0: oyuncuları çıkaralım. Eğer ki biz tabii ki hedeflediği isimler var. Şu an arka planda çalışmalar yapılıyor. Bu hafta içerisinde Galatasaray Sportif AŞ ile beraber net olarak Dursun Başkan o ekipteki isimleri de artık yavaş yavaş netleşecek. Hangi isimlere nerede görev vereceğine dair Sportif AŞ ile alakalı. Ve ardından da Okan Hoca ile bir transfer toplantısı gerçekleştirecek bu hafta içerisinde. Galatasaray artık transferde düğmeye basacak. Ama öncelik ifade edelim, elindeki oyunculardan çıkması. Bunlardan bir tanesi Icardi. Sara satışı gerçekleştirdiği denklemde kenara ayrılan orta saha transferi için o ciddi bir bütçe ayrılmıştı. Sara'dan gelecek olan rakamla beraber çok iyi bir orta saha transferi yapmak. Bu rakamlarda orta saha transferinde yıldız isimlerde gidileceği için minimum bütçe burada 50-55 bandına çıkacak Galatasaray net olarak orta saha transferinde. Bunu bir kenarda bekletiyor tabii ki. Ama şöyle bir denklem de var burada. Daha çok Galatasaray'da 10 numara transferi istenildiği için Sara satışı sonrası hem 10 numara bir de orta saha yani 6-8 oynayabilecek ya da Torreira ile 6'yı ya da 8'i çözdüğünüz denklemde 6'yı çözüyorsunuz daha çok 8 oynayabilecek bir isime giderseniz bu rakamlar biraz daha alt seviyelere düşebilir ama iyi bir oyuncu takviyesi düşünülüyor. Şala ile alakalı zaten hala beklentiler var Galatasaray'da bu arada. Ama şu anki tablo bize şunu gösteriyor. İlk önce Icardi'nin durumu netleşsin. Ona göre santrafor adayları arasında bir karar verelim. Çünkü Jonduran ismini sürekli gündemde sıcak gibi görülüyor ama Okan Hoca şu an çok sıcak bakmıyor Jonduran'a. Listedeki diğer isimler üzerinde durulmasından yana. Ama hem kontenjan hem de rakamdan dolayı şu an yedek santrafor olarak baktığımızda İyi bir oyuncu olarak da düşünülüyor fakat oyuncunun disiplin sorunları var. Biraz daha düşündürücü orada. Yani şu anki Galatasaray'daki transferle alakalı taraftar da tabii ki Galatasaray taraftarı zaten lig biter bitmez nasıl Okan Hoca hedef 25, 26, 27 diyorsa Galatasaray taraftarı da transferler nerede diyor. Evet. Biter bitmez. Ama bu sezon hani biz böyle konuştuğumuzda da tabii ki tepki de gösterebiliyorlar ama hani Galatasaray'ın zaten 4 sezondur belli başlı bir kadrosu var. Omurgasını korumak istiyor Galatasaraylı yöneticiler. Okan Hoca'nın da düşüncesi o yönde. Bu takıma zaten ilk 11 seviyesinde eğer ki sattıktan sonra yerlerine daha iyi oyuncular alabilecek denklemde bir planlamanız varsa 3-4 isimle bunu bitirebilirsiniz. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direktmen katılacağı için de şu an bir acelesi yok. Fakat son güne kalır korkusuyla bir an önce transferlerin yapılması da bekleniyor. Bu kontenjan oyuncularıyla alakalı, 2003 doğumlu ve sonrası oyuncularla alakalı zaten. Net olarak Galatasaray'ın üzerinde durduğu bir liste var bu arada. Bu hafta onlar da konuşulacak tabii ki bu toplantıda. Ama diğer yandan da bu kural acaba değişir mi diye bir beklenti içerisinde de Galatasaray. Bunu da eklemiş olayım. Biraz uzun oldu ama...
1: Yok rica ederiz.
2: Az sonra Gabriel Saray'ı da soracağım. Çünkü Sara satışı dedin. Bakalım Napoli'ye gidecek mi, gitmeyecek mi?
0: Tabii.
2: Cem yani 15 Haziran tabii bir Dünya Kupası sezonu Galatasaray'ın zamanı var. Sezonu geç açacak. Geç başlayacak sezon Galatasaray için ama bayağı yani ligin bittiği günden itibaren çünkü Mauro Icardi Galatasaray için ikonik bir karakter olduğu için taraftar da en çok bu konuyu merak ediyor.
1: Evet, taraftar penceresinden çok net bunu anlayabilirim ama bir de masaya şunları koymak gerekiyor. Galatasaray 4 sezondur üst üste şampiyonluk yaşıyor. Galatasaray düzenli bir ordu. Evet, bazı noktalarda bir takım değişimlere gidilebilir ama bir de Başkan Dursun Özbey'in kendi metotları var. Geçtiğimiz dönemlerde bunları çok net gördük. Galatasaray taraftarı Ederson istiyor. Tezahüratları yükselirken durdu. Dursun Özbek Başkan en son Uğurcan tercihiyle ne kadar doğru yaptığını herkese gösterdi. Galatasaray bence yine sakin gidiyor. Bir de tartışılacak bir konu söyleyeyim. Ben kendi fikrim şu. Eğer Fenerbahçe'de Hakan Safi Bey başkan olup Greenwood, Luis Suarez, Merih Demiral, Hakan Çanaloğlu transferlerin art arda açıklasaydı bence Galatasaray'ın üzerindeki transfer baskısı da inanılmaz bir şekilde yoğunlaşabilirdi. Ama şimdi öyle bir durum da olmadığı için bence Fenerbahçe penceresinden de böyle çok sükseli transferler eğer gelmezse ben Dursun Özbek Başkan'ın daha böyle topa basarak çok doğru isimlere, çok doğru zamanda Galatasaray'ın planlarını bozmadan belki de o bonservislere mümkün.

0: mertebe aşağı çekerek mesela bir Can Uzun hamlesi mesela ben çok beğeniyorum. Çok çok iyi bir oyuncu ve Galatasaray'ın uzun yıllar mesela geleceğe taşıyabilecek bir isim.
1: 60 milyon euroluk bir çıkış maddesi var. Dünya Kupası'nda ilk maçta süre almadı ama alırsa yapacağı çok iş var, var bence.
0: Kesinlikle.
1: Yani Frankfurt'ta zaten oyuncuyu çok bırakmak istemeyecektir. Bir de oyuncunun Premier Lig'den de talepleri var. Yani daha Frankfurt'a gitmeden Liverpool zaten oyuncu istiyordu. Hala takipte. Yani Can'ı transfer etmek tabii ki neden olmasın ama kolay değil Galatasaray.
2: O rakamları çıkmaz Galatasaray Can'da. Yani az önce benim söylediğim denklem 50-55 milyon euro seviyelerindeki Sara satışıyla beraber. Yıldız bir yani şöyle örnek vereyim. Turam ismi konuşulduğu için Galatasaray'ın listesinde olan çok oyunculardan bir tanesi. Yakından ilgileniyor, takibini sürdürüyor ama hani şartlar ve oyuncuyu ikna. Tabii ki son dönemlerde Galatasaray mesela Sané'yi 29 yaşında Türkiye'ye getirdi. Tamam. Yani geçen sezonun en flash transferi, en erken transferlerinden bir tanesiydi Galatasaray için. İşte Osimhen gibi bir oyuncuyu 75 milyon euro bonservis ödeyip getirdi. Hani baktığınızda zincirleme şekilde Galatasaray'ın yürüttüğü bir burada operasyon var diğer oyunculara gidebilmek için de. Yıldızları buraya çekebilir. Ama Can Uzun isminde çok yetenekli bir oyuncu. Galatasaray'a çok fazla fayda sağlar. Bağlantı oyununda büyük rol oynar. Kanatta oynatabilirsiniz. Tabii. Yani takımın şöyle anlatmaya çalışayım. Zaten milli maçlarda da şunu umarım artık görebiliriz. Daha fazla süre alsın, süre alsın Can diyoruz hep. Milli takım sıkıştığında da kilidi açabilecek bir oyuncu. Hani bize o becerisini orada da gösterebilir. Zaten hazırlık maçında kalitesini gösterdi. Can'ı hiç takip etmeyen bir futbol sever bile hazırlık maçını izlediğinde kafasında bir düşünce oluşmuştur Can'la alakalı. Fakat burada Galatasaray 60 milyon eurolar, 50 milyon eurolara Can için, hani yanlış anlaşılmasın bu sözlerim, çıkmaz. Çünkü Galatasaray'ın planlaması 35 milyon euro artı bonus şeklinde bir planlama ve düşünce var Can'la alakalı. Ama bu yıldız isimlerle alakalı tabii belli başlı projeler, girişimler tabii ki olacaktır orada. Orta sahadaki farklı isimlerle alakalı. Ama öncelik burada daha fazla bu kuraldan dolayı yerli oyuncular üzerinden de çok fazla duruyorsunuz ve bu rakamlar bundan dolayı artıyor.
0: Artıyor.
2: Mesela şu örneği vereceğim. Denize de gitmişti Galatasaray geçtiğimiz sezonlarda. Beklenti çok yüksek. Rakamsal anlamda da çok fazla bir talep oluşmuştu o dönemde de. O yüzden Galatasaray bu transferi bitirememişti.
0: Can Uzun'un şöyle bir bence etkisi de olabilir. En fazla sevinen Galatasaray'da bu transfer olursa Okan Buruk Hoca'yla birlikte Osimhen olur. Osimhen'i inanılmaz besleyebilecek bir oyuncu ve üzerindeki hep o gol yükünü alabilecek bir oyuncu. Yani sürekli solda oynatırsınız, on numara oynar, gelir size, kanatlarda fayda sağlar ve öngörülmesi zor bir oyuncu. Hani topu ceza sahasında aldığında çok önemli bir tehdit rakip takımlar açısından. Golün olacağı yerde çok rahat bulunabiliyor. Golü çok iyi kokluyor ve Osimhen'e de çok fazla alan da yaratabilir. Çekici stoperler kenarlara.
2: Dar alan becerisi
0: tabii
2: yüksek oyuncu.
0: Tabii iç koridora atacağı toplar, kendisinin koşulları ve hep Okan Hoca mesela Gabriel Sara'dan o ceza sahasına o koşulları istiyor. O sürpriz koşular, aldatıcı koşular. Can Uzun bunları da yapabilecek bir profil.
1: Kesin. Ama hani Dünya Kupası bitimine kadar bu transferde herhalde çok fazla önemli adım görmeyeceğiz diye düşünüyorum.
2: Evet ya zaten geçmişte de oyuncunun verdiği röportajlara baktığımda beklentisi Avrupa'da iyi bir takıma gidip devam ettirmek sürecini. Tabi burada Galatasaray'ın şu an için planlaması, az önce verdiğim örnek yıldız sporcuların gelmesi, Şampiyonlar Ligi'ne her sezon düzenli bir şekilde katılıyor olabilmesi, hani bu süreçleri basamak basamak çıkması oyuncuları tabii ki buraya cezveder hale getirebiliyor. Hani Can'ın da burada fikri belki değişebilir. Ama buradaki benim anlatmaya çalıştığım konu o konuşulan rakamlarda da hani biz her ne kadar serbest kalma maddesi 60 milyon euro gibi konuşuyoruz ya kulübün beklentisi. Bol serviste pazarla otursan 50'den aşağı bırakmayacak bir denklem var şu an. O yüzden Galatasaray'ın düşüncesi de 35 milyon euro seviyelerinde eğer ki olursa bu transferde tabii ki üzerinde durup gerçekleştirmek isteyecektir.
0: Turam da olsa müthiş bir transfer. Mesela Turam Galatasaray'ın merkezde iki kutu arasında enerji verebilecek, topu driplingle taşıyacak, güçlü. Zaman zaman Şampiyonlar Ligi'nde Torreira'nın zorlandığı bölümler oldu. Mesela oralarda Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde daha ileri taşıyabilecek bir profil. Mesela Trump'da

0: olsa müthiş olur.
1: Şimdi şöyle, az önce söylediğin isimler mesela Galatasaray'ın transfer planlamasında o oyuncular kontenjan oyuncuları, kontenjana uyan oyuncular. Ama Galatasaray kontenjana uyuyor diye de gidip bir oyuncuya 50-55 milyon euro tabii. Hani bilinmedik ya. Bilinmedik derken bu oyunculara hakimiz, biliyoruz. Tabii. Ama şimdi Turam'dan bahsederken bu oyuncuların ismi çıktığı denklemde bu sefer hani sizin planınızdan da projenizden de çok fazla saptığınız ortaya çıkar. Çünkü burada hedef iyi bir orta saha almak. Bunu sadece biz bu dönemde aktarmadık yani. Galatasaray yöneticiler Ocak ayında da bunu söyledi. Çok iyi bir 6 numara alacağız. Yani 8 numara alacağız orta sahaya. Her neyse yıldız bir transfer yapacağız denilmişti. Fakat 5 transferle bitirdi Galatasaray, orta saha almadı. Evet. Sezonu şampiyon tamamladı. Bu olayın farklı bir yüzü. Ama şu an taraftar net olarak bir 10 numara beklentisi var. Her ne kadar biz günümüz futbolunda 10 numaranın tükendiğini söylesek de hala mesela şu örneği veriyoruz Süper Lig'de. Fenerbahçe'de Asensio nasıl 10 numara etkisi yarattıysa Galatasaray'da da Osimhen'le beraber bu sezon en büyük eksikliği çektiği nokta 10 numaraydı. Tabii. Bağlantı oyununda çok büyük sıkıntı çekmişti Galatasaray. Bundan dolayı bu oyuncuların üzerine gidecek daha fazla. Daha iyi bir isime bu paralara çıktıktan sonra daha iddialı bir isim kadroya katalım düşüncesi oluşacaktır yönetimde. Ama buradaki planlama dahilinde şu konuşuluyor tabii. Galatasaray 100 milyon euro, 120 milyon euro bütçe ayırdı. Ya zaten Galatasaray'ın son dönemlerde yaptığı transferlere bakın. İki oyuncuya zaten 65-70 milyon euro bonservis ödemiştir.
0: Tabii, Uğurcan
1: bu zaten olsun. Belli olan bir şey zaten. Galatasaray'ın artık bu süreçten sonra yaptığı transferlerde hani 15-20 milyon euroluk transferleri biz kontenjan oyuncusu olarak düşünürüz. Rakamlar artık çok farklı yerlere evrildi. Fakat satarken de aynı marifeti göstermeniz gerekiyor burada. Elinizdeki oyuncuları gönderirken. Yani Galatasaray şu an evet iyi bir orta saha transferi yapacak. Zaten gittiğiniz oyuncu şu an minimum 45-50 milyon euro seviyelerinde Galatasaray'da. Yani Dursun Başkan şunu planlamadı. Bizim 100 milyon euro bütçemiz var, ona göre transfer yapalım. Şimdi takımdan ayrılacak olan futbolcular var. Satmak istediğiniz futbolcular var. O futbolcular giderse 100 değil 150'li 180'leri konuşursunuz bu sefer. Yani süreç biraz daha Galatasaray'da bunu belirleyecek. Ama net olarak buradaki planlama ilk önce hep aynı noktaya dönüyoruz. Fenerbahçe'de nasıl teknik adam belirsizliği sürüyorsa doğru. Galatasaray'da da Icardi ne zaman artık gidecek mi? Yoksa son dakika çıkıp kabul ediyorum mu diyecek teklifi. Bunu bekleniyor Galatasaray.
0: Bir yerde Galatasaray'ın sabrı da taşıyacak bence Icardi sürecinde. Ya Dursun Başkan inanılmaz bir şekilde süreçleri yönetiyor. Ben mesela Dursun Başkan'ın yöntemine buzdolabı yöntemi diyorum. Ya bu krizleri hiçbir şey yokmuş gibi alıyor, buzdolabında soğutuyor. O ara herkes bir dingin bir duruma geçiyor. Daha sonra bir şekilde istediği gibi çözüyor.
2: Ben de şöyle bakıyorum.
1: 15 günü var işte, sözleşmesi 30'unda bitiyor. Sona eriyor.
2: Ya, muhtemelen Galatasaray planlarını çoktan yaptı zaten.
0: Evet.
2: Görüşmelerini de yapıyor. Icardi konusu, Icardi ile çok devam etmeyeceğini bence Galatasaray yönetimi de teknik heyeti de tahmin ediyor.
1: Tabii.
2: Hani biraz böyle ona da hazır bence Galatasaray, öyle
1: söyleyeyim. Şu var mesela, Icardi gelirken beklentiler, ilk transferi gerçekleştirdiğinizde isteğiniz, arzunuz uzatsın, gelsin, imzalasın. Hmm. Bütün çabayı ortaya koydunuz. Şu an hani Galatasaray Icardi ile yeni sezonda başlayalım ya da Okan Hoca bu kadar çok istekli olsaydı zaten aynı strateji üzerinden ilerlerdi. Icardi artık hadi artık imzala ya da artık gel, bu sezon planımız böyle, projemiz böyle gibi yani. Anlatabiliyor muyum o süreci? Şu an Galatasaray o yüzden Icardi'nin üzerinde öyle çok durmuyor zaten.
0: Sanki bütün bu planlar işin hazır. Bozanı biz olmayalım da hani ayrılacaksa yaptık. Da evet. Icardi o radarından bir şeyler bulsun. Evet. Hani kendi aksiyon alsın gibi anladım.
1: Ya bunu. Şu var, biz vefamızı gösterdik. 2 yıl zaten Galatasaray'da çok iyi işleri imza attı. Sakatlık yaşadı, evet, formundan düştü. Ama şu an Galatasaray'ın elinden gelen bu. Profesyonel olarak baktığında Galatasaray'ın bu teklifi de yapmaması lazımdı. Öyle bakacaksak eğer. İşin duygusal tarafıyla bakmayacaksak. Ama bu Icardi yine mesela iddia ediyorum Süper Lig'de kalsın. Herhangi bir 4 büyük takımdan Galatasaray'ı çıkaralım. 3 büyük takımdan birinde forma giysin. Yine gol krallığını oynar Süper Lig'de. Yani böyle bir bitiriciliği var bu oyuncunun. Çünkü mesela şöyle bir denklem ortaya koyalım. Trabzonspor'da mesela Onaçu'nun bu kadar çok ön plan. Farklı profilde oyuncular ama kanatlardan çok fazla besleniyor. Tamam. Onaçu. Ya Beşiktaş'ta mesela çok fazla kanatlardan beslemeye çalışıyorsun ama bitiricin Abraham iyi değildi mesela. Hı. Olmadı. Kanatlardan eğer ki planını öyle yapıyorsan. Fenerbahçe'de net bir santrafor eksikliği vardı.
0: Tabii.

0: Yani o yüzden Süper Lig'de net olarak etki oluşturabilecek bir oyuncu kalsa bile devam eder. Ama artık Galatasaray o noktada değil. Galatasaray Osimhen'le beraber çok farklı bir oyun oynuyor. Galatasaray'ın oyun planına uymuyor artık. Sezon boyunca ben şunu burada anlatmaya çalıştım hep. Osimhen'in olmadığı denklemde elinde Icardi varsa sezon sonuna kadar bununla gitmek zorundasın.
1: Zorundasın.
0: Çünkü Barış Alper Yılmaz'ı santrafora koyduğunda olmuyor. O da kayboldu. O da sıfır çekti. Sezon başında sana istatistik verdi. Gaziantep maçında attı, orada attı, burada attı. İki maç. Sonra transfer söylentileri. Barış'ın kafası karıştı. Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla kendini gösterdi. Lig performansı geçtiğimiz sezonlara göre daha çok düştü Barış Alper Yılmaz'ın da. Böyle bir denklemde Icardi gibi oyuncu varken kurgunu ona göre yapmak zorundasın. Ama Barış da Osimhen'le çok farklı bir oyun oynuyorsun. Torreira'yla ön alan baskısı yapıyorsun. Tamam. Icardi bunu kaldıramıyor.
1: Yok,
0: o yüzden Galatasaray'ın çok fazla artık zaten ısrar etmeme, hani teklifi yenilememe nedenlerinden bir tanesi de bu. Icardi cephesi de İtalya'dan mı, oradan mı, buradan mı, nereden bize daha iyi bir teklif gelebilir, nereden daha iyi bir kontratı bulabiliriz diye süreci ağırdan alıyor.
1: Tabii radar açtı, o çok iyi bir takım arıyor. Bulduğu anda bence hikayesini çevirecek.
2: Menajeri açıklama yapmıştı Arjantin basınına. Şunu söyledi, yani Arjantin'de oynamayı düşünmüyor. Sürekli haber çıkıyor ama onun Arjantin'de oynamayı hani düşündüğünü nereden siz düşünüyorsunuz diye.
0: Peki kendisi de devre arasında Milan Juventus iddialarını ortaya koydu. Şu an mesela Juventus neden istemiyor? Ben de soruyorum o zaman. Bu işler öyle olmuyor. Günün sonunda belki oraya dönecek. Bilemezsiniz yani. Bu denklem bu şekilde ilerliyor transferde. Planlama şu. Oyuncu İtalya'yı istiyor zaten. Net olarak. O yüzden İtalya'dan gelecek olan teklifleri değerlendirecek. Tir diye düşünüyorum yani ben de. Ya da günün sonunda diyorum ya, Galatasaray o kadar çok baskı oluşturmadı ama tamam ben bütün şartlarınızı kabul ediyorum. Kalıyorum da. Demesi zaten çok büyük bir sürpriz olur. Bu saatten sonra.
2: Evet, bakalım neler olacak göreceğiz ama şimdi bu 10 artı 4 kuralından dolayı da dediğim gibi Joao Gomez, Tasan, birçok isim de hani günden güne yazılıyor Galatasaray'da. Bu genç isimleri görmeye devam edeceğiz. Saray'ı da sorayım.
0: Evet.
2: Kaya, sonrasında Beşiktaş'a geçelim.
0: Galatasaray'ın ciddi anlamda bir bonservis beklentisi var Saray'da.
2: Napoli'de o bonservisi ödeyebilecek iyi bir alıcı gibi görünüyor şu anda.
0: Evet ya, ilgisi var fakat resmi olarak Galatasaray'a bir teklif gelmedi. Çünkü sözlü olarak hala gelen teklifler var diğer oyunculara da. Bilgi amaçlı sorulan denklemler var. Oyuncu cephesi Napoli ile görüşüyor olabilir bu süreçte. Fakat Galatasaray yönetimine henüz resmi bir teklif yok burada. Belirlenen tabii ki bonservis rakamı var Galatasaray'ın aklında. Çünkü aldığında Galatasaray 20 milyon euro seviyelerini buluyordu Sara transferindeki rakamlar. Tabii ki buradaki yeni transferle beraber orta sahaya Sara'dan çıkarsa Galatasaray, az önce ifade ettiğim denklemde 50-55 milyon euroları o şekilde bulmayı planlıyor bu transferde. Sadece bu arada Sara'yla alakalı Napoli değil, farklı takımlardan da İngiltere'den de takip ediliyor. Teklifler gelmesi bekleniliyor. Yani şu an şunu anlatmaya çalışıyorum ben. Kulübe herhangi bir resmi yazı ve Saray'la alakalı resmi bir girişim olmadı. Sadece Saray değil, diğer isimlerle alakalı da olmadı. Ama bilgi alışverişi sürekli tabii bu denklemde sürüyor. Oyuncunun milli takıma seçilmesi de o geçtiğimiz dönemlerde, o haberi aldığında da mesela Saray'la alakalı bu sefer Galatasaray kulübü de çok fazla umutlanmıştı. Hani satışta daha fazla rakamlara çıkılabilir diye. Ama tabii ki sonrasında yine Sara'nın sakatlığının yaşanması bu denklemler biraz daha bu durumu negatife düşürdü. Fakat şunu da ekleyelim. Şalay ile alakalı Premier Lig'den ciddi takımlar takip ediyor. Ama Galatasaray'ın beklentisi 15 milyon euro seviyelerinde bu transferde. Şöyle bir denklem de olabilir. Okan Hoca yeni sezonda Singo'yu sağ bekte kullanmak istiyor. Davinson Sanchez ayrılığı gerçekleşirse sağ stoper bu noktada Singo olabilir. Belki sağ bek transferi oluşabilir. Biraz daha süreç bu transferde. Çünkü belli başlı Galatasaray'ın oyuncuları var. Mesela Şalay Galatasaray'da Okan Hoca için asker bir oyuncu. Tabii. Bu sezon çok iyi bir şekilde bek performansı gösterdi. Orijinal beki var mı Galatasaray'ın şu an? Yok. Sacha Boey'e gider mi? Yabancı kuralından dolayı gidemez. Yarı yarıya inse bile Galatasaray Sacha Boey'i almaz. Tamam. Bu performansla zaten. ama denklemlerin değişebileceği bir senaryo olabilir.
2: Bu arada Singo dün Akbadu ile birlikte

0: Fil dişinde Ekvador'a karşı stoperde oynadı ikisi.
1: Asisti çok, çok güzel oynadı Simon.
0: Sağ beke geçti 5 dakika sonra asist yaptı maçın sonunda, evet. 90. dakikada.
1: Asisti yaptı.
0: Ve hani bayağı bir topla mesafe kat ettikten sonra o asisti yaptı. İyi bir performans gösterdi.
2: Orada şu önemli, böleceğim ama Singo'nun o hızından Okan Hoca çok iyi bir şekilde faydalanır. Sakatlanmadan önce faydalandı da. Önemli olan oradaki sağ stoperin Singo'nun açığını kapatması. Çünkü hızlı bir şekilde çıkabiliyor bu oyuncu zaten. Hani savunma kurgusunda tamam, stoper olarak oynattığınızda daha rahat hissedebiliyor oyuncu kendini. Ama bu hızından da faydalanmanız lazım bu bekte de. Hani yeni sezondaki düşüncesinden bir tanesi de Okan Hoca'nın bu. Milli takımda da bunu gösterdi. Ben sağ bekte oynarım, stoperde oynarım kardeşim dedirten bir performans sergiliyor yani.
1: Ya zaten çok iyi oyuncu bence ki hiç konuşulmayan bir nokta var. Galatasaray'ın çok işine yarayacak bir özelliği var. Asıl geriye dönüşlerde inanılmaz sprintler atıyor. Yani mesela Şampiyonlar Ligi bir geçiş hücumu yediniz. O dönüşü mesela çok doğru yapabilecek inanılmaz hızlı bir oyuncu. Ve ben çok beğeniyorum mesela Singo'yu.
0: Bu arada dün maçta da şöyle bir şey oldu yani. Transferden bağımsız tabii ki. Yan Diomande maçın oyuncusu seçildi. Şimdi o kadar çok röportaj vermiş ki, bir de böyle devre arası röportajlara da çıkıyor şimdi ortaya yavaş yavaş, basketbol gibi. Şey dedi Mixon'dan sonra, demiş daha doğrusu, ben de sabah gördüm. Hep röportaj mı vereceğiz ya, böyle ben hani futbol oynamak için para kazanıyorum, röportaj vermek için değil demiş.
1: Güzel
0: bir böyle yeni olmuş. Düzene ilk itiraz edenlerden bir tanesi olarak tarihe geçsin. Geçelim Beşiktaş'a. Bu arada Beşiktaş'a geçerken Sara konusunda ben çok önemli bir gelişme bekliyorum. Çünkü tamamen şundan dolayı Kaya. Ya evet. Oyuncunun Brezilya pasaportu var. Oyuncu Brezilya milli takımına davet aldı. Ve Şampiyonlar Ligi'nde de rüştünü ispatladı. Yani şimdi bu üç tane şey yan yana geldiğinde zaten internasyonel bir oyuncuya dönüşmüş oluyor Gabriel Sara. Ben Napoli transferindeki ihtimali de oldukça yüksek
2: bir
0: görüyorum.
2: Bir yandan da şu var aslında. Bu sezon mesela Sara çok fazla vazgeçilen oyunculardan bir tanesi oldu. Vazgeçilen oyuncu derken şöyle, şimdi alternatif olarak yedek kulübende, örnek veriyorum, o noktada Torreira'yı yanında Lemina'yı kullanıyorsunuz. Bazı maçlarda İlkay'ı görebiliyoruz değil mi? Yani bu zincirlemede Sara çok çabuk vazgeçilen oyuncu olabildi. Yedek kulübesine geçtiğinde sorun etmese de bunu, fakat sürekli oynamak isteyen bir oyuncu Sara. Okan Hoca'nın tandeminde Lemina Torreira yan yana, önlerinde 10 numarada kimi oynatacağı soru işaretiydi. Evet. Hep oyuncu mesela değişiyordu. Yunus 10 numaraya kayıyordu. Sara yedek kulübesine geçmek zorunda kalıyordu. Bu sezon yani Sara çok fazla aslında istikrarlı bir şekilde ilerlerken de bazı maçlarda evet performans anlamında geriye düştüğünde de yedek kulübesini gördü, ama hani devamlılık çok önemliydi Sara için. Sara da bunun farkında zaten, bilincinde. Yani nasıl, şöyle bir denklemde anlatmaya çalışayım. Sacha Boey transferi yapıldıktan sonra bu sezon Şalay çok iyi performans sergilerken Singo ile beraber bir tercih olacak ki orada. Okan Hoca mesela bu zincir arasında Sacha Boey, Singo ve Salay üçlüsünden Şalay'dan vazgeçti orada. Yani yedek kulübesine geçti bir maç. Ama sonra hata olduğunu anladıktan sonra devam etti. Bu transferde daha çok işte Saray'a desteklenen teklif gelirse o da gitmek isteyecektir.
0: Orada yönetmenim Ali hatırlattı. İbrahimovic de bu devre arası röportajı ile ilgili Diomande'nin tarafında yer almış. Vinicius üzerinden. Vinicius reddetmiş devre arasına konuşmayı. İbrahimovic de çok iyi bir benzetme yapmış. Demiş ki ya oyuncular için 15 dakika çok önemli. Hani bir oyuncuyla 15 dakika içinde röportaj yapmak istiyorsanız, hani devre arasını bahsediyor. Bu demiş hani F1'de pit stop'a giren bir pilotla röportaj yapmaya güzelmiş, benziyor demiş.
1: Çok güzel.
0: Yani yine farkını ortaya koymuş Zlatan.
1: Kesinlikle. Ya bir de teknik direktörler bile oyuncularla o sürede konuşmuyor. Çoğu zaman dinlenmeleri için onlara olanak sağlıyor.
0: Ya şöyle, basketbolda çok seviyorum zaten. Bu arada New York Knicks'imiz. Şu anda New York Knicks'imiz 53 yıl sonra şampiyon oldu. O çok ayrı hikaye. Ama ya futbolun kendini ifade etme şekli daha farklı ya. O yüzden hani basketbol gibi işte o aradaki bu sumolasının adı da değişti gerçi. 3 dakikaya çıkınca molanın adı değişti. Yani hydration break oldu. Hani orada işte bilgisayarın açılması, oyunculara taktik göstermek, aynen, işte maçın 4 çeyrek gibi olması sumolasıyla birlikte, işte devre arası röportajları falan, ya biraz bu alanlara da çok girilmemesi lazım bence yani.
2: Bu denklemde.

0: gazeteler. Yani baskılar yetişecek mi, yetişmeyecek mi? O 5-10 dakika bile çok çok önemli. Gerçekten doğru. Haber niteliği tabii. Taşıyan ya, özellikle bak, Türkiye'de.
1: Basketbolda işte. Çok hani ateşli koçlar var, oyuncular var, takımlar var, hararetli ortamlar var ama abi futbolda bazen dediğin gibi teknik adam gidiyor 10 dakika soyunma odasında oyuncuları tek başına bırakıyor. Geliyor 5 dakika konuşuyor, çıkıyor ondan sonra.
2: Ya bir de oyunun ruhuna da aykırı. Ya yakında şunu da söylerlerse ben şaşırmam. 90 dakika çok uzun. Bu uzunlukta
1: söylendi zaten o 60 olsun diye.
2: 60 olsun.
1: Yani durdurarak da, 60 olsun
2: evet
1: diye.
2: Evet yani ve şey özellikle ben Amerika'nın bu futbola bir şekilde bu ilgisiyle birlikte oyunu tamamen bir Amerikan kapitalizmine yenik düşürecek şekilde kurguladığını düşünüyorum. Ve tamamen oyundan daha fazla kar etmek isteyen, oyunundaki pastadan daha fazla para kazanmak isteyen ne varsa, ne değişiklik varsa onun içine sokuyorlar. Ya mesela hazırlık maçlarında ben çok net gördüm. Ya birer birer oyuncuların ismini söyletip dakikalarca oyunculara alkışlatıyor. Ama futbol bir takım oyunu. Ekip oyunu o bireysellik üzerinden kurguluyor.
1: Beğendiğim
2: Amerika.
1: Tek bir şey var ama. Onu söyleyeyim bu yenilerden. Bütün oyuncuların milli marşı aynı anda, yani daha doğrusu yedeklerin de sahaya gelip söylemesi. Bu güzel bir şey. Onu da Del Piero ön ayak olmuş. Çünkü şunu söyledi Del Piero. Dedi ki 2006 yılında İtalya ile birlikte Almanya'ya karşı yarı final oynarken ben kulübedeydim. Milli marşı sahada okuyamadım. Ve buna çok üzüldüm dedi. Sonrasında bu görüşlerini FIFA ile paylaşmış. Yani herhalde Infantino'yu anlatmıştır diye düşünüyorum. Hangi üyeyi anlattı bilmiyorum ama Del Piero'nun bu görüşü paylaşmasından sonra getirilen bir kural olarak şu an bunu görüyoruz.
0: Ya, olacak şey var, olmayacak şey var tabii ki. Bu tamam.
1: Bu güzel bir şey bu
0: tabii,
1: arada.
0: Güzel bence. Bir şey. Fakat o verilen molalarda hani suyla alakalı şöyle bir denklem var burada. İyi de oynasanız, skor olarak 1-0 önde olsanız bile negatif.
2: Tabii.
0: Karşı taraf için de negatif. Oyunu soğutuyorsunuz çünkü.
1: Ya biraz bilinmez bir şey oluyor.
0: Evet. İki taraf yani o yüzden iki taraf içinde böyle çok pozitif bir durumu bunun yok. Yani skor olarak almışsınızdır 2-0, 3-0 öne. Tabii ki erkenden bulursunuz skoru. Tabii ki artı yazar diğer tarafa.
2: Tabii.
0: Şu da var. Ya da oyunu durdurduğunuz noktada nerede durduracaksınız? Yani korner atışında durdurduğu ya da belli bir dakikada hani bunu belirledi ya da durdurdu.
1: Genelde kornerde durdurmuyor hakemler. Benim merak ettiğim
0: evet,
1: bir nokta.
0: Evet, ya kale vuruşu olur evet, ya bir şey olur yani. Korneri, daha ortada
1: ama
0: bir
1: çok mantıklı
0: oluyor.
1: Bir şey yani. Kornerde tamam. Durdurmak takımların yerleşmesi açısından da
0: tabii,
1: şey.
0: Tabii gibi yani ne bileyim mesela taç atışı oyunu hızlandırmak için tamam. Kural doğru. Oyun hızlı aksın. Ama hani burada da tabii belli başlı nasıl Süper Lig'de 6 saniye kuralı Galatasaray'a işlenmişti. İlk defa. O aklıma evet, geliyor. Tamam. Böyle kurallar çok fazla konuşulduğunda da hani taşta evet oyunu hızlandırırsın mantık ararım ama diğer denklemde hem takımlara hataya zorlamış olursunuz hem de verdiğiniz o arada reklama gidilmesi de
1: bir... Bu arada taçla korner konusu bende biraz böyle daha doğrusu kale vuruşu yeni bir ufuk açtı.
0: Evet orada da kural var.
1: Yayıncılık açısından tabii aynen öyle şöyle. İşte son bir cümle rica ediyorum ya bazen gelmiyor. Öyle olduğuna ben buradan böyle saymaya başlayacağım. Öyle olunca tamam mı? Böyle beşe geleceğiz. Diyeceğim ki evet araya gidiyoruz.
2: Çok güzel olur.
1: Bende de yeni yeni ufuklar gelişiyor bu şekilde.
2: Bir de hiç konuşulmayan bir şey var sadece onu ekleyeyim. Oyuncular bence çok fazla sakatlanabilir. Kas sakatlıkları daha fazla
0: soğuk
2: olabilir.
0: Oluyor, evet.
2: Çünkü oynuyorsunuz bir anda kenara geliyorsunuz. Tekrar oyuna o oyunun içerisindeki dinamiğe o kasların durumu.
1: Kolay değil.
2: Kolay değil.
1: Kolay değil. Beşiktaş'a geçelim. Futbol haklarını koruma sendikası olarak görevimizi yaptıktan sonra. Şimdi Beşiktaş'ta da tabii sol bekle ilgili bir girişim var. Kasum Muhtara'yı Beşiktaş kadrosuna dahil etmeye çalışıyor. Muhtara iyi bir oyuncu. 24 maç oynadı Monaco'da. Genç bir oyuncu. Biraz da 10+4 kuralına da yine uygun olması açısından Beşiktaş için değerli bir transfer olabilir ama... Şunu soracağım Beşiktaş'la ilgili. Çok önemli isimler çıktı. Çıkmaya da devam ediyor. İşte Vlahovic, Mateta, Trossard. Onun dışında kalecilerden Şövalye, Mamardaşvili. Evet. Yani bu isimler bile Beşiktaş taraftarını mutlu etti. Ama şimdi öyle yüksek isimlerin çevresinde gidilip geliniyor ki bu isimler olmayıp da farklı bir strateji olursa da bu kez Beşiktaş taraftarı hayal kırıklığına uğrayacak.
0: Tabii yani pratikte bunu masaya dökmeniz lazım. Net olarak şu an isimler yeni hocayla beraber aslında çok iddialı isimler biz görmeye başladık.

0: Ama geçtiğimiz dönemlerde de sonuçta takımın başında bir teknik direktörü varken de bu isimlere gidebilirdiniz. Çünkü Orkun Kökçü transferinde Beşiktaş çok geçtiğimiz sezon ciddi bir bonservis rakamıyla bu oyuncuyu transfer etti. Ve bunun üzerine de yapacağı transferler hem bütçenin burada net olarak esnekliği açısından hem de hangi oyuncuları üzerinden ilerlerken hani maddisel anlamda yönetimin de planlarına uyacak bir şekilde adım atılması lazım. Şu an bizim konuştuğumuz isimler Beşiktaş'ta yani olağanüstü isimler. Evet, çok doğru profiller. Yani az önce saydığın isimlerin hepsi Beşiktaş'a gelse zaten bu sezon direktmen şampiyonluğun yine her sezon tabii ki. Tabii. Bu dört büyük takımlar içinde hep söylüyorum. Lige zaten başlama amacı şampiyonluk. En büyük şampiyonluk yarışında adaylarından bir tanesi olur. Bu kadroyu kurarsanız, şövalye olursa, hani şövalye ile alakalı da Fenerbahçe mücadelesinde Lille ile eşleştiği noktada mesela insanların aklında bir kaleci profili oluştu. Çok iyi bir kaleci.
1: Çok.
0: Ama müthiş getirme kaleci durumu, o kaleciyi kabul ettirme denklemi bana göre biraz daha zor.
2: Orada şövalyede hani öyle dramatik bir düşüş de olmadı. Yani biraz olmadı. Safanova sakatlıklardan dolayı da kalesini kaptırdı.
1: Ben o zaman şaşırmıştım, açık söyleyeyim. Ben şövalye oynar diye düşünüyordum.
3: Ben de.
1: Açık evet. Söyleyeyim ya.
2: Ama şöyle hani şey değil oyuncu. Hani böyle çok kötü performans sergilemiş.
1: Yok.
2: Safanov çok iyi performans sergiledi.
1: Evet.
2: O yüzden de biraz oyuncu göz ardında kaldı ama yani 40 milyon euroluk bir transfer olduğunu söyleyelim. Çok her şeyden zor. Öte Donnarumma'nın arkasına gelen bir isim olduğunu evet. Söyleyelim. Evet. Yani bu önemli ama bence Mamardashvili de son derece üst düzey bir kaleci yani. Ya
0: çok kiralık kaleci. Olarak da getiremezsiniz bu isimleri.
2: Kolay değil.
0: O evet. Da sıkıntı yani. Şu an bonservis değil hadi kiralık getirelim düşüncesi olsa yönetimde. O da çok zor. Ama Monaco forması giyen futbolcu net olarak burada kontenjan oyuncusu olduğu için biraz daha rakamsal boyutta da Beşiktaş'ın şu anki durumundaki hem bütçesine uyabilecek daha gerçekçi bir transfer gibi görülüyor. Bu sezon iyi bir ortalaması da var. Yani daha çok o tür oyuncu üzerinden ilerleyip işte santrafora iddialı bir isim transferi yapabilir.
2: Şimdi şöyle bir şey de var ama Kaya. Yani Monaco'nun fikrini bilmemekle birlikte. Şimdi hani kulübün yapısını düşünüyorum. 24 maç oynamış bir oyuncu. Muhtemelen kalırsa bu sezon daha fazla forma şansı bulabilir. Monaco zaten sürekli genç oyuncu çıkaran takımlardan bir tanesi. Şimdi böyle bir şey olunca da Monaco genelde kiralık verme taraftarı olmuyor. Alıyorsan bonservisi al diyor.
0: Single.
2: Gibi yani. Örneğin ya. Bonservisi almak da tabii böyle bir oyuncu. Yani 21 yaşında bir oyuncu çok kolay iş değil.
1: Monaco'da 2 milyon yani. Euroya almış.
2: Ya onlar zaten 2'ye alıyor. Böyle. İsim üstüne satıyor.
0: Fransa'da yani. Özellikle 2. ligde o profilde oyuncu çok mesela. Hı-hı. Ama risk mesela bu riski şu an kim alabilir büyük takımlardan? Bence Beşiktaş alabilir. Yani 2. ligde bir radar kursu oraya çok önemli isimler kadroya kazandırabilir.
2: Biraz şey oldu bence Süper Lig'in geçmişine baktığımızda Lionel Carol Galatasaray 2. ligden gelmişti. Evet. Beşiktaş'a Pedro Rebocho gelmişti 2. ligden. İkisi de Fransa 2. liginden gelmişti.
0: Çok iyi topçular var orada yani.
2: Hani bu isimler tam parlayamayınca bence biraz hani Fransa 2. liginden, bu arada Ulay da Fransa 2. liginden geldi de. Evet. Hani biraz bilmiyorum savunma anlamında mı tercih edilmemeye başladı oyuncular sanki böyle geçmişte gelen oyuncular tam o çıkışı yapamayınca.
0: Hücumda tercih edebilirsiniz. Hı. Savunma yönüne katılırım. Yani savunmada belki garantiye gitmek istersiniz. Bekleriniz, ne bileyim stoperleriniz. Ama hücumda iyi bir transfer yapıyorsanız ikinci transferinizde kontenjana uyacaksa böyle bir stratejide ilerleyebilirsiniz yani bu transferlerde. Şu an konuşulan hani isimler mali olarak Beşiktaş'ın durumuyla bence eşleşmiyor, örtüşmüyor. Evet Beşiktaş da yeni projelere başladı. Dikilitaş projesi var. Daha yeni yeni o projelerin ne derler hareketliliğini kazanmış durumda. Ona göre tabii ki bir bütçe oluşturulur. Bir şekilde oyuncu transferi yapılır. Önemli olan bu değil. Ama devamını nasıl getireceksiniz? Burası soru işareti. Çok iddialı isimler. Vlahovic diyorsun mesela. 10-15 milyon euro aşağıdan maaş beklentisi olmayacak bir oyuncu. Türkiye şartlarında.
1: Tamam.
2: Yani ben isimlerden çok şuna takılıyorum. Şimdi Beşiktaş'ta Yang Yuo diye bence önemli bir santrafor var. Dünya Kupası'nda golünü de attı. Şey çok hoşuma gitti. 4 yıl önce Yang Yuo defteri ortaya çıktı. Anı defteri gibi bir şey tutuyormuş. Kore takımıyla Dünya Kupası'na gidiyor ama

0: Yani Dünya Kupası'nda kadrosunda değil, eğer bir sakatlık olursa diye yani Kore onu götürüyor ve fotoğraf çekimi oluyor. O fotoğraf çekimine girerken de günlük gibi bir şey tutmuş. Orada diyor ki bugün çok kalbimi kırdı çünkü oyuncuların üzerinde forma numaraları vardı. Benim formamın bir numarası yoktu ama 4 yıl sonrasına hazır olmak istiyorum diye.
1: Çok güzel.
0: 2022 yılından bir böyle kendine geleceğe dair bir hedef koymuş. O hedefi de ki 80. dakikada galibiyet golünü ataraktan gerçekleştirdi. Oyuna sonradan girdiği bir maçta.
1: Sonradan girdi. Ögmünson'un arkasında kalmak bence önemli ve girer girmez o ceza sahasına yaptığı koşu, o tek vuruşu tabii rakibine de çarptı ama çok kaliteli bir oyuncu. Bir de anlattığın hikayede ya Beşiktaş'a geldiğinde de Beşiktaş benim kaderim demişti. Ya böyle aslında kendi kaderini, kendi hikayesini yazmak isteyen çok hırslı, vücut temasından hiç çekinmeyen ya Beşiktaş'ın bence orada çok önemli bir oyuncusu oldu.
0: Kesin yani hem kariyer olsun hem performans olsun tırnaklarıyla kazıyarak buraya gelen bir isim bence de. Ama şimdi durum biraz şu. Şimdi Agbadu dün yine Dünya Kupası'nı ilk 11'de oynadı. Evet, çok iyi istatistiklere imza attı ama maçın içinde yine birkaç sakar pozisyonu var öyle söyleyeyim. Yani Agbadu'da tabii bunlar da var açıkçası. Ama şimdi Agbadu önemli bir maliyetle alındı. Yani o da önemli bir maliyet alanında. Şimdi Beşiktaş'ta hem stoperler konuşuluyor, hem santrofor konuşuluyor. Yani planlama nasıl olacak? Tamam Vlahovic tabii ki iyi santrofor, Mateta iyi santrofor. Çok kim iyi. İtiraz eder ama
1: hiç kimse itiraz etmez.
0: Hani Yang Yo'yu da tamamen kulübede bırakmayacak, onun değerini azaltmayacak bir oyun yapısı ya da işte Agbadu'yla uyumlu oynayacak bir stoper. Ama Calo kalacak belki nasıl olacak hani bilmiyorum. Yani şunu demeye çalışıyorum. İsimler çok önemli ama futbol planlaması ve takım planlaması kesinlikle çıkan isimlerden çok daha önemli olacak bir
2: şimdi
0: süreçte.
2: Şunu söylemek istiyorum ben. Oğlu alakalı net olarak bu sezon derbilerde çok fazla kendini gösteremedi. Anadolu kulüplerine karşı sergilediği performans ortada. Evet şu an Dünya Kupası'nda gol bulması da milli takımla çok çok önemli. Ama Beşiktaş'ın yine çok iyi bir golcü bulması gerekiyor. Birinci golcüsü o olmamalı Beşiktaş'ın. Yedek de kalmamalı evet. Belki bağlantı oyununda farklı bir format bulabilirsiniz. Çift forvet denklemi oluşabilir. Öyle bir şartlar oluşursa. Orkun'u her ne kadar kaleye yakın oynatırsanız.
0: Bir kırmızımız geldi tabii. Kapatmaya çok yakın olduğumuz anlarda. Udinese Zaniolo'yla 2029'a kadar sözleşme imzaladı. İtalyan ekibi Galatasaray'dan kiraladı. İsmin satın alma opsiyonu kullandı. Bu bilgiyi de verelim kapatırken.
1: İyi topçu. Ben çok beğendim.
0: Fena bir sezon geçirmedi açıkçası yani.
1: Burada da Fenerbahçe'ye gol atmıştı sanırım. İyi oyuncu. Benim beğendiğim bir oyuncu.
2: Derbide atmıştı evet. Yani uzaktan. Bekleniyordu zaten bu gelişme. Net olarak Galatasaray'ın da zaten sezonlardır kiraladığı o bol servis rakamını kiralaya çıkardığı oyunculardan bir tanesiydi. Ve artık Udinese ile de anlaşma sağladı. Oyuncunun ilk önce pazarlık masasına oturduklarında hani bol servisinin %50'sini alırlarsa 5 milyon euro seviyeleri ama tamamını alırlarsa 10 milyon euro beklenti olduğunu da
0: sayıyorum
2: ifade edelim buradan. O şekilde biz o zaman kapatalım.
0: Sevgili Kayateme, sevgili Cem Kerpiçler çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık diyelim.
1: Teşekkür ederiz.
0: Mutlu akşamlar, hoşçakalın.

0: genel izleyici için uygundur.
1: Artık son hazırlıklar yapılıyor. Dikkatler Lubos Michel'de. UEFA yetkilisi işaretini verdi. Lubos Michel kalecilere bakıyor ve iki kaleciden işareti aldıktan sonra ilk düdüğü çalmak üzere. İlk düdük ve zorlu 90 dakika başlıyor. Hepimize başarılar. Arda. Nihat. Serbest vuruş bizim. Fernandes, Gökhan İnler, devam diyor yardımcı hakem, Barnetta ve Volkan.

Hakan Yakın vuruşu yapan isim. Volkan çıkarıyor. Barnetta. Bravo Volkan. Mükemmel uzandı. Mükemmel çıkardı. Çok tehlikeli gitti top ve Volkan.

0: orta alanda topa sahip oluyor İsviçreliler. İleriye uzun top. Offside kararı çıkmadı. Atak devam edecek. Ortaya çıkarılan top ağlara gidiyor. Murat Yakın'ın golü ve İsviçre 1-0 öne geçiyor millilerimiz karşısında. Dakika 32. Gol Murat Yakın. İşte pozisyon. Offside kararı çıkmıyor bu pozisyonda. Volkan kalesinden çıkıyor. Offside. Ağlara giden top. Hakan Yakın bir dönem Galatasaray forması da giymişti. İsviçre milli takımının golünü atan futbolcu. Sağ tarafa derinlemesine pas. Orta ceza sahasına boşta kalan top. Az farkla dışarı gidiyor. Hakan Yakın milli takımımız adına şanslı an. Hakan Yakın.
1: %100 Türk yapımı bir gol. Ama biz yedik maalesef. Offside. Offside Semih.
2: Bir salise önce asla topu. Çok güzel bir pozisyon oluyordu ama.
1: Bizim en fazla koşan oyuncumuz ise Hakan Balta. Mehmet Aurelio. Arda. Tuncay uzak noktada. Şimdi orta Tuncay'a doğru kafa Semih ve gol. Attı. Semih atıyor ve gol oluyor. Semih yükseliyor ve durumu 1-1 yapıyor. Büyük sevinç. St. Jakob Park'ta İsviçreliler yıkılıyor. Maçın başından bu yana susan, azınlıkta olan futbol severlerimiz şimdi ayaktalar. Şimdi durum 1-1. Şimdi başka bir maç var önümüzde.
2: Elinde bir tane santiforum var. Oynayacak. Bu tarzda oyunu oynayabilecek. Kafa toplarını vurabilecek. Fatih Terim Nihat'ı santifor olarak yapıyor. Son derece yanlış.
1: İşte Semih çok iyi bir zamanlama. Çok iyi yükseliyor. Ve durumu 1-1'e getiriyoruz şimdi. Havanın düzelmesiyle biz de düzeldik. Evet.

0: Wittsteiner taç atışını kullandı. Gökhan İnler. Eren ve Volkan.
1: Nasıl o kadar boşluk bırakıyoruz orada, hayret. İki kişi bomboş yükseliyor.
0: Semih. Nihat. Hamit. Gökhan. Barnetta. Mehmet Topal. Tuncay. Tuncay Arda hareketleniyor ama şimdi Aurelio. Semih.

0: Şimdi Semih. Mehmet Aurelio. Nihat. Nihat bir sürpriz vuruş çıkabilir. Korner.
1: Semih aralarda gayet iyi işler yapıyor. Şimdi işte böyle bir sport tipiyle oynayacaksın ki oralarda top tutabilesin. Diğer oyuncular devreye girsin.
0: Ve böylesine uzun boylu bir savunmanın arasında kafa vuruşunu yaparak golü attı Semih. Nihat. Emre Aşık'tan top dışarıda. Out.
1: Aldı, başlattı.
0: İşte Semih'in golü. 57. dakikada beraberliği yakaladık. Dakika 69. Hakan Balta. Arda. Arda iyi sıyrıldı. Arda, Tuncay şimdi boşa çıkıyor. Tuncay. Tuncay ceza alanında. Tuncay. Nihat dokunamıyor.
1: Çok
0: out.
1: Çok sert verdi. Çok, yani o kadar yumuşak ver, bomboş kale. Çok güzel bir pozisyon. Yazık oldu buna ya.
0: Bu pozisyonları daha yakalayabiliriz.
1: Tabii.
0: 74. dakika. Hamit.
2: Eyvah.
0: Çabuk dönmemiz lazım.
2: Eyvah.
0: Çok fazla adamla yakalandık.
2: Bravo Volkan.
0: Çok güzel. İnanılmaz. Çok güzel Volkan.
1: Ya böyle bir kritik maçta böyle kontratak nasıl yiyoruz, hayret bir şey yani.
0: Sadece 4, Mehmet
1: 4'e
0: Topal
1: 1 olacak şey değil.
0: Kalmıştı. Müthiş bir kurtarış Volkan'dan. Colin Kazım oyuna girecek. Onlar da oyuncu değişikliğini yapıyorlar. İkinci duraklama dakikasının içindeyiz. Kabanas ceza alanında. Bravo Volkan. Hamit. Semih. Yanında Tuncay. Arda boşa çıkıyor. Uzak noktadan Kazım geliyor şimdi. Semih de ceza alanında. Arda giriyor. Arda. Arda. Arda. Ve gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Müthiş bir gol. Arda atıyor. Ve San Yakup Park'ta Türkler seviniyor. Gece kırmızı beyaz. Gece Türklerin gecesi oluyor. A grubunda Türkiye yürüyor, Türkiye ayakta ve Türkiye bundan sonraki maça çok daha umutlu çıkacak. İşte Arda müthiş sıyrılıyor, mükemmel bir vuruş, harika bir gol. Günlerce konuşuldu, günlerce yazıldı. Çok kritik bir maçtı. Özellikle ikinci yarıda çok iyi oynadık. Maçı çevirmeyi başardık. Goller Türklerden. Ama önce İsviçre öne geçti. Ardından ve bitiriyor Lubos Michel. Müthiş bir maç. Ve kazanan Türkiye. İkinci yarıdaki değişiklikler, ikinci yarıdaki oyun. Önce Semih, ardından Arda ve milli takımımız Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yoluna devam ediyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olmak ya da olmamak mücadelesi. Freudfeld ilk düdüğünü çalıyor ve 90 dakika başlıyor. Hepimize başarılar, hepimize bol şans. Koller. İlk tehlikeli atak onlardan Matejovski. Tuncay. Rosenay. Matejovski.

Grigera. Grigera, Koller. Koller attı. Çek Cumhuriyeti 1-0 üstün. Evet.

0: ilk dakikadan bu poller başımıza iş açacağı belliydi.
1: Emre Aşık'ın da hafif bir sakatlığının olduğu söylenmişti. Evet. Bir boşluk. Koller. Koller dışarı attı. 10 kişi oynuyoruz. Şu anda oyun alanında 10 kişiyiz ve Emre Aşık oyuna girecek. Bandajıyla oynayacak Emre Aşık.
0: Hakem değişikliği yaptırtmadı. Eyvah eyvah eyvah.
1: Evet, Arda hakemin üstüne yürüyor. 10 kişi oynayan bir takım. Hakem farkında değil mi? Bu şansı vermek zorunda. O değişiklik, evet, şansını.

0: Sionko'nun ortası ve gol geliyor. Vlahişin. Evet, Fatih Terim kızmakta çok haklı. 3 dakikadan bu yana Müfit Hoca da gösteriyor. 10 kişi oynayan bir takım. Top.
1: Evet, bir de oyun durmuştu o arada.
0: Ve oyuncu değişikliğini yaptırmadılar.

0: Mehmet Topal değişikliğinde biraz acele etti Fatih Terim. Çünkü risk alıyoruz. O kontratakları kovalayacak en önemli oyuncu. Dikkat edersen golden evvel de Koller tek topla kalemize kadar geldi. Evet.
1: Hamit Altıntop. Kazım. Aurelio. Güncel. Sabri. Kazım. Hamit Altıntop. Şimdi Sabri de ileri çıkmıştı. Bir boşluk. Rosenal geliyor. Emre Aşık.
0: Tamamen oyundan koptuk artık.

0: de sahnede. Peter Cech dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak gösteriliyor ama çaresiz. Bundan sonra gelecek bir gol, bir gol. Maçın penaltılara gitmesi, turu atlayacak takımın, çeyrek finale gidecek takımın penaltılarla belirlenmesi anlamına geliyor. Şimdi daha iyi, şimdi daha dikkatli olmamız lazım. Aurelio. Tuncay, Servet. Servet. Kazım. Tuncay, Sabri. Yanında Hamit. Hamit altın top. Aurelio. Nihat. Aurelio. Hamit altın top. Yine sağ kanattan yükleniyoruz. Kazım, Arda. Aurelio, Kazım. Yağmur yine yağmaya devam ediyor ama makul ölçülerde. Oyunu etkileyecek, bozacak bir yağmur değil. Aurelio. Sabi. Sabi. Nihat geldi. Bıraktı. Tuncay.
1: Aman. Tuncay biraz dikkatli olsa orada çok güzel bir pozisyon oluyordu.
0: Kiraşil. Yan Polak. Emre Aşık. Aurelio. Dakika 77. Arda. İyiyiz bu dakikalarda. Şimdi Kazım. Arda yapmayın. Heyecanlıyız tabii. Heyecanlıyız.
1: Yani Kazım bomboş orada bir dönebilse.
0: Arda. Çok güzel. Arda. Arda. Tuncay geldi. Servet. Aurelio. Sabri. Sabri. Sabri. Arda boşa çıkıyor sağ kanatta. Sabri. Tuncay. Arda. Arda şimdi orta hazırlığında. Yanında Kazım. Kazım. Cenk.
1: Çok güzel bir ortaydı, yazık.
0: Servet. Devam, böyle devam. Hamit altın top. Tekrar Kazım. Arda da içeri girdi. Nihat var. Orta. Nihat. Hakan Balta. Top bizde. Aurelio. Aurelio'nun ortası. Uyfalimşi. Emre Aşık. Hamit altın top. Sabri. Sabri. Sabri. Orta Tuncay'a gelmiyor. Devam çocuklar, devam. 79. dakika. Daha çok var. Kazım. Sabri. Servet. Zor bir top. Out. Oyuncu değiştirecekler.
1: Attığımız o golle birlikte tabii moral depoladık. Artık son hırslar.
0: Artık varımızı yoğumuzu koyacağız ortaya. Kates oyuna girecek. Sionko. Galeşet kaptırıyor. Şimdi Tuncay. Avantaja niye bırakmıyor? Neden avantaj yok? Sarı kartı biraz sonra da gösterebilir. Yaşin çıkıyor. Kates oyunda.

0: Aurelio kullanacak serbest vuruşu. Tuncay. Aurelio. Nihat mükemmel. Tuncay. Tuncay. Emre Aşık. Serbest vuruş bizim. Öyle yüklendik ki sanki son dakika görüntüsü var maçta. Evet. Daha 10 dakika var ve tüm oyuncular, Çek Cumhuriyeti'nin bütün oyuncuları ceza alanlarındalar ve son adamımız serbest vuruşu kullanan Hamit Altıntop. Hamit, kaleyi düşünebilir, yağış var. Hamit vuruyor. Korner.
1: İyi vurdu. Baraja çatlasa çok iyi gidiyordu kaleye.
0: Nihat kullanacak köşe vuruşunu. 7 oyuncumuz ceza alanı içinde. Nihat. Nihat orta. Şimdi servet.
1: Aman servet.
0: Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Servet.
1: Ne kadar müsaitti.
0: Çok güzel.
1: Çok da güzel
0: oraya.
1: Girdi
0: çok
1: oraya.
0: Çok güzel. Müthiş.
1: Yazık. Ah. Çok yazık yani. O kadar güzel bir pozisyon ki.

Koller. Servet. Bu tempoyu devam ettirebiliriz. Genç bir takımız. İyi çalıştık. Sionko. Sionko. Sionko. Devam. Sabri. Hamit. Serbest duruş bizim. ...83. dakikaya geldik. Bir gol, bir gol her şeyi çok değiştirecek. Bir kader golü. Volkan. Servet. Hakan ve Servet. Sabri. Sabri. Tekrar aldı Sabri. Serbest vuruş onların. Arda ve Tuncay sakatlığa pek inanmadıkları için çabuk kalkmasını bekliyorlar, istiyorlar. Ekranlardaki Jan Klovski'nin ve son oyuncu değişikliği hakkını da kullanacak Çek Cumhuriyeti. Bir Çek oyuna girecek.

Vicek de yine çok tecrübeli bir oyuncu. 32 yaşında oyuna girecek olan Vicek. Oyundan çıkan Siyanko da 31 yaşında. Anderlecht formasını giyiyor. Ekranlara gelen Vicek. 85. dakika. Koller. Hakan. Volkan. Fatih Terim, gidin diyor. İleri gidin. Arda, Tuncay,

Tuncay. Hakan. Aurelio. Hamit altın top. Hamit. Hamit. Sabri. Sabri hareketlendi. Kazım. Çek taraftarları ekranlarda. Ama Türk tribünleri de susmuyor. Takımımızı destekliyor. 86. dakikadayız.

0: Kazım, Nihat. Kazım. Yanında Hamit. Biraz daha dikkatli, biraz daha. Kazım da heyecanlı
1: çok,
0: tabii ki.
1: Çok heyecanlı.
0: Evet, Nihat da aynı şeyi söylüyor. Sakin.

0: Hakan Balta, Arda, Aurelio, Servet. Çabuk oynadık. Arda. Arda. Hamit. Arda. Hamit. Sabri. Sabri hareketlendi. Sabri. Hamit. Arda. Hamit. Hamit'in ortası. Şey kaçırıyor Nihat.
1: Gol.
0: Nihat. Gol. 2-2. Nihat. Durdu. Sahneye çıktı Nihat. Teşekkürler Nihat.
2: Sevinme sırası bizde.
1: 2-1'den sonraki arzumuz şu karşılığını verdi hiç olmazsa. Çok iyi oldu.
0: Müthiş bir dönüş.
1: Evet.
0: Geri döndük. İşte kulübemiz, yedekler kulübemiz. Büyük sevinç, büyük coşku. Şimdi daha dikkatli. Bir gol daha bile atabiliriz. Dakika 88. Turnuvada bizden başka maç çeviren takım yok. Üstelik bu kez 2-0'dan geldik. Üstelik rakip Çek Cumhuriyeti.
1: Evet.
0: Avrupa Futbol Şampiyonalarında bir ilk gerçekleşebilir. Maç bu skorla biterse çeyrek finale çıkacak takımı doğrudan yapılacak penaltı vuruşları belirleyecek. ...89. dakika. Tuncay. Bir gol daha gelebilir. Hamit. Şimdi pas. Nihat.
1: Yürü
0: Nihat. Nihat.
1: Gol.
0: Nihat çıktı sahneye. Çekler yıkılıyor. Türkiye çeyrek finale gidiyor. Çeyrek finale gidiyoruz. Viyana'ya gidiyoruz. Viyana'ya. Nihat, inanılmaz bir görüntü var. İnanılmaz. Nihat, müthiş bir gol. Ömer abi ne diyeceğini
1: şaşırdı. Söyleyecek hiçbir şey yok.
0: İnanılmaz. Genç takımız. Belki tecrübemiz yok ama genciz. Koşuyoruz, iyi çalıştık. Ve işte böyle hak ediyoruz. Nihat mükemmel. Durdu vurdu. Çekler çekiliyor, evet. Yolumuzdan artık. Son saniyeler. Artık çok dikkatli olmalıyız. Sadece birkaç dakika. Sadece 4 duraklama dakikası izleyeceğiz.

0: Dakika 90. Hakan Balta. Arda. Arda. Koller. Yan Polak. Bizden başka yapan yok. Geriden gelip maç çeviren.
1: Evet.
0: Gol yedikten sonra
1: ama
0: maç çeviren.
1: Yani bu gerçekten
0: yok.
1: Müthiş bir olay. Çek takımına 2-0 mağlubiyetten bütün moral bozulmuşken işte o gol, birinci gol. Her bir de çok enteresan bir şey. Maç 2-2 son dakika. Volkan'a çabuk atlıyor Arda. Yani gole gidelim diyor. O inanç geldi bir anda.
0: Kesinlikle. Bu akşam mücadeleyi bırakmadık. Bu akşam yolumuza devam ettik. Ve edeceğiz. Tuncay. İnanılmaz bir sevinç. Tribünlerdeki futbol severler gerçekten bu akşam takımımızı öyle desteklediler ki bu sevinci fazlasıyla hak ettiler.
1: Aman!
0: Servet yapmayın. Yapmayın. Ters bir top. Sabri vuruş topu taca gitsin.
1: Aman aman aman.
0: Daha iyisini yaptı. Bu arada Volkan'la Koller arasındaki tartışma. Aman Volkan.
1: Eyvah, Volkan'a kırmızı kart çıkardı.
0: Volkan ne yaptın Volkan? Ne yaptın? Hiç gereksiz.
1: Eyvah eyvah eyvah.
0: Hiç gereksiz. 3 oyuncu değişikliği hakkımızı kullandık. Ama 2 dakika var.
1: Eyvah.
0: Kim geçecek kaleye? Tuncay.
1: Ya böyle bir şey olur mu yani?
0: Bunlar genç takım olmanın sıkıntıları mı?
1: Efendim?
0: Genç takım olmanın sıkıntıları mı bunlar?

0: Ali Tuncay. Başarılar. İnanılmaz bir maç. İnanılmaz.
1: Oyuncu değiştirme hakkımız da yok. Kaleye de oyuncu geçiyor.
0: Tuncay geçiyor. Evet. Hayatımızın en zor 2 dakikasına başlıyoruz. Evet. 1 dakika aslında da hakem ne kadar oynatır bilmiyorum. Son duraklama dakikasının içindeyiz. Tuncay kalede. 10 kişiyiz. Ama 3-2 üstünüz. Hadi Emre. Taç. Gregera. Hamit. Nihat. Serbest duruş bizim. Bizim. Sakin. Sakin. Acele etmeyin. Bir sarı kart ufalı işi. Altı, beş, dört, üç,
1: ama
0: iki,
1: daha orada
0: bir,
1: uzatacaksa sıfır. Amaç.
0: Bakalım ne kadar uzatacak. Ben dört duraklama dakikayı bitirdim.

Højtberg, niye oynatmıyorsun? Hadi artık. Başlat ve bitir. Artık başlatıp bitirmesini bekliyorum hakemin. Baroş'a sarı kart. Sakin, uzun. Çok güzel.

0: Hakan Balta. Dikkatler Kroyfeld'te. Çeyrek finale. Viyana'ya gidiyoruz. Çeyrek finaldeyiz. İnanılmaz bir maça çevirdik.
1: İnanılmaz.
0: Tebrikler çocuklar.
1: Hayır.
0: Ayağınıza elinize sağlık. Tebrikler. Yürek yüreği oynadık bu akşam.
2: Ve ilk düdük sesi geliyor. Rüştü havalandırdı. Gökhan. Sırnav. Arda'dan kurtulma çabasında içeriye doğru. Modric. Direkten ve top dışarıda. Önce direk, ikinci pozisyon top dışarıda. İşte az önceki pozisyon. Çok büyük bir tehlike atlattı kalemiz. Bu pozisyonda sayın seyirciler. Hakan. Sıyrılır rakibinden. Arda'ya. Hırvatistan tüm atlarıyla. Ceza alanı içinde ve çevresinde Mehmet vuruyor. Müthiş vuruyor Mehmet. Asfalt'ta top dışarıda. Ve ilk düdük sesi geliyor. Başarılar milli takımımıza. Gökhan kafasından sekti. Rüştü tereddüt etti. Kale boş. Emre. Çok ilginç anlar yaşanıyor.
3: Ay.
2: Çok ilginç anlar yaşanıyor. Çorluka. Modric. Bir türlü rahatlayamadık. Şimdi Tuncay. Olağanüstü bir pozisyon kalemizde az önce. Hakan. Hamit gidiyor şimdi de. Hamit'i basın. Nihat geçmedi. Müthiş bir fırsattı. Arda yerde. Maçta heyecan bir anda arttı. Az önce kalemizdeki büyük tehlikenin ardından eğer top Nihat'a gelse Platikosa ile karşı karşıyaydı. Gökhan araya girmek istemiş. Müdahale ondan gibi. İşte az önce maçın kritik anlarından biri. Gökhan Zan'ın kafasından seken top. Üçlü tereddüt ediyor. Ardından ikinci pozisyon ve tehlikeyi uzaklaştırıyoruz. Büyük tehlikeydi gerçekten. Oliç burada böyle kurtuluyor. Rüştü'den. Kale alanımız içinde izliyorsunuz. Emre uzaklaştıramıyor. Ve Hakan rahatlatıyor. Savunmada yerimizi aldık. Modric. Bu arada offside. Toparlara gidiyor ama offside. Uzak noktadaki yardımcı hakem Paolo Calderano bayrağını kaldırmıştı. Tekrar izleyelim. Çok net bir çok offside. Net offside. Sabri'nin müdahale etme şansı vardı olmadı. Raket için ortası o noktada çok önemli. Out. Rüştü harika uzandı. Sırna'nın bu şutu çok etkili bir vuruştu ve Rüştü işte böyle uzanıyor. Franjic geriye döndü. Orta geliyor. Rüştü tereddüt etti. Emre bırakmadı. Uzaklaştırıyoruz. Dönen top Niko Kovac. Offside bayrağı kalkmadı bu arada. Out. Bir müthiş fırsat daha. Kalemizde yine büyük bir tehlike daha. Ve Rossetti maçın son pozisyonu bu diyor. Bir kez daha başarılar milli takımımıza. Bol şanslar ve uzatma dakikaları başlıyor. Nihat. Hakan destek verdi. Nihat döndü. Nihat sıyrılmaya çalışıyor. Kalabalık Hırvat savunması. Tuncay gidiyor. Ceza alanı içi. Tuncay sıyrıldı. Son çizgi ortaya çevirecek. Çevirdi kaleci. Son anda. Platikosa kapattığı köşede. Köşe vuruşu kullanacağız. Tuncay kişisel çabasıyla getiriyor. İşte son anda ortalıyor. Hamit. Sabri kaçtı sağ kanatta ama ter pas tercihi noktaya. Arda. Arda'nın pası. Tuncay vurdu. Ve çok az farkla. Çok iyi bir şans.

Yılmaz. Tuncay direğin dibinden top dışarı çıkıyor. Ve ikinci uzatma devresi de başlıyor. Petric, Modric offside. Klasnić offside.

0: iki oyuncumuzun arasından bir pas. Bu arada etkili geldiler. Modric'in pası. Kapatma çabasında Uğur Boral. Bravo. Bravo Uğur. Rüştü. Rüştü çıktı. Bu arada Rüştü yerinde değil. Modric ortaya. Tehlike var. Gol pozisyonu. Böylesine büyük mücadelenin sonu en azından penaltılar olmalı.
1: Evet, evet.
0: Setti saatine bakıyor. Bir şans daha bulabilir miyiz? Rüştü. Orta. Emre karambol anı. Cezaları Semih!
2: Gol!
0: Semih! Semih! Semih! Semih! Semih! Semih! Semih! 1-1 inanılmaz bir maç. İnanılmaz bir maç 1-1. Şaşkınlık var.
1: Vallahi olacak şey.
0: İnanılmaz bir şaşkınlık var ama inanılmaz bir mutluluk var. Olacak şey değil.
1: Maçta bitti golle. Santra yok. Penaltılar.
0: Penaltılara kalıyor. Bilic şimdi gidiyor Rossetti'nin yanına. Bol şanslar düştü. Rossetti işaretini vermek üzere. Modric. Modric geliyor. Modric ve dışarı atıyor. Modric dışarı atıyor. Modric dışarı atıyor. Kritik olsa dikkatli. Arda hadi Arda. Hadi Arda gol. Arda gol 1-0. Sırna 1-1. Semih Şentürk kaleye bakıyor. Semih Platikos'a. Semih ve gol. 2-1 avantaj devam ediyor. İkinci penaltılar sonunda.
1: Helal olsun Semih'e valla.
0: Çok kritik bir an daha. Üçüncü penaltılar başlıyor. 2-1 öndeyiz penaltılarda. Rakitic dışarı attı. Rakitic dışarı attı. Dışarı attı. Üçüncü penaltılarda da ikinci kayıp. Yarı final bize geliyor. Büyük şans. Büyük şans şimdi. 3-1 olacak. Çok büyük bir avantaj yakalayacağız. Tarihimizde Euro 2008'de ilk kez yarı finale yükselmek için. Hadi Hamit. Hadi Hamit vur. Vurdu gol. Gol. 3-1 3-1 oldu. Rüştü dikkatli. Dördüncü penaltılar başladı. Petri Tüksü.
3: İşte tarihi fotoğraf. Konya'da Torku Arena'da 42 bin kişinin yerinde Ay Yıldızı Bayrak ve maça biz başlıyoruz. Büyük bir coşku var Konya'da. Fatih Terim maç öncesinde gergin. Cezalarını Oğuzhan vuruyor ama top dışarı çıktı. Talihsiz bir an görüntüde Oğuzhan. İyi baskı kurduk İzlanda kalesinde. Yine yükleniyoruz. Müthiş çalımlar Arda Turan. Talihsiz bir an ve kaçırdık. İşte Arda. Yine 4-5 oyuncuyu adeta ipe dizdi ama o son hamleyi yapamıyor. Şimdi yüreklerin ağza geldiği an. Kaçırdılar. Görüntüde Bödvarsson vardı. Ve İtalyan hakem ilk yarıyı bitirdi. İlk yarı 0-0. İyi çıkıyorlar kontrata. Orta Serdar Aziz. Seviniyoruz. Arda Turan kalkın ayağa diyor Torku Arena'daki tribünlere. Sigurdsson kafa vuruşu yaptı out. Gökhan Töre. Gökhan rakibine sert giriyor ve Gianluca Rocchi hiç düşünmeden direkt kırmızıyı çıkartıyor Gökhan'a.

0: 10 kişi kalıyoruz. İyi oynuyoruz 10 kişi kalmamıza rağmen. Arda. Cenk Tosun ve Umut Bulut da oyunda sonraki bölümlerde. Gözler Rokçi'de devam dedi. Arda açısını kaybediyor. Arda vuracak. Şimdi döndü. Sol ayak yanalarda. Kazakistan'ın da Letonya karşısında öne geçmesinin ardından iyice bunaltıyoruz İzlanda'yı. Oyun durdu. Sarı kart Cenk'e itirazlarından dolayı. İşte nefesimizi tuttuğumuz an. Mükemmel bir gol. Tarihi bir gol. Aynı Hırvatistan'a Semih'in attığı golün muadili. Selçuk İnan mükemmel vuruyor. İnanıyoruz ve başarıyoruz. İşte bu gol Türk futbol tarihinin en özel, en anlamlı, en müthiş vuruşu. Tebrikler Selçuk İnan. Tebrikler milli takım. Mükemmel bir gol. Bu gol bizi aktarmasız olarak Fransa'ya aktarıyor. Maç bitti. Müthiş sevinç var. Milli takım Fransa'da.
1: UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol takımımız İsveç'le karşı karşıya geliyor. Mircea Liceescu ekranlarınızda. Cengiz. Cengiz'in ortası. Cenk Tosun dokundu. Öncesinde bayrak kalkıyor, offside. Dakika 29. Ekdal. Ekdal karşı karşıya. Sinan. Sinan dokundu. Sonrasında şut çerçeveyi bulmuyor. İsveç'in etkili geldiği an. Bir başka açı. Albin Ekdal'la gelişen İsveç tehlikesi. Sam Larsson. Top direkte patladı. Ceza alanında tehlike. Isaac Terin. 35. dakika, İsveç'i 1-0 öne geçiriyor. Bir başka açı gol ekranlarınızda. Augustinsson'un asisti. Sonrasında Telin. Dakika 45. Savunmada bu topu uzaklaştırıyoruz. İsveç akını devam ediyor. Sert şut oyun alanının dışında. Jimmy Durmaz. Sinan son anda dokunuyor. İlk yarı İsveç'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıdan. Zeki'den bir hata. Viktor Claesson çok uzaklardan vuruyor 2-0. 49. dakika, İsveç farkı 2'ye çıkardı. Sadece 2 dakika sonrası Hakan Çahanoğlu, Hakan enfes vurdu. 2-1. 51'de farkı 1'e indiriyoruz. Mehmet Topal'ın asisti, sonrasında Hakan'dan bu şut geldi. İsveç savunmasında büyük hata. Mehmet Topal, Mehmet bıraktı Cenk'e. Cenk top biraz hızlı. Cenk istediği vuruşu yapamadı. 2-1'den sonra İsveç kendi yarı alanında esir. Dakika 88, Emre Akbaba. Emre muhteşem bir gol. Cenk Tosun'la harika paslaştılar. Eşitlik geliyor. Gol Emre Akbaba. 62. dakikada oyun alanına dahil olmuştu Emre. Golünü atıyor. Millilerimiz yine etkili geliyor. Serdar Gürler'in ortası. Emre Akbaba vuruyor 3-2. 2-0'dan geriye geliyoruz. 3-2 yapıyoruz durumu. Uzatma dakikalarında milliler İsveç'i bu golle deviriyor. Uluslar Ligi'nde karşılaşmanın sonucu İsveç 2, Türkiye 3.
2: Euro 2020 elemeleri H grubu mücadelesinde Türkiye Konya'da Fransa'yı ağırlıyor. Griezmann kullandı korneri. Ön direkte müdahale geldi. Kenan Karaman ve Pogba'nın mücadelesi penaltı bekledi konuk takım. Karşılaşmada 30. dakika, Cengiz'den orta, Merih, Kaan Ayhan ve gol.

Merih Demiral çevirdi içeri. Kaan Ayhan vurdu kafayı. Türkiye Fransa karşısında 1-0 önde. İrfan Can Kahveci ile topu kazandı milli takım. İrfan Can'dan pas. Burak Yılmaz'ın vuruşunda top Lloris'te kaldı. Karşılaşmada 40. dakika. Burak Yılmaz girdi araya. Pogba ile mücadelesi. Dorukhan o noktada bıraktı. Cengiz Ünder 2-0. Cengiz Ünder'in kaydettiği golle Amili futbol takımımız Fransa karşısında farkı 2'ye çıkardı. İşte Cengiz'in golü. Bu gol ilk yarının da sonucunu belirledi. İkinci devreden görüntüler geliyor ekrana. Burak Yılmaz ceza alanında Buran vuruşu gol, Lloris ve korner. Orta geldi Cengiz'den, kafa vuruşu gol, Lloris. İşte Cengiz'in ortası. Kenan Karaman vurdu kafayı. Az adamla yakaladık Fransa savunmasını. Pas sol tarafa. Burak Yılmaz ceza alanında. Burak vurdu top dışarıda. Mücadelede son düdük geliyor. Türkiye Fransa'yı 2-0 mağlup ederek grupta 3-3 yapıyor ve zirveye oturuyor. Amili futbol takımımız 2022 Dünya Kupası elemelerindeki ilk maçında Hollanda'yı konuk ediyor. Köşe vuruşu kullandı Hollanda. Penaltı bekliyor konuk takım. Oyun devam ediyor. Kenan Karaman sol tarafa doğru gönderdi. Hakan Çalhanoğlu orada hareketli. TT karşısında Hakan Çalhanoğlu bıraktı Burak'a. Burak Yılmaz vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top ağlarda. 15. dakikada Türkiye 1-0 önde. Kenan Karaman'dan mükemmel pas. Okan yokuşlu yerde kaldı, karar penaltı. Nalan'ın müdahalesi sonrasında Okan yerdeydi. Burak Yılmaz 34'te farkı 2'ye çıkardı. Korner kullandı Hollanda. Delikt'in kafa vuruşu. Sonrasında çizgide Okan yokuşludan müdahale var. İkinci yarıdayız. Hakan Çalhanoğlu döndü. Vurdu, 3-0 oldu. İkinci devrenin hemen başında Hakan'ın golü farkı 3'e çıkardı. Hollanda yanıt vermek istiyor. Klaassen döndü, vurdu. Durum 3-1 oldu. 75'te geldi Hollanda'nın ilk golü. Dakika 76. İkinci golü arıyor konuk takım. Orta Uğurcan, sonrasında Luc de Jong, top birelerde. Üst üste gelen gollerle Hollanda farkı 1'e indirdi. Dakika 81. Burak Yılmaz'dan mükemmel bir gol. Hat-trick yapıyor Burak. Harika bir gol atıyor. Skor 4-2 oldu. Mücadelede son anlar oynanıyor. Ozan Kabak'ın müdahalesiyle Delikt yerde, karar penaltı. Depay'ın penaltısında Uğurcan Çakır gole izin vermiyor. Türkiye Hollanda'yı 4-2 mağlup ediyor. Türkiye Dünya Kupası elemeleri ikinci maçında Norveç'le karşı karşıya. Atak geliştiren taraf milli takım. Yusuf Yazıcı yaptı ortasını. Ayer'den sekti top. Ozan Tufan vurdu ve gol. Dördüncü dakikada Türkiye Norveç karşısında üstünlüğü yakaladı. Golün adı Ozan Tufan. Norveç atak geliştiriyor bu kez. Erling Haaland bıraktı. Alexander Sørloth karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi ama bayrak havada, karar offside. Norveç atak geliştiriyor yine. Sørloth top önünde kaldı. Sert vurdu, top direkten döndü. Köşe vuruşu kullandı Yusuf. Çağlar vurdu kafayı, 2-0 oldu. 28. dakikada fark 2'ye çıktı. Milli takım yine etkili geldi. Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı vurdu Ayer. Son anda ayak koydu. İkinci yarıdayız. Hakan Çalhanoğlu'ndan pas. Ozan Tufan harika bir gol atıyor. 59'da fark 3'e çıktı. Sørloth verdi pasını. Erling Haaland topu ağlara gönderdi. Bayrak havada. Offside. Norveç'te Thorstvedt, Caner'e yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışı.

0: zamanlar. Futbola hoş geldiniz efendim. İyi hafta sonları, iyi pazarlar diliyoruz sizlere. Her zaman olduğu gibi sevgili Kemal Belgin'le birlikte yerimizi aldık. Yepyeni, güzel, keyifli bir program hazırladık sizlere. Hep söylüyoruz, geçmişten bugüne bir futbol yolculuğu bu. Ve her zaman programın başındaki o girizgah bölümü. O günleri yaşayanlar eminim ki böyle tatlı bir tebessümle yad ediyorlar. Ama çok önemli, böyle kolay kolay her yerde bulunmayacak bilgileri kimi zaman direkt göz tanığından dinleyerek öğrenebileceğiniz nadir programlardan biridir diye düşünüyorum. Bir zamanlar futbol. Evet, hemen start verelim. Geçmiş zaman olur ki diyelim, bakalım nereye doğru gideceğiz. Aslında hikaye 1990'ların başına kadar uzanıyor.
1: Gidiyor.
0: Sevgili Kemal Belgin'in dönem dönem yıldızının barıştığı, dönem dönem barışmadığı ama Fenerbahçe tarihine damgasını vurmuş bir isim. Aziz Yıldırım'dan bahsedeceğiz. Aziz Yıldırım'ın futbolla olan, Fenerbahçe ile olan yolculuğunu şöyle bir kısaca inceleyelim. Ama bir yandan da perde arkasında kalan kişisel şeyleri, biraz da hani futbol adamı Aziz Yıldırım, insan Aziz Yıldırım, onlardan da örnekler vererek işleyelim istiyoruz. Çünkü hani seveni çok, sevmeyeni de çok. Ama bir yandan da insan olan, futbol insanı olan Aziz Yıldırım'ın bilmediğiniz yönleri neler? Onları sanıyorum onu en iyi tanıyanlardan biridir Kemal Belgin. Onunla beraber paylaştığı olaylardan hareketle biraz şöyle bir üzerinden geçelim istedim. Çünkü aşağı yukarı 1,5 yıldır futbol sahnesinde yok Aziz Yıldırım. Ve yani 20 yıllık koca bir başkanlık döneminden sonra, 90'dan bu yana Fenerbahçe'nin futbol şubesindeki etkinliğinden sonra, hani birçok Fenerbahçeli sadece Aziz Yıldırım'ı tanıdı başkan olarak bir süre. İşte bu kişiyi biraz da perde arkasında kalan olaylarıyla, bilinmeyenleriyle şöyle bir inceleyelim istedik. Bir iki de böyle mesaj gelmişti. Bir kere yaptınız o böyle hafifçe geçti gitti dediler. Tamam dedim, o zaman biraz daha net yapalım. Hatta başkan olma olayını da konuşuruz tekrar. Kemal abinin oradaki hatıraları da değerli. Şimdi aslında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın "ben futboldan anlarım" sözü var hep, biliyorsunuz. Hamidiyespor, Düzce'de doğduğu yer biliyorsunuz. Daha doğrusu Ergani doğumlu da Düzce'de yaşıyor sanıyorum.
1: Sonra.
0: Çocukluğu, evet. Amatör küme takımlarından Hamidiyespor'da oynuyor 3 yıl. Orta sahada 8 numaralı formayı giyiyor. Futbolcu Aziz Yıldırım. Hatta onun resimleri olacak arkadaşlar. O resimleri de paylaşalım.
1: Ben bir tane getirdim.

0: Geldim demiş siyah evet. beyaz.
1: Şimdi çocuklar onu paylaşacaklar. Hatta iki tane fotoğraf var. Bu bir yakın plan görüntü. Aziz Başkan
0: renkli
1: yani, saçlar da lepiska evet. gibi yani. Evet. Öyle derler değil mi?
0: Evet evet aynen.
1: Ve bir de siyah beyaz bir fotoğraf olması lazım. İşte evet.
0: Evet.
1: 1971 sezonu. Ortada evet. Aziz Yıldırım burada biraz daha genç. Evet, futbolculuk dönemi. 90'lı yılların başında Metin Aşık döneminde yönetici ilk kez oluyor Aziz Yıldırım.
0: O yanlış.
1: Öyle mi? Daha mı öncesine dayanıyor?
0: Tabii.
1: Evet, anlatırım, o zaman sen bilgi sende. O buradan Tanju Çolak döneminden bir fotoğraf var. Bir süresi o fotoğrafı da paylaşalım. Yani o gençlikten orta yaşa ve şeye o dönemlerin fotoğrafları da eski dönemlerin fotoğrafları da bir yandan ekrana gelsin. Burada Tanju'yla o dönem o transferinde aktif miydi Aziz Yıldırım Tanju Çolak transferinde?
0: Söyleyeceğim şimdiki.
1: Söyleyeceğim az sonra diyorsun. Şöyle bir şeyi var. Bir kere hani başkanlık döneminde ne yaptı? Onu bir 20 yılda Vefa Küçüğü artık hepinizin malumu Vefa Bey de sık sık bir oy farkla gitti benim başkanlık diye söylüyor. Hatta son şeyde genel kurulda kimin o oy diye de sordu biliyorsunuz. 6 şampiyonluğu var Aziz Yıldırım'ın. 9 kez ikinci, 2 kez üçüncü, 2 kez dördüncü, 1 kez altıncı oluyor. Ligde, Süper Lig'de. 3 Süper Kupa, 2 Türkiye Kupası, 1 Başbakanlık Kupası, 1 Atatürk Kupası. Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım başkanlığı dönemindeki şampiyonlukları. Amatör sporlarda bence çok değerli bir çıkışı var Fenerbahçe'nin. Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde basketbolu ön plana çıkartalım ki voleybolu da çok önemli. Dünya şampiyonluğu dahil olmak üzere başarılar var. Hani basketboldan bir örnek verecek olursak erkek basketbol takımı ki kadın basketbol takımı da keza öyledir. Ama erkek basketbol takımından bir örnek. 7'lik 4 Türkiye Kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Eurolik şampiyonluğu kazanıyor. Futbolda Aziz Yıldırım dönemi 20 yılda 17 teknik direktörle çalışıyor Aziz Başkan.
0: Aşağı yukarı her sene bir tane.
1: Aşağı yukarı. Belli bir dönemden sonra biraz şey oldu, duruldu. Ve işte başta Ülker Stadyumu bugünkü olmak üzere özellikle tesisleşme konusunda ciddi çalışmaları olduğunu teslim edelim. Hani bunlar... Seven, sevmeyen, hakkının teslim edilmesi gereken noktaların başında geliyor bence. Tesisleşme ve amatör sporlardaki başarılar. Bilemiyorum, sen ne dersin Kemal abi?
0: Şimdi bir kere bir yeri düzeltelim. Aziz Yıldırım'ın ilk yöneticiliği Üsküdar Anadolu Gençlik Kulübü'nde olmuştur.
1: Ha yok, bu Fenerbahçe için dedim.
0: Ha ben. Fenerbahçe için tamam. İlk, evet. O 98'dir zaten.
1: Evet.
0: Ama önce Üsküdar Anadolu Gençlik'te işte Metin Aşık rahmetli. Ondan sonra orada Sabri Hocam rahmetli orada teknik direktörken orada yöneticilik yapıyorlar Üsküdar Anadolu'da. O da bir Kadıköy takım sayılır yani. Üsküdar Kadıköy aynı şey. Daha sonra
1: futbol şube sorumlusu oluyor değil mi? Metin
0: daha
1: Aşık
0: sonra
1: döneminde?
0: Metin Aşık'ın döneminde zaten oradan Ahbap Anadolu'dan getiriyor Metin Aşık rahmetli futbol şube sorumlusu.
1: Üsküdar Anadolu'dan Fenerbahçe'ye evet. diyorsun yani.
0: Ondan sonra orada futbol şubesi sorumlusu görevini alıyor. Futbol oynamış adam. Ben de Aziz Yıldırım'la tekaüt halı sahada çok maç oynadım. Yalnız şunu söyleyeyim. Kardeşi Ali bundan iyi futbolcu.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Yani çok beraber oynadık. İşte Cemiller, Memiller, Cem. Şunlar bunlar. Hasan Özaydın rahmetli. Ondan sonra Şevket'in bizim kulakları çınlasın. Göztepe'deki halı sahasında çok beraber oynadık.
1: O şey et lokantasının oradaki.
0: Evet Göztepe'deki. Tabii ilk şey Tanju'nun Galatasaray'dan transferidir. Can Tanrıyar sayesinde. Tanıyorsun değil mi? Gazeteci evet. Can Tanrıyar'ı. Şöyle Fenerbahçe'nin o dönemde Tanju Çolak'a transfer edebilmesi kime sorsam pek mümkün değildir. Ama işte Can Tanrıyar arkadaşımız Aziz Yıldırım filan falan şey Tanju Fenerbahçe'ye gelmiştir. Tabii işte geçen süreç

0: Ve Metin Aşık'tan sonra yanlış hatırlamıyorsam Hasan Özaydın bir aralık rahmetli başkan olduydu. Çok kısa bir süre sonra. Güven Sazak rahmetli bir aralık başkan olduydu. Ama bu süreçte Aziz Yıldırım hep hazırlanıyormuş. Ben bunu bilmiyorum bu tarafını ama Köksal Özbek kulakları çınlasın. Aziz Yıldırım'ın eski kankası, öyle diyeyim. O bize naklederdi. İşte şöyle çalışıyor, böyle yapıyor, şöyle ediyor falan filan. Ve 98 kongresine gelinince Aziz Yıldırım adaylığını koydu. Vefa Küçük bir tarafta.
1: Evet.
0: Ve Kadıköy grubu, yani rahmetli Semih Bayülke'nin kurduğu, yıllarca yönettiği, şimdi oğlu Kazım'ın sözüm ona başında bulunduğu, sözüm ona diyorum çünkü hele yani ilk hikaye. O grup kongrelerde Semih abiden gelen alışkanlıkla kongreleri yönlendiren gruptu. Yine ne yaparız, ne ederiz gibi düşünceler, çalışmalar başlayınca ben de o grubun içinde arkadaşlarım çoğu. Hatta dün değil evvelsi akşam beni yemeğe çağırdı 7-8 tane bizim Arap Suhabi falan, ben gidemem, misafirlerim vardı. Ve Aziz Yıldırım'ın desteklenmesi, bak Güven abiyle yan yana, görüyor musun rahmetliyle? Evet. Desteklenmesi kararına en sonunda varıldı Kadıköy grubunda. Dediler ki yani Vefa Küçük zaten Aziz Yılmaz'ın adayı, karşı grup. Biz Aziz Yıldırım'ı destekleyelim falan filan. Ve Kadıköy grubunda Aziz Yıldırım'ın desteklenme kararına bir kişi tepki gösterdi, karşı çıktı.
1: Kim o?
0: Ömer Çavuşoğlu. Ben dedi bu adamı kabul etmiyorum ve adaylığımı koyuyorum dedi. O kongrede Ömer Çavuşoğlu da aday. Bu bir oyla biten kongrede. Hatta 115 mi 145 mi ne öyle bir oy aldı. Şimdi o bir oy. Diyorlar yani ben gittim verdim oldu. Masal anlatıyorlar. Masal anlatıyorlar. Kadıköy grubunun 1150 adet oyu olmasaydı, Kadıköy grubunu tekrar altını çiziyorum, Ömer Çavuşoğlu çıktı, 1200 küsürdür da o oy düştü. 1100 oyu olmasa kaç oyla kaybederdi acaba Aziz?
1: Onu düşünün diyorsunuz. Evet.
0: Anlatıyorlar masallar. La Fontaine'den masallar. Ve o kongrede bir oyla, hatta bir daha sayıldı oylar.
1: Evet.
0: Acaba bir yanlışlık mı oldu, şu mu oldu falan filan diye. Doğru çıktı. Hatta Sayın Ali Şen Vefa Küçüğü destekledi.
1: Evet.
0: Ben de Sayın Ali Şen'in dönemindeki bazı uygunsuzlukları çıktım o kongrede açıkladım. Belgeleriyle ben de biliyorsun. O kağıt olmadan konuşmam.
1: Evet.
0: Ve o da çok büyük etki yaptı Aziz Bey'in kazanışında. Ben hatta çıktım gittim yani kongrenin şeyini de sonucunu da sonra öğrendim. Ve başkan oldu Fenerbahçe. Tabii şöyle Aziz Yıldırım Bey diyelim veya o hep öyle der. En samimi olduğu insana bile Kemal Bey der. Ender Bey der. Yani 30 yaş büyük de olsa abi demez. Hep ufağı da olsa bey der.
1: Evet.
0: Öyle alışmış.
1: Evet, iyi bir terminoloji.
0: 98 işte Mart ayı yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra tabii daha çok yeni. Kimseyi tanımıyor kulüpte, öyle diyelim. Ondan sonra işte tebrik etmeye geliyorlar. Kimdiniz? İşte ben diyor Hasan Hüseyin Cevat neyse falan filan falan. Ve bu başkanlığı başladı. O sene miydi? Yok o sene, o sene olabilir, ertesi sene de olabilir. Onları çok iyi hatırlayamıyorum. Bir gün kulübe gittim. Baktım araba orada. Aa dedim galiba burada arabası oldu. Bir de ben gireyim dedim. Ondan sonra girdim içeri. Dediler ki Serkan Bey ile Cemil Bey var dediler içeride. Rahmetli Serkan.
1: Serkan Acar'la Cemil Turan.
0: Ya, iyi dedim ya durun bir sekreter et ki ben yine de bir hani beni bildiği için. Aa içeriden bağırdı gelsin gelsin dedi. Ben girdim içeri. O ne haber iyilik mi? Öpüştük hepsi oturduk falan filan. Bir şey böyle bir sıkıntı oldu.

0: Hayrola dedim ya, ben dedim çıkayım. Siz bir şey konuşuyordunuz, belli ki ben sizi rahatsız etmeyeyim. Sonra gelirim yine dedim. Nasıl o buralar dedim. Yok yok dedi ya, senden mi saklayacağız dedi. Ne oldu dedim. Yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aziz Yıldırım'la ilgili bir program yapacaksak, evet, yani saat 2'de başlarsak ondan evvel bitmez gece.
1: Öyle diyorsun değil
0: ya
1: mi?
0: Bu 10 dakikada konuşulacak işler değiller bunlar. Ya dediler senden saklamayacağız. E ne oldu dedim, hayırdır inşallah, madem öyle Ayhan'ı alıyoruz dedi. Hangi Ayhan'ı dedim? Antepli Ayhan'ı dedi. Yani Ayhan Akman'ı. Aa ciddi mi dedim? Evet dedi. 8,5 milyon dolar transfer parası. Bonservis. Yanlış hatırlamıyorsam senede de 250 veya 2,5 milyon dolar da Ayhan.
1: Evet.
0: Dedim ki bakın, beni dün gece Kadir İnanır'ın yeğeni aradı. Artist var ya Kadir, evet, İnanır, evet, bizim. Gece 1'de. Bana çabuk Aziz Yıldırım'ın telefonunu ver baba dedi. Ben de dedim ki oğlum bu saatte sen dedim aranır mı adam? Ayıp dedim, uyumuştur dedim. Ne oldu dedim. Abi dedi Ayhan Akman'ı evimde saklıyorum ben dedi. Ne olmuş dedim. Ya Beşiktaş dedi peşinde dedi. Fenerlidir onlar, Kadir de öyle. Kaptırmayalım diye ben evde saklıyorum dedi. E ne yapayım dedim. Ya dedim bu saatte olur mu dedim ya, gözünü seveyim dedim. Hele sabah ola hayrola dedim. Aman abi dedi, ihmal etme dedi. Ben yattım, aramadım bile tabii kimseyi. İşte o saatte böyle 3-4 gibi filan kulübe girdiğimde meğersem konuşulmuş, bulunmuş telefonlar. Dedim ki Ayhan Akman'a 8,5 milyon dolar bonservis ödeyip kendisine de yılda 2-250-2,5 onu çok iyi verecekseniz abi acaba dedim bu takımdaki öbür oyuncuların tepkileri ne olur, bunun farkında mısınız dedim. Tıpkı bugünkü Fenerbahçe basketbol takımı gibi. Ne olur falan bir sürü şey anlattım. Onun üzerine Cemil burada. Yapma abi dedi ya. Türkiye'nin en iyi orta saha oyuncusunu bize kaçırtacaksın dedi. Bu mu dedim Türkiye'nin en iyi orta saha?
1: Cemil abi.
0: Serkan. Onun üzerine Aziz Başkan dedi ki Serkan Bey sen ne diyorsun dedi. Serkan da rahmetli bizim Kadıköy Caferan spor salonunun karşısında otururdu. Vallahi dedi başkanım dedi, yani Kemal abi bu işleri tabii dedi bizden çok daha iyi takip ediyor gazeteci olduğu için dedi. Hani biz dedi Fenerbahçe'ye yoğunlaşmışız filan falan. Ha dedi anladım dedi. Önünde telefon duruyordu hiç unutmuyorum. Kaldırdı tık tık tık tık. Alo nasılsın, ne var ne yok? Kadir İnan'ın yeğenini arıyor. Şey İkman, ya biz şu anda yönetim toplantısındayız. Para biraz fazla geldi arkadaşlara. Bunu bir daha düşünelim, değerlendirelim diye bir görüş birliği çıktı. Onun için ben seni bir daha arayacağım. Ötekte herhalde bir şeyler söyledi. Ne söyledi? Kapattılar telefonu. O arada Ayhan'la Kadir'in yeğeni Boğaz Köprüsü'nden Anadolu yakasına girmişler gişelerden. Kulübe geliyorlar. Noter Cemil Bey de çağrılmış, mukaveleye imzalayacak. Burada hiç itiraz eden varsa gelsin. Oradan bu telefonun üzerine gidiyor araba, bağlar başından tekrar dönüyor ve Beşiktaş'a geliyor. Beşiktaş'ta mukavele imzalıyor.
1: O paraya, evet.
0: O paraya Süleyman abinin sonunu hazırlamıştır o transfer. Süleyman Seba gibi bir efsane başkanın sonunu hazırlamıştır. İlk orada bir şeyimiz oldu. Yani o büyük destekten sonra.
1: Evet.
0: Geçen yıllarda dedim ki mesela bir tane daha.
1: İyi anlaştığınız bana zaman zaman anlatıyorsun. Çok, çok örnek var aslında. Ya beraber hani bir ara sonra ya sıkıntıya
0: beraber top işte oynuyoruz filan. Beraber oturuyoruz, yemek yiyoruz. Ortega olayı çıktı. Yapmayın etmeyin dedim. Ali Yıldırım şahit. Yapmayın etmeyin. Ortega 3 aydan fazla durmaz İstanbul'da dedim. Ne diyorsun sen ya dedim. Dedim ki bakın. Bu adam dünyanın en büyük kulüplerinde forma giymiş adam. Hangisinde durmuş da kaçmamış dedim. Gelip de İstanbul'dan mı kaçmayacak?
1: Büyük sorunluydu.
0: Futbolculuğu 10 numara.
1: O ayrı.
0: O yeşil içeride o 10. Etmeyin eylemeyin dedim. Ve Ortega 3 ay sonra Fenerbahçe'den kaçtı. Zarar 11 milyon dolar 2001'in parasıyla. 11 milyon dolar. Şimdi kaç para acaba?
1: Ya.
0: Ve nedendi biliyor musun? İşte Türkiye'de spor basını bu bugün. Ceyhun yüzünden kaçmış. Var ya Ceyhun bizim. Ben de dedim eğer Ortega Ceyhun yüzünden kaçmışsa Kadıköy'de her yere Ceyhun'un heykelini dikin dedim. Ne büyük adammış dedim ya. Oradan itibaren baya böyle bir şeye başladık. Ve ben bir aralık Yüksek Divan Kurulu

0: toplantısında gündeme koyup Aziz Bey kürsüye geldiğinde bu 5. maddeydi yanlış hatırlamıyorsam. Bu konuda bilgi vermesini istedim. Evet dedi, doğrudur dedi. Hatta dedi biz sorumluları çağırdık. Ne yapıyorsunuz ya bakın filan diye. Ay may filan falan özür dilediler. Aradan dedi 2 ay geçti, bir daha dedi. Bir daha çağırdık dedi. Ya ne yapıyorsunuz bakın sizi bir
1: kere... Orası bir gelir kapısı olmuş.
0: Sizi bir uyardık bir kere daha, bakın 2 ay geçti aradan, aynı şeyler alıyor başımıza geliyor. Diye dedi uyardık dedi. Bu cümleyi noktayı koydu. Döndü bana. Sayın Genel Sekreter bakın biz o firmayla çalışmaya devam edeceğiz bilesin dedi. Bu hareketle. Ben de çok teşekkür ederim. Buyurun sözünüz bittiyse oturabilirsiniz.
1: Hem hak verip hem...
0: O şirket kimin?
1: Kimin?
0: Bilmiyorum, araştırın bulun.
1: Ben biliyorum. Sen biliyorsun.
0: Ben biliyorum da her şeyi söylemeyeceğim.
1: Evet.
0: Ve o şirket aynen devam etti. Ve tabii bu şeylerde...
1: ufak ufak sıkıntılar başladı diyorsun.
0: Yine o böylece. Yüksek Divan Kurulu toplantısında, o toplantıda ben geliyorum toplantıya. Bir baktım bir sağda solda dere ağzında oluyor. Sağda solda gürültüler, bağırmalar, çağırmalar dedim. Çocuklar ne oluyor dedim. Abi taraftarlar geldi, gruplar, taraftar grupları. Ne? Rahmetli oldu divan başkanı. Dedim ki abiler, Osman da ikinci başkan, eski santraf Osman bizim. Ben bu toplantıya katılmayacağım, eve dönüyorum. Başkan dedi ki Osman da bizim. Yapma, etme, eyleme ne olur bizim hatırımız için. Bu ne dedim ya? Bu Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nun toplantısı dedim. Bunlar kim dedim. Yapma, etme, eyleme, çıktım gidiyorum. Bir baktım Aziz Yıldırım, işte Ömer şey ne o yanındaki işte Zevat, o Mahmut Uslu filan falan. Geliyorlar böyle 7-8 kişi. Nereye falan dedi. Katılmayacağım, eve gidiyorum dedi. Aa niye dedim. Bu ne rezalet dedim ya. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu dedim. Silik mi dedim. Bunların işi ne burada dedim. Ya işte dedi taraftar giremez buraya dedi. Buraya giremez dedim. Ve gidiyorum. Dur yapma etme eyleme falan. Başkan maşkan Osman da geldi arkamda. Allah aşkına gel etme eyleme diye. Dediler ki hem gündemi hazırladın şimdi ne yapacağız onu kim soracak falan diye bizi içeri aldılar. Ondan sonra film aramızda film koptu.
1: Evet.
0: Ha Fenerbahçe stadının o rezil stadın tabii yenilenmesi. Neyse o konuyla ilgili de çok yazı yazdım. Çok konuştum. Tabii şey ne o tesisler, topuk yaylası.
1: Faruk Ilgaz. Faruk Ilgaz tesisleri
0: var. Ha. Şimdi bak. Diyorum sana bu bugün programa sığmaz bu iş.
1: Evet.
0: Faruk Ilgaz tesisleri yapıldı, açılacak. Geldim kulübe geliyorum bir baktım tabela takıyorlar. Faruk Ilgaz Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz tesisleri. Bakabilir miyim kağıdınıza dedim. Buyurun dediler. Baktım teşekkür ederim. Girdim şey. Vedat Olcay rahmetli genel sekreter. Siz o tesisleri yıktığınızda ne yazıyordu kapıda dedim. Ne yazıyordu dedi. Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Sosyal Tesisleri. Nerede Faruk Ilgaz'ın ismi dedim. Nerede sosyal tesisler dedim. Ya dedi yine dedi adam bilmem dedim. Bak dedim Vedat'cığım dedim. Yüksek Divan Kurulu'nun 2 sene evvel aldığı karardır dedim. Bak. 40 tane imzalı o kapıya asılacak.
1: He, orada Oşi Faruk Ilgaz yazmıyordu.
0: Faruk Ilgaz da yok. Sosyal de yok. Hı. Bak dedim ben söylemiyorum dedim. Yüksek Divan Kurulu kararı var burada dedim. Bakın dedim söyleyeyim size dedim. İlk toplantıda dedim rezalet çıkarırım. Gittim. Ertesi gün geldim yine. Bir baktım tabelayı sökmüşler. Yenisini takıyorlar. Bakabilir miyim arkadaşlar dedim. Abi yine mi sen? Yine ben dedim. Verdiler. Bu sefer Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz tesisleri. Sosyal nerede dedim. O yok dediler. Gindim Vedat tabii dedim. Sizde sosyal yok zaten dedim. Ve şu anda hala yoktur orada sosyal.
1: Evet.
0: Ha ondan sonra zaten yani aramızdaki film bayağı koptu diyebilirim. Tabii ki katkıları olmuştur.
1: Evet.
0: Ama Fenerbahçe Spor Kulübü Aziz Başkanı Aziz Yıldırım görevi devrettiğinde diyelim. Yani seçimi kaybettiğinde 3 milyarın üzerinde borcu vardı.
1: Evet. Az önce verdiğin örnekler tabii o sonucu doğurmasın. Yani başka o sonucu doğuran önemli etkenler.
0: Başka örnekler de var.

0: tabii hani ondan.
1: Başka örnekler de var. Tabii bir de o neydi, Gençler Birliği'nden bir santraf aldılar. Nisan ayında transfer etmişler. Şimdi ismini unuttum. Çok İsmail miydi neydi? Gençler Birliği'nde
0: sakatlandı.
1: Dedim ki ne, kaç para verdin? Vallahi dedi dün 250 bin dolar verdim dedi Nisan ayında. Ne yapıyorsun dedim, adam sakat.
0: İsmail miydi çocuk, İsmail? Ya, İsmail Güldüren.
1: Dedim kendini güldür, kendine güldüreceksin milleti dedim. Aynen bak. Yapma dedim Allah aşkına dedim. Adam sakat dedim ya. Ya dedi dün 250 bin dolar verdim peşin dedi. Vah vah vah vah dedim. İsmail Güldüren kaç maça oynamış Fenerbahçe'de, kaç para zarar. Böyle daha birçok şey var. Ve işte en sonunda da devrettiğinizde 3 küsür milyar borçla devrediyorsunuz. Şimdi tabii bu yönetimi devralan kişi, çünkü yepyeni bir yönetim gerisi. 6 sene beraber çalıştı Aziz Bey.
0: Evet.
1: Niye o zaman Daniel González Cuiza'nın transferindeki yazışmaları, yazışma, ben biliyorsun böyle şeyleri ondan bundan duyduğum işlerle yapmam. Niye hiçbir gün acaba bugünkü başkan haberi olmamış? 2008. Niye hiç haberi olmamış ya? Açıklama bekliyorum. 10 senedir bana açıklayacak. Çünkü Fenerbahçe şampiyonluğu kaybedip, yani Burak attı ya gol Trabzon'da. Ertesi gün basın toplantısı yaptılar bugünkü başkandan Şekip Bey. Orada bir arkadaş çıktı, dedi ki bende böyle böyle bir belge var. Ne diyorsunuz dedi, yani Guiza ile ilgili. Mikrofonu kapadılar. Bizim bu konuda hiçbir bilgimiz yok dedi. İki tane as başkanın hiç bilgisi yok.
0: Gerçi tek adam yönetimi bunlar hep. Tabii. Olabilir yani. Onu da göz ardı etmeyelim.
1: Ama
0: yalnız
1: şöyle.
0: Çünkü Aziz Bey de ona çok müsait bir...
1: Tamam, tek adam yönetimi ama ben o yönetim kuruluna oyla gelmiş adamlardan biriyim. Misal veriyorum. Diyeceğim ki yahu bir dakika, biz bu adamı İspanya'dan aldık. 9,5 milyon euro bonservis verdik.
0: Uruguay'ın ne alaka?
1: Bir de bu 5 milyon 330 bin euro Uruguay'da bir ikincilik takımı. Yemin ediyorum sana adamların bir lokali var, 10 metrekare değil. Aa, sonradan kim olduğu belli oldu. Meğersem Alex'in menajerinin Juan Figuer'inmiş kulüp. Evet abi.
0: Peki daha farklı zamanlarda yine ufak ufak devam ederiz. Çünkü senin de söylediğin gibi böyle bir programa bile yetmeyecek hatıralar var.
1: Yok, sığmaz.
0: Peki bir futbolcu bir hikaye diyoruz. İlginç bir kişilik, ilginç bir futbolcunun hikayesine gideceğiz. Bence bu da çok enteresan bir hikaye. Şimdi 90'lı yılların başına götüreceğiz sizi, Galatasaray'a. Çok ilginç, devre arasında geliyor Galatasaray'a ve bir Doğu Alman futbolcu Thorsten Gütschow. Sadece yarım sezon ama yarım sezondaki katkısı 10 gol 9 asist. 10 gol 9 asist yarım sezonda ya. Yani 15 maça çıkıyor. 15 maçta 19 kez skora katkı yapıyor. Muazzam bir rakam. Ve yarım sezon sonra gidiyor. Yarım sezon.
1: Tabii.
0: Geliyor gidiyor. Şimdi Thorsten Gütschow'u konuşacağız ama Thorsten Gütschow'la ilgili sonrasında Almanya'da da çok dile getirilen bir olaya da vurgu yapacağız. O nedir? Doğu Almanya, tabii hepinizin malumu, Soğuk Savaş döneminde Doğu Batı Almanya arasındaki
1: bana sor,
0: işte
1: bana
0: duvar, o Checkpoint Charlie ve o Soğuk Savaş döneminin filmlere de konu alan casusluk hikayelerinde ya Gütschow'un da adı geçiyor. Meşhur Doğu Alman gizli servisi Stasi'nin ajanı ya da tırnak içinde muhbiri, elemanı olmakla suçlanıyor. Belli bir şey sonra kabul de ediyor. Ben bilgiler verdim diyor. Ama futbolcu arkadaşlarım için vermedim diyor. Thorsten Gütschow. Alman basınında da var o gazete manşetleri. Onları paylaşalım çocuklar.
1: Var mı?
0: Doğrusunu söylemek gerekirse çok ilginç bir hikaye. Biraz futbolculuğuna, biraz da bu Stasi ajanlığına bakalım. Thorsten Gütschow'un. Yani deşifre oluyor, protesto ediliyor.

0: Yani
1: baksana Doğu Alman casusu golcü Florya'da daha geldiğinde vermişler.
0: Çok enteresan ya.
1: Şimdi
0: sonrasında tabii bu yıllardan sonra 92-93 bu. Galiba 90'ların sonuna doğru da evet öyle bir şeyim oldu ama ben takım arkadaşlarım ya da içinde bulunduğum ortam hakkında bilgi vermedim diyor. O zaman neyi yaptı bilemiyorum.
1: Şimdi
0: Kemal Galatasaray'a süper casus.
1: Tabii. Kemal Belgin konuşuyor. Doğu Almanya'da birkaç haftalık gibi günlerini geçirmiş bir adam olarak. Yani duvar yıkılmadan evvel.
0: Ya. Duvarın küçük bir parçasını almıştım ben yani.
1: Ne anılar var. Yaparız bir başka program. Yaparız. İsterlerse bizim haber programlarında, sporda da değil, orada anlatırız. Şayet Doğu Almanya varken,
0: evet,
1: herhangi bir sporcu, bak sporcu altını çiziyorum.
0: Burada gollerinden de arkadaşların bir yandan enstantaneler veriyor.
1: Herhangi bir sporcu Doğu Almanya'dan
0: çıkabiliyorsa,
1: çıkabilmiş ve batıya gelmişse o casustur.
0: Değil mi?
1: Ajandır. Hiç tartışmam. Hiç. Şimdi hemen bir tane daha sıkı bir örnek vereyim. Fenerbahçe'de Ionescu diye bir hoca vardı. Bilir misin sen?
0: Yani bu programdan dolayı biliyorum.
1: He. Fenerbahçe bu Ionescu'nun döneminde ligi şampiyon bitirdi ve koca sezonda sadece 6 gol yedi.
0: Evet, yaptık burada. Heh, rekor. Hala da
1: rekor.
0: Kırılmasına da pek imkan yok.
1: Ve bu teknik direktörü Faruk abi, o zaman başkan yanlış hatırlamıyorsam rahmetli, hı-hı, sezon bittiğinde gönderdiler. Ne yapıyorsunuz ya dedik. 69.
0: Böyle adam gönderilir mi?
1: Ne yapıyorsunuz dedik. Takım 6 gol yedi. Yani sildi süpürdü götürdü. Ne yapıyorsunuz dedik. Dediler ki Roman casus. Çavuşescu döneminde. Bak mesela Fenerbahçe Lucescu'yu alıyordu. Neredeyse bittiydi, vermediyiz. Demek ki Lucescu, çok bir abime bu konuda bayağı bir kırgınlığım var. Çünkü Lucescu'ya da böyle bir yafta yapıştırmaya çalıştılar Türkiye'de. Alakası yok. Çavuşescu, Lucescu'nun transferine izin vermedi. Fenerbahçe bitirdi işi. Hı hı. Ama vermedi izin. Şayet dönemin demir perde ülkelerinden, Doğu Almanya tabii bunların babası.
0: Evet.
1: Bir sporcu, basketçi, voleybolcu, neci istiyorsan yani. Eğer batıda bir kulübe gidiyor ise, transfer oluyorsa, bilin ki o %100 ya casus ya da ajandır. Hiç tartışma.
0: Karl-Heinz Feldkamp döneminde gelmiş.
1: Feldkamp getirdi Almanya.
0: Feldkamp bilmiyor mu bu durumu?
1: Şimdi şöyle, Feldkamp da diyor ki Galatasaray'a geldik. Tamam da abi diyor, ben diyor şampiyon yapacağım takım, bu işin.
0: Tabii,
1: işim
0: bu. Müthiş de katkı sağladı.
1: Ha, işim bu diyor ve bunu getiriyor. Anladın mı? Ama
0: Beşiktaş maçında 2 asist, Fenerbahçe'ye 1 gol. Yani Galatasaray'da o sezon 2 kupa kazandı. Yanlış söylemiyorum değil mi? 2 kupa kazandı,
1: evet,
0: o sezon.
1: Yani adamın futbolculuğuna diyecek hiçbir şey yok.
0: Yok. Yok.
1: Ama dediğim gibi
0: yok da
1: Stasi mesela diyorsun değil mi?
0: Evet.
1: KGB. KGB. Oranız KGB'si Stasi. Ben gittim, yaşadım orada. Hem gördüklerim var. Yaşadıklarım var. Yani bir karı koca çocuklarını ablasına bırakıyor, kadıncağız işte. Sinemaya gidiyorlar. 3 yaşında falan bir çocuk. Onun sinema elektrik halleri yok. Sinemadan çıkıyorlar 11.30'da, bir geliyorlar, bakıyorlar tel örgü çekiliyor. Ne yapıyorsunuz? Biz ev geçemezsiniz diyorlar. Ya çocuğumuz var orada diyorlar. Geçemezsiniz diyorlar. Ve geçemiyorlar. Kendileri Suadiye'de, karı koca atıyorum kafadan. Çocuk da
0: Caddebostan
1: veya Erenköy'de teyzesinin yanında. Ama ikisi birbirlerini görme ihtimalleri hiç yok. Ve ya,
0: oraya şey çıkıyor.
1: Ve bu çocuk kaldığımız otelde garsonluk yapıyordu. Şef garsonluk. Ağlayarak anlattı böyle. Bir yarıda bir tam tipik Alman. Ben dedi teyzemin yanında büyüdüm dedi. Geçemedik dedi. Arada bir annemle babam dedi 40 yılda bir izin aldıklarında dedi. Batıda kalmış çünkü onlar.
0: Tabii.
1: İşte gelip görüyorlardı ama dedi ben geçemedim o tarafa dedi. Doğal mıydı? Lan ne oteldi ya? Şimdi aklıma gelir. Gittik gördük. Bak diyorum, o dönemin demir perdesinde hangi sporcu

0: Batı'da bir yere gitmişse izin alıp %99 ya ajandır ya casustur. Hiç. Katiyen.
1: Gütçov'un durumu da bir süre sonra deşifre oluyor. Özellikle Batı Almanya'da çok protesto ediliyor. Gazetelerde manşet oluyor. Futbolcu arkadaşları doğal olarak çok tabii kızıyorlar, çok sinirleniyorlar. Ama dediğim gibi Gütçov'un yıllar sonra verdiği bir röportajda bilgi verdiğini, zaman zaman Stasi'ye bilgi verdiğini kabul ediyor.
0: Tabii.
1: Fakat arkadaşları hakkında rapor tutmadığını
0: zaten
1: söylüyor.
0: Ender'cim, oraya gönderdikleri sporcuya demiyorlar ki arkadaşların ne halt ediyor. Devletle ilgili. Oradaki demokratik rejimle bilmem neyle ilgili veya ne bileyim işte vergiyle mi artık aklıma gelmiyor şimdi. Evet. Onlarla ilgili, yoksa takım arkadaşlarıyla Ender bizde şahane orta yapıyor, Kemal iyi kafa vuruyor, onu mu anlatacak abi Stasi'ye?
1: Evet.
0: Stasi'yi ne ilgilendirir? Stasi'yi başka şeyler ilgilendiriyor, o konuda bilgi veriyorlar.
1: Evet, Thorsten Gütçov efendim 15 maç 10 gol 9 asist ama hani futbolculuğun yanında bir Stasi elemanı olması gerçeği de var. Türkiye'den, Galatasaray'dan böyle bir futbolcu geçti. 92-93 sezonunda sadece yarım sezon oynadı. Ve öyle zannediyorum ki dönemin Galatasaray yönetimi de ne oluyor ya falan, belki devletten de uyarı geldi.
0: Tabii,
1: ya
0: %100.
1: Bu kişi böyledir diye.
0: İşte Ionescu ya.
1: Ve hemen
0: Fenerbahçe şampiyon yapıyor adam. Koca ligde 6 gol yiyor sadece. Efsane antrenör, öyle diyoruz yani hepimiz. Abi baktık, Ionescu'nun görevine son verildi. Ne yapıyorsunuz ya dedik. Faruk abi o zaman adam dedi, Roman casus çıktı dedi.
1: Hadi devam edelim. Geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Bir Kemal Belgin'in çok yakından tanıdığı bir ismi daha konuşacağız. Bugün program o yönden gidiyor.
0: Kimmiş o ya?
1: Şimdi Lefter'den bahsedeceğiz de diyeceksiniz ki ya Lefter'i kaç kere konuştuk. Yani konuşulacak çok şey var elbette ama futbolculuk yönünden çok görünenin değil perdenin arkasındakini konuşacağız bugün. Hani Aziz Yıldırım döneminde daha az önce öyle yapmaya çalıştık ya. Şimdi yine diğer yönü, futbolculuk tarafının yani sağ içini değil en azından sağ dışını konuşacağız. Sağ içi yoksa malum 16 yıl 615 maç Fenerbahçe'de 423 gol ya.
0: Sen ne
1: 423 diyorsun? Gol ne demek ya?
0: Şimdi diyorlar ya bazı topçular için işte efsane falan. Ya siz hiç efsane görmemişsiniz ya. Vallahi görmemişsiniz ya. Yemin ediyorum görmemişsiniz ya.
1: Evet, önce transfer hikayesinden başlayalım. Eksik, hata, yanlış varsa söyle Kemal abi. Taksim Spor'da Lefter.
0: Evet.
1: Ama işte bir varlık vergisi.
0: Şuraya bak, Büyük Fikret en önde.
1: Evet. Varlık vergisi dönemi.
0: Tabii.
1: Bilmiyorum bizi seyredenler yani benim de tabii yaşım müsait olmadığı
0: Halk
1: için
0: büyük
1: sonradan icra öğrendiğim bir durum.
0: Halk Partisi'nin büyük
1: azınlıklara
0: icraatlarından
1: şeye de uygulanıyor ama yani Müslüman Türk halkına atıyorum 1 liraysa
0: evet,
1: azınlıklara sallıyorum 100 lira, 1000 lira değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii, tabii tabii.
1: Evet, böyle bir vergi, varlık vergisi. Bundan muzdarip Taksim Spor'da oynarken askerliğe gidiyor.
0: Uzun bir süre.
1: 4 yıllık.
0: Tabii.
1: 4 yıllığına gidiyor Lefter. Ve askerdeyken daha doğrusu askerden önce de görüyorlar. Ya Taksim Spor'un dönemin başkanı Fenerbahçe'ye haber yolluyor. Bu çocuğu alın. Bu çocuk laf söz şöyle. Fenerbahçe'nin golcü değil. Fenerbahçe'nin geleceğine yön verecek bir adam alacaksınız. O dönem Fenerbahçe'nin de kaleciye ihtiyacı var. Diyorlar ki bize golcü lazım değil, kaleci lazım. Varsa bir öneri kaleci söyleyin. Neyse, olmuyor o sırada ilk başta. Ama bir Ordu milli takımında oynarken Lefter 4 gol atıyor. Hüsnü de milli takımın evet kalecisi. Hatta çok da utanmış 4 gol attığı için. Orada seyrediyorlar. Ve ondan sonra biz bununla ilgilenebiliriz diyorlar. Ama o sırada bir bilgi kulakları çınlasın. Adada çok sevdiğim bir abimiz var. Ahmet Tanrıverdi, annesiyle Lefter sınıf arkadaşı. Hmm. O da beraber yaşıyorlar, beraber yan yana evleri. Ondan da bir şeyler öğrendim, onları da bugün anlatacağım. Rum azınlık dedi bana Ender, Beşiktaş'a çok sempati duyar.
0: Bak,
1: özellikle o dönemde.
0: Süresinde Lefter'in solunda bir adam var.
1: Evet.
0: Onu Türkiye'de bir kişi tanıyorsa mesleği bırakırım. Biliyorlar ya çok.
1: Lefter'in de bu arada Beşiktaş'a bir sempatisi var çocukken.
0: Tabii.
1: Bir kere bunu söyleyelim.
0: Tabii.
1: Ama onu söyledi işte. Rum dedi Ender, Rumlar dedi Beşiktaş'a özellikle o dönemde çok sempati duyarlar. Evet. Yani çoğunluğu Beşiktaş'ı tutardı dedi. Neyse, Lefter de Beşiktaş'a gitti gidecek. Ali Muhittin Hacı Bekir, doğru mu
0: Hacı
1: söylüyorsun?
0: Hacı Bekir işte, bildiğimiz Hacı Bekir. Evet. Yok mu Hacı Bekir?
1: O Kadıköy Rıhtımında Lefter'i görüyor. Konuşuyorlar, ne yapıyorsun, ne edeceksin, ne abi diyor, Beşiktaş'a gideceğim abi. Bir dakika dur diyor ya, nereye gidiyorsun? Fenerbahçe'ye götürüyor. Fenerbahçe'ye transferindeki en önemli etkenin Fenerbahçe'nin de o dönemdeki bir tür kasası olduğu söyleniyor. Doğru mudur?
0: Tabii tabii. Yani mesela elektrik su parası gelir. Kulüpte para yok. Hacı Bekir'e gidersin. O zaman Kadıköy'de daha yok, karşıda.
1: Evet.
0: O eski postanenin, evet, emniyetin, evet, olduğu yerde. Hacı Bekir'e gidersin. Dersin ki işte yani Muhittin amca, Ali Muhittin amca, neyse beyefendi, işte 280 lira lazım. Alır gelirsin Kadıköy'de, elektriği suyu ödersin.
1: Çok enteresan ya. Çok enteresan. O Fenerbahçe'ye elinden tutan, yürü bakalım diyen ya da ön ayak olan kişi. Yoksa Beşiktaş durumu da var yani. Tabii. Bir yandan.
0: Bak, Lefter'in futbol hayatında Fenerbahçe forması içinde en az gol attığı takım Beşiktaş'tır.
1: Öyle mi?
0: Bakarlar.
1: Bir şey var diyorsun yani.
0: Bakarlar.
1: Ha, ilginç bir şey söyledin Kemal abi. Tabii biraz da şeye de değineceğim, onu da konuşalım istiyorum. Sana sözü bırakacağım ama 6-7 Eylül olayları döneminde de tabii ölüm tehlikesiyle karşı karşıya geldi.
0: Aynen.
1: Daha bir hafta önce maç sırasında omuzları alınan bir insanın vurun gavura şeklindeki bağırışlar arasında,
0: tabii,
1: ölüm tehlikesi yaşadığı, çocuklarını korumak için elinde silah kızları var biliyorsun.
0: Çünkü neden? 6-7 Eylül hadisesinde Büyükada'da aya yörgüden papazı bile aldılar.
1: Ya.
0: Ya.
1: Ya.
0: Alan arkadaş da benim çok iyi arkadaşım. O da çok iyi bir sporcu ve bir hakemdir.
1: Allah Allah.
0: İsmini açıklamam.
1: Şey var, bir bilgi var. Can Bartu yanında birkaç arkadaşını da toplayıp Fenerbahçe'den bir iki futbolcu. Ha. Ya bu Lefter'in durumu sıkıntılıdır, biz gidelim diyor.
0: Sıkıntılı.
1: Ertesi gün onlar gidip alıyorlar. Sen o günlere ait neler hatırlıyorsun? Bir şu transfer, bir de şu pek de hatırlamak istemediğimiz 6-7 Eylül döneminde Lefter'in başına gelenler.
0: Tabii şimdi şöyle, 6-7 Eylül hadiselerinde biz Moda'da oturuyoruz. Moda Caddesi üzerinde. Evet. Evde de misafirler vardı yanlış hatırlamıyorsam. Adnan Çekmece rahmetli diş tabibi, Albay ama Deniz Binbaşı o zaman. Şey doktor, asker doktor yani. O da alt katta, bizdeydiler yemekte. Bir patırdı, bir gürültü, balkona bir çıktı bizimkiler. Oo, bir baktılar. Bir kalabalık kabuklu ceviz sokaktan Moda Caddesi'ne doğru geliyor. Bizim bu köşede pastane, Rum pastanesi. Yanında Rum lokantası.
1: Tabii.
0: Bu tarafta Rum berber. Hepsini dümdüz ediyorlar. Tabii, hatta Adnan abi rahmetli, yapmayın etmeyin, bunlar hepsi bizim kardeşimiz, arkadaşımız. Resmi giydi çıktı. Beyazlar o zaman, daha kış gelmemiş. Bir tanesi bir taş attı, dişçi Adnan'ın dişi kırıldı burada. Düşünebiliyor musun? Tabii o arada bir hedef de hem Beyoğlu, başta Beyoğlu, Moda. Moda'da çünkü çok Rum vardı o zamanlar. Yani 3 hedef var, ana hedef. Beyoğlu, zaten dümdüz ettiler. Moda ve Büyükada.
1: Bir abim var, İsmail abi, kulakları çınlasın. Ender, yere basacak yer yoktu Beyoğlu'nda.
0: Tabii tabii, kumaşlardan.
1: Kumaşlar, evet, şunlar, tabii, bunlar.
0: Bir de Büyükada. Dükkanlardan
1: talan edilen mallarla. Tabii. Diye.
0: Moda, Beyoğlu, Büyükada. Büyükada'da işte Ayayor geçiyor.
1: O adalardan birine çıkamam, gidememişler ama. Galiba esas orada Onur abinin rahmetli babası mı polis?
0: Şimdi şöyle, Deniz Arbokulu var zaten.
1: He, tabii. Ama nereye
0: çıkıyorsun? Eybeli'de Deniz Arbokulu
1: nereye
0: var.
1: Nereye çıkıyorsun diyorsun.
0: Zaten hedef esas Büyükada. Ayayorgi var yukarıda.
1: Evet.
0: Yani oradaki ya neler yap, şimdi burada anlatılacak, evet, gibi değil yani. Evet. Ben çoğunu biliyorum da. O arada da tabii Lefter Rum.
1: Evet.
0: O da hedefte.

0: Fakat işte tabii yine oradaki Lefter'in yakın dostu olan Türkler, yapmayın etmeyin işte o bizimdir filan falandır şundan bundan falan filan, neyse bir şey olmadan.
1: Ve bu kişinin para önerilmesine rağmen Yunanistan milli takımında oynamayıp ben Türk'üm ya, ne Yunan takımı
0: Yunanistan'a dediğini, gol attı be, öldürüyorlardı tabii orada Atina'da.
1: De hatırlatalım yani.
0: 3-1 kazandık milli maçı, orada gol attı Lefter, öldürüyorlardı orada Lefter, ellerine bir geçirseler öldürecekler.
1: Ya.
0: Yani bu arada söyleyeyim, bu vefalı Çetin'dir Lefter'in yanında duran. Fenerbahçe'de çok kısa bir süre oynadı. Yani bilmeyenler şey yapsın. Neyse. Uf, takıma bak abi. Esat, Boncuk Ömer, Küçük Fikret, Kaleci Cihat, Arap Lebip. Ve. Bu da şey. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi Reis Başkan Reisi. Neyse. Tabii Lefter artık bir Türk, yani milli takım çıkıyor, Macaristan'ı burada yerle bir ediyor. İki tane bir
1: şeref madalyası falan almış tamam, milli takımdaki hareketlerinden dolayı.
0: Yani dümdüz ediyor.
1: Dünya Kupası'nda Almanya'ya attığı gol de 400. gol tabii, bu arada Dünya Kupası tarihinin.
0: Tabii şimdi sen dedin ya hani Lefter'in futbolunu konuşmaya gerek yok. Hakikaten konuşuyor.
1: Şöyle bir bilgi var. He. Okuma yazması yok denecek az, kadar azmış.
0: Çok az. Yani adamın
1: uçak korkusu herkesin malumu.
0: Uçak korkusu.
1: Uçağa şimdi imkan yok. Bak, boğazına şey dayasan bilmezdi dediler.
0: Nice maça gidiyoruz. Tercümandayız. Şampiyon Kulüpler Kupası maçı. Fenerbahçe Nice. Lefter de.
1: Bu arada çocuklar, bununla o zaman tamamlayalım. Çok konu var ama onları arkası yayını yapacağız. Pembe dizi misali. Buyurun Kemal abi.
0: Şimdi Lefter de şeyde Halit abi, Halit Kıvanç, Necmi Tanju Olaç rahmetli falan, böyle Orhan Ayhan maçı anlatacak galiba. Böyle zengin bir ekiple gidiyoruz. Havaalanına geldik. Lan Lefter yok. Orada mı burada mı gören oldum. Lefter'i tanımayan mı var? Şimdi lan görmedik ya falan filan. Neyse.
1: Lefter sizin gazeteden yazı şey yapacak. Yazı yazacak.
0: Aynı zamanda Fransa'da oynamış. Nice'de oynamış adam. Nice'de yani oynamış. O kadar esprisi var Lefter'in o anda. En sonunda Halit abi dedi ki kulakları çınlasın, ya dedi dur şuradan ben bir telefon edeyim dedi. O zaman cep map yok. Gitti oradan bir telefon aradı. Demiş ki ben evdeyim. Ne diyorsun ya, uçak kalkacak. Ben demiş gelmem, uçağa binmem. Ya
1: seni yolladıkları o mu, git al diye?
0: Yok, beni göndermediler. Halit abi kendi gitti aldı. Bir geldi Necma, ne oldu dediler böyle. Ya yapma ya, ne ben gidiyorum dedi, bir taksiye binip dedi. Lefter'i alıp geleceğim, kum kapıda oturuyor o arkadaşının yanında, öyle diyeyim.
1: Öyle diyelim.
0: Öyle diyeyim. Bir arkadaşının yanında oturuyor. Gitti Halit abi taksiyle, Lefter'i aldı, geldi diyoruz biz, gelmedi abi.
1: Allah Allah.
0: Gelmedi abi. Bak. Yani efsane kelimesinin tam karşılığı, futbolu bırakıyor. Tamam mı? Fenerbahçe'nin işte o meşhur 63'te o gün Şenol, Birol, Aydın, Ali İhsan falan o transferi. Fakat o gün ayağı Alçı'da geldi.
1: He, onu burada anlattık bir kez daha, tekrar
0: edelim.
1: Dediler
0: ki Lefter'e, ya ne olur şu o gün iyileşip takıma girene kadar biraz daha iyi.
1: O sırada da Yunanistan'a gitmiş, tatil için dönmüş Büyükada'ya yani.
0: O sonra mı? Neyse. Ya yapma, etme, eyleme. Bu dedi ki iyi, ne yapayım peki dedi. Hadi de oynayayım dedi o gün gelene kadar dedi. O gün gelene kadar, yani çıkana kadar sahaya Lefter oynadı. O gün hazırlandı, takıma girdi. Lefter hadi bana eyvallah dedi. Futbolu bıraktı. 39 yaşında.
1: Ya.
0: Yunanistan'a gitti. Yani biraz orada da var çünkü tanıdıkları, akrabaları. Evet. Fakat Fenerbahçe öyle bir sıkıntıya girdi ki cezalılar, sakatlar, bilmem neler. Lefter'e dediler ki Allah aşkına gel şu son 5 maçı oyna. Düşünebiliyor musun abi, 39 yaşında. 4 aydır 5 aydır top bilmiyorum orada oynadı. Kalktı geldi abi. Bak. Burada Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı diyeceğim. Hiç kimse itiraz etmesin. O yaşta 39 yaşında. Tabii. Son maç Altay'la.
1: 40'ından gün almışken.
0: Son maç Altay'la İzmir'de, ben gelemeyeceğim kusura bakmayın dedi. Niye dediler, uçağa binmem ki. Fenerbahçe Leftersiz gitti Altay'ı orada 3-0 yendi. Şampiyon oldu. Yani Lefter'le benim anılarım böyle 3 gün 3 gece sürer. Bir tane daha anlatayım istersen. Evet. Özellikle ve de hep belki de. Lefter'in bir saati vardı, kol saati. Baba yadigar. Çok yani hassasiyet gösterdiği, yani her şey.

0: Yani evvel önde tuttuğu bir şey. Bütün Fener Galatasaray maçlarından iki gün evvel kaybolurdu o saat. Defter moralsiz, perişan bir vaziyette. Saatim arıyorum, arıyorum, bulamıyorum. Eyvah nasıl oynayacağız bilmem ne falan. Müslüm Baba, Müslüm Bağcılar, Allah rahmet eylesin. Müslüm Baba'ya haber giderdi. Müslüm Baba'dan Defter'e bir haber gelirdi. Sonra haber geldikten 2-3 saat sonra Lefter, aa soyunma odasına şeyin arkasına düşmüş buldum saati derdi.
1: Anlaşıldı.
0: Takımda fedaileri vardı. Var mı böyle bir futbolcu? Bir tanesi Niyazi Tamakan, Arnavut Niyazi. Sola çık. Sonra Galatasaray'a gitti. Bir tanesi de Deve Necdet. İkisi de rahmetli oldu. Hatta Niyazi'nin damadına rastladım geçen gün. Çarşıda bayağı bir 15-20 dakika sohbet ettik. Biri Arnavut Niyazi, öbürü Deve Necdet. Solaf. Kasımpaşa'dan gelmişti. Bunlar Lefter'in fedaisiydi. O kadar fedaisi ki Ender, Lefter gibi adam kaç tane penaltıyı Necdet'e bıraktı attın diye biliyor musun? Lefter. Penaltının babası. Necdet'e attırdı penaltıyı. Hani takımda biraz daha
1: ön plana, ön plana diye.
0: Çıksın diye. Daha bizde neler var da bir program yetmez.
1: Evet, peki iki konumuz daha vardı, onları bir sonraki programa o zaman bırakacağız.
0: Mecburen.
1: 50 dakika göz açıp kapayıncaya kadar geçti, ağır olunca konular. Ama iki tane daha çok ilginç konumuz var. Hele bir tanesi, sen de demişsin ya Allah Allah ben onu unutmuşum, iyi hatırlamıyorum diye.
0: Hangisi?
1: O Galatasaray maçında gol atıp hayatını kaybeden oyuncu. Daha fazla. Bir sonraki programda onu da işleyeceğiz diyelim. Evet. Ağzına sağlık Kemal abi. Efendim, bu hafta da sonuna geldik Bir Zamanlar Futbol'un. Yeni programlarda birlikte olabilmek dileğiyle iyi pazarlar, iyi hafta sonu.

0: yıldızlarımız Dünya Kupası'nda tüm detaylar az burada.
1: Vuruş ve gol!
0: Kupaların kupasında milli takımın maç özetleri bu ekranda. Bizim çocukların golleriyle coşacağız, milli heyecanı beraber yaşayacağız.
1: Topağalarda gol!
0: Gün boyu Dünya Kupası'ndan özel haberler, milli takımdan son bilgiler, ay yıldızlılarımızın maçlarının öncesinde, devre arasında ve sonrasında kupaya özel programlar.
1: Gol pozisyonu ve gol!
0: Milli takımın maç özetleriyle Dünya Kupası heyecanı az burada yaşanacak.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu geceler, son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu, Savaş Çorlu ve Caner İş Beğendiren'le birlikteyiz. Bu gecede keyifli, güzel bir program sizi bekliyor olacak. Hem kulüplerdeki gelişmeleri, haberleri konuşacağız. Hem yine Dünya Kupası'ndan bahsedeceğiz bol bol. Mesajlarınızla birlikte son sayfanın en önemli unsuru siz değerli A-Spor izleyicilerisiniz. Aynı zamanda A-Spor Radyo ortak yayınındayız. Bizi radyodan dinleyen herkese de selamlarımızı iletiyoruz. Hoş geldiniz Savaş Çorlu.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Nasılsınız?
1: İyiyiz Koray, sen nasılsın?
0: İyiyim, teşekkür ediyorum ben de. İsterseniz sıcak bir haberle başlayalım. Galatasaray'a dair. Nikola Zaniolo büyük umutlarla transfer edildi, Galatasaray'a geldi. Burada da iyi oynadığı maçlar da oldu, beklentinin altında kaldığı karşılaşmalar da oldu ama artık zaten uzun süredir kiralık olarak takımda yer almıyordu. Ve bonservisiyle birlikte ayrılık gözüküyor Nikola Zaniolo için. Savaş Çorlu, Udinese transfer edecek Zaniolo'yu. Nasıl değerlendiriyorsun Zaniolo ve Galatasaray hikayesini?
1: Zaniolo geldiği ilk günden beri bir türlü aidiyet duygusu hissedemedi burada. Okan Hoca'nın bütün yakınlığına rağmen, Okan Hoca'nın bütün birebir de ilgilenmesine rağmen, bir sezon başı kampı olmak üzere geldiği dönemde zaten o deprem süreciydi. Bayağı bir ilgilendi. Hatta kolileme sürecini hatırlayalım. Stad'ın orada geldi. O süreçte oldukça sıcak bir durumda kolilemelere yardım etmesine kadar. Futbol olarak da ilk sezonunda şampiyonluklara katkısı var. İstemediği için de burada Galatasaray'da sürekli olarak istediği takımlara kiralamayı tercih etti. Ve bu kiralık sürecinde 15 milyon

0: Bonservis ödenen Zaniola'nın sadece kiralanan takımlardan gelirine baktım. Oldukça Galatasaray aslında karlı denebilecek bir iş yaptı. İlk senesindeki şampiyonlukta katkı Aston Villa'ya 5 milyon euroya, Atalanta'ya 3.2, Fiorentina'ya 3.2 ve son olarak da Udinese'ye 2.5 milyon euro. Bu 11.5-12 milyon euro para yapıyor. 5 milyon euroluk da bir şu anda satış var. Dolayısıyla vermiş olduğu parayı, taksitle ödemiş olduğu parayı fazlasıyla Galatasaray geri aldı. Bir söylenti var, tam olarak teyidini alamadım. Bir sonraki satıştan %50 pay. Eğer bu da olursa oldukça iyi bir iş olur. İz bıraktı mı dersek, bana göre Zaniola kısa sürede iz bıraktı. Yani kalitesiyle, oyunuyla. Ama dediğim gibi burada olmayı bir türlü şey yapmadı. Yani Türkiye'yi kabul etmedi, istemedi. O yüzden de sürekli olarak İtalya, İngiltere arasında mekik dokudu. Hayırlı olsun, Galatasaray için de hayırlı olsun. Zaniola da için hayırlı olsun. Benim de sevdiğim futbolcu, istedim ben kalmasını. Geçen sene de söyledim bunu, daha önce de söyledim. Zaniola Galatasaray'da kalmak isteseydi çok katkı sağlayabilecek bir oyuncuydu. İki tarafa da hayırlı olsun, ama Galatasaray son yıllarda baktığım zaman kiralayarak bonservisini fazlasıyla çıkarıp karlı yaptığı bir futbolcu transferi son zamanlarda hiç olmadı.
1: Doğru. Ya piyasası olan bir futbolcuydu zaten Nicolò Zaniolo. İtalya milli takımı görmüş. Genç yaşına rağmen önemli tecrübesi vardı. Galatasaray'da o beklenen, istenen verim olmadı tabii ki. O yarım sezonluk bölümde işte o Fenerbahçe derbisi performansı, ilk geldiği, yanılmıyorsam ilk gol attığı maç, oyuna girdiği sonradan Kasımpaşa mücadelesiydi değil mi? Ya böyle akılda kalan maçlar, akılda kalan sekanslar yaşattı esasında.
0: Başakşehir maçı var bir tane mesela.
1: Evet, iyi bir Başakşehir sınavı vardı. Yani o kısa sürelik zaman diliminde de unutulmaz maçlar oynadı. Ya Galatasaray esasında böyle metaforluk bir örnek verecek olursak, elinde böyle değerli bir parça, vitrinde değerli bir böyle vazosu vardı. Ama biraz tozluydu, biraz deforme olmuştu. Onu iyi bir fiyata elinden çıkarmış oldu. Bundan zarar etmedi, Savaş abinin de özetlediği gibi. O bu durumu tolere etmiş oldu esasında. Yani güzel izler bıraktı esasında. Yani bu kadar kısa zaman içerisinde iyi bir iz bıraktı Galatasaray'da. En azından işte Galatasaraylı taraftarların birçoğu hala da Fenerbahçe derbisinden bahseder, söz eder. Her iki taraf için de hayırlısı olsun. Hem Zaniolo tarafı için hem Galatasaray tarafı için. Durum böyle, bu şekilde.
2: 16 maça çıkmış Galatasaray'da. 5 golü var sarı kırmızılı forma altında. Tabii o gollerden birisi ezeli rakip Fenerbahçe'ye karşı olunca çok daha değerli hale geliyor. Taraftarın da gönlünü de daha çok kazanabiliyorsun, daha kolay kazanabiliyorsun. Şu anda 99 doğmuştu, 26-27 yaşına girecek. Galatasaray'a geldiğinde 2022-23 sezonuydu. Yani genç yaşta geldi. O dönem için bence çok değerli ve önemli bir transferdi. Yetenekli bir futbolcu. Az önce Caner'in söylediği gibi İtalya milli takımını o yaşlarda görmüş. Yetenekli bir futbolcu. Fiziksel özelliklerine baktığında mesela 1.90 boyunda olmasına rağmen mesela hantal değil. Yine hızlı. Belki tabii, patlayıcı gücü çok, yani bir anda ilk patlayıcı gücü hızlı olmasa da açık alanda ivmeyi yakaladığında fulleri koşuyor dediğin oyunculardan birisi. Bir de top tekniği de var. Yetenekliydi ama burada olmadı. Bu transfer süreci Zaniolo'nun gelişiyle ilgili olarak oynadıkları, işte derbide attığı gol var. Ama bence çok değerli olan ayrı bir hikaye vardı. İçinde hüzün barındıran bir hikaye ama insanlık adına önemli bir örnekti. O da 6 Şubat depremlerinden 2 gün sonra. Yani Zaniolo'nun transferi aslında ne yazık ki o üzücü yaşadığımız deprem sürecine denk gelmişti. Bir kez daha kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan anladım, rahmet, ailelerine tekrar tekrar başsağlığı diliyoruz. Galatasaray mesela o süreçte hiç böyle bir şaşalı transfer videosu vesaire de yapmadı. Ve o dönem o haberler varken genç bir kardeşimiz 17 yaşında Muhammed Emin Özkan, ne yazık ki depremde kaybetmiştik kendisini, ama Zaniolo onu unutmadı. Babasının da çağrısı üzerine Galatasaray'da forma olarak 17 numarayı seçmişti. Ve daha sonra Fiorentina'nın ya gittiğinde Floransa'daki tesislerde yine basın toplantısında 17 numarayla poz verdi. Orada da bir İtalyan gazeteci sordu, neden 17 numarayı tercih ettin dediğinde şu yanıtı vermişti. Türkiye'ye, Galatasaray'a gittiğimde bir genç bana yazmıştı. Hemen sonra depremde hayatını kaybetti ve babası bana oğlunun en sevdiği numara olan 17 numaralı formayı alıp alamayacağımı sordu. Ondan sonra bu numarayı aldım ve benimle kaldı diye de İtalyan gazeteciye, o gün Fiorentina'da basın toplantısına gelen tüm medya çalışanlarına bu açıklamayı yaparak gönülleri bir kere daha fethetmişti hakikaten.
0: Benim açımdan geldiği ilk günden hep sezon başı geçen sene kamp döneminde de dahil futbol takımında sorun

0: Bir oyuncu hiç olmadı. Hep elinden gelen en iyisini yapmaya çalıştı. Çok iyi bir profesyoneldi. Ama saygı duymak lazım. Okan Hoca, tekrar söylüyorum. İlk o Kasımpaşa maçında oyuna girdiği zaman hatırlayalım. Köşede birebir İtalyanca konuşarak anlattı. İçeriye girdi. Sonraki Fenerbahçe maçı, taraftarla olan bağı. Zaniola kısa sürede Galatasaray taraftarıyla, Galatasaray camiasıyla güzel bir bağ bıraktı. 19 maç dedin. 19 maç ama geliş ve gidişleri hakikaten ben bir türlü anlayamadım. Ama saygı duyuyorum. Yani Türkiye'de çünkü birçok yıldız futbolcu geliyor, gidiyor, başarılıyor. Zaniola kısa sürede Galatasaray'ın efsanesi olmamıştır ama yaptığı işlerle ve bu şekilde ayrıyla Galatasaray'a kazandırdıklarıyla iz bırakacaktır. Ben de hala forması vardır. Ben de mesela kırmamıştım. Bir gün ben de forması istediğim zaman röportaj sırasında hemen haftasında söz vermişti bir koleksiyoncu olarak. Onun formasında da bende yeri ayrıdır.
1: Evet.
0: 17 numara kadar olmasa da o rahmetli depremde arkadaşımızın 17 numarasını giymesine vesile sebebiyet olmasına kadar olmasa da. Ama Zaniola bundan sonra Türkiye'ye gelir, tatile gelir, tatile gider. O %50 olayı doğruysa da bir sonraki satıştan ben daha büyük paralar kazanacağını inanıyorum. Zaniola çünkü sürekli üzerine koyan bir oyuncu. Bundan sonra oynayacağından sonra da belki farklı bir yerde yeni bir başlangıç ya da yeni bir gösteri mi diyeyim artık, ne diyeyim onun adına. Çünkü yaşı geç. Daha
1: Evet.
0: önünde bayağı bir zaman var. O süreç eğer detaylar açıklanır, bir %50 pay varsa Galatasaray adına çok güzel bir şey bu yani.
2: Hala daha sanki o tam anlamıyla o patlamayı yapamamış gibi hissettiriyor, değil mi?
0: Doğru. Ama baktığın zaman Galatasaray'dan sonraki kulüplere hepsinde bir beklenti var. En son burada
2: Tabii
0: Udinese
2: doğru.
0: gördü. Aston Villa aslında başarısız bir dönem geçirmedi Aston Villa'da. Son haftalara kadar Aston Villa bonservisini alacaktı. Son 2 haftada bir değişim, bir başlı yani vazgeçme oldu orada. Udinese bunu yaptı. Dolayısıyla onların da beklentisi var ki şu anda baktığın zaman Udinese için çok büyük para değil. 5 milyon euro. Bir sonraki satıştan o pay varsa Galatasaray adına çok hayırlı bir iş olur diye
2: Ya
0: düşünüyorum.
2: o dönem biraz böyle fiyat performans açısından değerlendirildiğinde beklentilerin altında kaldı tabii doğal olarak. Verilen bonservis karşılığında tam anlamıyla istenileni verememişti Zaniolo ama mesela geçtiğimiz sezonu hatırlıyorum Galatasaray nezdinde. Şimdi Zaniolo kiralık gittiğinde bile Galatasaraylı taraftarların öyle ya da böyle bir şekilde aklına geliyordu. Yani o Osimhen'in Afrika Uluslar Kupası'na
0: Tabii.
2: gittiği periyotta Icardi'den de yararlanamadığınız denklemde. Yani keşke Zaniolo olsaydı dediğini hatırlıyorum ben sosyal medyada bir kesim Galatasaray
0: Hala
2: taraftarının
0: hala
2: tabii.
0: bak geçen sezonda vardı Zaniolo oynasa yani
2: Tabii.
0: Kerem'in gittikten sonraki süreçte de geçen sene Galatasaray'ın her sıkıntılı dönemde Caner hep taraftarlar bizim
2: Tabii.
0: basın tribünde Zaniolo keşke olsaydı diyen çok sayıda
2: Tabii.
0: taraftar
2: Ben
0: var.
2: çünkü şeyi hatırlıyorum. Geçtiğimiz sezon ilk sezon başı hazırlık maçını Ümraniye'de oynamıştı Galatasaray.
0: Evet.
2: Hatırlarsın abi. Oradaki hazırlık karşılaşmasında oynamıştı mesela Zaniolo. Hatta Okan Hoca onu forvette görevlendirmişti. Yani Zaniolo'nun en önemli avantajlarından birisi de o. Yani sağ çizgide aslında çizgiye basan bir oyuncu gibi konumlanıyor normal şartlarda. Yani kariyerinde en çok orada oynadı ama forvette oynayabiliyor.
0: Kamp döneminin de en iyilerinden bir tanesiydi.
2: Tabii.
0: Sezon başı. Sonra lig başladı. Birkaç maç sonra gitti. O da çok ilginçti
1: Ligde de
0: yani.
1: süre alıyor başta zaten. Şimdi ligin başı olduğu için unuttuk belki tabii üstünden de zaman geçti. 4 karşılaşmada sonradan oyuna dahil oluyor. Bir asisti var hatta Kayseri
0: Evet.
1: deplasmanında.
0: O güzel de bir asisti.
1: Yani 18 dakikadan daha fazla süre almamış bu 4 maçta onu söyleyeyim. Gaziantep deplasmanında 18 dakika süre almış. Galatasaray o maçı 3-0 kazanmış. Sarı Kırmızılar Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup ediyor o maçta. 16 dakika süre alıyor. Kayseri deplasmanında Galatasaray'ın 4-0'lık
0: Koray.
1: galibiyeti var. Orada 12 dakika süre alıyor. Rizespor'u Galatasaray'ın 3-1 yendiği maçta da 8 dakika.
0: Oradaki sürelere sakın aldanmasınlar. Yani 12 dakika 8 dakika diye. O transfer süreci vardı o arada.
1: Tabii.
0: Sezon başı kampında Okan Hoca'nın joker olarak biz gördük mesela. Çok iyi bir kamp geçirdi çünkü. Ama orada Zaniolo hep transfer görüşmelerinde haklı olduğu için Okan Hoca da onu 11'e atamıyordu.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla hep oyunun kısa bir bölümlerinde 18 dakika 20 dakika. Oradaki tamamen performansa bağlı değil yani o kısa süre alması.
1: Ama o dönem şeyi de hatırlıyorum yani yine burada Galatasaray teknik heyetine de kulübü de belki övmek gereken noktalardan birisi. Başkası olsa zaten Zaniolo'nun gideceği çok belliydi İtalya'ya. Udinese'ye yine gideceği belli zaten görüşme yaptığını herkes biliyor ama asla mesela böyle tamamen gözden çıkarılmış bir oyuncu böyle yaftası yapıştırmadı
2: Yok bir de.
1: Okan Hoca da. Gerekirse değerlendiririz diye hep kamuoyuna mesela bu şekilde mesaj verdiler.
0: Hani orada hani derler ya cilaladı parlatma elindeki
1: Tabii.
0: oyuncuyu değeri kaybetmek değil bir de birebir diyalog değil. Hep İtalyanca Okan Hoca ile soyunma odasında Kemerburgaz testlerinde kampta sürekli olarak görüşen ve iletişim halinde olan bir Zaniola vardı. Dediğin gibi o süreç biraz bir futbolcu ben gitmek istiyorum deseydi belki bugünkü o biraz önce saydım.

0: 12-13 milyonluk bonservis kiralama bedelleri değil, daha farklı bir şekilde giderdi. Galatasaray burada Okan Hoca ile o süreci çok iyi değerlendirdi. Zaniolo da burada tabii ki bir sıkıntı çıkarmadı. Gelen tekliflerde kulübümle görüşün diyerekten 3-4 transfer döneminde, kiralık döneminde, o devre arası, sezon başı, o süreç iki taraf için de bence güzel geçti.
1: Caner değerlendirilebilir miydi tekrar sence? Ya burada tabii Zaniolo'nun İtalya'da devam etme isteği ayrı bir konu başlığı. En belirleyici etken o oldu belki ama.
2: Ya şöyle, benim görüşüm bu yönde. Ya bence o tam anlamıyla o birliktelik, o aidiyet olmamıştı. Yani Zaniolo kendini, az önce Savaş abi de söyledi, yani kendini buraya ait hissetmedi esasında. Evet, çok zorlu bir dönemde geldi ama her şeyden bağımsız. Ya bir futbolcu ne kadar yetenekli olursa olsun, üzerine ne kadar titrerseniz titreyin, olmadı mı olmuyor bazen. İşte Wilfried Zaha mesela, çok yetenekli bir oyuncu. Birebir de çok kolay adam eksiltebilen müthiş bir oyuncu. İstediği
0: ama
2: zaman...
0: sorunlu bir oyuncuydu.
2: Ama işte bahsettiğim gibi
0: Zaniolo yani, ikisi çok farklı. Yani hakikaten Zaniolo çok sorunlu bir oyuncuydu. Takım arkadaşlarına dahil, tesislerdeki, kamplardaki süreçle ilgili. Bu bambaşka bir şeydi ama burada bir türlü istediğini bulamadı derken, yani ona da saygı duyuyorum. Bu Türkiye'ye gelmiş, Türkiye'de istediği ortamı bulamadı. Her zaman da bunu hocaya bir şekilde iletti. Ama Zaniolo değildi. Zaniolo hocayla tartıştı, bazen zaman zaman futbolcularla tartıştı.
2: Ya işte o aradığı konfor alanını belki bulamamış olabilir. Şimdi önündeki Icardi'ler vesaire gibi yıldızlarla birlikte belki bu işi yürütmekte zorlanmış olabilir. Mesela Wilfried Zaha'nın en büyük sorunlarından birisi oydu. Zaha Crystal Palace'tan buraya geldiğinde burada takımın yıldızı olacağını düşünüyordu. Hani bu varsayımla geldi buraya ama Icardi'ler, Torreira'larla karşılaşınca burası bambaşka. Yani Galatasaray hakikaten bu ülkede şampiyonluğa oynayan ülkenin, Türkiye Ligi'nin sefiri dediğimiz takımlarından biri. Ama Crystal Palace öyle değil. Yani Crystal Palace tipik bir orta sıra takımı İngiltere Premier Ligi'nde.
1: Tabii oyun yapısı farklı. Yani,
2: tabii oyun yapısı farklı. Orada daha kontratağa elverişli bir oyundan geliyorsunuz. Burada tamamen set hücumu yapan ve tamamen işte %60'larda, minimum %60-65'lerde topa sahip olan bir oyunda oynuyorsunuz. Şimdi Zaha'nın beklediği ortam burada olmadı. Yani Zaniolo nezdinde de tam anlamıyla Zaha örneğiyle birebir değil esasında ama yine de bazı şeyler örtüşüyor aslında karakteristik olarak.
1: Zaha orada lider karakterde, bir numaralı en değerli tabii oyuncu profilindeyken, burada sıradan ekibin içerisinde normal bir futbolcu pozisyona düşünce onun mental ve psikolojik yönünde yönetmesi gerekiyordu. Orada da zorlandı.
2: %100 öyle.
0: Ben yani bunun tam anlamıyla kendinden kaynaklanana da çok ihtimal vermiyorum. Yani tamamen o karar mercinin kendi olduğunu düşünmüyorum. Bunun da ailesi olabilir, yakın arkadaşı olabilir, menajeri olabilir. İlk kazandığı senelik şampiyonluğu hatırlayalım, Ankara gücü maçı. Son maçta ya cezalıydı ya sakattı. Bizim Ankara'daki şampiyonluk maçı. Basın tribünün arkasında Ankara gücü taraftarların arasındaki o ikinci geriden gelip galibiyet golünden sonra bir sevinç çığlığı, üzerindeki formayla beraber o tribünler karıştı. Maç biter bitmez koşarak sahaya, yani hani o aidiyeti şampiyonlukta hisseden bir Zaniolo, sonrasında Okan Hoca ile falan konuşmasına rağmen birileri sürekli kafasını karıştırıyordu diye düşünüyorum ben yani.
1: Evet.
0: Çünkü o şey vardı. Galatasaray'da evet belki buraya alışamadı. Belki çeşitli etkenler, İtalya'ya götür menajerler çünkü çok fazla yapıyor bunu. İtalya'da doğru, olmasını, tabii İngiltere'de olmasını. Ha, tekrar söylüyorum, hayırlı olsun. Ama iyi bir iz bıraktı mı? Kısa sürede iz bıraktı.
1: Selman Luma, mesajlara da bakalım şöyle biraz. Melike'yi soranlar var. Melike izinde. Melike'nin yokluğunu doldurmaya çalışıyoruz.
0: Uzaklarda.
1: Uzaklarda evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde o da turnuvayı takip etmek için oraya gitti arkadaşımız. Bir süre olmayacak, sonra yine zaten dönecek inşallah. Selman Luma diyor ki, ben olsam Zaniolo'yu muhakkak kadroda tutar ve 10 numaraya monte ederdim. Maalesef bizde 2 dönem sağ çizgiye hapsoldu. Roma ve Udinese'de Hacı Alex gibi 10 numarada oynadı ve çok faydalı oldu. Çok da ucuza gitti, o fiyata yedek rotasyona oyuncu bile alamayız demiş.
0: Yok, %100
1: katılıyor
0: doğru
1: musunuz?
0: %100 doğru. O yüzden o ikinci satıştan %50 pay varsa müthiş bir iş olur. Çünkü ben o rakamların çok üzerine gidebileceğini düşünüyorum. O potansiyel var. Olsaydı 10 numarada da oynardı, kanatta da oynardı. Ama bu saatten sonra tabii yani bu sezon içinde de konuştuk. Yani Zaniolo bu takımda oynardı diye, en ufak bir eksikle. Çünkü çok gönlü bir oyuncuydu. Ama artık bu saatten sonra hayırlı olsun demek düşüyor. Çünkü daha fazla artık bu saatten sonra Zaniolo olsaydı, kalsaydı demek çok doğru olmaz.
1: Tabii.
0: Üçüncü senesini bitirdi.
1: 10 numarada daha verimli olur muydu sizce?
2: Yani bilmiyorum. Daha geniş alan oyuncusu ya. Ya forvette, yani kaleye mümkün mertebe çok daha yakın oynaması gerekirdi. Ya da çizgide biraz daha özgür bırakmak gerekirdi. 10 numara bölgesinde bir tık kaybolabilirdi. Evet, fiziksel özellikleri aslında, teknik kapasitesi Bunun için çok elverişli, çok müsait.

0: Ama Zaniolo karakteristiğindeki bir oyuncu bence, az önce senin de ifade ettiğin gibi topu aldığı andan itibaren ivmelenme hızı da çok kuvvetli olduğu için biraz daha bence daha böyle özgür rolde bırakılacak türevde özelliklere sahip bir oyuncu. Esasında oynar. Yani yapısı itibariyle
1: daha
0: oynar.
1: Baktığın zaman mevcutlar içinde oynar derim ben. Yani çünkü yok yani. Daha iyi bir on numara yok çünkü orada. Mertens'ten sonra özellikle. Şu anda bakıyorsun. Yani kim orada Zaniolo'dan daha iyi oynayabiliyorsun? Zaniolo şu andaki mevcutların içinde Mertens oldu. Çünkü çok büyük sıkıntı yaşadık Galatasaray'da.
2: Yani ilk 11 oynar mı oynamaz mı, tabii bu tartışılır. Herkesin fikri ayrıdır. Herkese saygı duyarız ama mesela şeyi desek kimse herhalde yadırgamaz. Yani oyuncunun kalitesi buradan ortaya çıkıyor. Bugün Okan Buruk desek ki biz Zaniolo'yu geniş kadromuzda olacak bu sezon, bizimle beraber yol yürüyeceğiz desek, ya ne işi var bu adamın denmez yani. Değil mi? Normalde kenardan oynatabilse
0: olabilir ama tabii şimdi az önce söylemiş olduğum unsurdan kaynaklı. Yani bizde çünkü transfer sirkülasyonu biraz böyle fazladır ya. Yani eski isimlerin yeniden gündeme gelmesi biraz belki rahatsız edebilir futbol kamuoyunu.
2: İstemez miydin yedek kulübesinde mesela Zaniolo?
0: Galatasaray taraftarlarının önemli bir kesimi, yani geçen sezonki
2: sıkıntıları
0: hatırlayan...
2: Şu an bu arada bunu şey üzerinden bağımsız konuşuyorum. Yabancı sayısı Galatasaray'ın tabii dolu. O ayrı bir konu ama...
0: Ya geçen sezon benim için mesela hiç unutamadığım maçlardan bir tanesi Saint-Gilloa maçıdır. Ya Saint-Gilloa maçı Galatasaray'ın en zorlandığı, yedek kulübesinde hiç oyuncu olmadığı ve tek oyuncu değişikliği gerçekleştirdiği, o da Arda Ünyay'ın oyuna girip sonradan kırmızı kart gördüğü maçtır. Yani Şampiyonlar Ligi gibi bir yerde, bu kadar çaresiz kaldığım bir yerde, hani sadece Zaniolo değil birçok oyuncu tabii bile gözler aradı o karşılaşmada. Hani bu gibi sekanslar akla gelince evet Zaniolo bence iyi bir parçadır ama işte bu saatten sonra Zaniolo karakterindeki bir oyuncunun size ne getireceği de çok mühim. Şimdi bu oyuncu Mertens gibi bir oyuncu değil. Mertens kadar olgun düşünemezsiniz ama işte farklı farklı örnekler var. Az önce işte 10 numara üzerine değerlendiriyoruz. Şimdi Yunus Akgün örneğini verelim. Mesela Yunus Akgün tipik bir geniş alan oyuncusu. Ama Yunus'a dediğinizde 10 numara oyna dediğinizde Yunus buna itiraz etmez. Yunus zaten bir kere o Galatasaray'ın öz evladı kontenjanından. Zaten hocam beni nerede görevlendirirse orada oynarım der. Ama şimdi evet, Zaniolo için bu çok da geçerli olmayabilir. Yani o zaten hani burada kendini bir aidiyet durumu söz konusu olmadığından dolayı ister istemez hoca onu böyle hadi bu maçta sol kenarda oyna dediğinde hani bir itiraz edebilir mesela, neden orada değerlendiriyorsun diye hocaya en azından bir belki çıkışabilir. Ama şimdi mesela diğer yerli örnekler için bu geçerli değil.
2: Türk futbolcuları zaten her tabii zaman tölere ediyor bunu genelde. Galatasaray'da orta saha transferi için de arayışlar sürüyor. Sarı Kırmızılılar'da son gündeme gelen isim Wolverhampton'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Gomez oldu. Haberi izleyelim.
3: Galatasaray yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek için çalışmaları sürdürüyor. Sarı Kırmızılıların takviye yapmak istediği bölgelerden birisi de orta saha. Galatasaraylı idareciler merkez orta saha transferinde rotasını İngiltere'ye çevirdi. Gündemine birçok ismi alan Sarı Kırmızılılar, Wolverhampton formasını giyen João Gomez'i de adaylar arasına ekledi. Premier Lig'den düşen Sarı Siyahlılar, iyi bir teklif gelmesi halinde Brezilyalı orta sahayla yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. Adabasını Wolverhampton'ın 40 milyon euro bonservis beklentisi olduğunu yazdı. Birçok kulübün yakından ilgilendiği 25 yaşındaki Brezilyalı yıldızın ilk tercihi İngiltere Premier Ligi. Ancak João Gomez'in Şampiyonlar Ligi'nde iddiası olan başka ülke kulüplerinden gelecek tekliflere de sıcak baktığı ifade edildi. Gomez geride kalan sezon 41 maçta forma giyerken 1 gol 2 asist üretti.
2: João Gomez Galatasaray'da gündeme gelen futbolcu, 2001 doğumlu Brezilyalı isim, merkez orta sahada ön libero'da görev yapabiliyor. O bölgeye Galatasaray'ın bir takviye yapması gerektiğini düşünüyor musunuz?
0: Ya kesinlikle, Galatasaray'ın zaten bir süredir bu bölgeyi bir oyuncu arayışı içerisinde olduğunu biliyoruz. Zaman zaman çünkü Galatasaray sezon içerisinde savunma bölgesinde sıkıştığı zamanlarda Mario Lemina'yı stoper oynattığı zaman bile ön bölgede bir kesici orta saha ihtiyacı arıyordu geniş rotasyonda. Bu türevde bir oyuncuya Galatasaray'ın uzun zamandır ihtiyacı olduğunu biliyoruz. João Gomez'in biraz oyun yapısına dair bir takım işte Felipe Melo'dan esintiler de var. Mesela Melo ilk geldiği sezon Galatasaray'da çok fazla ceza sahası içerisinde sarkan türevde bir defansif orta saha oyuncusuydu ve en verimli sezonlarından birini yaşamıştı. Birçok gol ve asist yapmıştı akıllarda kalan. Joe Gomez'in de böyle sürpriz ceza sahası içerisine

0: koşulları var. Bu anlamda işte o Felipe Melo bağından, yani o oyun benzerliğinden biraz Galatasaraylı taraftarların talep ettiği, istediği türevde bir oyuncu olduğunu söyleyelim. Tabi aşağı yukarı telaffuz edilen paralar şu anda bonservis anlamında 40 milyon eurolar civarında. Bir yandan İspanya'nın Atletico Madrid kulübünün de talip olduğunu biliyorum oyuncuya, ama burada tabii Galatasaray'ın bu oyuncuyu transfer edebilmesi için belli başlı koşullar var. Şimdi Wolverhampton küme düşmüş bir ekip. Tabii oradaki Wolverhampton kulübündeki bazı oyuncuların yapmış oldukları sezon başındaki kontratlarda işte bazı oyuncular mesela kulübün küme düşmesi halinde serbest kalma gibi sözleşmelerinde bu tarz maddeler oluyor, ama Joe Gomez'de böyle bir şey yok. Ama oyuncu tabii Championship'te devam etmek istemiyormuş. Bunu da iletmiş hem kulübüne hem menajerine. Şimdi Atletico Madrid'le burada yarışabilmek için transferde Galatasaray'ın burada bu transferde öne çıkabileceği unsurlar, bir kere maaş anlamında belki Atletico Madrid'den daha yüksek maaş verebilir. Burada en önemli unsurların başında şu geliyor. Bir kere Galatasaray'ın oyuncu tarafını ikna edebilmesi için buradaki transferde bir sonraki satıştan yüksek düzeyde bir pay. Mesela Atletico Madrid gibi kulüpler biraz daha yüksek kar marjı ile oyuncu satışına odaklandıkları için bu tarz yüzdeli satışlara çok yönelmiyorlar. Şimdi tabii oyuncu burada istediği uyumu bulamadığı takdirde siz de bu oyuncudan zarar etmemeniz gerekiyor. Doğal olarak oyuncu, örnek veriyorum, 1-1,5 sene sonra da Galatasaray'dan ayrılmak isteyebilir. Bu gibi durumlarda çok fazla engel çıkarmamak adına işte oyuncunun çıkış maddesini de belli bir düzeyde tutmanız gerekiyor. Burada Galatasaray'ın elini güçlendirebilecek ya da Atletico Madrid'le yarışmasını sağlayacak tek unsur bu olabilir. Bir sonraki satıştan pay artı oyuncuya belli bir düzeyde serbest kalma bedeli. Örnek verelim, mesela diyelim pazarlıklarla Galatasaray bu transferi 30 milyon euro civarında bitirdi. Nereden baksanız bir 45-50 milyon euro bandında da bir serbest kalma bedeli oyuncu tarafı talep edebilir. Böyle bir durum gerçekleşirse Galatasaray'ın bu transferde eli güçlenebilir Atletico Madrid tarafına karşı.
1: Beklentileri karşılar mı sence oyuncu?
0: Yani karşılayabilir tabii ki. Burada istediği birliktelik olursa, yani ekiple birlikte, Galatasaray'daki arkadaşlarıyla, yeni arkadaşlarıyla diyelim, bir uyum içerisinde olursa, kimlerle oynayacağı da mühim tabii ki. Şimdi de henüz transfer sezonu tam anlamıyla başlamadı. Birçok oyuncunun hala daha durumu muallak. Yani bir Lucas Torreira'nın
1: 22 Haziran'da başlayacak bu arada. 15'i ayın bugün, yani 16'sına da giriş yapacağız. 22 Haziran'da transfer sezonu başlayacak. 4 Eylül'de sona erecek. Ardından 1 Ocak'ta ara transfer dönemi başlıyor ve 5 Şubat'a kadar da ara transfer dönemi devam ediyor. Yani süper, Türkiye'de şu an için resmi olarak transfer dönemi başlamadı. Yaklaşık kaç gün kalıyor? İşte 6 gün falan kalmış olacak. 6-7 gün.
2: Kulüplerimiz bir defa ağır hareket ediyor. Dünya Kupası da bunda tabii ki önemli.
1: Pardon, özür diliyorum, yani 16-22'si dedik tabii.
2: 6 gün.
1: 6 gün.
2: Yani burada şu anda 6 gün sonra kim imza attırabilir? Trabzonspor'un anlaştığı oyuncular var. Onun dışında şu anda Anadolu takımları bile çok aceleci davranmıyor baktığımız zaman. Transfer dönemi benim için Temmuz'un ortalarında falan böyle bir hareketlilik kazanır ki kampa gidecek olan takımlar Galatasaray dışında yine mevcut elindeki oyuncularla, yabancı oyuncularla, Dünya Kupası'nda olmayan, özel izinde olmayan çok eksik sayıda oyuncularla kamplar yine başlar ya da altyapıdan takviyeli oyuncularla başlar. Burada şu anda Joao Gomez olayı, haberimizde de ilettiği gibi, önerilen bir oyuncu. Yani Galatasaray'ın istekli olduğu bir oyuncu değil. Galatasaray şu anda Gomez gibi belki de önümüzdeki günlerde 10 tane daha orta saha belki gelmiştir. Daha biz onları duymadık. Gelenleri de duyacağız. Bu tip oyuncuyu transfer etmek için ilk önce Caner, sen anlattın. Tabii ki Atletico Madrid'le çarpışmak kolay bir şey değil. Ama bir tek şey var. Bizim orada artımız futbolcular, eğer orada 2 veriyorlarsa sen 4 veriyorsun. 4 veriyorlarsa 8 veriyorsun. Orada senin elin güçleniyor. Bonservis olayını açtıktan sonra futbolcu, bırak İngiltere'yi, Almanya'dan da alsan, İtalya'dan da alsan, futbolcuya çarpı 3'lerle falan getirebiliyorsun buraya.
0: Bir detay daha var abi, özür diliyorum, araya girdim. Şimdi o çok meşhur bir site var ya, hani bu futbolcuların yanında rakamlar yazan bonservis, evet, bedeli. O siteye girdiğinizde oyuncu profilinin yanında böyle o başarılar var, böyle hani kupalar. O bence çok önemli bir kriterdir mesela. Oyuncunun profiline girdiğinizde orası böyle boşsa Galatasaray'ı tercih etme eğilimi daha yüksek olabilir bu rekabette. Şimdi Atletico Madrid'i tercih ettiğinizde şu bilinçle gidiyorsunuz oraya. Orada Real Madrid var, Barcelona var. Yani şampiyon olma ihtimaliniz kağıt üstünde çok daha zayıf bu rakiplere karşı.
1: Tabii.
0: Ama Galatasaray'a geldiğiniz vakit şampiyonlukta en güçlü adaylardan birindesiniz. Yani kupa kaldırma şansımız var.
2: Bir de Şampiyonlar Ligi'ndesin. O da çok önemli.
1: Kupa kaldırma gibi niyetin varsa o tabii, ama bir yandan

0: İnşallah o da Şampiyonlar Ligi'nde kalsın. Onların da elinde o zaman böyle bir kart olur. Galatasaray da der ki ya sen Süper Lig tamam, La Liga kadar marka değeri yüksek değil belki ama biz Şampiyonlar Ligi'ndeyiz.
1: Bak, önemli, geçen sene şey.
0: bu maçlara çıktık. Emin ol en az La Liga'da oynamış kadar zaten burada da dünyanın gündemine geleceksin. Vitrinde olacaksın. Biz iddialı bir takımız. Kadromuzda şu isimler var. Bak kaç senedir kazanıyoruz vesaire. Bir projeyle birlikte belki oyuncunun zihnine öyle girilebilir. O aşamada bu kozla belki Koray, şey yapılabilir.
1: Leroy Sané'yi bile bu şekilde ikna ettin. Evet, çok ciddi bir para ödedin, imza parası içinde yıllık maliyeti. Ama gelirken Şampiyonlar Ligi. Okan Hoca biliyorsunuz bu tip oyuncularla transfer edirken önce görüntülü konuşuyor, sonra normal konuşuyor. Sonra yüzde bir şekilde imza aşamasına geldikten sonra yüzde de konuşuyor. Burada Liverpool maçında Leroy Sané yedek olduğu zaman çok üzülüyor ve soyunma odasında Okan Hocam ben buraya Şampiyonlar Ligi için geldim diyor. Ve Okan Hoca'ya orada bir hesap sorma değil ama bir meydan okuma vardı orada. Yani ben bu maçını oynamayacaksam nerede oynayacağım? Ben Şampiyonlar Ligi için buraya geldim diyor. Dediğin gibi para önemli çünkü rakibinizden teklif alıyorsunuz. Baktığın zaman bazı futbolcular var. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş teklif alıyor. Ama oyuncu diyor ki Şampiyonlar Ligi benim için ayrı bir yer, ayrı bir marka. Orada olmak orası ayrı bir vitrin.
2: Ve en kritik detaylardan biri de oynama garantisi elbette.
1: Orada.
2: Sonuçta herkes oynamak ister. Bütün futbolcular oynamak ister.
1: Ya zaman zaman veriyor ama kağıt üzerinde bunu verebilen bana kimse gösteremez ya.
2: Ama şu var şimdi. Sözlü olarak Joe Gomez için Atletico Madrid bir seçenek ya. Yani şimdi orayı tercih ettiğinde Diego Simeone'nin ona geniş rotasyonda ne kadar şans vereceği de muallak. Yani Galatasaray'da daha fazla şans bulması muhtemel. Baktığımızda yani Galatasaray'ın şu anda tabii, temel ihtiyaçlarından bir tanesi. Tabii ya Galatasaray'ın temel ihtiyaçlarından bir tanesi. İşte Joe Gomez'in gelip o beklenen verimi verdiği senaryoda bu defa işte Mario Lemina'yı zaman zaman stoperde de kullanabiliyor Okan Hoca. Ya bir oyuncu zaten verimli olmaya başladığı andan itibaren Okan Hoca üzerine gidiyor. Ama şimdi Diego Simeone'nin sistemi tamamen farklı. Diego Simeone bir oyuncu çok iyi oynadığında bir sonraki maçta onu ödüllendirmek yerine kenarda da oturtabiliyor.
1: Hoca şunu transfer ederken söyleyebilir. Caner sen benim için önemlisin. Sen benim 11 oyuncum olacaksın.
2: Tabii.
1: Diye ikna edebilir. Ama geldikten sonraki performansta onu baktı aşağı doğru düşüşe geçti. Leroy Sané bile kulübeye geçebiliyor. Hani kağıt üzerinde bunu yapamazsın kimi ya. Futbolcuyu transfer ederken.
2: Ancelotti Arda'yla o şekilde görüşmüştü mesela. Ama tabii ki konuşulan şeyler, vaatler tam anlamıyla karşılık bulmamıştı. Mesela ilk sezonunda Arda Güler'in Ancelotti ile Xabi Alonso ile daha çok şans buldu.
1: Frankowski işte Beşiktaş Galatasaray maçından söyledi galiba. Açıklama yaptı. Biz Okan Hoca ile transferim yapılırken bu bölgede oynayacağım konuşmamıştı. Biz kendisiyle görüştüğümüz zaman hocalarla oyuncular arasında transfer zamanı görüşüyor. Sağ beklersin, sağ önde oynatırsın. Zaman zaman içeriye atarsın. Hani o gelirken bir oyun planı içinde nasıl bir parçası olduğunu anlatıyor. Okan Hoca bunu çok yapıyor.
0: Evet.
1: Sen benim oyun planımda şuradasın, şu şekilde kullanacağım, burada olacaksın gibilerinden.
2: Frankowski zaten tamamen üçlü formasyon için alınmış bir oyuncuydu. O da Galatasaray zaten, o dönemde üçlü savunmaya dönmüştü.
1: Onun zaten o Beşiktaş maçından sonraki açıklamada evet. Da yurt dışına yabancı basına yaptığı açıklamada da öyle bir demeci vardı yani. Çünkü hocayla konuştuğunu en direkt söyleyen kişi oydu. Leroy Sané'den de soyunma odasından aldığım bilgi bu yani. Liverpool maçından sonra ben Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için geldim hocam seninle konuştum. Bu maçta oynamayacaksam ne zaman oynayacağım dedi yani. Liverpool maçında hatırlayalım. Leroy Sané'nin kulübede olduğu yerde Koray Sen'le mi yapmıştık eğilmiyorum. Gün içinde ben sağ bek Boye önde de Şalay var dediğim zaman yok o kadar da değil demişlerdi. Akşam kadro açıklamına kadar ben de onu duyduğum zaman inan bana gazeteme de yazarken inanmayarak yazdım ama şimdi bazen haber kaynağı o kadar doğrudur ki sonuçta iki tane beki oynatıyorsun diyor bu maçında Sané kulübede.
0: Evet.
1: Yani maçtan sonra hoca kalkıp da Sané diyor ki ondan sonra hani bana hocam niye bu maçta oynamadın ben burası için geldim.
0: Sezon ama nasıl garanti verebilirsin ki zaten kimse kötü oynadı.
1: Ha diyorlar ya garanti. Mesela Icardi için şu an. Icardi oynama garantisi en güncel olduğunu söylemiyor. Yani. Bu doğru. Haber ortaya çıktı. Haber bekliyor. İşte oynama garantisi olursa imza atarım. Ya kim olursanız olun. Böyle bir şey kimse riske giremez.
0: Tabii.
1: Sözlü olarak bazı şeyler verirsin. Ben de hoca olsam Galatasaray'ın teknik direktörü vasfeli kadar olmaz da. Yani futbolcu transfer oyun planımı anlatırım. Senin ilk 11'inde değerlendireceğimi söylersin. Oyun planını anlatırsın. Dediğin gibi üçlü anlatırsın. Yaptığın iki transferlerle bir anda dörtlüye çıkabilirsin. Bu da değişebilir.
0: Tabii.
1: Ama kağıt üzerinde birisi ben 11'de oynayacağım diyerek transfer ediyorsa burada büyük yanlış. O kağıdı ben yani yönetici olsam başkan olsam yırtıp atarım yani bu transferi yaparken.
0: Ya iyi ki 11'de benim ana planımda sen varsın.
1: Bunlar eyvallah dersin, bunları yaparsın.
0: O ayrı bir konu ama oyuncu
1: garanti oynamıyorsa. Garanti istemek ne demek?
0: Tabii.
1: Yani bugün 3. Ligde.
0: Yakın tarih örneğini verelim işte. Leroy Sané transferine karşı çıkan herhangi bir Galatasaraylı var mıdır? Yoktur. Yani çok az varsa
1: sezon başı yapılan transfer Galatasaray'ın son yıllardaki.
0: Ama sonuç itibariyle oyuncu performans vermiyorsa, verim alamıyorsan şimdi orada Galatasaray mı daha önemli? Sané'nin

0: oynama isteği mi daha önemli? Tabii ki marka ve kurum daha önemli. Yani Galatasaray'ın iyiliği için gerekiyorsa Sané'yi de kesersin, kötüyse. Osimhen de üst üste çok kötü oynasa yeri geldi mi onu bile kesersin.
1: Oldu zaten.
0: Yani mecbur ama ilk etapta söylersin tabii ki planımda 11'i desin diye. Fakat ondan sonrasında oyuncunun performansı belirler. İstediği kadar isim ve marka olsun. Böyle bir garanti zor.
1: Veren var mıdır bilmiyorum ama ben öyle bir şeyin olacağını zannetmiyorum. Yani alt liglerde bile olmaz böyle bir şey.
0: Yani Galatasaray seviyesinde.
1: Galatasaray'da asla olmaz. Ya. Asla olmaz. Hiçbir yönetim, hiçbir hoca, yani seni transfer ediyorum, sen benim direkt 11'imde oynayacaksın. 36 maç var, hepsinde oynayacaksın diye, evet, bir sözleşme mi var yani? Öyle bir şey olabilir mi?
0: Galatasaray için bir transfer iddiası daha var. Portekiz basınından bu iddiada. Saint-Étienne forması giyen 21 yaşındaki Belçikalı golcü Lucas Stasin'le ilgilendiği öne sürüldü Galatasaray'ın. Haberi izleyelim.
2: Galatasaray forvet transferi için yeni bir ismi gündemine aldı. Saint-Étienne forması giyen Lucas Stasin Galatasaray'ın radarında yer alıyor. Portekiz basınından O Jogo'da yer alan habere göre 21 yaşındaki golcüyle Napoli, Sporting, Porto ve Braga'da ilgileniyor. Geçtiğimiz sezon Saint-Étienne formasıyla gösterdiği performansın ardından genç golcünün Galatasaray'ın listesine girdiği belirtildi. 2004 doğumlu olan Stasin gelecek sezon Süper Lig'de uygulanacak 10+4 kuralındaki +4 kısmına uyuyor. Lucas Stasin için Saint-Étienne'in 15 milyon euro bonservis istediği ifade edildi. Futbol kariyerine Anderlecht'in altyapısında başlayan Stasin sonrasında Westerlo'ya imza attı. Belçikalı futbolcu 2024-2025 sezonunda 10 milyon euroluk bonservis bedeliyle Saint-Étienne'e transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon 35 maçta süre alan 21 yaşındaki santrfor 11 gol ve 9 asist kaydetti.
0: Evet, sık sık transfer iddiaları haberleri zaten yurt dışı kaynakta çıkıyor. Bugün de bir haber Portekiz'den Galatasaray için, az önce söyledik. Belçikalı golcü 21 yaşında Lucas Stasin. Tabii bu oyuncu özelinde konuşmaktan ziyade bu Portekiz'de bir iddia var mı, böyle bir şey duydunuz mu? Ama profil olarak aslında Galatasaray'ın aradığı tarza uyuyor bu arada. Yani 10+4'ün +4 kısmına uyuyor genç bir oyuncu ve Galatasaray'da da Osimhen var. Icardi'nin ne olacağı belli değil. Üçüncü bir santrfor şu an zaten yok. Bu aslında mantıksız bir şey değil Galatasaray değil için. Senaryo değil. Ya ama bu oyuncu var mı gerçekten gündemde, yok mu, onu bilmiyoruz.
3: Evet, 10+4'e uyuyor.
0: Bekliyor musunuz böyle bir 18 yaş, 21 yaş bir golcü transferi, böyle sürpriz Aspirilla, Niaga tarzı?
1: 10+4 olacaksa böyle bir şey olacak zaten. Çok daha iyisini aldığı zaman rakamlar yukarı doğru çıkar. Ama şimdi bu Portekiz'de çıkan bir haber. Belçikalı bir oyuncu. Saint-Étienne'de oynuyor. Dolayısıyla bu süreci çok iyi değerlendirecek menajerler var.
0: Doğru.
1: Bu da zaten bak, bu tipik bir menajer haberi.
0: Bak, böyle haberlerde bir ipucu verelim şimdi gazeteciler olarak biz. O Jogo'nun haberi. O Jogo bu arada kötü bir kaynak değil yani. Çok böyle balon haber yapmaz yani. Tutturduğu haberler de vardır. Onu söyleyelim.
3: Bu arada John Duran da kafaları karıştırıyor mesela.
0: John Duran da zaten yine gündemde. Mesela burada şu var. Napoli, Sporting, Porto ve Braga da ilgileniyor oyuncuyla.
1: Ne güzel, araya Galatasaray. Çünkü araya da bir de Galatasaray. Çünkü Galatasaray, Osimhen'i var, Icardi'si var, Singo'su var, Sané'si var. İstenen bir takım. Şampiyonlar Ligi. İşte 5 yıldızı var. Avrupa'da bilinen bir takım. Dolayısıyla o takımlar arasında yazılabilecek bir zeka. Galatasaray'ın şu anda ben böyle bir talebi olduğunu düşünmüyorum. O taraftan gelen bir...
3: Sporting neden istiyor acaba? Luis Suarez mi satacaklar yoksa?
0: Onlar gerçi daha planlı programla gidiyor. Satacaksa önden mesela 30'a satıyor. Onlar bir tane çözüyor zaten satmadan. O işi anlaşıp ondan sonra satışını yapıyor. Hemen yerini akabinde dolduruyor kısa süre
1: içinde. İtalya'da Türk futbolunun mesela bizim gazetecilere mesela takip ettiği bir tane menajer var. Sürekli oradan haber geliyor zaten. Şimdi Lisbon'a kadar bu açılmış. 4 takımın arasına Galatasaray'ı da koymuş. Yavaş
0: yavaş. Jogo Portekiz'den, dediğim gibi ama şey yani ben haberlerini takip ettiğim bir kurumdur öyle. Mesela The Sun'daki haberler biraz daha çıkma oranı düşüktür. The Guardian'a düşüyorsa anla ki yani çok ciddidir gibi. O Jogo da çok
1: şöyle o zaman Galatasaray
0: güvenliğin bir kaynak aslında.
1: 10+4 olayını bildikleri için az önceki Gomez olayı da mesela.
0: Evet.
1: Transferler hep böyle gelecek bir süre. Önerildi, ilgi var, istenildi gibi. Net olarak daha Galatasaray bir transfer komitesi toplanıp başkan Okan Hoca bir araya gelmediler yani. Abdullah Kavukçu transferlere bakacak mı?

0: Şu anda tatilde Okan Hoca Perşembe'ye kadar galiba tatilde başkanla bir araya gelecek. Bunların olmadığı yerde ben şu anda çıkan haberlerin, özellikle böyle Portekiz'den gelen haberlerin tamamen menajer yakıştırması ve 10 artı 4'ü biliyor. Türkiye değil, Avrupa'nın her yerinde menajerler bu olayları takip ediyor. 10 artı 4 şu anda Avrupa'da birçok menajer biliyor ve diyor ki biz buraya 24 yaş altı oyuncu önerelim. Onlar da baksınlar isterse diye böyle bir haberleri.
1: Zaten bu arada iyi bir menajersen zaten bunu bilmen gerekiyor bu arada. Yani bu menajerlere bir kabahat gibi bir şey değil. Şimdi bugün mesela ben bir menajer olsam Süper Lig'deki takımların hepsine, örnek veriyorum, Türkiye pazarına çalışıyorsam Rize Spor'undan Galatasaray'ına kadar hepsinin kimin ne alacağını mesela bir liste halinde elimde tutarım. Ona göre oyuncu öneririm. Kim sol bek istiyor, kim ön libero istiyor. Bu işlerinin doğası gereği yapmaları gereken bir şey. Orada kimse menajerlere bir şey demez.
0: Ya Türkiye.
1: Ama bu haberlerin çıkması zaman zaman işte yanıltıcı bilgiyle de oluyor. Bazı gazeteci mesela öyle bir şey yok. Yanıltmak için menajer diyor ki ya bizde diyor işte Porto da istiyor diyor. Galatasaray da var diyor. Adam çift taraflı kontrol etmiyor veya bazen güveniyor veya bazen arası çok çok iyi olduğu için direkt overi yapıyor.
0: Şimdi menajerlik olayı eğer düzenli bir sistem haline gelmiş olsa buna da saygı duyacak. Artık herkes menajer. Doğru. Eskiden biraz daha sıkıydı. Geçen seneydi galiba WhatsApp'tan bir numara arıyor beni. Acayip bir numara. Savaş Bey merhaba dedi. Merhaba dedim. Kimsin dedim ben. Belçika'dan arıyorum bilmem kim dedi. İsmini bile hatırlamıyorum. Dedi ki bana Okan Hoca'nın numarası lazım. Kardeşim sen kimsin benden Okan Hoca'nın numarası istiyorsun? Hayırdır dedim, ne yapacaksın? Yunus'a talip var da Yunus. Ya sen menajersen Yunus'a ulaşamıyorsun. Okan Hoca'ya ulaşamıyorsun. Bana oradan gelen talep için beni kullanmaya çalışıyor. Kim olduğunu da sordum. Bir isim söyledi de kapat telefonu kardeşim git dedim. Yani şimdi böyle yapalım. Böyle menajerlik mi olur abi? Yunus'a teklif varmış. Okan Hoca'yı arayacakmış. Bir futbolcu varmış. Şimdi bu son zamanlarda çok fazla oldu. İşini düzgün yapanlara
1: denk
0: hakikaten saygı
1: böyle
0: diyorum.
1: Bir şey yaşadın mı hiç? Ben de buna benzer bir şeyler yaşadım. Çünkü
0: ya beni WhatsApp'tan
1: telefon numarası, hani yönetici numarası soruyorlar. E neymiş, futbolcu önereceğiz. Ya bana ne abi, sen şey menajersen git menajer kendin ulaş.
0: Ben
1: bana,
0: normalde zaten menajerlerin %80'ini sevmem abi. Çünkü çoğu yalancı oluyor. İşini doğru yapanlara
1: ya
0: bak saygı
1: öyle
0: diyorum.
1: Öyle demeyin ya. Genellemelerden kaçın.
0: %80'ine saygı diyorum. Şey %20'sine saygı diyorum. Abi çoğu var. Burada da aynı bu şekilde var.
1: Tamam yine genelleme yapma. Boş ver sen. Sonra alınan olur, kırılan olur.
0: Beni bilenler biliyor. Dostlarım da bana bazen kızıyor. Geçen gün bir tanesi mesela önemli bir futbolcunun menajeri, isim vermeyeyim hadi. Ya benim mevzum geçiyor. Ben Savaş Çollu'ya kırgınım. Niye? Yayında bana işte eleştirdi. Eleştireceğim tabii kardeşim. Yani isim de veririm. Çekinmem ya şimdi söyleyen kişi de. Ya sen o süreçte Galatasaray Kulübü'nü aşağı çekmeye çalış. O futbolcu için bir sürü açıklamalar yap. Ne yap? Ondan sonra Savaş Çollu'ya kırgınım. Sen niye kırgınsın? Ben babam değilsin, anam değilsin.
1: Tahmin ettiğimiz kişi mi acaba şu an?
0: Muhtemelen sezon başında en çok konuşulan kişi yani.
1: Tamam adını vermedin.
0: Herkes
1: yani.
0: Biliyor işte ya. Tamam hadi herkes.
1: İyi ki adını vermedin.
0: Vermeyeyim ben gene. Yani tekrar şey hani... Biliyor ya sonuçta ben ona kızgınım kırgın. Bana ne kızgın olacaksın ne kırgın olacaksın. Ben sana burada olan şeyleri söylüyorum. O süreçte kötü bir yönetim vardı. Yani kötü yönetildi o süreç. Hala da söylüyorum o süreç kötü yönetildi.
1: Ya herkes hata yapabilir. Biz de yapabiliriz. Menajerler de yapabilir. Yani bu kadar bak bel altı vurmadıktan sonra ben her türlü eleştiriye kabul ediyorum. Kendim adıma mesela yayına çıkıyoruz. Bu eleştiriye açık bir meslek. Ben hiç şey yapmıyorum ama yani eleştirinin nasıl olduğuna bakıyorum. Örnek veriyorum. Mesela söylediğim, kullandığım bir kelimeyi yanlış anlamda kullanıyorsam, ona yönelik biri bir şey diyorsa ya diyorum ki bak ne kadar mantıklı. Hatta arkadaşlarımla da paylaşıyorum. Diyorum ki bunun doğrusu bu mu? Bak yanlış yapıyormuşuz, bunu düzeltelim diyorum. Veya işte şu lige az takip ediyorsun dese birisi. Kendim onu iç dünyamda bir sorguluyorum. Acaba gerçekten öyle mi diye ama örnek veriyorum. Biri yazıyor ya boş konuşuyorsunuz.
0: Hep yazıyorlar.
1: Mesela tamam mı? Bu mesela neye boş konuşuyorsun? Neye göre? Tamamen safsata bir eleştiri, hiç zerre bu kulağımdan giriyor, bu kulağımdan çıkıyor. Şimdi menajerler için de futbolcular için de aynı şey. İşte milli takım konusunda da söylüyoruz. Yani bel altına gerek yok. Somut örneklerle eleştirirsen kimse zaten alınmaz. Bu kadar basit bence. Menajerler için de. Şimdi senin dediğin simsar. Hani yani o, o menajer değil çünkü. Lisanslı menajerler var. Çok saygın şekilde iş yapanlar da var ama bir de menajerliğe heveslenen ama işte FIFA lisansı olmayan az çok çevresiyle birlikte bir yerlere oyuncu satayım işte bir iki transferle hayatımı kurtarayım diye düşünen çok fazla kişi de var. Ya galericilerde de mesela galerici vergisini veren bir sürü düzgün galerici de var. Adam galeriyle işi yok, vergi vermiyor. El altından komşunun üstünden, kendi üstünden araba satıp öyle iş yapan da var. Yani bu biraz onun gibi bir şey aslında. Böyle. Komisyoncu gibi yani.
0: Konu konuyu açtı. Mehmet Özcan'ın kulakları tınası. Bugün şeyde, Belçika'dayız. Taksiye bindik. Adam bizi tabii Türk. Hoş geldiniz. Bindik havaalanına, taksiye gidiyoruz. Türkiye Ligi'ni söyledi falan filan. Adam dedi ki ben dedi taksilik yapamam. İşim menajerlik benim asıl işim. Türkiye'de futbolcu veriyorum. Düşün artık yani taksici.

0: Onu da yapıyor. Avrupa'da da var yani.
1: Herkes ev satıyordu bir arada. Onun gibi yine aynı.
0: Buna bir standart getirilmeli ama. Bu konuda birçok futbolcunun da canı yanıyor. Mesela birinci yetkili, ikinci yetkili danasının danası. Ona veriyor yetkiyi. Diğer tarafta ona yetki veriyor. Böyle olmayan transferler de gördük yani.
1: Ya aracılar var işte. Ya orada kulüpler işi çözecek. Direkt menajerine ulaşırsan arada kimse kalmaz. Ama ne oluyor mesela? İşte az çok şimdi şöyle yürüyor süreç. Benim burada diyelim çevrem var. Ondan sonra bazı kulüplerde tanıdığım yöneticiler var vesaire. Ben gidiyorum. Caner futbolcu, Savaş Çorlu da Brezilya'daki menajeri. Canerinho olsun adı. Ben Savaş Çorlu'ya bir şekilde ulaşıyorum. Diyorum ki bak benim Türkiye'de network'üm çok güçlü. Buraya gelmek ister mi diyorum Canerinho. Sen de diyorsun ki olabilir. Bana o zaman diyorsun bir yetki var. Örnek veriyorum işte 15 Ağustos'a kadar Türkiye'deki satış hakkı yetkisini bana versen yazılı olarak ben bütün buradaki bağlantını her şeyini çözeceğim. Bu transferden de bana şu kadar para verirsin diyor. Bütün buradaki işleri o bağlantıyı çözüyor. Aslında bir nevi emek veriyor yine. Ama bu işin lisanslısı değil. Halbuki ne oluyor? O adam mesela işte para alıyor. Kulüp direkt oraya ulaşsa belki daha az para verecek vesaire. Anlaşmaya göre de değişir de.
0: Burada futbolcuların da hatalı olanları var. Biz menajerler söylüyoruz ama futbolcular da var. Bir an önce X bir takıma gitmek için can atıyor. Sana da veriyor, ona da veriyor, bana da veriyor. Aynı anda yetki veriyor. Sonra diyor ki öbürü ben götüreceğim deyip bakıyorsun ikinci adam çıkıyor. Ya da üçüncü kişi çıkıyor. Burada futbolcularda da çok fazla. Yani sadece tek tarafı susturmamak lazım. Bak şimdi az önce menajerlere saldım ama futbolcularda da bunu yapan çok fazla var.
1: Beşiktaş'la devam edeceğiz. Beşiktaş'a dair bir haberimiz var. O da Necip Uysal'la ilgili siyah beyazlar geçtiğimiz sezon kadro dışı bıraktığı Necip Uysal için jübile maçı düzenleme kararı aldı.
2: Beşiktaş kulüp tarihinin sembol isimlerinden Necip Uysal için özel bir jübile maçı düzenlemeye hazırlanıyor. Yönetim, kariyeri boyunca yalnızca siyah-beyazlı formayı giyen deneyimli futbolcuya sezon içinde taraftarların da katılımıyla anlamlı bir veda organizasyonu yapmayı planlıyor. 2009 yılında A takıma yükselen Necip Uysal, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadro dışı bırakılmıştı. Beşiktaş yönetimi uzun yıllar kaptanlık yapan ve birçok başarıda pay sahibi olan tecrübeli futbolcu için özel bir jübile düzenleyerek vefa örneği göstermeye hazırlanıyor. 35 yaşındaki futbolcu adına gerçekleştirilecek organizasyonun tarihi önümüzdeki haftalarda netleşecek. Siyah-beyazlı kulübün jübile maçını unutulmaz hale getirmek için eski yıldızlarını da organizasyona davet etmeyi planladığı öğrenildi. Taraftarların gönlünde özel bir yere sahip olan Ricardo Quaresma ve Mario Gomez başta olmak üzere Beşiktaş'ın son yıllardaki önemli isimlerinin de bu özel gecede yer alması bekleniyor.
1: Necip Uysal geçtiğimiz sezon Mert Günok'la birlikte kadro dışı bırakılmıştı. Ardından ara transfer sürecinde Mert Günok Fenerbahçe'ye transfer olurken Necip devam etmedi. Ve şu anda da futbolu noktalıyor. Dile kolay. Beşiktaş forması altında tam 17 sezon siyah beyazlı kulübün altyapısından çıktı. Kaptanlık mertebesine kadar ulaştı. Beşiktaş'ta iyi günleri var, kötü günleri var. Ama 3 Süper Lig şampiyonluğu, 3 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupası kaldırmayı başardı Necip Uysal. Yani öyle ya da böyle beğenirsiniz beğenmezsiniz ama kariyerinde kupalarda var Beşiktaş'ta. 17 sezon. Necip, benim jübile kararı nasıl değerlendiriyorsun?
0: Benim çok beğendiğim bir oyuncuydu. Karakterli bir oyuncu. 17 yıl Süper Lig, yani Süper Lig'de altyapısıyla beraber 23 ya da 24 yıl oluyor çünkü baktığın zaman neredeyse çeyrek asır. İnşallah güzel bir jübile olur. Uzun yıllardır jübile hiç olmuyordu çünkü yani takımlara baktığımız zaman en son kimin jübilesi diye şöyle bir düşünüyorum. Aklıma gelmiyor son jübile kime yapıldı diye takımlarda. Bu jübile maçında iki kişiyi davet etsinler ya.
3: Beşiktaş'ta bir şeyi hatırlıyorum ben. Burada, 2000'li yılların başında bir Şifo Mehmet'in, Mehmet Özley'in böyle görkemli bir jübilesi jübile olmuştu. Galatasaray'da oynamıştı Beşiktaş.
0: Galatasaray'da da
1: Fatih Terim çalıştırıyordu.
0: Galatasaray'da da Suat Kaya'ydı galiba en son böyle jübile olarak hatırladığım. Ama şunu o çok net söyleyeyim.
3: Yapılmamıştı.
0: Suat Kaya'nın jübilesini hatırlıyorum.
1: İki kişinin davet edilmesi lazım dedin.
0: O iki kişi mutlaka davet edilmesi lazım. Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Necip Uysal'ı bu şekilde itibarsızlaştırarak Beşiktaş'tan uzaklaşılmasının baş mimarları Sergen Hocam ve Serkan Reçber. Bu iki kişiyi de mutlaka davet edin. Yani Necip Uysal, Mert, bu sezonda ne yaptı?

0: oyuncular da bir anda kadro dışı olma sebebine getirdiler. Bakın Necip'e, Sayın Başkan Serdar Adalı'yı kutluyorum. Az önce kendi yaptığımız yanlışlardan bahsettik. Biz de bir yanlışsa onu mutlaka düzeltmek için elimizden geleni yaparız diye. Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu'nu kutluyorum. Demek ki burada Sergen Hoca'nın almış olduğu keskin bir karar vardı. Necip Uysal kulübede dursun, tribünde dursun ama sezon bitmesine 3 ay kala, 3,5 ay kala bu oyuncuyu bir şekilde ağlayarak, gözyaşlarıyla Nevzat Demir tesislerinden yollayarak ve bu şekilde yollanmasını hak etmeyen bir oyuncuydu. Ben Necip hayatımda maçların dışında hiç görmedim. Fakat 17 sene önce futbola başladığı Necip'in saç tıraşı bile değişmemişti. Futbol olarak sağ bek oynadı. Stoper oynadı. Orta sağ oynadı. Sergen Hoca'nın şampiyonluk yaşadığı takımda da bence olağanüstü işler yaptı. Orada da görev adamıydı. Gönderilirken de söyledim. Bu şekilde gönderilmeyi hak etmediği. Bugün de söyledim. Serkan Reçber ve Sergen Hoca'yı bu jübileye davet etsinler. Görsünler yani kimi, nasıl kadro dışı bıraktıklarını. Nedir ya bu istenmemesinin sebebi neydi yani? O günün şartlarında hani takımda ikilik çıkarabilecek bir oyuncu mu? Değil. Kulübeye geçer oturur, tribüne çıkar oturur. Evet bir sakatlık yaşadı. Belki form olarak düşmüş olabilir. Ama ne olursa olsun sezon sonuna kadar bekletebilecek karakterde bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. O yüzden nacizane Sergen Yalçın, özellikle o Serkan Reçber'de çünkü bildileri ona yaptırdılar çünkü. Bu takımda istenmediklerini, Serkan Reçber'in Beşiktaş'taki kariyeri nedir ki Necip Uysal gibi bir oyuncuyu kadro dışı kalması ve seni istemiyoruz diye tebligatı bu şahıs yani bu kişi yaptı ona. Evet Sergen Hoca çağırdı. Beşiktaş'ta transferler yaptılar.
1: Ama görevlendirme Serkan Reçber'e verildiyse ne yapacak? Ben bunu yapamam mı diyecek? Ben bu bildirmeyi yapmam mı demesi gerekirdi veya?
0: Bakın bugün eğer şu anda bir jübile yapılıyorsa, jübile kararı alındıysa orada bir yanlış var. Bu yanlışa vurgu yapıyorum. O görevlendirmeyi Sergen Hoca mı yaptı, yönetim mi yaptı? Ben Necip Uysal'ın o şekilde gidişini o gün de ihsan ettim, bugün de ihsan ediyorum. Doğru bir karar. Yıllar sonra bir takımda jübile yapacak. İnşallah üst düzey futbolcular yapılır. Bir çeyrek aslında Beşiktaş'ta geçirmiş bir oyuncu, bir karakter bu jübileyi hak etti. Yıllar sonra jübile olacaksa inşallah en güzel olur. Nacizane Serkan Reçber de Sergen Yalçın efsanesidir Beşiktaş'ın. Serkan Reçber'i buraya efsane diyemem. Ama gelip o jübileyi izlesinler. Biz kimi takımdan nasıl göndermişiz diye. Ben o günkü üzüntümü belirtmiştim. Bugün de Necip adına böyle bir karar olmasına seviniyorum. Şu demek oluyor. Demek ki Sayın Serdar Adalı ve Yönetim Kurulu burada kendilerinin dışında bir şeylerin olduğu. Bu kararı Serkan Reçber'le Sergen Yalçın'ın aldığını gösteriyor bu. Net. Çünkü aynı kişi çünkü. Farklı bir yönetim olsa o zaman dedim ki Caner burada gelen yönetim buna bir itibar tekrardan kazandırdı. O yüzden o iki kişiyi bu ayrılıkta net bir şekilde gösterebiliyorum ben.
1: Bu konuyla ilgili Beşiktaşlıların da yorumlarını canlı yayında paylaşabiliriz. Son sayfa etiketine yazabilirsiniz. X üzerinden eski adıyla Twitter. Yine Instagram'dan bana da Koray Baloğlu hesabına da mesaj atabilirsiniz. Birazdan mesajlar şayet geldiğinde okuyacağımı söyleyeyim. Caner sen ne düşünüyorsun?
2: Yani dile kolay 17-18 yıldan bahsediyoruz. Sadece bir armaya, bir formaya adanmış bir ömürden söz ediyoruz. Yani Necip Uysal yapabilecekleri evet. Yeteneği belki belirli sınırlı bir kapasitedeydi. Bu Beşiktaşlı taraftarlar tarafından da bilinirdi ama her zaman maksimumunu zorlayan ve yüreğiyle oynayan bir oyuncuydu Necip Uysal. Her ne kadar son dönemini çok hatırlamak istemesek de o kadro dışı kaldığı süreçleri, görev verildiği zaman bunu eksiksiz yerine getirmeye gayret eden, çabalayan, Beşiktaş forması için terinin son damlasına kadar mücadele eden bir oyuncuydu. Feda dönemiyle doğdu diyelim ve anlamlı güzel bir veda olacak onun için Beşiktaş'ta. Yani jübile kararı alınmış olması bile güzel. Necip'i en azından bu şekilde onurlandırması, Beşiktaş camiasının bunu akıl etmesi, bunu düşünmesi çok güzel bir takdire şayan bir durum. Umarız tabii ki Necip Uysal gibi örneklerin daha fazla çoğalması ve benzer şekilde oyuncuların bu şekilde jübileleriyle oyuncuları daha fazla onurlandırmamız gerekiyor. Tıpkı bu gibi örneklerin daha fazla artması dileğiyle.
1: Evet.
0: 2003-2004 yılında Beşiktaş altyapısına gelmiş. Yıldırım Bosna'dan baktım şimdi. Yani 2003-2004 100. yılında Beşiktaş kulübünden içeri girmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. 17 yıl Süper Lig'de ama onun altında da baktığın zaman 5 yılda U16, U15, U17, U21'e kadar çıkıp bir yetişen bir oyuncu var. Yani bütün her şeyini Beşiktaş'ta görmüş bir oyuncudan bahsediyoruz. Tekrar söylüyorum çok sevineceğim yani böyle bir jübile. Çünkü jübileyi de özlemiştik çünkü. Jübile olayı uzun zamandır kalkmış çünkü. Bizim hayatımızda jübile diye bir şey.
1: Doğru. Evet.

0: jenerasyon hatırlamazdı ki biz o jübileleri dediğin gibi çok fazla gördük. Şifo Mehmet'in jübilesi, Fatih Terim'in de o zaman Milan'dayken çağırdığı futbolcular vardı burada, şahane bir eski Yunan stadında. Suat Kaya'nın jübilesini hatırlıyorum. Eskiden futbolculara gelir kaynağı olarak yapılıyordu bu jübile genelde. Hem onur ediliyordu hem de biletler satılıyordu. Ama burada yakışan bir jübile, şu 6 ayda ya da 5 ayda yaşadıklarını unutturacak bir jübile olur inşallah. Çünkü gerçekten de çok sıkıntılar ve üzüntüler yaşadığını tahmin ediyorum.
1: Kaya'nın jübilesi 2003 müydü? Yanlış hatırlamıyorsam Ali Sami Yen'de.
0: 2003 Ali Sami Yen'de, evet.
1: Değil mi?
0: O 2002-2003 sezonu. Hacılar vesaire vardı ve o da çok güzel bir jübileydi. Yani Trabzonspor'la oynamıştı galiba jübilesi, yanlış hatırlamıyorsam.
1: Çünkü o tarihten sonra ben de hatırlamıyorum. Yani şimdi düşünüyorum, yakın tarihte zaten hiç çıkmıyor.
0: Jübile deyince çok mutlu oldum ya ben. Jübile kararı evet, gerçekten evet, mutlu etti yani.
2: Bir de maç takvimleri artık çok sıkışık tabii ki. Böyle maçları organize edecek zaman bulmak da kolay olmuyor. Onun da etkisi var artık.
1: Yani jübile maçları yani yoğun tempoda geçmediği için evet, doğru şimdi. Bunu organize etmesi zor. O oyuncu grubunu ya da işte o insanları bir araya getirmek de çok zor. Tabii
2: boşluk bulmak, iç sahada ayarlamak tabii. Vesaire onlar sezon da kolay olmuyor.
0: Sezon başında nasıl hazırlık maçları yapıyorsun? Böyle kamplardan daha önce geliyorsun burada. 10-15 Şubat'ta maç yapacak bir şey. Yani sonuçta böyle bir karnaval alanı gibi. Yani o bir jübile olduğu için normal şeyin biraz dışına çıkar. Daha sertlikten ziyade böyle neşe, halı sahada maç yaparsın ya, futbolcular yapıyor mesela. Öyle bir süreç olur yani. Karnaval alanında taraftarlar evet. Da gelir orada destek verirler.
2: Nisa Nur yazmış son sayfa etiketine. Küçüklüğümden beri Beşiktaşlıyım. Necip abiye ne kadar laf edilse de ben hala onu seviyorum. Kesinlikle jübile yapılmalı ve aynı zamanda Quaresma, Josef ve Atiba da bu jübilede yer almalı demiş.
0: Mutlaka olacaktır. Çünkü onlarla oynadı. Dediğim gibi karakter olarak ben Necip'in saha içinde, saha dışında olumsuz bir tane hareketini duymadım bu kadar yıldır. Saha içinde, saha dışında da yerlilerle, yabancılarla hep diyaloğu iyi olan son derece beyefendi bir kişiyle biliyoruz. Bildiğimiz, gördüğümüz söylüyorum. Çünkü böyle bir oyuncu eski takım arkadaşlarından kimi çağırsa gelir. Bence çok oyuncu gelecektir. Keşke o 100. yılında girdiği kulüpten, o dönemde forma giyen insanlardan da kulüp yardımcı olsa gerçekten. Çünkü çok küçük yaşta Beşiktaş'ın 100. yılında 2003 yılında kaç yaşında oluyor? Herhalde 14 yaşında falandır. 13-14 yaşındadır. 35 daha da küçük. Yani 11 yaşlarında falan kulübe giren bir kişi o 100. yılda. 100. yılından da mesela bugün yerli oyunculardan baktığın zaman oyuncular olabilir.
1: Kaçtı? 92'li miydi?
2: Necip 35 yaşında. Doğum tarihi
0: 12. 35 o zaman.
2: 91'li.
0: 91. 12 yaşında Beşiktaş kulübünden içeri girmiş. Dolayısıyla o 100. yılda forma giyen, bugün birlikte oynadığı, karşılaştığı Şifo Mehmetler, aklıma gelen mesela efsane jübileler dedik ya mesela, bak ondan sonra o Şifo Mehmet de orada olmuş olsa.
2: Yıldırım Bosna'da altyapısından Beşiktaş'a geçiyor 2003-2004 sezonunda. Düşün.
0: İşte orada baktım dedim. Sen 17 sene deyince acaba dedim nereden gelmişti? Yıldırım Bosna'dan Beşiktaş altyapısına gelip bizi çeyrek asır neredeyse.
2: Tabii.
0: O yüzden ben çok mutlu oldum yani. Bu sürece çünkü çok üzülmüştüm onu yaşadığı sürece.
2: Doğru.
0: Ve hiç isyan etmedi. Veda mektubunu da çok güzel bir şekilde yaptı. Hiçbir şekilde orada bazen mesela çok agresif olabiliyorsunuz, sinirli olabiliyorsunuz. O süreci bekledi bir açıklama yapmadı. Bir mektupla bu kadar yıldır Beşiktaş'ta forma giydim. Alınan karara saygı duyuyorum. Herhangi bir saygısızlık da yapmadı. O yüzden ben bu jübileyi hak etti. Türkiye'de bir jübile kültürünü yeniden başlatır inşallah Necip Uysal.
1: Muhteşem bir aidiyet örneği her şeyin başında. Yani bu kadar yılda o kadar çok transferler yapıldı. Bir sürü yıldız oyuncu ile birlikte oynadı. Bak, sadece oyuncu grubundan bağımsız. Çok fazla teknik direktörle çalıştı. Çok sayıda başkanla çalıştı. O kadar çok yönetimler geldi geçti. Ama Necip Uysal hep Beşiktaş'ın ayrılmaz bir parçası oldu. Yani hani kadroda, geniş rotasyonda belki zaman zaman düşünüldü, düşünülmedi. Ama hiçbir zaman da gönderilmesi gündeme gelmedi. Her zaman çünkü Necip Uysal... Bildiğimiz çünkü Beşiktaş'ta A takıma çıktığında tipik bir ön libero pozisyondaydı ve zaman zaman Beşiktaş sıkıştığı noktalarda onu stoper bölgesine de değerlendirdi. Tabii, ben tabii, hatırlıyorum tabii. Bu Şampiyonlar Ligi'nde stoper oynadığı maçları vardı. Bu Dortmund Ajax Sportingli grupta mücadele ettiği zaman yine mesela Beşiktaş'ın sıkıştığında sağ bek oynadı, stoper oynadı.
0: Yani ya çok...
2: Şimdi stoper oynadığı maçlar var, ön libero oynadığı var, merkez orta saha oynadığı karşılaşma var. Sağ bek oynamış mesela, 62 maç sağ bek oynamış. 3 maçta sol bekte oynamak zorunda kalmış. Orta sahanın sağ tarafında 8 defa oynamış işte, az önce söyledik. Ama kariyerinin büyük bölümünü ön libero olarak 205 maçla oynamış. Beşiktaş'ta da toplam oynadığı maç sayısı 466 karşı.

0: Laşma 6 gol 19 asisti var.
1: Golcülük meziyetleri yüksek olsaydı muhtemelen önde de değerlendirilebilirdi.
0: Çok aşırı Necip mükemmel tabii. Kreatif bir oyuncuydu vesaire diyemeyiz. Yetenekleri de tartışılabilir.
2: Kaç maç?
0: 466 maç.
2: Rıza Çalınmay'ın rekorunu kıracaktı. Ben hep onun hesabını yapıyorum. Bakayım kaç maç Rıza Çalınmay, hatırlayamadım şimdi.
0: 473 maç Rıza Çalınmay, 491 maç Mehmet Özdilek.
1: Toplam Necip kaç 466 golü var bir de? Kolayımızda maç mı acaba? Gol asist sayısını görebilmek.
0: Az önce 6 gol 19 asist.
1: Bir tanesi Fenerbahçe derbisiydi zaten. Kafayla gol atmıştı Fenerbahçe derbisinde bu pandemi sezonunda. En sakalının gol attığı maçta.
0: Ben de şeyi hatırlıyorum. Sağbek Fenerbahçe maçında sağbek oynayıp
1: 4-2 yenmişti Beşiktaş o maçı, yanlış hatırlamıyorsam. En sakala gol atmıştı o maçta. Bir de Necip kafayla gol atmıştı Kadıköy'deki maçta. Ozan Tufan'ın falan gol attığı bir maçtı.
0: Ben de şeyi hatırlıyorum. Seyirsiz. Kadıköy deplasmanında sağbek oynarken asist yaptığını hatırlıyorum kafayla. O mu acaba? Gol müydü, asist
1: gol
0: müydü?
1: Attı.
0: Gol müydü o?
1: Tabii kafa golü attı.
2: Pandeminin başladığı sezon zaten ilk şampiyon olduktan
1: sonra. Maçlar şundan dolayı karışıyor. Bir de Redmond'lu bir galibiyeti var. İşte Redmond'un 3 asist, evet, 1 gol attığı performans da var mesela. O yüzden maçlar şu an iç içe geçti. Beşiktaş'ın böyle unutulmaz derbi zaferleri vardır çünkü.
0: Evet.
1: Maçlar böyle zaman zaman iç içe geçebiliyor. O yani Necip'in 6 golünden bir tanesinin Fenerbahçe derbisinde olduğunu hatırlıyorum. Geri kalan golleri normal herhalde diğer Anadolu kulüplerine karşı.
0: Evet.
1: Attığı gollerdir diye tahmin ediyorum.
0: Senin bahsettiğin stoper maçlarından birisi de mesela unutulmaz karşılaşmalardan Beşiktaş'ın Liverpool'u elediği müsabaka mesela Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda. Evet. O zaman stoper oynamıştı Necip ve o dönem Liverpool forması giyen Balotelli'yi mesela mark etti ve Beşiktaş'ta o gün gayet geçerli bir performans ortaya koydu. Beşiktaş'ta hatta hatırlarsınız Liverpool'u elemeyi başarmıştı.
1: Tolgay'ın golüyle.
0: Tolgay'ın attığı golle birlikte. Ercan Taner'in de kulaklarını çınlatalım. Goodbye Liverpool repliğiyle birlikte, anonsuyla birlikte karşılaşma tamamlanmıştı. Dediğimiz gibi yani yetenek olarak belki tartışılabilir. Beşiktaş seviyesinde olmadığını düşünen çok fazla Beşiktaşlı da olabilir. Hak verilir. Hak vermeyenler de olabilir ama bence tartışılmayacak bir meziyeti var. Bu Türkiye'de çok hafife alınan bir konu bence. İş disiplini. Mesela hiç hazır olmadığı bir anı ben hatırlamıyorum. Sahada böyle yürüdüğü karakter. Anı hatırlamıyorum. Ya bak 466 maçtan bahsediyoruz. İnsanlar diyordur ki eminim bazıları şu an. Zaten onu da yapmasa Beşiktaş'ta ne işi var? Kabul, ne işi var ama yani 466 maçın 16 saniyesinde de bir kaytarma zamanı bulabilirsiniz kendinize. Ben Necip adını onu hatırlamıyorum. Yani fiziksel olarak, profesyonel olarak sürekli böyle düzenli, iş disiplini yüksek bir sporcu kariyeri benim zihnimde hep olacak.
2: 17 yıl yani Beşiktaş seviyesinde olmayan bir futbolcu sözüne asla katılmam. 17 yılda kaç hoca? Ona bakmak lazım. Aşağı yukarı kaç sene kaç hoca? Yani 20 tane hocayla rahat çalışmıştır. Çünkü yani bazı sezonlarda 3 hoca fazlası bile olabilir. Çünkü bir sezonda 3 hoca.
0: Beşiktaş son 5 sezonda ne yazık ki 10 hoca değiştirdiği
2: çok
0: için.
2: Çok da iyi hocalarla çalıştı. Yerli yabancı çok iyi hocalarla çalıştı.
1: Tabii Del Bosque'sinden yani Tigana'yı gördü mü?
2: Bambaşka hocalarla çalıştı. Böyle bir karaktere, saha içi saha dışı karakteri diyorum. Yani ben bu jübile herhalde şu 4-5
0: Schuster var. Fernando Santos, Rıza Çalınbay, Carlos Carvalhal var, Şenol Güneş var, Slaven Bilic, Samet Aybaba, Abdullah Avcı, Ole Gunnar Solskjær, Mustafa Denizli, Tayfur Havuççu, bunun dışında Valerian İsmail, Giovanni van Bronckhorst, Sergen Yalçın, Önder Karaveli, Serdar Topraktepe, Burak Yılmaz. Pek çok isim var. Arada milli takımda çalıştığı hocaları ayırdım tabii, onları söylemedim. Ama yakın dönem örneği senin söylediğin şeye destek verebilir belki, bir done olarak hatırlatayım. Fernando Santos'u Joe Worrell alınmıştı. İngiltere'den getirilmişti hatırlıyorsunuz. Worrell alınmasına rağmen Necip stoper oynuyordu. Sorulduğunda Fernando Santos dedi ki Necip çünkü şu an daha iyi dedi. Yani Fernando Santos'un babasının oğlu değildi Necip. Tabii. Necip de işte bu yüzden zaten oynadı. Gelenleri kestiği için. Yoksa kimse kara kaşına kara gözüne forma vermez.
2: 17 yıl aralıksız bir takımda forma giyen altyapısıyla beraber az önce söyledik 23-24 yıl. Evet. Kaç tane oyuncu vardır? Yok. Bülent Kırıkmaz'ı atılarım.
1: Yabancılara dahil mi? Maldini var.
2: Yani bizim şeyimizde, ligimizde baktığım zaman. Ben en son Bülent Korkmaz, Sabri Sarıoğlu kalmış olsaydı sonra gitti o son senesinde. Göztepe'ye falan gitti.
1: Suat Kaya 86-2003 arası değil mi?
2: Suat Kaya Evet, 86-2003 onun kiralık dönemi hiç oldu mu olmadı galiba.
0: Evet.

0: Yani bu konuyu böyle paylaşmış olduk bu haberi sizinle birlikte. Dilerseniz Beşiktaş'a dair yine transfer haberleri var. Özellikle onlara da bakarız birazdan. Sorularınızı, mesajlarınızı bekliyoruz. Bir ısınma turu olsun. Ben kimim yapalım istiyorsanız.
1: Yapalım. Yapalım.
0: Hazır mısınız?
2: Hazırız. Kendine güveniyor musun
0: Savaş
2: abi?
0: Çorlu. Ne durumdasın?
3: Yine ne sürprizler çıkacak
0: yakın
3: bakalım.
0: Yakın dönemde takip etmedim. İyi misin? Performans nasıl bu aralar?
3: Çok bakalım.
0: Caner'e karşı gizli bir ittifak kuralım mı? İstiyor musun? İpucu verir mi sana? Sakaryalı sormuşlar sana geçen mesela. Pozitif ya, ayrımcılık
3: zaman,
0: yapmışlar.
3: Çok güzel soruydu. Okan Koç'la beraber.
0: Bildiğin için değil
3: Okan,
0: mi? Çok güzel.
3: Yok Okan Koç'la beraber. Ben bildim dedim. Ben şimdi burada hemen Bülent Uygun dedim. Saniyeler yok. Atbaşıyız böyle. Sonra ben bildim dedim. Okan Koç'la bayağı tartıştığımız bir programdı. Onun da kulakları çınlasın.
0: Hiç tartışmazsınız normalde de.
3: Ya o değil de.
0: Şimdi mesaj i̇nsanlar, atacak köfteciye götürmedi bizi
3: biliyor musun? Köfteciye onu başka bir yere götüreceğim ben. İnsanlar hayır şey zannediyor. Diyor ki siz kayıkçı kavgası yok. Hakikaten de öyle doğalız.
0: Herhalde tatlı tatlı tartışıyorlar.
3: Olacak. Biliyorum ama çok da seviyorum kendisini.
0: İlk soruyla başlıyoruz. Hazırsanız telefonları bırakıyoruz. Caner. Şey tabii yapmıyorum ki, itham tabii. Etmiyorum yanlış anlama bu
2: yok,
0: arada.
2: Yok yok estağfurullah.
0: Ben kimim diyoruz ve ilk soruyla başlıyoruz. Baba mesleği diyerek başladığım kariyerimde futbolculuk sonrası bir kulüpte as başkanlık yaptım. Virgil van Dijk birlikte oynadığım en iyi stoperdi. 8 farklı ülkede süren futbol kariyerim Türkiye'de bir Karadeniz ekibinde sona erdi. Sven-Goran Eriksson ve Engin İpekoğlu çalıştığım teknik adamlar arasında birbirinden en farklı isimlerdi. İlk asistimi Türkiye'ye karşı yaptığım milli takım kariyerimde en önemli anı 2014 Dünya Kupası'nda attığım son dakika golüyle yaşadım. Ben kimim?
3: Ya şu şey çok hani çok doğru bir şey bir daha. Şimdi Engin Hocama saygılar buradan ama Sven Eriksson'la Engin İpekoğlu çalıştığım teknik olan aslında birbirinden en farklı isimlerdi diyor. Bu normal yani en farklı isim olması.
0: Babası eski futbolcuymuş.
2: Hiç ufak bir ipucumuz var mı? Şu an hiç
3: burada bir şey söyleyeyim mi sana?
2: Şimdi Virgil van Dijk'tan yola çıkarak gitmeye çalışıyorum. Bu oyuncu muhtemelen Hollandalı değil. Fenerbahçe'de bir saniye Sven Göran Eriksson.
3: Ya bir Karadeniz ekibi diyor. Rize ya da Trabzon.
0: Burası ya burada
3: Rize.
0: Mesela Engin Hoca'nın kariyerini hatırlayabilenler varsa mesela biraz daha yol yürüyebilirler. Engin İpekoğlu hangi takımları çalıştırdı? Ya demek
3: Engin
0: ki Türkiye'den
3: Rize,
0: yolu geçmiş
3: Rize,
0: bir oyuncu.
3: Engin Hoca Rize'yi çalıştırmadı.
0: Veya işte Eriksson.
2: En önemli anı 2014 Dünya Kupası'nı attığım son dakika golüyle yaşadım.
0: 2014 Dünya Kupası.
2: Allah Allah.
3: 2011, 2012. Şimdi Karadeniz takımından yola çıkacağız. Bir de en rahat oradan çıkabiliriz.
0: Ali Samiyen'de yapmış asisti. Euro 2008 elemelerinde Türkiye'ye karşı.
2: Asist.
3: 2008.
0: 2008'de faal futbolcuymuş.
3: Ali Samiyen'de 2008'de biz
0: Türk milli takımına karşı yapmış.
3: Bosna ile oynadık, İspanya ile oynadık.
2: İspanya ile oynadığımızı hatırlıyorum.
3: İspanya var, o Bosna maçta var. Bosna'yı yenerek 1-0 çıktık. Ondan önce İspanya ile oynadık. İbrahim Üzülmez orada penaltı yaptırmıştı. O maçta vardım. O maç olabilir mi acaba?
0: Biraz var mı? Daha devam edelim mi? Bir şeylere de bakacağım bu arada. Son sayfa etiketine müsaadenizle siz düşünürken o sırada.
3: Ben şu Engin İpekoğlu'nun çalıştırdığı o Karadeniz takımları o zaman 2008'de kim vardı?
0: 2008'de.
2: Ben çok Sven Göran Eriksson'a şu an odaklandım.
0: Bakayım bilenler yani var bu arada. İlk bileni bulmaya çalışacağım hemen o sırada. Samet Civelek bilmiş. Tebrik ediyoruz. Muhammed Şentürk bilmiş.
2: Ya, acaba İngiliz
0: Batuhan Yılmaz Yanılmaz yandan. Özür diliyorum bilmiş.
3: İngiliz.
0: Alt lig Rumuzlu hesaba ait Elazığ'dan Yahya Aydın bilmiş yine. Euro 2008 elemelerinde açıyorum ipucu veriyorum son 2000 son maddeye dair verin.
3: Yani çok güzel soru be.
0: 2014'te fil dişi sahiline atmış golü. Rejide de ilk Esra bilmiş. Tebrik ediyoruz. Fil dişini atmış. Ali Samiyen'de yani son maddeyi açıyorum iyice artık. Euro 2008 elemelerinde Ali Samiyen'de oynanan 1-0'lık maçta asist yapıyor. Fil dişi sahiline attığı golle Yunanistan'ı tarihinde ilk kez

0: Dünya Kupası'nda gruplardan çıkarıyor.
1: Yunanistan'ı gruplardan
0: yani
1: çıkarıyor.
0: Yani söyleyeyim yani komple gittik.
1: O maçlara 1-0 zaten şey.
0: Engin İpekoğlu'yla da çalışmış. Yolu
1: Yunan abi, Yunan diye Yunanistan'a diyor zaten bak yine.
0: Engin İpekoğlu'yla nerede çalışmış söyleyeyim mi? Samsun'da.
2: Samsun. Kim bu, Teofanis Gekas mı?
0: Değil. Bir başka Yunan. Gekas'ın. Yunanistan, Hollanda, İngiltere, İskoçya, Suudi Arabistan, Amerika, İspanya ve Türkiye'de oynamış.
1: Yunan başkanı.
0: Maşallah gitmediği yer kalmamış zaten.
2: Muhtemelen çok iyi tanıdığımız bir isim ama.
1: Çok canım.
0: Kesin tanıyorsunuz ya. Selman Bey diyor ki 10 yıldır izlerim bu programı, bu kadar zoruna denk gelmedim. Ben Koray Bey, siz son sayfa sunduğunuzda sorular aşırı zor. Bu bir rastlantı mı yoksa parmağınız var mı, benim hiçbir dahilim yok sorularda bu arada. Akif hazırlamış editörlerimizden. Bugün öyle.
2: Ama şu an sen muhtemelen cevabı bildiğin için sana zaten kolay geliyordur ama şimdi düşününce hakikaten çok zor bu arada.
0: Caner'e özel hazırlanmış bu arada bu.
2: Caner... Bana özel.
1: Mehmet Özcan olsaydı şu anda bunu çoktan bilmiştik.
2: Çoktan
1: abi.
2: Bilmişti.
0: Seni bayağı başarılı bulmuşlar, o yüzden seviyeyi ya yukarı estağfurullah çıkarmışlar.
2: Estağfurullah ama şimdi yarışma psikolojisiyle ben bilemiyorum zaman zaman. Böyle bir kitleniyorum. En son burada şeyi bilemedim abi. Deniz Bergkamp'ı bilemedim ya.
1: Babası ya şimdi ben gelmedi. Bu o dönemdeki Samspor maçlarında
0: babasının adı Giannis. Soyadını söylersem çünkü direkt sorunun cevabı çıkacak. O yüzden babasının adı Giannis. Yunan ekibi Ofi Grit'te yöneticilik yapmış. Bu çok yani çözülebilecek
1: oradan gidemeyiz de.
0: Van Dijk'ta da İngiltere'de oynamamışlar. Celtic'te beraber oynamışlar.
2: Celtic'te.
0: Türkiye'de oynadığı takımda söyleyeyim mi?
1: Samsunspor.
0: Samsunspor.
1: Samsun'da oradan
0: Samsun
1: işte.
0: Samsunspor'da oynamış.
1: O dönemdeki kadro falan böyle bakıyorum.
0: Eriksson'la da City'de oynamış. Manchester City'de.
1: Abi Samsun'da oynadığı dönemde çok canlı maçını izledim
0: Samsunspor'da. Bütün kopyaları
2: şu
0: verdim
2: aslında. Hem Manchester City'de oynamış hem Samsunspor'da oynamış bir futbolcu. İnan aklıma gelmiyor abi.
0: Oğuzhan Külah bilmiş. Teşekkür ediyoruz ona da. Şöyle Yunan golcüleri bir düşünün.
1: Ya şimdi diyeceğiz ki eyvah diyeceğiz ya.
2: Gerçekten öyle olacak muhtemelen.
1: Yalnız Yunan golcü çok ilginçtir. Gekas'ın da mesela ilk uçakta beraber gitmişti.
2: Kayısteyaz gelmedi de Türkiye'ye.
1: Adnan Sezgin Galatasaray'dayken almaya çalışıyordu onu.
0: Tipi biraz şeyi andırıyor. Macar gerçi ama Szoboszlai'yi andırıyor biraz tipi.
1: Peki sende o sorular olmasaydı bilebilir miydin?
0: Ben bilmiyorum ya, bilemezdim herhalde. Ama şöyle yok, Yunan golcü den yola çıkarsak bilebilirdim. İlk etapta direkt söyleyemezdim herhalde de. Yunan golcü deyince aklıma iki kişiden biri gelirdi diye düşünüyorum. Biri Gekas olurdu.
1: Gekas daha yeni ya.
0: Bu da ama popüler ya. Ya nasıl bu aklıma gelmedi diyeceğiniz bir isim. Ben söyleyeyim cevabı istiyorsanız. Daha fazla zorlamayayım sizi. Babasının soyadını söyleyeyim. O zaman ilk cevabı veren kazansın.
2: Ya hala da orada bile bulamama şansımız var.
0: Georgios ismi, soyadı Samaras.
2: Aa yok, ben hiç hayatta çıkmazdı.
0: Hatırlamaz mıydı?
2: Ya tip evet, uzun saçlı bir oyuncu profili gözümde canlandı ama isim mümkün değil, çıkmazdı
0: Samaras. Szoboszlai havası var ama değil mi?
2: Var var. Aklıma geldi. Yani çok fazla sayacaktım Sokratisler, Papastopuloslar falan
1: kadar
2: ama
1: yine aklıma seyrettim yok, canlı canlı.
2: Tip gözümde canlandı ama yok yani oyuncu evet. Samaras mümkün değil, çıkmazdı bende.
0: Zor soruymuş ama.
2: Evet zormuş gerçekten. Yani
1: güzel hazırlanmış soru.
2: Evet güzel hazırlanmış.
0: Uğurhan Erkan da bilmiş, Oğuz Bey bilmiş, Nurullah Başıbüyük yine bilmiş. Onları da paylaşmış olalım. Şimdi birazdan Dünya Kupası'na geçiş yapacağız. Yunan golcüler deyince tabii ilk akla Gekas geliyor değil mi? Sizde de.
2: E tabii Teofanis Gekas doğal olarak. Türkiye Ligi'nde de iz bırakmış önemli bir oyuncu. Kendisine yazılmış bir beste de var zaten. Çok tabii meşhur sosyal medyada. Dillere pelesenk olmuş.
1: Hangisi o?
2: Ya biraz...
1: yok, ne için kaçırdım oraya ben?
0: Pelkas için.
2: Gekas.
0: Şey,
2: Gekas.
0: Pelkas diyorum ya.
2: Gekas.
0: Gekas.
2: Ne Zeus ne Perseus diye bir şey var ya.
0: Evet evet, bu devamını boş ver. ama ya, Yunan futbolcular Türkiye'de başarılı oluyor ya, bence bu yani yakın kültür, Akdeniz insanı olmak vesaire.
1: Çok beğendim ya. Evet, hakikaten evet, çok beğendim. Çok kulüp gezdi.

0: Biraz tabii kendine bakmamasının etkenleri var. Hocalarıyla konuştuğumuz zaman Galatasaray Samsun maçına gidiyoruz. Uçakta önümde birisi oturuyor. Üçlü koltukta önümde Gekas.
1: Evet.
0: Ya transfer haberi hiç o zaman sosyal medya falan da yok Koray. Samsun'a maça gidiyoruz. Uçaktan bir indik Gekas. Galatasaray taraftarlar Gekas'ı ne verdi? Adnan Sezgin o zaman Samsun'da futbola bakıyor. Uçaktan iner inmez Galatasaray'a getirememişti. Samsun Spor almıştı o zaman Gekas'ı. Sonra da oynadı. Her kulüpte hemen hemen başarılı oldu yani. Çok şahane de golleri vardı.
1: Doğru. 2026 Dünya Kupası'nda ilginç sürpriz sonuçlar alınmaya devam ediyor. Bazen favoriler kazanıyor ama mesela bugün şaşırtıcı sonuçlar da vardı. Onları da konuşacağız. Son sıcağı sıcağına Belçika-Mısır maçıyla başlayalım. 1-1 berabere bitti karşılaşma. Mısır 1-0 öne geçmişti. Ardından Belçika bulduğu golle birlikte 1 puan almayı başardı. G grubunda bu sabah saat 4'te İran'la Yeni Zelanda karşı karşıya gelecek. Belki futbol anlamında çok büyük beklenti olan bir maç değil ama turnuvanın hikayesine dair en önemli konu başlıklarından birisi İran milli takımı. Yaşanılan malum o üzücü savaştan sonra kendi topraklarına saldıran Amerika Birleşik Devletleri'nin de ev sahibi oldu. 2026 Dünya Kupası'nda sahaya çıkacak İran. Tabii ki bir anlamda yani futbol saha içinden ziyade saha dışı hadiselerle bambaşka bir hikaye var orada. Bir İran adına da belki de bir onur mücadelesi, gurur mücadelesine dönüştü. Bambaşka bir senaryo var orada, hikaye var hakikaten oyuncuların gözünden kim bilir neler neler yaşanıyor. O da üzerine film bile yapılabilecek bir hadise. Belçika-Mısır 1-1 bitti. F grubunda İsveç Tunus'u 5-1 mağlup etti bugün. Fil dişi sahili Ekvador'u 1-0'la geçti. Hepsini böyle kısa kısa konuşmaya çalışacağız ve günün hatta belki de turnuva adına ilk maçlarda en büyük sürpriz İspanya Yeşilburnu Adaları karşılaşması golsüz sona erdi. İspanya ki turnuvanın favorileri arasında gösteriliyordu. Gol dahi atmayı başaramadılar. Orada da Yeşilburnu Adaları'nda çok ciddi bir kaleci performansı vardı. Belçika 1-Mısır 1. Şaşırttı mı skor sizi?
2: Çok şaşırmadım. Yani İspanya kadar şaşırmadım açıkçası. Çünkü Belçika da şu anda bir kabuk değişimi içerisinde, tıpkı Hırvatistan milli takımı gibi. Yani onlar o altın jenerasyonu aslında çok da değerlendiremedi Belçika. Şu anda bir geçiş periyodu içerisindeler. Bu bağlamda çok da şaşırmadım. Ama tabii Mısır'ın kadro kalitesine baktığımızda Belçika'nın oldukça gerisinde olduğunu görüyoruz. Sadece burada tanıdığımız figürler, forvet hattında Omar Marmuş var, Muhammed Salah var. Haricinde diğer oyuncular çok da bildiğimiz çok popüler olmayan isimler ama Dünya Kupası'nda bu kadar da popüler isimler genelde gündeme olmuyor. Genelde takım oyununu güçlü oynayan takımlar istediği sonucu alıyor. Bunun da örneklerini görüyoruz zaten. İspanya Yeşilburnu Adaları karşılaşması da bunun en iyi örneklerinden bir tanesi. İspanya bu kadar yıldızlar topluluğuna sahip bir kadro ama Yeşilburnu Adaları ilk defa Dünya Kupası'nda mücadele eden bir takım olmasına rağmen sanki daha önce bu arenada defalarca kez mücadele etmişçesine bir oyun ortaya koydu. Çok iyi bir direnç gösterdi. Hatta bir parantez açmak lazım. Az önce Trabzonspor'un transferlerinden söz ederken Sidney Cabral muazzam bir maç çıkardı bu arada İspanya karşısında. Onun da altını çizmek lazım. Bir kez daha Trabzonspor'un Dünya Kupası öncesinde ne kadar doğru bir iş yaptığını ortaya koymuş oldu. Dünya Kupası'nda bu tarz sürpriz sonuçlara gebe esasında. Tabii ki milli takımımız da keşke galip gelmiş olsaydı ama her türlü sonucu açık karşılaşmalar daha da izleyeceğiz ilk maçlardan sonra. İspanya beni çok şaşırttı ama Belçika-Mısır mücadelesi o kadar da şaşırtmadı sonuç olarak.
1: Evet, Savaş Çorlu, Muhammed Salah belki son turnuvası olabilir. Doğum günüymüş hatta, asisti yaptı golde de. Golde de çok güzel bir vuruş vardı bu arada. Şutta
0: kaçıncı
1: çok iyi.
0: Kaçıncı Mısır turnuvasıya adına baktım? İkincisi galiba.
1: Asur'un golüyle birlikte öne geçti. 19. dakikada Mısır ikinci yarıda Lukaku oyuna dahil oldu. 5 saniye sonra onun da içinde olduğu pozisyonda Belçika golü buldu. Lukaku da zaman zaman transferde çok Türk takımlarıyla da adı anılan bir isim. Önemli o da oyuna sonradan dahil oldu.
0: Ama maçı ilk yarısını içeride izlerken neredeyse tamamına yakın izledik. Orada Caner Arar'a bakıyordum. Yani topu oyuna alan ya Marmuş'a veriyor ya Salah'a veriyor. Direkt sanki böyle ilk yarıyı şöyle bir gözümün önüne getiriyorum. Alan iki oyuncuyu hemen arıyor böyle. Dolayısıyla Belçika'da çok fazla kapattı. Salah'ın zaman zaman çok güzel dripleri vardı. İçeri girdi, orta yapmaya çalıştı. Zaman zaman şut çekmeye çalıştı. Ama kapanan ve onlar da aynı şekilde

0: uzun toplarla giden, zaman zaman dar alanda paslaşma yaparak çıkmaya çalışan bir birlik skor benim için açıkçası biraz sürpriz oldu. Ama turnuvanın yani önemli sürprizlerinden bir tanesi tabii ki İspanya'ydı. Sonra da kendi maçımızı söyleyebilirim. Yani benim için bizim 2-0 yenilgimiz de şu ana kadar baktığın zaman turnuvanın sürprizlerinden bir tanesi olarak kendimizi de görüyorum. Birkaç maç daha böyle sürpriz gider. Yani böyle başlangıçlarda sürprizler oluyor.
1: Şöyle bir bilgi var. Onu paylaşayım hemen isterseniz. Dünya Kupası'nda şu ana kadar Avrupa'dan 10 takımın 7'si kazanamadı. İlginç yani. Futbolun beşiği olarak Avrupa'yı söyleyebiliriz. Şöyle Çekya Güney Kore 2-1 kazandı. Bosna Hersek Kanada ile 1-1 berabere kaldı. İsviçre bir başka Avrupa ülkesi. Katar'la 1-1 berabere kaldı. Biz Avustralya'ya 2-0 mağlup olduk ne yazık ki. Hollanda Japonya ile 2-2 berabere kaldı. İspanya Yeşilburun Adaları maçı yine golsüz beraberlikle sona erdi ve az önce söylediğimiz Belçika Mısır maçı da 1-1 berabere bitti. Böylece Avrupa'daki 10 ülkenin bunu 7'si kazanamadı.
0: Neye bağlamak lazım? Acaba iklim, hava, yaz, sıcaklık vesaire bunlar da olabilir mi? Ya, maçtan çıktılar, yorgunluk, tamamen dinlenmeden turnuvaya girmeleri.
1: Hayır, maç 50-60 maç oynadılar diye yorgunluk etkilememiştir de muhtemelen daha bilimsel yaklaşacak olursak saç modelleri etkilemiş olabilir. Instagram paylaşımları ve YouTube hesaplarında bir şeyler paylaştılarsa onlar 10 Avrupa ülkesinin 7'sinin performansını etkilemiştir muhtemelen.
0: İzlerken üzülüyorum. Daha şeyler söyleyeceğim de yani utanıyorum diyeceğim. Onlar adına utanmak bana düşmez. 2002 Dünya Kupası'nda da bunların benzer olayları vardı. Şenol Hoca'nın saç modelini konuşanlar bugün aynı şeyleri söylüyorlar. Barış'ın saç modeline takılı kalıyorlar. Eren'in saç modeline takılıyorlar. 2002'de hatırlıyorum aynı isimler, aynı kişiler yine aynı takıntılardı. Ya kardeşim sana ne adamın saç modelinden? Sana ne adamın YouTube programından? Bugün bir şey daha gördüm yine üzüldüm. Takımı Hakan Çalhanoğlu ile Melih Demiral yapıyormuş. Bunlar kimi isterse onlar oynuyormuş. Ne oluyoruz ya? Ya bu takım bizim. Buraya getiren yine Montello. Buraya getiren yine bu oyuncular. Bırakın evet üzüldük mü üzüldük. Sabahın erken saatinde bütün Türkiye sokaklara döküldü. Üniversitelerde, camilerde, parklarda, yeşil alanlarda, her yerde, dev ekranlarda. Üzüldük mü çok üzüldük. Ben de ayrıca evimde izlemek yerine kalabalığa gideyim. O atmosferi yaşayayım istedim. Oradaki insanlarla kalabalığın coşkunun arasındaki Türkiye'nin her yerinde gördük haberlerimizde. Ciddi kalabalıklar vardı.
1: Hayatında verdik o gün işte.
0: Hayatında sabah 7'de yatakta kalkamayacak insanlar 6'da kalkmış. Taburelerini alıp kahvesini yapanlar ben de öyleydim. Termosa kahvemi aldım, taburemi aldım, ailece çıktık. Üzüldük mü? Gerçekten üzüldük. Montello'ya kızdık mı? Kızdık. Melih Demir hatasına kızdık mı? Kızdık. Ama ne oluyoruz ya? Saç modeli. Bırak adam. Ya 2002 Dünya Kupası'nda Ümit Davala saç modeli yaptı. Ondan sonra Hasan Şaş tabii yapmıştı. Allah rahmet eylesin. Bizim malzemeci vardı İbrahim abi. Çok da iyi bir insandı. O da mesela Ronaldo var yapmışlardı. Bir maç durun daha turnuva devam ediyor. Yani mağlubiyeti bunlara bağlamak kadar kötü bir şey olamaz ya. Ya konsantrasyonu buraya. Ya saç, sakal. Bunlar dünyanın her yerinde var. Çok güzel bir yere değindin. Ben açıkçası gerçekten evet puan kaybına yenilgiye üzüldüm ama şu yakıştırmalara daha çok üzüldüm. Bunların bakıyorum, görüyorum. İki tane, üç tanesi 2002'de de aynı isimler. O zaman Şenol Güneş'in saç karasında. Ümit Davala'nın ne oldu Ümit Davala? Orada da aynı kötü başlamıştık. Sonra yani, güzel bir gitmişti
1: Ümit
0: yani.
1: Ümit Davala'nın saçı konuşur. Üçüncü olursan Ümit onlar konuşmaz.
0: Yani, ya, o zaman da başlamıştı
1: da olabilir
0: böyle.
1: De, ben hala mesela konuşanlar var. Hala ona bağlayan var. Yani Meri YouTube kanalı açmasaydı mesela daha hızlı koşacağına inanıyorlardı herhalde. Ben anlamadım.
0: Tabii canım.
1: Zaten hiçbir zaman hızlı koşmuyordu.
0: Tabii, o YouTube kanalı
1: açık alanda bırak. Bizim yani, Abdülkerim şimdi saçıyla bir ilgisi yok. Abdülkerim'in arkasında 25 metre 30 metre bir boşluk bırakırsan oraya top atıldığında Abdülkerim buna yetişemeyebilir. Yani bunu biz işte City maçında gördük. Haaland gitti topu aldı golü attı. Burada suçlu yetişemediği için Abdülkerim değil ki. Orada o kadar mesafede o pas atma imkanını vermeyeceksin. Adamın arkaya sarkma imkanını vermeyeceksin. Yoksa herkesin bir yeteneği var, meziyeti var. Zaten ötesini
0: teknik,
1: yapamazsın ki.
0: Taktik anlamında yanlışlar olabilir. Diziliş anlamında yanlış olabilir. Oyuncu değişikliklerinde geç olabilir. Ama futbolculara bu şekilde, senin bu şekilde eleştirdiğin Melih Demiral, Avrupa Şampiyonası'ndaki katkıları, attığı goller, yaptığı savunmadaki başarısı. Hani böyle çok üzüldük ama bu şekilde değil. Uğurcan için de bir şeyler söyleniyor. Bakıyorsun şu anda Hakan Çalhanoğlu, Melih Demiral, yani bilmiyorum neymiş bunlar biz bilmiyormuşuz ya. Sen de okumuşsundur, sen de duymuşsundur. Kadroyu bunların yapması falan söyleniyor ya. Ne diyeceksiniz abi? Şu anda biz cumartesi günü, pazar sabahı bu kadroyu burada geçtik. Önden sonra Amerika'ya geçtik. Tekrar burada yola devam edersek ki ben hala inanırım.

0: devam edeceğimizin bir galibiyete bakıyor. Bir galibiyet. Ya,
1: spekülasyonlar bitmez. İşte dediğimiz gibi bunların hepsinden mühim olan ders çıkarmak. Ne demiş eskilerimiz? Bir musibet bir nasihattan yeğdir demişler. O yüzden her birimiz yaşadığımız acı deneyimlerle büyüyoruz esasında. Bu acı deneyimlerde esasında hayatımızda hep bir tecrübe olarak bizim karşımıza çıkıyor. Bu tecrübelerle
2: ya şeyi de kendimizi
0: geliştiriyoruz. Ümit Davalayı dün mü izledim düştü önüme? O günkü saç modelini yaparken çok düşündüm diye. Eğer de biz o turnuvada çıkamasaydık diyor, benim saç modelim değiştirecekti diyor. Çok doğru bir yani. Çıktıktan sonra olumlu anlamda konuşulmaya başladı.
2: Evet.
0: O yani, turnuvada o saç
2: şimdi
0: modeli...
2: Daha detaylı konuşuruz milli takımı zaten. İlerleyen zamanımız da var. Diğer karşılaşmaları biraz konuşalım. İspanya üzerinde mesela. Şimdi İspanya Fransa ile birlikte benim de yani kafamda canlandırdığımda en büyük favoriler arasında yer alıyor. Du en azından. Sence bugünkü maç bazı şeyleri değiştirdi mi İspanya adına Caner? Yoksa bu şeye mi benzetelim? Bir önceki Dünya Kupası
1: Arjantin-Suudi Arabistan
2: örneği gibi mi algılamak
1: lazım? Olabilir tabii ki. Şimdi hemen ilk maçtan doğrudan böyle eleneceklermiş gibi ya da böyle çok karalar bağlayacak bir durum söz konusu olamaz. Belki de İspanya'nın silkelenmesi adına bir fırsat da olabilir bu. O yüzden ilk maç bir gösterge olamaz. Sonuçta 3 tane grup maçı oynanıyor ve diğer karşılaşmaların telafisi var.
2: Evet.
1: Yani bizim şimdi yine milli takımımıza bağlayacağım konuyu ama bu şey gibi Romanya maçını kaybettiğinizde telafisi yoktu. Kosova maçını kaybettiğinizde telafisi yoktu. Şu anda Dünya Kupası'ndayız. Yani Avustralya'yı kaybedince dünyanın sonu gelmiş gibi muamele etmek de yanlış. Daha 2 tane karşılaşmamız var önümüzde. O yüzden yani İspanya için de bir şey henüz bitmiş ya da karalar bağlanacak bir durum yok. İspanya önümüzdeki 2 maçı rahatlıkla kazanıp 6 puan yapabilecek güce sahip bir milli takım. Keza bizimkiler de öyle. Yani Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri karşısında niye olmasın? Biliyoruz tabii ki maçlar çok zor geçecek. Ama şunun da bilincindeyiz. Ya bir toparlanmak ve bir silkelenmek adına belki de o tokatı yemek önemliydi.
2: Hakan Çalhanoğlu'nun dediği gibi diyorsun.
1: Tabii. Ya o... Zaman zaman belki de bunu yani hak ediyoruz demek istemiyorum. Yanlış anlaşılıyor bu şekilde söyleyince ama tekrardan ayağa kalkmak adına bir silkelenmek, bir toparlanmak adına arada bir o yerimizi bilmek adına böyle bir tokat yemek iyi gelir esasında. Bak, her turnuvada, başarılı olduğumuz turnuvaların hepsinde dikkat et abi. Mutlaka bir şeyimiz vardır. Son Avrupa Şampiyonası haricinde ilk maçımızı Gürcistan'a karşı kazanmıştık ama o da çok zor kazandığımız bir maçtı mesela. Kazanamayabilirdik. Bir kırılma anları vardı. Bir pozisyon kaçırmıştı Gürcistan akabinde. Boş kaleye Kerem Aktürkoğlu atmıştı.
2: Tabii.
1: Yani yine bir turnuvanın açılış maçını da kazanamayabilirdik. Genelde bizim böyle destan yazdığımız turnuvalarda ilk maçlarda zaman zaman sorun yaşıyoruz. Bir adaptasyon problemimiz oluyor turnuvaya girme konusunda diye tahmin ediyorum. Bence dediğim gibi yani gerek bizim milli takımımız nezdinde gerek İspanya nezdinde İspanya tabii bu işi çok daha olumluya çok daha kolay çevirebilir. Bizim iklimimiz biraz daha farklı futbol iklimimiz eleştirel anlamda ama milli takımımıza da inancım sonsuz benim.
2: Yeşilburun adalarının kalecisi Vozinha karşılaşmanın oyuncusu performansıyla birlikte Vozinha 40 yaşında
1: evet.
2: Portekiz 2. liginde forma giyiyor. İşte yine Yeşilburun Adaları'nda sen söyledin. Şeyi ayrı konuşalım. Maçı izledin zaten.
1: İzledim evet.
2: Cabral'a ayrı detaylı konuşuruz Trabzonspor'un yeni transferini. Mesela Ryan Mendes forma giyiyor.
1: Evet yine Süper Lig'den tanıdığımız.
2: Iğdır'da oynuyor. Yani Iğdır şimdi pek normalde abi. Mesela orada da ya İspanya açısından baktığında böyle durumlar da var. Hakikaten nasıl bu maç berabere biter diye düşünenler de olabilir. Dilersen biraz daha böyle Trabzonspor'ları da... merak ediyordur neler söyleyeceğini. Nasıl buldun Cabral'ı?
1: Ben Cabral'ı beğendim. Yani birebir eşleşmede çünkü İspanya'ya karşı birebir adam markajı yapmak zorundalardı. Özellikle tabii Lamine Yamal oyuna girdikten sonra da özellikle birebir de dikkat ettim. Çünkü Yamal gibi oyunculara ya da İspanya'nın diğer hücum tehditlerine karşı çok fazla alan yaratmamanız gerekiyordu. Ben özellikle Yeşilburun Adaları'nı en başarılı bulduğum noktalardan bir tanesi bir istatistik karşıma çıktı maç sırasında. O sırada sosyal medyadaydım. Bir Dünya Kupası maçında 1966'dan bu yana ilk kez ilk 30 dakika içerisinde bir futbolcu hiç topa dokunamamış. Ve bu oyuncu Oyar Zabal. Ve ben bu istatistiğe o kadar çok şaşırdım ki yani sıradan bir milli takım oyuncusu olsa evet derdim ama... Oyar Zabal gibi turnuvanın favorilerinden olan İspanya'nın bir hücum oyuncusunun ilk 30 dakikada bir kez bile top ayağına değmemişse bu bence Yeşilburun'un bir şeyleri doğru yaptığının göstergesidir. bir kez daha tebrik etmek

0: girmek istemiyorum tabii ki, çünkü şöyle, hani düşük bütçeli ya da düşük nüfuslu bir ülke olmasının dışında tabii ki Dünya Kupası gibi yerlerde ya da uluslararası organizasyonlarda diasporalar ya da işte bu göçmen politikaları oldukça etkili. Çünkü biliyoruz hani yeşil burun adaları genelde şöyle, birçok oyuncu akademisini Portekiz'de tamamlıyor. Orada yetişiyor ama oyuncular belli bir düzeyden sonra milli takım tercihlerinde kendi ana vatanları olan ülkeyi tercih ediyorlar. Yoksa tabii ki yeşil burun gibi, Haiti gibi ülkelerde futbol elbette çok gelişmiş düzeyde değil. Ama bu da esasında büyük ülkelerin bu seviyedeki ülkelere karşı olan bir nevi kıyamı demek lazım ya da bir faydası, avantajı mı dokunuyor demek lazım bilmiyorum, ama futbolu gerçekten de anlamlı ve özel kılan detaylar oluyor bu tarz başarılar.
1: Kore aslında orada bana pas ederken söyledi, yani oradaki İspanya medyasına bakmak lazım yani.
2: Yarın bakacağım zaten.
1: Yani neler söyleyecekler, ne yapacaklar acaba? Ama eminim ki kimsenin saçına, sakalına, YouTube'una falan yorum yapacak. Futbol olarak eleştirileri yapacaklar.
2: Bir şey söyleyeceğim bu arada. Oraya bakacağım, o ayrı bir konu da. Yani bana göre bir gerçek var. Yani bunu İspanyol veya İngiliz onu yazsa bile bana göre bunun hiçbir mantıklı açıklaması yok. Yani beni ikna edemez saçtan dolayı. Ama mesela beni ne ikna edebilir? Şunu yazsa İspanyollar, dese ki ya Nico Williams, Lamine Yamal. Biz son Avrupa Şampiyonası'nda İkisini. Şampiyon olduk ve turnuvanın en iyi oyuncuları Nico'yla Lamine'di. Bu oyuncular kenardayken biz bir şey üretemiyor muyuz? Sonlandıramıyor muyuz? Gerçi ürettiler de yani gerçekten onlar adına da böyle çok pozisyon üretmekten uzak bir maç olmadı. Kalecinin de çıkardıkları var vesaire. Yani Lamine Yamal ve Nico Williams, siz İspanya daha çok takılır mıyı tartışırsan sonuna kadar saygı duyarım. Çok kısa bize örnekleyecek olursam bunu. Mesela biri çıkıp dese ki bana, ya Meri neden Avrupa'da devam etmedin? Suudi Arabistan'a gittin. Bak geri gitmişsin fiziksel olarak. Sen eskiden bunları yapmazdın dese yine saygı duyarım. Bir mantık açısından yaklaşıyor diye, ama yani adamın normal YouTube çektiği program, daha kampa gitmeden önce muhtemelen paket bir veya iki gün içinde çekilmiş bir programın sahadaki o pozisyona ne etkisi olabilir? Bana bunu mantıken yani kimse anlatamaz. Diğer her şeye, her türlü saha içi eleştirisine saygı duyuyorum. Zaten bana bir şey söylemek düşmez o noktada da. Şimdi Lamine Yamal ve Nico Williams. Yamal'ı sonradan oyuna aldılar tabii, ama sence etkiledi mi bu? Yani Rodri de vardı aslında yine. Kukureya'ya mesela Rodri'den sürekli savunma arkasına kaçırıp birkaç tane denemeleri de oldu. Sence oldu. Neydi mesela sonlandıramama sebepleri?
0: Bence her geçen dakika üzerlerindeki baskı ve stres yükünü arttırdı. Bunu bariz biçimde hissettirdi. Yani ilk yarıda, ilk 45 dakikada bir tane direkten dönen pozisyonu vardı. Yine Oyarzabal'ın, Kukureya'nın çevirdiği bir top vardı. Mesela o çok kırılma anıydı. İlk yarıya 1-0 önde girmiş olsaydı İspanya belki ikinci yarı rahatlıkla koparabilirdi. Tabii Lamine Yamal'ın bir sakatlığı da vardı. Yani risk alınmamasını doğal karşılıyorum. Belki de De La Fuente kafasında şu şekilde değerlendirdi. Ben bu maçta Yamal'ı riske etmeyeyim. Hani hem sakatlığı konusunda, bir de kağıt üstünde kolay bir maç gibi görünüyordu onlar için. Yani rahat alabilecekleri bir maç gibi gözüküyordu. Ama tabii işler öyle olmuyor. Yani Dünya Kupası gerçekten öyle bir organizasyon ki hiçbir maç kolay değil. Her seferinde söylüyoruz bunu. Ve Lamine Yamal biraz çaresizlikten oyuna girmek zorunda kaldı. Ve her geçen dakika artan baskı yükü. Bir de şu da var. Şimdi rakibin seviyesi de aslında burada etken. Şimdi tabii ki İspanya burada. Yeşil burun adaları burada olunca otomatikman o güç farkının açıklığı, üzerlerindeki artan baskı yükü oyuncuların performansını da bence psikolojik olarak olumsuz etkiliyor. Çünkü kazanmak zorundasınız. Yani en ufak bir puan kaybının herhangi bir açıklamasının olmadığı bir senaryo. Yani Fransa'ya puan kaybetmiyorsunuz ya da İngiltere'ye puan kaybetmiyorsunuz. Tabii. Ya puan kaybettiğiniz takım ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele eden bir ülke olunca orada doğal tabii olarak her türlü eleştirilere şimdi göğüs germek zorundasınız. Ben özellikle yarın biraz daha Real Madrid cephesine yakın olan gazetelerin ve mecraların ne yazacağını çok merak ediyorum. Çünkü
2: Real Madrid'den oyuncu yok kadroda.
0: Real Madrid'den mesela oyuncu yok İspanya milli takımında.
2: Onun üzerinden biraz yüklenme olacaktır.
0: Evet.
2: Fil dişi Ekvador'u 1-0 mağlup etti. 90. dakikada Amad Diallo'nun attığı golle birlikte bu maçın bir önemi ne? İşte Olay'ı, Agbadu, Singo gibi Türkiye'de yakından takip ettiğimiz isimler de şans buldu. Singo ile Agbadu stoper ikilisiydi. 90. dakikadaki golün asistini Singo yaptı. Çok ciddi de bir driplingi var. Top taşıdı. Orada yine Agbadu biraz hatalı pozisyonları var maç çok içerisinde. Fazla, evet. Yani Ekvador'a ciddi

0: Johnston bir yerde ayağa kaydı, düştü. Ondan sonra orada toparlayamadı, bir daha çalım yedi.
1: Toplamda 3 tane direkten dönen pozisyonu var Ekvador'un. Hatta bir tanesi evet. Köşeden Valencia'nın bir şutu vardı. Maçın spikeri hatta kim bilmiyorum ama meslektaşımıza da şey yapmış gibi olmayayım ama iki direkten evet. topu var dedi maç sırasında ama 3 direkten dönen topu vardı o sırada. Bir tane de yine Filiş sahillerinin bir pozisyonu direkten dönmüştü.
0: Evet, İkinci olayda yarının, daha sonra oyuna evet, dahil olmuştu. Milli takımımızı dünya üçüncüsü yapan Şenol Güneş de TRT Spor'a konuk oldu. Şenol Hoca'nın da bence çok konuşulacak açıklamaları var. İki ismin hatta yaptığı açıklamaların ortak yönleri de çok fazla. Dilerseniz Şenol Güneş neler söylemiş? Hep birlikte izleyelim.
2: A milli futbol takımının dünya üçüncüsü unvanlı eski teknik direktörü Şenol Güneş, milli takımın içinde bulunduğu mevcut durumun benzerini 2002 Dünya Kupası'nda yaşadıklarını söyleyerek Ay Yıldızlılara moral verdi. TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası'ndan örnek vererek 24 sene önce ben giderken senden olmaz deniyordu, şimdi de Montella'ya senden olmaz deniyor. Değişen bir şey yok dedi. Düşünce değişimi yapılması gerektiğini belirten Şenol Güneş, 24 yıl önce yapılanların benzerlerini yaşıyoruz. O zaman hiç mi değişmedik biz yorumunda bulundu. Vincenzo Montella'nın Kerem Aktürkoğlu tercihine dair Şenol Güneş, Kerem ben santrfor oynamalıyım demedi. Sol açık, sağ açık. Tuncay Şanlı bir ara kaleye geçti. Kaleci olmak için mi geçti? Şartlar itibarıyla geçti. Hoca karar verdi. Hoca niye karar verdi? Şartlar öyle gerektirdi. Takıma yine hocası çağırdı dedi. Tüm taraftarlara seslenen Şenol Güneş, karamsar havaya karşın umut mesajı verdi. Deneyimli çalıştırıcı, biz merdivenin sadece ilk basamağından düştük. Zirveye daha 8 basamak var. Güneşin her zaman doğacağını biliyorsanız asla umutsuz olamazsınız. Gruptasın, grupta her türlü sonuç olur. Birinci de olabilirsin, sonuncu da. Giderken çocuklarımız, sonuncu olunca çocuklarımız değil mi? İfadelerini kullandı. Maçın ardından yapılan eleştirileri de değerlendiren Şenol Güneş, hangi oyun şekli olursa olsun kaybettiyseniz bir eksik var demektir. Sadece istatistiklere bakarak karar vermek doğru değil. Bu maçta her şey bitti diyorlar. Asıl şimdi başlıyor. Oyuncular tüm bu eleştirilere rağmen işlerine bakacaklar şeklinde konuştu. Dünya Kupası'na en son 24 yıl önce 2002 yılında katılan A milli futbol takımı, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde dünya üçüncüsü olma başarısı göstermişti.
0: Fatih Terim'in açıklamaları, Şenol Hoca'nın açıklamaları. İlk etapta Fatih Hoca'nın söylediği bir ifade var bence çok değerli maça dair anlatan. Topa sahip olduk, daha çok toplu oynadık vesaire ama Fatih Hoca diyor ki yani biz oyalandık, toplu oynamadık, daha hızlı hareket etmemiz gerekiyordu diyor. Belki de somut analizler içinde işte o dediğimiz bir magazinsel kısmı var. Bazı soyut eleştiriler ama somut asıl bizim konuşmamız gereken noktalar tabii işte yılların deneyimleri olunca daha net ortaya çıkıyor. Biz topu neden hızlı çeviremedik? Neden rakibi daha böyle baskı altına alamadık? Çünkü Fatih Hoca'nın anlattığı çok detaylı şekilde ortaya koyuyor. Yavaş yavaş oyunun yönünü değiştiriyoruz. Bir hücum yapmaya çalışıyoruz. Ardından hemen çok hızlı bir şekilde devamında tekrar bir hücum denemesi olmuyor. Yine oyalanıyoruz. Rakip yine yerleşiyor rahat rahat. Bir daha bu sefer tekrar baştan. Caner neden burada takıldık sence?
1: Fatih Hoca oradaki futbolcuların kafasındaki psikolojiyi çok iyi tahmin ediyor zaten. Maçın başında ben de bunu hissettim. Bariz bir tedirginlik vardı zaten. İlk 5 dakikada ufak tefek pas hataları yapıldı. Çünkü oyuncular bir bulunduğu yeri de yadırgıyor doğal olarak. Ama tabii Avustralya'nın çok doğru yaptığı işler var. Özellikle rakip hücuma çıktığı andan itibaren kendi yarı sahasında gerçekten kompakt bir şekilde savunan, bütün alanları çok doğru kapatan, bek stoper arasındaki boşlukları, o hat bölgelerini tamamen koordineli biçimde hareket ederek kapatan, hiç boşluk bırakmayan bir Avustralya milli takımı izledik ve bizi ister istemez sürekli kenarlara yönlendirdiler. Ya o kadar dar bir alanda savundular ki sürekli kenarlara yönlendirdiler ve kaç orta girişimimiz vardı şu an sayısını hatırlamıyorum.
0: 36
1: küsür ve bunların yanılmıyorsam bir ya da iki tanesi isabetliydi. Onun haricinde hepsi isabetsiz ortalardı. Ve tabii ki burada en çok konuşulan konuların başında Montella'nın oyuncu değişikliği tercihleri çok konuşuldu. İşte Kerem Aktürkoğlu'nun forvet pozisyonunda değerlendirilmiş olması, o kadar uzun stoperlerin önünde bir 9 numara olarak tercih edilmesi,

0: İkinci yarıdaki bu kadar etkisizliğine rağmen oyuncu değişikliği tercihlerine neden Kerem'i çıkarmayıp başka alternatifler üzerine yönelmedi? Mesela şimdi orada mesela Can Uzun'un tercih edilmemesi mesela maçın belki de en çok tartışılan konularından bir tanesi oldu. Çünkü belli bir noktadan sonra zaten gerideydik ve rakip bu kadar çok geride sizi karşılıyorken ve açık vermiyorken bu durumda yapmanız gereken tek şey dış şutlarla gol arayabilmek. Başka çünkü silahınız kalmıyor ve bu durumda da şutör oyuncularınız bellidir. İşte Hakan'dır, Orkun'dur. Belli başlı oyuncularınızla işte Can Uzun'dur.
1: Ki onlar bile Arda zorlama Güler, şutu tabii. Oldu aslında. Yani çünkü o bile rakip savunma çok kalabalıktı. Yani çok net böyle ceza sahası dışı şut şansı da tanımadılar aslında. Yani Abdülkerim'in vurduğu bir şut var ama çok ekstra bence hakikaten. Bir de şu ifadesi dikkatimi çekti Savaş Çorlu, Fatih Hoca'nın. Rakibin zaten böyle oynayacağını biliyorduk dedi ki herkes hakikaten her Avustralya analizinde hemen hemen her kanalda aynı şeyler söylendi. Kapanacaklar, hızlı hücumlarla gol arayacaklar, toplu oynama gibi bir niyetleri olmayacak. Bunu herkes en basit seviyedeki analizciden en usta isme kadar herkes aynı şeyi söyledi. Fatih Hoca dedi ki rakibin bu kadar baştan itibaren hemen geride oyunu kabullenmesi bizim futbolcularda mental olarak şeyi de doğurdu diyor. Yani biz bu maçı nasıl olsa kolaylıkla kazanırız düşüncesini de zihinlere soktu diye tahmin ediyorum dedi. O biraz momentumumuzu düşürdü diyor.
0: Şöyle bir detay daha var. Ben maçtan sonra özellikle şeye baktım. En fazla topla buluşan oyuncularımıza baktım. Ve genellikle hangi oyuncular arasında pas alışverişi olduğuna. Genelde bizde oyun kurulumunda oyunu başlatan oyuncu Abdülkerim. Abdülkerim'in normalde ilk pas tercihi her zaman Hakan Çalhanoğlu olur. Genelde evet. Derin oyun kurucu olarak Hakan'a görür. Şimdi Avustralya'nın çok doğru yaptığı işlerden bir tanesi bu, çok atlanıyor. Biz şimdi geride savunma yaptı olarak değerlendiriyoruz ama en uçta oynayan oyuncuları Ture'yi hep birebir baskıya çıkardılar Hakan'a. Hep birebir baskıdaydı. Bundan dolayı da Abdülkerim'in maç içinde en çok top attığı, en fazla pas attığı oyuncu da mecburiyetten Ferdi oldu. Ha bu Ferdi kötü tercih anlamında değil. Sadece Hakan Çalhanoğlu'nu kilitledikleri için. Maçtan sonraki rakamlara baktım ben. Hakan Çalhanoğlu sürekli demarki olabilmek için A milli takımımızın sahada en çok koşan futbolcusu olmuş. İleri geri evet. iki kutu arasında en fazla koşan oyuncusu olmuş. Mesela hani Hakan Çalhanoğlu çok böyle sprinter ya da çok koşu özellikleriyle ön planda olan bir oyuncu olmadığı için çok koşuyormuş gibi gözükmez saha içinde belki. Hani rakamlara bu şekilde yansıyor ama
1: evet.
0: Hakan Çalhanoğlu hakikaten sürekli olarak o Avustralya'nın o oyun kurucumuz olduğunu bildikleri için ve sürekli Hakan'a baskı yaptıkları için ve Hakan da bu baskıdan çıkabilmek için sürekli hep hareket halindeymiş. Ya, statik evet. kalmamaya gayret etmiş. Bu anlamda Hakan'ın en zorlu sınavlarından birisi oldu esasında.
1: Savaş Çorlu, Fatih Hoca'nın bu ifadelerini nasıl değerlendiriyorsun? Oynamadık, oyalandık.
2: Doğru tespit. Genel andaki eleştirilere de biraz yani baktığın zaman bir serzenişi vardı.
1: Öldürmeyin diyor yani. Her şeyin bir zamanı var diyor. Eleştireceğiz.
2: Doğru. Biz de aynı şekilde milli takımı baştan konuşurken onu söyledik. Yani bakalım önümüzde iki maç var ama ilk maç çok önemli. Burayı kazanman halinde yine çok güçlü bir aday var. Ne geleceksin ya bu kuru geçmek için? Amerika ile oynayacağın maç var. Kazanman halinde tabii. Fatih Hoca her şeyi yapıyor ama oyun anlamındaki en ufak bir eleştirisini görüyorum. Çünkü teknik direktör, meslektaşı var. Mutlaka ve mutlaka hoca da bizimle katıldığı birçok yer vardır. Şimdi maç berabere. Biz mesela maçtan bir gün önce yaptığımız yayında Kerem'le Avustralya'nın 11'i karşımıza geldiği zaman biliyoruz ki 5-4-1. Bir diziliş var. Bu duvarı geçmek çok zor dedik. Ama bizim öyle oyuncularımız var ki yani bu duvarı bir şekilde geçecek dedik. Çünkü skora katkı yapabilecek çok fazla. Hücum oyuncusu çok fazla. Baktığımız zaman kanatlarımız, forvetimiz yok ama ileri uçta 4 tane 5 tane Arda, Hakan, Orgun, Barış, Kerem hep şut çeker. Kerem'le başlamasını bir gün önce muhtemel 11'de ben başlamam dedim. Can varken, Deniz varken, böylesine fiziğe dayalı bir maç varken hatta Barış'ı oraya yönetirim ama bu şekilde oynamak. Tamam başladın. B planı, C planı, plansızlık diyoruz ya. Yok hocanın bu maçta basireti bağlamayacak. Futbolcular da katılıp savunmayı bekliyorlardı. Bizden farklı bir şey yapmadılar yani. Ne konuştuysak o. Son oynadıkları hazırlık maçında da bunu yapmışlardı. Bizim maça çıktıkları zamanda. Bizler ne konuşacak? Futbolcular da dedi beklediğimiz Avustralya karşımıza çıktı diye. Yani burada beklediğimiz Avusturya, beklediğimiz teknik direktör, beklediğimiz oyun planı ama siz o zaman bir şeyleri eksik yaptınız. Hoca Kenan'la madem ki ben o günü yine söylüyorum Eğer Kenan 45 dakika oynayacak durumdaysa ben başlangıçta tercih ederdim. Sen demin satır arasında oyuna sonradan giren Lamine Yamal'la ilgili bir şey bekliyorum.

0: Beklenti yükseliyor.
1: Tabii tabii.
0: Beklenti yükseldi ama sen Kenan'ı da bitirmiş oluyorsun. Kenan 45 dakika oynayacaksa, bunu maçtan önce söylediğim için rahatlıkla söyleyebilirim. Ben Kenan'la başlarım. 10 dakika oynuyorsa buna saygı duyuyorum ama 45 dakika ikinci aralıyorsan Kenan'la başla. Kenan'ı da o beklentiye sokma. Arda'yı sol kanata alıyorsun, sağ kanata geçiyorsun. Orada Hakan Çalhanoğlu yoruldu. Ya Deniz bir önceki hazırlık maçında, savunmadan önceki hazırlık maçında bence gayet iyiydi. Fizikli, hava topu iyi. Biz yandan gelen topların hiçbirine vuramadık. Sürekli ezildik. İlk oyuncu değişikliği Yunus, sonraki değişikliklere bakıyoruz. Evet. Orkun çıkıyor, Salih giriyor. Sağbek çıkıyor, Sağbek giriyor sana golcü lazımken. 85'te Deniz giriyor, Can Uzun hiç girmiyor. Hoca bunlara değinmedi. Açıkçası içinden biraz bizi bu konuda eleştirdi. Yani hep bunu yap, bunu almadı, bunu oynattı, bunu neden bu kadar tuttu gibi ama yani hocanın kameralar karşısında evde bir muhabbeti varsa aynı düşüncelerin olduğuna %100 eminim yani. Burada hoca nasıl gol lazımsan gerekirse stoper çıkarıyor, forvet alıyor, böyle değişik yapıyor. Bu maçta da biz bunları yapamadık. Biz oyunu okuyamadık. Oyunu okumadıkları maçtan sonra oyuncular da söyledi röportajda. Hakan da söyledi, Melih de söyledi, hoca da söyledi. Rakibimiz bizi beklediğimiz yani Avustralya'ydı. Ama siz o beklenen Avustralya'nın yıkmak için, o duvarı yıkmak için hiçbir şey yapamadınız.
2: Doğru. Şenol Hoca'nın açıklamalarına ne diyorsun? 24 sene önce de bana senden olmaz diyorlardı. Şimdi aynısını Montella'ya söylüyorlar diyor hoca. Ve şöyle devam ediyor. 24 sene önce yapılanların benzerlerini yaşıyoruz. O zaman biz hiç mi değişmedik?
0: 24 diyor. Sene önceye gerek yok ya. Aynı Montella Avrupa Şampiyonası'na bizi götürdü. Hollanda'yı yenseydik belki final yoluna kadar gidecektik. Biz maçtan birkaç gün önceki yaptığımız yayından da Montella çok iyi hoca. Futbolcular diyalogları çok iyi. Buraya kadar bizi getiren hoca. Bir mağlubiyetle Montella bir anda, bak hataları var yok değil mi? Eleştiriyoruz oyuncu değişiklikleri geç oldu, golcü tercihi, 11 tercihi. Yani 24 sene önce saçına konuşuyorlardı, bugün de futbolcu saçına konuşuyorlar.
2: Hoca bu konuda, onu diyor zaten, hoca, 24 sene önce yapılanların benzerini yaşıyoruz, hiç mi değişmedik diyor.
0: Değişmeyiz. Yapanlar da aynı diyorum sana yani, nasıl değişelim hocam? Şöyle bir geriye doğru saralım bakalım, yapanlar da aynı. O zaman hocanın bizim burada da yaptığımız yayınlarda isim vererek eleştirdiği insanlar vardı. Ben baktım bugün bazı televizyonlarda sosyal medya yapıyorlar. Aynı isimler eleştiriyordu. Aynı isimler. Bak iddia ediyorum. İki aynı isim. İki eski yorumcu, iki eski sporcu. Erkem adını ne dersek diyelim. Hoca bu konuda %100 haklı. 24 sene önce değişen ne var dersen, futbolumuz daha gelişti. Daha bireysel oyuncular oldu. Yıldızlar topluluğumuz daha fazla. Ben İspanya nasıl ikinci yarıda skoru çözmek için oyuncu alıp onu direnemediyse, yapamadıysa onu. Bizde de bir takım değişiklikler oldu. Yanlış oldu. O duvarı yıkmak için, o duvarı aşabilmek için bir Abdülkerim'in şutu var. Belki o gol olsa farklı olabilirdi. Ama hiçbir şey bitmiş değil. Yine bunlara moral lazım. Yine demin mesela unutulan bir şey var. Ben sana bir şey daha söyleyeyim. Bu kadar saç sakal dedik. İşte Hakan Çalhanoğlu kadro yapıyor falan dedik. Ya bir görüntü izledim bugün. Amerika'ya gittikleri ya birinci günü ya ikinci günü. Turnuva ettikleri gün. Futbolcular otel etrafında geziyor, tura çıkmışlar. O görüntüyü ben turnuva başlamadan gördüm. Bugün bu mağlubiyetten sonra hiç mi utanmadınız gezmeye diye. Yapmayın arkadaşlar ya, bir bakın, bir araştırın ya. Ya ben burada şimdi hiçbirinin savunucusu değilim ama ya o habere bakıp okurken o yorumları üzülüyorum ya. O görüntüler 10 gün önce gittikleri günün otelin etrafında geziyorlar. Bir AVM de değil yani, böyle otele çok yakın.
2: Evet evet.
0: Orada bugün baktım sanki bugün geziyorlarmış gibi yorumlar yapılıyor. Evet, tekrar söylüyorum, üzüldük mü? Üzüldük. Eleştirdik mi televizyon karşısında? Eleştirdik. Birçok insan kızdı mı? Kızdı. Çünkü 24 yıl sonra gelen Dünya Kupası'nda beklentimiz en az bir çeyrek finaldi. Çeyrek finalden sonra acaba bir final olur mu? Bunların hesabını yaparken ilk maçta kötü sonuç ama herkes ders çıkaracak. Montella'da ders çıkaracak. Belki bu maçta farklı 11 olacak. Hoca belki yine Melih'e güvenip Melih'le devam edecek. Şimdi ağır adam diyorsun Arabistan'da. Diğerleri de çok hızlı değil ki yani. Mesela şimdi bak ben Ozan'ı çok beğenirim. Ya da Samet'i baktığın zaman Çağlar'ı. Hani biraz haksızlık yapıyoruz gibime geliyor ya. Ya burada Melih Demiral orada o topa yetişememiş. Arda biraz daha geride kalmış. Tamam, hata yapıldı. Analiz yapılamamış.
2: Tabii.
0: Ama Şenol Hoca da Fatih Hoca'nın da söylediği doğrular var yani.
2: Ya meslektaşlarımıza da ben buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Eleştiriyoruz. Hepimiz eleştiriyoruz da. Yani şu artık tık alacağım. İşte hesabım yürüyecek diye. Ya
0: o bitiriyor bizi.
2: Ya.
0: O bitiriyor
2: biraz
0: bizi.
2: Vicdanlı zaten. Yaklaşım bazı şeyleri. Artık bunların peşine düşmeyin. Bizim gibi düşünen arkadaşların çok fazla olduğunu da biliyorum bu arada. Onlar da bu şeyden yıldıkları için, ben de şimdi mesela dün Melih'le ilgili bir şeyler söyledim. O ne yağcılığın kalıyor ne bir şeyin kalıyor. Ama insanlar hayatlarını o şekilde yaşadığı için demek ki ilk aklına o geliyor. Yani böyle düşünen arkadaşlar sessiz kalmayın. Çünkü bu sefer ortalık diğerlerine kalıyor. İnsanlar da zannediyor ki doğrusu bu. Yani kork.

0: yapmayın ya, yazan yazsın istediğini, engelleyip geçersin. Yani evimize alacak halimiz yok, kapımıza dayanacak hali yok kimsenin. Sana hakaret edeni engelle geç. Yani her şey izlenme, görüntülenme, etik alma, takipçi sayısı değil. Bunu, bu hayatta daha önemli şeyler var. Yani üç günlük dünya için kendinizi bu kadar şey yapmayın.
1: Bazı
0: feda etmeyin
1: bazı genç arkadaşlarımız böyle oradan tıklanmayla para kazanacak ama yani şu anda bakıyorum. Birkaç isim vermeyeceğim yine ama ihtiyacınız yok buna ya. Sizin ne para olarak ne pul olarak yani kariyer olarak hiçbir şekilde ihtiyacınız yok ya. Ya bu insanların bir ailesi var. Bu insanların bir sevenleri var. Yapmayın gözü seveyim. Çok doğru söylüyorsun ya. Yani ben şimdi burada bir kelime ederim. Yarın 100 bin tıklanma alırım.
0: Evet.
1: İstesem her programda yaparım
0: yapamaz
1: bunu.
0: Yapamaz mısın?
1: Ama yakıştıramıyorum kendime. Yani. Yakıştıramam. Neyse o. Bak sosyal medyam yok. Sosyal medya yayına çıksam yine aynı. Ama diyor ki sen çok doğru konuşuyorsun. Sen bana olmazsın. Olmasın hayırlı işler abi. Ben zaten öyle bir düşüncem yok yani.
0: Neyse herkesin bileceği iş abi. Vicdanıyla abi, başa bırakıyoruz herkesi.
1: En güzeli vicdanıyla. Şey ama onların vicdanı, çoğunun vicdanı, o düşüncede olanların vicdanı tıklanmada.
0: Bize düşmez.
1: Tıklanmada ya. Başka bir şey diyeceğim de tıklanmada.
0: İnanıyorsa zaten hesabını nasıl vereceğini kendi düşünsün. İnanmıyorsa da insanlığına ne kadar yakıştırıyor, o da ayrı bir tartışma konusu. Dediğim gibi eleştirilebilir. Abdülkerim'i beğenmezsin. İstersen Orkun'a salla, istersen Arda'ya bile olmuyor de. O ayrı ama bir somut bana bir şeyle dedi ki Arda sağ açıkta olmuyor. İşte oynatmasın, sağ kenarda oynatacağını hiç oynatmasın da yine derim ki bir somut bir şeye dayandırıyor. Saçtı, videoydu, paylaşımlı, TikTok'tu bunu... vesaireydi. Yani şimdi bakıyorum reklam arasında sosyal medyaya İrfan, Hakan, Merih'in TikTok'ta paylaştığı bir video var. O şimdi yeniden gündeme gelmiş. O videodan sonra biz Dünya Kupası'na gittik. O zaman herkes ya ne kadar güzel eğleniyorlar. Takım içi, kulüp gibi
1: önce.
0: Her şey çok iyiydi.
1: Şimdi, Avrupa Şampiyonası'nda orada ben finale yani. Kadar gidebilirdik Hollanda'ya. Onu da söyleyeyim. Aynı adamlar, aynı oyuncular yine ya. Değişen ne var yani?
0: Doğru. Bunları savunacağız. Benim çıkarım var.
1: Aynısını ne söyleyeceklerdi bana. Bak ben şu anda ben çok kızdım. Bak maçı izlerken çok kızdım. Oğlum, kızım, eşim biz beraber izledik diyorum sana. Çıktık o topluluğun içinde. Değişik bir havaya formamı da giydim. Ben çünkü milli maçtan başka forma giymem her zaman. Giydim formamı, gittim, kızdım. Ama bugün şu anda ben orada kızdıklarımı kendimce söylemem. Ben milli, hepimiz milliyetçiyiz. Tabii. Ben sonuçta o milli duyguları yaşayan bir insan. Bu senin az önce söylediğin, herkes biliyor, izliyor çünkü sosyal medyayı. Milliyetçiliğinden dolayı kızmıyor. Orada fazla tıklanma almak için ha. Bana kızıyorum ya. Yapmayın bunu ya. Yapmayın, insanlara da küfür ettirmeyin. İnsanlara hedef haline getirmeyin. Bu milli takım bizim, bu milli forma bizim. Bu kızdığımız insanlar burasında görsün de ay yıldızlı bayrağı taşıyorlar.
0: Tabii. Herkese mutlu, keyifli haftalar.

0: Türk kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
1: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
2: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
3: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
0: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
4: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
0: O beklediğiniz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
5: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerekiyor.
0: Bir senede Avrupa olmasa mı?
4: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
6: Detaylı olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
7: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
0: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
4: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
0: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
4: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
5: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
0: Gençlere bir dönüş var mecburen.
3: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
0: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
8: Gerçek taraftar profili bu değildir.
7: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
1: İnişli çıkışlı grafikler adamı market.
0: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
4: Demet Gedik'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da. Türkiye'nin spor radyosu. Aspor Radyo.
9: Gol yeri istediğin yerden

canlılar turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol. Gol. Gol.

0: Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
4: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
5: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
7: Reklam.
8: A-Spor Radyo.
9: Güzellikler Dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
11: Tarihte bugün 16 Haziran 1963. Sovyet kozmonot Valentina Tereshkova, Vostok 6 uzay aracıyla uzaya çıkan ilk kadın olarak tarihe geçti. 1815, Napolyon Bonaparte, son zaferi olan Ligny Meydan Muharebesini kazandı.
9: Güzellikler Dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
12: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
13: Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu Kamerunlu Roger Milla. 1994 Dünya Kupası'nda Rusya'ya karşı gol attığında 42 yaşındaydı. Milla'nın köşe bayrağı yanındaki meşhur dansı zaten hafızalardaydı. Bu golle birlikte Dünya Kupası tarihine bir de yaş rekoru bıraktırdı.
12: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
14: Bir reklam.
15: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
16: Jilet, erkek için en iyisi.
15: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
14: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
17: Sporun gündemi A-Spor'da belirleniyor.
18: Finali zorlayabilecek, sonuna kadar gidebilecek bazı ekipler de var.
19: Söylediği kritik bir ifade de var.

0: gerçekçi bir ihtimal olarak gözükmüyor.
1: Muhabir bağlantıları, transfer haberleri.
2: Bu haftaki maçı en zor maçı olacak.
3: Senin caydırıcı kontratak oyuncuların var.
4: İş işten geçti tabii.
5: Kırmızı kartı yapıştıracaksın.
1: Avrupa ve dünyada olup bitenler. Editör masası gündemi.
6: Bugün evinde kazanmak isteyecek.
7: Bunun zaten sürdürülebilir bir yanı yok.
8: Sağ içinde olan sağ içinde kalmalı.
9: Bence bunu paylaşmaması gerekirdi.
10: Taraftar bunu merak ediyor kardeşim.
11: Tamam. Getirsin sen beni oraya, ben bunu oynatırım.
12: Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız.
1: Spor gündemi bugün 15'te Aspor'da.
13: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
14: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
15: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
16: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
17: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
18: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
19: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
20: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Reklam.
21: Aspor Radyo.

0: Spor'da öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
2: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
3: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
4: Sopalarda gol!
0: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A Spor'da.

0: bir reklam.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve milangaz.com.tr'de.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: kalsın. Parafın katkılarıyla.
1: 1975 yılında futbolda Türkiye Kupası'nı finalde Trabzonspor'u mağlup eden Beşiktaş kazandı. 10. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da finalde Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe müzesine götürdü. Maçın ardından kupayı havaya kaldıran kaptan Ziya Şengül'ün de bu son maçı oldu. Efsane kaptan bu resmi maçla birlikte kariyerine nokta koydu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Türk kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
1: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
2: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
3: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
0: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
4: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
0: O beklediğimiz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
5: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerek.
0: Bir senede Avrupa olmasa mı?
4: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
6: Detaylı olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
7: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
0: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
4: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
0: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
4: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
5: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
0: Gençlere bir dönüş var mecburen.
3: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
0: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
8: Gerçek taraftar profili bu değildi.
7: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
1: İnişli çıkışlı grafikler adamın marka.
0: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
4: Demet Gedik'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da.
9: Reklam.
10: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
12: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
13: Akakçe.
14: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
15: Yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
16: Ne istersen Neon 1.
17: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hakan abi ve Milli Takım'daki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: 15.075 megawata ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Elektrik üretiminde rüzgarın payı ise %12'ye yükseldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin rüzgarda 140 bin megawattlık potansiyele sahip olduğunu belirterek, bu kapasitenin tamamını ekonomiye kazandırmak için çalışmaların süreceğini söyledi.
1: Vakıf Faktöring, ekonomi haberlerini sundu.

0: Sabah Spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Sabah Spor programıyla karşınızdayız. 16 Haziran Salı günü sabahında birlikteyiz. 3 saat boyunca da gündemdeki gelişmelere, Süper Lig'deki haberlere, Avrupa'daki transfer gündemine ve tabii ki Dünya Kupası'na bakacağız. Önce şöyle açıklamalarla başlayalım. Önemli isimlerden gelen açıklamalar var. Şenol Güneş bu isimlerden biri. Dünya Kupası'nda ilk mücadelemiz sonrası aldığımız mağlubiyeti eleştirenlerle ilgili bazı sözleri var. 2002 yılında biz de aynısını yaşamıştık ve biz hiç mi değişmedik dedi.
1: A milli futbol takımının dünya üçüncüsü unvanlı eski teknik direktörü Şenol Güneş, milli takımın içinde bulunduğu mevcut durumun benzerini 2002 Dünya Kupası'nda yaşadıklarını söyleyerek Ay Yıldızlılara moral verdi. TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası'ndan örnek vererek, 24 sene önce ben giderken senden olmaz deniyordu, şimdi de Montella'ya senden olmaz deniyor. Değişen bir şey yok dedi. Düşünce değişimi yapılması gerektiğini belirten Şenol Güneş, 24 yıl önce yapılanların benzerlerini yaşıyoruz. O zaman hiç mi değişmedik biz yorumunda bulundu. Vincenzo Montella'nın Kerem Aktürkoğlu tercihine dair Şenol Güneş, Kerem ben santrfor oynamalıyım demedi. Sol açık, sağ açık. Tuncay Şanlı bir ara kaleye geçti. Kaleci olmak için mi geçti? Şartlar itibarıyla geçti. Hoca karar verdi. Hoca niye karar verdi? Şartlar öyle gerektirdi. Takıma yine hocası çağırdı dedi. Tüm taraftarlara seslenen Şenol Güneş karamsar havaya karşın umut mesajı verdi. Deneyimli çalıştırıcı, biz merdivenin sadece ilk basamağından düştük. Zirveye daha 8 basamak var. Güneş'in her zaman doğacağını biliyorsanız asla umutsuz olamazsınız. Gruptasın, grupta her türlü sonuç olur. Birinci de olabilirsin, sonuncu da. Giderken çocuklarımız, sonuncu olunca çocuklarımız değil mi? İfadelerini kullandı. Maçın ardından yapılan eleştirileri de değerlendiren Şenol Güneş, hangi oyun şekli olursa olsun kaybettiyseniz bir eksik var demektir. Sadece istatistiklere bakarak karar vermek doğru değil. Bu maçta her şey bitti diyorlar, asıl şimdi başlıyor. Oyuncular tüm bu eleştirilere rağmen işlerine bakacaklar şeklinde konuştu. Dünya Kupası'na en son 24 yıl önce 2002 yılında katılan A-Milli futbol takımı, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde dünya üçüncüsü olma başarısı göstermişti.
0: Teknik direktör Fatih Terim YouTube kanalında milli takımımızın ilk mücadelesi sonrası değerlendirmelerde bulundu. Turnuvadaki geleceğimiz hakkında konuştu.
2: Beklediğimiz bir Avustralya seyrettik. Beklentimizin dışında bir bizi üzecek, bize sürpriz gelecek herhangi bir oyun oynamadı Avustralya. Santra'yla birlikte Avustralya kendi alanına kapandı, yerleşti ve hatta defansı 18 üstüne, içine ve 18'in hemen dışına derin bir şekilde blok halinde durmaya başladı. Daha oyunun başında. Bu bizim oyuncularımıza tahminim odur ki maçın kolay geçeceği düşüncesini kafasına yerleştirdi. O momentumu böyle geçtik biz. Nitekim pası yapan yüzdesi çok yüksek rakamlarla oyunun kontrolünü elinde bulunduran bir Türkiye vardı. Tabii böyle durumlarda gol yememek, rakibin en büyük silahı olan geçiş hücumunu önlemek ve ona buna müsaade etmemek çok önemlidir. Ki atağı tekrardan tazeleyesiniz, kazanıp tekrardan tazeleyesiniz ve rakibe bir baskı kurarak, bu baskı sadece presle değil, topun kontrolü sizde olup topa tempo vererek. Şimdi biz orada oynadık topla ama sanki biraz da oyalandık. Oynamamız lazımdı, oyalanmamız değil. Bir diğeri çeşitlilik gerek.

Yani rakibinizi zora düşürmek için, rakibinizi hataya zorlamak için ve pozisyon bulabilmek için repertuarınızın geniş olması gerekiyor. Orada topa biraz tempo vermek lazım. Yani buna hızlı oyun da diyebilirsiniz, çabuk oyun da diyebilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman rakibe bir daha hataya zorlayabilirsiniz. Aksi takdirde yavaş bir döngüde rakip oyuncu zaten alanına gelecektir. Önünüzü kapayacaktır. Bir de özellikle merkezde çok kalabalıklar. Şut atsanız çarpıyor. Topu aradan göndermek isteseniz mani oluyor. Birini driplingle geçseniz bir diğeri önünüze geliyor. Dolayısıyla burada onu söylemeye çalışıyorum. Repertuar geniş olup çeşitlilik gerekir. Yani 8 koridorlarını biraz daha fazla kullanabilmeliydik. Gereksiz ortalar atmamalıydık mesela. Çünkü zaten ortadaki üçlünün hava hakimiyeti aşikar, çok açık. Buna rağmen sağdan soldan ortalar onların işine geldi. Bizim çok da işimize yaramadı. Çünkü zaten orada Kerem bu tip bir oyuncu değil. Maç başında, hatta maç öncesi söylenilen bütün tahminler maçın başlamasıyla beraber %80-90 oranında doğru çıktı. Topla oynamayı topla oyalanma ile karıştırmamamız gerekir. Oyuncuların sadece topa değil alana ve zamana da sahip olmaları gerekir. Bizim bu maçta yapmadığımız şeylerden biri oydu. Oyun yüzdesinin, topla oynama yüzdesinin, oyun kontrolünün sizde olduğu her dönem demek ki daha fazla pozisyona girmelisiniz. Daha fazla tehlikeli olmalısınız. Çünkü karşı tarafa bunu kabul ettirmişsiniz. Biz burada geldik, oynadık ama %100 daha etkili olacağımız pozisyonlar bulamadık. Ben bunu şuna yoruyorum. Nasıl olsa yeneriz düşüncesi yerleşti. Oyun rahat geçecek bizim için. Biz Türk milli takımıyız. Ki burada düşünüyorum bazen maçtan evvel verilen beyanatlar, yani büyük konuşmayla iddialı olmayı, meydan okumayı çok ince bir çizgi, iyi ayırmalıyız. Ama her halükarda bu oyunun karşılığı daha ablukaya alıp, tam futbol terimiyle rakibi daha çok baskı altına alıp daha çok hataya zorlamamız gerekirdi. Çünkü oyun yüzdesi bizde, oyunun kontrolü bizde. Sabretmiyoruz. Defans yaptırdık, müdafaa yaptırdık ama rakibi hataya zorlamadık. Bu zorlamanın da tek yolu vardır. Çabuk oynayıp bir daha zaten o zaman buradan, yani bir pozisyondan anca çıkarken tekrar başlıyorsunuz. Kapıyorsunuz. Demek ki burada ne önemli? Kaptırdığınız toplardaki tekrar kazanma oranı ve süresi çabuk olmalı. Ki o daha nefes almadan bir diğerini, onu söylüyorum, biz oynamadık, oyalandık. O ayrı bir şey. Bu da herhalde aşırı güvenimizden geldi. Ki hani mağlup olduk, olmasaydı inşallah öyledir. Onu öbür maç hallederler çünkü. Bu hata olur mu? Olur. Altından kalkabilir mi bu takım? Bu çocuklar kalktılar bunun altından. Bugün de kalkabilirlerdi. Ancak onların da bu şevkini, oyun coşkusunu artıracak olan şey oynadıktan sonra pozisyona girmektir. Ama çok fazla pozisyon bulmayıp uzak şutlarla veyahut zorla %100 olmayan, ta Kerem'in ayak içine kadar, Zeki'ninki bile %70-80 kenardan oldu. Pozisyon bulmayınca moralleri bozuldu sahanın içinde. Lan ne oluyor? Maç mı gidiyor? Niye biz pozisyon bulamıyoruz? Niye? Bir de o arada ikili mücadelelerde Avustralyalı oyuncuların dinamizmi ve enerjisini görünce havadan yerden birebir yakın mesafe, uzak mesafe biraz düştüler oyundan. Şu andan sonra biz buradan çıkamaz mıyız? Çıkarız. Biz kendi işimizi zora soktuk. Yani bugün berabere kalsak başka bir şey, 1-0 yenilsek başka bir şey, 2-1 yenilsek başka bir şey. Ben turnuvalarda veyahut ikili maçlarda Avrupa'da

0: Oyuncularıma hep şunu söyledim. Alınan her puan, atılan her gol çok önemli. 48 takımda bir de üçüncülerin şansı var. Türk milli takımın önünde 2 tane maç var. Mesele son maça kadar iddiayı taşımak. İkinci Paraguay maçı da her şey olabilir. Ama benim tecrübem şunu diyor. Bir galibiyet bile sanki götürecek bir turnuvadayız. Ha biz 2 galibiyet alalım da. Ancak bir de tabii her şeyi unutup tamamen şu 2 maça full konsantre olmak lazım. Yani o onu dedi, bu bunu dedi, öteki beni şöyle eleştirdi. Lerden uzak tamamen olayıma konsantre olmam gerekir. Oyuncular için de, herkes için de. Ha bunlar olmayacak mı? Olacaktır. Dünyanın her tarafında var. Halkımızdan ricamız ne olabilir bizim? Ya lütfen hesap her zaman sorulur. Şu turnuva boyunca biraz daha toleranslı, biraz daha sevgi dolu, biraz daha hataları görmeyen, biraz daha hazırlayan, öldürmeyen yani. O çocuklara, hocaya, hocalara, federasyona, oradaki bizi destekleyenlere moral olmamız lazım esasında. Onlar bizim canımız, bir parçamız ya. Onlar bizden fazla düşünüyordur şu anda, inanın bana. Fazla üzülüyordur. Ama üzülmeyi de, sevinmeyi de turnuvadan sonraya bırakmalıyız. Hatta hesap sormayı da. Çok zamanımız var. Bunun için sorularımız var. Onlar da cevabı hazırdır. Arkadaşlar uzağa gitmeyelim. Bu iş çok basit. Kazanırsan ödüllenirsin. Kaybedersen bedelini ödersin. Bunu bilmeyen ne futbolcu vardır, ne başkan vardır, ne teknik adam vardır, ne yönetici vardır. İş böyle. Ben Montella'ya da, arkadaşlarına da, ekibine de, futbolcularımıza da çok güveniyorum. 2 tane maç var. Hepsi klas oyuncular, hepsi yürekli çocuklar. Dolayısıyla ölmüş bitmiş bir hal yaratmanın manası yok. Paraguay maçında kaybetseler de iddiamız var. Muhakkak çıkacaktır. Çok zor olmayacak mıdır? Evet. Ama kaybetseler de yanlarında olmalıyız. Kazansalar da yanlarında olmalıyız. Bu da sözde değil, özde olmalı. Mücadelemizi bırakmadan devam etmeliyiz. Bizim takımımız, Türk milli takımını söylüyorum, oyuncularımız, diğer yedeklerini de kastediyorum, hangisi girerse girsin 5 dakika içinde, 3 dakika içinde sonucu değiştirebilirler. Bizde tabii şöyle bir hastalık vardır. Yanlış takım çıktı, hala değiştirmiyor. Görmüyor musun? O oyuncu girmezdi, geç girdi, erken müdahale etmedi. Ben de bunun ismini şöyle koymuştum. Tanısı olmayan hastalık. Bunun tanısı yok. Yani tıp dilinde bana göre tanısı yok bunun. Bana göre. Daha doğrusu futbol dilinde bunun tanısı yok. Bu hastalığın tanısı yok.
1: Amili futbol takımımız bu sabah saatlerinde Türkiye saatiyle Arizona'da bir hazırlık gerçekleştirdi. Öncesinde de TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu açıklamalarda bulundu. Fatih Terim'in yaptığı açıklamalara karşı sen kimden hesap soruyorsun dedi.
2: Bizim çocuklara inancımız tam. Yani o yetenekleri var. Maçın istatistiklerine baktığınız zaman daha şu ana kadar turnuvada oynayan bütün maçlarda böyle bir istatistik yok. Olmadı mı olmuyor. Ama bu olmayacak anlamını taşımıyor. Çünkü bu çocuklar yakın tarihe baktığınız zaman da Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan bu çocuklar. Tarihinde ilk sefer Uluslararası A Lig'e çıkaran bu çocuklar. 24 senenin üzerine Dünya Kupası'na yine bizi taşıyan bu çocuklar bu teknik adı. Onlara huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Elbette ki çok değerli bulduğumuz yapıcı eleştirileri hem teknik hem taktik hem de bizim de yönetsel olarak da hatalarımızı insanların yapıcı olarak ve bu sürece katkı sağlayacak şekilde ifade etmelerini memnuniyetle karşılıyoruz. Saygı duyuyoruz ve böyle devam etmelerini de arzu ediyoruz. Çünkü size dostunuz doğruyu söyler. Düşmanınız söylemez. Hatalarımız devam etsin istiyor. Cenab-ı Allah nasip edecek bizim çocuklarımız

0: bu milletin bağrından çıkmış bu çocuklar. Bu milletin ferasetiyle yine ayağa kalkacaktır. Analarımızın dualarıyla, çocuklarımızın muhabbetiyle ayağa kalkacaktır. Ama bir parantez açmak istiyorum. Biliyorsunuz siz de bu sıkıntı çekiyorsunuz. Çöl gibi bir yerdeyiz. Çölde sıtanlar var. Akbabalar var. Bunlar yukarıdan sırtlanlar, aşağıdan sürü halinde saldırırlar. Akbabalar da yukarıdan süzerler. İşte kavga edip ayağı kırılan var mı? Zayıf noktada olan biri var mı? İnip de kapayım diyor. Ya üzüldüğüm ve bütün ekibin de aslında motive etme anlamında da çok iyi oldu. Ya bu kadar mı akbaba sırtlan vardı bizim içimizde? Yani daha ilk maçta bekleyip, böyle bir fırsat bekleyip de saldıran, olmayan şeyleri olmuş gibi gösteren. Ya bunları Türk milletinin havale ediyorum. Ama onların o çabaları beyhude olacak. Bizim analarımızın duası, bu genç çocuklarımızın. İsviçre'den kalkmış anne baba, 5 aylık bebeğiyle beraber gelmiş. Tribünde siz de görmüşsünüzdür. Otele geldiler, biz de gerekli ilgiyi gösterdik. Dün akşam gece 1:30 otelin önünde aile duruyor. Kamp yaptığımız yerin önünde. Teyze çocuklarla beraber gelmiş, eşi de yanında. Ya başkanım diyor, evden diyor ev yemeği yapayım, götüreyim de diyor. Morali düzelir diyor. Evet. Onun için bu milli takım bizim takımımız. 2 maç daha var önümüzde. Yani bunları dediğim gibi, yani akbaba sırtlandık yapmaya gerek yok ya. Şenol Hocama teşekkür ediyorum. Bugün kendisiyle de konuştum. Fatih Hoca'yı arama gereği hissetmedim. Neden hissetmediğime gelince, teşekkür ediyorum konuşmasının başlangıcını son paragrafında gelene kadar yaptığı açıklamalardan dolayı. Ama ona imparator lakabını işte bu halk verdi. İmparatora yakışan şekilde de o konuşmayı bitirmesini arzu ederim. Hiç yakıştıramadım kendisini. Üzüldüm de. Çünkü imparatorsa lakabınız, yani orada gizemli şeylerden bahsedip bunları da konuşacağım zaman gelecek. 2 maç daha bekleyelim. Hesap sorarız. Yani kimden hesap soracaksınız? Çocuklardan mı hesap soracaksınız? Teknik adadan mı soracaksınız? Yönetimden mi soracaksınız? Başkanından mı soracaksınız? Bari bunu da söyleyeyim. Hazırlık yapsın yani o hesap bile. Burası hesap sorma, hesap verme yeri değil. Onun için yakıştıramadım kendisini. Yani elbette ki bu akbabalara, sırtlanlara en güzel cevabı biz veririz ama onlara en güzel cevabı bu kardeşlerimiz sahada vermesi lazım. Onlar da bu konunun bilincinde, elbette ki konuşuyoruz. Yani sonuçta burada diyorum ki, yani teknik taktik olarak da yönetsel olarak bizim de yanlışımız olabilir. Yani bunu eleştiri olarak, olumlu yapıcı eleştiri yapanlara saygı duyuyoruz.
1: Dünya Kupası başladı. Tabii eleştiriler de beraberinde geldi. İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport turnuvanın forvatı, maç saatleri ve su molaları ile ilgili bazı durumlardan bahsetti ve kamuoyu tarafından bu yeniliklerin beğenilmediğini yazdı.
2: İtalyan basınından FIFA'nın yeni Dünya Kupası formatına eleştiri geldi. La Gazzetta dello Sport'ta yayımlanan değerlendirmede 48 takımlı Dünya Kupası'nın futbolun kalitesini olumsuz etkilediği savunuldu. Turnuvanın 32 takımdan 48'e çıkarılmasıyla maç sayısının 64'ten 104'e yükseldiği hatırlatıldı. FIFA'nın giderek büyüyen organizasyon modelinin sportif dengeleri zorladığı ifade edildi. Özellikle takımlar arasındaki seviye farkının arttığına dikkat çekilirken bazı karşılaşmalarda rekabet gücünün düştüğü belirtildi. Değerlendirmede maç saatleri de eleştirilen konular arasında yer aldı. Televizyon yayınları nedeniyle günün en sıcak saatlerinde oynanan karşılaşmaların oyun temposunu olumsuz etkilediği savunuldu. Aşırı sıcaklığın futbolcuların performansını düşürdüğü ve maç kalitesini olumsuz etkilediği vurgulandı. 1994 Dünya Kupası finalinin de benzer şartlarda oynandığı hatırlatılırken, FIFA'nın geçmişten yeterli dersi çıkarmadığı görüşü paylaşıldı. Yazıda Avrupa'nın kontenjan dağılımından da olumsuz etkilendiği ileri sürüldü. Genişleyen turnuvanın futbol kalitesini yükseltmekten çok ortalama seviyeyi aşağı çektiği kaydedildi. Su molalarına da değinilen değerlendirmede bu uygulamanın sadece oyuncu

0: Yayıncıları korumaktan çok yayın gelirlerini artırmaya hizmet ettiği iddia edildi. İtalyan gazetesine göre futbolun giderek daha fazla duraksadığı bir dönemde eklenen her yeni ara oyunun akıcılığına ve izlenebilirliğine zarar veriyor. Uluslararası futbol kamuoyu şu ana dek Dünya Kupası organizasyonla ilgili memnuniyetsiz, ancak turnuvanın ilerleyen günlerinde kupanın nasıl bir atmosfere bürüneceği de merak konusu.
1: Süper Lig ekiplerinden haberlerle devam edelim şimdi. Fenerbahçe ile başlayacağız bu bölüme. Çünkü Fenerbahçe'de dün bir toplantı gerçekleştirildi ve görev dağılımı da sonrasında açıklandı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu mazbata sonrası ilk resmi toplantısını gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı ve gündemde bekleyen acil işlerin sonuca bağlanması üzerine istişare yapıldığı belirtildi. Barış Göktürk, Başkan Vekili Mahmut Uslu ise Genel Sekreter olarak görevlendirildi. Futbol şubelerinden sorumlu yöneticilerin ise Feridun Geçgel ve Cihan Kemer olacağı aktarıldı. Toplantı sonrası 2026-27 futbol sezonu kombine satışlarına 17 Haziran 2026 tarihinde başlanacağı da açıklandı. Serhu Girasi ile her konuda anlaşan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Borussia Dortmund'la da bir bonservis pazarlığında.
2: Fenerbahçe yeni golcüsü için pazarlıklarını sürdürüyor. Borussia Dortmund'dan Serhu Girasi ile her konuda anlaşma sağlayan Başkan Aziz Yıldırım, Alman kulübüyle bonservis için indirim görüşmeleri gerçekleştiriyor.

0: Seçimden önce Malili golcüyle 10 milyon euro net maaş konusunda anlaşan Başkan Yıldırım, oyuncunun Fenerbahçe'de forma giymek istemesini koz olarak kullanıyor. 30 yaşındaki Girassi kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istediğini Borussia Dortmund'a ileterek transfer için kolaylık talep etti. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım daha önce Alman ekibiyle sözlü anlaşmaya vardığı Serhu Girassi'nin bonservis bedelini 20-25 milyon euro bandına indirerek transferi tamamlamak istiyor. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi ve şampiyonluk hasretini sonlandırmayı hedefleyen Sarı Lacivertli yönetim, Girassi'yi sezon öncesi kampının ilk aşamasına yetiştirmeyi hedefliyor.
1: Galatasaray'ın transfer gündemine geçiyoruz. Portekiz basınında çıkan bir iddiaya bakalım şimdi. Saint-Étienne'de forma giyen 21 yaşındaki Belçikalı golcü Lucas Stansin'le bu haberdeki iddiaya göre Galatasaray ilgileniyor.
0: Galatasaray forvet transferi için yeni bir ismi gündemine aldı. Saint-Étienne forması giyen Lucas Stassen Galatasaray'ın radarında yer alıyor. Portekiz basınından O Jogo'da yer alan habere göre 21 yaşındaki golcü ile Napoli, Sporting, Porto ve Braga'da ilgileniyor. Geçtiğimiz sezon Saint-Étienne formasıyla gösterdiği performansın ardından genç golcünün Galatasaray'ın listesine girdiği belirtildi. 2004 doğumlu olan Stassen gelecek sezon Süper Lig'de uygulanacak 10+4 kuralındaki +4 kısmına uyuyor. Lucas Stassen için Saint-Étienne'in 15 milyon euro bonservis istediği ifade edildi. Futbol kariyerine Anderlecht'in altyapısında başlayan Stassen sonrasında Westerlo'ya imza attı. Belçikalı futbolcu 2024-2025 sezonunda 10 milyon euroluk bonservis bedeliyle Saint-Étienne'e transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon 35 maçta süre alan 21 yaşındaki santrfor 11 gol ve 9 asist kaydetti.
1: Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray, Wolverhampton'da forma giyen Brezilyalı João Gomes'i de listesine ekledi.

0: Galatasaray yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek için çalışmaları sürdürüyor. Sarı kırmızılıların takviye yapmak istediği bölgelerden birisi de orta saha. Galatasaraylı idareciler merkez orta saha transferinde rotasını İngiltere'ye çevirdi. Gündemine birçok ismi alan sarı kırmızılılar Wolverhampton formasını giyen João Gomez'i de adaylar arasına ekledi. Premier Lig'den düşen sarı siyahlılar iyi bir teklif gelmesi halinde Brezilyalı orta sahayla yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. Adabasını Wolverhampton'ın 40 milyon euro bonservis beklentisi olduğunu yazdı. Birçok kulübün yakından ilgilendiği 25 yaşındaki Brezilyalı yıldızın ilk tercihi İngiltere Premier Ligi. Ancak João Gomez'in Şampiyonlar Ligi'nde iddiası olan başka ülke kulüplerinden gelecek tekliflere de sıcak baktığı ifade edildi. Gomez geride kalan sezon 41 maçta forma giyerken 1 gol 2 asist üretti.
1: Udinese kulübü Galatasaray'dan kiraladığı Nicolò Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. Zaniolo İtalya'da kaldı. Serie A temsilcisi Udinese sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı İtalyan yıldızla 2029'a kadar sözleşme imzaladı. Sarı Kırmızıların 2022-23 sezonunda Roma'dan renklerine bağladığı hücum oyuncusu Aston Villa, Atalanta, Fiorentina ve son olarak Udinese'ye kiralanmıştı. Bu sezon Udinese formasıyla 38 maça çıkan Zaniolo 38 maçta 6 gol 7 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş'ın gündemine geçelim. Gündemde tabii ki transfer var ve sol bekten bahsedeceğiz. Monaco forması giyen sol bek oyuncusu Kasım Otara'yı Beşiktaş kadrosuna katmak istiyor.
2: Beşiktaş sol bek transferi için harekete geçti. Siyah beyazlı yönetim Monaco'da forma giyen Kasım Otara'yı gündemine alırken hem oyuncunun menajeri hem de kulübüyle temaslara başladı. Beşiktaş'ın 21 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve görüşmelerinde bu formül üzerinden sürdürdüğü belirtildi. Otara yeni yabancı kuralındaki U23 kontenjanını değerlendirmeyi planlayan siyah beyazların transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da 2028 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Otara için olumlu rapor verdiği ifade edildi. Geçen sezon Monaco'da 15 ilk 11'de olmak üzere 24 müsabakada görev alan Otara 4 asistlik katkı sağladı. Gelecek sezon için nokta atışı hamleler yapmak isteyen Beşiktaş bu transferi kısa süre içerisinde netleştirmeyi hedefliyor.
1: Beşiktaş geçen sezon kadro dışı bırakılan Necip Uysal için jübile maçı düzenleme kararı aldı.
3: Beşiktaş kulüp tarihinin sembol isimlerinden Necip Uysal için özel bir jübile maçı düzenlemeye hazırlanıyor. Yönetim, kariyeri boyunca yalnızca siyah beyazlı formayı giyen deneyimli futbolcuya sezon içinde taraftarların da katılımıyla anlamlı bir veda organizasyonu yapmayı planlıyor. 2009 yılında A takıma yükselen Necip Uysal, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadro dışı bırakılmıştı. Beşiktaş yönetimi uzun yıllar kaptanlık yapan ve birçok başarıda pay sahibi olan tecrübeli futbolcu için özel bir jübile düzenleyerek vefa örneği göstermeye hazırlanıyor. 35 yaşındaki futbolcu adına gerçekleştirilecek organizasyonun tarihi önümüzdeki haftalarda netleşecek. Siyah beyazlı kulübün jübile maçını unutulmaz hale getirmek için eski yıldızlarını da organizasyona davet etmeyi planladığı öğrenildi. Taraftarların gönlünde özel bir yere sahip olan Ricardo Quaresma ve Mario Gomez başta olmak üzere Beşiktaş'ın son yıllardaki önemli isimlerinin de bu özel gecede yer alması bekleniyor.
1: Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Chibukevibu'ya İngiltere Premier Lig ekiplerinden talipler var.
2: Trabzonspor futbolcular Fulham'ın transfer radarında. Wagner Pinya'yı kadrosuna katmak isteyen İngiliz ekibi, Bordo Mavili ekibin 22 yaşındaki Nijeryalı stoperi Chibukevibu'yu da listesine ekledi.
4: Bu defa sol tarafı kullanacak Tümosan Konyaspor. Diego Vivo yerde kaldı. Serbest vuruş.
2: İngiliz basınındaki haberlere göre savunma hattını güçlendirmek isteyen Fulham'ın Vivo için 20 milyon euronun üzerinde bir rakamı ödemeye hazır olduğu öne sürüldü. Wagner Pinya için gelen cazip teklifleri reddeden Trabzonspor,

0: Spor yönetiminin aynı tavrı Vivo konusunda da göstermesi bekleniyor. Geçen sezon devre arasında Wolfsberger'den 5.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Vivo, 21 karşılaşmada forma giydi ve 3 gol 1 asistlik katkıda bulundu. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadığı Trabzonspor'la 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Vivo, Nijerya milli takımında 3 müsabakada görev yaptı.
1: Trabzonspor Kulübü Konyaspor forması giyen Adil Demirbağ kadrosuna katmak için tüm şartları zorluyor. Transferin hızlı takımı Trabzonspor 28 yaşındaki stoper için Konyaspor'la görüşmelere başladı. Taraflar arasındaki görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor. Daha önce Samet Akaydın'ı kadrosuna katan Karadeniz ekibi Adil Demirbağ hamlesiyle yerli stoper havuzunu da genişletmiş olacak. Konyaspor'daki 6. sezonunu geride bırakan Adil geçen sezon 28 maçta 2 gol, 2 asist katkısı verdi.

Günün gazete manşetleri bölümüyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Seçtiğimiz 5 gazetede bakalım hem Dünya Kupası hem de transferlere dair hangi haberleri göreceğiz. Çoğunlukla isim telaffuz edeceğim gibi duruyor. Hemen foto maçla başlayalım. Ruiz, Girassi. Birçok isim var. Ruiz bombası Galatasaray PSG'nin dünyaca ünlü orta sahasının peşine düştü. Sarı Kırmızılar Ocak ayında isteyip alamadığı Fabian Ruiz için tekrar harekete geçme planları yapıyor. Sağ tarafta da Girassi var Fenerbahçe için. Seçim sürecinde de seçimin ardından da konuştuğumuz en net isimlerden biri biliyorsunuz. 30 yaşındaki süper forvetle artık masaya oturuluyor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım seçimden önce iki forvet alacaklarını açıklamıştı. Bunlardan birisi Vedat Muriç ki onun da anlaşıldığına dair haberleri size aktarmıştık. Diğer isim de bugün belli olabilir. Sarı lacivertli yöneticiler Serhu Girassi ile ve Borussia Dortmund kulübüyle bugün bir görüşme gerçekleştirecek. Girassi'nin değeri de 32 milyon euro. John Duran'ı görüyorum sol tarafta. Mauro Icardi'den haber bekleyen Jim Bomb John Duran'ı bir yıllığına kiralıyor. 10+4 kuralına da uygun olan 22 yaşındaki Kolombiyalı golcüye yıllık 5 milyon euro ödeneceği de belirtildi. Transfer haftası denmiş Fenerbahçe için de. En az 2 forvet transferi bu hafta içerisinde açıklanabilir. Milli takımımız da var hemen burada. Biz zoru severiz. Ay Yıldızlı takımımız 20 Haziran Cumartesi günü oynanacak olan zorlu Paraguay maçını kazanması halinde D grubunda yeniden iddialı bir konuma gelecek. Gruptan çıkmak için kalan iki karşılaşmada bize 4 puan yetebilir. Beşiktaş için Otara var ki bahsetmiştik. Monaco'nun sol bek oyuncusu. Temaslar başladı. Kiralama hedefinde Beşiktaş. Sol bölümde de Zegrova var. Trabzonspor Sigankov'da istediği sonucu alamayınca Zegrova için Juventus'la temaslara başladı. Fanatik gazetesine geçelim. Burası da yine transfer isimleriyle dolu bir sayfa. En başta ve en büyük şekilde Girassi var. Sarı lacivert harekat başlıyor. Varan 1, Girassi, Varan 2, Adeyemi. Girassi'den bahsetmiştik, Adeyemi bölümüne bakalım. Borussia Dortmund'la masaya oturulduğunda Karim Adeyemi dosyası da yeniden açılacak. Sözleşmesinde son senesine giren yıldız futbolcu yeni bir maceraya hazır olduğunu söyleyerek sarı siyahlardan ayrılacağını ifade etmişti. Daha önce Nani, Marieles, Bruno Alves ve Markovic'i Fenerbahçe'ye getiren Mendes, Adeyemi'nin de temsilcisi aynı zamanda. Talişka düğümü, saha içi performansıyla parmak ısırtan Brezilyalı yıldız 8,5 milyon euroluk maaşıyla el yakıyor. Atletico Mineiro ve Bahia'nın talip olması da akılları karıştırıyor. Sambacı hakkındaki son kararı teknik heyetin raporu belirleyecek. Sağ üste gelelim. Yine yeniden Rashford, Aslan'ın son kararı belli oldu. Hem maliyeti hem de sorunlu karakteri nedeniyle akıllarda soru işareti bırakan Leao transferinde geri adım atan Galatasaray, rotayı eski gözdesine çevirdi. Barcelona'nın opsiyonunu kullanmadığı Marcus Rashford için 30 milyon euroya kadar çıkacak olan Jim Bomb, Chelsea ve Bayern Münih ile kapışıyor. Bir de Camavinga operasyonu, Juventus ve Turam konusunda yapılan görüşmeler tıkandı. Sarı Kırmızılar Mourinho'nun kadromda yeri yok dediği Fransız yıldız için kesenin ağzını da sonuna kadar açtı.

Dünya Kupası ile ilgili hemen şurada bir Paraguay bölümü var, ona da bakmadan geçmeyelim. Paraguay'ı yeneriz ancak. Teknik direktör Sinan Kaloğlu Avustralya şokuyla sarsılan bizim çocukların bir sonraki maçını analiz etti. Paraguay disiplini, savunması sert, orta sahası ve geçiş oyunuyla dikkat çeken bir takım. Kazanmak için formül belli, topun hızını artır, kenar organizasyonlarını etkili kullan ve ilk golü bul. Dünün ilginç sonuçlarından İspanya kazanamadı, maç 0-0 bitti. Yeşil burun adalarıyla. Fil dişi de son nefeste, o da 1-0'lık bir mücadeleydi. Sabah gazetesine geçtik. Fatih Terim'in açıklamalarına sabah programımıza başladığında bakmıştık. Burada şöyle en öne çıkan cümlelere bakacağım. Oynamadık, oyalandık dedi. Rakip beklentimiz dışında bize sürpriz gelecek bir oyun oynamadı. Bizim oynamamız lazımdı, oyalanmamız değil açıklamasını yapıyor. İkinci bölümde Fatih Doğan'ın bölümü, o da Amerika Birleşik Devletleri'nde, bu üzüntüyü yok etmeliyiz demiş. Avustralya maçı sonrası Arizona'ya dönen millilerin kampında hesaplaşma. Kaptan Hakan, Merih ve Kerem takıma konuşma yaptı. Herkes eteğindeki taşları döktü. Çalhanoğlu sabah 07'de bizim için uykusuz kalıp meydanlara koşan milyonları üzdük. Bunu mutlaka telafi etmeliyiz dedi. Millilere açılışlar zor geliyor. Bu konuda yine konuştuğumuz konulardan biriydi. Son yıllarda büyük turnuvalarda, son 9 turnuvada hatta 8'ini mağlubiyetle başladık. Bazılarında tabii istediğimiz önemli yerlere kadar da ulaşabildik. Bu turnuva için de umutluyuz. Milliyetle devam edelim. Yeni isimlere ihtiyaç var. Yazar Mert Aydın, Avustralya yenilgisi sonrası milli takımın bu buhrandan nasıl çıkması gerektiğini analiz ediyor. Maalesef ne teknik kadro ne de yıldız oyuncularımız Avustralya'nın otobüsünü hareket ettirebilecek pratik çözümleri bulabildi. Paraguay maçı da kolay olmayacak ama kazanmak bize son maçta beklenmedik liderlik şansı bile getirebilir. Şu ilk maçın günahı da başka türlü silinmez. Belki de ilk maçta şans verilmeyen can gibi isimler ister ilk 11 ister sonradan oyunda yer bulmalı diyor. Los Angeles'ta İran protestosu. G grubunda Yeni Zelanda ile karşılaşacak İran milli futbol takımı Meksika'dan ayrılacak olan Los Angeles'a geldi. Takımın kamp yapacağı oteli öğrenen göstericiler, İran'ın aslanlı ve güneşli eski bayrağının yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail bayraklarıyla İran'ı protesto ettiler. İran milli futbol takımına yönelik sloganlar vardı değerli izleyenler. Bundan da bahsediliyor yine. Geçelim Hürriyet'e. Fenerbahçe coştu, Beşiktaş durdu. 3 galibiyet alanın şampiyon olacağı seride 3. ve 4. maçlar Beşiktaş'ın evinde oynanacak. Ezeli rakip karşısında ilk periyodun ortalarından itibaren üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe, Beko her geçen dakika farkı daha da arttırarak galibiyete ulaştı. Sarı lacivertlilerde Baldwin 17, Taylor Norton Tucker 16, Beşiktaş Gain'de de Anthony Brown 17 sayı kaydetti.

0: Gazete manşetlerini bitirdik ilk bölümümüz için, tabii ki tekrar döneceğiz ama sonrasında haberlere bakalım. Göztepe Kulübü'nden bahsedeceğiz çünkü Göztepe 101. yaşını büyük bir coşkuyla kutladı.
1: Türkiye'nin köklü spor kulüplerinden Göztepe 101. yaşında. Göztepe Spor Kulübü kuruluşunun 101. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı. 2006 yılından bu yana düzenlenen organizasyonda saatler 22'yi gösterdiğinde Susuz Dede Parkı'nda atılan ilk işaret fişeğiyle meşale şovu başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra ise havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. Yaktıkları meşalelerle geceyi aydınlatan sarı kırmızılı taraftarlar söyledikleri marş ve bestelerle kutlamaları adeta şölen havasına dönüştürdü.
0: Avrupa basınında ses getiren bir transferle devam edeceğiz. Real Madrid kulübü Chelsea forması giyen Cucurella ile sözleşme imzaladı.
2: Real Madrid Marc Cucurella'yı transfer etti.

0: teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Eflatun Beyazlılar, Premier Lig'de Chelsea forması giyen İspanyol sol bekle 2032 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. La Liga devi 6 yıllık kontrat yapılan 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Chelsea'ye 55+5 milyon euro bonservis ödemesi yapacak. Kariyerine İspanyol altyapısında başlayan ve daha sonra Barcelona'da devam eden Cucurella, Eibar, Hetafe, Brighton formalarını giydikten sonra 2022'de Chelsea'nin yolunu tutmuştu. Chelsea formasıyla 163 maçta 9 gol 11 asist üreten Cucurella, 2024'te Avrupa şampiyonluğu yaşadığı İspanya milli takımında da 24 maçta bir kez fileleri havalandırdı.
1: İtalyan ekibi Milan uzun arayışlar sonucu yeni teknik direktörünü buldu.
2: Serie A'nın köklü ekibi Milan, Ruben Amorim'le prensip anlaşmasına vardı. Kırmızı siyahlılar Portekizli teknik adamla 2+1 yıllığına el sıkıştı. Milano temsilcisi Amorim öncesinde Andoni Iraola ve Oliver Glasner'le de görüşmüş ancak müzakerelerden sonuç çıkmamıştı. Sezonu Şampiyonlar Ligi'ni kaçırarak bitirdikten sonra Allegri ile yollarını ayıran kulüp yönetimi, İtalyan teknik adam döngüsünden çıkarak genç ve yenilikçi bir isme gitmeyi hedefledi. Bu doğrultuda yapılan değerlendirmede Milan'ın seçimi Ruben Amorim oldu. Portekizli teknik adam 4 sezon çalıştığı Sporting ile 2 lig şampiyonluğu yaşayarak dikkatleri üzerine çekmişti. Sonrasında 2024 yılında Manchester United'la sözleşme imzalayan 41 yaşındaki çalıştırıcının ada macerası 14 ay sürebilmişti. İngiliz basını tarafından 3-4-3 formasyonuna ve oyun prensiplerine katı bağlılığı eleştirilen Amorim, kırmızılarla 63 maçta 1.43'lük puan ortalaması yakaladı. Ruben Amorim ile Milan önümüzdeki sezon Serie A'nın yanı sıra Avrupa Ligi'nde de hasret kaldığı başarılara ulaşmaya çalışacak. 1899'da kurulan Milan 2024'e kadar hiçbir Portekizli teknik adama görev vermezken Amorim, Fonseca ve Conceição'dan sonra 3. Portekizli oldu.
1: Bir transfer gelişmesi de Bayern Münih'ten geldi. Alman devi PSV Eindhoven'ın faslı 10 numara oyuncusu İsmail Saibari'yi renklerine bağladı.
2: Bayern Münih transfer harekatına erken başladı. Bavyera temsilcisi PSV Eindhoven'dan İsmail Saibari ile prensip anlaşmasına vardı. Fas formasıyla Dünya Kupası'nda mücadele eden 10 numaranın Birleşik Devletler'de sağlık kontrollerinin yapıldığı belirtildi. 25 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Brezilya karşısında takımının tek golünü kaydetti. Bayern Münih yetenekli yıldız için Hollanda ekibine 65 milyon euro bonservis ödemesi yapacak. Transferin kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor. 6 yıldır PSV'de forma giyen başarılı futbolcunun adı geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray'la anılmıştı. İsmail Saibari bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 37 resmi müsabakada 19 gol 9 asistlik performans sergiledi.
1: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde playoff final serisinin ikinci mücadelesinde Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain'i mağlup etti. Dev finalde denge sağlandı. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinin ikinci maçında Beşiktaş Gain'le karşı karşıya geldi. Sarı lacivertlerin baş antrenörü Sarunas Yasikevicius mücadelenin ilk periyodunda ikinci teknik faulün ardından diskalifiye edildi. Maçın her çeyreğini önde götüren Fenerbahçe karşılaşmadan 93-68 galibiyetle ayrıldı ve seride durum 1-1'e geldi. Serinin 3. maçı çarşamba günü saat 20'de Beşiktaş Gain'in ev sahipliğinde oynanacak. Bilgiler mi? Fenerbahçe Beko'dan oyuncular Yan Tunen ve Onur Alp Bitim maç sonu açıklamalarda bulundu.
3: I mean, we took definitely a step in the right direction, did some of the right things, but
4: evet, doğru yönde bir adım attığımızı söyleyebilirim. Bugün daha iyi bir karşılaşma çıkardık ve birbiri yakaladık ama kesinlikle önümüzde zorlu bir görev var. Şimdi oraya çok zorlu iki karşılaşma için gidiyoruz ve biliyoruz ki çok daha iyi karşılaşmalar çıkarmalıyız.

0: skorlu galibiyet için.
1: Bu zor bir soru aslında. Hepimiz biliyoruz ki uzun bir sezon ve önümüzdeki karşılaşmalar için kendimizi zorlamamız gerekiyor. Önümüzde almamız gereken iki galibiyet daha var. Herkes bunun için uğraşıyor. Öncelikli olan keyif almaya çalışmak oynadığımız oyundan ve bunu sonuna kadar götürebilmek.
2: Yani öncelikle Fenerbahçe karakterini ortaya koyup hak ettiğimiz skoru aldığımız için mutluyum. Yani sonuçta çok değerli bir antrenöre ve çok değerli bir takıma karşı oynuyoruz. Fakat kendi evimizde ilk maçı kazanmamız gerekiyordu. Şimdi seride dediğiniz gibi iki tane maç onların sahasında olacak. Yani tabii ki de maç maç düşünmemiz gerekiyor. Ama günün sonunda umarım bu seriyi orada bitirip kupayı kaldırabiliriz. Yani bugünkü oynadığımız oyunu oynarsak ben zaten Fenerbahçe olarak hak ettiğimiz kupayı alacağımıza eminim. Yani tabii ki de beklemediğimiz bir durumdu. Ama yani artık yani hepimiz o kadar profesyoneliz ki maçın içerisinde bazen taraftarların arasında bazen sağ içi sağ dışında ne oluyorsa her şeye hazırlıklı durumdayız. Yani sonuçta kenarda da koçun ekibi var ve zaten bütün sene çalıştığımız için bütün taktiklere, maçın toplantılarına hakimdik. Kendisi bizimle orada olamadı ama sistemimiz yine bağlı kaldık. Fakat yani sonuçta o kadar iyi bir takımız ki her şekilde galibiyet almayı biliyoruz. Bu da bizim için çok önemli bir hem kendimize hem de insanlara gösterdiğimiz yeniden bir şey oldu. Yani hangi duruma düşersek düşelim yani kazanmayı bilen bir Fenerbahçe var.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: 28 Şubat'ta başlayan İran-Amerika Birleşik Devletleri-İsrail Savaşı sadece Orta Doğu'yu değil, küresel piyasaları da derinden etkiledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmaya varıldığı yönündeki haberler piyasalarda dengeleri yeniden değiştirdi. Ateşkes beklentisi ve Hürmüz Boğazı'nın açık kalacağı mesajı petrol fiyatlarında sert düşüşe neden oldu. Değiştirebildiğini bir kez daha ortaya koydu.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
5: Golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol, gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
6: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
8: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
9: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
1: Yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.

0: Hep bulacaksın.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Spor Radyo. Güzellikler
5: dünyası. Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 16 Haziran 1963. Sovyet kozmonot Valentina Tereshkova, Vostok 6 uzay aracıyla uzaya çıkan ilk kadın olarak tarihe geçti. 1815. Napolyon Bonaparte son zaferi olan Ligny Meydan Muharebesini kazandı. Güzellikler
5: dünyası. Parafın katkılarıyla.
7: Bir reklam.
8: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
7: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
4: Reklam.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
10: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
11: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
13: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş. Jilet, erkek
15: için en iyisi. 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
16: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
17: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan 2000

500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçen...

0: QNB'ye geçen, sulada geçen.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Asipo Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Bir reklam.
4: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
0: Bir reklam.
5: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç futbolcu Pele. Brezilyalı efsane, 1958'de Galler'e karşı gol attığında yalnızca 17 yaşındaydı. O turnuva, Pele'nin dünya sahnesine çıkışıydı. Genç yaşta gelen bu gol sadece bir rekor değil, futbol tarihinin en büyük kariyerlerinden birinin başlangıcıydı.
6: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
0: Reklam.
7: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.

0: doğru geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminevin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

Komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Oz på Radio.
1: Spor'un radyosu Oz Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun. Canlı yayın.
2: Başkan Aziz Yıldırım oyuncuyla iddiaya göre her konuda anlaşma sağladı ve sırada Borussia Dortmund kulübüyle bonservis pazarlığı var.
3: Fenerbahçe yeni golcüsü için pazarlıklarını sürdürüyor. Borussia Dortmund'dan Serhu Giras ile her konuda anlaşma sağlayan Başkan Aziz Yıldırım, Alman kulübüyle bonservis için indirim görüşmeleri gerçekleştiriyor.

0: Seçimden önce Malili golcü ile 10 milyon euro net maaş konusunda anlaşan Başkan Yıldırım, oyuncunun Fenerbahçe'de forma giymek istemesini koz olarak kullanıyor. 30 yaşındaki Girassi kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istediğini Borussia Dortmund'a ileterek transfer için kolaylık talep etti. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım daha önce Alman ekibiyle sözlü anlaşmaya vardığı Serhu Girassi'nin bonservis bedelini 20-25 milyon euro bandına indirerek transferi tamamlamak istiyor. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi ve şampiyonluk hasretini sonlandırmayı hedefleyen Sarı Lacivertli yönetim, Girassi'yi sezon öncesi kampının ilk aşamasına yetiştirmeyi hedefliyor.
1: Galatasaray'ın transfer gündemiyle ilgili Portekiz basınında bir iddia yer aldı. Galatasaray'ın Saint-Étienne'de forma giyen 21 yaşındaki Belçikalı golcü Lucas Stassin'le ilgilendiği yazıldı.
0: Galatasaray forvet transferi için yeni bir ismi gündemine aldı. Saint-Étienne forması giyen Lucas Stassin Galatasaray'ın radarında yer alıyor. Portekiz basınından O Jogo'da yer alan habere göre 21 yaşındaki golcüyle Napoli, Sporting, Porto ve Braga'da ilgileniyor. Geçtiğimiz sezon Saint-Étienne formasıyla gösterdiği performansın ardından genç golcünün Galatasaray'ın listesine girdiği belirtildi. 2004 doğumlu olan Stassin gelecek sezon Süper Lig'de uygulanacak 10+4 kuralındaki +4 kısmına uyuyor. Lucas Stassin için Saint-Étienne'in 15 milyon euro bonservis istediği ifade edildi. Futbol kariyerine Anderlecht'in altyapısında başlayan Stassin sonrasında Westerlo'ya imza attı. Belçikalı futbolcu 2024-2025 sezonunda 10 milyon euroluk bonservis bedeliyle Saint-Étienne'e transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon 35 maçta süre alan 21 yaşındaki santrfor 11 gol ve 9 asist kaydetti.
1: Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray, Wolverhampton'da forma giyen João Gomes'i listesine ekledi.
0: Galatasaray yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek için çalışmaları sürdürüyor. Sarı kırmızılıların takviye yapmak istediği bölgelerden birisi de orta saha. Galatasaraylı idareciler merkez orta saha transferinde rotasını İngiltere'ye çevirdi. Gündemine birçok ismi alan sarı kırmızılılar Wolverhampton formasını giyen João Gomes'i de adaylar arasına ekledi. Premier Lig'den düşen sarı siyahlılar iyi bir teklif gelmesi halinde Brezilyalı orta sahayla yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. Ada basını Wolverhampton'ın 40 milyon euro bonservis beklentisi olduğunu yazdı. Birçok kulübün yakından ilgilendiği 25 yaşındaki Brezilyalı

0: Yıldız'ın ilk tercihi İngiltere Premier Ligi. Ancak Joao Gomez'in Şampiyonlar Ligi'nde iddiası olan başka ülke kulüplerinden gelecek tekliflere de sıcak baktığı ifade edildi. Gomez geride kalan sezon 41 maçta forma giyerken 1 gol 2 asist üretti.
1: Udinese kulübü Galatasaray'dan kiraladığı Nicolò Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. Zaniolo İtalya'da kaldı. Serie A temsilcisi Udinese sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı İtalyan yıldızla 2029'a kadar sözleşme imzaladı. Sarı Kırmızıların 2022-23 sezonunda Roma'dan renklerine bağladığı hücum oyuncusu Aston Villa, Atalanta, Fiorentina ve Udinese'ye kiralanmıştı. Bu sezon Udinese formasıyla 38 maça çıkan Zaniolo 6 gol 7 asistlikte performans sergiledi.

Günün gazete manşetleri bölümünde Fenerbahçe Galatasaray için haberlere bakarak devam edeceğiz değerli izleyenler. Hemen foto maçla şöyle hızlıca bir başlayalım. Yönetim belirlendi. Dün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. Barış Göktürk başkan vekili, Mahmut Uslu da genel sekreter olarak görevlendirildi. Gineli golcüyle bugün masaya oturuluyor. Girassi ile artık son tango. Fenerbahçe yönetimi Serhu Girassi ve Borussia Dortmund'la bugün bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmede transfer resmiyete dökülecek. Kulüp Bul İrfan Can detayı var. Samsun Spor devre arasında kiraladığı İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini almayacağını açıkladı. Fenerbahçe'de oyuncuyu kadroda düşünmüyor. Tecrübeli kalecinin menajerine Kulüp Bul'un talimatı verildi. Süper Lig'den bazı kulüplerin İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna katmak istediği de vurgulanıyor. Gündemdeki isimlerden biri de Nathan Ake'ydi biliyorsunuz. Jadon Osterwolde'nin ayrılması halinde yerine gelecek adaylar netleşmeye başladı. Manchester City'den ki oyuncu hakkında Fenerbahçe bilgi alıyor. Yerli operasyonu Ümit Akdağ, Bertu Yıldırım ve Arda Okan Kurtulan için de düğmeye basıldı. Çoban Liste adındaki E blokta taraftarlardan ve camiadan gelen tepkiler sonrası değişim başladı. Yaklaşık 20 milyon TL'ye maliyet olacak. Bu miktar yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanacak. Fanatikteyiz. Aziz Yıldırım adaylık sürecinde bir numaralı hedefi olan Serhu Girassi için harekete geçti. Fenerbahçe'de Başkan Yıldırım'ın görevlendireceği yöneticiler bugün Almanya'ya giderek hem Yıldız golcüyle hem de Dortmund'la pazarlık masasına oturacak. Sarı lacivertliler 5 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampına kadar bu transferi de bitirmenin peşine düştü. Girassi seferi başlıyor. Adeyemi de gündeme gelebilir. Dortmund'la Girassi için yapılan görüşmede Karim Adeyemi isminin de gündeme gelmesi bekleniyor. Yıldız futbolcu sözleşmesinde son senesine girecek ve bu yaz sarı siyahlılardan ayrılmak istiyor. Alman basınına göre de Dortmund'un bonservis beklentisi 35 milyon euro olacak. Fenerbahçe'de Talisca ikilemi var. 19 sözleşmeli yabancı oyuncu ve yüksek maaş giderleri. Kontenjan sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe'de Talisca ülkesinden iki talip çıktı. Atletico Mineiro ve Bahia Sambacı istiyor. Yönetimse bu konuda büyük bir ikilem yaşıyor. Tecrübeli oyuncu geçen sezonun en golcü ismiydi. Diğer yandan 8,5 milyon euro maaşı var. Talisca'da son karar yeni hocaya bırakılacak. Sabah gazetesine geldik. Şöyle 17. sayfaya. Kocaman tamam Girassi bitiyor. Yeni yönetim görev dağılımını yaptı demiştik. Aykut Kocaman'ı 3. kez göreve getirmek için geri sayıma başlayan sarı lacivertlilerde Medat Muriç ismi imzayı atıyor. Uzun zamandır görüşülen Dortmund'un yıldızı Girassi de artık son prosedürlere kaldı. Sarı kırmızılı yönetimde iki mevkiye iki dev peşinde ortaya Gomez, Forvet'e Vlahovic, Juventus'la kontratı biten Vlahovic için imza parasıyla 3 yıllık 35 milyon euro önerildi. Wolverhampton'dan Joao Gomez ise Galatasaray'a yeşil ışık yaktı ve pazarlıklar da başladı. Zaniolo sonunda bonservisiyle birlikte gitti Udinese'ye. Zaten az önce bu haberi vermiştik. Sané tam bir lider. Almanya Kroosau 7-1 ile devirirken Leroy Sané'nin performansı Almanya teknik direktörü

0: Viktor Nagelsmann'ı övgüleri dikkat çekti. Milliyete bakalım. Giresi burada da var. Yüz yüze görüşülecek demiştik. Favori Ake, alternatifse Sar. Stoper hattını deneyimli iki yabancı ile güçlendirmek istiyor demiştik Fenerbahçe. Nathan Ake görüşülen isimlerden biri. Fransız ekibi Lens'la sözleşmesi biten Malang Sar'la da temas var. Singo artı Sar'a 85 milyon euro. Galatasaray Napoli'nin kanca attığı iki oyuncu için 85 milyon euroluk paket fiyat belirledi. Wilfried Tsingo'nun 55 milyon euroluk çıkış maddesi altında satılmaması kararlaştırıldı. Gabriel Sara için ise en az 30 milyon euro bonservis isteneceği söyleniyor. Takvime bakalım. Stasan sürprizi bahsettiğimiz isimlerdendi zaten. Portekiz basının iddiası Galatasaray ve Braga'nın Saint Etienne forması giyen Belçikalı golcü Lucas Stasan'la ilgilendiği öne sürüldü. Aslan'ın muani ısrarı, Galatasaray Fransız golcünün peşini bırakmıyor. PSG ile kontratı da 2028 yılında bitecek. Yönetim Okan Buruk'un talebiyle daha önce de gündeme gelen PSG'li Kolo Muani için yeniden devrede Cimbom 27 yaşındaki oyuncu için bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Gazete manşetlerine virgül koyalım. Haberlerimizde sırada Beşiktaş var. Siyah beyazlar Monaco forması giyen Fransız sol bek Otara'yı kadrosuna katmayı hedefliyor.
1: Beşiktaş sol bek transferi için harekete geçti. Siyah beyazlı yönetim Monaco'da forma giyen Kasum Otara'yı gündemine alırken hem oyuncunun menajeri hem de kulübüyle temaslara başladı. Beşiktaş'ın 21 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve görüşmelerinde bu formül üzerinden sürdürdüğü belirtildi. Otara yeni yabancı kuralındaki U23 kontenjanını değerlendirmeyi planlayan siyah beyazların transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da 2028 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Otara için olumlu rapor verdiği ifade edildi. Geçen sezon Monaco'da 15 ilk 11'de olmak üzere 24 müsabakada görev alan Otara 4 asistlik katkı sağladı. Gelecek sezon için nokta atışı hamleler yapmak isteyen Beşiktaş bu transferi kısa süre içerisinde netleştirmeyi hedefliyor.
0: Beşiktaş kulübü geçen sezon kadro dışı bırakılan Necip Uysal'la ilgili bir jübile maçı düzenleme kararı aldı.
2: Beşiktaş kulüp tarihinin sembol isimlerinden Necip Uysal için özel bir jübile maçı düzenlemeye hazırlanıyor. Yönetim kariyeri boyunca yalnızca siyah beyazlı formayı giyen deneyimli futbolcuya sezon içinde taraftarların da katılımıyla anlamlı bir veda organizasyonu yapmayı planlıyor. 2009 yılında A takıma yükselen Necip Uysal, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadro dışı bırakılmıştı. Beşiktaş yönetimi uzun yıllar kaptanlık yapan ve birçok başarıda pay sahibi olan tecrübeli futbolcu için özel bir jübile düzenleyerek vefa örneği göstermeye hazırlanıyor. 35 yaşındaki futbolcu adına gerçekleştirilecek organizasyonun tarihi önümüzdeki haftalarda netleşecek. Siyah beyazlı kulübün jübile maçını unutulmaz hale getirmek için eski yıldızlarını da organizasyona davet etmeyi planladığı öğrenildi. Taraftarların gönlünde özel bir yere sahip olan Ricardo Quaresma ve Mario Gomez başta olmak üzere Beşiktaş'ın son yıllardaki önemli isimlerinin de bu özel gecede yer alması bekleniyor.
0: Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde kadrosuna kattığı Chibuke Vibu'ya İngiltere Premier Lig'den talipler var.
1: Trabzonspor futbolcular Fulham'ın transfer radarında. Wagner Pinya'yı kadrosuna katmak isteyen İngiliz ekibi, Bordo Mavili ekibin 22 yaşındaki Nijeryalı stoperi Chibuke Vibu'yu da listesine ekledi.
3: Bu defa sol tarafı kullanacak Tümosan Konyaspor. Diego yerde kaldı. Serbest vuruş.
1: İngiliz basınındaki haberlere göre savunma hattını güçlendirmek isteyen Fulham'ın Vivo için 20 milyon euronun üzerinde bir rakamı ödemeye hazır olduğu öne sürüldü. Wagner Pinya için gelen cazip teklifleri reddeden Trabzonspor yönetiminin aynı tavrı Vivo konusunda da göstermesi bekleniyor. Geçen sezon devre arasında Wolfsberger'den 5.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Vivo 21 karşılaşmada forma giydi ve 3 gol 1 asistlik katkıda bulundu.

0: Zira Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadığı Trabzonspor'la 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Vibo, Nijerya milli takımında 3 müsabakada görev yaptı.
1: Trabzonspor Kulübü Konyaspor forması giyen Adil Demirbağ kadrosuna katmak istiyor. Transferin hızlı takımı Trabzonspor 28 yaşındaki stoper için Konyaspor'la görüşmelere başladı. Taraflar arasındaki görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor. Daha önce Samet Akaydın'ı kadrosuna katan Karadeniz ekibi Adil Demirbağ hamlesiyle yerli stoper havuzunu da genişletmiş olacak. Konyaspor'daki 6. sezonunu geride bırakan Adil, geçen sezon 28 maçta 2 gol 2 asist katkısı sundu. Tekrar gazete manşetlerindeyiz. Trabzonspor ve Beşiktaş'la devam edelim bu bölüme. Fotomaç 2'yi bir açalım. Beşiktaş'la ilgili birçok haber var. Sayfa oldukça kalabalık. Rangers kancası haberiyle devam edeceğiz. Ki Černi ile ilgili bir haber. Dün de bahsettiğimiz haberlerden biriydi. Vincenzo Italiano'nun gidebilir raporu verdiği Václav Černi için sürpriz bir gelişme yaşandı. Eski takımı Rangers'ın Çekyalı oyuncuyu gündemine aldığı söyleniyor. Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarları esiyor. Geçen sezon yaptığı bireysel hatalarla dikkat çeken ve formasını Mourinho'ya kaptıran Gökhan Sazdağ, İtalyan hocanın planları arasında yer almıyor. Süper Lig'den bazı kulüplerin Kartal'ın yollarını ayıracağı tecrübeli sağ bekle yakından ilgilendiği haberi de var. Otara hamlesi. İtalyano'nun raporu doğrultusunda sol bek takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş, Monaco forması giyen Kasom Otara için harekete geçti. 21 yaşında genç bir oyuncu, 1.84 boyunda, 73 kilo. 117 maçta 3 gol 9 asisti var. Aspor'un haberine göre 21 yaşındaki oyuncu kiralamak için Beşiktaş Fransız ekibiyle görüşmelerini de sürdürüyor. Duvar Agbadu, Beşiktaşlı Yıldız Fildişi Salih'in Dünya Kupası'nda Ekvador'u 1-0 yendiği maçta defanstaki performansıyla beğeni topladı. Agbadu karşılaşmayı 7.6 reytingle tamamladı. Fildişi Salih'in değerli oyuncularından biri. Geçtik Fanatik'e. 7. sayfadayız. Yıldız golcü için en ciddi teklifi Beşiktaş'ın yaptığı ortaya çıktı. Vlahovic seferberliği. İtalyan medyasına göre Juventus'a veda eden Vlahovic, Avrupa'nın elit kulüplerinden beklediği teklifleri henüz alamadı. Galatasaray'ın da ilgilendiği Sırp santrfora en ciddi teklifi Beşiktaş'ın yaptı, ancak yüksek maliyetinin de kafa karıştırdığı belirtildi. İlhan Kartal oluyor. Clermont forması giyen 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu İlhan Fakılı Beşiktaş'ın teklifini kabul etti. Siyah beyazlar şimdi Fransız kulübüyle bonservis için pazarlık masasına oturacak. Sabahtayız. Adil'de ikinci tur Trabzonspor'la Konyaspor arasındaki görüşmeler oyuncu için yeniden başladı. Trabzonspor'un yeni oyuncusu Sidney Lopez Cabral Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları'yla oynuyor, forma giyiyor biliyorsunuz. Dün de İspanya'ya rakip oldular. Mücadelede gol yok ve etkili oyunculardan da biriydi Cabral. Kalede ikna operasyonu Beşiktaş için kale konusuna bakıyoruz. Yeni bir numarasını arayan Beşiktaş De Gregorio üzerine yoğunlaştı. İlk teklifte Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmayan İtalyan file bekçisine hem İstanbul hem de kulübün hedeflerini anlatan siyah beyazlar olumlu dönüş alırsa hemen düğmeye basacak. Takvim gazetesindeyiz. Basketbolla ilgili biliyorsunuz final serisi maçları devam ediyor. İlk maçı Beşiktaş kazanmıştı. İkinci maçı Fenerbahçe. Seride durum 1-1. Üçüncü mücadelede Beşiktaş'ın evinde oynanacak. Lukumi ile sıcak temas var. Bologna'nın Kolombiyalı stoperi için hamle yapıldı. İtalyan onu çok istiyor. Savunmasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta yönetim 27 yaşındaki John Lukumi ile ön görüşme gerçekleştirdi. Transferin maddi şartları da masaya yatırıldı. Otar ismi burada da var. Fransız stoper için Monaco 12 milyon euro talep ediyor. Günün son gazetesi Fotomaç 7 olsun. Draguş Adil takası. Konya Spor, Draguş Adil Demirbağ takası için olumlu dönüş yapınca görüşmeler yeniden başladı. 28 yaşındaki stoperin Trabzonspor'a transferi bu hafta sonuna kadar bitebilir. Bamba Dieng, yönetim Augusto'nun olası ayrılığı hücum hattına takviye yapacak. İlk hedefte Bamba Dieng, Loren ve 26 yaşındaki forvetle temaslar hızlandı. Zegrova bahsedilen isimlerden biri günlerdir. Bordo Maviller, Sigankov'da istediği sonucu alamadı. Zegrova için Juventus kulübüyle temaslar başladı. Serie A ekibine resmi bir teklif yakın zamanda sunulabilir. Samir Catanio iddiası. Trabzonspor'un Suudi Arabistan ekibi Enajma'da forma giyen sol stoper Samir Catanio'yu takip ettiği öne sürülüyor. 31 yaşındaki futbolcu sol bekte de oynuyor. Evet, gazete manşetlerini bitirdik. Trabzonspor'a ve Beşiktaş'a baktık. Çoğunlukla tabii ki transfer gündemi var ve tabii takımların Dünya Kupası'nda oynayan oyuncuları ile ilgili performanslar da yakından takip ediliyor. Şimdi sırada milli takımımız var. Daha doğrusu milli takımımızla ilgili yapılan açıklamalar var. Teknik direktör Şenol Güneş, A-Milli futbol takımına yapılan eleştirilerin benzerini dünya üçüncüsü oldukları 2002 yılında da yaşadıklarından bahsetti. Biz hiç mi değişmedik diye sordu.
2: A-Milli futbol takımının dünya üçüncüsü unvanlı eski teknik direktörü Şenol Güneş, milli takımın içinde bulunduğu mevcut durumun benzerini 2002 Dünya Kupası'nda yaşadıklarını söyleyerek Ay Yıldızlılara moral verdi. TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası'ndan örnek vererek, 24 sene önce ben giderken senden olmaz deniyordu, şimdi de Montella'ya senden olmaz deniyor, değişen bir şey yok dedi. Düşünce değişimi yapılması gerektiğini belirten Şenol Güneş, 24 yıl önce yapılanların benzerlerini yaşıyoruz. O zaman hiç mi değişmedik biz yorumunda bulundu. Vincenzo Montella'nın Kerem Aktürkoğlu tercihine dair Şenol Güneş, Kerem ben santrfor oynamalıyım demedi. Sol açık, sağ açık. Tuncay Şanlı bir ara kaleye geçti. Kaleci olmak için mi geçti? Şartlar itibarıyla geçti. Hoca karar verdi. Hoca niye karar verdi? Şartlar öyle gerektirdi. Takıma yine hocası çağırdı dedi. Tüm taraftarlara seslenen Şenol Güneş, karamsar havaya karşın umut mesajı verdi. Deneyimli çalıştırıcı, biz merdivenin sadece ilk basamağından düştük. Zirveye daha 8 basamak var. Güneş'in her zaman doğacağını biliyorsanız asla umutsuz olamazsınız. Gruptasın, grupta her türlü sonuç olur. Birinci de olabilirsin, sonuncu da. Giderken çocuklarımız, sonuncu olunca çocuklarımız değil mi? İfadelerini kullandı. Maçın ardından yapılan eleştirileri de değerlendiren Şenol Güneş, hangi oyun şekli olursa olsun kaybettiyseniz bir eksik var demektir. Sadece istatistiklere bakarak karar vermek doğru değil. Bu maçta her şey bitti diyorlar, asıl şimdi başlıyor. Oyuncular tüm bu eleştirilere rağmen işlerine bakacaklar şeklinde konuştu. Dünya Kupası'na en son 24 yıl önce 2002 yılında katılan A-Milli futbol takımı, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde dünya üçüncüsü olma başarısı göstermişti.
1: Teknik direktör Fatih Terim YouTube kanalında milli takımın Avustralya karşısında aldığı yenilgiyi analiz etti. Tecrübeli teknik adam turnuvadaki geleceğimiz hakkında da çıkarımlar yaptı.
3: Beklediğimiz bir Avustralya seyrettik. Beklentimizin dışında bir bizi üzecek, bize sürpriz gelecek herhangi bir oyun oynamadı Avustralya. Santra ile birlikte Avustralya kendi alanına kapandı, yerleşti ve hatta defansı 18 üstüne, içine ve 18'in hemen dışına derin bir şekilde blok halinde durmaya başladı. Daha oyunun başında. Bu bizim oyuncularımıza tahminim odur ki maçın kolay geçeceği düşüncesini kafasına yerleştirdi. O momentumu böyle geçtik biz. Nitekim pası yapan, yüzdesi çok yüksek rakamlarla oyunun kontrolünü elinde bulunduran bir Türkiye vardı. Tabii böyle durumlarda gol yememek, rakibin en büyük silahı olan geçiş hücumunu önlemek ve ona buna müsaade etmemek çok önemlidir. Ki atağı tekrardan tazeleyesiniz, kazanıp tekrardan tazeleyesiniz ve rakibe bir baskı kurarak, bu baskı sadece presle değil, topun kontrolü sizde olup topa tempo vererek. Şimdi biz orada oynadık topla ama

Sanki biraz da oyalandık. Oynamamız lazımdı, oyalanmamız değil. Bir diğeri, çeşitlilik gerekiyor. Yani rakibinizi zora düşürmek için, rakibinizi hataya zorlamak için ve pozisyon bulabilmek için repertuarınızın geniş olması gerekiyor. Orada topa biraz tempo vermek lazım. Yani buna hızlı oyun da diyebilirsiniz, çabuk oyun da diyebilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman rakibe bir daha hataya zorlayabilirsiniz. Aksi takdirde yavaş bir döngüde rakip oyuncu zaten alanına gelecektir. Önünüzü kapayacaktır. Bir de özellikle merkezde çok kalabalıklar. Şut atsanız çarpıyor. Topu aradan göndermek isteseniz mani oluyor. Birini driplingle geçseniz bir diğeri önünüze geliyor. Dolayısıyla burada onu söylemeye çalışıyorum. Repertuar geniş olup çeşitlilik gerekir. Yani 8 koridorlarını biraz daha fazla kullanabilmeliydik. Gereksiz ortalar atmamalıydık mesela. Çünkü zaten ortadaki üçlünün hava hakimiyeti aşikar, çok açık. Buna rağmen sağdan soldan ortalar onların işine geldi. Bizim çok da işimize yaramadı. Çünkü zaten orada Kerem bu tip bir oyuncu değil. Maç başında, hatta maç öncesi söylenilen bütün tahminler maçın başlamasıyla beraber %80-90 oranında doğru çıktı. Topla oynamayı, topla oyalanma ile karıştırmamamız gerekir. Oyuncuların sadece topa değil, alana ve zamana da sahip olmaları gerekir. Bizim bu maçta yapmadığımız şeylerden biri oydu. Oyun yüzdesinin, topla oynama yüzdesinin, oyun kontrolünün sizde olduğu her dönem demek ki daha fazla pozisyona girmelisiniz, daha fazla tehlikeli olmalısınız. Çünkü karşı tarafa bunu kabul ettirmişsiniz. Biz burada geldik, oynadık ama %100 daha etkili olacağımız pozisyonlar bulamadık. Ben bunu şuna yoruyorum, nasıl olsa yeneriz düşüncesi yerleşti. Oyun rahat geçecek bizim için, biz Türk milli takımıyız. Ki burada düşünüyorum bazen maçtan evvel verilen beyanatlar, yani büyük konuşmayla iddialı olmayı, meydan okumayı çok ince bir çizgi, iyi ayırmalıyız. Ama her halükarda bu oyunun karşılığı daha ablukaya alıp, tam futbol terimiyle rakibi daha çok baskı altına alıp daha çok hataya zorlamamız gerekirdi. Çünkü oyun yüzdesi bizde. Oyunun kontrolü bizde. Sabretmiyoruz. Defans yaptırdık, müdafaa yaptırdık ama rakibi hataya zorlamadık. Bu zorlamanın da tek yolu vardır. Çabuk oynayıp bir daha zaten o zaman buradan, yani bir pozisyondan anca çıkarken tekrar başlıyorsunuz. Kapıyorsunuz. Demek ki burada ne önemli? Kaptırdığınız toplardaki tekrar kazanma oranı ve süresi çabuk olmalı. Ki o daha nefes almadan bir diğerini. Onu söylüyorum. Biz oynamadık, oyalandık. O ayrı bir şey. Bu da herhalde aşırı güvenimizden geldi. Ki hani mağlup olduk, olmasaydı. İnşallah öyledir. Onu öbür maç hallederler çünkü. Bu hata olur mu? Olur. Altından kalkabilir mi bu takım? Bu çocuklar kalktılar bunun altından. Bugün de kalkabilirlerdi. Ancak onların da bu şevkini, oyun coşkusunu artıracak olan şey oynadıktan sonra pozisyona girmektir. Ama çok fazla pozisyon bulmayıp uzak şutlarla veyahut zorla %100 olmayan, ta Kerem'in ayak içine kadar, Zeki'ninki bile %70-80 kenardan oldu. Pozisyon bulmayınca moralleri bozuldu sahanın içinde. Lan ne oluyor? Maç mı gidiyor? Niye biz pozisyon bulamıyoruz? Niye? Bir de o arada ikili mücadelelerde Avustralyalı oyuncuların dinamizmi ve enerjisini görünce havadan yerden birebir, yakın mesafe, uzak mesafe, biraz düştüler oyundan. Şu andan sonra biz buradan çıkamaz mıyız? Çıkarız. Biz kendi işimizi zora soktuk. Yani bugün berabere kalsak başka bir şey. 1-0 yenilsek başka bir

0: şey, 2-1 yenilsek başka bir şey. Ben turnuvalarda veyahut ikili maçlarda Avrupa'da oyuncularıma hep şunu söyledim. Alınan her puan, atılan her gol çok önemli. 48 takımda bir de üçüncülerin şansı var. Türk milli takımının önünde 2 tane maç var. Mesele son maça kadar iddiayı taşımak. İkinci Paraguay maçı da her şey olabilir. Ama benim tecrübem şunu diyor. Bir galibiyet bile sanki götürecek bir turnuvadayız. Ha biz 2 galibiyet alalım da. Ancak bir de tabii her şeyi unutup tamamen şu 2 maça full konsantre olmak lazım. Yani o onu dedi, bu bunu dedi. Öteki beni şöyle eleştirdi. Lerden uzak tamamen olayıma konsantre olmam gerekir. Oyuncular için de, herkes için de. Ha bunlar olmayacak mı? Olacaktır. Dünyanın her tarafında var. Halkımızdan ricamız ne olabilir bizim? Ya lütfen hesap her zaman sorulur. Şu turnuva boyunca biraz daha toleranslı, biraz daha sevgi dolu, biraz daha hataları görmeyen, biraz daha hazırlayan, öldürmeyen yani. O çocuklara, hocaya, hocalara, federasyona, oradaki bizi destekleyenlere moral olmamız lazım esasında. Onlar bizim canımız, bir parçamız ya. Onlar bizden fazla düşünüyordur şu anda, inanın bana. Fazla üzülüyordur. Ama üzülmeyi de, sevinmeyi de turnuvadan sonraya bırakmalıyız. Hatta hesap sormayı da. Çok zamanımız var. Bunun için sorularımız var. Onlar da cevabı hazırdır. Arkadaşlar uzağa gitmeyelim. Bu iş çok basit. Kazanırsan ödüllenirsin. Kaybedersen bedelini ödersin. Bunu bilmeyen ne futbolcu vardır, ne başkan vardır, ne teknik adam vardır, ne yönetici vardır. İş böyle. Ben Montella'ya da, arkadaşlarına da, ekibine de, futbolcularımıza da çok güveniyorum. 2 tane maç var. Hepsi klas oyuncular, hepsi yürekli çocuklar. Dolayısıyla ölmüş bitmiş bir hal yaratmanın manası yok. Paraguay maçında kaybetseler de iddiamız var. Muhakkak çıkacaktır. Çok zor olmayacak mıdır? Evet. Ama kaybetseler de yanlarında olmalıyız. Kazansalar da yanlarında olmalıyız. Bu da sözde değil özde olmalı. Mücadelemizi bırakmadan devam etmeliyiz. Bizim takımımız, Türk milli takımını söylüyorum, oyuncularımız, diğer yedeklerini de kastediyorum, hangisi girerse girsin 5 dakika içinde, 3 dakika içinde sonucu değiştirebilirler. Bizde tabii şöyle bir hastalık vardır. Yanlış takım çıktı, hala değiştirmiyor. Görmüyor musun? O oyuncu girmezdi, geç girdi, erken müdahale etmedi. Ben de bunun ismini şöyle koymuştum. Tanısı olmayan hastalık. Bunun tanısı yok. Yani tıp dilinde bana göre tanısı yok bunun. Bana göre. Daha doğrusu futbol dilinde bunun tanısı yok. Bu hastalığın tanısı yok.
1: Milli takımımız bugün sabah saatlerinde Arizona'da bir antrenman gerçekleştirdi. Onun öncesinde de TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu açıklamalarda bulundu.
2: Bizim çocuklara inancımız tam. Yani o yetenekleri var. Maçın istatistiklerine baktığınız zaman daha şu ana kadar turnuvada oynayan bütün maçlarda böyle bir istatistik yok. Olmadı mı olmuyor. Ama bu olmayacak anlamını taşımıyor. Çünkü bu çocuklar yakın tarihe baktığınız zaman da Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan bu çocuklar. Tarihinde ilk sefer Uluslararası A Lig'e çıkaran bu çocuklar. 24 senenin üzerine Dünya Kupası'na yine bizi taşıyan bu çocukları bu teknik adı. Onlara huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Elbette ki çok değerli bulduğumuz yapıcı eleştirileri hem teknik hem taktik hem de bizim de yönetsel olarak da hatalarımızı insanların yapıcı olarak ve bu sürece katkı sağlayacak şekilde ifade etmelerini memnuniyetle karşılıyoruz. Saygı duyuyoruz. Ve böyle devam etmelerini de arzu ediyoruz. Çünkü size dostunuz doğruyu söyler. Düşmanınız söylemez. Hatalarımız devam etsin istiyor. Cenab-ı Allah nasip edecek. bizim çocuklarımız bu milletin bağrından çıkmış. Bu çocuklar bu milletin ferasetiyle yine ayağa kalkacaktır. Analarımızın dualarıyla, çocuklarımızın muhabbetiyle ayağa kalkacaktır. Ama bir parantez açmak istiyorum. Biliyorsunuz siz de bu sıkıntı çekiyorsunuz. Çöl gibi bir yerdeyiz. Çölde standlar var. Akbabalar var. Bunlar yukarıdan sırtlanlar, aşağıdan sürü halinde saldırırlar. Akbabalar da yukarıdan süzerler. İşte kavga edip ayağı kırılan var mı? Zayıf noktada olan biri var mı? İnip de kapayım diyor. Ya üzüldüğüm ve bütün ekibin de aslında motive etme anlamında da çok iyi oldu. Ya bu kadar mı akbaba sırtlan vardı bizim içimizde? Yani daha ilk maçtı bekleyip, böyle bir fırsat bekleyip de saldıran, olmayan şeyleri olmuş gibi gösteren. Ya bunları Türk milletinin havale ediyorum. Ama onların o çabaları beyhude olacak. Bizim analarımızın duası, bu genç çocuklarımızın. İsviçre'den kalkmış anne baba, 5 aylık bebeğiyle beraber gelmiş. Tribünde siz de görmüşsünüzdür. Otele geldiler, biz de gerekli ilgiyi gösterdik. Dün akşam gece 1:30 otelin önünde aile duruyor. Kamp yaptığımız yerin önünde. Teyze çocuklarından beraber gelmiş, eşi de yanında. Ya başkanım diyor, evden diyor ev yemeği yapayım götüreyim de diyor. Moral yücelir diyor. Evet. Onun için bu milli takım bizim takımımız. 2 maç daha var önümüzde. Yani bunları dediğim gibi, yani akbaba sırtlandık yapmaya gerek yok ya. Şenol Hocama teşekkür ediyorum. Bugün kendisiyle de konuştum. Fatih Hoca'yı arama gereği hissetmedim. Neden hissetmediğime gelince, teşekkür ediyorum konuşmasının başlangıcını son paragrafında gelene kadar yaptığı açıklamalardan dolayı. Ama ona imparator lakabını işte bu halk verdi. İmparatora yakışan şekilde de o konuşmayı bitirmesini arzu ederim. Hiç yakıştıramadım kendisini. Üzüldüm de. Çünkü imparatorsa lakabınız, yani orada gizemli şeylerden bahsedip bunları da konuşacağım zaman gelecek. 2 maç daha bekleyelim. Hesap sorarız. Yani kimden hesap soracaksınız? Çocuklardan mı hesap soracaksınız? Teknik adodan mı soracaksınız? Yönetimden mi soracaksınız? Başkanından mı soracaksınız? Bari bunu da söyleyeyim. Hazırlık yapsın yani o hesap bile. Burası hesap sorma, hesap verme yeri değil. Onun için yakıştıramadım kendisini. Yani elbette ki bu akbabalara, sırtlanlara en güzel cevabı biz veririz ama onlara en güzel cevabı bu kardeşlerimiz sahada vermesi lazım. Onlar da bu konunun bilincinde, elbette ki konuşuyoruz. Yani sonuçta burada diyorum ki, yani teknik taktik olarak da yönetsel olarak bizim de yanlışımız olabilir. Yani bunu eleştiri olarak, olumlu yapıcı eleştiri yapanlara saygı duyuyoruz.
1: Evet, Dünya Kupası başladı ve her günde farklı bir eleştiri görüyorsunuz zaten değerli izleyenler. İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'ta turnuvanın forvatı, maç saatleri ve su molalarının spor kamuoyu tarafından beğenilmediğini yazdı.
3: İtalyan basınından FIFA'nın yeni Dünya Kupası formatına eleştiri geldi. La Gazzetta dello Sport'ta yayımlanan değerlendirmede 48 takımlı Dünya Kupası'nın futbolun kalitesini olumsuz etkilediği savunuldu. Turnuvanın 32 takımdan 48'e çıkarılmasıyla maç sayısının 64'ten 104'e yükseldiği hatırlatıldı. FIFA'nın giderek büyüyen organizasyon modelinin sportif dengeleri zorladığı ifade edildi. Özellikle takımlar arasındaki seviye farkının arttığına dikkat çekilirken bazı karşılaşmalarda rekabet gücünün düştüğü belirtildi. Değerlendirmede maç saatleri de eleştirilen konular arasında yer aldı. Televizyon yayınları nedeniyle günün en sıcak saatlerinde oynanan karşılaşmaların oyun temposunu olumsuz etkilediği savunuldu. Aşırı sıcaklığın futbolcuların performansını düşürdüğü ve maç kalitesini olumsuz etkilediği vurgulandı. 1994 Dünya Kupası finalinin de benzer şartlarda oynandığı hatırlatılırken, FIFA'nın geçmişten yeterli dersi çıkarmadığı görüşü paylaşıldı. Yazıda Avrupa'nın kontenjan dağılımından da olumsuz etkilendiği ileri sürüldü. Genişleyen turnuvanın futbol kalitesini yükseltmekten çok ortalama seviyeyi aşağı çektiği kaydedildi. Su molalarına

0: Da değinilen değerlendirmede bu uygulamanın sadece oyuncuları korumaktan çok yayın gelirlerini artırmaya hizmet ettiği iddia edildi. İtalyan gazetesine göre futbolun giderek daha fazla duraksadığı bir dönemde eklenen her yeni ara oyunun akıcılığına ve izlenebilirliğine zarar veriyor. Uluslararası futbol kamuoyu şu ana dek Dünya Kupası organizasyonla ilgili memnuniyetsiz, ancak turnuvanın ilerleyen günlerinde kupanın nasıl bir atmosfere bürüneceği de merak konusu.
1: Avrupa futbolunda da flash transferler gerçekleşmeye başladı. Real Madrid kulübü Chelsea forması giyen Marc Cucurella ile anlaştı.
2: Real Madrid Marc Cucurella'yı transfer etti. Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Eflatun Beyazlılar, Premier Lig'de Chelsea forması giyen İspanyol sol bekle 2032 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. La Liga devi 6 yıllık kontrat yapılan 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Chelsea'ye 55+5 milyon euro bonservis ödemesi yapacak. Kariyerine İspanyol altyapısında başlayan ve daha sonra Barcelona'da devam eden Cucurella, Eibar, Hetafe, Brighton formalarını giydikten sonra 2022'de Chelsea'nin yolunu tutmuştu. Chelsea formasıyla 163 maçta 9 gol 11 asist üreten Cucurella, 2024'te Avrupa şampiyonluğu yaşadığı İspanya milli takımında da 24 maçta bir kez fileleri havalandırdı.
1: İtalyan ekibi Milan uzun arayışlar sonucu yeni teknik direktörünü buldu.
0: Serie A'nın köklü ekibi Milan, Ruben Amorim'le prensip anlaşmasına vardı. Kırmızı siyahlılar Portekizli teknik adamla 2+1 yıllığına el sıkıştı. Milano temsilcisi Amorim öncesinde Andoni Iraola ve Oliver Glasner'le de görüşmüş, ancak müzakerelerden sonuç çıkmamıştı. Sezonu Şampiyonlar Ligi'ni kaçırarak bitirdikten sonra Allegri ile yollarını ayıran kulüp yönetimi, İtalyan teknik adam döngüsünden çıkarak genç ve yenilikçi bir isme gitmeyi hedefledi. Bu doğrultuda yapılan değerlendirmede Milan'ın seçimi Ruben Amorim oldu. Portekizli teknik adam 4 sezon çalıştığı Sporting ile 2 lig şampiyonluğu yaşayarak dikkatleri üzerine çekmişti. Sonrasında 2024 yılında Manchester United'la sözleşme imzalayan 41 yaşındaki çalıştırıcının ada macerası 14 ay sürebilmişti. İngiliz basını tarafından 3-4-3 formasyonuna ve oyun prensiplerine katı bağlılığı eleştirilen Amorim, kırmızılarla 63 maçta 1.43'lük puan ortalaması yakaladı. Ruben Amorim'le Milan önümüzdeki sezon Serie A'nın yanı sıra Avrupa Ligi'nde de hasret kaldığı başarılara ulaşmaya çalışacak. 1899'da kurulan Milan, 2024'e kadar hiçbir Portekizli teknik adama görev vermezken, Amorim, Fonseca ve Conceição'dan sonra 3. Portekizli oldu.
1: Bir transfer gelişmesi de Bayern Münih'ten geldi. Alman devi, faslı 10 numara İsmail Saibari'yi kadrosuna kattı.
0: Bayern Münih transfer harekatına erken başladı. Bavyera temsilcisi PSV Eindhoven'dan İsmail Saibari ile prensip anlaşmasına vardı. Fas formasıyla Dünya Kupası'nda mücadele eden 10 numaranın Birleşik Devletler'de sağlık kontrollerinin yapıldığı belirtildi. 25 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Brezilya karşısında takımının tek golünü kaydetti. Bayern Münih yetenekli yıldız için Hollanda ekibine 65 milyon euro bonservis ödemesi yapacak. Transferin kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor. 6 yıldır PSV'de forma giyen başarılı futbolcunun adı geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray'la anılmıştı. İsmail Saibari bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 37 resmi müsabakada 19 gol 9 asistlik performans sergiledi.
1: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi ikinci mücadelesinde Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain'i mağlup etti. Seride durum 1-1 oldu. Dev finalde denge sağlandı. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Final Serisi'nin ikinci maçında Beşiktaş Gain'le karşı karşıya geldi. Söyle.

0: Lacivertlerin baş antrenörü Sarunas Yasikevicius mücadelenin ilk periyodunda ikinci teknik faulün ardından diskalifiye edildi. Maçın her çeyreğini önde götüren Fenerbahçe Beko karşılaşmadan 93-68 galibiyetle ayrıldı ve seride durum 1-1'e geldi. Serinin 3. maçı çarşamba günü saat 20'de Beşiktaş G'nin ev sahipliğinde oynanacak. Fenerbahçe Beko'dan oyunculardan Yan Tunen ve Onur Alp Bitim maç sonu mücadeleyi değerlendirdi.
1: I mean we took definitely a step in the right direction, did some of the right things, but
2: evet, doğru yönde bir adım attığımızı söyleyebilirim. Bugün daha iyi bir karşılaşma çıkardık ve birbiri yakaladık ama kesinlikle önümüzde zorlu bir görev var. Şimdi oraya çok zorlu iki karşılaşma için gidiyoruz ve biliyoruz ki çok daha iyi karşılaşmalar çıkarmalıyız orada galibiyet için. Bu zor bir soru. Aslında hepimiz biliyoruz ki uzun bir sezon ve önümüzdeki karşılaşmalar için kendimizi zorlamamız gerekiyor. Önümüzde almamız gereken iki galibiyet daha var. Herkes bunun için uğraşıyor. Öncelikli olan keyif almaya çalışmak oynadığımız oyundan ve bunu sonuna kadar götürebilmek.
3: Yani öncelikle Fenerbahçe karakterini ortaya koyup hak ettiğimiz skoru aldığımız için mutluyum. Yani sonuçta çok değerli bir antrenöre ve çok değerli bir takıma karşı oynuyoruz. Fakat kendi evimizde ilk maçı kazanmamız gerekiyordu. Şimdi seride dediğiniz gibi iki tane maç onların sahasında olacak. Yani tabii ki de maç maç düşünmemiz gerekiyor. Ama günün sonunda umarım bu seriyi orada bitirip kupayı kaldırabiliriz. Yani bugünkü oynadığımız oyunu oynarsak ben zaten Fenerbahçe olarak hak ettiğimiz kupayı alacağımıza eminim. Yani tabii ki de beklemediğimiz bir durumdu. Ama yani artık yani hepimiz o kadar profesyoneliz ki maçın içerisinde bazen taraftarların arasında bazen saha içi saha dışında ne oluyorsa her şeye hazırlıklı durumdayız. Yani sonuçta kenarda da koçun ekibi var ve zaten bütün sene çalıştığımız için bütün taktiklere, maçın toplantılarına hakimdik. Kendisi bizimle orada olamadı ama sistemimiz yine bağlı kaldık. Fakat yani sonuçta o kadar iyi bir takımız ki her şekilde galibiyet almayı biliyoruz. Bu da bizim için çok önemli bir hem kendimize hem de insanlara gösterdiğimiz yeniden bir şey oldu. Yani hangi duruma düşersek düşelim yani kazanmayı bilen bir Fenerbahçe var.
0: Amiri erkek voleybol takımımız Milletler Ligi'nin ilk etabını 11. sırada tamamladı. Amiri erkek voleybol takımı Milletler Ligi'nin ilk etabında Kanada'nın başkenti Ottawa'da Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İtalya ve Kanada ile karşılaştı. İlk maçında ABD'ye 3-1'lik skorla mağlup olan milliler son iki olimpiyatın yanı sıra 2022 ve 2024'te Milletler Ligi şampiyonu olan Fransa ile yaptığı ikinci karşılaşmayı 3-0 kazandı. Amiri takım organizasyondaki 3. maçında İtalya'ya 3-0 yenilirken ilk etaptaki son maçında ise ev sahibi Kanada'yı 3-2'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla Türkiye organizasyonda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 5 puan elde ederken 18 takım arasında 11. sırada yer aldı. Milliler 24-28 Haziran tarihlerinde Polonya'nın Gliwice kentinde oynanacak ikinci etapta Çin, Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşılaşacak.
4: Saat 9 dilimimizi bitiriyoruz. Saat 10'da burada olacağız. Taner Karaman da stüdyo konuğumuz olacak. Hem Dünya Kupası hem de Süper Ligi konuşacağız. Bir yere ayrılın.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Yansın. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 16 Haziran 1963 Sovyet kozmonot Valentina Tereshkova Vostok 6 uzay aracıyla uzaya çıkan ilk kadın olarak tarihe geçti. 1815 Napolyon Bonaparte son zaferi olan Ligny Meydan Muharebesini kazandı.
1: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
3: Dünya Kupası tarihinin en hızlı golü Türkiye'den geldi. 2002 Dünya Kupası üçüncülük maçında Güney Kore ağlarını sadece 11 saniyede havalandırdı. Maç daha yeni başlamışken gelen bu gol, Türkiye'nin turnuvadaki tarihi üçüncülüğünün de unutulmaz simgelerinden biri oldu.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
4: Bir reklam. Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
5: Reklam.
6: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
7: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.

0: 2, 3, 4.
1: Geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
0: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu. Bir reklam.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maksimum Mobil'de.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister ol. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Aspor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Otomotiv Sanayi Derneği, bu yılın Ocak-Mayıs dönemine ait üretim ve ihracat adetleriyle pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 5 ayında toplam otomotiv üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %10 azalarak 538.718 olarak kaydedildi. Otomobil üretimi de %20 gerileyerek 301.367 oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 547.115'i buldu.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Sabah Spor programına tekrar hoş geldiniz değerli izleyenler. Son saate giriş yapıyoruz. Taner Karaman.

0: bir durum. Yani mağlubiyet öncesi de atmosfere baktığımız zaman biraz Amerika olması, zaman dilimleri, maçların
1: Doğru
0: oynandığı
1: diyorsun.
0: saatler. Tabii böyle olunca da biraz toplumumuz için Dünya Kupası herkese sirayet etmeyen bir ortam haline getiriyor konuyu. Ama genel hatlarıyla güzel geçiyor.
1: Peki ilk önce ligimizdeki transfer gündemini konuşacağız değerli izleyenler. Sonrasında Dünya Kupası bölümüne geçeceğiz. Fenerbahçe ile ilk önce başlamak isterim. Çünkü zaten dün bir toplantı gerçekleştirildi biliyorsunuz yeni yönetim nezdinde. Ve orada yeni görev dağılımları yapıldı. Aslında ben hemen toplantı ardı bir teknik direktör açıklaması bekliyordum açıkçası. Ama hala bir net isim yok. Evet Aykut Kocaman'ı zaten adaylık döneminden beri konuşuyoruz ama sence artık biraz daha hareket gerekiyor mu teknik direktör konusunda?
0: Biraz geç kalınmaya başlandı artık. Zaten Fenerbahçe'nin kongresi çok geç bir kongreydi.
1: Evet.
0: Ve bence çok daha erken bir zamanda yapılması, bir şekilde sağlanması gerekiyordu. Diğer taraftan da Aykut Kocaman'sa bir an önce Aykut Kocaman isminde söylenmesi lazım. Yola çıkılması gerekiyor. Hocanın tesise gelmesi gerekiyor. Biraz Fenerbahçe ağırdan alıyor ama diğer tarafta Beşiktaş'ın hocasını belirlediği ve çalışmalara başladığı yerde Galatasaray'ın zaten ritmini yakalayıp devam ettiği bir ortamda, Trabzonspor'un keza her şeyin çok iyi gittiği bir ortamda Fenerbahçe'nin de artık bir gaza basmaya ihtiyacı var diye düşünüyorum. Tabii Fenerbahçe'nin artısı şudur. Eğer Aykut Kocaman'la anlaşılacaksa ki
1: Tek
0: %99
1: onu
0: konu oraya
1: konuştuk.
0: doğru gidiyor.
1: Evet.
0: Aykut Hoca zaten futbolu Fenerbahçe'yi çalışarak buraya geliyor. Yani hoca her ne kadar takımın başında olmasa bile Fenerbahçe ile içli dışlı olan ve Fenerbahçe'nin dinamiklerini tartan, ona göre bir yol haritası belirleyen bir isim olduğu için muhtemelen zaten ekibi de hoca da ki bildiğimiz kadarıyla öyle Fenerbahçe'yi çok iyi çalıştılar. Tek eksikleri kontrat. Onu da muhtemelen zaten bugün ya da yarın en geç açıklayacaktır Fenerbahçe.
1: Peki neden bu kadar gecikti sence?
0: Prosedürlerdir diye düşünüyorum. Yani alternatif isimler üstünde yoğunlaştıkları kanısında değilim şu
1: Evet, ben
0: anda.
1: de.
0: Biraz prosedürler, biraz hocanın ekibi, kimler olacak, kimler olmayacak, belki de bu tarz konular olabilir. Ama daha detaylı süreçle ilgili de Fenerbahçe yönetiminin açıklamasını duymak lazım.
1: Peki sizlerin de eğer soruları olursa hem Süper Lig hem de Dünya Kupası bana yazabilirsiniz. Taner'e yöneltirim sorularınızı. Şimdi görev dağılımını bir hatırlatayım. Barış Göktürk Başkan Vekili, Mahmut Uslu ise Genel Sekreter olarak görevlendirildi. Futbol şubelerinden sorumlu yöneticilerden ise Feridun Geçgel ve Cihan Kamer bu görevde yer alacak. Aynı zamanda bu toplantıda kombine satışlarıyla da ilgili konular konuşuldu. 17 Haziran 2026 tarihinde de bu satışların başlayacağı söylendi. Peki transferin birçok isim aslında konuşuyoruz. Girassi, Vedat Muriç gibi. Ama teknik direktör konusundan sonra mı acaba burada da resmiyet göreceğiz sonrasında?
0: Şöyle Vedat işi bitti gibi gözüküyor artık. Yani imza
1: Evet.
0: atılacak. Hocanın imza atması bekleniyor. Ve Gres için de Fenerbahçe'nin ben hocadan onaysız bir şekilde Gres'e gittiğini düşünmüyorum. Ya da Oğuz Çetin'se Oğuz Çetin'siz gittiğini düşünmüyorum. Belki imzalar atıldıktan sonra duyurulacaktır ama işin finalinde şu an prensip anlaşmasına varılmış olan bir Vedat Muriç var. Geçtiğimiz yıl Dortmund'da 22 gol atmış olan, 6 da asist yapmış olan bir Gressi var. Bu isimler önemli figürler.
1: Evet.
0: Ve bu oyuncularla kontrat yapma konusunda da Fenerbahçe'nin isteği biliniyor zaten. Ve bugün sabah gazetesinde de sayfa 17'de var. Kocaman tamam Gressi bitiyor diye. Fenerbahçe önümüzdeki yıl hücum bölgesini Vedat Muriç ve Gressi ile doldurmaya çalışıyor şu anda. Ve burada da yollar alındı zaten. Herhalde hocanın imzasından sonra da süreç başlayacak.
1: Evet ya bugün gazetelerdeki haberler yine bizim de sizlere aktardığımız haberlere baktığımızda Girassi ile zaten anlaşıldığı ama Borussia Dortmund kulübüyle bir pazarlık aşamasında olunduğu söyleniyor Fenerbahçe kulübünün. Tabii orada bir indirim söz konusu olabilir. Bonservis bedelini 20-25 milyon euro bandına indirmek istiyor Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım. Dortmund buna ne kadar yanaşır? Tabii bunu da göreceğiz. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi ve şampiyonluk hasretini bakalım bu isimlerle birlikte Fenerbahçe sondurabilecek mi? Peki hep konuştuğumuz bu iki isim var. Diğer bölgeler için sence nasıl aksiyonlar alınacak Taner?
0: Şimdi Fenerbahçe'nin tabii Aykut Hoca'dan ve eğer imza atılırsa Oğuz Hoca'dan alacağı bazı raporlar var. Hatta bu raporların alındığını söyleyebilirim. Yani bugüne kalmadı bu konular. Aykut Hoca'nın da takımla ilgili çektiği bir ya da yaptığı bir çalışma çoktan yönetime sunulmuş durumda. Bu doğrultuda da raporda ne yazdığını kestirmek mümkün değil.
1: Evet.
0: Ama

0: kaleci konusunda Ederson'la devam edileceğini hoca başkan Aziz Yıldırım zaten seçim sürecinde epeyce bahsetmişti. Yani oyuncuyla konuşacağız.
1: Orayı bir ısıttı aslında.
0: Orayı bir ısıttı ve oyuncuya da çok büyük bir güven aşıladı. Muhtemelen Ederson'la ya da kaleyle alakalı bir hamle gelmeyecek. Kaleci Tarık'la da zaten kontrat imzalandı. O yüzden kaleci hamlesi görmeyeceğiz. Ama savunmayla alakalı mutlaka takviye Fenerbahçe yapacak. Bunun mevki olarak neresi olacağı kısmı ise biraz daha transferlerle belli olur ama özünde Fenerbahçe'nin derinlik ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Merkezle alakalı problemi yok. Merkez orta saha problemi. Hücuma dönük oyunda da geçtiğimiz yıl Galatasaray'la aynı gol sayısına sahip olan bir Fenerbahçe gördük. 77 gol attılar. Hücuma dönük performansta da Vedat Muriç ve Gressi ikilisiyle birlikte zaten o bölgeyi çok yüksek oranda tamamlamış olacak. Ama özünde Fenerbahçe'nin savunmayı geliştirmeye ihtiyacı var.
1: Takımdaki oyuncu durumlarına da göre değişecektir muhtemelen. Çünkü doğru. Jaden Osterwolde'nin konusu orada belirleyici faktörlerden biridir değil mi?
0: Ya mutlaka. Yani orada bazı oyuncuların ne yapacağının kaderi de aslında Fenerbahçe'nin seçim oyuncu seçimi stratejisinde belirleyecek.
1: Şimdi Nathan Ake gündemdeki isimlerden biriydi. Manchester City'de forma giyiyor oyuncu ama az önce de bahsettiğimiz gibi takım içerisindeki durumlardaki değişikliğe göre de planlamalar değişebilir. Örneğin Osterwolde dedik. Jaden Osterwolde'nin gidiş ya da kalış ihtimaline göre belki stoper sayısı ya da kişi profili değişkenlik gösterebilir. Bekler için ne dersin?
0: Şöyle, yani bekler için de geçerli olmak üzere Aykut Hoca'nın oynatmaya çalışacağı oyunun ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı zihnimiz canlandırabiliyoruz. Yani savunma güvenliğini boşlamayan, savunmaya çok ciddi ağırlık veren ve özellikle merkezde rakibi çok boğmaya çalışan ve orada oyuna hükmetmeye çalışan Aykut Hocaman oyunu göreceğiz büyük ihtimal. Bu savunmaya ağırlık verme kısmında hücumu yapmayacak Fenerbahçe olarak değil, oyunu çift yönde oynamaya çalışacakları için burada hocanın mutlaka beklerle alakalı da tercihinde bazı oyuncular olacaktır. Şimdi burada Mert'in dönüşü nasıl olacak milli takımda ve buna benzer diğer oyuncuların tercihi, Osterwolde evet mevki değişikliği yaşadığı gibi gözükse bile Fenerbahçe dönem dönem kanat, daha doğrusu bek performansı verdiğini de görmüştük. Bu tarz hocanın reçetesinde olan oyunculara Fenerbahçe eğilecek. Ve gitmesi yönünde de hocanın verdiği raporlarda bazı oyuncular olduğu kanısındayım. Performanslar çünkü bunu gerektiriyor gibi gözüküyordu. Fenerbahçe şu anda savunma anlamında kendisine birkaç seviye yukarıya çekmeye ihtiyacı var. Rakibe çok fazla fırsat verdiği ortamlarda eğer Ederson performansı da yeterli düzeyde değilse sonuç şampiyonluktan olmaya doğru gidiyor. Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki en büyük kırılganlık savunmaydı. Az önce bahsettim. Hücumdaki gol sayısı eşit olan iki takımın birinin şampiyon olup diğerinin şampiyon olamamasının en büyük sebebi Fenerbahçe savunmada sınıfta kaldı. Evet. Ederson performans olarak sınıfta kaldı ve geri beşliği, savunmayı dörtlü artı kaleciyi sayacaksak eğer, Galatasaray'ın geri beşlisine yüz üstünden 90 verebilirken Fenerbahçe'de bu değerimiz 70'lerde 60'larda kaldı. Zaten Fenerbahçe'de şampiyonluktan eden konu aslında özünde buydu. Aykut Hoca'nın da muhtemeldeki reçetesindeki Oğuz Çetin'de de bu vardır. Savunma güvenliği ve kaleci performansını arttıracak unsurları belirleyecek hamleler yapacaklar.
1: Peki şimdi Fanatik Gazetesi'nin 3. sayfasında bir haber dikkatimi çekti ki 2. saatte bu gazeteye bakmıştık, sizlere de aktarmıştım. Mesela Talisca ile ilgili hiç aklında soru işareti var mıydı?
0: Yani şu an için yok. Ama tabii Talisca gibi bir oyuncuya da ilginin olması anormal değil.
1: Evet.
0: Halstead'in ilgisi olduğu konuşuluyor. Oradan bir teklif geleceği konuşuluyor. Artık Halstead'in de bir Premier League takımı olduğunu unutmamak lazım. Yani en flash isimlerinizi belki Championship'e transfer edemeyebilirlerdi. İstedikleri para verseler bile. Ama şimdi daha az bir parayla Premier League vitrinine çıkma fırsatını oyunculara sunabilirler.
1: Bu haberi bir seslendirmek isterim. Talisca ikilemi başlığıyla yer almıştı. 19 sözleşmeli yabancı oyuncu ve yüksek maaş giderleri. Kontenjan sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe'de Talisca'ya ülkesinden iki talip var. Atletico Mineiro ve Bahia Sambacı'yı istiyor. Yönetimse bu konuda büyük bir ikilem yaşıyor. Geçen sezonun en golcü ismiydi. Diğer yandan 8,5 milyon euroluk bir maaşı var. Son karar hocaya bırakılacak denmiş ama maaşı bir yük olarak görünebilir mi?
0: Yani zannetmiyorum.
1: Ben de zannetmiyorum.
0: Çünkü performans ve kazandığı rakamı alt alta koyduğumuz zaman geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'nin hücumda şampiyon takımı yakalamasının en büyük sebebi Talisca performansıydı.
1: Evet.
0: Ve bugün Talisca'dan çıktıktan sonra orayı doldurma konusunda harcayacağınız paralar da yani 8,5 olmaz 5 milyon olur ama oradaki 3,5 milyonluk fark size sahadaki performansla daha fazlasını kaybetmenize sebebiyet verebilir. Bugün işleyen bir çarkın içerisinden bir oyuncuyu çıkartmak yerine Fenerbahçe'nin dahil etmesi gerekiyor.

0: Zaten bir dönüşüm içerisindesiniz. Bu dönüşümün içerisine başkan, hoca, futbol aklı değişmiş durumda. Şimdi böyle bir ortamda üstüne bir de takımın maestrosunu da gönderip
1: evet,
0: oraya bir isim monte etmeye çalıştığınız anda bu biraz dengeleri alt üst edebilir.
1: Peki, gelen yorumlara bir bakacağım. Talisca ile ilgili izleyicimiz Erkan Bey demiş ki Talisca kesinlikle sezonun en iyilerinden biriydi ama en üzüldüğümüz anları da bazen onda yaşadık. Kaçırdı bazı penaltılar.
0: Onlar da normal ama bazı yani her pozisyonda başarılı olamayabilir oyuncular. Penaltı kaçırmak da var. Aynen.
1: Bir de yerli rotasyonunda nasıl gelişmeler yaşanabilir Fenerbahçe'de bunu konuşalım. Hı hı. Gündemdeki isimlerden de bahsedeyim hızlıca. Ümit Akdağ, Bertu Yıldırım ve Arda Okan Kurtulan'ı transfer etme girişiminde bulunabilir Fenerbahçe. Bu isimler için harekete geçti.
0: Evet, yani isim listesi biraz kalabalık.
1: Evet.
0: Çünkü ligde de bu sezon senin de saydığın isimler gibi Göztepe'den ya da buna benzer çeşitli takımlarımızdan çok iyi performans gösteren yerli oyuncularımız vardı ve muhtemeldir ki Fenerbahçe gibi aynı zamanda Galatasaray ya da Beşiktaş bu isimlerde reaksiyon vereceklerdir. Biraz hızlı olmak gerekiyor işte. Aslında bu oyuncuları da alma konusunda eğer istek varsa Fenerbahçe'nin mutlak suretle transferde artık bir an önce yol alması lazım. Çünkü rakipler artık masada.
1: Evet.
0: Yani Fenerbahçe'nin rakipleri transfer masalarında pazarlık yaparken Fenerbahçe'nin şu anda hala da hoca kontratını açıklamamış olması biraz zaman kaybına doğru gidiyor.
1: Ama mesela hoca açıklanmadı ama benim gördüğüm Fenerbahçe kamuoyunda böyle hiçbir ikilem ve tereddüt yok. Mesela Aykut Hoca'nın şu anda zaten çalışmaları devam ettiğini düşünüyorum.
0: Aynen öyle. Yani %99 diyorlar zaten konu artık bitti noktasında ama bu nerede dezavantaj oluşturabilir? Şimdi Gressi ile masaya oturduğunuz zaman Gressi şunu soracak size menajeriyle. Kimle çalışacak?
1: Tabii.
0: Şimdi bu soruyu Arda'dan duymazsınız ya da bu soruyu buna benzer başka yerli oyunculardan ya da Vedat Muniş'ten duymazsınız. Ama işin finalinde bazı flash isimleri transfer edeceğiniz zaman bu oyuncular kiminle çalışacağını resmi olarak görmek isterler. Bunun dezavantajını Fenerbahçe hissediyor olabilir.
1: Olabilir.
0: Bu yüzden de aslında evet kamuoyu çok hazır, Fenerbahçe camiası hazır ama küçük nüanslar haline gelebilir Aykut Hoca ile kontrat imzalanmamış olması.
1: Peki Fenerbahçe'yi bitirip Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'da da aslında transfer adına çok böyle net hamleler görmüyoruz. Geçen gün Belçika'da bir kutlama vardı. 26. şampiyonluğun kutlamaları orada da devam ediyor bu arada. Bir de Dünya Kupası'nda olan birçok oyuncusu var Galatasaray'ın. Onların durumları da yakın takipte. Ve hücum hattı içinde orada Icardi'nin durumu hala bekleniyor.
0: Evet, yani Icardi ile alakalı durumda biraz aslında Osimhen'le alakalı bir durum. Yani Osimhen'le olan süreçte Osimhen'de son dakika bir ben gidiyorum durumu çıkarmanın bir harekatı var şu anda Galatasaray'da.
1: Çıkabilir mi sence böyle bir şey?
0: Çıkabilir tabii. Bu kadar flash bir ismin de transfer teklifi alması kadar doğal bir şey yok. Şimdi Osimhen için Paris Saint Germain'den teklif gelse ben şaşırmam. Real Madrid'den teklif gelse de şaşırmam. City'den gelse de şaşırmam. Şimdi vitrini bu seviyelerde olan bir oyuncunun da kadronuzda olması durumunda mutlaka ve mutlaka sizin bir B planınızın, C planınızın olması lazım.
1: Evet.
0: Herhangi de bir, hani her transfer döneminde ya gidersenin mutlaka B planı yapmanız lazım. Çünkü elinizde satmaya çalışıp da satacağınız bir oyuncu değil. Vitrinin en önemli parçası bulunuyor. O yüzden de bu oyuncuya ilgi gelebilir, alaka gelebilir. Osimhen gider mi kısmında da Osimhen'in ben gitmek isteyebileceği düşüncesindeyim eğer teklifler PSG, City, Real Madrid gibi seviyelerden gelirse. Biraz Icardi buna da bakıyor gibi gözüküyor. Yani Icardi'nin süreci, Icardi çok yüksek bir olasılıkla Arjantin'e dönecek.
1: Ama mesela Osimhen gitse bile Icardi ilk isim haline mi gelecek?
0: Gelmeyecek ama Osimhen gitmezse üçüncü isim haline gelecek. Osimhen giderse ikinci isim ya da belki de o mücadelede ara ara daha fazla forma giyen bir oyuncu haline gelecek. O yüzden Icardi bir buna bakıyor gibi gözüküyor. İki de muhtemelen Arjantin'e gidecek. Yani eşyalarını Arjantin'e taşıdığını biliyoruz oyuncunun artık.
1: Evet.
0: Arjantin'e gidecek ama buradaki o kararı verme süreci de kolay bir iş değil. Avrupa'dan ayrılıp Galatasaray gibi bir camiadan ayrılmak da kolay bir durum değil. Ama Galatasaray'ın da hücumla alakalı da biraz elini çabuk tutması da lazım. Yani Icardi devam ediyor musun, etmiyor musun?
1: Evet.
0: etmiyorsa, mutlaka etse de etmese de transfer ihtiyacım var. O hamleyi yapmanız lazım ve bununla ilgili de zaten isimler konuşuluyor.
1: Mesela bir isim var şu anda ekranda da arkadaşlarımız hemen vermiş. 21 yaşında Galatasaray'ın gündemine gelen Saint-Étienne forması giyen bir oyuncu Lucas Stassin, ama Portekiz basınında çıktı bu iddia. Onu da söylemiş olayım. Oyuncudan biraz bahsedecek olursam 21 yaşında Belçika uyruklu, Saint-Étienne'de forma giyiyor demiştik. Daha önce Westerlo ve Anderlecht'te forma giymişti. U18, U21 takımlarında Anderlecht'te. Bu sezonki performansına baktığımda da 35 maçta 11 gol, 9 asistini görüyorum. Genç bir alternatif aslında.
0: Biraz daha Galatasaray listesinde olma ihtimali daha zayıf oyunculardan bir tanesi. Galatasaray o bölgeyi kendini performans olarak üst düzey takımlarda ispatlamış ve Şampiyonlar Ligi'nde kendisine zorluk çıkartmayacak bir oyuncu arıyor. Yani CV'sinde Şampiyonlar Ligi olan oyuncu arıyor. CV'sinde şampiyonluk kovalayan takım arıyor. Da olan bir oyuncu arıyor. Vlahović de bunlardan bir tanesi.
1: Evet.
0: Yani Juventus'tan performans olarak da kontratı bitmiş bir isim. Ve Galatasaray'ın yakınen ilgi duyduğu bir isim. Ve vitrine de uyuyor. Yani Galatasaray'ın aradığı oyuncu vitrinine, profiline de uyan bir isim. Geçtiğimiz dönemde işte 26 yaşında ki bir isimden bahsediyoruz. Sırbistan milli takımında da fazlaca maçı olan bir oyuncu. 1.90 boy, uzun boylu, pivot bir santrfor, forvet gibi bir modeli var. Ve Galatasaray biraz daha dediğim gibi 21 yaşında ve Şampiyonlar Ligi vitrininin uzağında kalmış bir isimden ziyade orayı artık deneyimlemiş ve ne yapacağını bildiği bir isme gitmek için de böyle bir oyuncunun üstünde şu anda duruyor.
1: Liste dedik, John Duran da var listede.
0: Biraz geri planda ama John Duran. Onun da en büyük sebebi Galatasaray Fenerbahçe CV'sinden dolayı John Duran'a karşı mesafeli. Yani oyuncu gelmek istiyor. Galatasaray'da hayır olmaz demiyor ama son çare gibi duruma düştü. Yani listenin Duran biraz gerisine doğru gitti. Evet. Çünkü Fenerbahçe CV'sinde gösterdi ki Galatasaray'a John Duran, sizi şampiyonlar yarışında ya da şampiyonluk yarışında her an ben gidiyorum diyerek zorda bırakabilir. Ya da sağlık ekibinizin tespit bile edemediği, benim sakatlığım var, ağrılarım var deyip oynamıyorum ben de diyebilir. Yani Galatasaray için bir kere Okan Hoca'nın oyun disiplinine ya da Kemerburgaz ya da Florya'da diyebiliriz, fark etmez, disiplinine uymayan bir teknik oyuncu profili.
1: Evet.
0: Ki hoca sırf bu yüzden Zaha gibi isimlerden vazgeçti vaktiyle. Sergio'dan, Zaha'dan. Bu oyuncular iyi oyuncular değil miydi? O iyi oyunculardı. Neden vazgeçti hoca? Çünkü takımın ambiyansını bozduğu için. Şimdi burada da aynı şey geçerli. John Duran'ın da listede geri sıralarda kalmasının sebebi biraz daha sosyal hayatıyla alakalı problemler.
1: Peki bir de orta saha adayı oyunculardan biri vardı. Onu da yine haberlerimizde aktarmıştık. Wolverhampton'da forma giyen Brezilyalı oyuncu João Gomes. Onunla da ilgili şöyle ufak bir bilgilendirme yapayım. 25 yaşında, bu da yine genç bir oyuncu. Wolves'da forma giyiyor ama öncesinde Flamengo'da, zaten Flamengo altyapısından başlamıştı futbola. Orta saha zaten çok böyle gol asist olarak değerlendirmiyorum ama 41 maçta forma giymiş bu sezon. Evet. 1 gol 3 asisti var.
0: Ve 2023'ten bu tarafa da istikrarlı bir şekilde oynuyor.
1: Evet, orta saha alınacak net yerlerden biri ama, değil mi?
0: Mecbur. Yani Galatasaray şu anda bir daha böyle takımı hücuma taşıyabilecek bir orta saha arıyor. Özellikle daha önce ifade etmiştim, Mertens profiline çok yakın oyuncuları aradığını söyleyebiliriz. Ve burada Gomez için buna benzer midir dersen, bence Gomez performansı Galatasaray'da benzer bir etki yapabilir. Takımın biraz daha İlkay'ın oyun tarzından, biraz daha dikine giden bir oyun tarzına ihtiyacı var. Buradaki tablo da şu aslında Demet. Geçtiğimiz yıl Galatasaray'ın zorlandığı konu şuydu. Dünya Kupası'nda da bunu değerlendirmiştik seninle. Bazı takımların set hücumundaki gol beklentisiyle akan oyundaki gol beklentisi arasında çok büyük farklar var.
1: Evet.
0: Ve Galatasaray aslında akan oyundaki gol beklentisiyle ilgili problem yaşıyor. Çünkü topu ayağına aldığı zaman artık dünya 6 saniye içerisinde rakip ceza sahasının içerisine girme planı yaparken, Galatasaray merkez orta sahasına bir topu kaptıktan sonra rakip ceza sahasına girmesi bazen 20 saniye 30 saniyeleri buluyor. O üretkenlik kısmını çözmek konusunda ise en büyük problem aslında o pas futbolu. Evet, kötü bir oyun tarzı değil, evet, tercih edilebilir ama bunu yine de finalize edebilecek oyuncu tarzına ihtiyacınız var. Mertens bunlardan bir tanesiydi. Talisca bunlardan bir tanesi. Ya da buna benzer oyuncular var. Galatasaray'ın geçmişinde var. Ama şu anki mevcut düzende Galatasaray bunu bulamadığı için çok fazla pozisyon eziyor. Çok fazla üretkenlikten uzak kalabiliyor. Bunu da aslında Gomez tarzındaki bir isimle tamamlamaya çalışıyorlar.
1: Galatasaray'la ilgili son olarak bir de Nicolò Zaniolo'yu sormak istedim.

0: Çünkü Udinese satın alma opsiyonunu kullandı, evet. Değerli izleyenler, oyuncu İtalya'da kaldı. Zaten kiralık olarak oraya gitmişti, biliyorsunuz. Roma'dan Galatasaray onu renklerine bağlamıştı. Ve Aston Villa, Atalanta, Fiorentina ve son olarak da Udinese'ye kiralanmıştı.
1: Ve Galatasaray'ın sonraki satıştan da %50 payı var. Hı hı. Bunu da ifade edeyim. Yani iyi bir anlaşma bence. Çünkü biliyoruz ki Zaniolo Galatasaray'da kalmak istemiyor. Hı hı. Bunu çok açık bir şekilde de ifade ediyor. Bu Galatasaray'la alakalı bir durum değil. Oyuncunun İtalya'da olma arzusu var aslında. Yani oyuncu Galatasaray değil, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta da olsa Türkiye'de olmak istemiyor. Olmak istememesinin sebebi de İtalya'ya karşı olan bir bağlılığı. Evet. Kopamıyor oradan. O yüzden de İtalyan takımlarında böyle bir kariyer sürdürmesi yaşayacak gibi duruyor. Ve performans olarak da Galatasaray'da ilk dönemi dışında böyle hatırı sayılır bir performans sergilemediği de bir gerçek. Galatasaray için bence hayırlı bir karar. Zaten Zaniolo iyi bir performans verip kendisini Galatasaray'a ait hissetseydi, Galatasaray bugün az önce bahsettiğim tarzda bir orta saha oyuncusu da aramazdı. Zaniolo orayı kapatırdı.
0: Tabii. Peki, hayırlısı olsun diyelim ve şöyle Süper Lig ekiplerini bitirelim değerli izleyenler. Şimdi sırada Dünya Kupası bölümümüz var.

0: 2026 Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor. Zaten dün keyifli maçlar vardı. Çok. Onlara geleceğiz. Açıklamalar var dedik. Onları da konuşacağız ama bir bizim grubumuzu rica edeyim. D grubuna şöyle bir bakalım. İlk sıcağı sıcağına mağlubiyetimizin ardından evet çok sert eleştiriler yapıldı ama bence biraz daha böyle sükunete doğru ilerliyor gibi diye düşünüyorum. Doğru. Daha pozitifiz. Barco'ya da rica edeceğim. Zaten iki maç oynandı. Grubumuzda Amerika Birleşik Devletleri Paraguay'ı 4-1 mağlup etmişti. Avustralya'da Türkiye 2-0 yendi. Şu anda 3'er puanla ABD ve Avustralya ilk iki sırada. Grubumuzda millilerimizin puanı yok. Paraguay'ın da aynı şekilde yok ama averajda Paraguay 4. sırada. Taner, şöyle baktığında evet, ilk söyleyeceğin sözler ne olur? Çünkü cumartesi günü az da bir süre kaldı. Paraguay maçımız var.
1: Şimdi şöyle, yıkıcı eleştirileri artık biraz kenarda bırakmamız lazım. Şimdi o kadar söylemler açısından agresif ifadeler var ki. Dün Merih Demirel'in de açıklamasını duydum. O da benzer şeyler ifade etmiş. Hı-hı. Dün de sen de programda da söylemiştik.
0: Evet.
1: Ne övmeyi beceriyoruz, ne yermeyi beceriyoruz.
0: Çok yüksek yaşıyoruz her duyduğum.
1: Maçı kazansaydık öyle bir övgülerden bahsedilecekti ki, kaybettik neredeyse hoca gitsin denecek seviyelere geldi. Yani ve ifadeler çok agresif. Hı hı. Ben sana söyleyeyim, ben bazı ifadeleri sokakta kullan, yani inanılmaz şeyler yaşarsın. Olmaz böyle şeyler. Yani milli takım için... Şimdi maçın istatistik tablosu bilmiyorum, elimizin altında şu anda var mı, ama maçın performans rakamlarına baktığımız zaman biz aslında çok iyi bir performans değerlerine sahibiz. Yani 30'dan fazla şut atıyorsun, 26 orta yapıyorsun,
0: evet,
1: %72 topa sahipsin, %90 pas başarı yüzden var. Rakip ceza sahasında 56 kez topla buluşuyorsun ve tam diğer tarafa bakıyorsun. Rakibin çift taneli basamaklarda sana attığı şut sayısı yok. %30 ancak topa sahip olabilmişler. Ceza sahasına gelmiş ama senin verdiğin bir iki tane hatayla ceza sahana yaklaşıyor. Ve finalinde direkten dönen topun gol olsa, belki de yediğin gollerden birini yemesen, tabii, bugün en iyi milli takım bizim milli takım diye konuşacaktı millet.
0: Haklısın.
1: Bu kadar skor odaklı konuşmayı bir kenarda bırakmamız lazım. Milli takım hataları var mıydı? Vardı. Bunu ifade ettik. İlk gün çok temiz bir şekilde söyledik. En net hatamız 1.90, 95, 98 boy ortalamalı bir stoper hattına karşı kalede 1.90, bizim 1.70, 1.80 bandındaki hücum performansı gösteren oyuncularımıza karşı devamlı orta denemeleri yapmamız. Birinci dakikadan 90+6'ya kadar. Ama bizim problemimiz şu Demet. Bizim Dünya Kupası deneyimimiz çok eskilere dayandığı için kamuoyumuz da bu konuda reaksiyon noktasında deneyimsiz.
0: Olabilir.
1: Ve bu tarz turnuvalarda şimdi Paraguay'ı kazandın. Hı hı. Amerika karşısında alacağın bir puan seni en iyi üçüncülükten götürecek, hı hı, muhtemelen. Alacağın bir üç puan direkt olarak götürecek. Yani hala şansımız yüksek.
0: Paraguay'ı kazansak gerçekten çok farklı bir şey konuşabiliriz burada.
1: Bir rengar başka yere dönecek.
0: Evet.
1: Ben sana söyleyeyim.
0: Evet.
1: O yüzden bu kadar fazla bizim kamuoyu ve sosyal medya kitlesi açısından ciddi sıkıntılı bir duruma geldiğimiz bir ortamda. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Geçtiğimiz yıllarda biz bunu çok konuştuk. Şimdi ekranların bir rütüğü var.
0: Evet.
1: Ekranların bir denetim standardı var. Ekranda söylenecek sözlerin bir ifadesi var. Ama bunun YouTube gibi ya da buna benzer dijital mecralarda olmadığı gerçeği çok net. Ve bu mecralarda söylenen sözler oyuncuların gerçekten de çok ciddi mental problemler yaşamasına sebebiyet verebilecek durumlar. Ama görüyorum ki milli takımımızda bugün Venezuela karşılaşmasından önceydi yanılmıyorsam, oyuncularımız sahada yürüyüşe çıkıyorlar, ellerde telefon var.
0: Evet.
1: Antrenmanda. Şimdi bu kadar fazla oyuncuların dijital mecrayı kullanmaması da gerekiyor. Yani Happy Top'u 2 hafta İzolasyon sağlayacaksın. Bak, sosyal izolasyon sağlayacaksın. Kamplar bu yüzden yok mu?
0: Var.
1: Kamp bu yüzden varsa bu oyuncular nasıl oluyor da sosyal medya hesaplarını bu kadar fazla kontrol edip üstüne gidip bununla ilgili açıklama yapma gereği duyuyorlar?
0: Bu kadar etkilenmemeliler mi acaba?
1: Bu kadar etkilenirsin Mehmet. İnsanoğlu. Yani hepimiz insanız, makina değiliz. Hı-hı. Anlatabiliyor muyum?
0: Evet.
1: İnsanoğlu yani bundan etkilenir. Etkileneceğini öngörüp bizim bu izolasyonu sağlamamız lazım. Ve bunu yapmıyoruz şu anda. Milli takımdaki oyuncular ellerinde telefon, sosyal medyada dolaşıyorlar. Bunu yapmamamız lazım. YouTube videoları çekiliyor. Tamam, çeksinler de bunun aleyhte kullanılabileceğinin hesabı da iletişim politikası anlamında değerlendirilsin. Şimdi ilk maçı kazansaydık, Merih Demiral'in çektiği YouTube videoları konuşulur muydu bugün?
0: Ama mesela
1: İçeride kolej havası diye geçilirdi.
0: Maçtan önce takımda güzel bir enerji var, aile ortamı var diyordu.
1: Aynı performans rakamlarıyla maçı kazan, Merih'in YouTube videolarına kolej havası, mükemmel gidiyor milli takım, aile ortamı diye konuşulacaktı. Aynı performans rakamlarıyla maçı kazanamayınca oraya siz YouTube çekmeye mi gittiniz denmeye başlandı. İşte iletişim politikasını belirlerken de buna göre gitmekte fayda var. Şu an milli takımın böyle bir sorunu var. Ama yineliyorum, iyi oynuyoruz, problemimiz yok. Hocanın çıkartması gereken bence bazı analizler var. Mutlaka ekibiyle birlikte bunu yapmıştır, yapacaklardır. Eğer benzer performansı, aynı performans değerlerini Paraguay'a karşı yaparsak maçı kazanırız. Maçı kazanırız. Ama Paraguay'ın bize karşı bir antitezini bizim eğer varsa bulup gördüysek eğer ikinci yarı buna devam etmememiz lazım. Avustralya maçının devre arası geldiğinde 14 ortamızda bir isabetimiz vardı. Ve biz burada rakibe karşı oyuncularımızın havadan etkinlik sağlayamadığını tespit etmeme ihtimalimiz yok.
0: Tabii ki.
1: Mutlaka
0: boylarından hemen maçtan önce
1: ama
0: zaten bunu söylemiştik.
1: Neden buna devam ettik ikinci yarıda kısmıyla ilgili? Bende soru işaretleri var.
0: Her şeyi denedik dedi ama Montella.
1: Ama onun gördüğüm kadarıyla denediğimiz konu her yerden orta yapmayı denedik.
0: Evet.
1: Biraz daha Paraguay maçına böyle bakmak lazım. Çünkü Amerika bize çok hazır geliyor. Mesela Paraguay yerine şu an Amerika ile oynasaydık fikstür inanılmaz dezavantajlı olacaktı bizim
0: evet,
1: için.
0: Evet, haklısın. Çok da formdalar zaten. Evet. Şimdi senin açıklamalarının üzerine bir de Şenol Güneş'in açıklamalarına bakalım değerli izleyenler. Yapılan eleştirilerle ilgili bazı yorumlarda bulundu. Ve benzerlerini dünya üçüncüsü olduğumuzda 2002'de biz de yaşadık dedi. Şimdi aynı sözleri Montella'ya söylüyorlar. Değişen hiçbir şey yok. 24 sene önce de bana söylüyorlardı dedi.
1: Bizim biraz aslında kültürel yapımızla alakalı bir şey. Biz böyleyiz. De. Yani Şenol Güneş'i 2002'de...
0: Hiç mi değişmedik diye sormuş mesela.
1: Kuşak değişiyor ama bu kültürel değişimlerin yaşanması için birkaç kuşak gerekiyor. Yani bizim şu anda X ve Y kuşaklarımız gerçekten çok eleştirel yaklaşan kuşaklar. Yani bir üst kuşağımız artık yani belki de orada da var. Nihayet geçiş öyle geliyor ama Z ve bir alfa kuşağı geldiğinde belki kültürel o değişim yaşanabilir. Ama bizim toplum olarak eleştiriye çok fazla yaklaşıyor olmamızın sebebi bence kültürel bir durum. Şenol Hoca 2002'deyken İki yönden eleştirildi. Bir, zaten Avrupa'dan bir takımla karşılaşmadık. Üçüncüde olalım diyenler bile vardı. Bir de çok absürttür. Ya Dünya Kupası'na gidiyorsunuz böyle kıyafetler mi giyinir dendi. Bak dünya üçüncüsü olduk. Hocamız kıyafetiyle eleştirildi.
0: Ya işte konu her şeye geliyor anladın mı? Yani, mağlubiyet olsun yeter ki.
1: O yüzden.
0: Saça takılıyorsun, YouTube'a takılıyorsun, kıyafete takılıyorsun.
1: Maçtan önce Montella'yı yine eleştirenler vardı. Maçtan bir gün önce dijitalde gördüm. Yani Montella nasıl milli takımın hocası olur? Nasıl geldi? Bunları söyleyenler vardı.
0: İşte bunun sonu yok. Mesela hani diyoruz ya bazen ya belki o videoları çekmese miydi? Ya da bu kadar ön plana çıkmasalar mıydı? O saçları yapmasaydı oyuncular başka bir yönden konuşulacaktı. O videolar çekilmeseydi bambaşka bir konudan eleştirileceklerdi.
1: Bunlar aslında iletişimle alakalı şey. Neden biliyor musun? Şimdi o saçlar yapılır. Ama ne zaman yapılır biliyor musun? İlk galibiyetten sonra yapılır. Gruptan çıktığın gün ertesi gün yap o saçları. Bir. Avustralya maçını kazandın ya, Paraguay maçını o saçlarla çık, yapılır. Ama henüz kazanılmamış bir galibiyetten önce bunu yaptığın zaman gelecek bir mağlubiyet sana bu aleyhte geleceğini senin bilmen lazım. Sen bilmiyorsan da sana bunun söylenmesi lazım. Birinci konu bu. İkincisi YouTube videoları. Çekilir mi? Çekilir. En alası da çekilir. Mükemmel de iş yapılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendisi de çekmesi lazım.
0: Evet.
1: Federasyonun kendisini çekmesi lazım aksine. Ama ne zaman yayınlanır dersen yine ilk galibiyetten sonra yayınlanır. Yani sen hedefe ulaşmak üzereyken yayınlanır. Hı hı. Gerekiyorsa hatta kupadan döndün her şey çok güzelse yayınlanır. Henüz daha ortada bir şey yokken yayınladığın anda ilk mağlubiyetten sonra çektiğin video aleyhine döner.
0: Sessizlik mi hakim olmalıydı diyorsun?
1: Sükunet. Yani Avustralya takımı hocasıyla, oyuncusuyla, söylemleriyle bizi adeta tahrik edercesine söylemlerde bulunup bizi başka yerden mental olarak yıpratmaya çalışırsa eğer, sen de benzer stratejilerle oraya gitmen lazım. Biraz Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası gibi yerlerin kapalı devre olması lazım. Ne oluyor? Kuş uçmaması lazım. O kadar kapalı devre olman gerekiyor ama bizim şu an için, tekrar söylüyorum, biz bu gruptan çıkarız. Paraguay'da yeneriz. İhtiyacımız olan yer Amerika'dan bir puansa bir puan da alırız. Üçse üçe de zorlarız. Ama bugün milli takımın iletişim politikası açısından Türkiye konjektürünün ve Türkiye'nin spor dinamiklerini tartarak yol alması gerekiyor.
0: Evet. Bu arada sabah antrenman vardı. Antrenmandan görüntüler de yine sosyal medyada da çok konuşuldu. Eren saçlarını açmış mesela.
1: Yani şöyle yaklaşayım konuya. Şimdi muhtemelen Barış'ın da saçları düzeltilebilecek bir saç tarzı olsa o da yapılırdı. Bu sefer buradan şunu anlıyorsun. Oyuncuya geçmiş eleştiri. Şimdi Merih ilk maçın peşinden açıklama yapıyor. Eleştirilere cevap verir gibi. Eren bir ortam yaratayım, bir ambiyans olsun diye saç modelini değiştiriyor. Bir maç sonra değiştirmek zorunda kalıyor. Barış Alper yine Mohikan saçıyla ilgili söylemler, açıklamalar vesaireler. Şu ana kadar sınıfta kalıyoruz. Yani öyle söyleyeyim. Yani futbol olarak ben çok endişeli değilim. Ama ülkemizin Dünya Kupası konusundaki politikası, iletişim politikası, oyuncuların durumları, kamuoyunun yansıtmaları kısmında şu an sınıfta kalıyoruz.
0: Peki tekrar Şenol Güneş'e döneceğim. Oyuncular tüm eleştirilere rağmen işlerine bakacaklar. Yapacak bir şey yok dedi. Net de konuştu.
1: Zaten sevgili Demet, oyuncular eleştirilerden çok da haberdar olmamaları lazım.
0: Ama ya öyle bir zamanda yaşıyoruz ki Taner, işte, bu çok imkansız.
1: Bak, kamp bu yüzden var ama.
0: Ya ben de haberdar olmasam zaten orada kaç kişi var? 25 kişi var yanımda.
1: Amerika'dasın. Otel odandasın, ne bileyim yani,
0: çok zor iş.
1: Kendini izole etmen lazım. Yani bunu yapmak zaten önemli olan şey.
0: Evet.
1: Gittiğimiz yer, gittiğimiz kupa sıradan bir kupa değil. Sen burada o izolasyonu sağla. Yani Almanya'da düzenlense organizasyon, derim ki yani otel restorantındaki aşçıdan sağ çıktığındaki şoför arkadaşa kadar Türk vatandaşına denk gelebilirsin. Sana bir şekilde sirayet eder derim. Orası Amerika, Kanada, yani biraz daha en azından kitle olarak sana eleştiriyi yaklaştırabilecek kitleden uzaksın.
0: Evet.
1: Bari gidip oradan telefonunla Türkiye'ye bağlanma. Girme o Twitter'a.
0: Şimdi Fatih Terim'in açıklamalarına geleceğim. YouTube kanalında uzun bir video paylaşmıştı. Ondan böyle önemli noktaları sizler için aldık değerli izleyenler, ki çok eleştiri alan yerler de vardı. İbrahim Hacı Osmanoğlu tarafından. Oraya da geleceğim ama şöyle bir başlarda neler söylediğini hatırlatayım. Beklediğimiz bir Avustralya seyrettiğimizi söylüyor. Santral'le birlikte kendi alanlarına yerleştiler. Topla oynadık ama sanki biraz oyalandık diyor. Mesela yavaşlıktan bahsediyorduk ya biz de.
1: Ya şöyle, oyalandık kısmıyla ilgili hocama katıldığım yerler var, katılmadığım yerden geleyim ben. Acaba oyalandık mı gerçekten? Yani rakip kaleye 30 tane şut atan bir takım gerçekten oyalandı mı? Şimdi
0: mesela gereksiz ortalar yapmamalıydık. Sağdan soldan yaptığımız ortalar onların çok işine geldi dedi.
1: Katılıyorum. Bu sonuna kadar, ilk günden beri, ilk dakikadan beri söylediğim söz. Sen de şahitsin, biliyorsun.
0: Evet, evet.
1: Bir kere çok fazla ortak. Ama bunun açıklaması acaba oyalandık mıdır kısmında. Hani oraya biraz ben farklı açıdan bakayım konuya. Genellikle futbolda benim bakış açımda oyalanan takım dediğimiz zaman bakıyorsun takıma 800 tane pas yapıyor. %70 toplu oynuyor. Ama kaleye geldiği atak sayısına baktığın zaman, şut sayısına baktığın zaman, orta sayısına baktığın zaman çok kısır. Yani denk gelmiyor. Yani yaptığı pas sayısıyla bunun hücum aksiyona dönüşme miktarı çok denk gelmiyor birbirine. Burada milli takımımızın özellikle Avustralya 3. bölgesindeki performans değerlerinde %42 bizim Avustralya'nın 3. bölgesi. Yani oyunun toplamdaki Avustralya hücum bölgesinde, 3. bölgesinde daha doğrusu topla oynanma oranı %42. Yani sahadaki aksiyonların %42'si Avustralya'nın 3. bölgesinde olmuş. Üstüne biz 56 kez ceza sahasında topla buluştuk. Üstüne 30 tane şut attık, üstüne 26 orta yaptık. Sanki benim nezdimde bu bir oyalanmak değil, bu bir üretemedik gibi. Yani oynadık ama üretemedik. gibi düşünüyorum. Ve üretkenliğimizi yukarıya çıkartacak formülleri de Montella Hoca'nın bulamadığı kanısındayım. Yani sen rakibi 3. bölgesine hapsetmişsin hocam. Mükemmel bir iş bu. Topu sen oynuyorsun ki maçta 99 kilometre koşu mesafemiz var. Hı hı. Ve çok da normal. Çünkü oyun tek yarı alanda oynandı büyük oranda. O yüzden de koşu mesafelerinin 99'da kalmasını kimse eleştirmesin. Öyle okunmaz koşu mesafesi. Tek bölgede oynandığı için düşüktür. Çok da normaldir. Ama Montella Hoca'nın bu kadar fazla 3. bölgeye yıktığı bir oyunda, bu kadar fazla şut şansı, bu kadar fazla orta şansı bulduğu ve rakibin bu fırsatları verdiği bir ortamdan gol beklentisi açısından 1.40'larda falan kalmış olmasını eleştiririm.
0: Peki, şimdi yine hocanın açıklamalarına bakıyorum. Üzülmeyi de, sevinmeyi de, hatta hesap sormayı da turnuvadan sonrasına bırakmalıyız dedi ki bu hesap sorma kısmı, hı hı, birazdan geleceğim. TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu tarafından çok eleştirildi.
1: Şöyle, şuna katılıyorum. Bizim milli takımla ilgili bir eleştirimiz olacaksa, hı hı, dozunda evet yapılsın ama bunun gerçekten büyük ölçüde olanları dönüşe bırakmak lazım. Ama şunu da hissetmemiz gerekiyor. Oyunculara da şunu hissettirmemiz lazım. Küçükken çocuklar anneleriyle bir gezmeye gittiği zaman anne kaş göz işareti yapıp çocuğun yaramazlıklarında şunu yapardı. İşte evde görüşeceğiz akşam. Hatırlar mısın bu sahneyi, hiç yaşadın mı? Akşam görüşürüz diye. O çocuğa stres basar. Ya eve gideceğiz akşam, annem acaba kızacak mı, ne yapacak? Bunu yaşatmamamız lazım oyunculara da. Yani bu da bir gerçek.
0: Evet.
1: Çünkü bu çocuklar da 20'lerin başlarında olan nesil. Bir taraftan zaten Avustralya maçındaki çıkan sonuç onlar için bir ayak kırıklığı. Hı hı. Bir de dönünce yandık bittik ortamına girerse milli takım, bizim için Paraguay ve Amerika maçları da mental anlamda büyük bir sorun haline gelir. Kilidi çözemediğim bir Paraguay maçının son 30 dakikasında oyuncuların zihninde yandık, eğer oyunu çözemezsek Türkiye'ye nasıl gideceğiz endişesiyle 30 dakikayı oynatmak var. Bir de siz zaten Dünya Kupası'na gittiniz, bunu bir şekilde başaracaksınız duygusuyla bunu hissettirmek var. O yüzden böyle annelerin çocuklarına akşam stresi yaşattığı atmosferden ziyade biraz daha farklı ilerletmekte fayda var süreci. Ama aşırı güvenden mağlup olduk söylemine de hocanın katılıyorum. Yani çok güvendik. Yani daha doğrusu güvenmekte çok haklıyız. Hı hı. Ama rakibi küçümsedik gibi. Yani biz kendimize çok güvendik. Güvenirken de rakibi çok küçümsemişiz.
0: Evet.
1: Bu da başka bir problemimiz.
0: Peki şimdi Fatih Hoca'nın açıklamalarına İbrahim Hoca Osmanoğlu sen kimden hesap soruyorsun dedi. Burası hesap sorma ya da hesap verme yeri değil. Kendisini hiç çöküştüremedim. Fatih Hoca'yı arama gereği de hissetmedim diyor.
1: Biraz üslup farklılıkları.
0: Gereksiz bir gerginlik oldu evet yine.
1: Yani şöyle, Fatih Hoca'nın buradaki hesap sormaktan kastettiği ifadeyle, hı hı, benim söylemimdeki belki de eleştiri ifadesi aynı yere çıkıyor.
0: Evet.
1: Fatih Hoca'nın mizacı, söylemleri, ifadeleri, bazı söylemler hoca nezdinde bunca yıldır tanırız, ederiz. Hocanın açıklamaları, söylemleri. Hocanın bazı söylemleri normal şartlarda ben söylesem dersin ki ya Taner, yani neyin hesap sorması? Hayırdır dersin. Fatih Hoca'nın bu hesap sorma ifadesi aslında biraz daha eleştirel anlamda. Yani
0: bence
1: döndükten
0: de
1: sonra biz ne artılara, SWOT analizimizi dönünce yani bakarız. Yani hesap sorulacaksa bu anlamda gibi algıladım ben söylemi.
0: Bir de bu video mesela, bak şimdi baktım yine 52.21 saniyelik bir video. Neredeyse 53 dakika. Ve gerçekten 50 dakikasında çoğunlukla, çoğunu da izledim. Hı hı. Hep pozitif şeylerden bahsediyor.
1: Evet, evet, katılıyorum.
0: Çoğunlukla.
1: Ya burada birincisi Fatih Terim Türk futbolunun akil adamıdır. Şenol Güneş, Mustafa Denizli Türk futbolunun akil adamlarıdır. Türkiye futbolunu yöneten bir isim olarak da İbrahim Hacı Osmanoğlu, Türk milli takımının Dünya Kupası'na gitmesinin altına imza atan bir isim olarak da önemli bir iş yapmıştır.
0: Evet.
1: Ve Türk futbolu da tarihinde belki de ilk kez sponsorluk anlamında bu denli yüksek sponsorluk rakamlarına ulaştı. Sayılarına ulaştı. Rekor kırıyoruz şu anda. Yani artık gördüğüm kadarıyla anlaşma imzalanan sponsorlara markalarını konumlanacak yer bulmakta zorlanıyor milli takımlar ve federasyon. Çok önemli iş yapıyor pazarlama departmanı. Ve böyle bir konjektürden geçerken birlik çağrısı yapmam lazım benim buradan. Bir spor adamı olarak kendi nezdimde ben bu birlik çağrısını yapayım. Ve Dünya Kupası'nda olduğumuz bir ortamda da İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da, ekibinin de, Fatih Hoca'nın da, Şenol Hoca'nın da, Mustafa Denizli'nin ya da diğer akil insanların da birbirleriyle diyalog halinde geçirdikleri bir Dünya Kupası sürecine ihtiyacımız var.
0: Peki, şimdi mini takımımızı istersen noktalayalım. Tabii. Kalan süremizde de Dünya Kupası'nda oynanan diğer mücadeleleri ve süre yeterse oynanacak olanlara da bakacağız. H grubuyla bir başlamak isterim. Dünün önemli maçları vardı yine bu grupta. Hem gruba bakalım hem de sonuçları rica edeyim yönetmenimizden. H grubunda Uruguay, Suudi Arabistan, İspanya ve Yeşilburun Adaları yer alıyordu değerli izleyenler. Dün oynanan ilk mücadelede de İspanya ile Yeşilburun karşı karşıya geldi. Maç 0-0 sonuçlandı. Suudi Arabistan Uruguay karşılaşması da 1-1'lik sonuçla bitti. Yani İspanya'nın puan kaybetmesini hiç beklemiyordum. Sen ne dersin ilk maça?
1: İşte bazen bir kaleci çıkar.
0: Aynen öyle.
1: Bütün hikayeyi baştan yazdırır.
0: Gecenin yıldızıydı kendisi.
1: Bozina gerçekten de İspanya 2. liginde oynamıyor muydu? Bir daha bakayım. İspanya 2. lig, Portekiz 2. liginde Chavez'de. Hatta Portekiz'in Chavez Maicon'un geldiği yer hatırlıyorum. Portekiz ligin sonuncusuydu. Şimdi Yeşilburun Adaları'nın İspanya karşısında aldığı puan tamamen Bozina'nın kaleci performansı. Yani evet, müthiş kurtarışlar. Yani İspanya normalde 5 gol atacağı 7 yerde
0: 7 kurtarış yapmış.
1: 7 tane çok net kurtarış yaptı. Ve 50 bin tane Instagram takipçisi vardı.
0: Şu an bakacağım şimdi.
1: 5.8 milyon olmuş az önce. Yani maç anında evet, 50 bindi. Maç bitti ve üstünden 24 saat geçmeden 5.8 milyon oldu.
0: Maç bittiğinde bir röportaj vardı. Orada ikilerdeydi hatta bir hanımefendi röportaj yapıyordu. Meslektaşımız. Çok iyi.
1: Yani gazete baskıya gittiğinde muhtemelen gece 2 civarları falan.
0: Olabilir.
1: 2 milyon yazıyor. Şu an 5.8 milyon. Bunlar Dünya Kupaları için çok önemli anlar. Yani 40 yaşında. Sözleşmesiz evet, bu arada şu anda. Yani takımıyla sözleşmesi bitti. Kulüpsüz. Muhtemelen de kariyerini son maçlarına çıkacak planıyla geldi ama bu performansla devam ederse yeni kontrat alır kendisine.
0: Maç sonunda bayağı ağladı bu arada, gözyaşlarını çok tutamadı. Önemli. Bir açıklaması var, onu da okumak isterim. Maçtan sonra ağladım çünkü beni büyük annem ve büyük babam büyüttü. Birkaç yıl önce de vefat ettiler. Annem de vize sorunu nedeniyle buraya gelemedi. Çünkü vize parasını zamanında ödeyememiştik diyor mesela.
1: Çok ilginç bak.
0: Hayaliymiş ve hayalinde ilk maçında böyle bir performans gösterdi.
1: Ya şimdi şurada şunu söylemek lazım. Birincisi 40 yaşındasınız. Kariyerinizin zirvesi zaten Dünya Kupası.
0: Evet.
1: Yeşilburun Adaları 58 yıl mıydı? Öyle bir şey olması lazım. Yani kariyer zirvesine çıkıyorsunuz. Onu da kariyerinizin son döneminde çıkıyorsunuz. Üstüne bir de İspanya karşısında böyle bir hikaye yazıyorsunuz.
0: Evet.
1: Müthiş bir sezon, yani kariyer finali.
0: Bu maçtaki yine garip bir şey söyleyeyim mi sana? Bizim senaryomuza biraz benziyor. İspanya %74 topla oynamış. %26 Yeşilburun.
1: Evet. Demek ki biz benzer
0: onlardan
1: bir şey
0: onlara
1: yapsak,
0: çözüm bulamadı, evet.
1: Biz tabii biz kaleciye takılmadık genelde. Biz savunmacılara takılmışız.
0: Mesela 27 şutu var İspanya'nın. 7 isabet. Yeşilburun'un 6 şutu var, 1 isabet.
1: Bak mesela biz kaleciye takılsaydık bu kadar eleştiri olmazdı.
0: Katılıyorum.
1: Biz savunmacılara takıldık. Savunmada takıldığımız için burada problem yaşadık. Yani bir kaleci yıldızlaşması yaşamadık biz milli takım olarak. Rakip savunma yıldızlaşmasıydı. Suudi Arabistan'la da

0: şaşırmadım bu arada. Seninle Suudi Arabistan'ı yorumlarken de demiştim yani. Suudi Arabistan Dünya Kupası'na hazırlanıyor.
1: Evet.
0: Farklı bir vitrindeler. Zaten daha önce 2-1'lik bir Almanya galibiyetlerini hatırlayacaksın. Çok iyi bir sonuç almışlardı. Onun bir motivasyonuyla buraya geldiler. Uruguay'dan da puan çıkartmaları ben sürpriz bulmuyorum. Ha, bizim nezdimizde iyi mi oldu bu sonuç dersen? Bizim için iyi olmadı. H grubunda iki tane beraberlik çıkması. Hı hı. Sebebi de en iyi üçüncülük puanı yükseldi.
1: Evet.
0: Yani şu anda bizim şunu da düşünmemiz lazım. Yani üçüncü olursak ne olacak? Bizim işimize gelmez beraberlikler. Çünkü bizim için üçüncü basamağın dört puan üstelik bir de averajlı olması. Yani şu işimize yaradı. Yaradı mı? Yok, o da yaradı.
1: Bunu alalım bu arada arkadaşlar. Diğer sonuçlar varsa onların yer aldığı Barco...
0: İkinci maçlarda da
1: ikinci ve üçüncü
0: İspanya,
1: maçlar var. Aynen.
0: Suudi Arabistan'a puan kaybederse de şaşırmam bu arada.
1: Evet, olabilir.
0: Zor takıma geçecekler de onlar.
1: Şimdi Belçika Mısır mücadelesi yani. Var. O da 1-1 sonuçlandı G grubunda. İran Yeni Zelanda maçı da yine 2-2'lik eşitlikle bitti. Çok geç saatlerdeydi İran Yeni Zelanda maçı ve İran'ın sonrasında tabii geniş özetine baktım ben de. Çok istekli oynamışlar.
0: Bak, Yeni Zelanda beni hiç şaşırtmıyor biliyor musun? Senle olan programımızda mı konuşmuştuk hatırlamıyorum. İnanılmaz bir, önemli spor yatırımları yapıyorlar. Ama bu yatırımları tesisleşme kadar sporcuya da yapıyorlar. Ve özellikle son olimpiyatlarda 750 milyon Amerikan, pardon, Avustralya doları yatırım yapma kararı alıyor Yeni Zelanda devleti. Ve bu paranın yaklaşık 3'te 1'ini, yaklaşık 250-300 milyon Avustralya dolarını direkt sporcuya aktarıyorlar. 200 milyonu kadın sporculara ve kız sporculara, geri kalan kısmı ise erkeklere, ama finalinde yarattıkları tablo ya da ortaya çıkarttıkları tablo şu: fonlama sistemi getiriyorlar. Hı. Bu fonlama ile birlikte sen 20, 21, 22 yaşında sporcusun ya da 12, 13, 14 yaşlarında, kendine de Yeni Zelanda sporuna adamışsın. Şunu söylüyor sana devlet, senin geleceğin bu fondan karşılanacak diyor. Bundan sonra ben o fonu işleteceğim. Sana buradan, hayatın boyunca buradan kaynak ayıracağım. Ve sen kafan rahat bir şekilde müsabakalara çık diyor.
1: Muhteşem.
0: Kafan rahat olarak antrenmanlara çık diyor. Sen Yeni Zelanda'yı Dünya Kupası'nda bu rahatlıkla temsil et. Olimpiyatlarda da bu rahatlıkla temsil et diyor. Her 100 milyon kişi başına düşen madalya sayısında Yeni Zelanda Paris Olimpiyatları'nın bu sayede ilk sırasında yer alıyordu. 26 diye hatırlıyorum madalya sayılarına. Ama baktığın zaman bir spor kültürü çok fazla yok gibi gözükse bile bu yaptıkları atılımlarla bunu başardılar ve İran karşısında aldıkları puan da emin ol bunun bir meyvesi.
1: Peki, ağzına sağlık, süre bitti.
0: Teşekkür ederim.
1: Değerli izleyenler, noktalıyoruz biz de sabah sporunu. Hoşçakalın, iyi haftalar, iyi sabahlar diliyorum hepinize.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: dediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi.

0: zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de. Reklam.
1: Spor Radyo. Güzellikler
2: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 16 Haziran 1963. Sovyet kozmonot Valentina Tereshkova, Vostok 6 uzay aracıyla uzaya çıkan ilk kadın olarak tarihe geçti. 1815. Napolyon Bonaparte son zaferi olan Ligny Meydan Muharebesi'ni kazandı. Güzellikler
2: Dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
6: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
7: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.

Mutlu günler değerli izleyenler. Spor Ajansı'na hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. İlk bölümde öne çıkan gelişmelere birlikte bakacağız. Bir sonraki saat başından itibaren de bugünkü konuklarımız Cem Pamiroğlu ve Murat Özbostan bize katılacak. Kendileriyle gündemi değerlendireceğiz. Hemen gelin başlayalım. Fenerbahçe'de dün Aziz Yıldırım yönetiminde ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı ve görev dağılımı da netleşti. Fenerbahçe Yönetim Kurulu mazbata sonrası ilk resmi toplantısını gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı ve gündemde bekleyen acil işlerin sonuca bağlanması üzerine istişare yapıldığı belirtildi. Barış Göktürk Başkan Vekili, Mahmut Uslu ise Genel Sekreter olarak görevlendirildi. Futbol şubelerinden sorumlu yöneticilerin ise

0: Seçimden önce Malili golcüyle 10 milyon euro net maaş konusunda anlaşan Başkan Yıldırım, oyuncunun Fenerbahçe'de forma giymek istemesini koz olarak kullanıyor. 30 yaşındaki Girassi kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istediğini Borussia Dortmund'a ileterek transfer için kolaylık talep etti. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım daha önce Alman ekibiyle sözlü anlaşmaya vardığı Serhu Girassi'nin bonservis bedelini 20-25 milyon euro bandına indirerek transferi tamamlamak istiyor. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi ve şampiyonluk hasretini sonlandırmayı hedefleyen Sarı Lacivertli yönetim, Girassi'yi sezon öncesi kampının ilk aşamasına yetiştirmeyi hedefliyor.
1: Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Wolverhampton forması giyen Brezilyalı João Gomes'i de listesine ekledi.
0: Galatasaray yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek için çalışmaları sürdürüyor. Sarı kırmızılıların takviye yapmak istediği bölgelerden birisi de orta saha. Galatasaraylı idareciler merkez orta saha transferinde rotasını İngiltere'ye çevirdi. Gündemine birçok ismi alan sarı kırmızılılar Wolverhampton formasını giyen João Gomes'i de adaylar arasına ekledi. Premier Lig'den düşen sarı siyahlılar iyi bir teklif gelmesi halinde Brezilyalı orta sahayla yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. Adabasını Wolverhampton'ın 40 milyon euro bonservis beklentisi olduğunu yazdı. Birçok kulübün yakından ilgilendiği 25 yaşındaki Brezilyalı yıldızın ilk tercihi İngiltere Premier Ligi. Ancak João Gomes'in Şampiyonlar Ligi'nde iddiası olan başka ülke kulüplerinden gelecek tekliflere de sıcak baktığı ifade edildi. Gomes geride kalan sezon 41 maçta forma giyerken 1 gol 2 asist üretti.
1: Portekiz basınından da bir transfer iddiası var. Çıkan haberlere göre Galatasaray Saint-Étienne forması giyen 21 yaşındaki Belçikalı golcü Lucas Tacin'le ilgileniyor.
0: Galatasaray forvet transferi için yeni bir ismi gündemine aldı. Saint-Étienne forması giyen Lucas Tacin Galatasaray'ın radarında yer alıyor. Portekiz basınından O Jogo'da yer alan habere göre 21 yaşındaki golcüyle Napoli, Sporting, Porto ve Braga'da ilgileniyor. Geçtiğimiz sezon Saint-Étienne formasıyla gösterdiği performansın ardından genç golcünün Galatasaray'ın listesine girdiği belirtildi. 2004 doğumlu olan Tacin gelecek sezon Süper Lig'de uygulanacak 10+4 kuralındaki +4 kısmına uyuyor. Lucas Tacin için Saint-Étienne'in 15 milyon euro bonservis istediği ifade edildi. Futbol kariyerine Anderlecht'in altyapısında başlayan Tacin sonrasında Westerlo'ya imza attı. Belçikalı futbolcu 2024-2025 sezonunda 10 milyon euroluk bonservis bedeliyle Saint-Étienne'e transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon 35 maçta süre alan 21 yaşındaki santrfor 11 gol ve 9 asist kaydetti.
1: Trabzonspor, Konyaspor forması giyen Adil Demirbağ kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Transferin hızlı takımı Trabzonspor, 28 yaşındaki stoper için Konyaspor'la görüşmelere başladı. Taraflar arasındaki görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor. Daha önce Samet Akaydın'ı kadrosuna katan Karadeniz ekibi, Adil Demirbağ hamlesiyle yerli stoper havuzunu da genişletmiş olacak. Konyaspor'daki 6. sezonunu geride bırakan Adil, geçen sezon 28 maçta 2 gol 2 asist katkısı verdi. Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Chibuke Vivu'ya İngiltere Premier

0: birlikten talipler var.
1: Trabzonsporlu futbolcular Fulham'ın transfer radarında. Wagner Pinya'yı kadrosuna katmak isteyen İngiliz ekibi, Bordo Mavili ekibin 22 yaşındaki Nijeryalı stoperi Chibuike Avivu'yu da listesine ekledi.
2: Bu defa sol tarafı kullanacak Tümosan Konyaspor. Diego Avivu yerde kaldı. Serbest vuruş.
1: İngiliz basınındaki haberlere göre savunma hattını güçlendirmek isteyen Fulham'ın Vivo için 20 milyon euronun üzerinde bir rakamı ödemeye hazır olduğu öne sürüldü. Wagner Pinya için gelen cazip teklifleri reddeden Trabzonspor yönetiminin aynı tavrı Vivo konusunda da göstermesi bekleniyor. Geçen sezon devre arasında Wolfsberger'den 5.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Vivo, 21 karşılaşmada forma giydi ve 3 gol 1 asistlik katkıda bulundu. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadığı Trabzonspor'la 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Vivo, Nijerya milli takımında 3 müsabakada görev yaptı.
0: Beşiktaş Monaco forması giyen sol bek Kasum Otare'yi kadrosuna katmayı hedefliyor.
1: Beşiktaş sol bek transferi için harekete geçti. Siyah beyazlı yönetim Monaco'da forma giyen Kasum Otare'yi gündemine alırken hem oyuncunun menajeri hem de kulübüyle temaslara başladı. Beşiktaş'ın 21 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve görüşmelerinde bu formül üzerinden sürdürdüğü belirtildi. Otara yeni yabancı kuralındaki U23 kontenjanını değerlendirmeyi planlayan siyah beyazların transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da 2028 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Otara için olumlu rapor verdiği ifade edildi. Geçen sezon Monaco'da 15 ilk 11'de olmak üzere 24 müsabakada görev alan Otara 4 asistlik katkı sağladı. Gelecek sezon için nokta atışı hamleler yapmak isteyen Beşiktaş bu transferi kısa süre içerisinde netleştirmeyi hedefliyor.
0: Beşiktaş geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılan Necip Uysal için jübile düzenleme kararı aldı.
3: Beşiktaş kulüp tarihinin sembol isimlerinden Necip Uysal için özel bir jübile maçı düzenlemeye hazırlanıyor. Yönetim kariyeri boyunca yalnızca siyah beyazlı formayı giyen deneyimli futbolcuya sezon içinde taraftarların da katılımıyla anlamlı bir veda organizasyonu yapmayı planlıyor. 2009 yılında A takıma yükselen Necip Uysal geçtiğimiz sezonun devre arasında kadro dışı bırakılmıştı. Beşiktaş yönetimi uzun yıllar kaptanlık yapan ve birçok başarıda pay sahibi olan tecrübeli futbolcu için özel bir jübile düzenleyerek vefa örneği göstermeye hazırlanıyor. 35 yaşındaki futbolcu adına gerçekleştirilecek organizasyonun tarihi önümüzdeki haftalarda netleşecek. Siyah beyazlı kulübün jübile maçını unutulmaz hale getirmek için eski yıldızlarını da organizasyona davet etmeyi planladığı öğrenildi. Taraftarların gönlünde özel bir yere sahip olan Ricardo Quaresma ve Mario Gomez başta olmak üzere Beşiktaş'ın son yıllardaki önemli isimlerinin de bu özel gecede yer alması bekleniyor.
0: Şimdi birlikte dijital basının gündemine bakacağız değerli izleyenler. Bugün içerisinde acaba sosyal medyada, dijital basında neler konuşulacak? Şöyle bir başlıklara birlikte göz atalım elbette. Birazdan biz de stüdyo konuklarımızla bu haberlerin detaylarına göz atacağız. Hemen Galatasaray ile ilgili Fanatik'ten bir haber paylaşalım. Galatasaray'ın transferi Mourinho'nun kararına bağlı şeklinde bir başlık görüyoruz değerli izleyenler. Bahsi geçen isimse bir süredir zaten Galatasaray'ın gündeminde yer alan Eduardo Camavinga. Jose Mourinho için Camavinga vazgeçilmez isimler arasında değil diyor haber. Real Madrid'in yeni teknik direktörü gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Bu açıdan Galatasaray'ın elinin de güçleneceğine dair bir haber dikkat çekiyor bugün Fanatik.com.tr'de. Hemen bir de fotomaçtan başlık paylaşalım. Fenerbahçe'nin transfer gündeminden yine dikkat çeken bir başlık. Aziz Yıldırım'dan yerli harekatı, işte transfer listesindeki 3 yıldız başlıklı bir haber, fotomaç imzalı. Burada da deniyor ki Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Ümit Akdağ, Başakşehir'den Bertu Yıldırım ve Göztepe'den Arda Okan Kurtulan'ı transfer listesine dahil etti. Ve bu 3 futbolcu için girişimler başladı veya önümüzdeki günlerde başlayacak. Sarı lacivertlilerin gündeminde sadece yabancı isimler.

0: Yok elbette, yerli harekatı da Fotomaç tarafından bu şekilde paylaşılmış. Şimdi SporX'ten bir haber aktaralım ve Beşiktaş'ın gündeminden dikkat çeken bir başlık. Beşiktaş'ta ikna turları şeklinde. Di Gregorio'ya hedeflerini anlatan Beşiktaş olumlu dönüş alırsa düğmeye basacak diyor haber. Burada da şöyle detaylar var. Juventus forması giyiyor bildiğiniz gibi Di Gregorio. Bir ikna operasyonunun başlatıldığından söz edilmiş. İlk görüşmede Türkiye'ye sıcak bakmayan 28 yaşındaki eldiveni ikna çabaları sürüyor. Siyah beyazlı yönetim Juventus'un istediği 15 milyon euro bonservis bedelini düşürmeye çalışıyor diyor haber. SporX imzalı olduğunu bir kez daha söyleyelim. Yine dijital gündemde siyah beyazlılara dair öne çıkan bir haber. Ve bir de Ajans Spor'dan bir haber paylaşacağız değerli izleyenler. Son olarak bir de Mert Kömür'e İtalyan devi talip oldu başlıklı bir haber dikkat çekiyor. Bugün Ajans Spor imzasıyla Mert Kömür İtalyan devinin radarına girdi. Augsburg forması giyen 20 yaşındaki orta sahaya Roma'nın talip olduğu söyleniyor. Ayrıca oyuncu ile ilgilenen başka kulüplerin de olduğu belirtilmiş. Onlar da Leipzig, Frankfurt, Monaco ve Porto olarak öne çıkıyor. Alman ekibinin Mert için kapıyı 10 milyon eurodan açacağı detayına da yer verildiğini görüyoruz. Değerli izleyenler, dijital gündemde bugün öne çıkan başlıklar bu şekilde diyebiliriz. Transfer süreci elbette çok hareketli. Neredeyse saat saat yeni isimlerin yazıldığını da söyleyelim ama şimdilik paylaşacağımız başlıklar bunlar. Şimdi akışımızdan devam edeceğiz. Göztepe Kulübü 101. yaşını büyük bir coşkuyla kutladı.
1: Türkiye'nin köklü spor kulüplerinden Göztepe 101. yaşında. Göztepe Spor Kulübü kuruluşunun 101. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı. 2006 yılından bu yana düzenlenen organizasyonda saatler 22'yi gösterdiğinde Susuz Dede Parkı'nda atılan ilk işaret fişeğiyle meşale şovu başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra ise havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. Yaktıkları meşalelerle geceyi aydınlatan sarı kırmızılı taraftarlar söyledikleri marş ve bestelerle kutlamaları adeta şölen havasına dönüştürdü.

0: Teknik direktör Şenol Güneş, A milli futbol takımına yapılan eleştirilerin benzerini 2002 yılında kendilerinin de yaşadığını söyledi ve Güneş, biz hiç mi değişmedik dedi.
1: A milli futbol takımının dünya üçüncüsü unvanlı eski teknik direktörü Şenol Güneş, milli takımın içinde bulunduğu mevcut durumun benzerini 2002 Dünya Kupası'nda yaşadıklarını söyleyerek Ay Yıldızlılara moral verdi. TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası'ndan örnek vererek, 24 sene önce ben giderken senden olmaz deniyordu, şimdi de Montella'ya senden olmaz deniyor. Değişen bir şey yok dedi. Düşünce değişimi yapılması gerektiğini belirten Şenol Güneş, 24 yıl önce yapılanların benzerlerini yaşıyoruz. O zaman hiç mi değişmedik biz yorumunda bulundu. Vincenzo Montella'nın Kerem Aktürkoğlu tercihine dair Şenol Güneş, Kerem ben santrfor oynamalıyım demedi. Sol açık, sağ açık. Tuncay Şanlı bir ara kaleye geçti. Kaleci olmak için mi geçti? Şartlar itibarıyla geçti. Hoca karar verdi. Hoca niye karar verdi? Şartlar öyle gerektirdi. Takıma yine hocası çağırdı dedi. Tüm taraftarlara seslenen Şenol Güneş, karamsar havaya karşın umut mesajı verdi. Deneyimli çalıştırıcı, biz merdivenin sadece ilk basamağından düştük. Zirveye daha 8 basamak var. Güneş'in her zaman doğacağını biliyorsanız asla umutsuz olamazsınız. Gruptasın, grupta her türlü sonuç olur. Birinci de olabilirsin, sonuncu da. Giderken çocuklarımız, sonuncu olunca çocuklarımız değil mi? İfadelerini kullandı. Maçın ardından yapılan eleştirileri de değerlendiren Şenol Güneş, hangi oyun şekli olursa olsun kaybettiyseniz bir eksik var demektir. Sadece istatistiklere bakarak karar vermek doğru değil. Bu maçta her şey bitti diyorlar. Asıl şimdi başlıyor. Oyuncular tüm bu eleştirilere rağmen işlerine bakacaklar şeklinde konuştu. Dünya

0: Kupası'na en son 24 yıl önce 2002 yılında katılan A-Milli futbol takımı, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde dünya üçüncüsü olma başarısı göstermişti.
1: Teknik direktör Fatih Terim YouTube kanalında A-Milli takımın Avustralya karşısında yaşadığı yenilgiyi analiz etti değerli izleyenler. Tecrübeli teknik adam turnuvadaki geleceğimiz hakkında da çıkarımlar yaptı.
2: Beklediğimiz bir Avustralya seyrettik. Beklentimizin dışında bir bizi üzecek, bize sürpriz gelecek herhangi bir oyun.

tahminim odur ki maçın kolay geçeceği düşüncesini kafasına yerleştirdi. O momentumu böyle geçtik biz. Nitekim pası yapan, yüzdesi çok yüksek rakamlarla oyunun kontrolünü elinde bulunduran bir Türkiye vardı. Tabii böyle durumlarda gol yememek, rakibin en büyük silahı olan geçiş hücumunu önlemek ve ona buna müsaade etmemek çok önemlidir. Ki atağı tekrardan tazeleyesiniz, kazanıp tekrardan tazeleyesiniz ve rakibe bir baskı kurarak, bu baskı sadece presle değil, topun kontrolü sizde olup topa tempo vererek. Şimdi biz orada oynadık topla ama sanki biraz da oyalandık. Oynamamız lazımdı, oyalanmamız değil. Bir diğeri çeşitlilik gerekiyor. Yani rakibinizi zora düşürmek için, rakibinizi hataya zorlamak için ve pozisyon bulabilmek için repertuarınızın geniş olması gerekiyor. Orada topa biraz tempo vermek lazım. Yani buna hızlı oyun da diyebilirsiniz, çabuk oyun da diyebilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman rakibe bir daha hataya zorlayabilirsiniz. Aksi takdirde yavaş bir döngüde rakip oyuncu zaten alanına gelecektir. Önünüzü kapayacaktır. Bir de özellikle merkezde çok kalabalıklar. Şut atsanız çarpıyor. Topu aradan göndermek isteseniz mani oluyor. Birini driplingle geçseniz bir diğeri önünüze geliyor. Dolayısıyla burada onu söylemeye çalışıyorum. Repertuar geniş olup çeşitlilik gerekir. Yani 8 koridorlarını biraz daha fazla kullanabilmeliydik. Gereksiz ortalara atmamalıydık mesela. Çünkü zaten ortadaki üçlünün hava hakimiyeti aşikar, çok açık. Buna rağmen sağdan soldan ortalar onların işine geldi. Bizim çok da işimize yaramadı. Çünkü zaten orada Kerem bu tip bir oyuncu değil. Maç başında, hatta maç öncesi söylenilen bütün tahminler maçın başlamasıyla beraber %80-90 oranında doğru çıktı. Topla oynamayı, topla oyalanma ile karıştırmamamız gerekir. Oyuncuların sadece topa değil, alana ve zamana da sahip olmaları gerekir. Bizim bu maçta yapmadığımız şeylerden biri oydu. Oyun yüzdesinin, topla oynama yüzdesinin, oyun kontrolünün sizde olduğu her dönem demek ki daha fazla pozisyona girmelisiniz, daha fazla tehlikeli olmalısınız. Çünkü karşı tarafa bunu kabul ettirmişsiniz. Biz burada geldik, oynadık ama %100 daha etkili olacağımız pozisyonlar bulamadık. Ben bunu şuna yoruyorum. Nasıl olsa yeneriz düşüncesi yerleşti. Oyun rahat geçecek bizim için. Biz Türk milli takımıyız. Ki burada düşünüyorum bazen maçtan evvel verilen beyanatlar. Yani büyük konuşmayla iddialı olmayı, meydan okumayı çok ince bir çizgi, iyi ayırmalıyız. Ama her halükarda bu oyunun karşılığı daha ablukaya alıp, tam futbol terimiyle, rakibi daha çok baskı altına alıp daha çok hataya zorlamamız gerekirdi. Çünkü oyun yüzdesi bizde, oyunun kontrolü bizde. Sabretmiyoruz. Defans yaptırdık, müdafaa yaptırdık ama rakibi hataya zorlamadık. Bu zorlamanın da tek yolu vardır. Çabuk oynayıp bir daha zaten o zaman buradan, yani bir pozisyondan anca çıkarken tekrar başlıyorsunuz. Kapıyorsunuz. Demek ki burada ne önemli? Kaptırdığınız toplardaki tekrar kazanma oranı ve süresi çabuk olmalı. Ki o daha nefes almadan bir diğerini. Onu söylüyorum. Biz oynamadık, oyalandık. O ayrı bir şey. Bu da herhalde aşırı güvenimizden geldi. Ki hani mağlup olduk, olmasaydı inşallah öyledir. Onu öbür maç hallederler çünkü. Bu hata olur mu? Olur. Altından kalkabilir mi bu takım? Bu çocuklar kalktılar bunun altından. Bugün de kalkabilirlerdi. Ancak onların da bu şevkini, oyun coşkusunu artıracak olan şey oynadıktan sonra pozisyona girmektir. Ama çok fazla pozisyon bulmayıp uzak şut

0: şartlarla veyahut zorla %100 olmayan, ta Kerem'in ayak içine kadar, Zeki'ninki bile %70-80 kenardan oldu. Pozisyon bulmayınca moralleri bozuldu sahanın içinde. Lan ne oluyor? Maç mı gidiyor? Niye biz pozisyon bulamıyoruz? Niye? Bir de o arada ikili mücadelelerde Avustralyalı oyuncuların dinamizmi ve enerjisini görünce havadan yerden birebir yakın mesafe uzak mesafe biraz düştüler oyundan. Şu andan sonra biz buradan çıkamaz mıyız? Çıkarız. Biz kendi işimizi zora soktuk. Yani bugün berabere kalsak başka bir şey. 1-0 yenilsek başka bir şey. 2-1 yenilsek başka bir şey. Ben turnuvalarda veyahut ikili maçlarda Avrupa'da oyuncularıma hep şunu söyledim. Alınan her puan, atılan her gol çok önemli. 48 takımda bir de üçüncülerin şansı var. Türk milli takımının önünde 2 tane maç var. Mesele son maça kadar iddiayı taşımak. İkinci Paraguay maçı da her şey olabilir. Ama benim tecrübem şunu diyor. Bir galibiyet bile sanki götürecek bir turnuvadayız. Ha biz 2 galibiyet alalım da. Ancak bir de tabii her şeyi unutup tamamen şu 2 maça full konsantre olmak lazım. Yani o onu dedi, bu bunu dedi, öteki beni şöyle eleştirdi, lerden uzak tamamen olayıma konsantre olmam gerekir. Oyuncular için de, herkes için de. Ha bunlar olmayacak mı? Olacaktır. Dünyanın her tarafında var. Halkımızdan ricamız ne olabilir bizim? Ya lütfen, hesap her zaman sorulur. Şu turnuva boyunca biraz daha toleranslı, biraz daha sevgi dolu, biraz daha hataları görmeyen, biraz daha hazırlayan, öldürmeyen yani. O çocuklara, hocaya, hocalara, federasyona, oradaki bizi destekleyenlere moral olmamız lazım esasında. Onlar bizim canımız, bir parçamız ya. Onlar bizden fazla düşünüyordur şu anda, inanın bana. Fazla üzülüyordur. Ama üzülmeyi de, sevinmeyi de turnuvadan sonraya bırakmalıyız. Hatta hesap sormayı da. Çok zamanımız var. Bunun için sorularımız var. Onlarda cevabı hazırdır. Arkadaşlar uzağa gitmeyelim. Bu iş çok basit. Kazanırsan ödüllenirsin. Kaybedersen bedelini ödersin. Bunu bilmeyen ne futbolcu vardır, ne başkan vardır, ne teknik adam vardır, ne yönetici vardır. İş böyle. Ben Montella'ya da, arkadaşlarına da, ekibine de, futbolcularımıza da çok güveniyorum. 2 tane maç var. Hepsi klas oyuncular, hepsi yürekli çocuklar. Dolayısıyla ölmüş bitmiş bir hal yaratmanın manası yok. Paraguay maçında kaybetseler de iddiamız var. Muhakkak çıkacaktır. Çok zor olmayacak mıdır? Evet. Ama kaybetseler de yanlarında olmalıyız. Kazansalar da yanlarında olmalıyız. Bu da sözde değil, özde olmalı. Mücadelemizi bırakmadan devam etmeliyiz. Bizim takımımız, Türk milli takımını söylüyorum, oyuncularımız, diğer yedeklerini de kastediyorum, hangisi girerse girsin 5 dakika içinde, 3 dakika içinde sonucu değiştirebilirler. Bizde tabii şöyle bir hastalık vardır. Yanlış takım çıktı, hala değiştirmiyor. Görmüyor musun? O oyuncu girmezdi, geç girdi, erken müdahale etmedi. Ben de bunun ismini şöyle koymuştum. Tanısı olmayan hastalık. Bunun tanısı yok. Yani tıp dilinde bana göre tanısı yok bunun. Bana göre. Daha doğrusu futbol dilinde bunun tanısı yok. Bu hastalığın tanısı yok.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ise milli takımın Arizona'daki kampı sırasında açıklamalar yaptı ve az önce izlediğimiz Fatih Terim'in açıklamaları üzerine de değerlendirmelerde bulundu.
2: Bizim çocuklara inancımız tam. Yani o yetenekleri var. Maçın istatistiklerine baktığınız zaman daha şu ana kadar turnuvada oynayan bütün maçlarda böyle bir istatistik yok. Olmadı mı olmuyor. Ama bu olmayacak anlamını taşımıyor. Çünkü bu çocuklar yakın tarihe baktığınız zaman da Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan bu çocuklar. Tarihinde ilk sefer Uluslararası A Lig'e çıkaran bu çocuklar. 24 senenin üzerine Dünya Kupası'na yine bizi taşıyan bu çocuklar bu teknik adı. Onlara huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Elbette ki çok değerli bulduğumuz yapıcı eleştirileri hem teknik hem taktik hem de bizim de yönetsel olarak da hatalarımızı insanların yapıcı olarak ve bu sürece katkı sağlayacak şekilde ifade etmelerini memnuniyetle karşılıyoruz. Saygı duyuyoruz. Ve böyle devam etmelerini de arzu ediyoruz. Çünkü size dostunuz doğruyu söyler. Düşmanınız söylemez. Hatalarımız devam etsin ister. Cenab-ı Allah nasip edecek. Bizim çocuklarımız bu milletin bağrından çıkmış. Bu çocuklar bu milletin ferasetiyle yine ayağa kalkacaktır. Analarımızın dualarıyla, çocuklarımızın muhabbetiyle ayağa kalkacaktır. Ama bir parantez açmak istiyorum. Biliyorsunuz siz de bu sıkıntı çekiyorsunuz. Çöl gibi bir yerdeyiz. Çölde standlar var. Akbabalar var. Bunlar yukarıdan sırtlanlar aşağıdan sürü halinde saldırırlar. Akbabalar da yukarıdan süzerler. İşte kavga edip ayağı kırılan var mı? Zayıf noktada olan biri var mı? İnip de kapayım diyor. Ya üzüldüğüm ve bütün ekibin de aslında motive etme anlamında da çok iyi oldu. Ya bu kadar mı akbaba sırtlan vardı bizim içimizde? Yani daha ilk maçtı bekleyip böyle bir fırsat bekleyip de saldıran, olmayan şeyleri olmuş gibi gösteren. Ya bunları Türk milletinin havale ediyorum. Ama onların o çabaları beyhude olacak. Bizim analarımızın duası, bu genç çocuklarımızın. İsviçre'den kalkmış anne baba 5 aylık bebeğiyle beraber gelmiş. Tribünde siz de görmüşsünüzdür. Otele geldiler, biz de gerekli ilgiyi gösterdik. Dün akşam gece 1:30 otelin önünde aile duruyor. Kamp yaptığımız yerin önünde. Teyze çocuklarından beraber gelmiş, eşi de yanında. Ya başkanım diyor, evden diyor ev yemeği yapayım götüreyim de diyor. Morali düzelir diyor. Evet. Onun için bu milli takım bizim takımımız. 2 maç daha var önümüzde. Yani bunları dediğim gibi yani akbaba sırtlandık yapmaya gerek yok ya. Şenol Hocama teşekkür ediyorum. Bugün kendisi size de konuştum. Fatih Hoca'yı arama gereği hissetmedim. Neden hissetmediğime gelince. Teşekkür ediyorum konuşmasının başlangıcını son paragrafında gelene kadar yaptığı açıklamalardan dolayı. Ama ona imparator lakabını işte bu halk verdi. İmparatora yakışan şekilde de o konuşmayı bitirmesini arzu ederim. Hiç yakıştıramadım kendisini. Üzüldüm de. Çünkü imparatorsa lakabınız, yani orada gizemli şeylerden bahsedip bunları da konuşacağım zaman gelecek. 2 maç daha bekleyelim. Hesap sorarız. Yani kimden hesap soracaksınız? Çocuklardan mı hesap soracaksınız? Teknik adadan mı soracaksınız? Yönetimden mi soracaksınız? Başkanından mı soracaksınız? Bari bunu da söyleyeyim. Hazırlık yapsın yani o hesap böyle. Burası hesap sorma, hesap verme yeri değil. Onun için yakıştıramadım kendisini. Yani elbette ki bu akbabalara, sırtlanlara en güzel cevabı biz veririz ama onlara en güzel cevabı bu kardeşlerimiz sahada vermesi lazım. Onlar da bu konunun bilincinde elbette ki konuşuyoruz. Yani sonuçta burada diyorum ki yani teknik, taktik olarak da yönetsel olarak bizim de yanlışımız olabilir. Yani bunu eleştiri olarak olumlu, yapıcı eleştiri yapanlara saygı duyuyoruz.
1: Udinese Galatasaray'dan kiraladığı Nicolò Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullandı. Zaniolo İtalya'da kaldı. Serie A temsilcisi Udinese sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı İtalyan yıldızla 2029'a kadar sözleşme imzaladı. Sarı Kırmızılıların 2022-23 sezonunda Roma'dan renklerine bağladığı hücum oyuncusu Aston Villa, Atalanta, Fiorentina ve son olarak Udinese'ye kiralanmıştı. Bu sezon Udinese formasıyla 38 maça çıkan Zaniolo 6 gol 7 asistlik performans sergiledi. Evet, Real Madrid yeni yapılanma kapsamında Jose Mourinho yönetiminde

0: transferler yapmaya başladı değerli izleyenler. Detaylara gelin haberimizden bakalım.
1: Real Madrid Marco Correa'yı transfer etti. Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Eflatun Beyazlılar, Premier Lig'de Chelsea forması giyen İspanyol sol bekle 2032 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. La Liga devi 6 yıllık kontrat yapılan 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Chelsea'ye 55+5 milyon euro bonservis ödemesi yapacak. Kariyerine İspanyol altyapısında başlayan ve daha sonra Barcelona'da devam eden Cucurella, Eibar, Hetafe, Brighton formalarını giydikten sonra 2022'de Chelsea'nin yolunu tutmuştu. Chelsea formasıyla 163 maçta 9 gol 11 asist üreten Cucurella, 2024'te Avrupa şampiyonluğu yaşadığı İspanya milli takımında da 24 maçta bir kez fileleri havalandırdı.
0: Bir transfer haberi de Bayern Münih'ten paylaşalım değerli izleyenler. Alman ekibi PSV Eindhoven'ın faslı 10 numarası İsmail Saibari'yi renklerine bağladı.
2: Bayern Münih transfer harekatına erken başladı. Bavyera temsilcisi PSV Eindhoven'dan İsmail Saibari ile prensip anlaşmasına vardı. Fas formasıyla Dünya Kupası'nda mücadele eden 10 numaranın Birleşik Devletler'de sağlık kontrollerinin yapıldığı belirtildi. 25 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Brezilya karşısında takımının tek golünü kaydetti. Bayern Münih yetenekli yıldız için Hollanda ekibine 65 milyon euro bonservis ödemesi yapacak. Transferin kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor. 6 yıldır PSV'de forma giyen başarılı futbolcunun adı geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray'la anılmıştı. İsmail Saibari bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 37 resmi müsabakada 19 gol 9 asistlik performans sergiledi.
0: İtalyan ekibi Milan uzun arayışlar sonucu yeni teknik direktörünü buldu değerli izleyenler. Ruben Amorim kırmızı siyahlıların başına geçmeye hazırlanıyor.
2: Serie A'nın köklü ekibi Milan Ruben Amorim'le prensip anlaşmasına vardı. Kırmızı siyahlılar Portekizli teknik adamla 2+1 yıllığına el sıkıştı. Milano temsilcisi Amorim öncesinde Andoni Iraola ve Oliver Glasner'le de görüşmüş ancak müzakerelerden sonuç çıkmamıştı. Sezonu Şampiyonlar Ligi'ni kaçırarak bitirdikten sonra Allegri ile yollarını ayıran kulüp yönetimi İtalyan teknik adam döngüsünden çıkarak genç ve yenilikçi bir isme gitmeyi hedefledi. Bu doğrultuda yapılan değerlendirmede Milan'ın seçimi Ruben Amorim oldu. Portekizli teknik adam 4 sezon çalıştığı Sporting ile 2 lig şampiyonluğu yaşayarak dikkatleri üzerine çekmişti. Sonrasında 2024 yılında Manchester United'la sözleşme imzalayan 41 yaşındaki çalıştırıcının ada macerası 14 ay sürebilmişti. İngiliz basını tarafından 3-4-3 formasyonuna ve oyun prensiplerine katı bağlılığı eleştirilen Amorim, kırmızılarla 63 maçta 1.43'lük puan ortalaması yakaladı. Ruben Amorim ile Milan önümüzdeki sezon Serie A'nın yanı sıra Avrupa Ligi'nde de hasret kaldığı başarılara ulaşmaya çalışacak. 1899'da kurulan Milan 2024'e kadar hiçbir Portekizli teknik adama görev vermezken Amorim, Fonseca ve Conceição'dan sonra 3. Portekizli oldu.
0: Dünya Kupası ile birlikte eleştiriler de başladı değerli izleyenler. İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport turnuvanın formatını da maç saatlerini de su molalarını da sert eleştirdi.
2: İtalyan basınından FIFA'nın yeni Dünya Kupası formatına eleştiri geldi. La Gazzetta dello Sport'ta yayımlanan değerlendirmede 48 takımlı Dünya Kupası'nın futbolun kalitesini olumsuz etkilediği savunuldu. Turnuvanın 32 takımdan 48'e çıkarılmasıyla maç sayısının 64'ten 104'e yükseldiği hatırlatıldı. FIFA'nın giderek büyüyen organizasyon modelinin sportif dengeleri zorladığı ifade edildi. Özellikle takımlar arasındaki seviye farkının arttığına dikkat çekilirken bazı karşılaşmalarda rekabet gücünün düştüğü belirtildi. Değerlendirmede maç saatleri de eleştirilen konular arasında yer aldı.

0: Televizyon yayınları nedeniyle günün en sıcak saatlerinde oynanan karşılaşmaların oyun temposunu olumsuz etkilediği savunuldu. Aşırı sıcaklığın futbolcuların performansını düşürdüğü ve maç kalitesini olumsuz etkilediği vurgulandı. 1994 Dünya Kupası finalinin de benzer şartlarda oynandığı hatırlatılırken, FIFA'nın geçmişten yeterli dersi çıkarmadığı görüşü paylaşıldı. Yazıda Avrupa'nın kontenjan dağılımından da olumsuz etkilendiği ileri sürüldü. Genişleyen turnuvanın futbol kalitesini yükseltmekten çok ortalama seviyeyi aşağı çektiği kaydedildi. Su molalarına da değinilen değerlendirmede bu uygulamanın sadece oyuncuları korumaktan çok yayın gelirlerini artırmaya hizmet ettiği iddia edildi. İtalyan gazetesine göre futbolun giderek daha fazla duraksadığı bir dönemde eklenen her yeni ara oyunun akıcılığına ve izlenebilirliğine zarar veriyor. Uluslararası futbol kamuoyu şu ana dek Dünya Kupası organizasyonla ilgili memnuniyetsiz, ancak turnuvanın ilerleyen günlerinde kupanın nasıl bir atmosfere bürüneceği de merak konusu.
1: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain'i mağlup etti ve durumu 1-1 yaptı. D finalde denge sağlandı. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinin ikinci maçında Beşiktaş Gain ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertlilerin baş antrenörü Sarunas Yasikevicius mücadelenin ilk periyodunda ikinci teknik faulün ardından diskalifiye edildi. Maçın her çeyreğini önde götüren Fenerbahçe Beko karşılaşmadan 93-68 galibiyetle ayrıldı ve seride durum 1-1'e geldi. Serinin 3. maçı çarşamba günü saat 20'de Beşiktaş Gain'in ev sahipliğinde oynanacak. Şimdi birlikte maç sonuna gidelim ve Fenerbahçe Beko oyuncularının açıklamalarını izleyelim.
2: I mean, we took definitely a step in the right direction, did some of the right things, but
3: evet, doğru yönde bir adım attığımızı söyleyebilirim. Bugün daha iyi bir karşılaşma çıkardık ve birbiri yakaladık ama kesinlikle önümüzde zorlu bir görev var. Şimdi oraya çok zorlu iki karşılaşma için gidiyoruz ve biliyoruz ki çok daha iyi karşılaşmalar çıkarmalıyız orada galibiyet için. Bu zor bir soru aslında. Hepimiz biliyoruz ki uzun bir sezon ve önümüzdeki karşılaşmalar için kendimizi zorlamamız gerekiyor. Önümüzde almamız gereken iki galibiyet daha var. Herkes bunun için uğraşıyor. Öncelikli olan keyif almaya çalışmak oynadığımız oyundan ve bunu sonuna kadar götürebilmek.
4: Yani öncelikle Fenerbahçe karakterini ortaya koyup hak ettiğimiz skoru aldığımız için mutluyum. Yani sonuçta çok değerli bir antrenöre ve çok değerli bir takıma karşı oynuyoruz. Fakat kendi evimizde ilk maçı kazanmamız gerekiyordu. Şimdi seride dediğiniz gibi iki tane maç onların sahasında olacak. Yani tabii ki de maç düşünmemiz gerekiyor. Ama günün sonunda umarım bu seriyi orada bitirip kupayı kaldırabiliriz. Yani bugünkü oynadığımız oyunu oynarsak ben zaten Fenerbahçe olarak hak ettiğimiz kupayı alacağımıza eminim. Yani tabii ki de beklemediğimiz bir durumdu. Ama yani artık yani hepimiz o kadar profesyoneliz ki maçın içerisinde bazen taraftarların arasında, bazen saha içi saha dışında ne oluyorsa her şeye hazırlıklı durumdayız. Yani sonuçta kenarda da koçun ekibi var ve zaten bütün sene çalıştığımız için bütün taktiklere, maçın toplantılarına hakimdik. Kendisi bizimle orada olamadı ama sistemimiz yine bağlı kaldık. Fakat yani sonuçta o kadar iyi bir takımız ki her şekilde galibiyet almayı biliyoruz. Bu da bizim için çok önemli bir hem kendimize hem de insanlara gösterdiğimiz yeniden bir şey oldu. Yani hangi duruma düşersek düşelim yani kazanmayı bilen bir Fenerbahçe var.
1: Anadolu Efes'te Letonyalı oyuncu Roland Smith'le yollar ayrıldı. Anadolu Efes'te bir ayrılık daha yaşandı. Lacivert Beyazlı Kulüp 2024-25 sezonu başında takıma katılan Smith'le yollarını ayırdığını açıkladı. Deneyimli basketbolcu 2025-26 sezonunda 62 maçta forma giymişti. A Milli Erkek Voleybol Takımı Milletler

0: Şampiyonlar Ligi'nin ilk etabını 11. sırada tamamladı.
1: Amili erkek voleybol takımı Milletler Ligi'nin ilk etabında Kanada'nın başkenti Ottawa'da Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İtalya ve Kanada ile karşılaştı. İlk maçında ABD'ye 3-1'lik skorla mağlup olan milliler son iki olimpiyatın yanı sıra 2022 ve 2024'te Milletler Ligi şampiyonu olan Fransa ile yaptığı ikinci karşılaşmayı 3-0 kazandı. Amili takım organizasyondaki 3. maçında İtalya'ya 3-0 yenilirken ilk etaptaki son maçındaysa ev sahibi Kanada'yı 3-2'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla Türkiye organizasyonda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 5 puan elde ederken 18 takım arasında 11. sırada yer aldı. Milliler 24-28 Haziran tarihlerinde Polonya'nın Gliwice kentinde oynanacak ikinci etapta Çin, Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşılaşacak.
0: Carolina Hurricanes, Vegas Golden Knights'ı 4-2'lik seriyle geçerek 20 yıl sonra ilk kez NHL Stanley Kupası'nı kazandı.
2: Carolina Hurricanes, Las Vegas'ta Vegas Golden Knights'ı 3-0 yenerek 20 yıl sonra ilk kez NHL Stanley Kupası'nı kaldırdı. Hurricanes 7 maçlık seride 4-2'lik skorla kazanarak ikinci şampiyonluğunu elde etti. 2006'da Carolina'nın kaptanı olarak Stanley Kupası'nı kaldıran baş antrenör Rod Brind'Amour, Hurricanes'i Doğu Konferansı'nda 1. sıradan playoff'lara taşıdı ve playoff'larda sadece 3 maç kaybetti. Hurricanes'in çaylak kalecisi Brandon Buzzi, kariyerindeki ilk playoff maçında 22 kurtarış yaparak gol yemeden maçı tamamladı. Buzzi bu sezon ilk kez gol yemedi. Jordan Staal Stanley Kupası playofflarının en değerli oyuncusu olarak Conn Smythe ödülünü kazandı. Merkez oyuncusu Staal final serisinde 6 golle tüm oyuncular arasında en çok gol atan isim oldu.
0: İzel Taş Dünya Motosurf Şampiyonası tamamlandı.
1: İzmir'in Çeşme ilçesinde bu yıl ikinci kez düzenlenen İzel Taş Dünya Motosurf Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada 20 ülkeden 93 sporcu yarıştı.

Çeşme, Şifne'deki şampiyonada sporcular ülkelerinin bayraklarıyla deniz üzerinde sergiledikleri performanslarıyla izleyicilerden büyük alkış aldı. Etap yarışlarında 16 Türk sporcu da farklı kategorilerde mücadele etti.

0: Evet, bu haberle spor ajansında ilk saati tamamlıyoruz değerli izleyenler. Bizden ayrılmayın. Saat başından itibaren stüdyo konuklarımız Murat Özbostan ve Cem Pamiroğlu'yla devam edeceğiz.
1: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: 28 Şubat'ta başlayan İran-Amerika Birleşik Devletleri-İsrail Savaşı sadece Orta Doğu'yu değil, küresel piyasaları da derinden etkiledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmaya varıldığı yönündeki haberler piyasalarda dengeleri yeniden değiştirdi. Ateşkes beklentisi ve Hürmüz Boğazı'nın açık kalacağı mesajı petrol fiyatlarında sert düşüşe neden oldu. Altın yükselişe geçerken küresel borsalar anlaşma haberiyle rahatladı. 107 günlük süreç küresel piyasalarda jeopolitik risk fiyatlamaları ne kadar hızlı değiştirebildiğini bir kez daha ortaya koydu.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: Reklam.
5: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada

0: saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: yaşasın.
1: Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 16 Haziran 1963. Sovyet kozmonot Valentina Tereshkova, Vostok 6 uzay aracıyla uzaya çıkan ilk kadın olarak tarihe geçti. 1815, Napolyon Bonaparte, son zaferi olan Ligny Meydan Muharebesini kazandı.
0: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
3: Bir reklam.

0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.

0: Bunu sunar.
1: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
0: İyi finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: Reklam.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne ister ister ol.
6: Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de.
7: Ne istersen Neon 11.
2: Reklam.
8: A-Spor Radyo.
9: Türkiye'nin spor radyosu.
8: A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.

0: Türk kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
1: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
2: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
3: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
0: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
4: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
0: O beklediğimiz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
5: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerekiyor.
0: Bir senede Avrupa olmasa mı?
4: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
6: Detaylı olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
7: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
0: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
4: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
0: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
4: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
5: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
0: Gençlere bir dönüş var mecburen.
3: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
0: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
8: Gerçek taraftar profili bu değildir.
7: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
1: İnişli çıkışlı grafikler adamı mahvet.
0: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
4: Demet Gedik'in sunduğu Sabah Sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da.
9: Bir kez daha merhaba değerli izleyenler. Spor Ajansı'na stüdyo konuklarımızla devam ediyoruz. Bugün Cem Pamiroğlu ve Murat Özbostan bizimle birlikte. Yaklaşık 2 saat boyunca gündemdeki gelişmeleri kendileriyle değerlendireceğiz. Cem Hocam hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk Ezgi, merhaba.
9: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız?
10: İyiyim, sen nasılsın?
9: Ben de iyiyim, teşekkür ederim.
10: İyi yayınlar.
9: Murat Özbostan hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk.
9: Nasılsınız?
11: İyiyim, sağ olun.
9: İyi yayınlar
11: yoğun
9: diliyorum.
11: Yoğun futbol ve spor gündemi içerisinde.
9: Futbol gündemi gerçekten çok yoğun. Bir taraftan Dünya Kupası devam ediyor. Bir taraftan tabii ki milli takımın mağlubiyetle başlaması üzerine devam eden tartışmalar var. Avustralya mücadelesinden bu yana. Diğer taraftan Türkiye'de transfer gündemi oldukça yoğun. Hemen hemen her takımda çok sayıda ismin gündeme geldiğini görüyoruz. Hepsini programımız içinde konuşmaya, değerlendirmeye çalışacağız değerli izleyenler. Ama isterseniz milli takımla başlayalım, Dünya Kupası ile başlayalım. Şöyle ki aslında Paraguay mücadelesine daha vakit var. Normal şartlarda artık biz hafta içinde biraz daha kulüp haberlerine odaklanacağımız, transfere odaklanacağımız programlar düşünürken bir anda dün yapılan açıklamalar üzerine gündem yine aslında A milli takımı Dünya Kupası'na döndü diyebiliriz. Nedir? İki tecrübeli, çok tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş ve Fatih Terim arka arkaya milli takımla ilgili, Avustralya maçıyla ilgili değerlendirmeler yaptı. Ve bu değerlendirmeler üzerine Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri

0: Video paylaştı. O da milli takımı analiz etti. Aslında genel hatlarıyla milli takıma Montella'ya destek vermek gerektiğinden bahsedip yalnızca eğer bir hesap da sorulacaksa bu da Dünya Kupası sonrasına bırakılmalı gibi bir ifade kullandı. Ve bu ifadede Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu biraz kızdırdı değerli izleyenler. Hacı Osmanoğlu bu açıklamaları değerlendirirken hesap sorma ifadesine biraz daha takıldığını, yoğunlaştığını gördük ve burada bir tepki olduğunu söyleyebiliriz. Sen kimden hesap soruyorsun cümlesi dikkat çekiyor İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu. Şimdi böyle bir tecrübeli teknik direktörler ve bir taraftan da federasyon arasında açıklamalar var karşılıklı. Elbette bunlara doğrudan hani birbirine cevap niteliğinde diyemeyiz ama Hacı Osmanoğlu'yla Fatih Terim'inki biraz daha karşılıklı bir durum gibi görünüyor. Cem Hocam müsaade ederseniz şöyle bir Murat Özbostan'a döneyim. Zira şöyle bir gazeteci gazıyla da bunları bir önce bir okuyalım. Sonra değerlendirmesini
1: sevgili
0: yapalım
1: Murat,
0: istiyorum.
1: Zaten o kadar yoğun ve de o kadar böyle bir arşivle gelmiş
0: evet.
1: ki. Belli müthiş bir mesai veriyor.
0: Evet.
1: Ve hepimiz de onun çıkarmış olduğu güzel haberlerle hepimiz hakikaten büyük bir iştahla okuyoruz, takip ediyoruz. Ellerine, emeklerine sağlık ve ekibine de abi, çok büyük teşekkür ederiz sevgili Murat.
0: Şimdi bu açıklamaları nasıl okuyalım?
2: Şimdi önce bir milli takım maçına dönelim. Birazcık oradan oraya geçelim. Şimdi bir kere Şenol Hocam ya Montella gitsin filan diye yok ya, ben öyle duymadım bir şey. Kim gitsin, istifa etsin, bıraksın filan diye bir şey yok. Şimdi büyük bir hayal kırıklığı var, büyük bir üzüntü var, kızgınlık var. Bunlar bir araya niye geldi? Çünkü beklentiler çok yüksek ve bu beklentiler yüksek bir şekilde de hep en üstten böyle mesajlar verildi. İşte özellikle Sayın Federasyon Başkanı dedi ki biz final oynayacağız dedi. Söz vermeyin dedi bizim Sabah'ta çıkan röportajında. Şimdi ve bu noktaya gelinceye kadar da hep olumlu pozitif, ki doğrudur. İyi bir takım, iyi bir jenerasyon, büyük yıldızlar var. Avrupa'nın birçok büyük takımlarında oynayan oyuncularımız var. Her biri kendi kariyeri adına çok önemli isimler ve markalar. Şimdi rakip de Avustralya olunca tabii ki herkesin beklentisi, bütün Türkiye'nin, bütün işte gurbetteki Türk taraftarlarının Kanada'sından Amerika'sına ya da Arjantin'e kadar kim nerede ne yaşıyorsa bu maçı kazanıp güzel bir coşkuyla beraber bunu kutlamaktı. Ve bu düşünceyle de insanlar sabahın 5'inde, 5.30'unda, 6'sında uyandı. Bebeği olan bebeğini aldı geldi. Benim mesela maçı izlediğim yerde kalabalık bir topluluk vardı. Bir anne belki 2 aylık, belki 3 aylık bir bebeğiyle beraber gelmişti ve maçı izliyordu. Ve bunun gibi çocuklar, gençler, yaşlar, ileri yaştaki insanlar, herkes formasını giyerek maçı izledi ve maçın sonucu itibariyle de çok büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Hayal kırıklığının temel sebebinde ortaya konan kötü futbol vardı, ki bunu ne Montella kabul ediyor ne de oyunculara baktığımızda işte oyunu domine ettik diyorlar. İşte 30 şut attık, 20 tane orta yaptık filan da. Yani sonuç itibariyle bir tane Abdülkerim'in direkten, kalecinin ellerinin ucundan direkten dönen top, bir de son dakikalarda Yezeki ya da başka bir isimle olan bir pozisyon var. Yani bir pozisyon da yok. Bir pozisyon zenginliği de yok. Yani şutlarda da kaleci başarılı olmuş. 8 tanesi isabet. Yani burada oyun eleştirilir mi? Eleştirilir. Eleştirilmesi kadar da doğal bir şey olamaz. Çünkü beklenti büyük, üzüntü büyük. Ben şu saate kadar o maçın oynandığı andan itibaren hem çevrendeki kalabalık gruba baktığım zaman hem de sokakta, işte herhangi bir yerde gelirken giderken herkesin bir kızgınlığı olduğunu görüyor. Bak, üzüntüden öte bir kızgınlık var. Bizim bu takım niye böyle oynar? Niye bu kadar kötü bir performans sergiler? Evet, takım kötü oynadı. Pozisyon üretemedi. Yani eğer şu olsaydı, yani yenilirsiniz ama çok iyi mücadele edersiniz. Çok büyük fırsatlar kaçırırsınız.
0: O zaman üzüntü olur.
2: Yani bir üzüntü olur ve dersiniz ki hala da genel olarak Türk medyası da, yorumcular da, insanlar da şunu söylüyor. Daha iki tane maç var. Yani 6 puan var. Enseyi karartmamak lazım. Hı-hı. Ama bu ilk maçından da bir dersler alınması lazım. Burada dersi alacak ve bu işin birinci sorumlusu da Montella'dır. Herkes ne diyor? Kardeşim 1.70, 1.90'lık, 1.2 metrelik adamların arasında senin 1.73'lük Kerem'le ne işin var? Ya bunu çözemiyor. Ya da İnsanlar sürekli sol taraftan Barış orta yapıyor, boşa yapıyor. Hocam

0: Bunları daha iyi analiz eder. Bomboş ortalar yapıyor. Bunların nedeni ne? Ya bu bunların sağlıklı bir şekilde bunların nedeni açıklanmadı. Bir de bundan önceki turnuvalarda milli takım sorumluları vardı, yöneticiler vardı. Şimdi milli takım sorumlusu kim ya, yani bilmiyorum, Mecnun Bey mi, bir başkası mı? Şimdi bu insanlar bu tür kamplarda takımla beraber olur. İşte mesela öncesinde kim vardı? Hamit Altıntop vardı. Hı hı. Kim Hamit Altıntop? Çok kariyerli bir oyuncu. Büyük maçlar oynamış, büyük takımların atmosferini, işte milli takım atmosferini çok iyi bir süzgeçten geçmiş, yaşamış, tecrübe edinmiş bir isim. Böyle kamplarda bu tür isimlerin olması, yöneticilerin olması, hem takımın şöyle bir kafasını kaldırdığı zaman, ya işte X kişi de burada bizimle beraber, ya da herhangi bir sorunda ya da herhangi bir motivasyonda. Bir kere ben bunun bir ciddi derecede bir eksiklik olarak görüyorum. Bu şu anda takımda böyle bir şey yok. Gelelim Şenol Güneş, gelelim Fatih Terim'e. Yani ikisini de izledim. Şenol Hoca'nın evet daha pozitif şey yorumları var. Kendisi de milli takım hocası ve dünya üçüncüsü yapmış bir teknik direktör. Ama ben yani işte 20 yıl önce de o gitsin, şimdi de Montella gitsin, 24 yıl önce ya Montella gitsin diyen yok. Ben demedim. Cem abi de eminim ki demiyor. Başkası da, ben duymadım bunu. Montella gitsin, istifa etsin diyeni ben duymadım.
1: Zaten turnuvanın ortasında.
0: Yani öyle birkaç tane sıra dışı öyle bir cümle varsa onu bilemiyorum. Ama bu maç eleştirilir kardeşim. Bu maçtaki oyunda, futbolda, taktikte, tercihte eleştirilir. Bu doğal. Bu işin doğasında. Yani bunu bir kenara bırakıp ya biz hiçbir şey olmamış gibi hayata bakamayız. Böyle, zaten öyle bir şeye bakarsak bundan sonraki maçta da lay lay lam olur. Şimdi ne oldu bundan sonraki maç için? Ben şimdi şunu da duyuyorum. Ben bu sefer uyanmam diyen var. Sonra izlerim diyen var. Yani insanların bu ilk maçtaki o kadar yüksek bir motivasyona ulaştı ki milli takım sevgisi mi diyeyim, heyecanı mı diyeyim, doruk noktasına ulaştı ve siz o doruk noktasında vasat bir takıma, ne yapacağını bilen, nasıl oynanacağını bilen bir takıma yenildiniz. 2-0 yenildiniz bir de. Yani gol de atamadınız ve doğru düzgün pozisyona da giremediniz. Bu eleştirilir. Bunun eleştirilmeyecek bir tarafı yoktur. Net olan bu. Önemli olan yapıcı bir eleştiri yapmak ve bu eleştirileri yaparken de destek olmaktır. Şimdi Fatih Hoca'nın 52 dakikalık bir şeyi var, yayını vardı. Ben de izledim bu yayını ve aslında yayının yüzde ya bir cümlesi var, bir dakikalık bir bölümde diyor ki işte arkadaş soruyor hocam, o da diyor ki ya bu şeyleri bir kenara bırakalım. Şu an diyor hesaplaşma zamanı değil, evet, diyor. Turnuva biter, ondan sonra bir başarısızlık varsa, başarı varsa herkes söyleyeceğini söyler, bir hesabını sorar diyor. Arkasından zaten belki hesap kelimesine Fatih Hoca takılıyor ve diyor ki ya aslında hesap doğru bir kelime değil diyor. Oradan diğer moderatör arkadaş, soruyu soran arkadaş diyor ki dertleşme, içimizi dökme mi diyelim diyor. O da diyor ki evet diyor, yani herkes bir içindekilerini döker, doğruları yanlışları söyler diyor.
1: Hesap sormak değil de hesap görmek denilebilir belki. Yani, hani şöyle şimdi, bir artılarla eksilerle değerlendirilir.
0: Belli ki Sayın Federasyon Başkanı'na bu bir dakikalık bölümü anlatmışlar. Şimdi ben Fatih Terim burada şeyini yapmıyorum, yani ben izlediğim videoyu yürüyorum ve notlar tuttum. Şimdi mesela hoca diyor ki hocam da karşımda işte sağdan soldan diyor gereksiz ortalar yaptık diyor. Doğru mu? Doğru. Rakip için yapılan bütün tahminler tuttu diyor. Neydi? Sert savunma yapacaklar. Duvar gibiler. Fizikli bir takım. Ona göre bir hazırlık yapmak lazım. Nitekim diyor herkesin beklediği gibi diyor bir oyun oynadılar. Yani 1-0 atalım, 1-0'a yatalım. Aslında diyor Türkiye'de diyor 1-0 atsaydı yine defans yapacaklardı diyor. Neyse bu şey kısımlarını biraz geçeyim. Yani oyunla ilgili işte fiziki kalitenin ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Bu bir zenginliktir diyor. Bu takım sonucu değiştirir diyor. Bu kaliteye sahiptir diyor. Ondan sonra ve sizin diyor elinizde Kenan var diyor. Arda, Deniz, Hakan, bu öyle bir zengin kadro var ki diyor. Bu oyuncular bu sonucu değiştirebilecek potansiyele sahip isimler diyor. Yani dolayısıyla yine konuşması da hocayı övüyor mesela. Hoca diyor ki Montella için bu takıma söylenmesi gereken her şeyi %100 söylemiştir. Bu taktiği vermiştir diyor. Hı hı. Ama bazen işler başka türlü gidebilir diyor. Ve takım diyor bunun altından kalkacaktır. Bu maçı tamamen unutun. Bununla yaşamayın. Tamamen bundan sonraki diyor 6 puan var. Ve bazen 1 puan bile diyor sizi diyor gruptan çıkartabilir diyor. 1 gol averajı bile sizi gruptan çıkartabilir diyor. Yani bakıldığında

0: Evet, söylediği bir şey var. Oynamadık, oyalandık diyor. Öyle bir analizi de var. Ya genelde başlıklar da buradan çıkmıştı. Evet, yani bakıldığında oyun olarak yani kötü olduğumuzu sokakta izleyen de hanımefendisi de, kadını da, genci de, çocuğu da, herkes bu eleştiriyi yapıyor oyunun iyi olmadığına dair. Yani ben buradan ve birkaç cümleyi söyleyeyim. Yani hocama bırakacağım lafı. Yani bir burasını önemlilikle çizmişim. Çocuklara, Futbol Federasyonu'na, Montella'ya moral vermek lazım diyor. Onlar bizim canımız ciğerimiz diyor. Şimdi belli ki Sayın Başkan'a bu kısımdan anlatıldığını ben sanmıyorum.
1: Gerçi
0: yani,
1: ama Hacı Osmanoğlu da diyor ki iyi başladığı bir konuşmayı iyi bitirmesini dilerdik diyor.
2: Onlar iyi
1: diyor.
2: Bitirme lafları onlar.
0: Konuşmanın sadece 60 saniyelik bölümünde bu hesap kitap işi var. Zaten son videonun son bölümleri genelde Dünya Kupası üzerine. Evet, baştan başlıyor. İşte Avustralya analizi, maç analizi, evet, fizik, o bu, grup maçlarının ne kadar önemli olduğu, turnuva maçlarının ne kadar önemli olduğu, turnuvalarda bir golün, bir sarı kartın, yenilen bir golün bile her şeyin çok önemli olduğunu, evet, vurguluyor.
1: Hacı Osmanoğlu diyor ki iyi başladığı konuşmayı iyi bitirememiş. Ya şimdi aslında bu, sadece o kelimeye,
0: hesaplaşmayı
1: o
0: herhalde
1: takılmış.
0: Şöyle değerlendirdi Sayın Başkan. Ya bizden diyor, zaten diyor konuşması, biz hesap da veririm diyor ben. Herkes verir diyor hesabını. Yani bu bir, ya bunu bir hesaplaşma olarak görmemek lazım. Yani sonuçta bu takım, ben bizim takımımız, oyuncular bizim oyuncularımız, ama gerçek olan bir şey var. Beklenti büyük kardeşim. Herkesin, sokaktaki bütün A'dan Z'ye herkesin beklentisi büyüktü ve ilk maçtan bunun yaşanması ciddi bir kırılma yaşadı. Bir mutsuzluk yaşattı.
1: Evet, ama bir
0: ve
1: taraf...
0: şimdi bunu da tersine çevirecek olan yine bu takım.
1: Evet, yani çünkü net bu 2002'de de yaşandı. Yine mağlubiyetle başlandı. Sonra işte
0: şeyine de katılmıyorum. Akbaba öyle bir cümleleri de var. İşte Akbaba bilmem ne.
1: Sırtlanlar akbabalar.
0: Yani eleştiri var ya. Bugün herkes eleştiriliyor. Ya bu işin doğası. Ya yani Montella övüldüğü zaman da övülüyor. Yani federasyon da övülüyor. İşte 24 yıl sonra Dünya Kupası'na ya, getirmiş. Yani ama son cümlem, gerçek olan, hoca sen hata yaptın mı? Yaptın. Sen formsuzdun ve hata yaptın.
1: Hocam buyurun.
2: Ya sevgili Ezgi, biz nedense sevgimizi de üzüntümüzü de hep uç seviyelerde, doğru, yaşıyoruz. Yani bir ortasını bulamıyoruz. Milli takım başarısız oldu mu ilk maçta? Oldu. Ben de hem biraz maçtan sonra milli takımı ilk defa konuşuyorum burada. Şöyle demek istiyorum. Ya bugün milli takımın Avustralya ile oynadığı maçı, hepimiz Avustralya'nın nasıl oynayacağını ve Türk milli takımının nasıl oynaması gerektiğini hepimiz biliyorduk. Ve bugün sokaktaki herkese, kime sorsan, milli takımımız yetenekli olduğunu, topu sahip olduğunu ve bu sahip olmayla, yetenekleriyle rakip alanda çok rahat pozisyonlar üretebileceğini, rakibinde yetenek kısıtlısı olmasına rağmen fizik kalite, kondisyon ve de temaslı oyuna çekerek milli takımımızı bozmaya çalışacağını bugün hepimiz biliyoruz ve bunu hepimizden çok çok daha iyi bilen de Montella ve teknik kadro biliyor. Ve bu teknik kadro milli takımımızın oyuncularını ilk maçı oynayacağı nasıl bir planla, nasıl bir stratejiyle, kimlerle, görevlerin ne olacağını belki defalarca anlatmıştır. Ama buradaki sıkıntı şu, bunları anlatmak yetmiyor. Tabii uygulamaya konulduğu zaman, skorboardda maçtan çıktıktan sonra sizi onunla değerlendiriyor insanlar. Bugün milli takımımızın değerlerine baktığınız zaman, istatistik olarak milli takımı değil de herhangi bir AB takımı olarak istatistiklere bakarak bir konuşup onun üzerinden yorum getirmeye kalksak, inanılmaz bir şekilde yorumlar milli takımımızın lehine olur haliyle. Ama futbol işte böyle bir oyun. Ben sadece şunun üstünde durmaya çalışıyorum. Ya biz milli takımla Avustralya maçından evvel özellikle Şükrü Saracoğlu'nda Kuzey Makedonya ile oynadık ve biz de yayıncı kuruluş olarak da hepimiz buradaki bütün yorumcu arkadaşlarımızla beraber o süre içerisinde dilimler halinde statta görev aldık, stüdyoda görevler aldık. Şimdi Kuzey Makedonya ile oynamaktaki gayemiz Türkiye milli takımı olarak neydi? Hepimiz diyorduk ki Avustralya, Paraguay üçlü oynamaya çalışan bir rakip bulduk ve o rakip Kuzey Makedonya ile Şükrü Saraçoğlu'na oynadık ve o gün uzun zamandan beri oynamayan bir oyun şekliyle oynamaya, evet, çalıştık. Santifor'la oynamaya başladık mesela. Deniz Gül vardı, Can Uzun'la oynadık ve de oyunun geçişlerinde neler yapabiliriz? Oradaki iştah ve

0: hırs, golü bulma, oyunu domine etme gibi bir antrenman maçı yaptık. Ama o antrenman maçı, ben maçtan sonra da söyledim, antrenman maçı bize hiçbir zaman için Avustralya maçı için bir örnek olmamalı. Çünkü Kuzey Makedonya maçlarını bitirmiş. Artık bir an evvel maçlar bitse de, özel maçlar, şeye geçelim, tatile geçelim modunda bir maç oynanmıştı. Ama buraya, oradan da gene de bir know-how'lar alırsınız. Ama buraya geldiğinizde, Avustralya maçına geldiğimizde 3 tane santraf var. 1.90 işte ortalama, boy ortalaması var. Ve önüne üçlü dizilen bir diziliş. Beşli rakibe geçtiği zaman olan ve topu da rakibe bıraktığında 5-4-1'e kadar sıkışıp dönen bir takımla karşılaşacağımız bir gerçekti. O zaman burada bence maçtan önce maça mental olarak da fizik olarak da iyi hazırlanmamıştık. Bu bir gerçek. Milli takımın oyun içerisindeki fizik kalitesine baktığımız zaman oyun ritmini geliştirme, oyun ritmini yükseltme açısından zaman zaman çok geride kaldığımız, evet, o momentum dedikleri, o çizginin altında kaldığımız çok dönem oldu o süreç içerisinde. Bunu bir türlü yükseltemedik. Kaldı ki Montella'nın oyuna başlama şekli, sizin içselleştirdiğiniz, uzun zamandan beri oynadığımız 4-6-0 Kerem'le beraber bir diziliş var. Aslında ben bu dizilişi içselleştirdiği için, bununla bir başarı bizi Dünya Kupası'na taşıdığı için başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Burada santrfor eksikliğimiz var ama santrforlarda zaman zaman bu oyuna dahil edilebilecek bir durumlarda hamlelerini yapabilir diye, Deniz Gül'ü olsun, işte zaman zaman Barış Alper olsun, zaman zaman Can Uzun olsun, bunları devreye sokabileceğimiz olabilir diyedi. Böyle bir alternatiflerimiz vardı. Fakat biz bu maçta bence, evet, oyuncu performanslarımız düşüktü, performanslar iyi değildi, formsuzlardı, ama daha da formsuzu bence Montella'ydı. Neden? Ben 11'in çıkmasının dışında oyunun gidişatına göre oyun içerisinde yapılacak olan değişiklikler veyahut da oyuncularla beraber kenardan gelecek olan hamlelerle yapılacak olan değişikliklerde biraz yetersiz kaldığını, evet, düşünüyorum. Yani bunu biraz çözmekte sıkıntı düşünüyorum. Çözmekte sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Şimdi eğer böyleyse alternatifleriniz yok mu? Var. Deniz Gül var. Barış Alper'le Deniz Gül'ü oynatın bir çift santrfor. Sol tarafa Kenan'ı alın. Sağ tarafta icabında Yunus'la devam edersiniz. Oğuz'la devam edersiniz. Ve bu kadar uzun zaman belki Hakan'la Arda'yla olmaz belki. Bir tane daha oradan bir oyuncu eksilterek Can Uzun'u devreye koyarsınız.
1: Maç bittiğinden beri yapılan eleştiriler, yorumlar hep genelde bu eksende şimdi oldu. Şimdi az önce işte paylaştığımız o açıklamalardı. Şenol Güneş'in de
0: oraya da geleceğim, hepsine de şu bir maçtan
1: biraz
0: sonraki
1: isterseniz hızlı geçelim, süreyi de güzel değerlendirmek.
0: Şöyle uzun zamandır konuşmadığımız için, yani ilk defa da konuşuyorum, o yüzden içimde bazı kalan şeyler var, onları paylaşmak istiyorum. Çünkü milli takımımız hepimizin milli takımı. Dolayısıyla da bakıldığında milli takımımızla ilgili sahanın içerisindeki, ben bunları deneyimlerime istinaden bunları anlatmak zorundayım, söylemek zorundayım. Aslında İspanya maçına baktığınızda ne dedik? İspanya berabere kaldı, değil mi? İspanya berabere kaldıktan sonra aynı şekilde mağlup olsaydı orada da çok büyük bir depremler olacaktı. Ama biz eğer berabere kalsaydık gene bir nispeten atlatabilirdik. Mağlup olmamız, özellikle de rakip alanda, çok geniş alanda kalan milli takımımızın oyuncuların performans yetersizliği geride de çok hissedildi. Ve de orada Merih'in olsun, Abdülkerim'in olsun, Zeki'nin arkasına atılan toplarda yetersiz kalınlığın içinde sıkıntı oluştu. Şimdi gelelim güncel konumuza. Evet, milli takımımızın, ben çok inanıyorum, yani çok yetenekli, çok bugüne kadar bizi nasıl böyle hop oturup hop kaldırdıysa, hepimiz böyle arkasından büyük bir coşkuyla koştuysak, gene aynı şekilde Paraguay maçında da bunu yapacağının yüzdesini çok fazlasıyla hissettiğimi söylemem lazım. Şimdi Sayın Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu 53 dakikalık Fatih Hoca'nın konuşmalarında bir tane cümleye, kendisine nasıl söylendiyse, ne şekilde söylendiyse, onun üzerinden Fatih Hoca'nın bütün 53 dakikalık şeyini, bir yorum getirdi. O yorumda da önce başladı, iyi başladı, kötü başladı. Şenol Hoca'yı arayarak teşekkür ettiğini ama Fatih Hoca'yı arama ihtiyacını hissetmediğini, yani biraz kırgınlığını ifade etti. Bence keşke Sayın Hacı Osmanoğlu Fatih Hoca'yı arayarak bütün bu bizle paylaştıklarını Fatih Hoca ile de paylaşsaydı mesela.
2: Hocam bence burada bir hata var. Bir iletişim hatası var. İletişim kazası var. Bakın, konuşma bir yani YouTube'da yayın. Şimdi bu

0: Yayın kime yapılıyor? Futbol severlere yapılıyor değil mi? Biz burada kime konuşuyoruz? Futbol severlere konuşuyoruz. Yani hedefimizde TFF Başkanı, Fenerbahçe Başkanı, Galatasaray Başkanı'na hitap etmiyorum ki ben burada. Yani dolayısıyla Fatih Hoca'nın da o videosunda insanlara, yani kamuoyuna diyor ki bu hesap işlerini sonraya bırakın diyor. Sonra ne yapacaksanız, evet, medyada diyor ne yapacaksanız yapın kardeşim ya, diyor yani.
1: Sonra konuşalım, evet, aslında bu yani
2: burada,
1: bu yani.
2: Burada sonra konuşuruz, evet, diyor.
0: Yani hesabı. Oyunculara demiyor burada. Federasyon, tabii, başkanına demiyor ki. Evet. Tabii. Yani genel böyle bir algılandıysa, böyle bir düşünce varsa dediğiniz gibi arayabilir, ya hocam sen böyle demişsin, ya biz de kırıldık, nedir neyin nesidir der, konuşursunuz.
2: Kesinlikle. Hocam orada bir ben bir samimi ortamın oluşmadığını hissettim açıkçası. Çünkü Fatih Hoca'yı da hepimiz tanıyoruz. Yani bunun hesabını keseceğiz derken bir söylemi benim üslubumla Fatih, evet, Hoca'nın üslubu farklı. Çünkü, evet, milli takımın ve Türk futbolunun artık duayeni olmuş bir insanın milli takımla ilgili bazı sözleri konuşurken muhakkak ki çok dikkatli, o hesap kesme veyahut da hesap sorulur şeyi, biz bunu burada bu cümleyi tek başına söylersek çok çıplak kalır ve mana çok, evet, farklı yerlere gidebilir. Ama o cümlenin içerisindeki Fatih Hoca'nın o kendi konuşma jargonu içerisinde o hesap konusunu bir kritik etmedir, bir eleştiridir.
1: Evet.
2: Bu eleştiriyi de alınmamak lazım. Orada hiçbir futbolcuyu zedeleyici, hiçbir kurumu, makamı zedeleyici değil, bir konuşma değildir. O yüzden ben Fatih Hoca'nın böyle çok yaralayıcı bir konuşma yapacağını ne ihtimal veriyorum ne de o konuşmanın öyle olduğunu algılıyorum. Ama temennim şu yönde olurdu. Sayın Hacı Osmanoğlu keşke Fatih Hoca'yı da arasaydı. Hem samimi bir ortam oluşurdu, konuşurdu. Hem de kendisinden belki bir takım ne bileyim konuşmalarda daha moral düzeltici şeyler duyabilirdi.
1: Evet.
2: Bir de derdi ki hocam bir talihsiz bir şey, cümle sarf etmişsiniz. Yani bunu söylemeseniz daha iyi olurdu gibi böyle bir sohbet ortamında yumuşatılabilirdi.
1: Evet, bu bir yanlış anlaşılma. Muhtemelen taraflar bunu zaten gün içerisinde de videoları bir daha izleyip göreceklerdir diye tahmin ediyorum. Şimdi Dünya Kupası'nda şöyle bir barko hazırladık değerli izleyenler. Biz dahil Avrupa ekipleri, Avrupa ülkeleri Dünya Kupası'na istedikleri başlangıcı yapamadılar. Bununla ilgili şöyle bir barkomuz var. Ona bir göz atalım ve Dünya Kupası bölümünü bugün bu şekilde tamamlamış olalım. Başta tabii ki biz varız ve Avrupa ekipleri arasında mağlubiyet yaşayan iki takımdan biri Türkiye ve Çekya, biri Türkiye biri Çekya. Avustralya'ya 2-0 mağlup olduk, Çekya Güney Kore'ye 2-1 mağlup oldu. Bosna Hersek Kanada'yla, İsviçre'de Katar'la 1-1 berabere kaldı. Hollanda-Japonya mücadelesi 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. İspanya dün oynanan maçta Yeşilburun Adaları'yla golsüz berabere kaldı. Belçika'da Mısır'la yine 1-1 berabere kaldı. Özellikle tabii ki burada İspanya'nın sonucunun zannediyorum herkes için çok büyük bir sürpriz olduğu söylenebilir. Çünkü şampiyonluk, doğal şampiyonluk adaylarından biri her zaman. Sadece 3 takımın, 3 ülkenin kazanarak başladığını görüyoruz Avrupa'da. İskoçya Haiti'yi tek golle geçti. Almanya Curaçao'yu 7-1 mağlup etti. İsveç de Tunus'u 5-1'le geçti. Acaba Avrupa ülkeleri neden böyle formsuz başladı Dünya Kupası'na? Nasıl okumak lazım? Şunu da şöyle birkaç cümleyle değerlendirelim. Murat Özbostan, buyurun.
0: Yani Güney Kore çok iyi oynadı. Çok iyi mücadele etti. Çekya geriye doğru gitmiş. Formsuz. Bosna Hersek Kanada, yani aslında dengeli bir maçtı. Yani Kanada'da herhalde bir bize yakın bu iş. Biz de oradayız. Ev sahibiyiz.
1: Ev sahibi olmanın bir avantajı muhakkak.
0: Yani İsviçre, Katar sürpriz bana göre. İsviçre, Katar'ın puan alması sürprizdi. Yani Hollanda aynı şekilde ama Japonya da çok iyi oynadı hocam. Çok iyi mücadele.
2: Maç olarak da güzel maçtı. Ya.
0: Yani güzel maç. Güzel çok maç, kaliteli, evet, maçtı. Burada bomba yeşil burun adalar.
2: Evet.
0: Yani bu bence şu ana kadarki turnuvanın en bomba sonucu. Yani en bomba şeyi. Zaten bugün gündemde de sosyal medyada kayıcısı var.
2: Bütün iddiaları alt üst etti.
0: Evet, yani Wozinha. Biliyor musun 25 bin şeyi varken, takipçisi varken bu maç bitiyor. Bir bakıyor 2 milyon takipçi var. Ne oluyor diyor.
2: 5,5 olmuş hocam, öyle diyorlar.
0: Öyle mi?
1: Şu ben an bir bilgi geldi, 6 milyona yaklaşmış. 6,
0: yani
1: inanılmaz.
0: Adam 25 yaşında kaleciliğe başlıyor. Genelde işte şey takımlarda ya yani iyi olmayan takımlarda kaleciliği. Şu anda Portekiz 2. ligindeymiş. Tabii maça damga vuruyor ve herkes onu konuşuyor. Yani o da zaten maç sonu ağlıyor. Yani hayatında hep bugünü bekledim.

0: Falan diyor.
1: Adam 40 yaşında.
2: Yani, da tam böyle bir ve organizasyon ya.
0: Ya 7 kurtarış yapmış. Yani hep bu takımın kalecisiymiş. Ve yani düşünsenize adamlar puan alıyorlar ya. Bu çok büyük bir şey. Yani çok onlar için muazzam bir şey yani. İşte şeyin de gol atması gibi. Kuraya Çağın'ın da gol atması gibi bir şey yani.
2: O da evet
0: ya müthiş bir şey. Gol attık diyor adam. Yani yenilmek orada önemli değil. Gol attık diyor ya.
1: Evet.
0: Yani küçük bir ülkenin. Dolayısıyla yani İskoçya zor kazandı. Almanya sonra açıldı ki normal. Yani İsveç de aynı şekilde. Ama yani bizim özellikle buradaki en büyük sürpriz biziz. Yani New York Times gazetesinde bile Türkiye'den evet. Bu beklenmiyordu. Yani bu büyük bir sürpriz olarak değer. Gerçekten kesinlikle. Avrupa basında öyle değerlendiriyor. Bugün İspanyol'da tabii İspanyol basında bayağı bir şey yapmış.
1: Ya zaten mesela bizim gittiğimiz bu organizasyonlardaki Dünya Kupası olsun, Avrupa Kupalarının organizasyonlarına ilk maçlarda hiçbir galibiyetle başlayamamışız Murat. Dikkat ettin mi bilmiyorum.
0: Şimdi 9 maç var.
1: 9 maç var.
0: Batı Almanya ile başlıyor. 1954 yılında mağlup oluyoruz.
1: Şimdi hepsinde de bir mağlubiyetle başlamışız. Ya.
0: Evet. Bir Gürcistan'ı yeniyoruz. Bundan önceki Avrupa Şampiyonası'nda başlıyoruz. İyi. Onun haricinde 8 maçta hep bir yenilgi var. Hep bir kötü sonuç var. Ama dediğim gibi hocam bu sefer böyle inanılmaz bir beklenti çok çok çok yüksekti. Herkes kazanacağız, 3 puanı alacağız ve bundan sonraki maçta da 3 işte bir Amerika maçı diyorlardı zor maç olur filan diye. Şimdi Amerika maçı da zor.
1: Paraguay
0: da iştahlandırdın şimdi
2: belki
0: durup
2: de,
0: dururken.
2: Belki de onları çok kolay geçeceğiz.
0: İnşallah tabii ki geçmeyi istiyoruz ve geçmeliyiz. 6 evet. Puan da almalıyız.
2: İnşallah öyle olur. Peki biz şimdiden başarılar dileyelim milli takımımıza. Şöyle bir Dünya Kupası ve yapılan açıklamaların değerlendirmesi olarak ilk bölümü buraya ayırmış olalım. Ve dönelim şimdi Türkiye'ye kulüp haberleriyle devam edeceğiz değerli izleyenler. Transferleri detaylıca konuşacağız. Tabii özellikle en çok merak edilen konu mazbata töreninin ardından artık Fenerbahçe'de yeni bir yapılanma oluşması, teknik direktörün açıklanması ve bu doğrultuda da artık transferin başlaması şeklindeydi. Dün beklenen yönetim kurulu toplantısı yapıldı Fenerbahçe'de. Dün de yine o toplantının ardından teknik direktörün resmi olarak açıklanması bekleniyordu ama o açıklama gelmedi. Sadece yeni yönetimin görev dağılımı paylaşıldı. Teknik direktör konusu ne zaman açıklanacak? Bu belirsizliğini koruyor. Cem Hocam hemen size dönmek istiyorum.
1: Evet.
2: Şimdi Aziz Yıldırım tabii adaylık sürecinde de Aykut Kocaman ismini her ne kadar zikretse de hiçbir zaman açıklamadı. Farklı isimlerle de görüşüyoruz dedi. Mazbatasını aldı yine açıklamadı. Hatta üzerine bir açıklama yaptı biz hiç kimseyle anlaşmadık diye ve dünkü yönetim kurulu toplantısından da teknik direktör kararı çıkmadı.
1: Herkesin beklentisi Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın başkanlığında yapacağı yönetim kurulu toplantısının arkasından teknik direktörün hemen açıklamayacağı.
0: Hocam siz kulis bilgilerini verin. Fenerbahçeliler ne diyor? Eski oyuncular ne diyor? Niye açıklanmıyor? Ben özür dilerim senden sözü şey gibi oldum ama ekleme yapmak istedim. Yani nedir bunun nedeni? Niye açıklanmıyor?
1: Konuşalım yani kafanızdaki ve içinizdeki sorular neyse.
0: Aykut Kocaman niye açıklanmıyor? Ben şimdi bunu benim mantığıma göre niye açıklanmıyor? Yani bu bana tuhaf geliyor mesela.
2: Ya da başka bir isim mi? Çok sürpriz bir isim mi açıklanacak
0: bilmiyorum.
2: Acaba?
1: Şimdi %99 Aykut Kocaman açıklanacak haberleri bilgi olarak hepimize geliyor. Ben de içeriden öyle alıyorum.
0: Yani %1 bir pay var ama.
1: %1 bir pay var.
0: O da normal.
1: %1 payı da Aziz Bey nasıl değerlendirir onu bilemeyiz. Yani yönetim kurulu nasıl değerlendirir onu bilemeyiz. Ama %99'un kenarındaki konuşulan şeyler de şu. Aykut Kocaman'ın da bir ekibi yapılıyor. Aykut Kocaman'ın da daha geniş bir kapsamlı bir ekip yapılıyor. Bu ekiple ilgili gelişmelerin çalışmaları var. Ama bir gerçek var ki bize değerlendirmelerimize şunu söylemeliyiz ki ben ne kadar Fenerbahçe camiasının içinde de olsam da bütün Fenerbahçelilerin hepsinin beklentisi yani yaşadığım yer itibariyle bütün Fenerbahçelilerin beklentisi de teknik direktörün bir an evvel açıklanması. Açıklanmadığı zaman da ister istemez kendisine bir cephe açılıyor ve bununla ilgili olumlu olumsuz bir sürü haberler oluyor. Bunlar da Fenerbahçe kulübünün çalışmasındaki bazı sıkıntıları da dile getiriyor açıkçası. Ben ama açıklanacağını ve de en kısa süre içerisinde başkanın ve yönetim kurulunun Aykut Kocaman isminin açıklanacağını ve bundan sonra da ekiple beraber artık masaya oturarak devam edeceğim. Ama şunu da şöyle düşün, yani şunu

0: da eklemem lazım. Arkasında şu anda bomboş bir şey yok. Çalışan bir ekip var. Oğuz Çetin nezdinde, o liderliğinde bir futbol aklının yapılanarak hem oluşabilecek bir transfer politikalarının hem de takımın yeniden planlanması, gözden geçirilmesi, bütün bu konuyla ilgili oradaki paydaşçıların kimlerse onlarla toplantılar yapıldığını ve önümüzdeki planlamanın nasıl olacağıyla ilgili adımların atıldığını ve bunlarla ilgili görüşmelerin yapıldığını da biliyorum. Burada en önemli şey 22-23 Temmuz'da oynanacak olan Avrupa Şampiyonası, Avrupa Ligi'ndeki ön eleme, Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki Fenerbahçe'nin maçından evvel 4-5 hafta evvel sezonu açması lazım Fenerbahçe'nin. O 4-5 hafta dediğiniz zaman da işte 22-23 Haziran'a denk geliyor. Haftaya yani burada haftaya evet. tekabül eden bir süre var. Bu süre içerisinde bu 2-3 günlük içerisinde muhakkak ki teknik direktör açıklanacak ve de Aykut Kocaman'ın ismi üzerinden hareket edilecek diye bekliyoruz açıkçası.
1: Peki. Şimdi Fenerbahçe'nin içini çok iyi bilen bir isimden istihbarat, bir de bir gazeteci gazıyla bir istihbarat.
0: Aslında sizin istihbaratınız bizden daha önemli sevgili Murat. Alalım. Siz bizden daha böyle kılcal damarlara ulaşabiliyorsunuz.
1: Yok, neden açıklanmadı Aykut Kocaman ismi?
2: Yani şimdi tabii seçim bitti. Mazbata töreni yapıldıktan sonra herkes bu ismin açıklanmasını bekliyordu. Neden bekliyordu? Yani seçim kampanyaları boyunca bütün Aziz Yıldırım'a her gittiği ortamda Aykut Kocaman ismi soruldu. Ve o da aslında kimseyle anlaşmadım dese de onu savunmak zorunda kaldı ve herkes dedi ki hoca Aykut Kocaman. Şimdi buraya kadar tamam. Sonra bir anda bir Aziz Yıldırım'ın kendi imzasıyla, kendi adının imzasıyla bir açıklama yapıldı geçen hafta. Dedi ki Sayın Başkan dedi biz kimseyle anlaşmadık. Bu basında yazılan çizilenler hepsi spekülasyondur, bunlara inanmayın. Hatta hukuki yollara başvuracağız filan dedi. Sert bir açıklama. Ben o açıklamayı görünce dedim ki ya dedim bu işte bir sorun var. Ben öyle algıladım. Yoksa niye açıklanmıyor? Ya, gündeminizde mi yok? Başka bir hoca mı arıyorsunuz? Çünkü o açıklamadan da aslında bakıldığında içeriğine şöyle analiz edilebilir. Evet, başka bir hoca arayışımız da var. Aykut Hoca da adayımız ama biz kimseyle anlaşmadık kardeşim. Süreç devam ediyor. Şimdi bu cuma
1: herkes
2: yapıldı. Cuma yapıldı yanılmıyorsam bu açıklama. Ya cuma ya perşembeydi. Dedim ki ya dedim biraz zaman kazanmak istiyorlar belli. Cuma, cumartesi, pazar. Ve çünkü çok yorum yapılıyor ve bu yorumların %80'i de olumsuz. Bak, hoca ile ilgili yapılan sosyal medyadaki ve normal hayatımızdaki yorumların çoğu olumsuz.
1: Ama genel
2: neden olumsuz?
1: Aykut Kocaman ismini bilerek Aziz Yıldırım'ı seçmedi mi bir taraftan da?
2: Evet, çünkü onun altında şöyle doldurdu. Aykut Kocaman bizim bir değerimizdir. Evet. 3 Temmuz döneminde ben yokken, yöneticiler yokken bu takımı ayakta tuttu. Bizim için önemli bir insandır, önemli bir hocadır. Ve bu takımın genlerini, bu camianın genlerini, şeylerini iyi biliyor. Gelenek ve göreneklerini. Dolayısıyla da benim zaman kaybına tahammülüm yok. Bir yıl içinde ben bu takımı şampiyon yapmalıyım. Çünkü bunu vaat etti. Biz evet. de şampiyon olacağız. Bakın. Şampiyon olacağız dedi, olmalıyız filan hem diyor ama biz diyor şampiyonuz dedi başkan. Yani daha sezon başlamadan bütün seçim kampanyası boyunca Aziz Bey dedi ki biz şampiyonuz. Şimdi sizi şampiyon yapacak hoca da gidip de bir yabancı bulamazsınız. Bulursunuz da adama neyi anlatacaksınız? Yani 5 ay 4 ay geçer zaten. Yok Galatasaray, yok Beşiktaş, yok federasyon, yok hakemler, yok var. Bir de onlarla uğraşacak gelecek kişi. Bir de diyecek ki yani ben bu takımdan bunu istemiyorum, şunu da istemem, yok buraya bunu alın, buraya bunu alın. Şimdi birazdan işin ekonomisine de geleceğim. Dolayısıyla hep ne dedi başkan? Ya bizi bilen, bizi bilen, bizi bilen, bizi bilen, Türkiye'yi bilen. Ha, kim? Aykut Kocaman. Başka var mı yerli hoca? Hocam başka yerli hoca var mı?
0: İsmail Kartal var.
2: Aslında şimdi... Olma olasılığı var mı? Bence yok. Ben ikisi.
0: Yani ama
2: yok.
0: Şu andaki telaffuz edilen yani Sayın Başkan'ın ağzından çıkan bütün isimlere baktığınız zaman Aykut Kocaman isminin %99 diye bizim nitelendirdiğimiz bir yüzdeyi bize Sayın Başkan'ın vermiş olduğu isim üzerinde şiddetle durduğu için biz onu söylüyoruz.
2: Ben yorum tarafından çıkıp analiz tarafına gelirsem yani haber kısmına gelirsem %90 diyorum ben. %10 bir pay var. Bu pay önemli pay. %10'luk bir pay var ama

0: 90 evet hoca Aykut Kocaman. Neden açıklanmıyor ya da neden belki bugün mü açıklanacak, belki yarın mı açıklanacak, ama gerçek olan bir şey var. Bugün salı. Şimdi çarşamba, perşembe, ben cumaya kadar bu işin %100 sonuçlanacağını düşünüyorum. Ama bir yandan da bu %10'luk kısım içinde bir şey yapıldığında, bir analiz yapıldığında ya da bir habersel değerlendirme bakıldığında bir arayış yok dışarıdan. Yani bir hoca arayışı yok. Şimdi Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden bir tanesi de Montella'ydı. Kimse yalanlamadı kardeşim. Biz Montella ile ilgilenmiyoruz, gündemimizde yok demedi. Hatta Sayın Milli Takım hocasına sordular. Dedi ki ben dedi milli takımla sözleşmem var. Buranın başarısı için ama yeşil çimin kokusunu özledim dedi. Yani yarışmacı şeyi özledim dedi. Onu da söyledi bir cümle. Şimdi bana sorarsanız, yani şimdi milli öyle takım maçları
1: yani
0: milli
1: mantarı.
0: Takım maçları varken bu yorumu yapmak istemem, onun için yapmayacağım. Şimdi ama ben de hocanın %90 Aykut Kocaman olacağını düşünüyorum. Ha buradaki işin teknik, taktik ya da başka transferdi, bilmem neydi. Belki bir şeyler konuşuyorlar, belki bir şeyleri analiz ediyorlar, bilemiyorum. Yani bakıldığında işte dünkü yönetim kurulu toplantısından sonra da bir açıklama bekleniyordu. Hiçbir açıklama yapılmadı. Yani bunlar bu sürecin biraz uzadığını gösteriyor.
2: Ya da uzayan, bizim bilmediğimiz bir pürüz
0: yani,
2: var
0: evet,
2: belki
0: yani,
2: de.
0: Uzayan bir süreç var. %90 dediğim gibi Aykut Kocaman, benim bütün kaynaklarımdan çıkan sonuç bu. Evet, Aykut Kocaman olacak hoca. İşte hocamın dediği gibi Oğuz Çetin zaten 1,5 aydır çalışıyor. İşte onun altında 4-5 tane yine eski oyunculardan oluşan isimler var. İşte bu takımda kimler gitmeli, kimler kalmalı, nereye transfer yapılmalı. İşte Vedat Muriç alındı. Bugün, yarın, öbürsü gün imzaya gelir.
2: Bu Ciresi ismi Ciresi, var.
0: Ciresi de çok yol kat ettiler. Büyük ihtimalle o transfer de bitecek, 2 tane. Sonra 2 tane stoper alacaklar. Bunu biliyorum, o raporun verildiğini biliyorum. Yani böyle bir rapor verilmiş. Ve bu raporda 2 stoper, bekle ilgili bir soru işareti var. Yani hem sağ bek hem sol bekle ilgili alınabilir duruma göre. Ama işin şu tarafı tabii çok canlarını sıkıyor şu anda gelinen noktada. İnanılmaz bir borç var. Bir ödeme tablosu var. Büyük bir ödeme tablosu var. Ve sadece bugün ayın 16'sı, 14 günde 40 milyon euro para ödemeleri gerekiyor. 40 milyon euro. Mecburi ödeme. Ötelenmeyecek bir ödeme. Şimdi bunu bu yönetim, kasada 40 milyon euro var mıdır bilmiyorum. Yani ellerinin altında o kadar para var mı yok mu bilmiyorum. Ama bu parayı ödeyecek. Sonra Temmuz Ağustos'a geldiğimizde bir 105 milyon euroluk Eylül'de bir ödeme daha var. Bir paket ödeme daha var. Etti size 145 milyon euro. Şimdi transfere falan hiç girmiyoruz bu arada. Daha hiç transfer falan konuşmuyoruz. Aralığın sonuna kadar da, önümüzdeki Mart'a kadar da total rakamın 200 milyon euro olduğu. Ya böyle bir tabloyla karşılaşmışlar. Yani bizim bu süreçte bu paraları ödememiz lazım. A şıkkı, bu paraları ya borç alacaksınız, bankalardan ödeyeceksiniz. Çünkü sponsor şeylerin çoğu daha önceden alınmış. B şıkkı, cebinizden para koyacaksınız. O da ne kadar teknik olarak konuyor bilmiyorum. Kasa kolaylığı denen şey orada. Yani işte 5 sen, 10 sen, işte bir 100
2: i̇şte
0: milyon
2: orada da bazı kurallar
0: toparlayacaksınız.
2: Var onlara
0: C şıkkı, oyuncu satacaksınız. Ben C şıkkının olacağına eminim. Ama şimdi, hangi kimler? Oyuncu satılabilir, ne olur onu bilmiyorum.
1: Şimdi ben sana bir ilave yapayım. Şimdi Fenerbahçe'nin bugün yabancı 14 tane yabancısı var. 6 evet. tane de gelen yabancı ile 20 tane değil yabancısı mi? Var. Sadece 20 tane yabancının, zaman zaman konuşuyoruz ama 20 tane yabancının aşağı yukarı 125-130 milyon yıllık bir ödeme planı var. Bu ödeme tablosunun dışında Türk futbolcular da var. Türk futbolcuları koyduğunuz zaman 150-160 milyon euroluk bir vergiler dahil olmak üzere bir ödeme paketi var. Bunların hepsi hakikaten Fenerbahçe'nin masasının üstünde duran rakamlar. Sadece bunlar değil. Yani Fenerbahçe'nin bundan sonra gelecek olan işte bıraktığında Sayın Aziz Bey'in çok daha şeylere, rakamlara hakimdi. Gelecek olan yeni bir sponsorlardan bir girdi olması gerekiyor sevgili Ezgi. Olmazsa yeni bir kaynak yaratmak gerekiyor. Olmazsa kasa kolaylığı yapılması gerekiyor. Bütün bunlar soru işareti. Ve aynı zamanda da şu anda Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadında biraz daha oradaki koltuk adetini genişletmek için de yıkım başladı. Koltuk adetlerini yıkıp yeniden biraz daha sıkılaştırıp oradaki işte gelirin kaynağını daha çok arttırmak şeklinde. Yani Fenerbahçe şu anda gelir kaynaklarını arttırmak için bir takım varyasyonlar yapıyor, çalışmalar yapıyor. Ama Murat'ın da söylediği gibi yani bu Haziran'da Temmuz ayı içerisinde, Haziran-Temmuz içerisinde ödenmesi gereken çok ciddi meblağlar, Eylül ayındaki meblağlar Fenerbahçe'nin önünde bir borç gibi, bir yığın şeklinde durmakta. Bunları şimdi yabancı oyuncuları biz söylüyoruz. İki tane santrafor, iki tane stoper, iki tane işte sağ sol, yani dört tane beş tane nokta atışıyla oyuncu alması gerekiyor. Bunlar hepimizin bugün söylediği ve hep üzerinde tekrarla bahsettiğimiz şeyler ama senin elinde 20 tane de yabancın var. Sadece 16 tane, 14 tane oynayan kadrondaki yabancıları çıkaracaksın. Bu 4 tane oyuncuyu koyacaksın. Hangi 14 taneden 4'ünü çıkaracaksın? Hangisini koyacaksın? Ve bunları bu değişim yapılırken biliyorsun bazen gelen oyuncunun bonservisini ödemekten daha fazla giderken ödediğin para çok daha fazla oluyor. Bunların planlaması nasıl yapılacak? Gelen oyuncuların tekrar biliyorsun ki sen de bunları kiralık veya başka bir yere verdiğin zaman yabancı kontenjanını açmak için sen de bunun yıllık ödemesinde bir kısmını, büyük bir kısmını, 1/3'ünü sen yapıyorsun, 1/3'ünü alan kulüp yapıyor daha çok. Sırf kendine yer açmak için. Bu gibi işte bilançolar, bu gibi para trafiklerinin döndürülmesi, yönlendirilmesi hem para olarak hem de futbolcunun planlaması açısından çok önem teşkil ediyor. Bunların da kararı bir an evvel verilmeli. Sayın Başkan ne demişti? Biz hazırlık kampına bütün kadromuzu oluşmuş şekilde 22-23 Temmuz'daki oynanacak olan Şampiyonlar Ligi ön elemesine hazır şekilde biz o sahaya çıkacağız diye hep kendi zaten konuşmalarında, seçim konuşmalarından evvel yaptığı toplantılarda, etkinliklerde hep bunların altını çizerek söylemişti.
3: Yanlış hatırlamıyorsam 20 Haziran tarihini işaret etmişti. 20 Haziran'a kadar her şeyi bitirmek gerekiyor.
1: İşte hazırlık kampının olacağı, evet. Hazırlık kampının başlayacağı, Fenerbahçe futbol takımının hazırlık kampının başlayacağı tarih 20-21 Haziran, evet. Şeklinde
3: yani konuşuyorum. Teknik direktör de, evet. Belli olacak. Belki birkaç transfer de çoktan yapılmış olacak. Ya,
1: tabii, ama burada hepimizin söylediği şey şu. Yani ufak tefek minik minik başlıklar var. Mesela yabancıya gittiğiniz zaman size şeyi soracak haliyle. Ya teknik direktör kim diyecek mesela, kimle çalışacağım ben diyecek, bunları bilmek ister. Öncelikle bir an evvel teknik direktörün başlanıp ve bu teknikte belki de bizden habersiz bu transferler oluyor tabii ki. Bu transferler olurken siz orada size sordukları zaman belki bir isim zikrediyorsunuzdur ama bize gelmiyordur. Bence de o ismi Aykut Kocaman olarak bizim Türk antrenörümüz, camiamızı bilen biri olarak soran yabancı transferlere muhakkak bu cevabı veriyorlardır diye düşünüyorum açıkçası.
3: Yani çünkü Temmuz sonunda oynanacak bir Avrupa mücadelesi bu kadar belirsizlikle birlikte sadece fizik olarak da hazırlık yapılmayacak neticede. Yani bir takım hazırlanacak.
0: Tabii ki ya,
3: bir oyun anlayışı.
0: Buradaki en önemli şey teknik direktör şu anda. Aslında insanların şaşırdığı ve Fenerbahçelerin şaşırdığı nokta da bu. Yani niye hoca açıklanmıyor? Çünkü açıklanacak ismi zaten %90, biraz önce dediğim gibi, kamuoyu biliyor yani. Aykut Kocaman'ın olduğunu biliyor. Ha, bir sürpriz olur mu? Ben o %10'u bir sürprize bağladım. Yani burada bir yabancı teknik direktör sürprizi olabilir mi? Ya bu transferdir. Bak, bunu ben hoca işine de transfer gözüyle bakıyorum. Her şey olabilir. Yani burada bir iki saat sonra ya da biz programdayken Fenerbahçe işte yeni hocamız şu olmuştur,
3: doğru,
0: diye bir açıklama gelebilir. Evet. Ama şimdi bakıldığında yaşananlara, söylemlere, konuşmalara, işte Oğuz Çetin'in çalışması, Aykut'la beraber çalışması, yani yeni bir düzen oluşturulması, yeni bir Samandıra düzeni oluşturulması, kadroya işte Vebo'nun isminin geçmesi, Turan Sofoğlu'nun isminin geçmesi, işte Selçuk'un isminin geçmesi, soyadını hatırlayamadım kusura bakmasın. Volkan Demirel'in adının geçmesi. Şimdi bunlar pozisyon itibariyle, mesela Volkan Demirel'in adı da çok geçiyor.
3: Evet.
0: Ve ne kendisi bununla ilgili olumsuz bir cümle kurdu, ne de bu Fenerbahçe'nin resmi ağızlarına hayır kardeşim bizim gündemimizde böyle bir Volkan Demirel yoktur diye bir şey. Şimdi Volkan Demirel Aykut Kocaman'ın yardımcısı mı olacak? Volkan Demirel başka bir statü ve ünvanla mı çalışacak? Bu
3: kulüpte? Arada Volkan Demirel daha önce yaptığı bir açıklamada sadece Aykut Kocaman'ın altında çalışırım yani, bundan sonra diye, evet, bir ifadesi
0: şimdi,
3: de vardı.
0: Yani bir şey bekleniyor.

0: belli ki bir şey bekleniyor. Yani artık oradaki ne olduğunu
1: ama
0: bilmiyorum.
1: Ama şöyle de bir şey yok mu? Şimdi teknik direktörden bağımsız transfer yapmak da kolay değil. Yani yabancı bir teknik direktör getirdiğiniz zaman buyurun Vedat Muriç'le Jirasi genelde diyemiyorsunuz.
2: O zaman ben sana bu sorunun yanıtını şöyle veririm.
1: Kaç futbolcu gördük
0: Aziz
1: kadro dışı kalan,
0: Aziz Bey buradaki yayınında, Alspor'daki yayınında ve katıldığı diğer şeyler teknik direktör benim dedi. Hani şaka biraz güldü ama benim dedi. Yani ben isimleri belirliyorum. Bence de şu an öyle oluyor. Yani transferleri şu anki mevcut yönetim yapıyor. Hocaya sorularak yapılan transferler, hoca yok ki zaten. Kime soracaksınız? Yani resmi bir
1: işte
0: imza atmamış bir
1: aralarında
0: kişiye ya hocam biz de Vedat'ı getiriyoruz. Ne diyorsun? Seninle sonra anlatacağız zaten diye bir prosedür, kurumsal bir şey olmaz. Ha, benim dediğim şuydu. Oğuz Çetin ve işte çalışan ekip, ya bize iki tane santrafor olmazsa olmaz, iki tane stoper olmazsa olmaz, işte bekler de lazım. Bu yönde bir şey verilir.
3: Murat'cığım o rapora gerek yok. Zaten büyük bir ihtimalle Aziz Bey gene arkadaki futbol akıllarıyla konuşarak hareket ettiğini düşünüyorum ben. Bu isimler de tek başına Aziz Bey'in kafasından çıkan isimlerden daha ziyade muhakkak ki birlikte...
0: Hocam arka plan derken gibi kastediyorsunuz mesela.
3: Yani o Oğuz Çetin ve belki...
0: Yani Vedat Muriç'in ismini mesela Oğuz Çetin ve ekibi mi vermiştir ya, yoksa onlar vermemiş ya biz dur Vedat eski oyuncumuz biz bunu alalım getirelim mi dediler
3: paylaşılmış
0: mesela.
3: Paylaşılmış da olabilir. Onların verilerine baktığı zaman da Vedat Muriç'in de hem ligi bilmesi açısından hem Fenerbahçe'yi bilmesi açısından şu anda daha kolay ve de yerimizdeki o bölgeyi doldurabilecek bir transfer gözüyle bakılmıştır. Yani bu yani çok ne bileyim first major bir oyuncu şeklinde bir kişi üzerinden karar verilip alınmış gibi değildi. Ama gene de Aziz Bey'in de ayrıca Aziz Bey bakın yani futbolu çok iyi, de iyi bilir yani hem futboldan anlar.
0: Orası kesin.
3: Hem de yani kendi oynadığı zaman da çok yetenekliydi. Kardeşiyle beraber Ali Bey de öyle. Dolayısıyla aslında şey cümlesine katılıyorum. Ben teknik direktör benim diyor. Yani ben camianın teknik direktörüyüm. O açıkçası bunu ifade ediyor tırnak içerisinde. Her şeyin kararını ben vereceğim diyor. Sen Aykut Kocaman da olsa, herhangi biri de olsa, daha belki çalışmalarını Anel Kalar, Apyalar, Roberto Carlos'lar, bu isimler getirildiği zaman Fenerbahçe Aziz Bey tarafından oldu. Aziz Bey'in demesiyle hepsi bunlar
0: geldi. Hocam oradan
1: raporuyla
0: tabii,
1: gelmedi.
0: Bu buradan yani, da şu çıkıyor. Yani bu transferleri yönetim başkan yapıyor. Hoca yapmayacak.
3: Gelen yönetim gelen zaten teknik adam da bu transferleri bilerek gelecek neticede.
0: Şimdi sen o zaman Aykut Kocaman gelecek. Yani yabancı bir hocayı getirip önüne bu kadro bu saatten sonra ben verileceğine ihtimal vermiyorum.
3: Hocam Beşiktaş'a şimdi İtalyano geldi ben bu kadroyu istemiyorum deme şansına var ya sahip mi? Mümkün değil. Bu kadroyu bilerek geliyorsunuz.
0: 6 milyon euro verdiler geldi hocam yani.
3: Tamam yani kim olursa olsun zaten bu standartlarda birisine sen bu paraları vererek zaten buraya getirsin.
0: Evet.
3: Başka türlü gelmez. Gelen kişi de senin buradaki kadrona bakıp da ya bu kadro sizin çok zayıfmış o zaman veyahut da bir maaşı arttırayım veyahut da ben gelmeyeyim gibi bir şey değil.
0: Ki,
3: bu kadroya gelecek
0: biraz önce çizdiğim ekonomik tablodan dolayı öyle winner winner bir hoca moca yabancı bir hoca da olmaz. Bak net söylüyorum. Öyle 15-20 milyon eurolara 10 milyon eurolara hoca filan işi de olmaz.
3: Aziz Bey
0: yani ekonomik olur bu iş.
3: Anlaşabileceği ekonomisi kulübe uygun birisini getirir kesinlikle.
0: Tamam o da Aykut Kocaman hocam işte.
3: O da
0: yani
3: Aykut Kocaman'ı zaten kendi ismi söylüyor. Ya biz başkanı söylemiş
0: ama %10 ne hocam? İşte bak %10'da takılıyoruz o %10'a. Süreç uzadığı için.
1: Hocam %1. Siz
0: ben %10 dedim pardon.
1: Evet.
0: Doğru ben
1: %99 diyorum.
3: Yani onun açıklamasının geç kalmasındaki tek sıkıntının arkasındaki bildiğim kadarıyla yani biraz daha teknik ekibin oluşturmasını
1: ama
3: biraz daha...
1: Ama ekip sonra da açıklanabilir hocam. Yani
3: yok,
1: Aykut Kocaman açıklanır. Ekipten sonra da açıklanamaz mı?
3: Bence Aykut Kocaman medyanın, basının, camianın önüne geldiği zaman bütün ekibiyle beraber kalıp
0: peki,
3: bir resim verecek.
0: Süremiz var mı? Yok.
1: 20 saniyen var.
0: O zaman sonra soralım.
1: Saat başında
0: hocam.
1: Bir sorunuz
0: çok
1: mu
0: önemli
1: var?
0: Önemli bir soru
1: çok
0: soracağım.
1: Önemli bir soruyla devam edeceğiz değerli izleyenler. Saat başından itibaren bizden ayrılmayın.

0: boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar petrol.

0: dünyası. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 16 Haziran 1963. Sovyet kozmonot Valentina Tereshkova, Vostok 6 uzay aracıyla uzaya çıkan ilk kadın olarak tarihe geçti. 1815, Napolyon Bonaparte, son zaferi olan Ligny Meydan Muharebesini kazandı.
1: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır.

0: saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen en paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: 1975 yılında futbolda Türkiye Kupası'nı finalde Trabzonspor'u mağlup eden Beşiktaş kazandı. 10. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da finalde Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe müzesine götürdü. Maçın ardından kupayı havaya kaldıran kaptan Ziya Şengül'ün de bu son maçı oldu. Efsane kaptan bu resmi maçla birlikte kariyerine nokta koydu.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
8: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
9: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
10: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Spor Radyo.

0: canlı yayın.
1: Ben hoca ile ilgili bir kere yanlış bir algı yapılıyor. Yani bu Fenerbahçe'nin hoca önemli bir değeridir. Hı hı. Önemli bir insandır. Önemli bir teknik direktördür. Bana göre de 3 Temmuz döneminde çok önemli bir rol, pozisyon, bir liderlik yapmıştır. Ve şu an söylenenlerin, yazılanların ben yanlış olduğuna ve işte birisi bir şey söylüyor, arkasından 5 kişi daha gidiyor, 5 kişinin arkasından 25 kişi gidiyor, katlana katlana büyüyüp bir anda insanları itibarsız hale getiriyorlar. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir şey olabilir mi? Hocam Aykut Kocaman'ı kendisi anlatsın yani. Daha iyi tanıyor.
2: Önce madem oradan başladım, Aykut Kocaman'ı anlatalım. Aykut Kocaman bu camianın hakikaten önemli bir değeri. 3 kere gol kralı olmuş. Burada teknik direktör olarak şampiyonluk yaşamış. Kupalar almış. Yıllar sonra Türkiye Ziraat Kupası'nı kazanmış. 3 Temmuz gibi çok garip bir kara bir gün yaşamış. O sırada camiada hakikaten büyük bir sorumluluğa dik durmuş ve dik dururken de takımı iyi yönetmiş, şampiyon olmuş. Ve geldiğinde tekrar ikinci defada ikinci olmasına rağmen bir duruş sergilemiş. Kısacası Aykut Kocaman'ın sahadaki oynatmak istediği zaman zaman iniş çıkışlı grafiğinden dolayı ona bir rol kesmeyelim, ona bir yaftalama yapmayalım. Ben Aykut Kocaman'ın kişilik olarak ve de duruş olarak da Aykut Kocaman'ı itibarsızlaştırmanın çok doğru bir düşünce olduğunu düşünmüyorum. Teknik direktörlük kısmına geldiğimiz zaman da senin sorduğun, tabii Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Yönetim teknik direktörün açıklanmasında, özellikle Aykut Kocaman'ın açıklanmasının gecikmesinde camiada ve taraftarlar nezdinde sıkıntı oluşturuyor. Ne oluyor? Acaba neden açıklanmıyor? Bunun arkasında başka bir gerçek mi var? Gibi gibi bir takım sorular ve başka bir yöne yönlenmeler oluşuyor ve insanlarda bir kutuplaşma

0: Bir yıllık bir sürede takımı tanıyacak, işte ne ara başarıya ulaşacak, zaman geçecek. Yerli bir teknik direktör olsa dediğiniz tartışmalar. Yani her türlü Ezgi'cim, zaten tartışılacak.
1: Fenerbahçe futbol takımının teknik direktörünü tespit etmek için, kim olacağını karar vermek için böyle alt alta bir sürü maddeleri yazarsınız. Hı hı. Neden bu, neden bu veya bu artılı kriterlere eksiler, uygun evet. mu? Bir de önünde bir senelik bir süreç var. Evet. Bu süreçte de bir tek şey var, şampiyon olmak istiyor takım. Bu şampiyon olmanın kriterlerine uygun, bu maddelere uygun, bu seçeneklere uygun kimler var? Buradaki kişileri, antrenörleri buraya oylarsın, getirirsin. Ama zaten Sayın Aziz Yıldırım buradaki başkanlık sürecindeki yapmış olduğu toplantılar, görüşmeler, işte katılımlarda Aykut Kocaman'ın ismini koyarak ortaya, ya benim ismim Aykut Kocaman'ı getirdi zaten. Buradaki tek sıkıntı Aykut Kocaman'ın neden açıklanmıyorsun? Bu neden açıklanmıyorsun arkasında da bir sürü tabii ki insanlar kendi kafasına göre bir nedenler oluşuyor. Şimdi Aykut Kocaman'ın genelde şöyle bir yüzdesine baksak %60-%65 kesimi Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'deki teknik direktörünü çok olumlu bulmayan kişilerden oluşuyor. Veyahut da kesimden oluşuyor. Şimdi bunların pozitife dönüşmesi için de Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başına teknik adam kim gelirse sen onun arkasında durmaya mecbursun. Ve sen öyle Fenerbahçeli olduğunu hissettirmen lazım. Şimdi Aykut Kocaman'ın ismi geldiği zaman bugün hangi teknik direktör Fenerbahçe'de ilk maça çıkarsa çıksın muhakkak ki bir kredisiyle çıkacaktır. Ama kredisi eksik olanlardan bir tanesi ve en önemlisi de Aykut Kocaman'ın başka bir teknik direktörlerle mukayese edildiğinde bu kredisi en az düşük teknik adamlardan biri. Bu yüzden de insanların bir tedirginliği var. Yani bence başkanın da yönetim kurulunda bunun üzerinde de çok bir tekrar yeniden gözden geçiriliyor da olabilir. Ama ben Sayın Aziz Yıldırım'ın üstüne yani her şeyin çizgi çizerek Aykut Kocaman isminin er veya geç bir an evvel açıklayacağını düşünüyorum.
2: Kredisi yok mu yani hocam şu an?
1: Aykut Hoca'nın kredisi...
2: Ay ilk başta bir sonuç olumsuz olursa ne olacak yani? Yıkıp yakılacak mı ortalık yani?
1: Ya yıkıp yakılmaz ama yani bir şey olur. Yani insanların içi burulur. Bir de bu şeye de bağlı Murat. Mesela İspanya'nın...
2: Travması büyük olur yani. Yeşil milli takım gibi aslında. Yani
1: İspanya'nın çok... puan kaybettiği maça bakıyorsun... Bir de tabii Türk milli takımının kaybettiği maça bakıyorsun. Aradaki oyunlara bakacaksın. Hakikaten Aykut Kocaman'ın eli değmiş mi? Mesela ben hep şuna bakarım. Ya bir teknik adamın futbol takımına eli değdiğini hissetmesi için ne bileyim bir diziliş, oyundaki işte bir taktiksel varyasyon, bir kanat varyasyonu, merkezi hücum, defans organizasyonu, atılacak olan duran toplardan, kornerden, taçtan, frikik atışlarından kendisine ait olan bir oyun parçasının bulunması gibi bir takım şeylerin Aykut Kocaman'ın üstünden yürümesi lazım. Aykut Kocaman'a bunu deme, evet bu takım Aykut Kocaman'ın takımın denmesi lazım. Bunu bize hissettirmesi
2: sizce
1: lazım.
2: Doğru tercih mi peki sizce de?
1: Ya bu saatten sonra artık Aykut Kocaman'ın üzerinde tartışmanın bir çok yerli bir yersiz bir şey olduğunu düşünmüyorum.
2: Olmazsa ne olacak hocam?
1: Nasıl?
2: Olmazsa %1 ya size göre olmazsa.
1: Ben Aykut Kocaman olacağını düşünüyorum. %1 olmazsa.
0: %1'lik ihtimalde de yabancı bir teknik direktör.
1: %1 ihtimalde de onu da artık yönetim belki de bizim de hiç aklımızda olmayan.
2: Peki şöyle radikal bir şey olabilir mi? Volkan Demirel'i takım başına getirebilirler mi?
0: Doğrudan.
1: Bence çok doğru bir hamle olmaz ya. Doğru bir hamle olmaz. Ama bu benim fikrim. Olursa da arkasında dururuz. O da ayrı bir konu da. Ama günahıyla sevabıyla orada bakıldığında Aykut Kocaman'ın ben Aykut Kocaman'ın açıklanacağını zannediyorum. Bunun arkasında konuştuğumuz her
2: ben
1: şey
2: varsayımların
1: üzerine gideriz ki orada bence yanlış da yaparız Murat. Yani Volkan Demirel olsun. İşte ama, o olmazsa işte şey olsun. İsmail Kartal olsun.
2: Işte, gibi, ama bu işler biraz yani bazen sürprizler olabiliyor yani. Olmuyor yani beklediğiniz birisi.
1: Bir de çok affedersiniz tırnak içinde ya bu işi de çok sulandırmamak da lazım. Yani o mu olsun bu mu olsun oraya mı geldi? Ya Fenerbahçe futbol takımının antrenörü tespit edilecek. Ya bunun bu kadar yani
0: bir de pazartesi günü şimdi sezon açılacaksa hakikaten çok da geç kalmamak lazım.
1: Yok
2: zaten bugün yarın öbür gün bu iş bak bugün de belli olabilir yarın da cumaya kadar %100 belli olacak onu söyleyebilirim.
3: %100.

0: Zaten belli olması lazım. Başka çare yok yani. Pazartesi günü.
1: Ben sürecin Cuma'ya kadar da açıklanmaz artık herhalde. Ben, anlarız artık.
0: Yani, ha, o zaman yani sezon açılışına kimle gideceksin o zaman?
2: Ya ben sürecin uzadığını normalde hemen seçimin ardından pazartesi salı günü daha mazbatanın da alınmasıyla beraber hemen bu açıklamanın yapılmasını bekliyordum. Benim için şu ana kadar açıklanmaması sürpriz oldu. Ama bugün, yarın, öbürsü gün, tekrarlıyorum ilk bölümde söyledim. Sayın Başkan'ın imzasıyla yapılan açıklamadan sonra ben şunu anladım. Hem biraz kamuoyundaki bu tartışmalara nokta koymak. Ya kardeşim biz Aykut Kocaman'la anlaşmadık. Siz neyi tartışıyorsunuz? Deme mesajı oydu. Biraz da zaman kazanmak. Yani ya bu zaman içerisinde hoca ile ilgili olan bir durum mu ya da başka bir arayışın bir şeyi mi? Bunları tabii önümüzdeki bugün, yarın ve bu 3 günlük periyotta göreceğiz. Ben de %90 Aykut Kocaman olacağını düşünüyorum hocam.
1: Peki bakalım, bekleyip göreceğiz. Fenerbahçe'den yapılacak resmi açıklamayı bekliyoruz değerli izleyenler. Teknik direktör konusuyla birlikte artık transferde de çok daha net ifadeler kullanacağız. Şimdi Galatasaray'ın gündemiyle devam edelim. Aslında çok hareketli bir gündem olduğunu söyleyemeyiz sarı kırmızılıların. Gündemde çok yıldız oyuncular var ve her geçen gün yenileri de o listeye eklenmeye devam ediyor. Uzunca bir süre Can Uzun ve Kamavinga isimlerini konuşmuştuk. Son birkaç gündür Wolverhampton forması giyen Joao Gomez'in de ismi yine Galatasaray'da yazılıyor diyebiliriz. Bu arada Wolverhampton'ın minimum 40 milyon euroluk bir bonservis beklentisi olduğu haberleri de var. Onun dışında Thuram ismi, Van Dijk gibi isimler yine Galatasaray'ın farklı bölgelerde gündemine gelen oyuncular oldu. Bir taraftan hala Icardi konusuyla ilgili bir yanıt beklendiğini biliyoruz menajerden ama o konuda sanki biraz daha negatife doğru ilerliyor. Okan Buruk'la yola devam etmek istediğini Dursun Özbek neredeyse her açıklamasında tekrar ediyor ki son olarak Sabah gazetesine yaptığı açıklamada da bunu söylemişti. Aynı şekilde Osimhen'i de göndermek istemiyoruz. Yorumu dikkat çekici. Murat Özbostan yine size dönmek istiyorum. Şimdi Galatasaray'ın gündemine baktığımız zaman belli ki ciddi mali bir yıldız oyuncu transferi yapılacak ve muhtemelen de bu biraz Dünya Kupası sonrasına kalacak gibi görünüyor. Şöyle bir değerlendirelim sarı kırmızıların gündemi.
2: Ya bir kere Galatasaray'ın hem hocası hem yönetimi yani takımla ilgili çok radikal bir değişiklik yapmayı istemiyor. Bu belli. Yani sonuçta bu takım 3-4 sezondur şampiyon oluyor. Bir yapısı var. Bu yapıyı bozmak istemiyorlar. Yani omurgayı bozmak istemiyorlar. Ama gerçek olan takımında bir takım ihtiyaçları var. İşte bir golcüye ihtiyacı var. Yani Icardi meselesine bir kere girelim. Yani bu şimdi ne yanıtmış ben bunu anlamadım. Yani bu kadar uzun yanıt mı olur ya? Bir ay oldu neredeyse. Yani bir aydır bana Icardi yani menajere yanıt vermiyor. Biz bunu Galatasaray kulübünü bekliyor. Bence bu yanıt
0: ona
2: geldi.
0: Son bir tarih verildi mi?
1: Kulüp arıyor olabilirler mi?
0: Son bir tarihi var mı onun?
2: Yani şimdi son yok. Bir tarihi herhangi bir son bir tarihi falan yok. Yani buradaki işte başkan, sayın başkan oturmuş. Kendisi diyor ki benim için diyor Galatasaraylar için Icardi önemli diyor. Ve Icardi'yi kaybeden ya da onu ona hiçbir şey söylemeden bu anlaşmanın, bu ayrılığın olmasını isteyen bir başkan da olarak da geçmek istemiyor tarihe. Ama almış karşısında oturmuş, konuşmuş hem menajeriyle hem kendisiyle. Demiş kardeşim biz sana 4-5 milyon euro veriyoruz işte. Artı medyaya çıktı, çok da yalanlanmadı. İşte Arjantin'e fazla gitmeyeceksin. Efendim doktor bilmem ne işlerin olduğunda burada tedavi olacaksın. İşte sürekli izinlerden geç dönüyorsun. Sürekli izin istemeyeceksin. Bak bizim şartlarımız bunlar. Aslında bunlar bir nevi şöyle bir şey. Yani biz senin bundan önceki sözleşmede yazılan şeylerin %70'ini senden alıyoruz. Yani o zaman vermişiz. Şimdi %70'ini senden alıyoruz. Sen çünkü şimdi Icardi ile ilgili şöyle bir durum da var. Yani bu özel hayat meselesi, işte çocuklarının Arjantin'de olması, o hanımefendi ile yaşadığı hala bir takım şeyler, velayet davaları, onlar bunlar. Yani şimdi sizin çocuğunuz kaç kilometrelerce uzakta ve onları göremiyorsunuz. Yani Bu insan, her insanı etkileyebilecek bir şey. Ne iş yaparsanız yapın, ne kadar profesyonel olursanız olun. Ve bunun sıkıntılarını bu süreç içerisinde yaşıyorsunuz. Artı şu anda, ya şimdi adam profil olarak magazinsel bir figür. Yani şimdi ülkesinde de sürekli magazin sayfalarını süsleyen bir
1: isim. Hiçbir şey yapmasa Instagram'dan yani, bir evet, fotoğraf paylaşıp yani, yine gündem oluyor.
2: Şimdi Galatasaray'da benim anladığım, ya biz sana bir teklif yapalım. Tamam mı? Sen de bu teklifi ya kabul edersin ya etmezsin. Şimdi kendisine Avrupa'dan bir teklif olacağını, ya teklif olabilir ama Galatasaray'ın vereceği paraları verecek bir kulüp olacağını ben ihtimal vermiyorum. Olsa zaten çoktan giderdi. Çoktan giderdi. Böyle bir şey yok. Arabistan'da kendisi düşünmüyor zaten. Oralara gitmeyi de istemiyor. Yani Galatasaray'ın bence bir tepki gelmiştir yanıt. Yani bu kadar, şimdi ben Galatasaray başkanıyım, bir ay oturup da bekleyecek halim yok ki ya. Neyini bekleyeceğim yani? Yani eğer de bu cevap bu kadar uzadıysa ve bir yanıt gelmediyse de benim yanıtım olumsuzdur. Ya da Galatasaray yan cebimde dursun. Ya menajerim sen bir bak bakayım İtalya, evet, İngiltere.
1: Daha iyi bir teklif
2: ya 3-4 de olsa ben giderim aslında oralara da. Evet. Yani ne yapalım, giderim filan derim. Şimdi bir haberler de çıktı. 20-30 bavulla almış gitmiş, yani eşyalarını toplamış
1: öyle
2: gitmiş.
1: Deniyor. Evini kapattığı söyleniyor.
2: Ya bence Galatasaray'da Icardi dosyası kapandı. Sayfası kapandı. Kendisine bir teşekkür edilir, bir plaket verilir, bir şey yapılır mı bundan sonraki süreçte, önümüzdeki günlerde, onu bilemem. Yani parasını da almış, alacağı vereceği de yok. Belki bir varsa şampiyonluk primi vardır, daha ödenmemiştir bunlar. Bunun dışında Galatasaray işte bir santrafor arıyor. Hatta bir tane de iki tane arıyor. Yani bir tane de yerli istiyor, bir de yabancı santrafor arıyor. Olmazsa olmazı bu. Bunu mutlaka alacak.
1: Bir 10 numara.
2: 10 numara transfer beklentisi var. Çünkü herkesin hemfikir olduğu, hocanın da kabul ettiği bir durum var. Mertens gittikten sonra orada bir türlü istenilen şey verim alınamadı. Yani böyle bir durum da var. İki, işte bir de kulübeye dersek, yani bir tane
1: merkez
2: de
1: orta saha arayışı stoper var.
2: Evet, yani bir stoper transferi, yani böyle 4 tane filan bir oyuncu transferi olabilir. Şimdi burada bence yönetim 3-4 tane transfer yapacak, fazla bir şey yapmayacak ve rakibi de Fenerbahçe. İşte geçen sene şöyle bir şey oldu. Galatasaray aslında işte transferde gaza bastı, birkaç isim aldı filan, Fenerbahçe alıyor, o alıyor, buluyor. Ne oldu bir anda sosyal medyada, vay biz nasıl transfer yapmıyoruz, bizim işte niye oyuncu almıyoruz dedi. Galatasaray hop oyuncular almaya, arkadan da bir sürü oyuncular almaya başladı. Sonra Beşiktaş ona şey yaptı. Sonra Trabzon, bir anda böyle bir rüzgar esti gitti. Şimdi bu Fenerbahçe'nin tutuk hali devam ederse ben Galatasaray'ın da ilk 3 tane transferle bu işi bitireceğini düşünüyorum. Ama yok, Fenerbahçe böyle 5 tane 6 tane bir oradan bir oradan verse Galatasaray'la yine ayaklanır, yine homurdanmaya başlar.
1: İlk transferi
2: başlar.
1: Hangisi açıklarsa sonrası,
2: ya bu maalesef bu
1: hızlı
2: noktalar,
1: bir şekilde gelir
2: bu maalesef böyle. Şimdi Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi var.
1: Ama ya, geç açacak
2: ekonomik olarak
1: mı?
2: Ekonomik olarak evet, zamanı var. Şimdi
1: epey de
2: önünde uzun
1: var.
2: Bir zaman var. Dediğin gibi dünya
1: ya fırsat transferlerini de bekleyecek.
2: Önünde dediğin gibi dünya kupasını bekliyor. Bir fırsat. Ne kadar, ya şimdi başkanla mesela röportajda aklımda, başkan işin finans kısmını çok iyi yönetiyor gerçekten. Yani ekonomik kısmını çok iyi yönetiyor.
1: Hep gelir orada, yaratma konusu.
2: Hep
1: evet.
2: Gelir yaratma. İşte geçen hafta Belçika'ya gitti. Orada işte Galatasaraylılarla Brüksel'de bir araya geldi. Orada bir sinerji oluştu. Ve mesela röportajda şey denmişti. Demişti kendisi. Yani biz yurt içindeki sponsorluk anlaşmalarımızı artık alacağımızı aldık. Bizim için bundan sonra yurt dışından yeni sponsorlar bulup kulübe gelir imkanları sağlamak. Ve önümüzdeki süreçte de yani oyuncuların ödemeleri var ama şu an borcumuz yok demişti. Yani oyunculara borcumuz yok demişti. Şimdi bu rakamları biraz önce söyledin. Yani Galatasaray harcar. 60-70 milyon euro harcar. Tabii.
1: Bir de bu arada gelir beklenen oyuncular da var. Onları da söyleyelim. Yani satışı muhtemel evet. İsimler de var. Gabriel Sara gibi, Sara. Şalai gibi, Sanchez gibi. Belki Dünya Kupası sonrası sürpriz isimler olabilir. Bilmiyoruz.
2: Yani bir kulübün oyuncu satması kadar doğal bir şey olamaz. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de bana göre oyuncu satacaktır. Yani Galatasaray'da satacaktır. Ama işte bugün Gomez çok gündemde, evet, gazetelerde, manşette işte.

0: sosyal medyada orada burada ciddi şekilde ilgileniyorlarmış. Yani onun ciddi bir pazarlık süreci başlamış. İşte yine kontratı biten Juventus Vlahovic, ama onu da 15 milyon eurolar yıllığa geliyor. Yani o bayağı bir yüksek rakam istemiş. Ben Galatasaray'ın bu kadar para vereceğini falan düşünmüyorum. Yani zaten Osimhen'e 21 milyon euro para ödüyorlar. Böyle bir tane daha yıldız alıp ona da 15 milyon euro falan para ödemezler. Yani daha onun zaten onun için de Icardi'ye 4-5 milyon euro teklif ediyorlar. Yani kabul ederse bence Icardi kalır. Ama ben biraz önce dediğim gibi, yani bu süreçten bir anlaşma daha olmamış. Anladığım kadarıyla olumsuz, yani bu durum olumsuz gidiyor. Zaten o da sen de takip ediyorsundur. Herkes işte tatilde şu anda. Bir Japonya'yı gezdi, oraları bir gezdi. Şimdi deniz kenarında, kumda mumda. Pek de kafasına takmıyor demek. Hiç sorun etmiyor yani. Menajeri ilgileniyor bu işlerle. Böyle de bir durum. Beklemek lazım ya. Bir Duran ismi çok gündeme geliyor.
1: Doğru, John Duran da ismi.
0: Yani
1: gündeme gelmiş.
0: Ben anlamadım. Yani niye gündeme geliyor? Yani
1: Galatasaray'da uyuyor ya.
0: Ona uyuyor John ama. Duran. Yani sonuçta bakıldığında
2: problemli
0: bir oyuncu. Zenit'e gitti değil mi? Zenit'e gitti. Orada da bir şeyi yok. Arabistan'da orada da problem. Evet. Zaten Aston Villa'ydı yanılmıyorsam yollayan. Oradan yine probleminden dolayı kullanıyor. Galatasaray niye bir problemli bir şeyi alsın? Şöyle deniyor. Yani ekonomik olarak iyiymiş. İyi anlaşmışlar. Ama bekletiyorlar diye biliyorum ben şu anda.
2: Ben Galatasaray'ın çok büyük bir avantajı, zaman avantajı var bir kere. Şampiyonlar Ligi'ne gireceği için oradaki bir süre bence Galatasaray'ın çok inanılmaz bir şekilde lehine işliyor. Ve Galatasaray'ın da oturmuş, şampiyon olmuş, teknik direktörü kadrosu olduğu için böyle bir avantaja sahip olmanın getirdiği çok büyük bir avantaj var. Şimdi bu bakıldığında isimlere baktığımızda Galatasaray için konuşulan isimler, evet hepsi çok yani hacimli isimler. Resimlere baktığın zaman iyi isimler. Fiyatlara bakacaksınız. Galatasaray takımı bugün elde etmiş olduğu ekonomik bir sportif gelirlerle beraber, sponsorluklardan elde etmiş olduğu gelirle bu yüksek transferlere çok rahatlıkla eğilen bir takım oldu. Buradaki önemli şeylerden bir tanesi Galatasaray'ın oyun yapısına uyabilecek bir oyuncuyu iyi bulması gerekiyor. Avantajı, teknik direktörü, yıllardan beri şampiyon olan takımın teknik direktörü, bütün planlamayı o yapıyor. Başkanla beraber işin ekonomik tarafınınla beraber yönlendirilmesiyle Galatasaray doğru bir yolda gidiyor. Hani bugün ne zaman başlıyor sevgili Murat tam transfer tarihi? 5 Temmuz mu? Transferlerin başlama tarihi.
0: Resmi transfer.
2: Evet, resmi transfer.
0: Haziranda diye biliyorum.
1: Başlamadı mı?
2: Yeni başlıyor. Ya, bu hafta 21-22 falan işte
0: öyle bir şey olması lazım.
2: Başlayacak diye biliyorum. Eylül'e kadar da sürüyor. Bence bütün bu tarihlerin hepsini göz önüne koyarak bu planlamanın peşinden çok doğru bir hamle.
1: 22 Haziran'da başlayıp 4 Eylül'de bitiyor.
2: 22 Haziran 4 Eylül tarihleri arasındaki o süre içerisinde bakıldığında doğru ve iyi hamleler yaparak nokta transferlerini araştırarak bir doğru bir planlama ve strateji takip ettiğini düşünüyorum Galatasaray'ın. Bu isimlerin hepsi tabii ki şu anda hepimiz öyle bir transfer ayındayız ki her türlü isimle karşılaşabiliyoruz. Her türlü isimler burada zikredilebiliyor. Ben Galatasaray'ın şu andaki takımının getirmiş olduğu bu avantajlı konumu yapacağı transferlerle beraber çok lehlerine çevireceğini düşünüyorum ama daha belki yapmış olduğu transferlere de bakıldığında da işte Endombeleler, Ziyeçler, Zahalar, Teteler bunları unutmamak lazım. O süre içerisinde de o Galatasaray bunu çok iyi tolere edebilen bir takım. Yani bunlardan
1: tabii
2: çok
1: şampiyonluk
2: çabuk
1: geldiği için çok konuşulmadı buradaki
2: tabii ki
1: transferler.
2: Ama sevgili Ezgi, Galatasaray'ın şöyle bir yani hafızası da var. Bu şeyleri, transferlere eğer uygun olmayan, takıma uyum sağlamayan, takıma entegre olamayan oyuncular olduğu zaman bunlardan çabuk vazgeçip bu aksiyonu çok rahatlıkla şey yapabiliyor. Yani bunu döndürebiliyor. Hı hı. Ve bu yüzden de Galatasaray'ın böyle bir avantajını arkasından şampiyonlukta geldiği zaman hiç bunlar konuşulmuyor tabii ki. Şimdi bu yüzden Galatasaray hem bu oyunculardan almış olduğu dersle beraber Şampiyonlar Ligi'ne direkt oynayacak olmasıyla getirdiği avantaj.

0: Hem Avrupa nezdinde futbolculara gideceksin. Hepsi diyecek ki Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Galatasaray tabii ki tercih edecek. Ama seçtiği ve gittiği oyuncuların hepsi de çok meblağları yüksek, hep maaşları yüksek oyuncular. Buna dikkat etmesi gerekiyor Galatasaray.
1: Ama artık bundan dönüşü de biraz zor olur gibi sanki hocam. Ne dersiniz? Çünkü Dursun Özbek en son yaptığı açıklamada ki hepsinde de bunları söylüyor. Bu sezon bizim hedefimiz Avrupa. Biz Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefliyoruz diyor. Bu başarının hedeflenmesi için de kadro kalitesinin belki bir seviye daha yukarı çıkması gerektiği konusunda herkes hemfikir. O zaman biraz da kesenin ağzını açmak gerekecek.
0: Kesenin ağzını açtığı zaman karşısındaki garanti şampiyonluk
1: değil,
0: gelecek demek ki. Değil. Veya iyi bir netice gelecek değil. Mühim olan zaten elindeki kaynaklarla doğru kadroyu doğru planlamayı, evet, yapabilmek. Buradaki futbolun getirmiş olduğu en önemli doğru bence bu. Burada her zaman pahalı kadrolar kurmak, bunun örnekleri var. Bu pahalı kadroları kurmak demek şampiyonluk gelecek veyahut da başarı gelecek, galibiyet gelecek anlamı taşımıyor. Mühim olan siz elinizdeki kaynaklarla çok iyi bir planlama yapıp doğru oyuncuları doğru yere doğru oyunla alabilmek. Bence Galatasaray bunun büyük bir kısmını halletti ama zaman zaman transfer konularında sıkıntıya düştüğü, yanıldığı zamanları olabiliyor. Bir de bir gerçek var ki her aldığınız transferde hemen hepsi iyi olacak diye bir garanti olmuyor. Yani yapılan transferlerin bence atıyorum 3-4 tane transferden ikisi tutuyorsa, üçü tutuyorsa büyük bir başarı. Çünkü hepsinin dalgalanan performansları var, uyum sağlama süreçleri var veyahut da hemen adapte olma zamanındaki oyuncularla daha rahat hareket ediyorsunuz. Bunların hepsinin muhakkak bilincindedir Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve başkanı Dursun Özbek. Bu planlama doğrultusunda devam edecekler diye düşünüyorum.
1: Bir cümlede Icardi ile ilgili sizden de rica edeyim.
0: Ya Icardi, ben aslında Icardi ile ilk böyle fiyatlar karşılıklı alıp verildiğinde masaya yatırıldığında sanki Icardi ile yola devam edilebilecek algısı vardı ama demin sevgili Murat'ın söylediği gibi yani 30 tane bavulunu aldı gitti falan. Bunlar sanki buradan artık ayrılıyor iması da bende oluşmadı da değil. Ama ben her şeye rağmen Icardi'de dışarıda Galatasaray'daki bulduğu hem ekonomik tabloyu hem de orada arkadaşlık buradaki ihtimamı görebileceğini düşünmüyorum şu anda. Galatasaray'da ve de Türkiye'deki Icardi algısı çok farklı bir boyutlara geldi. Fenomen bir yapıya dönüştü. Bir de tabii bugün mesela Icardi'nin performansını sorguluyoruz. Hiçbir şey yapmamış diyorsunuz. İşte performans iyi diyorsunuz. 15 tane 17 tane gol atmış. 3-4 tane gole katkısı var.
2: Yani hocam bunu... Fenerbahçe serbest kalsa, yani serbest zaten de Fenerbahçe alsa ne olur? İş yapar mı?
0: Yapar. Yapar, niye yapmasın ya? Icardi gibi bir oyuncu Fenerbahçe'de yapmaz olur mu?
2: Icardi kim verirse oraya gider ya, niye gitmeyecek ki? 10 milyon 12 milyon euro versene hayır mı diyecek?
0: Hocam yıllardan beri
2: yani ne diyecek Galatasaray sevgilim çok büyük de ben gidemem falan mı diyecek yani
1: tamam
2: böyle bir şey.
1: Da, yani bunun... Tamam profesyonellik ona bir şey demiyorum ama Icardi bu konuda çok da profesyonel bir oyuncu değil paylaşımlarıyla, göndermeleriyle, imalarıyla.
2: Tamam, bunu tarihin içerisinde birçok oyuncu da gördük. Silip attılar, ne var ki?
0: Hayır, sen bana sürüyor. Sen bana dedin ki
2: Icardi... Ben olsam alırım Fenerbahçe'nin yerini.
0: Icardi sen bana bir sordu. Icardi evet. Fenerbahçe'de oynar mı, başarılı mı? Başarılı olur, oynar da. Ha bunun geliş şekli, gelme şekli nasıl oluşur? O bizim dışımızdaki olay. Ama bugüne kadar Ezgi'nin söylediği şeyler de var, çok önemli. Icardi'nin Fenerbahçe ile olan konuşmaları, o Fenerbahçe'ye göndermeleri, başkana göndermelerinden sonra biraz Icardi Fenerbahçe'ye gelirken de sıkıntılı bir devreye geçirerek gelir.
1: Yani camianın tepkisi açısından.
0: Icardi'nin nasıl bakıp bakması açısından daha ziyade ya ben... camia ve taraftar nezdinde Icardi'ye de çok
2: hocam,
0: sıcakta
2: bakılmaz. Bu işler siz de biliyorsunuz yani eğer profesyonelsen teklif gelirse kabul edersin. Eğer ekonomik şartları
0: ama Fenerbahçe
2: çok
0: uyuz.
2: Bak bu psikolojik olarak da çok büyük bir üstünlüktür. Yani senin en önemli o oyuncunu alıp ben şimdi böyle bir şey var demiyorum bu arada. Yani ben Fenerbahçe'nin yöneticisi olsam Icardi ile irtibata geçer alırım yani, onu söyleyeyim bir kere.
1: Ama şu anda hani yani, moda deyimle prime döneminde de değil Icardi, onu yani da söylemek lazım. Öyle bir performans
2: atar, ne olacak? 20 tane atar, atmayacak mı yani?
0: Ya 15 tane zaten su içinde atmış. Yani beğenmediğimiz bir performans sezonunda atmış 15 tane 3-4 oyunda asistini yapmış. Yani bugün onun da zaten eğer geldiğini varsayarsak düşünelim. Burada Vedat Muriç'i zaten oldu diye bakıyoruz.
1: Jiresi
0: var. Yani burada da bir şey challenge'a girecek.
2: Ya ben olaya psikolojik faktörlerden yaklaşıyorum. Yani
0: hocam, bu çok varsayımların üzerine
2: önemli bir adım olur.
0: Fenerbahçe'de oynarsa tabii ki oynar. Icardi
2: oynar tabii, niye oynamasın ya?
0: Ben Galatasaray'da bugün Icardi profilinde bir oyuncu almaya kalksan parayı dökersin. Yani 15 tane 16 tane gol atmış ölü sezonun, yani ölü diye tabir ettiğimiz işte, yani performans düşük bir sezonda bu oyuncu 15 tane atıyorsa ve de daha önce de hakikaten böyle bir fenomen olmuş bir oyuncuya bu paralarla çok rahat bir şekilde transfer edersin. Ve Galatasaray Icardi'nin yerine baktığı Icardi vasfında bir oyuncuyu kaça alır Allah aşkına? Bana onu söyle. Icardi'den vazgeçtiğini düşünelim. Kaça alır? Icardi'nin yerine birini alacak. Ya minimum 40-50 arası şey
2: var işte para hocam, burada Vlahovic'in imza parasıyla 35 milyon euro önerilmiş. Buyur. 3 yıllık. Adam isim beğenmemiş onu.
0: Icardi profilinde bir oyuncu olmadığı zaman Galatasaray'a alırsan 40-50 bandından aşağı para vermezsin.
2: Ama yedekte kalmak istemiyor adam. Bir de öyle bir sorunu
0: onu,
2: var.
0: Ben orada bir şey yapamıyorum ya. Mesela bir futbolcu, ben onu çok afaki buluyorum sevgili Murat. Çünkü transfer maddesi olarak banko oynayacağım veya ben hep oynamak istiyorum maddesi koyamaz hiçbir futbolcu. Ben onu biraz çok absürt bir madde olarak görüyorum.
2: Öyle bir de Rafael Torreira meselesi var. Bak.
1: Var mı hala öyle bir mesele?
2: Yani var tabii canım. Yani gidecek mi, kalacak mı?
1: Kalacak dendi
2: i̇şte
1: en
2: bu
1: son.
2: Bu aşk işleri var ya.
1: Gönül işleri
2: var. Unutamıyormuş. Evlenme teklif etmiş bu arada.
1: Aa, onu bilmiyorum. Yeni tabii, bilgi mi bu?
2: Evet, yeni bir evlenme teklif etmiş.
0: Kaçırdın yine.
2: Ya, işte. Neydi? Devrim Özkan mıydı?
1: Devrim Özkan.
2: Evlenme teklif etmiş. Çok çok seviyormuş. Şimdi tabii bir
1: red yanıtı mı almış bu arada?
2: Yok, daha bir yanıt almamış herhalde. Yani bununla ilgili de şimdi burada tabii bir cephede bu aşktan dolayı çok üzüldüğünü ve işte sonuca ulaşamaması, ayrılıktan dolayı gitmek istediğine dair bir kısım yorum var. İkinci bir kısım yorum babasından dolayı bir yorum var. Üçüncü de benim maaşıma takımda herkes iyi para alıyor. Benimkinde bir 6 milyon euro seviyesine çıkartın.
1: Evet, diyen. Ben en son bunu biliyorum. Yani, hatta ona da yönetimden pozitif bir yanıt aldı. O nedenle de kalacağı şeklindeydi.
2: Benim en son duyduğum bilgim bu. Evlenme teklifi ediyor. Kabul eder mi etmez mi karşı taraf onu bilmiyorum. Babasını Türkiye'ye getiriyor. Önümüzdeki sezon. Yani burada yaşayacak. Böylelikle bu özlem hasret bitecek. Ücretine de zam alacak. Yani ama biraz bu konuda böyle şey bir tablo çiziyor. Yani işte gidebilirim diyor. İşte oraya baba özlemi diyor. İşte duygusallaşıyor, ağlıyor. İşte aşk hayatı falan böyle bir karışık böyle bir şey çizip kafalarda biraz soru işareti bırakıyor. Yani gidiyor mu, gitmiyor mu, kalacak mı? Daha 2 yıl sözleşmesi var bir kere.
1: Evet.
2: Yani ben sonuç itibariyle kalacağını duydum. İşte biraz da zam da alacak, babası da gelecek. Aşk hayatıyla ne olur onu bilmiyorum. Kabul eder mi, etmez mi evlenme teklifini onu bilmiyorum. Bayağı büyük bir aşk yaşıyor.
0: Galatasaray'da futbolcuların,
1: zaten belli de.
0: Galatasaray'da yani, futbolcuların bu performansların dışındaki özel hayatları çok öne çıkıyor hocam ya.
2: Yani hocam,
1: birazdan Güney Amerikalı oyuncular tamam, biraz yani, duygusal hocam.
2: Evet, Amerikalılar.
0: Evet.
1: Onlar yani, biraz şimdi, daha duygusal yaşıyorlar. Daha yoğun yaşıyorlar duygularını.
0: Yani, transferleri etkileyebilecek ve de Galatasaray'ın bir transfer planlamasını özel hayatlardan dolayı yeniden gözden geçireceği ortaya çıkıyor yani.
1: Şimdi muhtemelen Galatasaray taraftarları Devrim Özkan'ın Instagram'ına falan girip evet de gibi baskılar yapacaktır
2: yani şimdi,
1: diye tahmin ediyorum.
2: Tabii Torreira önemli bir oyuncu. Ki bu şampiyonluklarda da bayağı bir payı var. Belki bu seneki performansıyla ilgili bir dalgalanmalar olabilir. Ama işte onun da bu aşk hayatından kaynaklandığı sezon boyunca yazılıp çizildi. Yani şimdi bu kim inkar edecek ya, bunlar sürekli magazin basında da konuşuldu
1: tabii,
2: yani.
1: Tabii yani.
2: Ve böyle bir durumda eğer işte bahsettiği gibi evlilik demek ki çok seviyor yani evlilik
1: çok
2: bile teklif
1: kesin zaten
2: etmiş o, yani evlen demiş benimle şey. Yani babası da

0: diyorsa biraz da ekonomik oldu mu seneye bomba gibi bir torere olur.
1: Bakalım, bekleyip göreceğiz, takip ederiz. Ben bilmiyordum, bu gelişmeyi sizden öğrendim. Artık magazin basınından da detayları alırız.
2: Murat gene haberi patlattı.
1: Gerçekten canım, öyle işte, işte gazetecilik. Peki şimdi Beşiktaş ve Trabzonspor'u da elbette konuşacağız değerli izleyenler. Beşiktaş'ta yine her gün birileri yazılıyor ama yeni teknik direktör Vincenzo Italiano açıklandıktan sonra henüz bir resmi adım atılmadı. Anlaşmaya yakın olunan bir oyuncu dahi var mı? Şu an çok bilmiyoruz. Sadece ikna edilmeye çalışılıyor, görüşülüyor, teklifler yapıldı gibi haberler paylaşıyoruz. Trabzonspor cephesinde de özellikle çok hızlı girilen bir transfer sürecinde şu an sanki biraz daha düz bir zeminde ilerliyor gibi. Özellikle kaleci konusunda bir beklentinin olduğunu biliyoruz Onana cephesinden. Dolayısıyla son bölümde kim bilirden önce Beşiktaş ve Trabzonspor'da şöyle bir değerlendirelim. Murat Özbostan, hemen size dönmek istiyorum. Şimdi Beşiktaş'ta dediğimiz gibi taraftarlar heyecanla ve merakla birilerinin açıklanmasını beklerken henüz yapılan resmi bir açıklama yok. Buradan başlayalım.
0: Yani senin de dediğin gibi güzel özetledin. Somut bir şey yok.
1: Yok.
0: Yani ben şu an Beşiktaş şunu alıyor diyemiyorum.
1: Evet. Dolayısıyla şuna, o isimler üzerinden de çok
0: yani
1: net konuşamıyoruz.
0: Yani şu an pazarlık masasında diyemiyorum.
1: Evet.
0: Yarın işte uçağa binip biri gelir ya da böyle olur da diyemiyorum. Şimdi en ana temel teknik direktör meselesiydi. Ve o gerçekten ciddi işti. Beşiktaş bir, iki transfer yaptı. Önder Özen'i getirdi. Bir de hocayı getirdi
1: İtalyanlı
0: Beşiktaş.
1: Evet.
0: İki tane transfer yaptı. Gerisine de bakarız filan diyor. Yani nereye alınacak? İşte orta sahaya alınacak. İşte kanada alınacak,
1: kaleye alınacak, kaleye savunmaya alınacak, orta sahaya.
0: Yani
1: bütün şöyle omurgayı oluşturan yani her bölge aslında alınacak.
0: Beşiktaş'ın sol beke ihtiyacı var. Yani ciddi önemli bir sol beke ihtiyacı var. Stoperleriyle ilgili problemler var. Yani oraya en azından bir tane, bak en azından bir tane %100 transfer lazım. Kaleye yine transfer istiyorlar. Ersin sözleşmesi bitti. Yani ne oluyor bilmiyorum, hiçbir şey yok ortada. Yani dışarıdan teklifler geldi şöyle ama Beşiktaş da bir teklif yapmıyor. Yani gel biz seninle oturalım, sözleşme imzalayalım filan diyen de yok. Böyle belli ki oyuncu şey yapıyor, o da kalmayı istemiyor, ben öyle anladım. Yani o da bir adım atmıyor kalmaya yönelik. Çünkü İşte yabancı kaleci transfer haberleri çıkıyor, yerli transfer kaleci haberleri çıkıyor. Herhalde oyuncu da ya ben niye kalayım diyor, kariyerimi başka yerde devam ederim düşüncesinde. Bunun dışında yani stoper ismi vallahi söyleyemiyorum. Biz de her gün böyle Beşiktaş gündemiyle ilgili oturduğumuzda ya bugün ne yapacağız, bir şey var mı yok Beşiktaş,
1: bir de kaleci
0: yok.
1: Örneğin yani, her gün başka bir kalecinin yazıldığını görüyoruz, hani net bir isim üzerinden de gidilen
2: Juventus'un bir Juventus'un yedek kalecisi üzerine çok konuşuyor,
1: evet,
2: galiba
1: o,
2: değil mi?
1: Birkaç gündür
2: onu da Vincenzo Italiano çok istiyormuş,
1: evet,
2: galiba.
1: Bologna'dan yani, birkaç oyuncu gündeme geliyor galiba, eski öğrencisi olduğu için yine ama dediğimiz gibi şu anda atılan somut bir adım yok.
0: Yani gerçek olan kaleci alacaklar, stoper alacaklar, sol bek alacaklar. Belki sağ bek olabilir mi, o soru işareti.
1: Açık.
0: Ortaya bir oyuncu alacaklar.
2: Santa.
0: Kanatlara bir ya da bir tane en azından her iki kanatta oynayabilen oyuncu şey yapıyorlar. Santrofor, özellikle yok, winner yok. Bir santrofor almak istiyorlar. Yani yıldız bir transfer. Bakıldığında 6-7 tane transferden bahsediliyor. Yani şimdi tabii Beşiktaş'ın burada hedefi elbette ki tabii ki şampiyonluk üzerine kurulu ama yani sizin getirdiğiniz teknik direktör profiline de baktığımız zaman yine işte bir tuğlaları bir döşemek lazım. Bir zamana ihtiyaç var. Yani adam gittiği yerlerde bunu yapmış. Yani bir süreç lazım. Bir zaman lazım. Şimdi seni takım başına getirdik. Hadi bizi şampiyon yap. Yani nasıl olacak bu iş? Ya kolay bir şey değil. Olabilir mi? Olabilir. Ama Beşiktaş'ın bakıldığında uzun yıllara ne teknik direktör istikrarı var, ne yönetim istikrarı var. Yani hep sıkıntılı, hep hastalıklı bir durumu var Beşiktaş'ın.
1: Hı hı.
0: Şimdi bu hastalıklı boyutunu işte yollanacağınızı yollayın, alacağınızı alın. Şimdi devre arasında Sergen Yalçın transferler istedi. Başka oyuncular geldi, sil baştan yaptılar. Bir sürü adamı yolladılar. Sergen Yalçın sezon bitti. Ben dedi bu stresi kaldıramayacağım dedi. Bıraktı. Şimdi

0: Başka bir düşünce, kafa, ülke, bir hoca geldi. Yani bu sağlıklı bir gidiş değil bir kere. Bu sağlıksız yapıyı sağlıklı bir hale çevirmek için, yeni bir sayfa açmak için de Beşiktaş'ın yapacağı tek şey var. Sabır, sabır, sabır. Başka bir şey olamaz yani. Ha, Beşiktaş taraftarı geçen yıl aklıma geliyor. Ya tüm olumsuzluklara rağmen takımı destekledi, tribünleri doldurdu. Yeter ki iyi oyun göreyim, yeter ki heyecan göreyim. Bu teknik direktörde bu profil var.
1: Evet. Birkaç cümle Trabzonspor'la ilgili rica edeyim. Cem hocama da yine iki takımı da soracağım.
0: Valla Trabzon çatır çatır aslında arayışlarını sürdürüyor, oyuncu getiriyor. Yani yine böyle sessiz ve derinden gidiyor. İhtiyaç bölgelerine göre alıyor. Oyuncu satma durumu ama en önemlisi kaleci olayı bence.
1: Evet.
0: Yani kaleci olayını buradaki süreç devam ediyor. Yani orada daha net bir şey yok ortada. Yani kaleci işini eğer kalırsa ona çok önemli bir sorunu çözmüş olacak. Yine kiralayacak muhtemelen, alma durumu değil. Ama yok, bu iş olmazsa bir kaleci alma durumu ortaya çıkacak. Ben önceden şeyi duymuştum mesela, Beşiktaş'ın kalecisi Ersin'i duymuştum. Bayağı bir ay önce duymuştum. Yani gündemlerine gelebilir diye. Böyle bir şey olabilir mi? Önümüzdeki süreçte, günlerde bakmak lazım.
1: Peki hocam buyurun.
2: Beşiktaş bir kere en önemli sorununu şöyle çözdü. Önder Özen bir futbol aklıyla ve Önder Özen'in de ortaya koymuş olduğu bir teknik direktörle, Vincenzo Italiano'yla çok önemli bir sorunu çözmüş oldu Beşiktaş. Ama Beşiktaş'ın çok önemli sorunları var. Beşiktaş'ın her şeyden evvel bir kere yarışan bir kadro haline gelmesi lazım. Herkes demin Murat'ın da söylediği gibi şampiyonluğu ister. Büyük takımlar, büyük camialar şampiyonluğun peşinden koşmak isteyen taraftarlarla doludur ve bu da gayet doğaldır. Tarihinden böyle gelmiştir. Ama bugün Beşiktaş'ın saha içerisindeki hem kurulumuna hem de ki oyuncu seçimlerine baktığınız zaman artık istikrarsızlık bir istikrarlı bir hale gelmiş. Yani hem netice olarak da hem de saha içerisindeki şeyler olarak da, yani kurulum olarak da, oyun olarak da. Bunların hepsinin içerisindeki İtalyan hocanın en büyük Beşiktaş'ın avantajı bana göre hem İtalya'daki gelişecek olan futbolcu portföyüne hakim olması, hem Önder Hoca'nın çalışmış olduğu altyapıdaki, ya daha doğrusu bir futbolun alt aklıyla beraber bir modeli oturtmaya çalışması. Buradaki transfer yerleri bellidir. Ersin'in durumu nedir? Tartışılıyor. Gider mi, kalır mı, eder mi? Ama ben her şeye rağmen Ersin kalsa da bir kaleciye ve en azından Ersin'in arkasından bir şans geldiği zaman kimsenin gözü arkada kalmayan bir kaleci modeline ihtiyaç var. Omurgasının düzgün olması lazım. İki tane stoperi, ön liberosu, santriforu ve kanat takviyeleriyle beraber transfere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Buradaki futbolcu transferlerine de profillere göre mi transfer yapılacak, yoksa oyuncu isimlerine göre mi hareket edilecek? Genelde teknik adamlar hep şöyle yapıyor. Yani şu profilde bir oyuncu olsun, veyahut da hayır şu isim olsun, veyahut da bu isim olsun, veya 2-3 tane seçenekli isimler sunarsınız. Bunlardan 1-2-3'ünün bir tanesi olmasını istersiniz. Ama bazen, ki özellikle Mourinho bunu yapıyordu, yani profil üstünden daha çok transfer ediyordu. Ama ben de buraya gelen yabancı antrenörün hepsinin muhakkak ki portföyünde en az 2-3 tane kafasında birileri vardır. Onları getirmesinden yanayım. Trabzonspor için de söyleyeceğim şey şu. Fatih Tekke ile Sayın Başkan'ın futbol aklı birbirlerine çok örtüşmüştür ve bunu da başarıyla sahada uygulamıştır ve Trabzonspor takımı bir teknik direktör takımı olma yolunda hepimizi ikna etmiştir. Yapmış olduğu transferlerle, sessiz sedasız ama yerinde nokta net transferlerle de önümüzdeki sene şampiyonluk yarışında olacağının ve şampiyonluğu zorlayacak bir transfer hamleleriyle beraber Trabzonspor olacağının düşüncesini taşıyorum açıkçası.
1: Peki. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Özellikle Trabzonspor'da ciddi bir hareketlilik vardı. Şu anda yok diyebiliriz ama gündeme çok fazla isim geldiğini söylemek lazım. Son olarak şunu da söyleyeyim, Trabzonspor cephesinde bir taraftan da tabii yerli isimler de kadrosuna katıyor Bordo Mavililer ve Konyaspor forması giyen Adil Demirbağ'ın da gündeme geldiğine dair haberler paylaşıyoruz. Onu da söyleyelim. Yani yerli oyuncu transferinde de Trabzonspor gerçekten
2: Evet.
1: önemli adımlar atıyor.
0: Tabi
2: Murat,
0: burada
2: bir
0: 10
2: şey
0: artı 4
2: söylüyorsun.
0: meselesi
1: Tabii.
0: tabi Galatasaray için sıkıntılı bir

0: kurum.
1: Ertuğrul Doğan artık biz çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz demişti.
0: Bir şey yapmadı. Beşiktaş da net bir şey söylemedi. Fenerbahçe'nin yeni başkanı geldi, yeni yönetimi geldi. Onlar da oldukça fazla yabancı var. Problemi ama şeye uyan da var.
2: Evet.
0: Ama alacağı oyuncular var. Yani Vedat 30 yaşın üzerinde, diğer şu an
2: ama
0: alacağı...
2: 2003'lerden vazgeçen bir düşünce yok şu anda Fenerbahçe'de.
0: Tabii en çok Galatasaray. Evet. Resmi başvuru da yapmışlar değilsin diye ama bir sonuç çıkmaz oldu.
1: Aziz Yıldırım'ın da başvuru yapacağı söyleniyordu ama.
2: Hayır, Kulüpler Birliği ortak noktaya gitse daha doğru olur diye düşünüyorum.
0: Yani şimdi bu ilk başta zaten öyle bir fikirsel şeyi vardı. Yani o eski kuralın devam etmesi yönünde ama daha sonra federasyon bunu kabul etmedi. 10+4'ü. Bundan sonraki süreçte tekrar değişebilir mi? Kulüpler Birliği'ne yeni bir şey konuşulur mu? Yani burada biraz Aziz Yıldırım'ın ortaya koyacağı tavır da şu an çok önemli.
2: Evet.
0: Çünkü kongre boyunca söylediği sözlerden biri de şuydu. Kulüpler Birliği işlevini yerine getirmiyor. Orayı aktif hale getirmek lazım.
1: Peki bakalım neler yaşanacak? Tabii ki bu konuda da bekleyip göreceğiz diyelim ve haydi son olarak bir de kim bilir diyelim. Evet, çok güzel sorular hazırladık konuklarımıza. İlki gelsin, hemen görelim. 2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'le ilgili hangisinin doğru olduğunu soruyoruz. Doğrudurun altını çizeyim. İlk maçında 1 puan aldı. Grubu ilk sırada tamamladı. Polonya ile hiç karşılaşmadı. Yarı finalde Fas'ı eledi. Süremiz başladı. Hafızalarımız
2: Murat,
1: biraz yok.
2: Tam B12 sorusu bu.
0: Yani bu
1: biraz öyle, doğru.
0: Hangisi doğrudur?
1: Hafızaları biraz yoklayalım.
0: İlk maçında 1 puan almış olabilir bakıldığı zaman. İlk sırada tamamlamamış olabilir. Bunlar doğru ihtimaller olarak görüyorum. Ya yani Fas'ı da herhalde uydurulacak.
1: Arjantin'in grubundaki takımları hatırlıyor musunuz?
0: Yani o kadar çok futbol ve maç şeyinden sonra yok, hatırlamıyorum.
1: Bir şey söyleyeyim mi? O kadar haklısınız ki.
0: Yani
1: o kadar
0: bir de şu an saatler,
1: ki
0: zamanlar, sonuçlar o kadar
1: gerçekten
0: çok maç var ki.
1: Gerçekten ben
0: yani.
1: Bir şey
2: söyleyeyim mi? Maçtan maça, ligden çıkıyorsun Dünya Kupası. Dünya Kupası'ndan çıkıyorsun Avrupa Ligleri. Avrupa Ligi'nden çıkıyorsun lige giriyorsun. Ligden çıkıyorsun
1: Cem
2: Şampiyonlar
1: Hocam,
2: Ligi'ne
1: giriyorsun. 3 gün önce oynanmış maçı ben sanki bir ay önce oynanmış gibi hissediyorum birçok kez. O kadar çok, üstüne konuşmuş oluyoruz, değerlendirmiş oluyoruz ki. Cevapları alayım artık ben size, yeteri kadar süre tanıdım.
0: Yani 1 puan ilk maçında olabilir, Polonya karşılaşmadı. Yani grubunda yoktur herhalde. Fas'ı eledi.
1: A mı diyorsun?
0: Bilmem, ben B diyorum.
1: A, değiştirdiniz. İlk sırada tamamladı. B diyorsun. Cem Hocam.
2: Ben oraya doğru gidiyordum ama Murat şimdi söyleyince bir anda kaldım.
1: Fark
2: böyle
1: etmez. Nasıl istersen.
2: Yarı finalde Fas falan var mı? Hakikaten tam bir B12 sorusu.
1: Olsun, artık atacağız belli ki.
2: Peki. Grubu ilk sırada tamamladı.
1: İkiniz de B diyorsunuz. Peki Arjantin'le ilgili hangisi
0: hocam,
1: doğruymuş,
0: benim
1: bir görelim.
0: Hocam benim yanımdan gelme, yanlış.
1: Ben bilgileri vereceğim şimdi size.
2: Ben yani o aklıma geliyordu ama.
1: Görebiliriz cevabı. Söyleyince. Grubu ilk sırada tamamladı efendim. Tebrikler. Şimdi 6 puanlı ilk sırada tamamlıyor Arjantin. Yarı finalde Hırvatistan'ı 3-0'la geçti. C grubunda da Meksika, Suudi Arabistan ve Polonya ile karşılaşmıştı. Dolayısıyla ilk maçında da Suudi Arabistan'a yenilmişti. Onu da hatırlatalım. Şimdi ikinci sorumuz gelsin. Nicolò Zaniolo hangi takımın altyapısında oynamamıştır? Bildiğiniz gibi Udinese'ye gitti. Udinese bonservisini aldı Galatasaray'dan.
0: Ne oyuncuymuş o da ya. Galatasaray'a geldi. Kaç tane kulüp gezdi yani.
1: Evet. Ve sonunda Udinese'de de
0: oradan 3, oradan 2, oradan 5 parasını çıkarttı.
1: Inter, Roma, Genoa, Fiorentina hangisinin altyapısında oynamamıştır?
2: Diğerlerinin hepsi, yani söyleyeceğimiz şıkkın diğerlerinin hepsinde altyapısında oynamış mı?
1: Evet.
2: Altyapı.
1: Hayır, hayır.
2: Orada bir şey var ama.
1: Ha, altyapıdan altyapıya gezmiş. Doğru doğru, evet.
2: Öyle
1: altyapıdan
2: mi?
1: Altyapıya gitmiş.
0: Oynamamıştır.
1: Oynamamıştır soru.
2: Yani hiç altyapıların, o takımların hiçbirinin altyapısında olmamış. Ya diyelim ki 14 yaşında atıyorum Genoa'da oydu. 16'da Roma'ya gitti. 17'de Inter'e gitti. Veya işte Fiorentina'ya gitti.
1: Tam olarak öyle.
0: Şöyle bir Roma diyesim geliyor ama.
1: Niye?
0: Bilmem. Inter. Fiorentina.
2: Zaniolo nerede olmalıydı ya?
1: Bunlardan birine bonservisiyle gidiyor.
0: Genova.
1: Dolayısıyla altyapısında oynamıyor. A takıma ha. Bonservisiyle gidiyor. Bunlardan birine.
2: O sayılmıyor mu?
1: Sayılmıyor işte.
0: Süre bitmiş.
1: Süre bitti.
0: İki tane B arka arkaya olmaz o zaman.
1: Hiç öyle düşünmeyin.
2: D.
1: Ne dediniz hocam?
2: D.
1: D. Fiorentina dedi Cem Pamiroğlu. Murat Özbostan'da.
0: Ya ben Roma'da onu hatırlamıyorum. Ya.
1: Roma.
0: Ya, öyle hatırlıyorum
1: peki.
0: Ama.
1: Görelim. Doğru. Roma'nın altyapısında yok ama Roma'nın A takımına transfer oluyor.
2: A takımına oldu değil mi?
1: Inter'den 6.75 milyon euroya. Peki son soruyu da görelim. Vedat Muriç futbola hangi ülkede başlamıştır diye soruyoruz. Kosova, Arnavutluk, Makedonya, Bulgaristan. Gündemdeki konular, gündemdeki isimler biz size daha ne yapalım?
0: Arnavutluk. Bulgaristan'da başlamamıştır ya.
1: Başlamıştır.
0: Başlamıştır. Tam pardon, Bulgaristan'da başlamıştır. Değişik geldi bana yani.
1: Hocam ne diyorsunuz? Süreyi beklememize gerek yok. Alabilirim cevapları. Arnavutluk. Arnavutluk ve Bulgaristan yanıtları
0: evet,
1: geldi.
0: Bulgaristan.
1: Bakalım Vedat Muriç futbola nerede başladı? Kosova'da başladı. Sonra da Ocak 2013'te Arnavutluk Teuta kulübüne transfer olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Cem Pamiroğlu ağzınıza sağlık. Murat Özbostan ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Spor Ajansı'nı noktalıyoruz değerli izleyenler. Saat başından itibaren gün ortasıyla yayınımıza devam edeceğiz.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.

0: Chaos Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 16 Haziran 1963. Sovyet kozmonot Valentina Tereshkova, Vostok 6 uzay aracıyla uzaya çıkan ilk kadın olarak tarihe geçti. 1815, Napolyon Bonaparte son zaferi olan Ligny Meydan Muharebesini kazandı. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Bir reklam.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
5: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
2: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Spor Radyo.
4: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
5: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
4: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Bir reklam.
8: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250.000 TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
4: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
9: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Spor Radyo. Spor'un radyosu.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Sepette bulacaksın.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Reklam. Awesome.

0: Bir kez daha merhaba değerli izleyenler, gün ortasına hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca öne çıkan gelişmelerle karşınızda olacağız. Fenerbahçe ile başlayalım. Sarı lacivertlilerde Aziz Yıldırım yönetiminin transfer çalışmaları başladı. Serhu Girasi ile her konuda anlaşan Aziz Yıldırım Borussia Dortmund'la bonservis pazarlığı yapıyor.
1: Fenerbahçe yeni golcüsü için pazarlıklarını sürdürüyor. Borussia Dortmund'dan Serhu Girasi ile her konuda anlaşma sağlayan Başkan Aziz Yıldırım, Alman kulübüyle bonservis için indirim görüşmeleri gerçekleştiriyor.

0: Seçimden önce Malili golcüyle 10 milyon euro net maaş konusunda anlaşan Başkan Yıldırım, oyuncunun Fenerbahçe'de forma giymek istemesini koz olarak kullanıyor. 30 yaşındaki Girassi kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istediğini Borussia Dortmund'a ileterek transfer için kolaylık talep etti. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım daha önce Alman ekibiyle sözlü anlaşmaya vardığı Serhu Girassi'nin bonservis bedelini 20-25 milyon euro bandına indirerek transferi tamamlamak istiyor. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi ve şampiyonluk hasretini sonlandırmayı hedefleyen Sarı Lacivertli yönetim, Girassi'yi sezon öncesi kampının ilk aşamasına yetiştirmeyi hedefliyor.
1: Fenerbahçe Aziz Yıldırım'la birlikte ilk yönetim kurulu toplantısını dün yaptı ve görev dağılımı belli oldu. Fenerbahçe Yönetim Kurulu mazbata sonrası ilk resmi toplantısını gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı ve gündemde bekleyen acil işlerin sonuca bağlanması üzerine istişare yapıldığı belirtildi. Barış Göktürk, Başkan Vekili Mahmut Uslu ise Genel Sekreter olarak görevlendirildi. Futbol şubelerinden sorumlu yöneticilerin ise Feridun Geçgel ve Cihan Kamer olacağı aktarıldı. Toplantı sonrası 2026-27 futbol sezonu kombine satışlarına 17 Haziran 2026 tarihinde başlanacağı da açıklandı. Portekiz basını Galatasaray'ın Saint-Étienne forması giyen 21 yaşındaki Belçikalı golcü Lucas Tassin'le ilgilendiğini öne sürdü.
0: Galatasaray forvet transferi için yeni bir ismi gündemine aldı.

0: bonservis bedeliyle Saint-Étienne'e transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon 35 maçta süre alan 21 yaşındaki santrfor 11 gol ve 9 asist kaydetti.
1: Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray, Wolverhampton'da forma giyen Brezilyalı João Gomes'i de listesine dahil etti.
0: Galatasaray yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek için çalışmaları sürdürüyor. Sarı kırmızılıların takviye yapmak istediği bölgelerden birisi de orta saha. Galatasaraylı idareciler merkez orta saha transferinde rotasını İngiltere'ye çevirdi. Gündemine birçok ismi alan sarı kırmızılılar Wolverhampton formasını giyen João Gomes'i de adaylar arasına ekledi. Premier Lig'den düşen sarı siyahlılar iyi bir teklif gelmesi halinde Brezilyalı orta sahayla yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. Ada basını Wolverhampton'ın 40 milyon euro bonservis beklentisi olduğunu yazdı. Birçok kulübün yakından ilgilendiği 25 yaşındaki Brezilyalı yıldızın ilk tercihi İngiltere Premier Ligi. Ancak João Gomes'in Şampiyonlar Ligi'nde iddiası olan başka ülke kulüplerinden gelecek tekliflere de sıcak baktığı ifade edildi. Gomes geride kalan sezon 41 maçta forma giyerken 1 gol 2 asist üretti.
1: Udinese Galatasaray'dan kiraladığı Nicolò Zaniolo'nun bonservisini aldı. Zaniolo İtalya'da kaldı. Serie A temsilcisi Udinese sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı İtalyan yıldızla 2029'a kadar sözleşme imzaladı. Sarı kırmızılıların 2022-23 sezonunda Roma'dan renklerine bağladığı hücum oyuncusu Aston Villa, Atalanta, Fiorentina ve son olarak Udinese'ye kiralanmıştı. Bu sezon Udinese formasıyla 38 maça çıkan Zaniolo 6 gol 7 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş yönetimi gelecek sezon planlamasında düşünmediği isimlerden kendilerine kulüp bulmalarını istedi.
0: Beşiktaş'ta ayrılması gündemde olan oyuncular netleşmeye başladı. Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren siyah beyazlı yönetim, Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda João Mario, El Musrati ve Gene Onana gibi isimlere 10 Temmuz'a kadar ek izin verdi. Kamp kadrosunda düşünülmeyen futbolculara kendilerine kulüp bulmaları yönünde bilgilendirmenin yapıldığı ve gelecek tekliflerinde değerlendirileceği belirtildi. Slovakya'da gerçekleştirilecek hazırlık kampında yalnızca bazı yabancı oyuncular değil, geçtiğimiz sezonu farklı takımlarda kiralık geçiren bazı yerli futbolcular da yer almayacak. Beşiktaş'ta geçen sezon başka kulüplerde kiralık oynayan futbolcular arasında teknik heyetin kadroda düşündüğü tek ismin Semih Kılıçsoy olduğu öğrenildi. Cagliari'de 25 müsabakada 4 gol atan genç golcünün Vincenzo Italiano'nun planları arasında önemli bir yere sahip olduğu ifade edildi. Siyah beyazlılarda kamp süreci boyunca ayrılıkların netleşmesi ve transfer çalışmalarının da hız kazanması bekleniyor.
2: Italiano isminde mutabık kaldık.
1: Beşiktaş geçen sezon kadro dışı bırakılan Necip Uysal için jübile yapacak.
3: Beşiktaş kulüp tarihinin sembol isimlerinden Necip Uysal için özel bir jübile maçı düzenlemeye hazırlanıyor. Yönetim, kariyeri boyunca yalnızca siyah beyazlı formayı giyen deneyimli futbolcuya sezon içinde taraftarların da katılımıyla anlamlı bir veda organizasyonu yapmayı planlıyor. 2009 yılında A takıma yükselen Necip Uysal, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadro dışı bırakılmıştı. Beşiktaş yönetimi uzun yıllar kaptanlık yapan ve birçok başarıda pay sahibi olan tecrübeli futbolcu için özel bir jübile düzenleyerek vefa örneği göstermeye hazırlanıyor. 35 yaşındaki futbolcu adına gerçekleştirilecek organizasyonun tarihi önümüzdeki haftalarda netleşecek. Siyah beyazlı kulübün jübile maçını unutulmaz hale getirmek için eski yıldızlarını da organizasyona davet etmeyi planladığı öğrenildi. Taraftarların gönlünde özel bir yere sahip olan Ricardo Quaresma ve Mario Gomez başta olmak üzere Beşiktaş'ın son yıllardaki önemli isimlerinin de bu özel gecede yer alması bekleniyor.
1: Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Chibuke Vivu'ya İngiltere Premier Lig'den talipler var.
4: Trabzonspor futbolcu

0: Fulham'ın transfer radarında. Wagner Pinya'yı kadrosuna katmak isteyen İngiliz ekibi, Bordo Mavili ekibin 22 yaşındaki Nijeryalı stoperi Chibuke Avivu'yu da listesine ekledi.
1: Bu defa sol tarafı kullanacak Tümosan Konyaspor. Diego Avivu yerde kaldı. Serbest vuruş.
0: İngiliz basınındaki haberlere göre savunma hattını güçlendirmek isteyen Fulham'ın Vivo için 20 milyon euronun üzerinde bir rakamı ödemeye hazır olduğu öne sürüldü. Wagner Pinya için gelen cazip teklifleri reddeden Trabzonspor yönetiminin aynı tavrı Vivo konusunda da göstermesi bekleniyor. Geçen sezon devre arasında Wolfsberger'den 5.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Vivo, 21 karşılaşmada forma giydi ve 3 gol 1 asistlik katkıda bulundu. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadığı Trabzonspor'la 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Vivo, Nijerya milli takımında 3 müsabakada görev yaptı.
2: Trabzonspor, Konyaspor forması giyen Adil Demirbağ kadrosuna katmak için harekete geçti. Transferin hızlı takımı Trabzonspor, 28 yaşındaki stoper için Konyaspor'la görüşmelere başladı. Taraflar arasındaki görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor. Daha önce Samet Akaydın'ı kadrosuna katan Karadeniz ekibi, Adil Demirbağ hamlesiyle yerli stoper havuzunu da genişletmiş olacak. Konyaspor'daki 6. sezonunu geride bırakan Adil, geçen sezon 28 maçta 2 gol 2 asist katkısı sundu. Evet değerli izleyenler, Dünya Kupası'ndan haberlerle devam ediyoruz gün ortasına. İran teknik direktörü ve yıldız futbolcusu Mehdi Taremi Yeni Zelanda maçının ardından açıklamalar yaptı.
3: Meksika'da kamp yapan İran Yeni Zelanda maçını Birleşik Devletler'in Los Angeles kentinde oynadı. 2-2 biten G grubu karşılaşmasının ardından İran teknik direktörü Amir Galenoi ve kaptan Mehdi Taremi şartların zorluğunu anlattı.
4: Sanırım Dünya Kupası'nda en çok baskı altında olan takımız. Federasyon başkanı burada değil, medyamız da burada değil. Gelişlerimizi geciktirmeleri, toparlanmamıza fırsat vermeden erken dönmemizi istemeleri durumu daha da zorlaştırıyor. Daha fazla engelle karşı karşıya bırakıyorlar. Ama biz bunun elimizden gelenin en iyisini yapmamızı engellemesine izin vermeyeceğiz.
5: And you know, everything is,
6: Biliyorsunuz aslında her şey bizim için bir felaket gibi. Doğru olan bu değil ama bahaneleri takip etmiyoruz. Sadece ileriye bakıyoruz. Sonraki iki maç için umudumuz var ve halkımız için elimizden gelenin en iyisini yapacağız, taraftarlarımızı sevindireceğiz. Los Angeles'a yolculuk normalde çok kısa sürmesine rağmen toplamda 5 saatlik seyahat ve güvenlik kontrollerine katlandık.
3: İran'ın grup aşamasındaki kalan iki maçı pazar günü Inglewood'da Belçika'ya, gelecek haftaysa Seattle'da Mısır'a karşı oynanacak.
2: Şimdi gelin Dünya Kupası'nda günün programına birlikte göz atalım. I grubunda iki karşılaşma saat 22'de Fransa ile Senegal karşı karşıya gelecek. Saat 01'de de Irak'la Norveç karşılaşacak değerli izleyenler. J grubunda sabaha karşı 04'te Arjantin Cezayir, 07'de de Avusturya Ürdün maçları oynanacak. Günün programı bu şekilde diyelim. Ve A milli takımımızla devam edelim. Türkiye'nin Avustralya mağlubiyeti akıllara eski büyük turnuvaları getirdi. Milli takımımız 9 büyük turnuvanın 8'ine yenilgiyle başladı.
3: Türkiye büyük turnuvalara iyi başlayamıyor. ...1954'ten beri katıldığımız 3 Dünya Kupası, 6 da Avrupa Şampiyonası'nda 8 mağlubiyet yaşarken sadece bir galibiyet aldık. İlk kez 1954 Dünya Kupası'nda yer alan milliler, turnuvaya Batı Almanya karşısında aldığı 4-1'lik yenilgiyle başladı. İkinci karşılaşmasında Güney Kore'yi 7-0 gibi farklı sonuçla mağlup eden Türkiye, grupta Macaristan'la maç yapmadı. Ay Yıldızlı ekip aynı puana sahip olduğu Batı Almanya ile oynadığı playoff maçını 7-2 kaybedip turnuvadan elendi. İlk maçımızı oynadığımız Batı Almanya dünya şampiyonluğuna ulaştı. Türkiye 1954'ün ardından büyük turnuva için 42 yıl bekledi.

0: 1996 Avrupa Şampiyonası'na giden milliler ilk maçında Hırvatistan'a 1-0 kaybetti. Portekiz'e de 1-0 yenilen Türkiye, 3-0'lık Danimarka mağlubiyetiyle turnuvayı noktaladı. 2000 Avrupa Şampiyonası'na da katılan Türkiye, İtalya'ya 2-1 yenilerek başladığı turnuvada İsveç'le golsüz berabere kalırken Belçika'yı 2-0 mağlup etti ve gruptan çıktı. Çeyrek finalde Portekiz'e 2-0 yenilen A milli takım turnuvaya veda etti. 2002 Dünya Kupası'na Brezilya'ya 2-1 yenilerek başlayan Türkiye, daha sonra yarı finale kadar yükseldi. Yarı finalde yine 5. şampiyonluğunu alacak Brezilya'ya bu kez 1-0 yenilen milliler turnuvayı 3. tamamladı. ...2008 Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçında Portekiz'e 2-0 kaybeden Türkiye, yarı finale kadar yükseldiği turnuvada Almanya'ya 3-2 yenildi.
1: Tehlikeli gelişiyor atak. Kutus verdiler.
0: ...2016 Avrupa Şampiyonası'na da 1-0'lık Hırvatistan mağlubiyetiyle başladık. Milliler tek galibiyet aldığı turnuvada gruptan çıkamadı. 2020 Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçında İtalya'ya 3-0 yenilen Türkiye puan alamadan elendi. İtalya ise şampiyonluğa ulaştı. Açılışlarda tek galibiyetimizi Euro 2024'te Gürcistan'ı 3-1 yenerek elde ettik. Gruptan çıkmayı başaran Türkiye çeyrek finale kadar yükseldi. Ancak Hollanda'ya 2-1 yenilerek elendi. Türkiye'nin büyük turnuvaların ilk maçında mağlup olduğu 8 ülkenin 3'ü şampiyonluğa ulaşırken biri de final oynama başarısı gösterdi.
2: Teknik direktör Şenol Güneş, A milli futbol takımına şu an yapılan eleştirilerin benzerlerini 2002 döneminde kendisinin de yaşadığını söyledi ve biz hiç mi değişmedik dedi.
3: A milli futbol takımının dünya üçüncüsü unvanlı eski teknik direktörü Şenol Güneş, milli takımın içinde bulunduğu mevcut durumun benzerini 2002 Dünya Kupası'nda yaşadıklarını söyleyerek Ay Yıldızlılara moral verdi. TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası'ndan örnek vererek, 24 sene önce ben giderken senden olmaz deniyordu, şimdi de Montella'ya senden olmaz deniyor. Değişen bir şey yok dedi. Düşünce değişimi yapılması gerektiğini belirten Şenol Güneş, 24 yıl önce yapılanların benzerlerini yaşıyoruz. O zaman hiç mi değişmedik biz yorumunda bulundu. Vincenzo Montella'nın Kerem Aktürkoğlu tercihine dair Şenol Güneş, Kerem ben santrfor oynamalıyım demedi. Sol açık, sağ açık. Tuncay Şanlı bir ara kaleye geçti. Kaleci olmak için mi geçti? Şartlar itibarıyla geçti. Hoca karar verdi. Hoca niye karar verdi? Şartlar öyle gerektirdi. Takıma yine hocası çağırdı dedi. Tüm taraftarlara seslenen Şenol Güneş, karamsar havaya karşın umut mesajı verdi. Deneyimli çalıştırıcı, biz merdivenin sadece ilk basamağından düştük. Zirveye daha 8 basamak var. Güneşin her zaman doğacağını biliyorsanız asla umutsuz olamazsınız. Gruptasın, grupta her türlü sonuç olur. Birinci de olabilirsin, sonuncu da. Giderken çocuklarımız, sonuncu olunca çocuklarımız değil mi? İfadelerini kullandı. Maçın ardından yapılan eleştirileri de değerlendiren Şenol Güneş, hangi oyun şekli olursa olsun kaybettiyseniz bir eksik var demektir. Sadece istatistiklere bakarak karar vermek doğru değil. Bu maçta her şey bitti diyorlar, asıl şimdi başlıyor. Oyuncular tüm bu eleştirilere rağmen işlerine bakacaklar şeklinde konuştu. Dünya Kupası'na en son 24 yıl önce 2002 yılında katılan A milli futbol takımı, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde dünya üçüncüsü olma başarısı göstermişti.
2: Teknik direktör Fatih Terim ise YouTube kanalında A milli takımın Avustralya mağlubiyetini değerlendirdi. Özellikle turnuvadaki geleceğimiz hakkında çıkarımlar yaptı. Ve bir cümlesiyle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın da tepkisini çekti. Birazdan onun yanıtını da göreceğiz ama önce Fatih Terim'in açıklamalarına bakalım.
4: Beklediğimiz bir Avustralya seyrettik. Beklentimizin dışında bir bizi üzecek, bize sürpriz gelecek herhangi bir oyun oynamadı Avustralya. Santra ile birlikte Avustralya kendi alanına kapandı, yerleşti. Ve hatta defansı 18 üstüne içine

18'in hemen dışına derin bir şekilde blok halinde durmaya başladı. Daha oyunun başında. Bu bizim oyuncularımıza tahminim odur ki maçın kolay geçeceği düşüncesini kafasına yerleştirdi. O momentumu böyle geçtik biz. Nitekim pası yapan yüzdesi çok yüksek rakamlarla oyunun kontrolünü elinde bulunduran bir Türkiye vardı. Tabii böyle durumlarda gol yememek, rakibin en büyük silahı olan geçiş hücumunu önlemek ve ona buna müsaade etmemek çok önemlidir. Ki hatayı tekrardan tazeleyesiniz, kazanıp tekrardan tazeleyesiniz ve rakibe bir baskı kurarak, bu baskı sadece presle değil, topun kontrolü sizde olup topa tempo vererek. Şimdi biz orada oynadık topla ama sanki biraz da oyalandık. Oynamamız lazımdı, oyalanmamız değil. Bir diğeri çeşitlilik gerekiyor. Yani rakibinizi zora düşürmek için, rakibinizi hataya zorlamak için ve pozisyon bulabilmek için repertuarınızın geniş olması gerekiyor. Orada topa biraz tempo vermek lazım. Yani buna hızlı oyun da diyebilirsiniz, çabuk oyun da diyebilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman rakibe bir daha hataya zorlayabilirsiniz. Aksi takdirde yavaş bir döngüde rakip oyuncu zaten alanına gelecektir. Önünüzü kapayacaktır. Bir de özellikle merkezde çok kalabalıklar. Şut atsanız çarpıyor. Topu aradan göndermek isteseniz mani oluyor. Birini driplingle geçseniz bir diğeri önünüze geliyor. Dolayısıyla burada onu söylemeye çalışıyorum. Repertuar geniş olup çeşitlilik gerekir. Yani 8 koridorlarını biraz daha fazla kullanabilmeliydik. Gereksiz ortalara atmamalıydık mesela. Çünkü zaten ortadaki üçlünün hava hakimiyeti aşikar, çok açık. Buna rağmen sağdan soldan ortalar onların işine geldi. Bizim çok da işimize yaramadı. Çünkü zaten orada Kerem bu tip bir oyuncu değil. Maç başında, hatta maç öncesi söylenilen bütün tahminler maçın başlamasıyla beraber %80-90 oranında doğru çıktı. Topla oynamayı, topla oyalanma ile karıştırmamamız gerekir. Oyuncuların sadece topa değil, alana ve zamana da sahip olmaları gerekir. Bizim bu maçta yapmadığımız şeylerden biri oydu. Oyun yüzdesinin, topla oynama yüzdesinin, oyun kontrolünün sizde olduğu her dönem demek ki daha fazla pozisyona girmelisiniz, daha fazla tehlikeli olmalısınız. Çünkü karşı tarafa bunu kabul ettirmişsiniz. Biz burada geldik, oynadık ama %100 daha etkili olacağımız pozisyonlar bulamadık. Ben bunu şuna yoruyorum. Nasıl olsa yeneriz düşüncesi yerleşti. Oyun rahat geçecek bizim için. Biz Türk milli takımıyız. Ki burada düşünüyorum bazen maçtan evvel verilen beyanatlar. Yani büyük konuşmayla iddialı olmayı, meydan okumayı çok ince bir çizgi, iyi ayırmalıyız. Ama her halükarda bu oyunun karşılığı daha ablukaya alıp, tam futbol terimiyle, rakibi daha çok baskı altına alıp daha çok hataya zorlamamız gerekirdi. Çünkü oyun yüzdesi bizde. Oyunun kontrolü bizde. Sabretmiyoruz. Defans yaptırdık, müdafaa yaptırdık ama rakibi hataya zorlamadık. Bu zorlamanın da tek yolu vardır. Çabuk oynayıp bir daha zaten o zaman buradan, yani bir pozisyondan anca çıkarken tekrar başlıyorsunuz. Kapıyorsunuz. Demek ki burada ne önemli? Kaptırdığınız toplardaki tekrar kazanma oranı ve süresi çabuk olmalı. Ki o daha nefes almadan bir diğerini. Onu söylüyorum. Biz oynamadık, oyalandık. O ayrı bir şey. Bu da herhalde aşırı güvenimizden geldi. Ki hani mağlup olduk, olmasaydı. İnşallah öyledir. Onu öbür maç hallederler çünkü. Bu hata olur mu? Olur. Altından kalkabilir mi bu takım? Bu çocuklar kalktılar bunun altından. Bugün de kalkabilirlerdi. Ancak onların da bu şevkini, oyun coşkusunu artıracak olan şey

0: oynadıktan sonra pozisyona girmektir. Ama çok fazla pozisyon bulmayıp uzak şutlarla veyahut zorla %100 olmayan, ta Kerem'in ayak içine kadar, Zeki'ninki bile %70-80 kenardan oldu, pozisyon bulmayınca moralleri bozuldu sahanın içinde. Lan ne oluyor? Maç mı gidiyor? Niye biz pozisyon bulamıyoruz? Niye? Bir de o arada ikili mücadelelerde Avustralyalı oyuncuların dinamizmi ve enerjisini görünce, havadan yerden birebir, yakın mesafe, uzak mesafe, biraz düştüler oyundan. Şu andan sonra biz buradan çıkamaz mıyız? Çıkarız. Biz kendi işimizi zora soktuk. Yani bugün berabere kalsak başka bir şey, 1-0 yenilsek başka bir şey, 2-1 yenilsek başka bir şey. Ben turnuvalarda veyahut ikili maçlarda Avrupa'da oyuncularıma hep şunu söyledim: alınan her puan, atılan her gol çok önemli. 48 takımda bir de üçüncülerin şansı var. Türk milli takımının önünde 2 tane maç var. Mesele son maça kadar iddiayı taşımak. İkinci Paraguay maçı da her şey olabilir. Ama benim tecrübem şunu diyor: bir galibiyet bile sanki götürecek bir turnuvadayız. Ha biz 2 galibiyet alalım da, ancak bir de tabii her şeyi unutup tamamen şu 2 maça full konsantre olmak lazım. Yani o onu dedi, bu bunu dedi, öteki beni şöyle eleştirdi, lerden uzak tamamen olayıma konsantre olmam gerekir. Oyuncular için de, herkes için de. Ha bunlar olmayacak mı? Olacaktır. Dünyanın her tarafında var. Halkımızdan ricamız ne olabilir bizim? Ya lütfen, hesap her zaman sorulur. Şu turnuva boyunca biraz daha toleranslı, biraz daha sevgi dolu, biraz daha hataları görmeyen, biraz daha hazırlayan, öldürmeyen yani. O çocuklara, hocaya, hocalara, federasyona, oradaki bizi destekleyenlere moral olmamız lazım esasında. Onlar bizim canımız, bir parçamız ya. Onlar bizden fazla düşünüyordur şu anda, inanın bana. Fazla üzülüyordur. Ama üzülmeyi de, sevinmeyi de turnuvadan sonraya bırakmalıyız. Hatta hesap sormayı da. Çok zamanımız var. Bunun için sorularımız var. Onlarda cevabı hazırdır. Arkadaşlar uzağa gitmeyelim. Bu iş çok basit. Kazanırsan ödüllenirsin. Kaybedersen bedelini ödersin. Bunu bilmeyen ne futbolcu vardır, ne başkan vardır, ne teknik adam vardır, ne yönetici vardır. Bu iş böyle. Ben Montella'ya da, arkadaşlarına da, ekibine de, futbolcularımıza da çok güveniyorum. 2 tane maç var. Hepsi klas oyuncular, hepsi yürekli çocuklar. Dolayısıyla ölmüş bitmiş bir hal yaratmanın manası yok. Paraguay maçında kaybetseler de iddiamız var. Muhakkak çıkacaktır. Çok zor olmayacak mıdır? Evet. Ama kaybetseler de yanlarında olmalıyız. Kazansalar da yanlarında olmalıyız. Bu da sözde değil, özde olmalı. Mücadelemizi bırakmadan devam etmeliyiz. Bizim takımımız, Türk milli takımını söylüyorum, oyuncularımız, diğer yedeklerini de kastediyorum, hangisi girerse girsin, 5 dakika içinde, 3 dakika içinde sonucu değiştirebilirler. Bizde tabii şöyle bir hastalık vardır: yanlış takım çıktı, hala değiştirmiyor. Görmüyor musun? O oyuncu girmezdi, geç girdi, erken müdahale etmedi. Ben de bunun ismini şöyle koymuştum: tanısı olmayan hastalık. Bunun tanısı yok. Yani tıp dilinde bana göre tanısı yok bunun. Bana göre. Daha doğrusu futbol dilinde bunun tanısı yok. Bu hastalığın tanısı yok.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, A Milli takımın Arizona'daki kampında açıklamalar yaptı ve az önce izlediğimiz Fatih Terim'in açıklamalarına da sert tepki gösterdi.
2: Bizim çocuklara inancımız tam. Yani o yetenekleri var. Maçın istatistiklerine baktığınız zaman, daha şu ana kadar turnuvada oynayan bütün maçlarda böyle bir istatistik yok. Olmadı.

0: olmuyor. Ama bu olmayacak anlamını taşımıyor. Çünkü bu çocuklar yakın tarihe baktığınız zaman da Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan bu çocuklar. Tarihinde ilk sefer Uluslararası A Lig'e çıkaran bu çocuklar. 24 senenin üzerine Dünya Kupası'na yine bizi taşıyan bu çocuklar bu teknik adı. Onlara huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Elbette ki çok değerli bulduğumuz yapıcı eleştirileri hem teknik hem taktik hem de bizim de yönetsel olarak da hatalarımızı insanların yapıcı olarak ve bu sürece katkı sağlayacak şekilde ifade etmelerini memnuniyetle karşılıyoruz. Saygı duyuyoruz. Ve böyle devam etmelerini de arzu ediyoruz. Çünkü size dostunuz doğruyu söyler. Düşmanınız söylemez. Hatalarımız devam etsin istiyor. Cenab-ı Allah nasip edecek. Bizim çocuklarımız bu milletin bağrından çıkmış. Bu çocuklar bu milletin ferasetiyle yine ayağa kalkacaktır. Analarımızın dualarıyla, çocuklarımızın muhabbetiyle ayağa kalkacaktır. Ama bir parantez açmak istiyorum. Biliyorsunuz siz de bu sıkıntı çekiyorsunuz. Çöl gibi bir yerdeyiz. Çölde standlar var. Akbabalar var. Bunlar yukarıdan sırtlanlar, aşağıdan sürü halinde saldırırlar. Akbabalar da yukarıdan süzerler. İşte kavga edip ayağı kırılan var mı? Zayıf noktada olan biri var mı? İnip de kapayım diyor. Ya üzüldüğüm ve bütün ekibin de aslında motive etme anlamında da çok iyi oldu. Ya bu kadar mı akbaba sırtlan vardı bizim içimizde? Yani daha ilk maçta bekleyip böyle bir fırsat bekleyip de saldıran, olmayan şeyleri olmuş gibi gösteren. Ya bunları Türk milletinin havale ediyorum. Ama onların o çabaları beyhude olacak. Bizim analarımızın duası, bu genç çocuklarımızın İsviçre'den kalkmış anne baba 5 aylık bebeğiyle beraber gelmiş. Tribünde siz de görmüşsünüzdür. Otele geldiler, biz de gerekli ilgiyi gösterdik. Dün akşam gece 1:30 otelin önünde aile duruyor. Kamp yaptığımız yerin önünde. Teyze çocuklarla beraber gelmiş, eşi de yanında. Ya başkanım diyor, evden diyor ev yemeği yapayım götüreyim de diyor. Morali düzelir diyor. Evet. Onun için bu milli takım bizim takımımız. 2 maç daha var önümüzde. Yani bunları dediğim gibi yani akbaba sırtlandık yapmaya gerek yok ya. Şenol Hocama teşekkür ediyorum. Bugün kendisiyle de konuştum. Fatih Hoca'yı arama gereği hissetmedim. Neden hissetmediğime gelince. Teşekkür ediyorum konuşmasının başlangıcını son paragrafında gelene kadar yaptığı açıklamalardan dolayı. Ama ona imparator lakabını işte bu halk verdi. İmparatora yakışan şekilde de o konuşmayı bitirmesini arzu ederim. Hiç yakıştıramadım kendisini. Üzüldüm de. Çünkü imparatorsa lakabınız, yani orada gizemli şeylerden bahsedip bunları da konuşacağım zaman gelecek. 2 maç daha bekleyelim. Hesap sorarız. Yani kimden hesap soracaksınız? Çocuklardan mı hesap soracaksınız? Teknik adadan mı soracaksınız? Yönetimden mi soracaksınız? Başkanından mı soracaksınız? Bari bunu da söyleyeyim. Hazırlık yapsın yani o hesap bile. Burası hesap sorma, hesap verme yeri değil. Onun için hiç yakıştıramadım kendisini. Yani elbette ki bu akbabalara, sırtlanlara en güzel cevabı biz veririz ama onlara en güzel cevabı bu kardeşlerimiz sahada vermesi lazım. Onlar da bu konunun bilincinde, elbette ki konuşuyoruz. Yani sonuçta burada diyorum ki yani teknik taktik olarak da yönetsel olarak bizim de yanlışımız olabilir. Yani bunu eleştiri olarak olumlu yapıcı eleştiri yapanlara saygı duyuyoruz.
1: Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır Futbol Kulübü 2026 Dünya Kupası'na gönderdiği takım kaptanlarıyla damga vurdu.
2: Iğdır Futbol Kulübü'nün 2 futbolcusu 2026 FIFA Dünya Kupası'nda takımlarının kaptanı olarak sahaya çıktı. 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Leandro Bacunha, Dünya Kupası'nda ilk kez mücadele eden ve turnuva tarihinin en küçük ülkesi konumundaki kura çağının Almanya karşısındaki maçında kaptanlık bandını taktı. Yaklaşık 160 bin nüfuslu Karayip ülkesi Almanya karşısında gol bulmayı başarsa da sahadan 7-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Iğdır ekibinin bir diğer futbolcusu Ryan Mendes ise son Avrupa şampiyonu

0: İspanya karşısında Yeşilburun Adaları'nın kaptanı olarak sahaya çıktı. 40 yaşındaki kaleci Vozinha'nın etkileyici performansıyla favorilerden İspanya'dan puan alan Yeşilburun Adaları 0-0'lık sonuçta Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını hanesine yazdırdı. Almanya kaptanı Kimmich, İngiltere kaptanı Kane ve Kanada kaptanı Alfonso Davies'li Bayern Münih turnuvaya 3 takım kaptanı göndererek zirvede yer alırken Iğdır Futbol Kulübü de 2 kaptanıyla Paris Saint-Germain, Liverpool, Aston Villa ve Milan gibi Avrupa devleri arasında yer aldı.
1: İspanya karşısında 7 kurtarışa imza atan Yeşilburun Adaları kalecisi sosyal medyada büyük ilgi gördü değerli izleyenler. Turnuva öncesi 50 bin takipçisi olan Vozinha maçtan sonra 6 milyon takipçiye ulaştı.
2: İspanya karşısında kalesinde devleşen Yeşilburun Adaları kalecisi Vozinha bir anda dünyanın en popüler isimlerinden biri oldu. Turnuvanın favorilerinden İspanya ile golsüz berabere kalan Yeşilburun Adaları'nda 40 yaşındaki kaleci Vozinha tam 7 kurtarışa imza attı. Maçın oyuncusu seçilen tecrübeli kaleci röportaj verdiği sırada Instagram hesabındaki takipçi sayısını görünce şoke oldu. Vozinha'nın İspanya maçından önce 50 bin olan takipçi sayısı tam 6 milyona ulaştı. Mücadelenin ardından gözyaşlarına hakim olamayan Vozinha, annesinin vize problemlerinden dolayı Amerika'ya gelemediğini söyledi. Tecrübeli kaleci verdiği röportajda vize için ödememiz gereken para yüzünden zamanında işlemleri tamamlayamadık. Onun burada olmasını isterdim. Büyük annem ve büyük babamla büyüdüm ve ne yazık ki onlar burada değillerdi. Birkaç yıl önce vefat ettiler ifadelerini kullandı.
1: ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenen Dünya Kupası'nda aşırı sıcaklarla mücadele eden taraftarlar maç bileti, uçuş ve konaklama maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle de sıkıntı yaşıyor.
2: 2026 Dünya Kupası bilet fiyatlarıyla ulaşım ve konaklama giderleri baz alındığında turnuva tarihinin en pahalı organizasyonu olarak dikkat çekiyor. Dünya Kupası'nın düzenlendiği 16 şehirde otel fiyatları turnuva süresince astronomik artışlar gösterdi. New York, Miami, Dallas ve Los Angeles gibi şehirlerde konaklama bedellerinin ortalama %300 artış gösterdiği belirtiliyor. Bazı şehirlerde 4-5 yıldızlı otel fiyatları gecelik $500'ların üzerine çıkmış durumda. Otellerin yanı sıra ev kiralarında da yüksek artışlar gözlemleniyor. Taraftarlar ABD'nin maçlara ev sahipliği yapan 11 şehrine ulaşmak için yüksek maliyetli uçak biletleriyle de karşı karşıya kalıyor. Özellikle Dünya Kupası'na katılan ülkelerin ABD'ye uzak bir coğrafyada bulunması, uçuş sürelerini ve bilet fiyatlarını artıran önemli bir faktör olarak gözüküyor. ABD iç hatlar uçuşlarında da geçen yıla oranla %50 ila %100 arasında artış söz konusu. ABD, Kanada ve Meksika'daki Dünya Kupası, bilet fiyatları baz alındığındaysa taraftarlar açısından turnuva tarihinin en pahalı organizasyonu oluyor. 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasındaki karşılaşmalar için bilet fiyatları ortalama $400 civarındayken, Katar'daysa grup maçlarının ortalama bilet fiyatı $100'ların altındaydı. Bir taraftarın grup aşamasından finale kadar sadece maç biletleri için harcayacağı tutar $7000'ın üzerine çıkabiliyor. Uçuş ve konaklama eklendiğinde ise bu tutar 2022 Katar Dünya Kupası'nın 5 katı maliyete ulaşabiliyor. Bu duruma taraftarlar bu futbolun festivali değil, zenginlerin festivali oldu yorumunu yapıyor. Maç bileti fiyatları hakkında ABD Başkanı Donald Trump, $1000'dan fazla bilet fiyatı, ben olsam o parayı ödemezdim ifadelerini kullanmıştı.
1: Dünya Kupası başladı, eleştiriler de beraberinde geldi değerli izleyenler. İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport turnuvanın formatı, maç saatleri ve su molalarının kamuoyu tarafından beğenilmediğini yazdı.
3: İtalyan basınından FIFA'nın yeni Dünya Kupası formatına eleştiri geldi. La Gazzetta dello Sport'ta yayımlanan değerlendirmede 48 takımlı Dünya Kupası'nın futbolun kalitesini olumsuz etkilediği savunuldu. Turnuvanın 32 takımdan 48'e çıkarılmasıyla maç sayısının 64'ten 104'e yükseldiği hatırlatıldı. FIFA'nın giderek büyüyen organizasyon modelinin sportif dengeleri zorladığı ifade edildi. Özellikle takımlar arasındaki seviye farkının arttığına dikkat çekilirken bazı karşılaşmalarda rekabet gücünün düştüğü belirtildi. Değerlendirmede maç saatleri de eleştirilen konular arasında yer aldı. Televizyon yayınları nedeniyle günün en sıcak saatlerinde oynanan karşılaşmaların oyun temposunu olumsuz etkilediği savunuldu. Aşırı sıcaklığın futbolcuların performansını düşürdüğü ve maç kalitesini olumsuz etkilediği vurgulandı. 1994 Dünya Kupası finalinin de benzer şartlarda oynandığı hatırlatılırken, FIFA'nın geçmişten yeterli dersi çıkarmadığı görüşü paylaşıldı. Yazıda Avrupa'nın kontenjan dağılımından da olumsuz etkilendiği ileri sürüldü. Genişleyen turnuvanın futbol kalitesini yükseltmekten çok ortalama seviyeyi aşağı çektiği kaydedildi. Su molalarına da değinilen değerlendirmede bu uygulamanın sadece oyuncuları korumaktan çok yayın gelirlerini artırmaya hizmet ettiği iddia edildi. İtalyan gazetesine göre futbolun giderek daha fazla duraksadığı bir dönemde eklenen her yeni ara oyunun akıcılığına ve izlenebilirliğine zarar veriyor. Uluslararası futbol kamuoyu şu ana dek Dünya Kupası organizasyonla ilgili memnuniyetsiz, ancak turnuvanın ilerleyen günlerinde kupanın nasıl bir atmosfere bürüneceği de merak konusu.
1: İspanyol ekibi Real Madrid, Chelsea forması giyen Marc Cucurella ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.
4: Real Madrid, Marc Cucurella'yı transfer etti. Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Eflatun Beyazlılar, Premier Lig'de Chelsea forması giyen İspanyol sol bekle 2032 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. La Liga devi 6 yıllık kontrat yapılan 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Chelsea'ye 55+5 milyon euro bonservis ödemesi yapacak. Kariyerine İspanyol altyapısında başlayan ve daha sonra Barcelona'da devam eden Cucurella, Eibar, Getafe, Brighton formalarını giydikten sonra 2022'de Chelsea'nin yolunu tutmuştu. Chelsea formasıyla 163 maçta 9 gol 11 asist üreten Cucurella, 2024'te Avrupa şampiyonluğu yaşadığı İspanya milli takımında da 24 maçta bir kez fileleri havalandırdı.
1: Bir transfer gelişmesi de Bayern Münih'ten paylaşalım. Alman ekibi PSV Eindhoven'ın faslı 10 numarası İsmail Saibari'yi renklerine bağladı.
3: Bayern Münih transfer harekatına erken başladı. Bavyera temsilcisi PSV Eindhoven'dan İsmail Saibari ile prensip anlaşmasına vardı. Fas formasıyla Dünya Kupası'nda mücadele eden 10 numaranın Birleşik Devletler'de sağlık kontrollerinin yapıldığı belirtildi. 25 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Brezilya karşısında takımının tek golünü kaydetti. Bayern Münih yetenekli yıldız için Hollanda ekibine 65 milyon euro bonservis ödemesi yapacak. Transferin kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor. 6 yıldır PSV'de forma giyen başarılı futbolcunun adı geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray'la anılmıştı. İsmail Saibari bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 37 resmi müsabakada 19 gol 9 asistlik performans sergiledi.
1: İtalyan ekibi Milan'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim oldu.
3: Serie A'nın köklü ekibi Milan, Ruben Amorim'le prensip anlaşmasına vardı. Kırmızı siyahlılar Portekizli teknik adamla 2+1 yıllığına el sıkıştı. Milano temsilcisi Amorim öncesinde Andoni Iraola ve Oliver Glasner'le de görüşmüş, ancak müzakerelerden sonuç çıkmamıştı. Sezonu Şampiyonlar Ligi'ni kaçırarak bitirdikten sonra Allegri ile yollarını ayıran kulüp yönetimi, İtalyan teknik adam döngüsünden çıkarak genç ve yenilikçi bir isme gitmeyi hedefledi. Bu doğrultuda yapılan değerlendirmede Milan'ın seçimi Ruben Amorim oldu. Portekizli teknik adam 4 sezon çalıştığı Sporting'le 2 lig şampiyonluğu yaşayarak dikkatleri üzerine çekmişti. Sonrasında 2024 yılında Manchester United'la sözleşme imzalayan 41 yaşındaki çalıştırıcının ada macerası 14 ay sürebilmişti. İngiliz basını tarafından 3-4-3 formasyonuna ve oyun prensiplerine katı bağlılığı eleştirilen Amorim, kırmızılarla 63 maçta 1.43'lük puan ortalaması yakaladı. Ruben Amorim ile Milan önümüzdeki

0: sezon Serie A'nın yanı sıra Avrupa Ligi'nde de hasret kaldığı başarılara ulaşmaya çalışacak. 1899'da kurulan Milan 2024'e kadar hiçbir Portekizli teknik adama görev vermezken Amorim, Fonseca ve Conceição'dan sonra 3. Portekizli oldu.
1: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain'i mağlup etti ve seride durumu 1-1'e getirdi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında Beşiktaş Gain ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertlilerin baş antrenörü Sarunas Yasikevicius mücadelenin ilk periyodunda ikinci teknik faulün ardından diskalifiye edildi. Maçın her çeyreğini önde götüren Fenerbahçe Beko karşılaşmadan 93-68 galip ayrıldı ve seride durum 1-1'e geldi. Serinin 3. maçı çarşamba günü 20'de Beşiktaş Gain'in ev sahipliğinde oynanacak. Şimdi maç sonuna gidelim ve Fenerbahçe Beko'lu oyuncuların açıklamalarını izleyelim.
2: I mean, we took definitely a step in the right direction, did some of the right things, but...
3: Evet, doğru yönde bir adım attığımızı söyleyebilirim. Bugün daha iyi bir karşılaşma çıkardık ve birbiri yakaladık ama kesinlikle önümüzde zorlu bir görev var. Şimdi oraya çok zorlu iki karşılaşma için gidiyoruz ve biliyoruz ki çok daha iyi karşılaşmalar çıkarmalıyız orada galibiyet için. Bu zor bir soru aslında. Hepimiz biliyoruz ki uzun bir sezon ve... Önümüzdeki karşılaşmalar için kendimizi zorlamamız gerekiyor. Önümüzde almamız gereken iki galibiyet daha var. Herkes bunun için uğraşıyor. Öncelikli olan keyif almaya çalışmak oynadığımız oyundan ve bunu sonuna kadar götürebilmek.
4: Yani öncelikle Fenerbahçe karakterini ortaya koyup hak ettiğimiz skoru aldığımız için mutluyum. Yani sonuçta çok değerli bir antrenöre ve çok değerli bir takıma karşı oynuyoruz. Fakat kendi evimizde ilk maçı kazanmamız gerekiyordu. Şimdi seride dediğiniz gibi iki tane maç onların sahasında olacak. Yani tabii ki de maç maç düşünmemiz gerekiyor. Ama günün sonunda umarım bu seriyi orada bitirip kupayı kaldırabiliriz. Yani bugünkü oynadığımız oyunu oynarsak ben zaten Fenerbahçe olarak hak ettiğimiz kupayı alacağımıza eminim. Yani tabii ki de beklemediğimiz bir durumdu. Ama yani artık yani hepimiz o kadar profesyoneliz ki maçın içerisinde bazen taraftarların arasında bazen sağ içi sağ dışında ne oluyorsa her şeye hazırlıklı durumdayız. Yani sonuçta kenarda da koçun ekibi var ve zaten bütün sene çalıştığımız için bütün taktiklere, maçın toplantılarına hakimdik. Kendisi bizimle orada olamadı ama sistemimiz yine bağlı kaldık. Fakat yani sonuçta o kadar iyi bir takımız ki her şekilde galibiyet almayı biliyoruz. Bu da bizim için çok önemli bir hem kendimize hem de insanlara gösterdiğimiz yeniden bir şey oldu. Yani hangi duruma düşersek düşelim yani kazanmayı bilen bir Fenerbahçe var.
1: Gün ortasını noktalıyoruz. Hoşça kalın.
5: Can Uzun kendini gösterdi. Can Uzun aldı sağ ayağına. Can Uzun'dan harika bir gol.

0: boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi gör.

0: büyümek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Bir reklam.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
3: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.

0: gün geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Support Radio.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Otomotiv Sanayi Derneği, bu yılın Ocak-Mayıs dönemine ait üretim ve ihracat adetleriyle pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 5 ayında toplam otomotiv üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %10 azalarak 538.718 olarak kaydedildi. Otomobil üretimi de %20 gerileyerek 301.367 oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 547.115'i buldu.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
1: Kaspor ekranında ana haberle karşınızdayız.
0: Sıcak haberler, canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle buluşturuyor olacağız.
0: Ana haber hafta içi her gün 18'de A-Spor'da.
2: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: gündemine hoş geldiniz. Mutlu günler değerli izleyenler. Transfer sezonunun resmi olarak açılmasına yaklaşık bir hafta var ama transferle ilgili konuşulan çok fazla şey var. Tabii ki transferi, Dünya Kupası'nı, milli takımımızı, her şeyi konuşacağımız bir spor gündemi de sizleri bekliyor. Yusuf Tokaç ve Güvenç Kurtar bizlerle birlikte hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: İyi yayınlar. Teşekkürler. Valla transferde takımlar biraz da vitesi arttırmaya başladı ama transfer demişken tabii biz de Fenerbahçe ile başlayacağız. Fenerbahçe'de teknik adam transferi de merakla bekleniyor. Aykut Hoca Perşembe Cuma açıklanacak gibi bekleniliyordu, olmadı. Dün Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı ama dün de yine bir o yönde karar gelmedi, açıklama gelmedi. Başka açıklama geldi ama resmi açıklama gelmedi. Aykut Kocaman dönemi olacak mı olmayacak mı, merak konusu bu. Güvenç Hocam sizinle başlayacağız ama öncesinde bir Erdem'e gidelim. Erdem Akbaş'a bağlanalım. Bakalım Erdem'de yeni bir haber var mı, yeni bir gelişme var mı? Onu soracağız tabii ki. Sevgili Erdem, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ömer Saç, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Erdem, Fenerbahçe taraftarının en büyük merak ettiği nokta yeni teknik adam kim olacak? Aykut Kocaman bekleniyor ama hala resmi açıklama gelmiş değil. Bunun yanında tabii ki transferler de bekleniyor. Fenerbahçe gündemiyle ilgili gelişmeleri senden almaya başlayalım.
2: Ömer Saraç, tabii burada en çok merak edilen konu teknik direktör konusu. Öncelikle şöyle söyleyelim, Fenerbahçe'de bir seçim yaşandı. Başkan Sayın Aziz Yıldırım tarihi bir oyla başkan seçildi. Ardından yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı ve diğer bir sonraki adımda teknik direktörü ve futbol yapılanmasını açıklamak. Artık o aşamadayız ve buradaki isim kim olacak? Aslında birazcık daha bu soru işaretlerini giderme adına günlerdir yayınlarımızı sürdürüyoruz. Dün bir yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Sayın Aziz Yıldırım'ın başkanlığında Fenerbahçe Yönetim Kurulu hemen hemen tam kadro toplandı. Birkaç yönetici dışında yönetim tam kadro kulüp binasındaydı. Ve birçok gündem maddesi konuşuldu. Dünkü açıklamasında zaten Fenerbahçe'nin açıklamasında aciliyet gerektiren konuların öncelikle konuşulduğu ifade edilmişti. Nedir bunlar? Tabii ki kulübün mali durumuyla alakalı hızlı şekilde adım atılması gereken noktalar var. Bu konular ele alındı. Hızlı bir şekilde finansal giriş yapılması gerekiyor kulübe. Bunlar konuşuldu. Devamında teknik direktör konusu konuşuldu. Ve görev dağılımı yapıldı. Resmi siteden de ayrıntılı bir şekilde hangi yöneticinin hangi görevi yapacağı açıklandı. Devamında tabii tüm Fenerbahçe kamuoyunun gözünü çevirdiği nokta teknik direktör açıklaması oluyor. Teknik direktör konusunda bir belirsizlik mi var? Hala netleşmedi mi? Başka isimlere mi gidiliyor gibi farklı sorular bizlere de geliyor elbette. Fenerbahçe taraftarı da soruyor. An itibariyle mevcut durum şu. Dünkü yönetim kurulu toplantısında Sayın Aziz Yıldırım kendi teknik direktör adayının Aykut Kocaman olduğunu ifade etti ve yöneticilerinin de fikirlerini aldı. Hangi yönetici, hangi ismi istiyor? Tabii bunu tek tek burada söyleyemeyiz ama elbette farklı isimleri dile getiren yöneticiler oldu. Burada Sayın Montella'nın ismi de gündeme geldi. Sayın Nuri Şahin'in de ismi gündeme geldi. Sayın İsmail Kartal'ın ismini de telaffuz edenler olmuş. Yani farklı isimler konuşuldu. Ama şöyle bir durum var ki Sayın Aziz Yıldırım'ın zaten seçim sürecinde de kendisinin açıkladığı üzere Aykut Kocaman konusundaki fikri sabit. Burada peki neden hala Aykut Kocaman ismi açıklanmadı. Dünkü toplantıda çizilen bir şema vardı. O şemayı da aktarmak istiyorum. Devamında neden bu süreç birazcık daha gecikiyor onu detaylandıracağım. Fenerbahçe uzun süredir bir şampiyonluk hasreti çekiyor ve bu şampiyonluk hasretini sonlandırma adına da en elzem konulardan bir tanesi teknik direktör tercihi. Çok farklı teknik direktörler denedi geçtiğimiz süreçte. Deneyimli

0: de bu konuda görüşüm elbette farklı olabilir. Ama an itibariyle Aykut Kocaman isminin bir adım önde olduğunu söyleyelim. Dünkü toplantıdan da aslında birazcık daha bu havayla çıkıldı. Peki neden hala açıklanmadı? Sayın Aykut Kocaman'ın teknik ekibiyle, yani yardımcı ekibiyle alakalı bazı detaylar var. Açıkçası bunların netleşmesi bekleniyor. Bendeki istihbarat da bu şekilde. Aykut Kocaman'ın ekibinde yer alacak isimlerle alakalı tablo, durum tam olarak netleştiğinde de Fenerbahçe'deki teknik direktör konusunun resmi kanallarla açıklanmasını bekliyoruz Ömer Saraç. Dün bir toplantı vardı. Bugün an itibariyle bir toplantı, bir görüşme yok. Artık gözleri çevirdiğimiz yer Fenerbahçe'nin resmi açıklamaların yapıldığı Fenerbahçe'nin resmi sitesinde teknik direktör açıklamasını bekliyoruz bizler de Ömer Saraç.
1: Erdem Akbaş, teşekkürler. Gelişmeleri senden almaya devam edeceğiz. Fenerbahçe teknik adamını arıyor. Kim olacak teknik adam? Aykut Kocaman ismi çok yoğunlukla gündemdeydi ama diğer adayların da ortaya çıktığı bir gün yaşıyoruz. Çünkü Aykut Hoca'dan hariç çok fazla isim konuşulmadı Perşembe, Cuma, geçen hafta. Dünden itibaren başka isimlerin de olabileceği konuşulmaya başlandı. İlginç bir hal aldı. Fenerbahçe'de yeni teknik adam kim olacak? Güvenç Hocam, belirsizlik devam ediyor.
2: Şimdi nedir biliyor musun kulüplerde? Başkan yönetimi seçer, tamam mı? O başkana da orada kimse hayır mayır diyemez herhangi bir hususta. Derse ki kibarca bir şey söyler. Başkan yönetimden yetki alır teknik direktörlük için. Teknik direktörü tayin etme hususunda. Vermeyem diyen falan kimse de olmaz zaten. Onun için de başkan yetkilidir. Yani ona buna soracak falan filan da tabii ki onların fikirlerini alır ama yani yetkili burada Aziz Yıldırım başkan. Orada herhangi bir yöneticinin söylediği şeyi de tutup da o teknik adamı almaz. Şimdi teknik adamlardan, şimdi ben sayayım, Aykut Kocaman Alex'i gönderdi, yani 10 numara oynayan bir adamı. 300'e 400'e yakın bir dahli var şeyde, istatistiği var. Şimdi burada Aykut Kocaman yani 10 numara sevmiyor yani o zaman, çünkü Alex'in istatistikleri müthiş yani. Belki Türkiye bundan sonra da o kadar hem asist hem gol atan bir adam kolay gelemez diye düşünüyorum. Daha evvelden de yok. Şimdi orada santrafor aldı Aziz Yıldırım başkan. Bir tane daha alacağım diyor. Ya arkadaş, benim anlamadığım ne var? Bizim medya 77 tane gol atmışsın, tamam mı? Fenerbahçe'ye eleştirdiler. Santifor almadan gitti, santifor almadan gitti. Ya tabii ben buna katılmıyorum. Ya olacak şey değil. 77 golde sen atmışsın. Senin arkası yol geçen anı gibi. Belki senle daha evvel şey yapmadık. Ben geçenlerde bir istatistik çıkarttım. Tamam mı? Şimdi böyle X bir şeyde sarı sarı sarı, kırmızı işte yeşil maçları böyle yanda. Basıyorum sarı şeye. Tamam mı? Puan kaybettiğim maçlar. 10 tane maç. Bastım. 10 tanesinde de 10 numara ya Alex şey oynamış, Asensio ya Talisca oynamış. 18 puan kaybetmişler. Yani bu demektir ki Fenerbahçe 10 numaralı bir adamla, Asensio dediğin adam bana göre Türkiye'nin en iyi adamlarından bir tanesi yani orta sahada veya forvette. Yani iki tane adam saysam, bir tane Osimhen derim, bir de onu sayarım yani. Sane var işte, 3 tane 5 tane girer. Şimdi böyle olunca tabii şimdi sen şeyi orta sahada ya üçlü oynayacak, tamam mı? Yani Aykut'ta şeye bakıyorsun, Nur Şahin'e bakıyorsun, o çift santfor gibi oynuyor. Şimdi ama burada 10 numara oynadığı zamanki şeye bakıyorsun, istatistikleri 18 puan kaybetmiş. Çift santfor oynattığın zaman demek orta sahadaki Gündüz'ü, Kante gibi çok koşan iki tane adam olduğu halde, tamam mı, Fenerbahçe 18 puan kaybetmiş. Şeyi de saymıyorum. En son Eyüp maçını saymıyorum. Bir de Karagümrük maçını saymıyorum. O iki maçı hariç tutuyorum yani. Şimdi o da bana göre yani uyumaz yani şey. Çünkü şimdi ben Aykut Kocaman gelecek. Bana santifor aldın. Bir tane daha santifor aldın. Talisca geldi. Talisca ile niye anlaştın? Asensiyon var. Çok enteresan bir durum var. Yani bu şeyde yani Aykut gelse de acaba belki diyordur ki ya başkan tamam da bak ben Alex'i gönderdim. Şimdi Talisca var, sen iki tane santifor alıyorsun. Ben çift santfor oynamam. Bu takımda

0: Gündüz'de Kante denen iki tane koşan adam var. Orta sahada diri değil mi? Yani tempolu da Kante geldi şimdi daha da iyi. Geldiğinden daha da formda, daha da çok koşuyor. Ben nasıl olacak şimdi? Bunu ben yani Alex'le niye anlaştın o zaman? Kim anlaştı bilmiyorum bundan evvel. Saadettin Başkan mı anlaştı? Ne yaptı? İki sene daha galiba uzattılar. Ha adamda en fazla gol atan futbolcu. Ha Montella gelse var ya, santrafora gerek yok. Tam Montella Alex'in adını söyle. Talisca'nın yani orada oynatacağı bir teknik adam. Gol de atmış. Onu orada oynatır. Santrforları falan da oynatmaz yani. Adamın şeyi o. Sistemi o, düşüncesi o, felsefesi o. Yani bu durumda yani işte santrafor aldım başlayacak bizim medya. Yusuf başlayacak, niye oynatmıyorsun işte santrafor? Bütün bizim medya başlayacak. Ya bu sefer Fenerbahçe'de santrafor yoktu, niye oynatmıyorsun? Talisca'yı hala oynatıyorsun. Ben olsam Talisca'yı oynatırım da. Neyse, ya tabii ki adam olursun.
1: Talisca da forvet değil ki zaten hocam.
0: Gol atıyor. Ya sen hiç konuşma, adam arkası dönük oynayamaz dedi.
1: Hocam arkası dönük ya, oynar işte, ama normal yeri bak, değil ki.
0: Bak bir şey söyleyeceğim. Ben diyorum ki sana 10 tane ara sana gösterdim. 10 tane maç 18 puan kaybetmiş. Talisca ve Asensio'nun 10 numara oynadığı maçlarda. Olmaz. Olmaz. Olmuyor yani. Yetmiyor demek ki orta sahanda o ortadaki üçlüde gücü iki tanesini yetmiyor. Zaten bunları anlatmaya gerek yok fazla. Rize maçı, o bu falan, Galatasaray maçı. Bunları hep gördük. Diye Kasımpaşa 10 kişi kalmış. Asensio da gol atmış 1-1. Gene Asensio oynamış 10 numara. Hepsine baktım tek tek. Onun için de vallahi burada ama bana göre Aykut gelir. O şimdi niye bekliyorlar, ne diyorlar? Belki Aykut da şöyle demiştir, ya başkan sen bu Talisca başıma benim bela. Tabii ben bunu oynatmam. Tabii ben Alex'i gönderdim. Sen şimdi iki tane de santrafor alıyorsun. Tamam mı? Bu arada da hafiften de şeye dokundurayım. Icardi'ye. Gördün, Norveç çift santrafor oynuyor. İkisini de kesemezsin. İkisi de değil mi? İkisi de müthiş adamlar. Yani çift santrafor hem de şeyi vardır. Bir sistemi vardır. Onu da öyle oynatabilirler. Neyse. Neticede kim gelir? Bana göre yine Aykut gelir. Yabancı kim gelecek? Şimdi bizde şöyle bir şey var. Diyorlar ki ya bu kaç senedir şey yapmıyor. Adını söyle. Bir arkadaşlarımız var, kardeşlerimiz bizim. Antrenörlük yapmıyor. İşte yenilikler. Şimdi sen, ben, tamam biz burada yenilikleri görüyoruz. Aykut Hoca göremiyor. Veya adam 2-3-4 senedir antrenörlük yapmıyor, göremiyor yani. İşi futbol adamın. Tüccar değil, o değil, bu değil yani. Tamam mı? Göremez oğlum bir. Yani böyle bir şey olmaz. Onu bir kere yanlış, tamam mı? Tamam mı? Ondan sonra Aykut yani yenilikleri şimdi ben belki milli takıma bilmiyorum girer miyiz, girmez miyiz? Biz dışarıdan daha iyi görüyoruz. Bizim hemen ufak söyleyeyim. İspanya bizi kopya etmiş maçımızı. Aynısını oynadı. Ama gol yemedi. Onlar biraz daha cesaretli. Aynısını oynadı bak. Tabi orada neyse, ben bilmiyorum gelir miyiz milli takıma falan filan. Tamam mı? Ya yani neticede Aykut şeyi de işte diyorlar ki mesela yaşlı. Bana yaşlı diyorlar. Genci de gördük abi. Tedesco'yu gördük. Bilmem kimi gördük arkadaş. Gördük, gençleri de gördük yani biz. Veya çalışan ne yaptı? Ya çok enteresan fikirleri var. Biz de şöyle yapıyorlar Ömerciğim. Biz de herhalde buraya geliyoruz ya, biz bir illaki bir şeyi eleştireceğiz yani. Eleştireceğiz. Ya arkadaş bir dur bakalım. Ha görüşlerimi söylerim ben. Benim görüşüm şimdi milli takıma bilmiyorum. Girecek miyiz hiç milli takıma? Girmeyeceğiz.
2: Şu anda ondan yok. Sonra ya girersek, transferler ve Fenerbahçe'yi konuşuyoruz hocam. Yani yok, milli yok. Takıma tabii ki illaki bir yere gireceğiz. Sonuçta
0: girersek anlatacağım. Ya biz, ben kendi fikirlerimi söylerim tamam mı? Ama arkadaş illa şu bu falan diyemeyiz.
2: Hocam şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin listesi bana ilginç geliyor. Yani şöyle bir... hazırlık yapılmamış demek ki, yapıldıysa da doğru hani hazırlık olmamış. Çünkü şimdi Aykut Kocaman tek aday gibi görünüyordu. Şimdi bakıyorum ise Aykut Kocaman, Nuri Şahin, Montella, İsmail Kartal, yani birbirinden baya baya farklı özellikleri olan teknik adamlar var bu noktada. Yani Fenerbahçe bir oyun anlayışına göre mi teknik adam tercihi yapacak, yoksa teknik adam tercihine göre mi bir oyun anlayışı benimseyecek? Bu arada çıkan transfer haberleri var. Şimdi teknik adamı kim olacağı belli olmadan iki tane santrafor, ki çok kuvvetli adaylar. Bir tarafta Muriş, bir tarafta Girassi, bunlar konuşuluyor. Yani bu noktada bence önemli ve Fenerbahçe camiasının taraftarları üzen bir belirsizlik var.
0: Ya ne üzülecek ya, taraftar transfer istiyor ya.
2: Hocam 16 Haziran bugün. Fenerbahçe 9 gün sonra sezonu açacak. Bugün Fenerbahçe'nin 4 tane 5 tane teknik adam adayı var.
0: Adayı.
2: Teknik adam yok. Teknik adam adayı var. 9 gün sonra Fenerbahçe'de sezon açılacak.
0: Fenerbahçe'nin takımı hazır. Tamam mı? Eğer Samet'e iyiyse, tamam mı? Arçıburan iyiyse, yani şeyde arkadaki arkadaşlar sakat değilse, Fenerbahçe'nin takımı hazır, çıkar tabanca gibi oynar. Trabzon'u yenen kadrosunu çıkarsın veya Nottingham Forest maçında yendiği kadroyu, aynı kadroyu çıkarsın sistemle. Bana göre çok başarılı olur. Ha, adam alınacak mı? Alınacak. Medya şey istiyor. Transfer istiyor. Burada şeyi yıktılar ya. Santifor alınmadı, ona yıktılar ya. Ya 77 gol atmışsın. Cevap yok ama, biliyor musun? Cevap yok. 77, sen de 77 gol atmışsın. Kardeşim ne santiforu diyorum. Var mı cevabı? Yusuf'a ver istersen sizden.
1: Var mı? Hocam seni dinliyorum.
2: Ben
1: de konuşuyorum.
2: Ben sen pasla diye bıraktım.
1: Ya hocam yok, gerek yok. Yani, ben dinliyorum. Devam ben ederim.
2: Yusuf Hoca'ya gelmeden.
0: Yusuf'u bari kulağını çekeceğim.
2: Senin gömleğinle ilgili hocam bir konuşmamız lazım. Çok beğendim gömlek ve siyah uyumunu.
0: Şu gömleği sana hediye edeceğim. Uyuyor mı? Geçenlerde bir pembe gömlek. Vallahi aklıma geldi. Hediye edeceğim, bak şimdi çıkar bir deneyelim.
2: Hatta ben beğendiğim için mi gömleğin rengiyle mi alakalı bana hediye şey.
0: Yok, hayır, beğendin. Yani hemen değişebiliriz arada, bak.
2: Burada değişmeyelim hocam, arada bakarız.
0: Arada olursa hemen değişiriz.
1: Ütü de iyi hocam, ütü de. Ütü
0: yok.
1: Ütü yok mu?
0: Ütü ne iyisi ya, ütü yok ya, ütü var ya.
1: Bekarlık dedin herhalde hocam.
0: Yok, bizim sağ olsun şirket onları şey yapıyor, ütüsünü şunu bunu falan her şeyi bize hallediyor sağ olsun. Ama hemen bak.
2: Hallolur hocam. Ütü de hallolur ama yok, yani.
0: Sen yeni evlisin, hanımını bırak ya, ütüden bütüden kızcağızı şey kafadan yok, ya,
2: ben
0: bıktırma.
2: Ben yıllardır kendi ütümü yapıyorum hocam.
0: Öyle mi? Yani. Oo, ne şanslı işim var
2: ben
0: ya.
2: Ben küçüklükten
0: vallahi
2: itibaren ütümü yapıyorum. Bir de ütü yapmayı da seviyorum.
0: Yapma
2: yani.
0: Ya. Ay, nefret ederim
1: hocam,
0: ya.
1: Ben de nefret ederim.
0: Yapamam.
2: Seviyorum yani.
0: Ben de şimdi bir ütü masası vardı. Bir oda vardı. Orayı temizledim. Ütü masasını kaldırdım hemen. Vallahi kaldırdım.
2: Görmeyeyim diye.
0: Ya kaldırdım, neyi yapacağım arkadaş ya, neyse burada fazla şeylere girmeyelim de. Şey, zaten sağ olsun bizim şirketimiz bizi gereken şeyi kolaylığı sağlıyor bu
2: şimdi
0: konuda.
2: Şimdi Yusuf Hocam, Fenerbahçe'de yani ben dediğim gibi şu noktalıyım. Yani mutlaka Fenerbahçe'nin kadrosu zaten iyi, çok da fazla takviye ihtiyaç yok ama ne olursa olsun sezon açılışına 9 gün kalmışken hala adaylar arasından tercih yapılamamış bir durumdayken Fenerbahçe, ya biraz daha sanki hızlı olunmalı gibi geliyor bana.
1: Ya ben bunu geçen yayında da, cumartesi günüydü herhalde, bugün salı, söyledim. Dedim yani şu ana kadar anlaşmıyorlarsa bir sıkıntı var demiştim ben. Yani şu ana kadar eğer Aykut Hoca Sayın Aziz Yıldırım başkan olduktan sonra Aykut Hoca ile ilgili, değil mi? Sonuçta Oğuz abi de vardı. Oğuz abi de herhalde şimdi şeyin başında mı? Daha tam açıklamadılar.
0: Söyledi ama onları ya, değil mi? Oğuz'u, işte, Volkan'ı, değil mi?
1: İsimleri zikretmesiyle alakalı. Herkes kesin gözüyle baktı.
2: Başkan isimlere değindi ama şu anda hani net bir yapılanma da yok. O
1: açıklanmadığı için net bir şey yok zaten. Ben oraya getireceğim zaten olayı. Şimdi Aykut Hoca işte geçen hafta cumartesi günü gene toplandı. Tekrar toplanıldı. Eğer bir açıklama çıkmıyorsa bunda bir sıkıntı var demektir. Yani isteyeni var, istemeyeni var. Muhabbetine döner olay. Hani bu gelen isimlerin zikredilmesi Aykut Hoca'nın herhalde %50 kalıp kalmamasıyla alakalı bir durum. İsteyeni var, istemeyeni. Bu çok bariz, belli bir durum. Bir de onların yardımcılarıyla alakalı bir durum vardı. İşte Selçuk Şahinler konuşuldu. Volkan Demirel'ler konuşuldu.
2: Selçuk Hoca imza attı.
1: O
2: zaten
1: da Batman'a gitti, imza
2: hayırlı
1: attı.
2: Olsun,
1: hayırlı olsun diyelim ona da, Selçuk Hoca'ya. Ve dağılmalar var. Hani şu anda konuşulanların aksine çok daha farklı şeyler oluyor. Yani sistemsel değildir. Hani hocaya göre transfer mi? Ya da hani biz transferleri yaparız, sonra hoca gelir, bilemeyiz artık onu ama Aykut Hoca'nın sistemini herkes, Güvenç Hocam da söylediği gibi çok da güzel açıkladı. İşte 4-6-0 şu anki sistemde de oynar mı? Oynar. Her türlü kullanır. Ama herhalde istemeyen bir kitle var ki şu ana kadar tam anlamıyla açıklanmadı diye ben düşünüyorum. Hani şu saatten sonra hocamın da dediği gibi futbolcu geldi mi? Gelmedi. Gitti mi? Gitmedi. Ne olursa olsun bu takımlar sezona başlarlar mı? Başlarlar. Onlarda böyle bir sıkıntı yok. O yüzden rahat hareket ediyorlar. Alacakları futbolcular zaten 4 tane 5 taneyi geçmeyecektir. Çok ekstra futbolcu alacaklarını da düşünmüyorum. Fakat hoca üzerinden mi alacaklar, yoksa şimdi kafalarında tasarladıkları, işte masaya yatırdıkları, karar verdikleri, veremedikleri bilmiyorum futbolcular vardır. Bir sürü isimler geçiyor, işte Vedat Muriç gibi Guras gibi çok önemli futbolcular da var. Ben zannediyorum ki Aykut Hoca'nın açıklanmasını ya da Aykut Hoca olmazsa şu anda ismi zikredilen hocalar arasında ben kendim şahsi olarak konuşmak istersem ben İsmail Hoca'nın

0: eğer Aykut Hoca olmazsa diye hak ettiğini düşünüyorum. Oynatacağı sistem olarak da değil, normalde hocam hak etme konusunda diye ben bir göreve daha gelmesi gerektiğini inanıyorum.
1: Şöyle söyleyeyim ya, artık bak bu saatten sonra hak etti etmedi falan olmaz. Aziz Yıldırım başkan geldi, şampiyon olamazsa bırakır, bir daha da Fenerbahçe'ye gelmez, gelemez. Ama ondan sonrasında devam eder. Onun için şimdi bir de ne var biliyor, hani davul benim boynumda, tokmak başkasında olmaz. Aziz Yıldırım başkan seçecek buradan şeyi, tamam mı? Yani kimi getirirse kaderini tayin edecek. Seçeceği adam Fenerbahçe'nin kaderine, Aziz Yıldırım Başkan'ın kaderini tayin edecek. Onun için de Aziz Yıldırım Başkan seçer, tamam mı? Yani Aykut'un sıkıntısı var. Şimdi ben Aykut'um, tamam mı? Sen de hocasın, ben de. Ya iki tane santifor alıyorsun bana. Talisca var, Asensio var. Allah Allah. Ben ne yapacağım kardeşim yani? Ben bana bunları oynat diyeceksin bana. Öyle mi? Şimdi Aziz Yıldırım Başkan da şey, benim gibi yani, ben başkan olsam modasıyla inerim, esamiye aldığım zaman, tamam mı, antrenörü gönderirim falan filan, yani müdahale eden bir insan. Hatta soyunma odalarına falan giren bir insan. O Zico ile ilgili sıkıntılar falan vardı zaten, o yüzden belki duymuşsunuzdur.
2: Evet, tamam, başkan profili de biraz değişmiş durumda bence. Ben daha ya, böyle sakin, daha böyle
1: ılımlı hani, diyorsun ha?
2: Evet, ılımlı bir başkan görüyorum.
0: Şu ben şeyi söyledim hocam, hak etme konusunda. Hani şu an Nuri Hoca, işte Montella Hoca, İsmail Hoca değil mi, isimleri zikredildi bir an önce. Onlar arasında eğer gelecekse ben İsmail Hoca'nın olmasını dedim yani. Normalde Aykut Hoca eğer olmazsa diye düşünüyorum. He, olur mu? Şu saate kadar neden açıklanmadı? Hocam normalde aklına geliyor değil mi? Yalnız. Diyorsun ki hoca açıklanır. Ne zaman başkan oldu Sayın Aziz Yıldırım? Ne kadar zaman geçti? Aradan ne kadar zaman geçti?
1: 10 gün geçti.
0: 10 gün geçti değil mi?
2: Işte, evet.
0: 10 günde
2: yani 9 gün, 10
0: hem de ismini zikrettiği Aykut Hoca'nın eğer açıklanmaması durumu varsa bunda bir sıkıntı var demektir.
2: Bence dediğim gibi listede daha büyük sıkıntı var. Yani mesela şimdi Montella listede görünüyor. Şimdi Dünya Kupası tamamlanmadan, yani en azından bizim açımızdan, ki inşallah yolumuz uzun olacak.
1: İnşallah.
2: Yani Montella ismiyle ilgili bir adım atılamayacağına göre Fenerbahçe sezona herhalde ilk top başını yaptığında teknik adamsız olmayacaktır diye düşünüyorum.
0: Zaten öyle olmalı. Yani normalde. Değil mi hocam?
1: Aziz Yıldırım Başkan var. Teknik adam, her şey. Senelerin tecrübesi var. Bilgili de çok. Sana soru sorar. Vallahi şeylerle falan, yani böyle taktikler anlaşılır, sistemle ilgili. Ya tabii ama yani gene de bir şey söyleyeyim mi? Aziz Yıldırım Başkan seçeceği adamla ilgili acaba bir tesir edeceğim bir adam olabilir diye düşünür. Ne o, bir tane şimdi Nottingham Forest'e giden adamı aldı mesela, getirdi. Ona kesin şey yapıyordur. Yani müdahale ediyordur kesin. Ben öyle düşünüyorum yani.
0: Normalde Aziz Başkan yani işlerine müdahale ettirmeyen herhalde kişilik olarak tanınıyor, doğru mu?
1: Ya nasıl, kendisinin değil, o teknik adamlara müdahale ediyor.
0: Tamam işte, şöyle, öyle tanındığı için de hani şu ana kadar ki ama Aykut Hoca'yı açıklamamaları sebebi sadece Aziz Yıldırım Başkan değildir diye düşünüyorum yani. Ya şu tamam, anda kendisini zikrettiği bir ismi şu ana kadar açıklamaması yönetimle mi alakalı? Ya başka yönetimi, şeylerle mi alakalı?
1: Ya
0: onu da
1: yönetimi dinler mi ya? Yanlış İsmail,
0: dinlemiyorsa o zaman neden açıklamıyor?
1: İsmail Kartal'la ilgili bir şey söyledi. O bir senelik başarı dedi, şey olmaz dedi, ölçü olmaz dedi. Duydun mu onu sen?
2: Aynı açıklama yaptı başkan bugün.
1: İsmail Kartal'la ilgili o bir senelik başarıyla dedi ölçü olmaz dedi. Bak onu söyledi.
0: O 99 puanlık.
1: Ha, onu söyledi yani. O zaman dedik ki İsmail Kartal liste dışı kaldı.
2: Ya bakacağız ama ha, hani ben artık yani bugün salı,
0: bir şeyler açıklanması gerekiyor.
2: Çarşamba, evet, perşembe günü bir açıklama bekliyorum. İki gün içerisinde. Yani cumaya bile kalmadan.
0: 25'inde açılıyor ama değil mi?
2: 25'inde sezonu Fenerbahçe açacak.
1: Ya Ömer tamam açacak da yani şu anda var ya, Fenerbahçe'ye bir tane adam garanti gelir şey yapsalar taraftarlar arasında. Biliyor musunuz? Anket yapsalar kim gelir biliyor musunuz? Ha? Kim ki? Yılmaz Vural gelir. Şaka söylemiyorum. Bak bir anket yapsınlar, yemin ediyorum sana. Bak Yılmaz Vural'ın adı çıkar öne. Neyse kesin hocama da buradan
2: hocam,
1: selamlar.
2: Hocaya da selamlar sevgiler.
1: Selamlar olsun. Ya neticede bu
2: yani
1: takım
2: böyle var. Bir süreçten sonra Aykut Kocaman olursa da bence hoca için kolay olmayacak. Çünkü hani yani lig başladı ya da diyelim ki işte Şampiyonlar Ligi elemesinde bir kötü sonuç alındı. Hemen işte zaten açıklanması uzun sürdü.
1: Herkes
2: zaten
1: hazır.
2: Soru işareti vardı. Tabii öyle bir durum ortaya çıkacak.
1: Hazır zaten yani. Ya millet var ya, fışkırmaya öyle diyeyim sana, hazırız. Hem işte milli takımda da aynı, bilmem ne aynı. Biz de mesela

0: eleştiriyoruz. Daha evvel iki tane maç zar zor iki tane maç aldık biliyorsun değil mi milli takımda? Zar zor.
1: Bir tane Kosova maçı, Romanya maçı.
0: Arda Güler'in attığı pas, bilmem Ferdi'nin attığı gol olacak şey değil. Öbür maçı da öyle. İte kaka bir gol attık. O zaman hiçbir şey olmadı. Pozisyonun da yok. Şimdi bu maçta böyle oynadın. Aynı oynadın kardeşim. Aynı oynadın. Neyse ya. Eleştiriler çok. Herkes eleştiriyor. Biz de yapacağız yani. Tamam mı? Eleştir derken biz de ne bileyim gördüklerimi söylüyoruz. Şöyle olsaydı daha iyiydi veya ben şey olsam şöyle yapardım falan filan derdim. Ya burada Fenerbahçe şimdi şey gibi yani artık bak Aziz Yıldırım Başkan giderken başarısız diye gitti. Yani bunu herkes unutmasın. Öyle mi? Başarısız diye gönderdiler. Vefasız bak o tarafta. Şimdi diyecek ya yine bu geldi biz söylemiştik derler. Onun için de Aziz Yıldırım Başkan inceleyip sık dokur. Ona göre de adam alır. Ama ben de gene söyleyeyim gene bu şeyi bilen, Türkiye'yi bilen. Şimdi mesela bu istatistikleri kimse yaptı mı acaba Türkiye'de? Ben mesela Aykut Hoca'ya söylerim. Ben mesela Fred'i hayatta göndermem. Benim de bu görüşüm bu. Fred'siz takım ben düşünmem.
2: Merkezini çok değiştireceğini zaten Fenerbahçe'nin
0: sanmıyor. Yendizi, Kante, Fred veya İsmail içinde.
2: Çok değişmez.
1: Ya iki senedir düşüş tam hocam o da ya. Ya, çok iyi futbol. Ben çok beğeniyorum.
0: Ya hiç düşüşü falan için. Nasıl düşüşte ya?
1: Ya hocam çok şey değil. O merdivenden mi düşüşte? Gendozi'nin şeyin olduğu İsmail'i var bilmem. Ya, şimdi Kante'yi de aldılar. Kante'yi
0: son 3 tane maçını seyrettin mi sen Fred? Nasıl? Son 3 tane maçını.
1: Hocam seyrettim. Hepsini seyrettim.
0: Formsuz değildi
1: ben
0: ki.
1: Ben de çok beğendiğim bir adam.
0: Formsuz değildi işte. İlk bak bu yanlış. Zamanda. Hayır formsuz değildi. Gene aynı formda ama milletin kafasında bir şey görünüyor. Formsuz öyle gidiyor. Fred mesela ya kimi alacaksın? Alacağın adam onun yerine 40-50 milyon euro. Bakıyorsun işte. Bir de şöyle bir şey var. Milli maçlara bakıyorum. Giriyorum o isimsiz insanlara. Bir bakıyorum 10 milyon, 20 milyon, 10 milyon, 5 milyon, 3 milyon. Adamlar müthiş. Ya Kanada'da bir forvetler var. Herkesi geçiyorlar. Tren gibi gidiyor adamlar. Bize gol atan adamı tanıyor mu? Ben tanımıyorum. Bize gol atan şeyde Avustralya'da.
2: İran Kundayım. Tabii ki tanıyoruz.
0: Nasıl ama kaç para? Bakalım şeyine.
2: Bayern oyuncusu zaten hocam.
0: Şu anda oynuyor mu?
2: Hayır, Bayern'den kiralık.
0: Ya neyse yani, oynamıyor. Ya neticede baksan 10 milyon, 5 milyondur. Biz alıyoruz 60 milyon, 50 milyonluk adam alıyoruz. Tamam mı? Adamı tutamadık. Gene söylüyorum ya şeyde nasıl adamlar var ya. Her takımda var.
1: Çok uçak var gibi. Hocam ya. Ben çoğunu seyrettiğim için biliyorum şimdi. Yani bütün maçlar hemen
0: ya ben şeye hayran kaldım. Ya Ömer seyrettim bilmiyorum. Kanada'nın her adamı öyle güzel adam eksiltiyorlar ki hayran hocam, kaldım. Kanada bak.
2: Hepsini izledim hocam. Hepsini izledim.
0: Adam eksiltmede bana göre bir takım seçsem şu ana kadar benim seyrettiğim bir numara Kanada gelir. Direkt çalım atıyorlar. Direkt adam eksiltiyorlar ya. Ya neyse neticede işte kimi alacaklar? Şimdi Aykut dedi ki şimdi şeyi aldın. Santfor'u açıkladın. Bir tane daha alacağım dedi. Eyvah diyor şimdi. Ben bunları nasıl oynatacağım? Bizim medya bas bas bağırıyor. Tamam mı? İşte Santfor'suz oynadın da bilmem ne. 77 tane golü sanki ben attım. Tamam mı? Santfor'suz. Ya çok ben çok enteresan. O zaman şeyi de alırlarsa ne o? Milli takımın hocasını da bizim.
1: Montella'yı.
0: Montella'yı alırlarsa diyecekler zaten al şifallan filan. Da gelmeden adamı gömerler. Bak ne söylüyorum. Ya insanlar ya herkesin bir kafasında bir şey var.
2: Fenerbahçe şu anda kim gelirse gelsin bir başarısızlık ya da alınan ilk zaten sıkıntılı sonuçta bayağı bir eleştiri alacak. Çünkü uzun zamandır Fenerbahçe'de işler bu şekilde. Yani Fenerbahçe'de herhangi bir teknik adam şampiyonluk kazanıncaya kadar yani kaybedilen bütün puanlarda bu eleştiriler ya da bu dediğim gibi eleştiri kültürü devam edecek.
0: Abi şimdi Aykut Hoca'nın bir Vardar maçı var galiba değil mi? Vardar Ovası başladılar şarkıları.
2: Turu kaybettiler.
0: Yani başladılar Vardar Ovası şarkısı çalmaya çalışan falan filan. Şimdi buna benzer bir şey olursa eyvah ki ne eyvah yani.
1: Ya ama geçmişe bakılırsa hocam o zaman kimse herkes hata yapabilir. Ya yanlış
0: herhalde ama ben ondan sonra kaç bir puanla mı ne kaybetti şampiyonu değil mi? Şu anda yani zar zor şampiyonluğu kaybetti. Yok işte Topal'la şey oynamaz. Mehmet bilmem.
2: Joseph
0: oynamaz bilmem ne. Şimdi bir tane daha olsa onu da oynatacak. Ben olsam oynatırım yani işte. Şeyi gördük istatistikleri. Arada size gene göstereyim. Gir o şeyleri barışıyor. Sarıları kaybettiği maçların hepsine bak. Sarı kırmızı basıyorum. Şimdi zaten şey yapmadan önce ben hani zaten benim fikrim oydu. Hiç beni yanıltmadı. Basıyorum Asensio. Basıyorum şey Asensio. Basıyorum Talisca 10 numara oynayan. Yusuf hocam da 10 numara oynadı diyor. Ona bir daha basa basa söylüyorum. Şimdi arada göstereceğim ona. Al senin Talisca'n. 10 numara oynadı. Bütün maçları kaybetmiş. 18 puan ya. Ömer Çako falan değil bu yani. Ben bunu uydurmuyorum. Tamam mı? Yani bu böyle olmaz. Bana göre zaten olmaz. Yani ben bunu savunuyordum.

0: zaten. Ama hoca gelir bakarsın çift santifor oynatır bilmem ne. Nuri Şahin de öyle oynatıyor. Hemen hemen ben öyle görüyorum yani.
1: Şunu da düşünüyor olabilirler mi acaba hocam ya? Yani daha öncesinde hani bu Alex mevzusundan ta girdik buralara kadar falan filan. Bu hani kriz yönetme vardır ya da bu lider oyuncuları işte o Alex'e uygulamış olduğu şeyden sonra hani takım içerisinde o lider oyuncularla olan ilişkiler, münasebetler ne olursa olsun onları yönetememe gibi ya da onların önüne geçme arzusu bir takım insanların kafasına yer etmiş de ondan istemiyor olabilirler mi? Yani şu anda Aykut Hoca'nın açıklanmamasıyla alakalı olabilir. Ben en büyük sebeplerden bir tanesinin bunun olduğunu düşünüyorum.
0: Bak bir tane Aykut'u ben bir tek şeyde eleştirdim.
2: Onu da alayım hocam, haber merkezimize gideceğiz.
0: Aykut'u Salih oynattı bir yarı final maçında. O gün Salih oynatmayıp başka birini oynatsaydı bak o turu atlardı. Çok iyi gidiyordu. Bir tek o maçta Salih niye, daha maçtan evvel söyledik ama. Alişan Başkan da vardı, kulağıçındasın. Ya niye bunu oynattı dedik. Bir bildiği vardır. Salih o zaman iki yönlü oynamıyor. Şu anda oynatsa iki yönlü oynuyor. O ben bir tek orada eleştirdim ben Aykut'u. Yok geri kalan benim için on numara.
2: Peki. Şimdi Emre Kaplan'a merhaba diyeceğiz ve Galatasaray'daki gelişmeleri konuşacağız değerli izleyenler. Emre hoş geldin yayınımıza.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar hem sana hem de değerli hocalarıma. Birkaç kat yukarıdan selamlarımızı iletelim hemen.
2: Teşekkürler Emre. Şimdi Galatasaray'da transfer geçtiğimiz günlerde de seninle konuşmuştuk. Yani sakin ilerliyor ama isimler biraz daha fazla duyulmaya başlandı. Özellikle 10+4 kuralından sonra daha çok genç oyuncuların da isminin çıktığı bir transfer dönemi de şu ana kadar oluyor. Transfer döneminin başından itibaren Can Uzun gibi isimler de yine gündemde. Aslında hani biz biraz sakin desek de isim anlamında yine kalabalık bir havuzdan bahsedebiliriz. Gelişmeleri de senden almaya başlayalım.
3: Şöyle dediğin gibi yani şu ana kadar atılmış somut bir adım yok Galatasaray'da. Tabii bunu defaatle tekrar ediyoruz. Her ne kadar Fenerbahçe'deki gibi iki adaylı yüksek gerilimli olmasa da Galatasaray'da da bir seçim süreci yaşandı. Bunun bitmesi beklendi ve tabii sportif AŞ futbol adına, bildiğimiz anlamda futbol adına icracı olacak kısımla ilgili henüz atamalar da gerçekleşmedi. Aktif olarak görevini tabii ki sürdüren isimler var. Yani birçok nedeni var Galatasaray'ın şu ana kadar çok somut hamleler yapmamış olmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi de tabii elinde zaten bir iskeleti var Galatasaray'ın. Birkaç bölgeye birkaç transfer yapacak ve sıfırdan bir kadro kurma düşüncesi olmadığı için bu anlamda biraz daha rahat hareket ettiğini söyleyebiliriz. Bugünün sıcak gelişmesi olarak hemen şunu söyleyelim. Şu sıralarda tahmin ediyorum başlamıştı çünkü 15 sularına planlanmıştı. Kulüpte Başkan Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu ve Teknik Direktör Okan Buruk bir araya gelecekler. Hatta belki de şu sıralarda gelmiş de olabilirler. Bir transfer toplantısı gerçekleşecek. Bu yaz dönemindeki aslında 3. toplantı diyebiliriz. Daha önce yine bu üçlü bir araya geldiler. Yaklaşık biraz kısa bir toplantıydı o. Öncesinde de Sayın Başkan Belçika'da Westerlo Kulübü Başkanı Oktay Ercan'la bir transfer toplantısı gerçekleştirdi ki izleyicilerimiz bilmiyor olabilir. Galatasaray'da Icardi sürecinde de sponsorlukları olan başkanın da yine fikir anlamında güvendiği isimlerden bir tanesi. Orada Sayın Abdullah Kavukçu katılmamıştı ama şu sıralarda toplantının gerçekleştiğini söyleyelim. İlerleyen saatlerde belki oradan da yeni bilgiler edinme imkanımız olabilir ama eldeki mevcut bilgilerden gitmek gerekirse bugünün dikkat çeken görüntülerinden bir tanesi Lucas Torreira'ydı aslında. Çünkü yardımcısıyla, İstanbul'daki yardımcısıyla vedalaştığı bir sosyal medya paylaşımı ortaya düştü ve acaba Torreira Türkiye İstanbul'a veda mı ediyor gibi de sorular özellikle sosyal medyada sıklıkla soruldu ama bunu öğrendik. Galatasaray 7 Temmuz'da sezonu açacak. Şu an itibariyle henüz tatil süreci devam ediyor. Torreira da şu ana kadar İstanbul'da geçirmiş sezon sonunu. Ülkesine gidip birkaç hafta tatil yapacak. Sonra da sezon açılışında burada olacak. Hatta Torreira ile ilgili ayrılığın ötesinde bir sözleşme yenileme düşüncesinin de olduğunu söyleyelim. Hem ücretinde bir iyileştirme yapıp hem de süresinin uzatılması söz konusu olacak. Bu eldeki mevcut isimlerle ilgili olan kısımdı. Peki olası takviyeler, taraftarın tabii ki daha çok merak ettiği kısımla ilgili de verebileceğimiz bilgiler, özellikle sen de ismini zikrettin. Milli takımımızda da şu anda Dünya Kupası serüvenine devam ediyor. Can Uzun, Galatasaray'da hem Okan Hoca'nın hem yönetimin en çok istediği oyuncuların başında geliyor ki Dünya Kupası öncesinde de bir temas gerçekleşti. Özellikle ailesinin Galatasaray'a çok sıcak bakması, babasının çok iyi bir Galatasaray taraftarı olması Galatasaray adına en azından iletişimin daha kolay sağlanmasını, oyuncunun da buraya daha sıcak bakmasını sağlayan faktörlerden bir tanesi. Frankfurt'un talep ettiği rakamlarla

0: ilgili bazı haberler ortaya çıkmıştı. Alman basını kaynaklı özellikle 50 milyon euronun üstünde rakamlar talep ettiğine dair. Ama bendeki bilgi Galatasaray'ın yaptığı girişimlerde, yaptığı görüşmelerde bu kadar yüksek rakamlar değil, daha gerçekçi rakamlar üzerinden de bu transferi gerçekleştirebileceğine dair bazı işaretler aldığına dair. Burada dediğim gibi oyuncunun ve ailesinin yaklaşımı belirleyici. Zaman zaman haberler çıkıyor, işte Can Türkiye'ye çok sıcak bakmıyor gibi, ama bunun çok doğru olmadığına dair net istihbaratlarımız olduğunu söyleyebilirim. Kendisiyle yakından konuşan insanlar tarafından, Can Uzun'la özellikle Almanya'dan kendisini tanıyan insanlar tarafından bu anlamda istihbaratlar var ve Galatasaray daha gerçekçi, kendi şartlarına uygun rakamlarla bu transferi bitirebilmeyi umuyor. Tabii 10+4'e döndükten sonra yabancı kontenjanı Galatasaray için daha kritik hale geldi. Onun dışında orta saha konusu var. Zaten Galatasaray'ın şu anda transfer için en öncelikli noktası orta saha yapılacak transfer. Burada sıklıkla ismini zikrettiğimiz isimler var. Bir tanesi Kepren Turam, Juventus oyuncusu ve yine Galatasaray'ın, Okan Hoca'nın en çok istediği isimlerin başında geliyor. Orada kulübünün yaklaşımı bekleniyor açıkçası. Turam'la ilgili verecekleri karar bekleniyor. Öte yandan zaten Turam'la ilgili çok olumlu düşünceleri yok ama oyuncunun Türkiye ile ilgili vereceği karara dair de Galatasaray bekleyişini sürdürüyor. Çünkü Okan Hoca'nın orta sahadaki belki de bir numaralı adayı diyebiliriz. Yarın öbür gün yeni bir fırsat ortaya çıkmadığı takdirde. Yanı sıra bir Kamavinga isminden hep bahsediliyor. Bu da başkanın en çok istediği isimlerden, Sayın Başkan Dursun Özbey'in en çok istediği isimlerden bir tanesi ama tabii ki çok kolay bir hamle değil. Önemli bir takımda, önemli bir kontratla oynuyor. Ayrılma durumu söz konusu. Özellikle Jose Mourinho'nun yeniden göreve gelmesiyle Real Madrid'de biraz gözden çıktığı, takımdan ayrılma ihtimalinin olduğu konuşuluyor. Ve olası bu senaryoda da Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla Kamavinga'yı kiralama gibi bir düşüncesi var. Altını bir kez daha çizeyim. Daha önce de bunu ifade ettik ama Başkan Dursun Özbey'in özellikle çok çok istediği isimlerin başında geliyor. Geleceğe dönük potansiyelini de düşündüğümüz takdirde Kamavinga ismi. Onun dışında tabii ki yine uzun süredir konuştuğumuz, belki bir süre daha konuşmaya devam edeceğimiz Icardi mevzusu var Galatasaray'da. Icardi kalacak mı, gidecek mi? İki kez biz Icardi'nin gelişiyle ilgili çok uzun süre haberler yaptık, durumları takip ettik. Bu kez de olası bir ayrılıkla ilgili durum bir süre daha gündemi meşgul edecek gibi. Çünkü Mauro Icardi henüz Galatasaray'da Sayın Başkan Dursun Özbey'in menajerine yaptığı teklifle ilgili bir yanıt vermedi. 5 milyon euroluk bir yıllık ücret teklif edildi. Bununla ilgili Galatasaray cephesinden de yeni bir adım gelmedi. Çünkü oyuncu tarafı henüz yanıtını vermediği için Galatasaray cephesi bekleyişini sürdürüyor ama bugünkü toplantıdan sonra belki bu konuda da yeni bir adım atılmasıyla ilgili bazı fikirler ortaya çıkabilir. Çünkü Icardi'nin durumu biraz bağlayıcı Galatasaray adına. Artık Zaniolo ile yollar resmen ayrıldı. Yabancı sayısı Galatasaray'ın 10. Artı 2 kontenjanında da Yelert ve Niega bulunuyor. O yüzden bir oyuncu kadroya katabilmek şu an mümkün değil zaten yabancı sınırı doluyken ve Icardi'nin durumuyla ilgili biraz daha o netleşme durumunun ortaya çıkması bekleniyor. Dediğim gibi bugünkü toplantıdan sonra belki yeni bir temas da kurulabilir Icardi cephesiyle. En azından yanıtlarını iletmeleri doğrultusunda ama Galatasaray'da yani mevcut durum itibariyle çok da yeni bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü başkan teklifini sundu. Oyuncu tatilde, menajeri teklifi değerlendireceklerini söyledi. Fakat herhangi bir olumlu ya da olumsuz anlamda yanıt göremedik. Bugünden o yüzden yani Icardi kesin gidiyor, kesin ayrılacak demek çok doğru olmayabilir. Yanı sıra bu teklif kabul edilmedikçe, yani bu teklif süreci uzadıkça Icardi'nin diğer alternatiflerini düşüneceği bir süreç var. Çok fazla bir teklif aldığını da görmüyoruz açıkçası. En azından Galatasaray'ın teklifi seviyesinde bir teklif aldığına dair bilgi yok. Yani bu sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu ama hoca ve özellikle Sayın Abdullah Kavukçu'nun devam etmeye çok sıcak olmadıklarını biliyoruz Mauro Icardi ile. Ama tabii ki bir teklif sunuldu. Onun da bu teklife vereceği yanıt şu an itibariyle bekleniyor. Galatasaray adına bağlayıcı kısımlardan bir tanesi de bu transfer sürecinde bu durum zaten.
1: Sevgili Emre, çok teşekkürler. Uzun uzun bize tüm isimleri aktardın. Biz de stüdyoda bu isimleri konuşacağız, değerlendireceğiz. Ağzına sağlık diyelim. Şimdi Mauro Icardi'den başlayalım. Sonra dış transfere doğru döneriz ama iç transferde hala konuşulması gereken noktalar var Galatasaray'da. Yusuf Hocam, yani Mauro Icardi her zaman söylüyoruz. İkonik bir karakter. Galatasaray taraftarının da ne olursa olsun hiçbir zaman için vazgeçmek istemediği bir profil oyuncu. Ama şu anda bir ayrılık da yaşanabilir. Devam kararı da gelebilir. Biraz da uzadı bence süreç. Biraz benim beklediğimden daha uzun.

0: uzun sürdü. Nasıl bir karar olmasını bekliyorsun ya da nasıl bir karar olmalı sence?
1: Şimdi bundan önceki sezonlarda 3 sezon değil mi? 3 sezonda şampiyonun en büyük aktörlerin başında Icardi geliyordu zaten. Onu her zaman söylüyoruz. O zaman müthiş işte aile yaşantısını bir kenara koyacak olursak, özel yaşantısı, ne olursa olsun saha içerisine döneceğiz. Ve saha içerisinde takıma Galatasaray'a katmış olduğu şeyler çok çok fazla. Ama her zaman son zamanları konuşulur futbolcuların, bu böyledir. Son zamanlar konuşuluyor diyoruz ama geçen sene, geçen sezon yedek kalsa bile çoğu maçta, ona rağmen 16 gol, hatta asist katkısı da verdi. Ciddi gol katkısı da var. Ne olursa olsun bir Icardi'den bahsediyoruz ama eski Icardi var mı? Yok. Osimhen'in gelişiyle beraber, hatta bazı maçlarda Osimhen'in olmayışında kendisini tercih edilmeyişi, oyundan çıktıktan sonra dahi kendini tercih edilmeyişi, kendisi adına da bir sonraki sezonda olmayacağının sinyallerini en azından yakın çekimlerden gördük. Onu da hissettirdi. Ha, oynadı mı oynadı. Gene özel yaşantısıyla geldi herkesin önüne ama dediğim gibi Icardi, eski Icardi mi, onu da tartışmak lazım değil. Çünkü Osimhen'den sonra ki Icardi, Osimhen'den önceki Icardi'yi konuşmak lazım. Ona verilen Osimhen'den önceki değerle Osimhen'den sonraki değer arasında ben kesinlikle fark olduğunu düşünüyorum. O da bunun farkında. Eğer kalacak olursa da, eğer anlaşmada olacaksa, Osimhen'de kalacaksa yedek kalmayı göze alıp kalmayı zaten isteyecektir. Onun zannediyorum amacı bir sezon değil, artık yaşı da kaç olduğunu, 33'lere geldi.
2: Tabii.
1: Değil mi? İki sezon daha burada oynayıp işte anlaşacağı paraları alıp oynamamayı da göze alıp, ki oynayacaktır mutlak, o ayrı bir şey. Osimhen olmadığı zamanlarda Okan Hoca eğer geçen sezon gibi devam etmeyi düşünüyorsa, aynı şekilde aynı tarzda sistem olarak da zaten Icardi olmayacak, onu söyleyeyim ben. Ben Okan Hoca'nın da Icardi'ye çok sıcak baktığını da düşünüyorum.
0: Ben de hocam aynı düşüncedeyim. Çünkü geçen yıl Osimhen'in olmadığı noktalarda, yani hoca şöyle arkasına yaslanıp maçlarda neyse ki Icardi var bence diyemedi. Diyemediği için de bu yıl Icardi kalırsa, Icardi tamam önemli bir isim ama hep hocanın kafasında o plan yapmada zorlukları düşündüğünü tahmin ediyorum açıkçası. Çünkü ya Osimhen'in olmadığı bir noktada uzun maraton, Allah korusun bunun sakatlığı var. Hani hiçbir oyuncu için istemeyiz ama var yani bunlar futbolda. Şimdi Icardi'ye kalmış uzun bir sezon olursa ya da uzun bir dönem bölüm olursa Okan Hoca da bunları bence düşünüyordur diye kendi kafasına tartıyordur. Çok da işin içinden çıkamıyordur diye tahmin ediyorum.
1: Şimdi şey maçını hatırlayalım. Liverpool maçıydı herhalde değil mi? Osimhen sakatlandı çıktı.
0: Evet.
1: Öyle değil mi?
0: Almadı hoca Icardi'yi.
1: Almadı. Evet. Barış'ı aldı forvete.
0: Evet.
1: Icardi'yi almadı. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen bir Galatasaray, çeyrek finale kadar çıkmak isteyen belki bir Galatasaray olacak.
0: Evet.
1: Ona göre bir kadro kuracağını düşünüyorum ben şu an. Türkiye Ligi'nden artık bağımsız olarak konuşmak istiyorum ben. Çünkü orada edileceği başarı ligde var, bir de kupada var. Ona göre bir kadro kuracaklar. Şimdi Icardi'yi nerede kullanacak? Şampiyonlar Ligi'nde düşünmezler. Onu söyleyeyim. Geçen sezondan bu belliydi. Hani Perşembe'nin gelişi çarşambadan belli gibi bir durum var Icardi üzerinde. O yüzden onu Şampiyonlar Ligi'nde düşüneceklerini düşünmüyorum ben. O yüzden hani Türkiye Ligi kupalar var, onlar için düşünecekse o zaman gider ileride satabilecekleri, para kazanabilecekleri, Avrupa'da bir sürü genç futbolcu var, onlar üzerinden giderler diye düşünüyorum ben. Hani Icardi miadını bana göre artık Galatasaray'da tamamlamıştır. Bu saatten sonra Icardi'nin zaten şu ana kadar vermiş olduğu katkı has safhada, en güzel yerde bırakması gerektiğini inanıyorum ben artık.
0: Hocam en güzel yer sizce bu sezon sonu mu?
3: Vallahi Icardi bak ne güzel kral şeyi koydular bak bizimkiler. Icardi bir kere şunu söyleyeyim, bir sakatlıktan çıktı. Aile sorunları şunlar bunlar, zaten böyle bir fazla bir profesyonel çabası yoktu yaşantısında. Ama sonlarına doğru bana göre Icardi eski şeyini buldu, formunu buldu. Şu anda Icardi yani geldiği zamankine yakın bir formda. Bak geldiği zamankine yakın. Hatta şöyle bizimkiler gösteriyor. Bu Manchester United'da bir gol attı bu, biliyor musun? Adamlar 5 metre 6 metre arkasından geldiler, bunu yetiştiler. Bu topun dibine vurdu. Yani o kadar da çabuk falan değildi o günlerde. Şu anda en son attırdığı gole baktığın zaman Icardi, yani şu anda Icardi Galatasaray'da geldiği günlere yakın bir formu var. Burada şöyle ama fizik olarak hazır. Yani fizik olarak hazır derken yani o kilosunu falan vermiş ama bizde bir tane diyorlar ki kilosu var, bitti. Herkes artık adam 50 kilo düşse

0: tane kilo diyecekler. Öyle bir mantalite var bizim Türkiye'de. Şimdi Icardi oynarken direkt oynarken sakatlanmadan evvel Osimhen'i aldılar. Tamam, fırsat transferi, iyi bir transfer yaptılar. Niye aldılar? Icardi o zaman kesebilir miydi şey? Okan, mümkün değil. Yani Icardi çift santifor oynayacaklar diye aldılar. Bugün İsveç'te mi? İki tane santiforu var.
1: Gyökeres, İshak.
0: İshak kesebiliyor mu? Kesemiyor. İkisini birden oynatıyor. Ne yapıyor? 3-5-2. 3-5-2 oynarsa, tamam mı? İkisini de oynatabilir. Ama Icardi o performansı yoktu şimdi. Allah var yani. Okan baktı ya bunun performansı iyi değil. Şeyi yokken bile oynatmadı. Ama Icardi artık o şimdi hiç doğru dürüst bir de 2 senedir ben biliyorum hiç şeye katılamadı. O sakatlandığı sezonda da hiçbir hazırlık kampına katılamadı. Gitti bahaneler buldu bilmem ne gitti gelmedi. Okan ona hep şey verdi, taviz verdi. Ona bir işte ailesi var, şu var falan filan diye. Bak şu bak nereden geliyor görüyor musun? Bak adamlar yetişti bak hop. Yani burada da ağırdı yani. Ama şimdi diyorlar ya Şampiyonlar Ligi'nde oynayamaz. Bak kaç metreden geldiler görüyor musun? Bak yetişti adam. Bak geldi. Görüyor
1: musun?
0: Hocam
1: oradan da gitsin artık. Icardi gider yani o kadar.
0: Tamam da yani o kadar çabuk değildi. Onu anlatmak istiyorum.
1: Evet,
0: yani
1: evet.
0: Şimdi belki şu anda bunun şu formundan daha iyi. Şu anda diyorum bak. Şu anda ama bugünlerden. Yani neticede bu sene bir hazırlık kampına katılırsa fizik olarak bir kere eksiği olmazsa psikolojik olarak zaten golcü adam ya. Bir de egoist değil. Asist yapıyor. Ön direklere gidiyor. Ben olsam gitmem. Ben de santifon edeyim. Ön direğe gidiyor. Aşırtmaya bilmem. Bana ne ya? Ben vururum kafayı gol atarım. Gol yerinde dururum yani. O taraflardan da çok şey yani saygılı, vefalı birisi. Onun için ben kalsın isterim. Şimdi o gittiğini düşün. Ya bu gitti. Şimdi Osimhen'in yerine kimi alacaksın? Yani kimi alacaksın?
1: Hocam, Osimhen yokken Icardi gene birinci forvet olacak mı? İşte bence olacağını düşünmüyorum kesinlikle. Bence, ondan dolayı.
2: Hayır. Okan Hoca da tam bu konuda ikna olabilmiş değil ki zaten.
1: Okan Hoca da şu anda değil yani.
0: Hayır. Şu anda bana göre Icardi gittiği zaman birinci forvet olur. Birinci santrofor olur. Ya gösteriyorum şimdi bak. Attı golde bile ağırdı. Şimdi bu golcü adam her yerde golcüdür. Kaç tane gol attı ya? 15'e 20'ye yakın golü var ya şu yürüyen haliyle. Ha Şampiyonlar Ligi'nde. Olur mu olmaz mı? Şampiyonlar Ligi'nde ilk... İlla santrafor değil ki. Senin orta sahan. Şeyde ne oldu Juventus maçında? 10 kişi kaldılar. Seni yendi gene 3-2 adamlar. Şeyde gene Liverpool'dan kaç tane gol yedin orada falan filan yani. Ha yendiğin maçlar da oldu. Olmadı değil. Ama yani neticede yani santraforla bağdaştıramazsın. Ama tabii ki Osimhen farklı bir şey. Santrafor. Çok ekstra bir santrafor. Evet. Ha onun yerini tutar mı? Bana göre. Tabii ki Osimhen başka ama bunun da golcülüğü Osimhen'den daha iyi golcü olarak. Ama o atletik yapıya sahip. Yani illa bir santraforun yani iyi bir takımda diyelim ki mesela kim var? Harry Kane. Dünya kadar gol atıyor. Çok mu çabuk yani? Yani ekstra bir çabukluğu mu var? Hatta ama şey...
1: Israrı var, inatçı.
0: Tamam da evet. Geliyor vuruyor. Golcü adam hele Paris Saint Germain attığı gol nasıl döndü? Güm diye vurdu yani. Ya neticede bizim bunu kafayı biz şeye yoruyoruz. Ne o? İşte formsuz, kilolu falan. Onları geçsinler. Herkes geçsin onları ya. Böyle bir şey yok yani. Geçsin. Eğer kalırsa bana göre direkt oynar. Ben olsam ha bir tane daha santifor alırım. Alırım. Kimi alacaksın da kim oturacak? Ya gelen adam Osimhen'in arkasında oturacak adam. Ya bir de iyi olacak yani. Osimhen oynamadığı zaman oynayacak. Kaç para vereceksin? Gelip de adam oturmaz arkadaş. Bak biz teknik adamlık yaptık. Bir adamı oturtturamazsın arkadaş ya. Böyle kolay değil adam oturur. Surat asar bilmem ne yapar. Takımın huzurunu bozar.
2: Yani ona göre bir tercih yapacaksın.
0: Yok
2: yani.
0: Abi öyle bir adam yok yani ya.
2: Neden hocam Osimhen gittiği bütün takımlarda yedek santrafor olmadan mı oynuyordu yani?
0: Ya o, ama baştan öyle. Hadi şimdi git bakayım Osimhen'i sen götür gitsin United'da şuraya buraya da oturtur bakayım ne oluyor.
1: Hocam, ne oluyor gönderirler hocam. Gönderirler en çok ne olacak?
0: Tamam işte ama
1: orada yapamaz çoğu şey.
0: Yani oturmaz kenarda onu diyorum ya. Çok adamlar var
2: hocam,
0: oturmaz.
2: Hocam Mbemo, Zirkse, Şeşko şimdi bu üçünden bir tanesi genelde iki tanesi. Hatta işte Höylund bile olmadı Napoli'ye gitti.
1: Evet.
2: Yani oturuyor yani hani oturuyor. Yani hocam. Aynı anda 21 tane oyuncu oynayamayacağına göre oturuyor.
1: Ben şöyle
2: yani.
1: Düşünüyorum hocam.
0: Bana göre çok zor. Burada
1: oturacağını göze alarak mesela derler ki ya bizim sana ihtiyacımız var ama hani biz 3 kulvarda gideceğiz. Şampiyonlar Ligi, ligde, işte kupamız var. Hepsinde gideceğiz. Şimdi Osimhen'in arkasında olduğu sürece yedek kalacağını biliyor.
0: Duran olur da bak o gençtir bilmem. O Duran bile biliyorsun değil mi? Adama kafa at.

0: demiş ya antrenöre oynatmadı diye.
1: John Duran mı?
0: Yani. Ya arkadaş.
2: Kafadaydı fiziki
0: bir neyse yani, yani. Biraz abarttılar yani. De neyse. Yani bir şey yapmış şimdi, adama neyse yani neticede.
1: Şey diyorum hocam yani anlaşmalarını Okan Hoca'nın geçen sezondan göstermiş olduğu bir durum var. Yani ben seni oynatmayacağım gibi bir görüntü var. Hani sonradan sokacağım. Eğer sen bunu göze alıyorsan biz seninle anlaşalım. Onlar da zaten hani biz zaten futbolun futbolculuğunu kimse tartışamaz ki. İkardin.
0: Bana göre ya form olarak düzelir diyorum. Geldiği gibi olur. Onu söylemek
3: peki,
0: istiyorum.
3: Peki biz tartışmaya devam edeceğiz ama araya çıkmanın zamanı değerli izleyenler kısa bir ara saat başına karşınızda olacağız.

0: avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
3: Spor Radyo.
4: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
5: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
4: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
6: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: bir takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun. Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo.

0: gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Tabii Mauro Icardi merak ediliyor ama çıkan isimler de heyecan uyandırıyor. Can Uzun, Kamavinga, Emre de söyledi. Genç isimler de çıkıyor ama Can'la ilgili gündem hep sıcaklığını koruyan bir gündem. Tabii Can şu anda milli takımda Dünya Kupası'nda. İnşallah yolumuz uzun olur ama Dünya Kupası bitmeden de Can'ın ya da Frankfurt'un bir karara varacağını ben düşünmüyorum açıkçası. Hı hı. Çok kolay bir transfer gündemi gibi de görünmüyor Yusuf Hocam ama yani Can da tabii ki bu topraklarda çok fark yaratabilecek bir oyuncu.
1: En son Can'ın bütün gollerini izledim. Çok jenerik goller atmış hocam. Acayip iyi golcü. Yani çok zor şartlarda çok güzel goller atmış Frankfurt.
2: Bu maça lazımdı.
1: Yani şimdi milli takıma onu şey yapalım diyorum ki yani Can Uzun bu kadar Galatasaray'ın gündemindeyken Okan Hoca'nın işte yönetimin değil mi? Hepsinin istediği bir oyuncu pozisyondayken ya da Avrupa'da öyle bir herkesin gözü önünde çok iyi futbolcu konumundayken ya da istenilen bir futbolcu konumundayken neden milli takımda da oynamıyor? O da ayrı bir konu. Hani onu da birazdan konuşuruz
2: olabilir.
1: Herhalde hocam.
2: Fiyatı düşsün diye olabilir.
1: Fiyatı düşsün diye olabilir belki bilmiyoruz ama o da ayrı bir konu. Fakat şu var, Can Uzun çok güzel bir gol, çok iyi bir golcü. Çok genç, ileride çok iyi işler yapacak. Yani futboldan biraz anlayan birisi zaten Can Uzun'un ne kadar iyi bir golcü ve oynaması gereken bir golcü pozisyonda milli takımda olduğunda anlar diye düşünüyorum yani.
2: Biraz Can'la ilgili konuşmak. Bir şey mi söyleyeyim, yine devam et. Ömer, şimdi Frankfurt çıktı. Dedim ki biz yeneriz falan filan diyordum, tamam mı? O sırada bu şeyi Can'ın golünü gösterdi, tamam mı? Döndü bir koydu, dedim ki fikrim değişti. Vallahi bak şimdi fikrim değişti, korktum dedim. Zaten bize de aynısını attı. Yani Can'la ilgili öyle bir anım var. Böyle arkadaş işte bu maçta da mesela uzaktan mesela bize adam gol atmak lazımdı, şut atmak lazımdı, oynamadı. Neyse bu arada ekleyeyim dedim.
1: Hocam yani sonuçta Can Uzun ne olursa olsun Galatasaray'ın da gündemine gelebilir. Beşiktaş'ın da gelebilir, Fener'in de gelebilir, bütün büyük takımlarına gelebilir. Öyle pozisyonda, öyle kaliteli bir golcü, ileride çok çok daha yerlerde olabilecek bir golcü pozisyonda. Evet. Son vuruşları çok iyi, kısa alanda, dar alanda ne olursun çabuk, ayaklarına hakim, her türlü değerlendirilebilecek bir futbolcu. Yani Can Uzun iyi futbolcu olmasa, iyi golcü olmasa, geleceği çok çok parlak olmasa çok daha iyi yerlerde olur. Çok daha iyi maçlar çıkaracaktır. Gittiği kulübe, tabii kulübü iyi seçmesi lazım. O da ayrı bir konu. Boşuna mı istiyor Galatasaray yani? Bunu herkes görüyor da milli takım mı görmüyor sadece? Neden oynamıyor diye. Şimdi o tarafa da getireceğiz konuyu. O da ayrı bir konu. Fakat Galatasaray için Can Uzun eğer olursa çok iyi bir transfer olur diye düşünüyorum ben.
0: Şimdi Can'ı daha önce yani Nürnberg'de oynarken, Bundesliga 2'de oynarken de Liverpool istiyordu. Yani Premier Lig kulüpleri olsun, özellikle Lig 1 ve o dönem için Bundesliga kulüpleri Frankfurt'a gitti ama buradan sonraki kariyer basamakları da majör liglerde kalmaya daha yakın gibi görünüyor açıkçası. Ya o yüzden bilmiyorum buraya transferi gerçekleşir mi hocam ama gerçekleşirse bence bu yazın en önemli birkaç transferinden bir tanesi olur.
2: Ya biz de ben olsam gelmem. Mesut Özil geldi. İyi oynarken adamı oynatmadılar, bıraktı. Bak iyi oynarken. Çok iyi oynuyordu. Hele bir Galatasaray maçı var. Şey golü var. Santra'dan aldı gitti, yetişemediler. Zaten çok süratli bir futbolcu. Esasında bakmayın öyle teknik. Canlı izledim. Şimdi burada da yani bu adam İK Gündoğan gelirken şöyle dediler. Böyle dediler. Tutkaka oldu bak. Hakan Çalhanoğlu da bana göre gelmesin. Bana göre gelmesin. En ufak şeyde hemen bize eleştiri çok fazla. Zaten gazeteler şunlar bunlar Avrupa'daki gibi değil ki. Biz de çarşaf çarşaf yazıyorlar resimler falan. Çocuk bakıyor. Herkes etten kemikten yani. Duygusal. Formsuz olur. Ne yapar? Ne bileyim. Özgüvenini kaybeder. Ben olsam gelmem. Bak söylediğim mesela Liverpool gibi takımlar istemiş. Oralara gidebilir. Şey gibi. Bak bizim Kenan falan gitti işte Juventus'ta şurada burada. Çok başarılı olur diye düşünüyorum. Çünkü ekstra bir şeyi var. Bak Yusuf Hoca söyledi. Ya dönüyor güm diye vuruyor adam ya. Harry Kane'in attığı gol geliyor aklıma biliyor musun? Hiç pozisyon yok bam diye vuruyor adam ya. Çok önemli bir şey. Çok önemli bir meziyet. Onun için de belki şeye gider. Yani oralara gidebilir.
1: Gider veya gitmez ama herkes ister hocam. Yani onu demek istiyoruz değil mi? Hani herkes ister. Böyle bir adamı ister.
2: 50 milyon da bizimkiler 50'den aşağı vermezler. 60'a verirler. Belki bizimkiler de o parayı zaten vermez.
1: Buraya da gelmez.
2: Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi Fenerbahçe verebilir biliyor musun?
0: Hocam Galatasaray'ın 35 milyon euro civarına transferi bitirme isteğinin olduğu konuşuluyor ama 35'e Frankfurt ikna olur mu?
1: Olmaz.
2: Yok. Yani.

0: Kolombiya Kongo'ya karşı oynayacak. Yani Davinson ayrılığı yaşanırsa da yerinin doldurulması hiç kolay olan bir oyuncu değil yani. Elinde Galatasaray Singo var. Dünya Kupası'nda çok iyi oynadı ilk maçta Ekvador'a karşı ama
1: asist yaptı 90'da.
0: Asist yaptı ve sağ kenara geçtikten sonra o asisti yaptı.
1: Evet, onu da söyleyecektim.
0: Yani stoperde başladı. Agbadou ile beraber oynuyordu. Bek'e geçti.
1: Bu arada Agbadou da sol stoper oynadı yani o maçta.
0: Evet.
2: Eskiden sağ sol mu vardı ya? Ben çok kızıyorum
1: hocam
2: ya.
1: Hocam şu an var.
2: Şu anda yok, yani sol ayaklı.
0: Var biraz. Var biraz ama
1: hocam, yani sol stoperler sağ stoper oynayamıyor mesela. Değil mi sol ayaklı?
2: Niye oynamıyor? İşte
1: hocam genelde oynayamıyorlar İki yani. Bu, ama sağ ayaklılar sol stoper oynayabiliyor yani.
2: Ya sol
1: daha iyi oynayabiliyor diyoruz.
2: Ben Piontek'te kavga etmiştim bu yüzden, biliyor musun? Sağ kaç sene ben. Ne dedi işte bu şeyle ilgili ama. Adam markajından hani şimdi sen sağ ayaklısın ya, sol tarafa gitti senin adam. Tamam mı? Orada dedi oyuna topu alırsan sol ayağın olmadığı için sanki tek ayaklıymış gibi, tamam mı? oyuna sokamaz dedim. Ya var ya, münakaşa ettik biliyor musun dedi. Öyle şey mi olur dedim ya, adam şuradan şuraya pas mı veremeyecek falan. Olmaz ya. Zaten bizde şöyle bir şey var. Bak bir kaleciler bir şey çıkarttı, tamam mı? Arkada kaleciler boyuna gol yediriyor. Top kaptırıp gol yediriyor. Ayağı iyi diye ya, ne pas hataları yapıyorlar. Ne şeyler, inanamıyorum ya hala. O kalecilere diyorlar ki pas ver. Eyvah yani. Eyvah. Şimdi bizde sol stoper. Vermesin arkadaş. Kaptırmasın, gol yemeyelim ya. Neyse, Singo'dan nereye geldik? Şimdi Singo. Ben Singo'yu tutuyorum. Kuvvetli, sağlam bir adam, tamam mı? Çok kuvvetli bir adam. Stoper ama bak Sanchez'i kimse yabana atmasın. Bak bizde ne var biliyor musun arkadaşlar? Menajerler bizim, tamam mı? Tanıdıklarımız da var abi. Ortada karma karışık yapıyorlar. Sosyal medyada şunla bunla falan. Şimdi taraftarın o kadar yani teknik olarak bilgisi yok. Görüyorlar, tamam, anlama. Teknik olarak birisi bir şey söylüyor, kafasında o kalıyor taraftarın, tamam mı? Gitsin, gelmesin. Veya o troller çalışıyor, gitsin falan filan. Yerine adam ya alsın. Ya çok büyük paralar var Ömer. Şöyle söyleyeyim, bir futbolcudan en az 2-3 milyon euro kazanıyorlar ya. Şimdi 30 milyon liralık şeyden %10 alsa 3 milyon lira. 40 milyon liradan 4 milyon euro.
1: Bonservisten mi?
2: Şey, neyse yani, veya para kazanıyor şeyler, menajerler. Çok büyük para. Adam ne dursun ya, bize biçim kızıyorlardı şimdi bana, biliyor musunuz? Ekmeğimizle oynamadı. Az kazanın kardeşim. Yani 3 milyon, 2 milyon lira. Devamlı sirkülasyon istiyorlar. Töröre taklar bir ara. Töröre gitsin alsın. Tamam gitsin alsın da yerini alacağın adam kaç lira? Kaç lira abi? İşte bakıyorsun işte Kamavinga bilmem ne 30'dan 40'tan aşağı 50'den aşağı adam yok. Ya bu paralar ya 50 milyon 40 milyon şöyle bir vurduğun zaman ya nasıl bir yapıyor ya bu 2 trilyon yapıyor 50'den ya.
0: Hocam çok biraz durum para. Şöyle yani biz eldekinin kıymetini gittikten sonra anlıyoruz. Hayatta da böyle oluyor genelde ya. De. Şimdi Kamavinga zaten çok iyi bir oyuncu ve bence Valverde ile tartışmasa Real Madrid'de satış listesine hani gönderilmese hani öyle talip olup da alabileceğim bir oyuncu da değil aslında yani ama... Şimdi öyle bir fırsat var. Ya Kamavinga yönü ayrı ama Torreira, yani bir anda Torreira'dan vazgeçmek sezonun sonunda düşüşte diye, ki ben hani birçok taraftarın da bu görüşte olduğunu düşünmüyorum ama hani farklı görüşte olan az kesim için söylüyorum. Yani elinde Torreira varsa ve bir sorun yaşamıyorsan Torreira ile devam etmelisin. Bu da benim görüşüm yani. Ya yoksa birisi, bu Kamavinga'nın kalitesinden bağımsız bir şey söylüyorum. Ya
2: çok
0: yani.
2: Güzel bir şey söyledin. Bak bizde birisi bir laf atsın abi. Hani bir dedi diyorlar, bir kuyu taş atıyor 40 akıllı çıkaramaz. Düşüş desin birisi, bitti abi. Bitti o adam, bitti abi. Artık o kafasıydı veya kilolu de bitti. Biri bir şey söylesin abi ki papağan gibi herkes hiçbir şey bakmıyor. Haberleri söyledi, hele bir de mesela eski bizim mesela antrenör, futbolcu arkadaşlarımızdan falan filan, kardeşlerimizden biri bir desin, o ne derse o olur. Şey gönderdiler işte Masaoku'yu ya. Masaoku 10 asist, bir tane neymiş, savunması yokmuş. Girdim bütün maçlarına baktım.
1: Jurasek geldi sonra ya, Masaoku'ya yardım.
2: Yok şunu anladım. Arkada birileri bir şey söylüyor. Bütün taraftarda veya izleyiciler neyse ona inanıyor. Yalan yanlışlar. Onun için de transferlere yazık, günah ya, bu kadar paralar.
1: Davinson Sanchez bu saatten sonra yeri dolduracak bir adam pozisyonda değil. Çok ciddi paralar ödemen lazım diye düşünüyorum ben.
0: Yani zaten hocam şimdi yani, şöyle bir şey var. Hani Davinson olmazsa Singo muhtemelen hani sağ stoper, Abdülkerim sol stoper olabilir ama bu sefer de sağ bekte kullanmayı düşündüğü hoca Singo'dan hani stopere kayınca bu sefer de bir sağ bek durumu ortaya çıkıyor. Çünkü Şalay'ı muhtemelen Galatasaray'a
1: satacak. Oynayacağı zamanlarda çok önemli rol oynayacaktı o Singo. Singo, Davinson, Abdülkerim. Şimdi olmadığını düşündü Davinson'un. O zaman üçlüye döndüğün zaman çok büyük sıkıntı yaşayacak. Dönemezsin bile.

0: düşecek gibi değil ama.
1: Yani set oyunlarında dönüyorsun zaten. Hocam ya öyle değil mi?
2: Döner niye de iyi bir santrfor alırsan şimdi kim var? Mesela Dortmund'un santrforu diyorlar bilmem ne. 3-5 Icardi olmasın 3-5-2 oynayacaksın. O zaman üçlü savunma oynayacaksın. Bak üçlü savunma oynamadığın müddetçe çift santrfor oynaman çok zor. Çok zor. O çünkü niye o dörtlü var ya müthiş bir hani şu 4-4-2 oynarsan tamam mı çift savunma. O dörtlünün müthiş temposu olması lazım. Yani 13-14 kilometre koşmaları lazım onların ki o şeyi kapasından. Mesela Van Persie'nin şeyde 2010 Dünya Kupası'nda en fazla koşan kim biliyor musunuz? Xavi, Iniesta, üçüncüsü Van Persie. Çift santif oynuyor ama o da bir müthiş temposu var. Şeyin 12.500 metre, Neymar 12.500 metre koşuyordu ya. Baktım koşu mesafesi. 12.500 metre.
0: Neymar'la ilgili çoğu şey abarttı. Neymar çok iyi bir oyuncu. Her zaman da çok iyi bir oyuncuydu ama hep şovmen gibi gösterildi. Neymar konusuna biraz hassasım yani.
2: Yani ya bak 12.500 metre hayret etmiştim biliyor musun? Senin dediğin adam koşamıyor öyle Türkiye'de. 11 kilometre bilmem ne. Adamın temposuna bak.
0: Mesafeyi
2: yani
0: bulmadan çok hani üst düzey liglerde, takımlarda, milli takımlarda falan oynayamıyorsun zaten yani. Oraları bulmadan yani olmuyor açıkçası yani. Ama hani ya Galatasaray kadrosu bir değişime gidecek mutlaka. Fakat o değişimi yaparken de eldekinlerden de çok hızlı vazgeçmemek lazım bence. Ha, çok iyi teklif olur. Onlar ayrı noktalar.
1: Gitmek isterler ayrı bir şey.
0: Tabii onlar ayrı.
1: Oh'ta da var aynı bir şey biliyorsun Beşiktaş'ta. O da bir gol attı. Tayyip Deli falan çaldı. Evet. Falan filan bir sürü şeyler var. Hemen gol atan iyi oynayanlar hemen başka bir renge bürünüyorlar. Doğru. He, Davinson yeri kapanır mı? Kapanır.
0: Bir son dakika gelişmemiz var. Türkiye-Paraguay maçının hakemi El Salvadorlu hakem oldu değerli izleyenler. Cumartesi 6'da oynanacak karşılaşmayı Ivan Barton yönetecek. El Salvadorlu hakem maçımızı yönetecek. Tabi burada bir Avrupa takımı, bir Güney Amerika takımı ve hakem de Kuzey Amerika'dan El Salvadorlu hakem. Bir önceki maçın hakemi de Venezuela'ydı. Venezuelalı hakemdi. Şimdi de Ivan Barton El Salvadorlu hakem atandı. Yani Barton biraz sert oyunu seven ama zaten Kuzey Amerika kıtasından gelen hakemler aşağı yukarı Güney Amerika'ya çok benzer şekilde hakemler. Barton da biraz sertliğe izin veren bir hakem. Bakalım göreceğiz ne olacağını. Hayırlı uğurlu olsun diyelim.
1: Dünya Kupası başladığından beri ilk maçta Güney Afrika maçı vardı. Meksika. Onun hakeminin haricindeki bütün hakemler müthiş maç yönetti. O da çok kötü değildi, iyi de değildi ama Sampaio, diğer maçların genelde...
0: Açılış maçının hakemi mi?
1: Açılış maçının hakemi, 3 tane kırmızı kart vardı herhalde değil mi?
0: Evet.
1: Onun haricinde hocam, bütün maçlarda özellikle hakemleri takip ettim. İşte bu taşlarda 5 saniye, işte avutlarda her şey o kadar dikkat ediliyor ki. Ve hatta kornere çıkıyor, VAR'dan uyarı geliyor. Onu da artık uygulamaya başladılar. İşte ikinci sarı kartı bile VAR'a taşıdılar ama oyun o kadar... Yani hızlı ilerliyor ki kesinlikle durmuyor hocam. Ben dışarı seyrederken devamlı yoruluyorum artık. Ama hakemler de hiçbir şeye taviz vermeden, en ufak bir şey faal çalmadan.
2: Çok güzel yaptılar. Yalnız yine bizim 3-5 kişi yine su içmeye şey koydu ya. Olacak şey değil ya.
1: Ha, o su içme olayı ne ya hocam? Ne düşünüyorsun onunla ilgili? Yani?
2: Doğru, süper.
1: Zaten doğru. Çok sıcak bir ortam var orada.
2: Ya, sıcak olmasa bile yani. Bize diyorlar ki bak şeyler doktorlar, profesörler. 20 dakikada bir antrenmanı kesip su içireceksin futbolcu. Nedir abi o bir dakika ne olacak? Adam yatıyordu eskiden. 5 dakika yatıyor.
0: Bir virgül koyalım hocam. Haber merkezine gideceğiz bir kez daha. Taner Karaman bizleri bekliyor. Yeşilburun adalarında bir efsaneye dönüşen Vozinha'yı konuşacağız. Ve tabii ki çok daha fazlasını. Taner hoş geldin yayınımıza.
3: Hoş bulduk Ömer. Sana ve hocalarıma selamlar, saygılar.
0: Teşekkürler. Vozinha ile başlayalım. Oradan Tim Payne'e doğru yol alırız tabii ki ama dün Yeşilburun Adaları turnuva tarihinin bence en büyük sürprizlerinden bir tanesine imza attı. Yani bu turnuvanın şu ana kadar kesinlikle en büyük sürprizi ama turnuva tarihinin en büyük sürprizlerinden bir tanesi. Son Avrupa şampiyonu ve 2010 Dünya Kupası'nın şampiyonu İspanya ile berabere kaldı ve 7 kurtarış yapan Vozinha da maçta yıldızlaştı. Tabii çok özel bir hikayesi var Vozinha'nın, ona da değiniriz ama daha çok ilgi çeken kısmı dünden sonra Vozinha hani birkaç bin takipçili bir hesapken birden milyon takipçili bir hesaba döndü. Tim Payne'de de yaklaşık buna benzer bir hikaye var, onu da konuşacağız tabii ki. Bu nasıl oldu? Vozinha özelinde bir konuşalım bunu ama bu Dünya Kupası fenomen oyuncuların da çıktığı bir Dünya Kupası haline dönüştü.
3: Yani şunu söylemek lazım. Rosinha için.

0: Bence iyi bir kariyer finali. 40 yaşında ve kariyerinin finalinde artık muhtemelen gelecek kaygısı çok da yaşamadan hayatını kalan kısmını geçirecek gibi gözüküyor. Ve şu anda 7.3 milyon olan takipçi sayısı da muhtemelen biz bu programın bu bölümünü bitirdiğimizde 7.5 milyona doğru çıkacak. Aslında konuyu şöyle değerlendirmek lazım sevgili Ömer. Hem Bozinha'da hem de diğer oyuncularda gördüğümüz bir gerçek var ki artık dijital kavramın sahadaki futbolcular üstündeki etkisini de görüyoruz. Bir fenomen bir yayıncının tetiklemesiyle yükselen takipçi sayıları, sahadaki performansın yansımaları ve finalinde aslında bu kupanın bence başka bir yüzü var ve bu aslında sosyolojik olarak değerlendirilmesi gereken bir konu. Yani insanlar güçlüden yana olmaktan ziyade özellikle futbolda zayıftan yana gelen bir başarıyı ödüllendirme mekanizması içerisindeler ve bir bireyi sosyal medyada takip etmek onun yanında olduğunu gösteren en temel sosyolojik ucuz yöntemdir. Yani maliyeti yoktur ve siz girersiniz dünyanın herhangi bir yerinde Bozinha'nın takip butonuna bastığınızda aslında ben senin yanındayım mesajı vermiş oluyorsunuz ve bu aslında içten içe bir mesaj. Ve bununla alakalı da aslında hem bireysel psikolojide hem de kolektif ritüel olarak tanımlanan teorilerde ve aynı zamanda da yapısal ağlar diye tabir edilen tarihten gelen farklı farklı alandaki ekonomiden bile çıkarım yapabileceğiniz bazı noktalar vardır. Ve insanlar ki Bozinha'nın bu yükselişi ve buna benzer yükselişler muhtemelen dünya literatüründe çeşitli araştırmalara konu olacaktır. Çünkü futbol artık sadece sahada oynanmıyor. Futbol dijitalde de çok fazla oynanan bir yer olduğu için muhtemelen bunun bir karşılığı olacaktır diye düşünüyorum ve insanlar artık takip etmeyi bir mesaj olarak algılıyorlar ve bu da bunun bir sonucu ve Bozinha çok önemli bir performans sergiledi. 7 tane net kurtarışla birlikte belki de Dünya Kupası'nın en iyi üçüncüler sıralamasının bile dengelerini alt üst edecek bir performans ortaya koydu ve muhtemelen de bu tarz performanslar da yükselecek. Bugün bir maça, bir karşılaşmaya bilet almak nasıl bir destekse bugün o bileti alamayanlar ya da orada alkışlayamayanlar, oraya gidip de tezahüratta bulunamayanlar sosyal medyadan yazdığı mesajlarla, takiplerle bunu gösteriyorlar ve bu Dünya Kupası'nın da erişimi zor bir kupa olması, dünyanın gerçekten de Avrupa'ya çok uzak bir noktasında yapılıyor olması da artık birçok futbol severin takiplerle ya da mesajlarla futbolculara ya da kamuoyuna mesajlar verdiğini görüyoruz ve Bozinha örneği de bunlardan bir tanesi aslında.
1: Yani hikayesine ben de kısa bir değinmek istiyorum. Özel noktalarına sonrasında Tim Payne'i de konuşmak isterim tabii ki. Bozinha büyük babası ve büyük annesiyle büyüyor ama birkaç yıl önce kaybediyor. Dün maçtan sonra hem mutluydu hem ağladı. Çünkü şunu söyledi Bozinha, evet ağladım dedi. Çünkü büyük annemle büyük babam beni buralara getirdi ama bu durumu göremediler. Annem vize alamadı dedi. Birleşik Devletlere bu anlamda tabii bir öfkesi vardı. Annem vize alamadı ve vize için gereken parayı da zamanında yatıramadık dedi. Yani böyle bir eldivenden bahsediyoruz aslında. Evet. Böyle özel bir hikaye. Babası da tabii Brezilya'yı çok seviyor ve Jorge Valdano'nun aslında adını koymak istiyor Bozinha'ya. Sonrasında Brezilya'da iyi performans gösteren 86 Dünya Kupası'nda Hosimar'ın adını koyuyor. Hosimar isimli Bozinha'da nasıl Bozinha'ya dönüşüyor? Dediğim gibi hem büyük annesiyle hem büyük babasıyla yaşıyor. Dışarıda arkadaşlarıyla oynarken ya da şakalaştığı zaman biraz kızdığı zaman büyük annesinin yanına gidiyor. Çok seviyor büyük annesini. Her seferinde de büyük annesinin yanına gittiği için ona Bozinha lakabını takıyorlar. Çünkü Bozinha büyük anne demek. Ve böylelikle de aslında adının daha doğrusu lakabının hikayesi ortaya çıkıyor diyelim. Gerçek adı dediğim gibi çok başka. Valla böyle özel bir hikayeden, yani annesinin vize parasını ödeyemeyen bir oyuncudan böyle Dünya Kupası'nda performans gösteren bir oyuncuya dönüşmek gerçekten benim son yıllarda en değerli bulduğum hikayelerden bir tanesi. Bir de Tim Payne konusu var, ona da değinelim. Tim Payne de 4000 takipçili bir hesapken bir sosyal medya fenomeni ortaya çıktı ve dedi ki bu adamı takip edin ve sonrasında iş tamamen çığırından çıktı. Yine milyonlara ulaşan bir takipçi sayısı. Dediğim gibi yani çok fazla yıldız var bu kupada ama sosyal medya yıldızları olarak da biz Bozinha'yı ve Tim Payne'i ilerleyen yıllara döndüğümüzde mutlaka hatırlayacağız.
0: Yani şunu söylemekte fayda var, artık dijital çağın getirdiği bir enflasyondan bahsedebiliriz. Dijital çağın getirdiği bir yapılanmadan bahsedebiliriz ve bu çoğalarak gidiyor ve bu artışla birlikte

0: Tim Payne de aslında buradan payını almış oldu. Bir yayıncının takipçi sayısı şu an Tim Payne'in ulaşmış olduğu takipçi sayısının neredeyse onda birinden de az durumda. Ama bu artık zincirleme bir reaksiyon haline geldi. Bir kelebek etkisi oluşturdu ve insanlar artık bir trend ortaya çıkarttı, bir moda ortaya çıkarttılar. Tim Payne'i takip etme modası. Aynı şekilde az önce yeşil burun adalı futbolcu takip etmek gibi. Ve aslında her şeyin özünde burada Tim Payne konusu biraz daha farklı gelişiyor ama yeşil burun adalı da, yani orada oyunla alakalı senaryodan bahsedeceksek, orada aslında güçlüden zayıfa doğru zayıfı destekleme güdüsü aslında hepimizin zihninde de vardır bu. Aslında bir futbol karşılaşmasına baktığımız zaman kimse kolay kolay, eğer İspanya vatandaşı değilse, İspanya ile yeşil burun adalı burun adası müsabakasını izlerken İspanya kazansını kolay kolay söylemiyor. Bir zayıf olanın bir diş geçirme mücadelesini görmek istiyor. O diş geçirme mücadelesinde de eğer bir hikaye ortaya çıkıyorsa, finalinde de ona karşı olan saygıyı göstermek bir takip kadar kolay. Tim Payne'de ise biraz daha konu dijital bir trende doğru gitti. Yani burada bir yayıncının tavsiyesinin aslında ne kadar büyük reaksiyonlar yaratabileceğinin örneğidir. Herhalde birçok marka da bu reaksiyonları takip ediyordur ve bu oyuncularla alakalı da bambaşka planlar içerisine girmişlerdir gibi gözüküyor. Ama bundan sonrası için de örnek olacak ve biz herhalde bu tarz oyuncuları da sıklıkla göreceğiz. Ama şunu da söyleyeyim Ömer kısaca. Bu gelişen reaksiyonlar, emin olun, zayıf gözüken Dünya Kupası'ndaki birçok takımın birçok oyuncusunu motive edecek reaksiyonlar. Yani burada yakalayacağınız önemli bir başarı, önemli bir performans, çok güçlü bir takıma karşı gösterdiğiniz çok ciddi bir performansın dünyada bir moda haline, bir trend haline sizi getirebileceğinin de bir örneğidir. Çünkü Dünya Kupası sadece sahadaki futbollardan da ziyade hikayelerle de anılıyor. Bundan iki Dünya Kupası öncesindeki Meksika'da Ochoa'nın performansı gibi. Yine burada yine görüyoruz, bambaşka hikayeler ortaya çıkıyor. Sen de az önce anlattın. Aslında futbol Dünya Kupası da sadece sahada oynanmıyor. Hikayelerle de dediğim gibi anılan bir Dünya Kupası olduğu için geriye bu tarz anıların da kalması kıymetli.
1: Şimdi dediğin çok değerli. Taner, arkadaşlarım da bana hatırlatıyor. Yunus Emre olsun, Ercan olsun. Teşekkür ediyorum. Valens Cassini fenomenin adı ve Tim Payne'i parlatan fenomen. Şimdi şöyle bir durum da var yani. Senin söylediğin gibi bu oyuncular belki tek maçlık ya da başka türlü fenomen oldular ve takip sayıları birkaç binden, işte Tim Payne'in 5.8'e 7.3'e Woz'un yanına ulaştı. Belki de futboldan kazanamadıkları parayı ileride sosyal medya üzerinden kazanabilirler. Hayatlarına başka bir yön verebilirler. Bence bundan sonraki Dünya Kupaları için, Avrupa Şampiyonaları için de bu durum biraz örnekle teşkil edecektir oyuncular adına diye düşünüyorum.
0: Ben örnek göstereceğim. Göreceğiz zaten sevgili Ömer. Muhtemelen bundan sonra zayıf halka olarak gözüken takımlar da bazı oyuncuların çok dikkat çektiğini göreceğiz. Yani burada birçok oyuncu Dünya Kupası'na katılma seviyesini zaten kariyer zirvesi olarak görüyor. Ama biz ilerleyen dönemlerde işte Suudi Arabistan'ın yakaladığı başarı bence önemliydi. Yine geliyorum burada Belçika karşısında Mısır, ki Mısır zaten iyi geliyordu ama buradan çıkarttığı puan daha da farklı. Haiti'nin, Katar'ın, ki bu denklemde Mısır daha çok daha iyi bir takım durumunda ama yine de azını anmış olalım. Ve buna benzer zayıf halka gibi gözüken ülkelerde oynanan futbollara baktığım bu zaman aslında belki de averaj takım olarak tabir edebileceğimiz ülke futbollarını, takımlarını burada dişe diş mücadeleler gösterdiğini görüyoruz. Ve bu dişe diş mücadeleleri de sadece ben teknik direktörlerin kulübede verdiği ya da soyunma odasına verdiği taktiklere değil, oyuncuların kendilerini bu oyun içerisindeki öne çıkartmalarına ve kendilerini motive etmelerine bağlıyorum. Dün akşamdan bu tarafa dijital ortamda yaşanılan bu gelişim ya da bu ortam yaratılan durum muhtemelen birçok oyuncunun hayalinden de ötesi. Bakın Dünya Kupası'nda bugün olan oyuncuların büyük bölümüne soralım. Dünya Kupası'nda gösterecekleri performanslar kadar ya keşke benim de 7 milyon takipçim olsun diyecek çok oyuncu var. Dünya futbolunda, hele Dünya Kupası'nda, hatta şunu da söyleyeyim. Dünya Kupası'na katılmak mı, 7 milyon sosyal medya takipçisinin olması mı desen emin ol bazı futbolcular 7 milyonu tercih edebilir.
1: Muhtemelen.
0: O yüzden böylesine büyük bir ekosistem burası ve bu tablonun oluşmasının verdiği motivasyon birçok zayıf halka gibi gözüken ülke milli takımının da oyuncularının daha ateşli oynamasına sebebiyet verecektir.
1: Peki Taner, teşekkürler. Yani bu örnekleri göreceğiz bence de ama
2: kötü taklitler olursa da o biraz baş

0: başka yöne doğru evet. gidebilir ama mutlaka dediğin gibi fenomen olmaya çalışan isimleri de göreceğiz ama bu Dünya Kupası da bu şekilde ayrı bir iz bırakacak diyelim. Ağzına sağlık, teşekkürler.
1: Teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler.
0: Teşekkürler. Yani Bozunya konusu enteresan çok. Bir konu. Yani neden birden çıkıyorsun hiç favori ya da hiçbir şansının görülmediği noktada 7 kurtarış ve beraberliği getiriyorsun takımına ve birden işler senin adına değişiyor.
2: Ya çok iyiydi. Ben bir de hani beğendiklerimin hepsini ismini yazıyorum. Kaydediyorum. Onu da yazayım dedim. Kaleciye falan baktım, hocam yaşına 40. Dedim yazmanın anlamı yok. Neyse, maç bitti, ondan sonra ağlamalar falan derken olaylar buralara kadar geldi. Nice tanınmış futbolcular var. Belki 300-500 bin takipçisi bile zor olup. Bir anda bir maçta 7.3 herhalde, 7.5'a doğru gidiyor. Yani artık gerçekten bu medya çok farklı bir şey, bir rol almaya başladı hocam ya.
0: Ama şöyle biraz hocam yani, şimdi çok mesela ünlü bir kaleci İspanya'yı durdurmuş olsaydı, yani çıkıp mesela diyelim işte İspanya grubunda kim var? Uruguay var örneğin. Mesela Muslera 10 kurtarış yapabilir mi? Yapabilir, zaten o kaliteye sahip yani. Ama bu kadar konuşulmayacaktı. Neden? Çünkü Bozunya gibi isimler futbol oynamakla birlikte hayatta kalıyorlar aynı zamanda. Yani hayatlarını futboldan kazanıyorlar.
3: Bir de takım da iyi değil yani. Yeşil burun öyle yani işte.
0: Yani futboldan mesela, az para kazanıyorlar hocam. Hani de, şunu demeye çalışıyorum yani, rahat bir yaşam da değil de yaşamak için futbol oynuyorlar yani.
2: Evet, doğru.
3: Bunu da oynayamıyorlar. Baksana vize parası yok ya.
0: Evet evet, vize parasını ödeyememişler.
2: Bir de bunun üzerine işte hani bu 7 tane kurtarışın üzerine hem bu büyük annesi, büyük babasının ismi de herhalde değil mi? Büyük annesinin diye
0: evet,
2: lakabı.
0: Evet, Bozunya zaten Bozunya, büyük anne demek.
2: Büyük anne demek. Onun haricinde bir de işte annesini getirememiş. Bu da üzerine eklenince işte ne derler, tuzu biberi oldu falan
0: evet,
2: gibisinden.
0: Başka bir şey, 6 ay önce mini takımı bırakmayı düşünüyor. Turnuvaya gelmemeyi düşünüyor. Sonra kararından vazgeçiyor.
2: Zaten medyadan kazanır artık. Çıkardı. Bu saatten sonra futboldan değil de artık herhalde medyadan, oradan buradan büyük bir ihtimalle reklam teklifi gelir, bir şeyler gelir, kazanırlar yani.
0: Ama sosyal medya nasıl bir anda ünlü yapıyorsa bir anda da her şey unutulabilir.
2: Unutulabilir.
0: Buna da çok
2: doğru.
0: Hani es geçmemek lazım.
2: Ama kaleciliğine yani. Gelecek olursak da gerçekten de çok iyi bir maç çıkarttı. 40 yaşında olmasına rağmen ben o yüzden dedim ki hemen bir kaydedeyim bakayım kimdir. 40 yaşında görünce zaten bıraktım hemen. Fakat şu saatten sonra ne oldu? Bir tane maça çıktın. O da seni dünya tanıdı. Çok ilginç.
0: Grubu karıştıracak bir puan bu. Şimdi Yeşilburun Adaları, Mısır ya da Mısır diyorum. Grubundaki diğer Suudi Arabistan ya da Uruguay maçlarında da bence hiç kolay lokma olmayacak ki. Yani Suudi Arabistan maçından alabilecekleri bir galibiyet ya da Uruguay'dan alacakları bir puan, Suudi Arabistan galibiyeti gibi. Belki hiç kaybetmeden 5 puana ulaşıp ya da belki 4 puana ulaşıp. Hani grupta da bambaşka bir şey yapabilirler. Kupanın o eşleşme dengesini de değiştirebilirler.
2: Şu ana kadar görüntü o zaten bütün maçlarda. İşte güçlü olan taraf bastırıyor. Diğeri birinci bölgede 10 kişi toplanmış, defans yapıyor. Artık bu şekilde geçiyor maçlar.
0: Doğru.
2: Herkes haddini bilerek oynadığı için her şey olabilir diye düşünüyorum hocam.
3: Şey de önemli ya, Iğdır'dan kaptan
0: Mendoza. Ryan Mendes.
3: Yani, değil mi?
2: Mendes. Özür.
3: Yani şimdi Mendes. Iğdır neresi? Ryan bir de kaptan Mendes. Orada değil mi? Sonradan yani
0: kaptan. Zaten Yeşilburnu'nun en yani kendi işlerinin en tanınmış oyuncusu Mendes. Ryan Mendes yani.
3: Bakıyorum istatistikleri de çok gol atmış Türkiye'de. Kocaelispor'da, şurada, burada falan. O İyi da oyuncu. Enteresandı yani İyi değil oyuncu. Mi? Yani Iğdır'dan
0: Mendes
3: şey.
0: Mendes var, he? Rodriguez var. Bekler Trabzonspor'dan yani. Pinayla Kavral.
2: Ya
0: Kabral,
2: o şey de var.
0: Kulübe de başladı.
2: Katar maçı. Katar kimle oynadı?
0: İsviçre.
2: İsviçre oynadı. İsviçre nasıl bir takım? Değer olarak Katar'a göre. Hocam bir tane futbolcusu, Leonasa diye İspanya 2. liginde oynayan futbolcusu var.
0: Başka
2: o da küme düşmüş. Ama adamlar bir beraber kadar yenebilirlerdi mesela. Olabiliyor ya işte, dünya dediğim gibi değişiyor artık. Sistem değişiyor, futbolcular değişiyor. Ama bir maçta da işte dünyada hocam, şöhret olabiliyorsun.
0: Yani işte keyifli yönü bu. Bu yüzden seviyoruz yani.
2: Yani.
0: Peki,
2: eski kalite yok ama.
0: Tekrar biz Fenerbahçe'nin gündemine dönelim. Fenerbahçe'de teknik adamı konuştuk. Kim olur, kim biter, nasıl olur diye. Bir de gündemdeki oyuncuları konuşalım. Hocam Muriç, Girassi ama sanki teknik adam imzası olmadan bu imzalar olmayacak gibi ama teknik adamdan sonra da bu imzalar hızlı olacak gibi görünüyor.
3: Evet. Ya işte şimdi Muriç müthiş performansını yükseltti yani bu son sene. Milli takımda da öyleydi bakıyorum. Çok üstüne koymuş yani, buradan gidiş halini biliyorum. O da gene iyiydi ama

0: İtalya'da o kadar iyi olmamasına rağmen İspanya'da müthişti ya. Gol kralında da ikinci oldu benim bildiğim kadarıyla. Ama işte Fenerbahçe'ye kaç para kaç paraya gelecek acaba Fenerbahçe'ye? Kaç liraya verecek? Şimdi 14 milyon, 18 milyon, 18'e verdin. Yani 34 yaşında. Ya ben yaşa takılmıyorum esasında, tamam mı? Fenerbahçe için şu anda 60 yaşında birisini alsın Fenerbahçe ama şampiyon olsun. Fenerbahçelerin bütün isteği şampiyon olmak. Yani bize isterse bir sene sonra şey gönder gitsin parayı yak. Tamam mı? Öyle bir düşünce var. Öyle bir şey var. Felsefe vardır artık. Onun için de ama işte hoca nasıl oynayacak? Diğer ya bir sürü futbolcu ismi geçiyor. Tamam mı? Yani Can da o gelebilir. Can'ı zaten da alabilir. Hocam,
1: ben de şöyle düşündüm. Şimdi iki isim de çok ciddi şekilde yazılıyor. Şimdi Mbappe'nin arkasından 23 golle gol krallığında ikinci olmuş La Liga'da bir Vedat Muriç. Bir de Dortmund'dan gelecek Girasse. Şimdi ikisi de bana göre kulübede oturacak oyuncular değil.
2: Değil. İşte.
1: Yani bu iki isim de gelirse sanki yan yana hani oynaması planlanarak bilmiyorum bu oyuncularla görüşülmüş gibi düşünüyorum ben. Ama böyle olursa da Aykut Kocaman'dan daha önce bunu çok fazla görmedik. Tabii ki hani Aykut Kocaman kendi oyun anlayışını değiştirmiş olabilir. Bunu bilmiyoruz, göreceğiz. Ya da başka bir teknik adam. Ama sanki bu iki oyuncunun sahada olacağı bir plana Fenerbahçe daha çok aşina olacak.
0: Talisca da var. Talisca o zaman niye anlaştın?
2: Onu forvet arkası oynatacak.
0: Seni orta sahada sen mi oynayacaksın tek başına? Kim
2: hocam,
0: oynayacak? Yani 12 işim için
2: bir şey söyleyeyim. Yani. Eskiden bizim oynadığımız zaman, ben de gittim Anadolu takımlarının çoğunda. Oynadığımız sistem o zaman, demin de sen söylemiştin. Hani çift forvetli oluyor, üçte oynat iyi oynarsın demiştin ya. 3-4-1-2 sistemiydi. 3-4-2. Şimdi 4-3-1-2 sistemi neden dönmesinler ya da 4-4-2'ye? Ha, 4-4-2 olmaz. Talisca'nın olduğu yerde ya da Asensio'nun olduğu yerde 4-3-1-2 sistem olur. Olursa. O da sağ tarafı koyarsın. Ya da 4-1-2-3 mu olur? Ya da 4-1-3-2 mi olur? Nasıl
0: kenarlar ne olacak ya?
1: Sen 4-1-3-2 daha...
2: 4-1-3-2 gibi oynatırlar. Ha. Sağ tarafa şeyi koyar. Asensio'yu.
0: 1-3-2.
1: Ya da 4-3-1-2 gibi.
2: Evet, 4-3-1-2 gibi. Hani eski sisteme...
0: İyi de kenarlar olur. Falan çok boş kalır yani. Ya işte bak diyorum ya, ben şimdi girdim. Bakın şeye. 10 tane maça girdim. Asensio'yunda Talisca'nın 10 numara neydi? 10 maçta 18 puan kaybetmişsin ya. Nasıl olacak şimdi? Hem de Gündüz'ü Kante olduğu halde. Bir Samsun maçında Arvales kim oynamış biliyoruz? Asensio Talisca ya. Bir facia. 10 tane olurdu yerdi zaten Fenerbahçe. Öyle bir orta sahayla çıktı biliyor musun Fenerbahçe? Eyvah yine eyvah. Çıkmış yani. O zaman bakıyor. Zaten dünya kadar gol kurtardı Tarık. Yani şeyler Fenerbahçe'yi ezdi yani o gün Samsun Spor. Öyle orta sahayla çıkarsan artık bundan sonra koşan bir orta saha arkadaş. Herkes koşuyor. Koşmayan bir tane adam yok. İşte kapanıyor. Ama şimdi kim mesela aşağı Avrupa'ya gittin. Kim bunlardan hangileri kapanacak da savunma yapacak ya? Yani Saydın. Yani 2 santifor bir tane de şey. Ne ki arkada
1: şöyle de bir durum var hocam ya. Artık sadece bence ilk 11 üzerinden bakmamamız lazım futbola. Yani teknik adamlar hani bir basketbol koçu gibi. Yani 60 dakikalık plan, 30 dakikalık plan, 60 dakikaya göre oyuncu planı, 30 dakikaya göre oyuncu planı. Yani bu dakikalar bile bence maç öncesinde aşağı yukarı teknik adamın zihninde...
0: Tamam da burada girip çıkıyorsun. Burada öyle yok. Yani çıktığı
1: hocam,
0: zaman hadi.
1: Gibi bir, yani ben Talisca sürekli kulübede kalacak demiyorum. Anladım, ama
0: yok,
1: kulübede
0: yok.
1: Kaldığı noktada hani kulübeden gelecek öyle bir oyuncuya da ihtiyaç var.
0: Şöyle baktığında. Bir şey olabilir. Ama basketbolcu gibi. İstediğin zaman gir çık olsa o zaman tamam çok güzel. Belki de o da olur. Yani soktun 5 dakika çıkarttın 10 dakika
1: hocam,
0: sonra yine girdin.
1: Futbolda daha da bir şey olmaz demiyorum yani.
2: O ileriki zamanda olur belki
0: ya,
2: ama
0: olursa şimdi... O zaman senin dediğin doğru. Çıkarttın soktun.
1: Yo,
0: o zaman
1: benim kimse... dediğim hocam daha geniş çerçevede şuna geliyor. Yani 17-18 tane teknik adamların sezon içi aktif oyuncuya ihtiyaçları var.
2: Doğru.
1: Yani hani sadece 11 olarak değil sanki bir 17-18 oyuncu çerçevesinde değerlendirmek daha sağlıklı olacak gibi geliyor.
0: Ya sağlıklı olacak ama bak şeyde Paris Saint Germain geçen seneki şeyde final maçındaki kadroyla çıktı en son. Değil mi? Ya bir kişi vardı aynı kadroya.
1: Aynı
0: ya,
1: hocam ama yani adam, Fransa Ligi'nde de bu oyuncuları hiç kullanmadılar. Dembele sadece 9 kere ilk 11 başladı. Evet. Hani, yani Fransa Ligi'nde de Kanginli'yi kullandı. İşte Gonzalo Ramos'u kullandı mesela.
0: Onlar da gibi. Ama işte sakatlık da yok. İki takıma baktım. Hani aşağıda yazıyor ya sakatlarda. İki takımda birer tane sakat var biliyor musun? Yani bir tane Arsenal'den bir tane Paris Saint Germain'den sakat var. Biz de olsa dörde

0: Erbeşer kenarda kırmızı şans, yazıyor.
1: Şans da önemli.
0: Şans ama yok ya. Ya futbol şey tabii antrenman, profesyonel şey yaşayış, ondan sonra o şeyleri rotasyonu çok iyi ayarladı adam yani. Ama neticede şu var. Neticede futbolda basketbol gibi değil ya arkadaş. Yani voleybolda giriyorlar, çıkıyorlar, kimse alkışlıyor falan. Biz öyle bir şey olmaz ya. Çıktığı zaman var ya surası gidip de ayakkabıyı yere atan var. Şey şeyleri suları tekmeleyen var. Yani olmaz. Bizde olmaz öyle bir şey. Yani futbolda olmaz. İki tane adamı vermişsin sen şimdi 20'şer 30'ar milyon, kenarda oturt birini. Hadi bakalım. Zaten bizde hemen yazar medya. Kenardakilerin maliyetlerini yazıyor. 20 milyon, 30 milyon, 15 milyon biliyor musun? Hemen onları bir resim çekerler ya, sayarlar. Burada işte bu kadar adam kenarda duruyor, yazı güne para verdiniz diye. Bence şimdi işte 3-5-2, 4-4-2 oyuncu, oyunu karakterleri nasılsa futbolcuların. Ama şu var işte, Fenerbahçe'de en çok koşan iki tane orta sahadı. Sağ, belki de Avrupa'da bile bilmiyorum ne kadar koşu mesafelerine bakmadım ama Gendüzü ile Kante'nin önünde Asensio ile şey oynamış Talisca. 18 puan kaybetmişsin kardeşim, ben ona bakarım. Bir maç değil. 10 maç. Hı hı. Öbürlerini de saymıyorum yani şeyleri, diğer maçları. Onun için de al ya, ya belki de Aykut diyordur ki arkadaş bana sormadan alıyorsunuz, bu isimler var, Santfor. Santfor'u hangisini oturtacağım, hangisini yapacağım? Yani hocaya bir şey sorsalar ne diyecek acaba? Acaba hocaya sormadan...
1: Hocaya sormadan da alınacak iki tane futbolcudan bahsediyoruz.
2: Ya hocaya sormadan... Hani
0: ben almam.
2: Bilmiyorum ama...
0: Ben almam.
2: Hayır, teknik adamın açıklanmamasının transfer sürecinde yavaşlattığını düşünüyorum. Yani şimdi Girassi mesela önemli, değerli bir oyuncu. Şimdi ben Girassi olarak Fenerbahçe ile pazarlık yapıyor olsam, transfer yani transferim için, ben teknik adamın kim olacağını bilmek isterim yani.
1: Tam o da sen Girassi'yi teknik adam bekleyerek almazsın ki.
0: Ya bir dakika
1: adam
0: ya.
1: 68 bakıyorum işte, bir 70 80 90 tane gol atmış 3 sezonda.
2: Yok şunu söylüyorum hocam.
1: Ben ya böyle bir adamı zaten düşünmeden alırsın.
2: Belki Girassi için önemlidir. Yok, yok. Çünkü bazı oyuncular için hani gideceğin takımda kim olduğu önemli. Ha bazı oyuncu bakar, şartları iyidir, kabul eder teklifi. Ama bazı oyuncu da teknik adamı bilmek ister, oyun planını bilmek ister.
0: Yok hocam ya.
1: Ya o alacağı paraya, 30 yaşında adam bu saatten sonra alacağı paraya bakar. Yani.
2: Kişiden kişiye göre.
1: Ben öyle düşünüyorum yani.
0: Doların üzerindeki adam neydi?
2: Benjamin Franklin.
0: Benjamin'e bakacak. Tamam mı? Benjamin bakacak. Benjamin'i bakmaz. Onu teknik direktörü Benjamin abi orada.
1: Yani. Hocam burada gene futbol aklı çıkıyor ortaya ya. Yani bu Vedat Muriç ve Jurassic'i tekrardan alıp Talisca'yı ve Asensio'yu aynı kadroda eğer çift forvet oynayacaksan bu sefer orta sahadan kesmen lazım. Bir tane Kante'yi oynatman lazım. Ya da Gendouzi'yi oynatman lazım. Yani
0: olmaz işte. Onu
1: olmaz işte yani. İkisini bir arada oynatamazsın.
0: İkisini oynattın gene yetmedi.
1: İkisinden birisini alırsın. Alırsın. Sidiki Şerif gene yedekte kalır. Onun tarzında Şerif olmasa başka türlü olmaz. Ya da Talisca'yı ilerleyen zamanlarda çifte döneceksen oynatırsın. Ama ikisi Vedat Muriç'te gol, Jurassic olmaz bir anda.
0: Ya artık on, ya belki de bundan da ötürü yani ben teknik adamım arkadaşım, bana dese ki iyi ya başkan tamam sen bunları alıyorsun da başıma bunlar benim bela kesidir yani, tamam mı? Vallahi diyorum ya.
1: Doğru, Asensio var, Talisca var.
0: Asensio'yu zaten hepsini nerede oynatacaksın?
1: 4-2-4'e dönmen lazım. Nasıl hocam?
0: Ki Asensio kenarda oynayacak.
1: Aynen öyle
0: yani
1: hocam.
0: Kenarda yeni milli takımda oynuyor öyle veya Kerem az şeyleri var. Çift santfor, iki tane de burada adam olmayacak yani. Gene olmayacak. İki tane golcü yani beklerde şey Samet'e olmadığı zaman eyvah, yine eyvah yani. Samet'e sakatlandı bitti. Archie Brown savunması hiç yok. Onu çalıştıracaksın anlamıyla ya.
1: Hocam onlar değişecek zaten. Herhalde değişecekler. Alacaklar ya. 3-4 tane sol bek, yani, sol stoper, forvet, kanat bunları alacak
0: ya
1: Fenerbahçe.
0: Kaç tane adam alacaksın ya?
1: En az 4 tane adamı, alacak.
0: Adamları, bak adamları forma sokmak başka. Yetişti yani onları hani bizde parlatmak diyorlar var ya. Parlatacaksın arkadaş. O başka bir şey. Transfer. Git al. Onu aldım beğenmedim. Bunu aldım beğenmedim. Fenerbahçe şimdi stoperler diyoruz. Ya Fenerbahçe 26 tane mi? Kaç tane stoper gelmiş Ömer? O kadar değil mi?
2: Çok.
0: Ne oldu şeyle? İki tane vardı hele. Beko'yla Ciku'da bilmem ne. Arkadaş yere koyamadık burada ya. Ben değil tabii de. Yani onu methetti. Bir tane adam geldi gitti. Yüreççi gibi iyi oynuyormuş bir yerlerde. Nereden geldi işte? Dünya kadar. İtalya'dan bir adam geldi hiç oynamadan gitti. Yaşlı falan. Stoper. Ya onu dünya kadar, ya dünya kadar stoper geldi arkadaş. Şimdi Çağlar'ı beğenmiyorsun. Ya bırak bu adam eskiden yapmış.
2: Hocamdan dolayı ve birkaç sebepten dolayı yapay zeka ile sponsorluk anlaşması imzalayıp sorulan soru.

0: Ben anında cevap veriyorum hocam. Benjamin Franklin.
1: Hocam soruyorsun devamlı.
0: Bu işi kâra paylaştırmayı düşünüyorum artık.
1: Öyle mi?
0: kimdi o diye devamlı soruyorsun ya hocam.
1: Benjamin. Hepsinde Benjamin yok mu? Bir tane daha var ya. Bir adam daha var.
0: Şu saatten sonra kimi parlatacaksın değil mi hocam? Sabır yok. Fenerbahçe'de olmaz, Beşiktaş'ta olmaz ama Trabzonspor bu yönde çok iyi gidiyor dediği
1: anlatma
0: şekilde.
1: Anlatma abi, Edirne'nin boyacıları meşhurmuş biliyor musun? Parlatıcı onları getirecekler.
0: Onlar parlasın.
1: Ya bir şey alacak, yedek şey ne o, yardımcı antrenör alacaksın onları.
0: 25'ine kadar, 25'inde bugün ayın kaçı? 16'sı mı? 16, 9 gün var. Şu andan itibaren açıklandığı zaman hali hazırda büyük bir ihtimalle konuşulmuş, belki de anlaşılmış futbolcular da vardır. Eğer Aykut Hoca da geliyorsa onlar üzerinde planlama yapıyorlardır ki Aykut Hoca'yı açıklamamaların sebebi ben halen bir tarafın isteyip bir tarafın istemediğini düşünüyorum.
1: Şimdi bana mesaj geldi. Kimle konuşuyorlar dedim sana, İtalya'dan.
0: Conte
1: ile konuşuyorlarmış. Lukaku ile kim, birisini daha istiyormuş Conte. Alır mıyız onu?
2: Hakan Safi'nin de adaylarından bir tanesiydi.
1: Öyle mi? Dur, birisini Conte daha istiyormuştur. Bakayım ya. Onu adam alırsanız gelirim mi dedi. Ne oldu?
2: Lukaku dün girdi ve anında golü etki etti. Yani evet, golü atmadı gol ama attırdı.
0: Attırdı. Aynen öyle oldu.
2: Rakip takımı hata yaptırdı, attırdı.
0: Onun da bir sakatlığı var.
2: 6 maç oynadı geçen yıl sadece.
0: Evet.
2: Ve toplam 26 dakika mı 30 dakika, yani öyle hani 6 maç ilk 11 gibi bir konu da değil.
0: O da
2: yani
0: sakatlığının etkisi.
1: Marmuş kim? Marmuş.
0: Marmuş.
2: Omar Marmuş hocam, Mısır'ın santroforu ve aynı zamanda City'nin santroforu.
0: Müthiş bir adam.
2: Valla City'de düşüşte yani hani
1: ikisini istiyormuş
2: veremedi ama Marmuş. Konte.
0: Ya düşüşte olabilir performans olarak ama çok iyi bir.
1: Ya City'de tabii ya. Haaland varken tabii düşecek yani. Haaland varken
2: City. Hocam Marmuş'u almak çok bilmiyorum, kolay olmasa gerek diye düşünüyorum.
1: İşte
2: çok
1: zor ikisini istiyormuş Conte, gelirse bilmiyorum.
0: Yani ikisini abi alırsanız gelirim derse zaten gelemez. Çok zor onları
2: zaten
0: almak.
2: Zaten 80 milyon euroya yakın bir bonservisi vardı.
1: Kimin?
2: Ben yanlış hatırlamıyorsam Marmuş'un.
1: Tek başına.
0: Tek başına.
2: Yanında 2-3 kişi daha vermişler hocam. Herhalde onlarla birlikte de tek başına yani.
0: Tek başına hocam. Jurassic'i ne kadar alacaksın? Jurassic diyorum ben ona.
2: Jurassic.
1: Jurassic Park.
0: Jurassic Park. Jurassic hocam 90 gol atmış 3 sezon. Nasıl alacaksın o adamı? Dortmund'dan.
1: Neydi? Sam amca diyorduk. Pardon. Bak şimdi tamam, aklıma geldi.
2: Doğru hatırlıyormuşum. 75'e.
0: 75-80
2: arası bir
0: evet,
2: şey
0: öyle
2: bir şey. 75'e.
0: Çok zor yani.
1: Şeyin hadi, doların öbür adı da Sam amcaydı galiba. Ben öyle biliyorum bak bir de.
0: Sor bir.
1: Şey. Sam amca. Sor bakalım bilebilecek misiniz? Yapay
2: da,
1: zeka.
2: Onu da sorayım hocam. Kendi içimdeki yapay zekaya sorayım.
1: Sam amca. Ben öyle bir şey yapıyorum. Benjamin herkes hatırlamıyor. Sam amca. Dedim Amerika. Amerika. He?
0: 80 milyon euro verir mi hocam şey?
1: Vermez abi.
0: Fenerbahçe vermez. Yani o yüzden Marmuş, o yüzden
1: ama
0: Conte
1: o kadar
0: de olmaz
1: da etmez. Oynamıyorsa ya ben neyse.
0: Conte hocam işte Marmuş'u görmezse bilmem işte kimler olabilir başka? Lukaku'yu görmezse onu. Lukaku ne istiyor bu arada, onu da anlamış değiliz. O sakatlığı vardı. Geçen sezon çok az maç oynadı.
1: Bilmiyorum.
0: Neden böyle bir şey olur? Ama doğruysa tabii Conte.
1: Tamam amcayı bilemedi mi senin şey zeka?
2: Benjamin Franklin'le birlikte George Washington.
1: Washington.
2: Tamamca yok.
1: Ya hepsini birden Sam amca deniyor o zaman. Amerikalı öyleydi ya.
2: Bir tabir olabilir.
1: Yok yok. Eskiden yani Amerikalı öyleydi. Sam amca denilirdi.
2: Ben oraya yetişmemiştim.
1: Yetişmedin mi? Sam amca aslan ne çıkıyor?
2: Nereye yetişmişim de oraya yetişmemişim.
1: Zeka, yapay zeka ne yazıyor? Sam amca yaz bakayım ne çıkacak.
2: Yazalım hocam.
1: Bir yaz bakalım yazalım. Ya. Öyle biliyoruz biz ya. Şimdi diyor Benjamin'le.
2: Nedir ne değildir bölümüne hepiniz hoş geldiniz şeklinde.
1: Sam amca.
2: He? Yazalım
1: çıktı
2: ama
1: bir şey
2: yani.
1: Bilemem zeka, yapay zeka. Sınıfta kaldı.
2: Şöyle.
1: Hiçbir şey çıkmadı mı?
2: Yani Birleşik Devletler'in küresel piyasadaki ekonomik gücüyle doların hegemonyasını sembolize eden ünlü ulusal kişileştirme diyor. Yani
1: evet
2: hani,
1: aynı şey bak.
2: Biraz
1: ikisinin birleşimi. Doğru gibi, doğru demişiz yani.
0: Yani sonuç ne hocam?
1: Sonuç Sam amca, Benjamin, öbürü neydi?
2: Yani ülkenin ortak bir ulusal kişiliği ama hani
1: ama ulusal
2: paraya da yani biraz efsaneye para da. Ya tabii Uncle Sam yani Sam amca.
0: Sam şey parayı veren düdüğü çalar diyor. Yani alır yani diyor futbolcu.
1: Şimdi koku var
0: Conte'de ya. Conte'de gelmez. Zaten bu futbolcularda olmaz.
2: Yani şimdi son dakikada bir Conte ihtimali belirmiş ve iş bundan dolayı uzadıysa
0: Aykut Hoca o zaman hiç gelmez.
2: Ama burada da şöyle bir şey var. Şimdi bu süreç biraz daha uzarsa yine bence bundan Fenerbahçe zararlı çıkacak. Bir de Lukaku, Marmuş diyelim ki hocam, bu isimler var listede gerçekten. Ya ikisi de Dünya Kupası oynuyor.
0: Evet.
2: Şimdi bu oyuncuların transferi en erken yine 20 günü olur, 25 günü olur.
0: Doğru.
2: Baktığımızda ama Fenerbahçe işte 23 Temmuz ya da 22 Temmuz dolaylarında sahada olacak yani.
0: Ama şöyle bir durum var. Şeyin

0: Bakarsın forveti Baysari.
1: Saibari.
0: Saibari. Hep karışıyorum. Baysari, Saibari.
2: Ama nasıl bir adam o ya?
0: Hocam Saibari'yi Bayern Münih aldı.
1: 65 milyon.
0: Demek ki alabiliyorlar o zaman.
2: 65 milyon. Nasıl bir adam? Adamın
0: Saibari'yi aldılar ya. Ya.
2: Tren
0: ya alabiliyor demek ya. Ki 20-25 günde beklemeye gerek yok.
2: Ha?
0: Konuşurlar, anlaşırlar, hayır, alırlar yani. Olabiliyor.
1: Tabii ki alırsın da hocam. Hani...
0: Dünya Kupası'nın bitmesine gerek yok onun için.
2: Yok, bizimkiler şey yapar.
1: Bazı transferler için Bayern sen öyle bir markanın gölgesi altındaysan oyuncunun da seni tercih etmesi daha kolay oluyor. Zaten 65 milyon euro da varsa transfer çok uzamıyor.
2: Evet. Tamam, ya orada doğru. Pazarlık falan da olmuyor.
0: Fenerbahçe'de verecek. Lukaku ne kadar isteyecek şu zaten sonra? Çok ciddi bir rakam. Yaşı da zaten 30 üstü.
1: Saibari.
0: Hayır şeyin ya Lukaku'nun.
1: Lukaku.
0: Saibari zaten genç.
1: Belki önündeki çünkü şöyle yani her oyuncunun transferi aynı olmadığı için şimdi Saibari Bayern'i görünce zaten tercih etmekte çok sorun yaşamıyor açıkçası ama Lukaku'nun önünde başka opsiyonlar olabilir, başka bir durum olabilir.
2: Ama sakat
1: ondan
2: o da
1: önce
2: ya.
1: Conte'nin belirlenmiş ama, olması
0: evet, aynen.
1: Gerekebilir diyeceğim evet. Ama
0: o da Conte gelirse ben gelirim muhabbetine dönebilir o da farklı
1: emin,
0: bir şey.
1: Emin değilim. Conte zaten Lukaku'yu yavaş yavaş kesen bir adam oldu yani. Hani o ilişkinin de çok iyi olduğuna ben %100 inanmıyorum yani.
2: Şey, barışma şeyi olabilir mi?
1: Ha? Olur belki.
0: Ya hocam senin dediğine döner olay. Sen amcaya dönecek olay. Öyle
2: döner
0: olur yani.
2: Sen amca ya Ömer Güvenç'e selam var. Gömleğimi
1: aleyküm
2: beğenmiş.
1: Aleykümselam.
0: Ömer Güvenç. Ömer abi.
2: Ya Ömer abi.
0: Çok selamlar.
1: Ömer abi bize şöyle selam gönderelim. Yani tam çıkış noktamıza denk gelseydi ben böyle yapacaktım. Hikmet Karaman gibi.
2: Niye?
1: Hatırlar mısın o röportajı hocam?
2: Öyle mi?
1: Tabii Beşiktaş Kocaelispor maç sonunda.
0: Evet.
1: İşte hakem çok uzatıyor maçı. Beşiktaş da gol atıyor. Hatta Ahmet Dursun da atıyor gol yanlış hatırlamıyorsam. Sonra
0: kendini yerden yere atıyor.
1: Şimdi Ömer abi tabii dönemin en ünlü ve önemli muhabirlerinden bir tanesi gidiyor böyle Hikmet Hoca'nın yanına. Hikmet Hoca da kendini az tarzıyla böyle bir anda saat kaç saat hani şeyi gösteriyor. Yani, bu maç neden bu kadar uzadı falan diye tabii Ömer abi de bir irkiliyor şöyle ama hala böyle hafızalardan çıkmayan bir röportajdır. Sevgili Ömer Güvenç'e de çok selam
2: ediyoruz. Selamlar. Bir de bak İzmir Kemalpaşa'da Halil Beyli köyünden Halil Beyli Sposya'ya çıkmış. Ondan haberiniz yok galiba. Süper amatöre çıkmış. Buradan bir tebrik edelim onları.
1: Demek o bizim hatamız olsun hocam. Onu da kaçırmışız demek ki.
2: Vallahi Ömer Faruk Erol kardeşim başkan. Ahmet Çetin'e, Talha Erol'lar bizi
1: Pazar
2: seyrediyorlarmış.
1: Pazar çarşamba spor maçı vardı. Bitti spor 2-0'dan geldi. Çıktı.
0: Evet 3-2 yendi.
2: Yapma ya.
0: Evet çarşamba sporu yendi hocam.
2: Bitti.
0: 2-0'dan 3-2
1: evet. 2-0'dan 3-2 oldu.
2: Bitti. Bak oralarda gelsin.
1: Siyah Üniş'teydi maç.
0: Evet Sarıyer'de.
2: Ya onları takip edemedim ya.
1: Haziran'ın ortasına kalan finallerde var diye. Peki
2: var.
1: Tamamlıyoruz bu bölümü de.
2: Doğuda.
1: Böyle yapıyorum hocam. Tamamlıyorum bu bölümü de. Araya gidiyoruz değerli izleyenler. Saat başında karşınızda olacağız.

0: boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Asko Radyo. Reklam.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz. Reklam.
1: A Spor Radyo.

0: salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
1: Lezzet arıyorsan
2: Festi.
1: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
2: buldum,
1: Opet'te bulacaksın.
3: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak

0: puanlar ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Reklam. Aspor.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
1: Son durumu da alacağız ama biz Efe Can'a bağlanıncaya kadar oyuncuları konuşmaya başlayalım. Hocam çok isim var. Son olarak Uttara. Ama Uttara konusu biraz daha diğer isimlerden farklı. Hani daha yol kat edilmiş gibi görünüyor açıkçası. Sol bek Monaco'da 24 maç geçen yıl oynadı. 15 ilk 11'de 4 asisti var. Çok da talibi olan bir oyuncu. Monaco'ya da transfer olurken çok talibi olan bir oyuncuydu. Aslında Monaco'nun kiralık olarak değil ama Beşiktaş'ın bir kiralık planı var. Bonservisiyle elinden çıkarmak istediği bir oyuncu. Fakat Beşiktaş'ın da sanki kiralık sonrası bonservisi bir satın alım üzerine teklifi konuşuluyor. Konuşacağız hocam. Efe Can hazırmış. Tamam, hemen Efe Can'a gidelim. Önce Efe Can'la konuşalım. Sonra stüdyoda sohbete devam ederiz. Efe Can, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ömer Saraç. İyi yayınlar diliyorum sana ve konuklarına.
1: Teşekkürler. Sanıyorum Efe Can, en sıcak gelişme Uttara'da yaşanıyor. Tabii Beşiktaş taraftarı, ki seninle de çok bağlantı yaptık. İşte Vlahovic olsun, Matete olsun, Trossard olsun. Bu isimlerle de çok heyecanlandı ama sanki bu isimler değil de ilk imza daha farklı bir isimden gelecekmiş gibi görünüyor ama çok aday var dediğim gibi. O adaylarla ilgili durumlar hangi noktada? Senden dinlemeye başlayalım.
2: Tabii ki öncelikle şu bilgiyi vermek istiyorum. Sayın Başkan Serdar Adalı ve Sportif Direktör Önder Özen pazartesi günü, yani dün, Nevzat Demir tesislerinde önemli bir kritik transfer zirvesi gerçekleştirdiler. Bu bilgiyi vermek istiyorum. Sayın Başkan'la Önder Özen hem kaleci transferini konuştular, hem sol bek transferi konuştular, hem de sol kanat transferini konuştular. Beşiktaş'ın önceliği bu üç bölge, onu söyleyebilirim Ömer Saraç. Ve ardından da bu isimler, tabii biz biraz sonra söyleyeceğiz isimleri tekrar tekrar ama A-Spor ekranlarında oldukça fazla da söyledik. Senin de bahsettiğin gibi isimleri. Hem bu isimleri konuştular, hem bütçe planlamasını konuştular ve artık bütçede ortak noktada buluşuldu. Siyah beyaz ekipte Sportif Direktör Önder Özen Sayın Başkan'la yaptığı bütçe görüşmesi sonrasında artık görüşmeleri bizzat yüz yüze gerçekleştirecek. Önümüzdeki günlerde bir yurt dışı çıkarması yapmasını bekliyorum. Sayın Önder Özen'in hem İtalya'ya gitmesini, hem de Fransa'ya ve ardından da sonra İngiltere çıkarması yapması bekleniyor. Önder Özen'in Sayın Başkan'la da bu zirveyi gerçekleştirmiş oldular. Tabii Beşiktaş'ın an itibariyle en yakın olduğu isim, transferini gerçekleştirmeye en yakın olduğu isim, bizim de A-Spor ekranlarında ilk defa ismini açıkladığımız İlhan Fakıllı. Clermont forması giyiyor. Genç oyuncu, 20 yaşında. Beşiktaş'ın yatırım yapmak istediği oyunculardan bir tanesi. Beşiktaş'ın da artı 4 kontenjanı, tabii önemli hamleler yapmasını bekliyoruz ama yerli oyuncu kuralından dolayı da birçok gurbetçi oyuncuya gideceğini belirtelim. Bu isimlerden bir tanesi de, anlaşma sağladığı isimlerden bir tanesi İlhan Fakıllı. Clermont'la son görüşmelerini gerçekleştiriyor siyah beyazlı yetkililer. Bu transferin de bitme aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde artık net bir şekilde artık Beşiktaş'ın oyuncusu demeye başlarız. İlhan Fakıllı için Beşiktaş gurbetçi oyuncu Lail konuda anlaştı. Kulübüyle son görüşmeleri sürdürüyor. Tabii sol kanat oyuncusu kendisi. Sol kanatta da Beşiktaş'ın gündemi oldukça yoğun. Trossard gündemi var siyah beyaz ekibin. Arsenal'le bir ön görüşme gerçekleştirmişti Sayın Başkan Serdar Adalı geçtiğimiz günlerde. Dünya Kupası oynuyor. Belçikalı futbolcu. Dün de Mısır'a karşı ilk 11'de yer aldı. Sayın Başkan Serdar Adalı'nın hayalini kurduğu isimlerden bir tanesi olduğunu söylemiştik. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de gündeme gelmişti son 10 günde. Ama Arsenal kendisini bırakmamıştı. Arsenal sol kanatta artık kendisini çok düşünmediği için yeni isimlere gitmeyi planlıyor. Satış listesinde bulunuyor Belçikalı oyuncu. Sayın Başkan Serdar Adalı da oyuncuyla ilgili Arsenal'le ilk temasları kurdu. Belçikalı futbolcu İstanbul'a gelmeye sıcak bakıyor. Beşiktaş'ın kendisine önerdiği maaşı da oldukça iyi buluyor. Zaten bu da 6-7 milyon euro seviyelerinde. Onu söyleyebilirim Ömer Saraç. O yüzden İspanya'dan kendisine bir teklif vardı. Atletico Madrid ilgileniyordu ama hem maaş konusunda hem de İstanbul'un cezbediciliği açısından ve Vincenzo Italiano'nun gelişiyle beraber Trossard Beşiktaş'a Atletico Madrid'den bir adım önde. Onu söyleyebilirim Ömer Saraç. Beşiktaş Arsenal'in istediği 20 milyon euroluk bonservisi bugün verirse yarın da bitebilir bu transfer. Onu söyleyebilirim Ömer Saraç. Tabii pazarlıklar sürüyor ama Beşiktaş 20 milyon euroyu ben bugün veriyorum derse Dünya Kupası bile beklenilmeyebilir. O seviyede bir görüşme sürüyor. Ömer Saraç Trossard konusunda bu önemli bilgi de vermiş olayım. Tabii alternatif isimleri de var Trossard'ın. Davidashvili bu isim. Sayın Başkan Serdal'ın tekrardan geçtiğimiz yaz transfer döneminde istediği, almak istediği oyunculardan, önemli oyunculardan biriydi. Saint-Étienne'de forma giyiyor. Tabii Fransa 2. liginde forma giydi. Bu sezon içerisinde önemli işlere katkı sağladı. 17 gol attı. Tabii Gürcü futbolcu, Gürcü milli takımında oynuyor. Önemli bir futbolcu. Önder Özen'in de kendisinin transfer listesinde raporladığı isimlerden bir tanesi. Yani tabii Sayın Başkan Serdal'ın istediği isimlerden biri diyoruz ama Önder Özen'in de Beşiktaş'a gelmeden önceki hazırladığı raporda olan oyunculardan biri. Bu bilgiyi de verelim. Vincenzo Italiano da bu ismi tabii önüne sunuyorlar. Kendisinin de onayladığını bildirelim. Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'nun onaylamadığı hiçbir isim takıma gelmeyecek. Onu tekrardan dile getirelim. Davide Aşvili de hem Sayın Başkan Serdal'ın

de Fransız kulübüyle beraber kiralık teklifi yapıldı. Ama Monaco şu andan itibaren Beşiktaş'tan satın alma opsiyonlu bir kiralık teklif bekliyor. Görüşmeler tekrardan ilerleyecek. Önümüzdeki günlerde daha net konuşmaya başlayabiliriz ama bu transferde Beşiktaş'ın bitirmeyi hedeflediği transferlerden biri. Ouattara ismi en sıcak isimlerden biri. İlan Fakıldı sonrasında yani Beşiktaş'ın 25 Temmuz'da bir Avrupa karşılaşması var. Kaleci transferi, sol bek transferi ve sol kanat transferi öncelikli olarak görülüyor. Bu nedenden dolayı da Ouattara Beşiktaş'ın 25 Temmuz'a kadar ön eleme maçına kadar takıma kazandırmak istediği isimlerden bir tanesi olarak yer alıyor. Zaten resmi teklifte yapıldı. Tabii biz artı 4 kontenjanından ilerliyoruz ama Beşiktaş'ın ve Önder Özen'in Sayın Başkan'a sunduğu listede artı 4 kontenjanı için önemli oyunculara gittiğini belirtiyoruz. Bu isimlerden bir tanesi de Fatavu. Leicester City'de forma giyiyor. Leicester City'nin Championship'ten küme düşmesi sonrasında aynı zamanda Dünya Kupası'nda da forma giyen isimlerden bir tanesi Fatavu. Genç bir oyuncu, Leicester City'nin yatırım yapıp aldığı, takımına kazandırdığı isimlerden bir tanesiydi. Hem Önder Özen'in hem de Sayın Başkan Serdar Adalı'nın Beşiktaş takımına kazandırmak istediği bir başka artı 4 kontenjanında bulunan bir oyuncu konumunda bulunuyor. Vincenzo Italiano da bu ismi tekrardan onaylamış durumda. İngiliz kulübünün 17,5 milyon euroya takımına aldığı bir isim. Aşağı yukarı bu rakamları bırakmak istiyorlar. Tabii Beşiktaş pazarlığı sürdürüyor Fatavu için. Hocanın da onayladığı bir isim olduğunu tekrardan dile getirelim. Altını çizelim. Fatavu'da da Beşiktaş sağ kanatta Çerni'nin hemen yanına kazandırmak istiyor bu oyuncuyu, onu söyleyelim. Çerni'nin de tabii Rangers'tan bir transfer durumu an itibariyle söz konusu, kulislerde konuşuluyor. Çerni için henüz gelmiş resmi bir teklif yok, onu söyleyebilirim Ömer Saraç, ama Rangers eski kulübü Çerni'nin an itibariyle son durumunu bir yoklamış, onu söyleyebilirim. Ama Beşiktaşlı yetkililer şu andan itibaren Çerni ile ilgili yol ayrımına gitmek istemiyor. Ama tabii teklif gelirse bu da tekrardan gündemimize gelir, biz de aktarmaya devam ederiz. Ama Beşiktaşlı yetkililer ve Vincenzo Italiano Çerni'nin şu süreçte ayrılmasını çok istemiyorlar. Ama Rangers'tan da bir resmi teklif gelirse yeniden bu masaya yatırılır, onu söyleyelim. Kaleci konusunda tabii biz Beşiktaş'ın öncelik bölgesi diyoruz ama Şövalye'ye gitti siyah beyazlı yetkililer. Fransa'dan kiralık bir teklif yapıldı. Orada da Paris Saint Germain kiralık teklife bir satın alma opsiyonunu teklif istedi. Yaklaşık bu 25 milyon euro civarında bir rakam olarak söyleyebilirim Ömer Saraç. Çok sıcak bir durum yok şu anda. Beşiktaş teklifini yaptı. Daha sonrasında Paris Saint Germain oldukça yüksek bir rakam talep etti. Görüşmeler birazcık o durumda tıkanmış durumda, onu söyleyebilirim. Ama Beşiktaş'ın gündeminde olan 4 büyük ligde oynayan, önümüzdeki günlerde bunu tabii ben açıklayacağım ama şu anda açıklamak çok doğru gelmiyor ve somut bir gelişme olmadığı için açıklayamıyorum, ama önümüzdeki günlerde Beşiktaş'ın ilgilendiği 4 büyüklükten olan 30 yaş altında olan bir kaleci var Beşiktaş'ın gündeminde, onu söyleyebilirim Ömer Saraç. Şu an şifreler üzerinden gideyim ama hocanın beğendiği bir kaleci bu isim, onu da söyleyeyim. Arkadan oyun kurulumunda olan Dünya Kupası'nda bir takımın, bir ülkenin kadrosunda olan bir kaleci, onu da söyleyelim. Ayağı iyi olan, arkadan hocanın istediği gibi bir oyun kurulumunda siyah beyazlı takımı ileriye çıkartabilecek, pas oyununu sağlayabilecek en arkadan, bu tarzda bir kaleciyle ilgileniyor siyah beyazlı ekip. Onu dile getirebilirim kaleci konusunda. Ama Dünya Kupası süreci tabii burada etken olabiliyor. Beşiktaşlı yetkililer kaleci transferini Dünya Kupası sürerken noktalamak ve neticeye kavuşturmak istiyor Ömer Saraç. Ersin Destanoğlu da tabii, o da takımda kalacak mı kalmayacak mı ayrı bir gündem konusu. Onu da bahsetmek istiyorum. Şu an durum %50-50. Onu söyleyelim Ömer Saraç. Sayın Başkan Serdar Adalı Ersin'e gelen birkaç teklifin olduğunu ve düşündüğünü belirtiyor. Beşiktaş'ta Ersin'in kararını bekliyor. Eğer Ersin Beşiktaş'ta yola devam etmek isterse Beşiktaşlı yetkililer, Sayın Başkan Serdar Adalı Ersin'le yola devam etmek istiyor. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ama Ersin şu anda bir tatilde, tatilden döndükten sonra birkaç gün içerisinde kararını vermiş olacak ve siyah beyazlı yetkililere bildirecek. Onu söyleyelim. Arabistan Yarımadası'ndan bir teklif vardı El İttifak'tan kendisine. İspanya'dan Girona kendisine teklif yaptı ve
Avrupa'dan birkaç daha tıkır

0: takımın kendisine teklif yaptığını belirtiyor. Oyuncunun tarafı, oyuncuya yakın olan kişiler, onu söyleyebilirim Ömer Saraç. Ama durumun %50-50 olduğunu belirtelim. Kalmama ihtimali de tabii oldukça yüksek siyah beyaz ekipte. Henüz net bir karar vermiş değil. Onun altını çizelim. Tabii forvette bizim çok üstüne basarak konuştuğumuz isimler vardı. Dušan Vlahović, Beşiktaş'ın, Vincenzo Italiano'nun Sırp oyuncuyla iletişime geçtiğini belirtebilirim. Vincenzo Italiano, Dušan Vlahović ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beşiktaş'la ilgili bilgiler verdi. Fiorentina'da beraber yakaladıkları o eski günlere tekrardan Beşiktaş'ta kavuşabileceklerini kendisine bildirmiş. Tabii Sırp oyuncuya da önemli teklifler geliyor. Hem İngiltere'den hem Arabistan'dan. Ama henüz aradığı teklifi almış durumda değil. Onu da net bir şekilde söyleyelim. Türkiye'den Beşiktaş dışında başka takımların teklif yaptığı konuşuluyordu İtalyan basınında ama bu bilgi doğru değil. Oyuncunun menajeriyle yaptığım görüşme de benim. Oyuncunun Türkiye'ye sıcak bakmadığı yöndeki bilgileri sordum. O da Türkiye'ye sıcak bakmadığımız doğru değil. Türkiye ihtimali her zaman bizim için bulunuyor dedi. Bu da benim oyuncunun menajeri tarafından aldığım bir bilgi. Bunu da net bir şekilde söyleyebilirim. Italiano da kendisiyle bir görüşme gerçekleştirmiş ve Beşiktaş'ı anlatmış. Beşiktaş'ta başarabilecekleri ve beraber çıkış yapabileceklerini, Beşiktaş'ın ona ihtiyacı olduğunu, onun da Beşiktaş'a ihtiyacı olduğunu aslında dile getirmiş Vincenzo Italiano. Sayın Başkan Serdar Adalı da eğer Dušan Vlahović Beşiktaş'a gelmek isterse tüm şartları zorlayacak. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Sayın Başkan Serdar Adalı elini bu transferde taşın altına koyacak ve taraftarı heyecanlandıracak. Hamleler yapmak için tüm şartları zorlayacak. Onu da dile getirelim Ömer Saraç. Tabii takımda da kimler kalacak, kimler kalmayacak, bunu da söylemek istiyorum. Thiago Jallo, Dušan Vlahović sonrası tabii Thiago Jallo'nun da şu konuyu şöyle aydınlık getirmek istiyorum. Vincenzo Italiano'nun takımda tutmak istediği ve en net şekilde beğendiği oyunculardan bir tanesi. Bunu dile getirelim. Thiago Jallo, Sergen Yalçın eğer takımda kalsaydı, takımın başında dursaydı, gönderecekler listesinde birinci sırada bulunuyordu. Ama an itibariyle Vincenzo Italiano'nun gelişiyle beraber Thiago Jallo'yu öndeki baskı kurulumunda oynadığı sert, müdahaleli oyunda görmek istediğini belirtiyor İtalyan hoca. An itibariyle o da Thiago Jallo da Beşiktaş'ta kalacak. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Sağ bek rotasyonunda Murillo ile Taylan düşünülüyor. Gökhan Sazdağ'a takım uyması gerektiği söyleniyor ve takımda düşünülmediği kendisine iletiliyor. Tabii kiralıktan dönecek birkaç oyuncu var Beşiktaş'ta. Aslında tek bir oyuncu var takımda düşünülen, Semih Kılıçsoy. O da Sayın Başkan Serdar Adalı ile bir görüşme gerçekleştiriyor ve ardından Italiano ile de bir görüşme gerçekleştiriyor. Telefon görüşmesi oluyor bu görüşme. Beşiktaş'ta bu sezon elinden gelenin en iyisini yapmak istediğini ve çalışmalarını da bu şekilde düzenlediğini belirtiyor. Semih Kılıçsoy'u Italiano da takımda görmek istiyor Ömer Saraç. Kiralıktan dönen oyuncular da Beşiktaş'ta duracak tek isim Semih Kılıçsoy. Vincenzo Italiano'nun da raporu bu şekilde. João Mário, Musati ve Onana, bu üç isme de siyah beyazlı kulüp takım bulmaları gerektiğini bildiriyor. Beşiktaş'ın yurt dışı kampına götürülmeyecek bu üç isim. 10 Temmuz'a kadar da kendilerine izin kağıdı verilmiş durumda. Beşiktaş'ta kamp döneminde fazla bir yoğunluk olmaması nedeniyle birçok oyuncu, özellikle Tayyip Talha sonuçta bu isimlerden bir tanesi. Tayfur Bingöl de bu isimlerden bir tanesi. Emrecan Uzunhan da bu isimlerden bir tanesi. Kamp döneminde götürülmeyi planlamıyor siyah beyazlı yetkililer ve teknik heyet, bu isimleri fazla kalabalık bir kamp dönemi geçirmek istemiyor Vincenzo Italiano. Bu nedenden dolayı da takımda düşünmediği isimleri kamp kadrosuna dahil etmeyecek Ömer Saraç. Tabii Beşiktaş'ta da son durum bu şekilde.
1: Efecan Öztaş, çok teşekkürler. Neredeyse tüm oyunculara dair detaylı bir değerlendirmeyi senden dinledik ki Beşiktaş'ta gündem yoğun, ağzına sağlık diyelim. Biz de bu yoğun gündemi stüdyoda konuşmaya devam edeceğiz. Yusuf Hocam, her şeyden öte Thiago Jallo'nun değerini bilen bir teknik adamın olması Beşiktaş'ta bence önemli. Hı hı. Çünkü Jallo'da çok önemli bir kariyer ve geçen yıl oynadığı noktalarda önemli bir katkı sağladı ama Agbadu transferinden sonra kulübeye çekilmiş bir oyuncuydu. Tabii önce Beşiktaş içerideki oyuncuları nasıl dizayn edecek, nasıl bir yapılanma çerçevesinde oyunculara rol verecek, sonrasında aslında transferlerin yapılması bekleniyor. Sanıyorum sağlıklı bir düzen bu, hı hı, olacak. Ama Belli ki

0: Yani çok fazla isim saydı Efecan. Yani en uçtan en sona kadar bu transfer dönemini en hareketli geçirecek Türkiye'de kulüplerden bir tanesi de belli ki Beşiktaş olacak.
1: 5 senedir aynı şeyi konuşuyoruz. En hareketli geçiren Beşiktaş. 5 senedir aynı şey. Yani
0: ama en verimli tabii geçirmek önemli.
1: En verimli geçirmek önemli. Yani bizim milli takımdaki gibi topun bizde kalması önemli değil. Ne kadar onu verimli kullandığın gibi bir durum söz konusu. Sonra işte mağlup olursun. Ya da ligi 3. 4. bitirmeye başlarsın. Öyle alışır gidersin. Ne kadar verimli geçirdiğin çok önemli. Şimdi aylardır zaten biz de bakıyoruz, konuşuyoruz. Çok uzun zamandır çıkıyoruz programlara. Her yerde de konuşuyoruz. Yani herkesin bildiği şeyler var zaten. Gidecek futbolcular bellidir. Öyle değil mi hocam? Yani aylar öncesinden belli zaten kimlerin gidebileceği. Hocanın gidebileceği belli değildi Sergen Hoca'nın belki ama hani ona göre bir planlama yapmışsınızdır. Ama az çok birazcık futboldan anlıyorsanız ona göre de konuşursunuz orada. Zaten o planlamayı hoca gelmeden önce yaparsınız. Amir geri gelecek, geri gidecek. Onana gelecek, Musrati gelecek, João Mário. İşte zaten Beşiktaş'a uymadı bunlar. Bunların %100 gitmesi gerekiyor. Semih değerlendirilebilir. Çok bariz zaten olması gereken şeylerin başında. Efecan zaten hepsini detaylı olarak söyledi. Sağ olsun. Şunu söylemek istiyorum ben. Şimdi İtalyan mutlak kendi sistemine uygun hocanın futbolcular vardır kafasında. Alması gereken en az 4-5 tane, belki 6-7 tane futbolcu önermiştir, yazmıştır, demiştir ki ya da 8 tane bilemem. Ben bu 4 taneyi kesin istiyorum. Bu 4 tane onlar olmazsa ben onların yerine bunları istiyorum diye. B seçenekleri mutlaka vardır. Hani A olmaz, B olmazsa o zaman C'sinde sıkıntı yaşarlar. Hem yönetim olarak hem hoca olarak. Oraya geleceğini düşünmüyorum ben bazı olayların. Çok önemli futbolculardan bahsedildi. Bahsediliyor Vlahovic'den. İşte Pavlidis oluyor. İşte onun haricinde Fatavu var. Genç oyunculardan bahsediyoruz. Guattara var. Bunlar da kanat oyuncuları. Hatta benim de önereceğim bir iki tane seyrettiğim oyuncu da var. Onları da söyleyebiliriz. Jalo'dan bahsedildi. Çok sevindim. Jalo'nun kalmasını en çok isteyenlerden bir tanesiyim. Geçen sezon çok Sergen Hoca'yı bu konuda eleştirmiştik. Neden oynamıyor diye. Çünkü oynaması gereken futbolcuların başında geliyor. Ayağı yere sağlam basan. En az Akbadu kadar iş yapabilecek. Tecrübeli bir futbolcu. Dedik. İtalyan hocanın böyle düşünmesine de sevindik işin açısı. Onu da söyleyeyim Beşiktaş adına. O da ayrı bir konu. Ama gideceklerin halen daha şu anda giden yok. Gelen de yok. Burada 1 Temmuz'da zannediyorum kamp başlıyor. 20'sinde de maç var Avrupa. 20'si mi 23'ü müydü? 23'üydü herhalde. Zannediyorum. Maçlar başlayacak. Halen daha gelen giden ki şu anda en hareketli geçirmek durumunda kalan, mecbur kalan takım camia Beşiktaş. En zorlanacak kısımlarda. Çünkü gelenlerin paraları var, gidenlerin paraları var. Onlar ödenecek. Biliyorsunuz para konusunda da çok ciddi sıkıntılar yaşayan bir durumda yani şu an. Her ne kadar çok paramız var. Sayın Başkan Serdar Adam'ın da dediği gibi tamam çok önemli yollardan geçtik. Onları düzelttik. Tamam geçen sene sıkıntılar yaşandı oldu. Devre arası olmadı. Şimdi artık hata yapma lüksü kesinlikle kalmadı. Bitti artık. Zaten bunu İtalyan'ın gelmesiyle gösterdiler. Fakat İtalyan hocanın istediği oyuncuları kafadan 2-3 tanesini en az 3 tanesini bana göre kampa yetiştirmek zorundalar. Kampa da onlar yetişmezse bu sefer daha büyük sıkıntı olur diye düşünüyorum. Dünya Kupası'nın çok büyük bir aslında zararı var maddi açıdan futbolcular üzerinde. Şimdi en az 7-8 tane futbolcu gidecek. Hani 3 tane sayıldı herhalde. Kaleci sayıldı. Sol bek sayıldı. Sol kanat sayıldı. 3 tane yetmeyecek ki. Onu kendileri de biliyorlar. Şu anki durumda bile Avrupa'da. Çünkü o lobiyi Avrupa'da kaybedilen lobiyi tekrar kazanmak adına da güzel bir başlangıç yapmak için en azından o maça kadar 5 tane 6 tane futbolcu ilk 11'de olması gerekiyor. Yeni futbolcular. Benim bildiğim oyuncular daha var. Hani bu Orsolini var işte Lucumi var. Daha bir sürü futbolcular
0: ama
1: var.
0: İkisi de çok zor hocam. Orsolini'yi Bologna'dan koparmak zor. Hani bayağı Bologna'ya hem gönülden bağlı hem de şehrin ona bir bağlılığı var. Tabii yani olmaz demiyorum ama çok zor diyorum. Lucumi'yi de isteyen çok çok önemli kulüpler var. O kulüplerin arasından çıkarmak çok kolay değil.
1: Değil. Orada çıkaracak olan İtalyan hoca bir de para. İkisi beraber olursa farklı olur. Şimdi hocanın oraya gelmesi onun adına bir avantaj. Çünkü sistemini bilen, oynayabilecek olan bir Orsolini de var. Şimdi o saydığımız futbolcuların çoğu çok önemli futbolcular. Ama çok ciddi paralar harcamak zorunda kalır. Trossard. Zaten onun tartışmanın anlamı yok. Çok iyi bir futbolcu.
2: Transfer'da Vlahovic'i almazsa var ya Beşiktaş hiç transfer yapmasın yani. Öbürleri

0: Tamam ama saydığımız isimler, bu ikisi bana göre çok önemli. Ya 8 gol 10 asisti var Trabzon'un ya.
1: Hocam bir de Süper Lig'de çok fark yaratacak yani? Bir oyuncu. Çok özel
2: çok
1: bir oyuncu.
2: Çok özel bir oyuncu.
0: Ya 8 gol evet. Baktım şimdi 10 asisti var.
1: Arsenal'da. Ondan daha fazla da oyuna dokunmuşluğu var. Hani o yani, görünen istatistiğe yansıyan nokta.
0: Bir de şeye baktım. Pardon yani sözü kesmiş olmuyor. 18 milyon yazıyor şey transfer bedeli. Vereceksin abi. Vereceksin. Adam 70 milyon 75 milyon verdi şey. Osimhen aldı. Sen verecek 18-20 vereceksin. Vavic'i alacaksın yani. Bu türleri alacaksın.
2: Hocam onları aldığın zaman şimdi İtalyan hocanın gelmesi basında İtalya'da özellikle çok geniş yankı uyandırdı. Öyle değil mi? Hani onu isteyen İtalya'da önemli takımlar da vardı. Geldi buraya mesela Vlahovic geldiği zaman örnek veriyorum. Trossard geldiği zaman örnek diyorum, Lucumi geldiği zaman ya da Orsonne, onlardan 4 tanesinin 3'ü geldiği zaman o zaman İtalyan hoca gelmiş, Vlahovic gelmiş. Bu Beşiktaş
0: çok yanlış. Başkaları da gelebilir.
2: Başkaları da evet, gelir onun yani. Sayesinde. Evet. Bu hamleyi çok çabuk yapmaları gerektiğine inanıyorum ben. Bir an önce. Bunlar çok önemli. Hocamızın da dediği gibi 18-20'ler artık. Eğer devre arasında Agbado'ya 18.5 veriyorsan.
0: Evet. Şeye de verdiler.
2: Alacaklarıyla beraber 28.5 30'lara herhalde geliyor bilmiyorum evet. Ama o civarları veriyorsan o zaman Trossard'ı
0: var. Birinci alacağım adam o olur. Vavic bir de. Yani ikisini alırım ben. Bir de
2: bu bak, atanla tutan çok önemli hocam. Evet,
0: yani. Ya kaleci Mert'i gönderdin. Şimdi alıyorsun 20 milyona kaleci. Bak. 2. Sol bek'i gönderdin. Demin baktım 9 milyon o şey. Monaco'daki adam, Monaco'daki adam Otara. 7 milyon da verdin. Bilmem neye verdin. Ya 20-30 milyon verdin ya. Ver adama 2 milyon euro, dolar neyse. Bırak abi şimdi bu savukayı. Ne dolmuşa geldiler. Yok taraftar, yok savunması, yok bilmem nesi yok diye bir şey uydurdular arkadaş. Ortaya bir şey attılar. Adamı gönderdin. Şimdi alacaksın. Ve paralara bak ya. Çok 20 milyon liraya sokağa attın. Adama 100 bin lira vermedin. Şey için de sağ bek için aynı şey. Al o sayısam 100 bin lira fazla demiş. Ver arkadaş 200 bin fark ver. 2 milyon alacaktın. Şimdi dünya kadar para harcadın. Olacak şey değil yani. Ya, değil mi? Çok hatalar oldu ya.
2: Hocam yani, bu Aral'la işte. Mesela ya, onunla da ilgili şey geçiyor.
0: Mario'yu da beğenmiyorum. A2'ye baktım şimdi. 14 şey 30 maç falan oynamış, tamam mı? AEK'de şampiyon oldu yani adam.
2: Hocam ne oynadı orada mesela, baktın mı?
0: Bilmiyorum ya.
2: Orta sahadan kanat oynatıldı Beşiktaş'ta bir sürü ya. Kanatla ne alakası var?
0: Ya bu orta sahaya da geliyordu.
2: Tam geliyordu ama kaçıyordu şey oradan yani.
0: Yok adam savunmaya geliyordu. Ya hiç olmazsa kenarda yedek tut adamı.
3: Ya orada da müthiş bir oyun oynamadı.
2: Ben
3: ayette.
2: Hocam çok sistem uygun olduğunu düşünmüyorum.
0: Ya tamam da öbürleri.
3: Noktada şu
0: ya
3: anda.
0: Tamam da öbürleri ne yapıyor ama? Ya bir de onlara bak.
2: Hocam zaten öbürleri ne yaptığı için de, bu durumda Beşiktaş. Bir de hepsini işte, göndereceksin.
0: Bir de abi. Ya bir de dünya kadar para verdin öbürlerine.
3: Ben şunu söylüyorsan hocam bence haklısın. Yani hani Ndidi'ye bu kadar para şimdi. Bağlayıp da yani Ndidi'ye ne mesela bütün sezonu João Mario oynasaydı ne fark ederdi dersen bence işte çok da bir şey fark etmezdi.
0: Para doğru. Yani. Kaç lira verdin ona buna kaç?
2: Ona bakarsan Bodo'yu almasan gene aynı şey. Yani. Calo oynasa ne fark edecekti?
3: Evet evet.
2: Aynısı cebinde kalacaktı. O kadar para.
0: Ya bizde birisi
3: çok konuşuyor. Yani şu an yazın ya. Transfer havuzundan daha rahat seçebilecek.
2: Daha rahat seçebilecek. Cebinde kalacaktı o en azından.
0: Ben o açıdan bakıyorum zaten, anladın mı? Yani illa o adam çok iyi falan filan diye değil söylüyor. O öbürlerinden veya verdiğin adamlardan senden bir tık fazla bile değil. Yarım tık fazla diyelim. Dünya kadar para ve 9 milyon euro dediğin ne yapıyor ya? 450-500 milyon lira yapıyor ya. Ya arkadaş biz yani buradan 9-9 rakamları geçiyor. Bundan sonra Türk parası konuşalım. Biz de yani ya 400 ona, milyon 5
2: milyarlar konuşmamız lazım.
0: Ya tamam öyle zaman. Konuşalım yani ya. Ya o kadar kolay değil ya. 9 milyon vermişin ne güzel söylüyor. Ömer.
2: Beşiktaş'ın
0: transfer 9 milyon acaba ömrü bile görebilecek mi inşallah, sen 90'ı da görürsün de gençsiniz. Tamam mı? Yani arkada 9 milyon euro verdin ya. Adama yazı günah, bir de Galatasaray maçında top
3: kapı. İnsanlar beni göremez hocam.
0: Şey göremez mi? Kaçar gider misin?
3: Yok, şaka yapıyorum. Şey, ben her zaman yani mesela şimdi bir tane haber okudum bugün. Amerika'da lotoyu kazanan birisi 2 yıl sonra büyük böyle hamburger şirketlerinden bir tanesi, isim vermeyeyim, işine geri dönmüş. Zannetmişler ki çocuğun parası bitti. Hani bu parayı sağda solda çarçur etti, harcadı, bitirdi, bitti. Geri döndü diye. Çocuk açıklama yapmış. Param bitmedi demiş. Hatta çok hani yatırım yaptım, çok mantıklı kullandım parayı. Ama evde oturmaktan sıkıldım. Günlük bir iş rutinimin, hani rutinimin olması lazım ki, evet, insanlarla ilişki ve hayatım da bu konuda devam edebilsin diye. O yüzden geri döndüm demiş.
0: Çok güzel. Ama
3: yüzden çalışmak önemli bir şey. Yani.
0: Şey,
3: insan psikolojisi açısından
0: ben
3: da yani.
0: Ben şimdi bu saatten sonra dünyayı gezerim. Kusura bakmayın. Sen çalış da sen de çalış. Yenseniz ben gezerim abi. Çok seviyorum.

0: bir şeydi ya. Yani böyle ülkeleri gezeyim, göreyim falan var ya. Eskiden şeylere, şimdi ne o, Londra'dayken dediler ki şeye gittin mi? Hyde Park'a ya. Dedik ya ne işi var Hyde Park'ı falan ya kardeşim. Ben gezeceğim ama esasında mesela Macaristan'a gittim. O tarihi yerleri artık görmeye başladım. Yaş da geçti herhalde tarihi yerleri.
1: Ya gezmişsiniz zaten hocam ben, çoğu yer ya.
0: Ya şey hepsini yani... bir yaştan sonra merak sarıyorsun. Şimdi Basri Hapishanesi'ne gidelim dedik ziyarete. Hı-hı. Sürpriz. Atladık. Hapishane yok biliyor musun? Hapishane yok. O Basri Hapishanesi çok meşhur ya. Hani Louvre Müzesi falan gezdi. Hapishaneyi kaldırmışlar. Yok abi hapishane diye bir yer yok ya. Biz hapishaneye gezmeye gidiyorduk.
1: Önceden oradaymış.
0: Orada tamam da hapishane yok ya. Hayal kırıklığı.
1: Önemli olan noktası önceden orada olmuş olması. 500 yıl önceki yapıları da bugün yok hocam çoğu yani. Bak. Şey yani. Zavira zindanına git hocam. Bir dakika. Zindan orada duruyor. Tamam Mısır'da.
0: Bizdeki şeye bak ya. Düşünceye bakalım. Hapishaneye gezmeye gidiyoruz. Ya sanki başka bir yer kalmadı da Paris'te de ben mi? Hapishaneye geziyoruz ya. Neyse evet. Neticede para gelsin de. Yani
1: sen çok yeri gezmişsindir zaten.
0: Gezdik
1: hocam.
0: Ben yani seviyorum yani. Gezmeyi de. Para gelirse gezeceğiz yine.
1: Bu şeylerde aklıma geldiğini söyleyeyim. Mesela ben şeyi seyrettim. Ekvador'u seyrettim en son. Ekvador fil dişi maçında. Çok önemli oyuncular var ya. Diomande diye bir adam var.
2: Diomande müthiş bir oyuncu.
1: Bir mesela 19 yaşında 13 tane ne gol atmış hocam.
0: Nerede?
1: Diomande şeyde Leipzig'de oynuyor.
0: Yok hangi?
1: Fil dişinde oynuyor. Sol kanat, sağ kanat değişiyor böyle. Özellikle sağ kanat.
2: Hocam bir tane pas verdi hatırlıyor musun böyle ayağının içine tık diye araya
1: yok.
2: Böyle.
1: Müthiş bir pas verdi.
2: Yani topla
1: çizgide iki kişi iki defa geçti.
2: Başka aynı bir şekilde oynuyor yani.
1: Hocam böyle bir şey yok. Seyretmeni tavsiye ederim onu. Bir de Ekvador'da sağ kanat var. O da Venezia'da oynuyor. İtalya 2. liginde 25 yaşında. O da 10 gol 12 asist yapmış. Pırpır solak. Yani şunu demek istiyorum. Çok ciddi rakamlar vererek çok ciddi yerlere gidilmektense böyle adamlara da gidilebilir sonuçta.
0: Beşiktaş'ta hani aldı 2 tane ama fiyasko çıktı.
1: Kimi hocam?
0: 2 tane futbolcu aldı ya.
2: Arroyo ile Ricardo.
1: Arroyo ile Ricardo.
0: Yani yetenek olarak fena değildi ama istenilenleri veremedi yani.
1: Hocam sisteme uygun futbolcular
3: hocam,
1: değil ki.
3: Bir de şu anda Beşiktaş'ın böyle oyuncuları parlatacak bir
0: durumu yok,
3: zamanı yok.
2: Hiç huzuru yok, zamanı yok, durumu yok artık. Hani ne dersek
1: şöyle olur dediğiniz
2: yani.
1: Gibi hocam. Mesela Vlahovic ya da Pavlidis ya da işte Trossard, işte Orsolini, Lucchimi, bir sürü futbolcu, işte Fatavusi gibi bir sürü futbolcu sayarız. O önemli olan futbol. Jorgensen kaleci, bilmiyorum şimdi durumu nedir kalecilerle alakalı.
0: Ne ismi?
1: İşte stoperler var, işte başka... Onları yorgan da alamazsın. Enesiler zamanda geçti. Senesiler.
0: Yatmasın kalede yorganı.
1: Şuna 3-4 tane Jorgensen 3-4 tane isminin yanına sen o futbolculardan alırsın. Parlatabilirsin ama o 3-4 tane alman lazım ilk önce.
3: İşte hocam
1: kimse bir şey demez ona.
3: Yapılan hata şuydu. Beşiktaş 2-3 yıl önce birkaç önemli transferi yapıp devam etse Trabzonspor modeli gibi. Hı hı. Yani her transfer döneminde 2 tane, 3 tane evet. 11 oyuncusu bravo. Ekleyerek gitseydi mesela bu ara transfer döneminde ya da şimdi yaz transfer döneminde evet. Daha rahat bir konumda olacaktı.
1: Zaten
3: bence.
1: Aynı durumda olacaktı.
3: Ya sürekli şey. Hani bir hamle yapalım, hepsini değiştirelim takımın neredeyse sonuç alalım denile işte abi çıkmasa gitti Beşiktaş'ta.
0: Ya 23 gol 5 asist Larin'i gönderdin ya. Gitti Montero'yu aldın ya. Arkada benim mantığım almıyor ya Montero. Ben diyorum Mantaro. Yani ya bak bu kadar kötü futbolcu olur mu? Ayağı iyiymiş. Adam yok 10 milyon gitti. Sen 23 gol 5 asist Larin'i gönderdin ya. Larin golü attı bir tane
3: gönderdin
0: de
3: gönder ama gönderiş şeklin önemli. Şampiyonluk sezonunda satsan 7-8 milyon evet. Euro satacaksın. Satmadın, oynattın, sözleşmesi bitti, bedavaya gitti mesela. Yani
1: para da kazanamadın.
3: Bunlar da çok büyük hatalar bence.
0: Ama yok adamı almadın ki. Gittin öbür de Alex Teixeira'yı aldın dünya para. Pjanic'i aldın dünya para. Ha belki değerlerinden aşağı aldın ama hiçbiri de oynayamadı.
1: Rebic geldi o da oynayamadı o zaman.
3: Ante Rebic hiç Beşiktaşlı taraftarların adını hatırlamak bile istemedi bir isim yani.
0: Ya şey bir Şampiyonlar Ligi'ni Wellington'la Montero çıktı ya iki stoper ya. Delirdim ya çıldırdım biliyor musun? Seyretmedim kapattım işte televizyonu
3: hocam,
0: baştan
3: biraz
0: ya.
3: Bu iş özellikle Rebic işi şeye benzedi. Orhan abiye de selam gönderelim buradan Orhan Ayhan. Ha. Şöyle bir anısı var. Sene 62 olması lazım. Şampiyonaya gidiyor Romanya'ya. İşte o dönemde Beşiktaş'a iki tane Romanya'dan oyuncu geliyor. Neyse oyuncular da çok kötü oynuyorlar ama öyle böyle kötü oynamıyorlar. Yani taraftarlar falan hani artık şey moduna geçiyorlar yani. Ya yani bu oyuncular hani gerçekten hani futbolcu mu moduna geçiyorlar. Neyse Bükreş'te de galiba

0: şampiyonası olması lazım. Şimdi Orhan abi anlatmıştı ama bazı detayları unutmuş olabilirim. Öyle hatırlıyorum. Diyor ki ya gitmişken diyor bir hani sorayım diyor. Oyuncuların kulübüne gideyim de diyor. Bu oyuncuları bir araştırayım sorayım diyor. Çünkü Türkiye'de çok tepki var diyor. Neyse gidiyor kulübe. Rapid Bükreş olabilir ya da Dinamo, ikisinden bir tanesi. Gidiyor kulübe. Merhaba merhaba. Ya diyor bizde bu iki oyuncu transfer oldu Beşiktaş'a. Ama diyor çok kötü oynuyorlar. Hani taraftardan da çok tepki var. Ne diyorsunuz ya bu oyuncular burada nasıl oynuyor diyor. Şöyle söylüyor yönetici. Onlar diyor hala oynuyor mu ya diyor. Nasıl yani diyor Orhan abi. Biz onlara diyor 3 yıl önce jübile yaptık diyor. Şimdi, yani doğru. Şimdi bu dönem gibi sosyal medya, analitik veriler, ulan ne ya. Bileyim oyuncularla ilgili haberler olmadığı için oyuncular doğru. Orada zamanında futbolu bırakmış, birkaç yıl olmuş, sonra dönmüşler. Beşiktaş'a imza atmışlar. Hatta bunu gelince haber yapıyor. O haberle de yılın haber ödülünü kazanıyor Orhan Ayhan. Orhan abiye sevgiler.
1: Selamlar olsun. Ya gülsek mi ağlasak mı?
0: Yani hani bu minvale yakın transferlerde oldu hocam. Oldu. Son dönemde öyle söyleyelim.
1: Şimdi Trabzonspor'la geldi. Da ilgili, onu da unutmayalım.
0: Delali geldi. Sadece buradan değil. Yani dünya futbolundan bir Delali geldi. Delali yok geldi, ortada. Geçti. Esamesi okunmuyor. Trabzonspor'la ilgili konuşmak istediğim önemli bir konu var. O da hocam Vivo konusu. Yani Trabzonspor müthiş bir tercihle bence ki devre arasında da konuştuk. Vivo'yu 8 milyon euroya transfer etti. Performansı ortada. Ve şimdi de Premier Lig'den Fulham'ın Vivo'ya talip olduğu konuşuluyor. Açıkçası yani Trabzonspor tabii nasıl bir teklif aldı, bu teklifi değerlendirecek mi bilmiyorum ama hani Vivo transferi bence bütün kulüplere böyle örnek olacak şekilde değerli bir transfer.
2: Trabzonspor'un çoğu transferi böyle. Onların scoutları kimse tebrik etmek
0: dünkü
2: lazım.
0: Dün Kabral Yeşilburun Adaları'nda Dünya Kupası'na gitmeden önce imzaladı Trabzonspor. Yani. Dün mesela yani imzalamasa mesela dünkü o maçtan sonra Kabral'ın fiyatı en az 2 milyon euro arttı zaten. Bence çok da iyi bir maç oynadı yani.
2: Ya çok iyi adamlar alıyor ya Trabzon. Vallahi müthiş. Ben kutluyorum onları. Şimdi stoper olarak şeyi alacaklar galiba. Bizimkiler söyledi. Konya Spor'dan Adil alacaklar.
0: Adil konuşuluyor.
1: Görüşmelere başlandı diye.
0: Samet'in imzası bekleniyor.
1: O alındı
2: şimdi
1: ama.
2: Bak. Şeyde bu Galatasaray maçında o Vivi ben o kadar bir seyretmedik yani geldi işte adı da Vivi falan yani öyle çok da şah böyle şey alımlı salımlı şeyim yok adı yok ya arkadaş ne maç oynadı ya gol attığından değil var ya bak bir maçta bir hata yaptı o kaç maçta gördüm ama ne maç oynadı dedim bu adamı kim nereden aldı dedi bir de sakat olan ne o Ukraynalı futbolcu var. Acaba iyileşecek mi, iyileşmeyecek mi ama biraz ağzı yandı yani Trabzonspor'un. Savic hep sakat, müzmin sakat, hı hı. İyi bir futbolcu, tamam mı? Yani şimdi oraya Adil'i alacaklar, Samet'i alacaklar ama bir çok iyi bir futbolcu. Ben olsam vermem. Verirler mi acaba bilmiyorum.
1: Ha? Vermezler
0: yani hocam belli bir yani şimdi 20 milyon euro. 20 milyon
1: hocam, değeri gelirse niye verilmesin?
2: 20'ye vermem ben onu ya.
0: Ama 20'den de daha ben değerli hale geleceğini düşünüyorum.
2: Ben de
1: olabilir.
2: Hele bir şampiyonlar şey Avrupa kupaları oynasın falan filan bir de ya Trabzonspor'a son 5 maçta şampiyonluğu verdi ya. Şaka gibi ya.
1: Doğru.
2: Son 4 maç pardon ya şampiyon olacaktı ya. Onun ya inanılmaz şeyler verdi yani bir şanssızlık yaşadı Trabzonspor ya. O kadar şey güzel gittiler gider son 4 maç. Yani şeyi bir daha geriye al şöyle çevir veya arkadaş ya son 4 maç alsan şampiyon oluyorsun ya. Şaka falan değil. Ve de öyle yenemeyecek de takım da yoktu biliyor musun?
1: Hocam kreatif oyuncular zaten böyle maçlarda çıkmıyor mu son maçlara doğru? Hani böyle kaliteli adamlar, kaliteli ayaklar. Takım iyi olmadığı zamanlarda dahi şampiyonluğu oynuyorsan eğer işte böyle adamlara ihtiyacın var. Trabzonspor'da bence bir iki tane bunu yapmalı diye düşünüyorum. Zaten Malinkovic aldılar. Doğru değil mi? Malinovski. Hep karıştırıyor.
2: Ya onu da Malinovski gibi diyorlar ya. Ben seyretmedim adamı da. 33 yaşındaki adam.
0: Malinovski yani.
1: Hocam çok iyi bir adam.
0: Özellikle bir 4-5 yıl oyunca çok üst seviye bir oyuncuydu.
1: Malinovski. Ben hep Malinkovic diyorum ona. Malinovski.
0: Ruslan Malinovski hala özel bir oyuncu. Ben çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi ama bak şeyi çok doğru gidiyorlar. Bir de şeyi Saviola'yı aldılar. Saviola diye.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Noah Saviola.
1: Noah Saviola. Ya yani çok güzel şeyler yapıyorlar. Yani şey çok güzel hocam. Planlama çok güzel. İşte yaşı 33, öbürü genç. İşte ya 31, öbürü genç. Hani şey, aralarına kaynaştırıyorlar. Zaten yapmaları gereken de bu.
2: Şeydi, olayı da böyle kazandı. Sakattan onu Ukraynalı futbolcu stoper.
0: Batagov.
2: Batagov transfer yapacaktı neredeyse değil mi? İstiyorlardı
0: bilmem. Ulay da yapacak zaten. Ha? Sayın Başkan da söyledi ya yani, muhtemelen Ulay'ı satacağız dedi.
1: Ulay'ı satacağız.
0: Yani, ama iyi de o,

0: Zaten o yüzden transfer,
1: transferi
0: edildi.
1: Şeye gitti zaten. Sağ kanat.
0: Kim hocam? Kim? Zubkov.
1: Zubkov gitti.
2: Ya Zubkov da niye, nasıl verdiler? 4 milyonu şovu, hayret ettim ben. Neyse, bilemiyoruz tabii işin iç yüzünü.
1: Ayaka'ya oraya bir yere
0: gitti. Şöyle hocam, yani, evet Ayaka'ya gitti. Ayaka'ya gitti. Yani biraz bir şey... şöyle bakıyorum. 6 milyon euroya transfer edildi. Trabzonspor'da Zubkov oynadı. Bence verim de aldı. Evet, kupa da kazandı evet. Trabzonspor. Ya baktığında hocam.
2: Ama başka bir şey var
0: orada. 2 sene boyunca bir kupa finali, değil mi? Hı hı. Bir kupa, daha doğrusu 2 kupa finali, bir şampiyonluk. Ligde önemli bir başarı. Zubkov'dan verim aldı Trabzonspor. 6 milyon euroya aldı oyuncuyu da 4 milyon euroya
2: bıraktı. Ama vermem ben. Ya, çok iyiydi yani ya. Ne verdiler? Ya hocam, ama bak onun içinde futbolla alakası yoktur onu. Bilmiyorum. Biz hep yani
0: daha futbol... iyisini bulmuş olabilir
1: hocam. Hocam Malinovski geldi. Şimdi
2: ama Zubkov ne? Malinovski orta saha oynuyormuş.
1: Evet, ama evet. O sağ tarafı da şimdi şöyle söyleyeyim. Çok her kaliteli neyse. Adamlar alıyorlar, alacaklar. Bence merdivenleri yavaş yavaş çıkıyor.
2: Anladım da ben yavaş şunu yavaş ben şunu düşünüyorum. Zubkov'un şeyde futbolla ilgisi olmayan bir konudan dolayı gittiğini düşünüyorum. Hmm. Başka bir şeyler var yani.
0: Ama bilmiyorum mesela yani. Saviolo'da hem sağda hem solda oynayabiliyor. Yani, kanatta da oynuyor.
2: Ya bir bildiği vardır
0: hocam. Böyle bir
2: Trabzonspor olacak Fatih yani. Hocanın falan.
0: Ki 8,5 milyon euro bonservis ödendi hocam. Saviolo'ya.
1: Evet.
0: Portekiz U21 oyuncusu.
1: Yaşı daha
2: şey kaç? Şey ne oldu peki? Ya,
1: 20 yaşında, 19 yaşında her neyse.
0: 22.
2: Vallahi bravo Trabzonspor'a.
1: Hocam bak Malinovski de 6 gol 3 asistle oynuyor. Nerede
2: orta
1: oynuyor?
2: Orta saha.
1: Cenova. Tabii.
2: Orta saha. Hamşik gibi diyor. Ben bu Türkiye'ye gelen belki de ilk 3 tane adam sayarsam orta saha Hamşik ya. Nasıl bir adamdı o ya? Erken gitti biliyor musun? Yani erken bıraktı ya, Trabzon'dan falan ya.
0: Hocam öyle bir söyledik.
2: 33 yaşında.
0: Futbol erken bıraktı. Allah ya korusun vallahi, diye.
2: Ama ya şey ya Ömer nasıl bir adamdı o ya? Ben böyle arkadaş hayran kaldım adama ya. Bak ne diyorum sana, neler geldi Türkiye ortası.
0: İkonik bir oyuncuydu. İkonik bir oyuncuydu. Yani bütün kariyeri boyunca ikonik bir oyuncuydu ve
2: bu kadar ben
0: hani o DNA'da çok iyi örtüştü Trabzonspor'la evet. Hamşik'in
2: DNA'sı. Ama ondan sonra bir şeyler lazım. Oldu oynatmadılar onu bilmem ne, adam kızı bıraktı gitti. Ben öyle bir şey yapıyorum yani peki. Hatırlıyorum.
0: Şimdi milli takıma da geçelim son bölümde.
2: Şu milli takıma ben bir şey söyleyeyim mi?
0: Söyle hocam ama iyi şeyler söyle ya. Paraguay maçı var. Umutlanma ihtiyacımız var. Bu kadar da bu arada yerden yere vurmayalım yani.
2: Bak şimdi. Bir kere hoca formsuz zamanı oluyor. Formda zamanı oluyor. Hollanda maçında çok formsuzdu hoca. Önünden adam 1-2 geçti. Hollanda geçen. Yani biz Hollanda'ya ilerdik o gün. Hollanda mesela orada hoca dağıldı. Bu maçta da gol yiyince dağıldı. Şimdi biz şöyle söyleyeyim. Biraz evvel de konuştuk. Biz sen şey ne o? Arda bizim bir pas attı şeye, Ferdi'ye. Aa böyle bir şey olmaz ya. O golü attık 1-0.
1: Öbür Romanya maçında.
2: Öbür maçı da
1: Kosova maçı.
2: 1-0 aldık. İteka kaldık yani. E o zamanlar da aynı şeyleri oynadık. Yine al gülüm ver gülüm bilmem ne falan filan. Şimdi bu İspanya bizden kopya çekti biliyor musun? Seyrettin maçı. Aynı zaman bizim İspanya var ya. Gerçi kaleci çıkarttı falan ama bizim de 2-3 tane net pozisyonumuz var. Şimdi Zeki'nin o pozisyonu var. Ama çoğalamadık orada. Neyse.
1: Net buçuk diyeyim hocam.
2: Ama şeyin vurdu. Yani.
1: Kerem'in var.
2: Kerem'in vurdu. Arda'nın vurdu üstüne gitti ama. Bak yok, şimdi.
0: Şunu söylemiyorum üç hocam. Tane. Mesela bu da kaçar mı? Bu da kaçar mı?
2: Ama Zeki'nin şöyle. Bak şimdi gelse o pozisyonu göstereceğim. Şimdi biz ne yapabilirdik biliyor musun? Şöyle söyleyeyim. Biz ne yaparsak yapalım aynı şey de öyle. Kim ne demiş biz vakit geçirdik falan demiş ya. Ay İspanya bakıyorum ha Türkiye gibi oynuyor. Al ikinci yarı. Türkiye nasıl oynadıysa ama o Yamal var ya bir girdi 3 tane pozisyon. Ya böyle açarsın kilitleri tamam mı? Öyle açarsın ya da arkadaş bak ön direk diye bir şey vardır. Bak Ömer şu bizim hala herkes diyor ki şunu yaptım bunu yaptım bak. Şu kale değil mi? Buradan orta yapıyorsun. Ön direğe biri gelmesi bittin. Buradan yapıyorsun. Birisi ön direğe gidecek arkada. Bu ön direk yok bizde. Bunu özellikle biri bak getir var ya bu kameraman arkadaş nerede? Biraz da şık olsun neyse. Koy oraya. Hiçbir şey yapmasın. Bütün şeyi savunmayı şaşırtır tamam mı? Dengesini bozar. Ön direğe biri gitmedi müddetçe gol atamazsın. Şimdi Zeki'nin gittiği pozisyona bakıyorum. 8 tane rakipten adam var. 8 tane. Bizden 2 kişi mi ne var? Olmaz. Olmaz abi nasıl gol atacaksın? Bak bir şunu söyleyeyim. Çoğalma antrenörün eksikliğidir çoğalamıyorsan. antrenörün eksikliğidir yani. Çoğalacaksın onu bilmem ben. Ve ön direğe gitmediğin müddetçe gol atama. Ya yani diyorlar ki hocam, bir de uzaktan şey ne o?
0: Şöyle bir şey var. Ha. Mutlaka yani iyi şut atan bir takım olman lazım. Bir de şutu düşünen bir takım olman lazım.
2: Onu söyleyecektim. Dur ağzımdan aldın.
0: İspanya'nın temel hatası. İspanya bence
3: şu anda
0: dünyanın bir numarası, hala bir numarası. Bir tane kim? Beraberlik yanı İspanya. Dünyanın hala bir numarası. Yani 2010'da dünya şampiyonu olurken ilk maç İsviçre'ye kaybettiler. Sonra döndüler, dünya kupasını kazandılar. Ama şimdi İspanya 2002'de Güney Kore'ye bu şekilde elendi. Çok baskın. Top döndü sürekli ama en son noktayı yapamadılar. İşte onun dışında son Avrupa Şampiyon Dünya Kupası'nda Fas'a penaltılarla elendiler. Çok baskın ama olmadı. İşte topu içeri atamadılar. Bizimle İspanya'da 2-2 berabere kaldılar. Yine böyle. Hani ya İspanya'nın böyle sonuçları oluyor. Ya da Rusya'ya elendiler 2018 Dünya Kupası'nda. Yani 1073 pas yaptılar. Yanlışım yoksa maçta. Yani çılgınca bir şey. Yani evet, akıl alır gibi. Yani normal bir pas değil.
2: Guardiola'nın şeyi bunlar.
0: 893 isabetli pas olması lazım. Yani normal değil. Gerçekten normal sayılar değil. Zaten Dünya Kupası rekorları da hem bir maçta yapılan en fazla pas hem de en isabetli pas İspanya'da Rusya maçında. Şimdi bunu yaptılar, yine elendiler. Yani İspanya böyle sonuç alamadığı maçları oynuyor. Ha bize gelirsek hocam, biz de bu son vuruşları iyi yapamadık. Çok da kaleyi düşünmedik zaman zaman.
2: Ama bak, düşünen Arda vardı, hep dağları taşları attı yukarı. Bana göre o pek hazır değildi. Sakatlıktan çıktı ya, güçlü değildi.
1: İyice kapattılar ama hocam.
2: Ama hep yukarılara vurdu. Bak burada diyoruz ki işte Can Uzun mesela. O öyle bir adam lazım uzaktan, tamam mı? Uzaktan güm, hep anlatıyorum yine şey, rahmetli anayım diye Orhan Kaynağı, yani hep söylüyorum burada şeylerde. Allah taktik idmanı yapıyorum, 7 kişi 8 kişi çok anlattım bunu ama Allah rahmet etsin bütün ölen arkadaşlarımıza, tanıdıklara. Şimdi var ya, taktik idmanı yapıyoruz, arkadaş bu 7 kişi savunma, 8 tane hücum. Abi Orhan Kaynağı bir vuruyor ceza sahasına gol. Oğlum Orhan diyordu. Şeyi bozuyorsun, antrenmanı bozuyorsun. Bırak biraz oyna. Şimdi böyle bir adam. Aynısını sen de şimdi. Kim var orada? Can Uzun var. Bildiğimiz yani. Bildiğimiz o. Öyle bir adam lazımdı. Bir de öndere bak, tekrar söylüyorum. Bu öndere.
1: Denizgül de var.
2: He?
1: Denizgül.
2: Neyse, onu o kadar Deniz o kadar bilmiyorum ama Can'ı biliyorum arkadaş. Dönüyor güm diye vuruyor. Şimdi öndereye gitmedi mi birisi? Hikaye. İstediğin kadar ya. Bir de Lamine Yamal ekstra bir adam. O da uzaktan vuruyor da şimdi arkadaş. Ama 2-3 hareket yaptı, pozisyona girdiler.
0: Hocam İspanya niye Avrupa Şampiyonası'nda bu kadar etkili oldu? Bir kanat Yamal, bir kanat Nico. İkisi zaten sürekli işe kat ettiler, rakip eksilttiler. Ondan sonra savunmaya dengesiz bir halde. Zaten bence artık futbol böyle takımlara karşı biraz basketbollaşan bir spor oldu. Yani şöyle açabiliyorsun. Basketbolda en önemli şey ne günümüz basketbolunda? Tepeden ya da savunmaya herhangi bir noktadan deldiğinde, yani 5'e 4 yakaladığında, yani hücum olaraktan, sayı olaraktan avantajı yakaladığında pozisyonu da buluyorsun. Sonra muhtemelen o şutu da, ideal şutu da buluyorsun. Burada da kanatlardan gelecek, yani delecek oyuncularımız bence yoktu. Yani Arda bir kanatta oynadı. Merkezleşen bir orta saha.
3: Ki Barış, Arda kanat değil.
0: Değil zaten. Barış gününde değildi. Yani bizim Can gibi, işte milli takımda yok ama Aral gibi, yani savunmayı
2: çok yani
0: ilk hamleyi yapıp yani eksiltip sonrasında pozisyon yaratacak oyuncuya ihtiyacımız vardı. Benim fikrim bu.
1: Hocam Aral kendi Danimarka'da 12 gol 21 asistle zannediyorum.
2: Yani çok,
1: 12 gol 21 asist.
2: Yani diyorlar bizim Yusuf Şimşek vardı, hani telefon kulübesinde çalım atar falan derler. Hadi yani. Yani. Ya o tür adamdı ama bak Yunus mesela bu şeylerde, tamam mı? Yunus mesela, o da çabuk, o aralara falan giren bilen falan. Bu arada da Sané çok iyi oynadı, biliyor musun? Alman maçında.
0: Evet.
2: Çok iyi oynadı. Neyse ama o tür
0: Kurasao tabii.
2: Ama yani neyse, o tür adamlar bak, Yunus gibi adamlar da, ama burada uzaktan şut, ama tekrar söyleyeyim, ön direk çalışmaz, yapmadı müddetçe, çoğalamadı müddetçe gene gol atamayız.
1: Hocam ön direğe kim atacağı çok önemli işte. Zaten onlar
2: farkı ama biri oraya koyacak. Sen gene arkaya at, önemli değil ama ön direğe biri gidecek, çoğalacaksın. Şimdi şeyi göster. Bak Zeki'nin papazı. Bak sarılara bir bak, kaç kişi? 3 4 5 6 7 8 9
1: bütün hepsi orada.
2: Bak. Bir de bize bak Allah aşkına.
0: Hocam biz de ceza sahasında 5 kişiyiz. Fena değil aslında.
1: Hocam
0: ama
1: yok, 8'e 4. 18 elinin orada da var 2 kişi.
0: 5 kişiyle yani kötü yani değil ama oradaki tercih biraz.
2: Ama 8 kişi bak şimdi. Ön direkte kimse yok ki. Fark et. O bir tane ön direkteki herkesi şaşırır. Doğru. Ben şöyle misal vereyim. Şimdi kale bak. Şimdi 1.90 boyunda 20 tane şey 10 tane şey koy. Kale.
4: Türkiye'nin spor radyosu. Spor Radyo. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS.
5: Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla.

0: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ospor Radyo. Sporun Radyosu. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Asipo Radyo.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot

0: Burjo Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
1: Bir Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu rekoru hala Just Fontaine'e ait. Fransız golcü 1958 Dünya Kupası'nda yalnızca 6 maçta 13 gol attı. Daha da ilginci, bu rekor tek bir turnuvada geldi ve hala geçilemedi. Fontaine'in 1958 performansı Dünya Kupası tarihinin en özel gol hikayelerinden biri.
0: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek,

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
0: Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de.
3: Ne istersen Neon 11.
4: Spor Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
9: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: A-Spor Radyo, sporun radyosu.

0: spor ekranlarından mutlu akşamlar. Ana habere hoş geldiniz değerli izleyenler. 2 saat boyunca birlikteyiz. Gündemdeki tüm gelişmeleri 2 saat boyunca A-Spor ve A-Spor Radyo ortak yayınında sizlerle birlikte paylaşıyor olacağız. Avrupa Kupalarında ikinci eleme turu kura çekimi yarın yapılacak. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde, Başakşehir'in ise Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli olacak.
1: Türk kulüplerinin de dahil olacağı Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu kuralları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekilecek. Fenerbahçe İskoçya'dan Hearts ya da Polonya'dan Górnik Zabrze takımlarından biriyle eşleşecek. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki ilk maçına 21-22 Temmuz'da, rövanşa ise 28-29 Temmuz'da çıkacak. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda karşılaşabileceği muhtemel rakipler Braga, Olympiakos, Ferencvaros, Victoria Pilsen, Anderlecht, Karabağ, Maccabi Tel Aviv, Pafos, Şerif Tiraspol,

0: Ol, Rangers veya Celtic, Kopenhag veya Midtjylland. Siyah beyazlılar ilk maçını 23-24 Temmuz'da, rövanşı ise 30-31 Temmuz'da oynayacak. Başakşehir Konferans Ligi'nde turnuvaya ikinci eleme turundan başlayacağı için muhtemel rakiplerinin büyük bölümü turnuvanın birinci eleme turunda karşı karşıya gelecek düşük katsayılı takımların kazananları olacak. Turuncu lacivertlilerin doğrudan ikinci turda eşleşebileceği seri başı olmayan takımlar Astana, Helsinki, Zrinski Mostar, RFS, Žalgiris Vilnius, Skendia ve Brann.
1: Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Sarı lacivertli ekipte ise yeni teknik direktörün kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
0: Fenerbahçe'nin yeni yönetimi kurumsal adımlar atmaya başladı. Başkan Aziz Yıldırım yönetimine seçim öncesinde verilen sözlerin yerine getirilmesi talimatı verdi. İlk adım olarak Maraton Alt E blok tribününde yer alan koltuk değişimine başlandı. Fenerbahçe yönetimi söz konusu tribünün stadyum atmosferini olumsuz etkilediği sebebiyle 370 civarındaki VIP koltuğun 670 seyirci kapasitesine yükseltme faaliyetinin startını verdi. Seçim sürecinde kongre üyelerinden yoğun şekilde eleştiriler alan Radyo Fenerbahçe sorunu da Başkan Aziz Yıldırım'ın talimatıyla çözüldü. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada Radyo Fenerbahçe'ye ilişkin mevcut sözleşmenin feshedildiğini ve radyonun yeniden kulüp bünyesinde faaliyet göstereceğini duyurdu. Son olarak Çobani Stadyumu'nda yeni sezon için yepyeni bir motivasyon teması oluşturuldu. Stadyum etrafına kulübün bu sezonki mottosu "Kalbinin attığı yerdesin" yazılı afişler asıldı. Bu kapsamda stat girişi ve içerideki tüm tabelalar da yenilenerek yeni sezona hazır hale getirildi. Fenerbahçe yeni yönetiminin kısa sürede futbolla ilgili somut adımlar atması bekleniyor. Teknik direktörün açıklanmasının ardından transfer gelişmeleri yaşanacak.
1: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a geçiyoruz. Beşiktaş ise orta saha transferi için iki isim üzerine yoğunlaştı. Listedeki adaylarsa Rolando Mandragora ve Zambo Anguissa.
2: Beşiktaş 6 numara transferi için mesai harcıyor. Orta sahaya hem savunma direnci yüksek hem de top kullanımında kaliteli bir isim kazandırmak isteyen siyah beyazlı yönetim rotasını İtalya'ya çevirdi. Beşiktaş'ın bu doğrultuda Fiorentina forması giyen Rolando Mandragora ile Napoli'nin Kamerunlu yıldızı Andre Zambo Anguissa üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi. Özellikle Mandragora transferinde Vincenzo Italiano faktörü dikkat çekiyor. İtalyan teknik adamın daha önce birlikte çalıştığı 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosunda görmek istediği belirtildi. Beşiktaş yönetiminin de Fiorentina ile ilk temasları kurduğu ve transfer şartlarını araştırdığı ifade edildi. Geride kalan sezonda Fiorentina formasıyla 47 resmi maçta görev yapan Mandragora, 37 karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkarken 8 gol 4 asistlik katkı sağladı.

0: Napoli'de kariyerini sürdüren Andre Zambo Anguissa da siyah beyazlıların gündemindeki önemli isimlerden biri. Yönetimin Kamerunlu futbolcunun maliyetini ve transfer şartlarını değerlendirirken temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 22 maçta görev yapan Anguissa 18 kez ilk 11'de sahaya çıktı. Tecrübeli orta saha oyuncusu takımına 4 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Beşiktaş scout ekibinin bu isimlerin dışında da alternatifler üzerinde çalıştığı ve orta saha transferini kamp dönemine kadar sonuçlandırmayı hedeflediği belirtildi.
1: Beşiktaş'la devam ediyoruz. Siyah beyazlı ekipte yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen isimler de netleşmeye başladı.
2: Beşiktaş'ta ayrılması gündemde olan oyuncular netleşmeye başladı. Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren siyah beyazlı yönetim, Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda Joao Mario, Elmus

0: önemli bir yere sahip olduğu ifade edildi. Siyah beyazlılarda kamp süreci boyunca ayrılıkların netleşmesi ve transfer çalışmalarının da hız kazanması bekleniyor.
1: İtalyano isminde mutabık kaldık.
2: Galatasaray'a geçiyoruz. Serie A ekibi Udinese sezonu kiralık olarak takımda geçiren Nicolo Zaniolo'nun bonservisini Galatasaray'dan resmen aldı.
3: Nicolo Zaniolo resmen Udinese'nin oyuncusu. İtalyan ekibi geçen sezon satın alma opsiyonuyla Galatasaray'dan kiraladığı İtalyan yıldızı 5 milyon euroya transfer etti. Udinese böylece oyuncunun bonservisinin %50'sine sahip oldu.

0: Zaniolo'nun bundan sonraki transferleri için söz hakkı İtalyan kulübünde olacak. Galatasaray'a Şubat 2023'te 15 milyon euroya transfer olan Zaniolo için sarı kırmızılılar sırasıyla Atalanta'dan 5, Fiorentina ve Atalanta'dan toplam 3,2, Udinese'den ise 2 milyon euro kiralama bedeli elde etmişti. Toplam 10,2 milyon euro olan Zaniolo'nun yıllık ücretleri ise sarı kırmızılı kulüp tarafından karşılanmıştı. Zaniolo geçen sezon Udinese formasıyla 38 maçta 6 gol 7 asistlik performans sergiledi.
1: Galatasaray'dan Trabzonspor'a geçiyoruz. Trabzonspor'sa Kosovalı kanat oyuncusu Edon Jegrova için resmi temaslara başladı. Juventus'un bu transfer için beklentisi ise 12 milyon euro.
2: Trabzonspor'da gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Hücum hattına kreatif ve skorer bir isim takviye etmek isteyen Bordo Mavililer rotayı Avrupa'ya çevirdi. Sigankov transferinde sürekli uzayan görüşmelerden rahatsız olan yönetim kurulu, Kosova milli takımının dikkat çeken kanat oyuncularından Edon Jegrova için resmi bir temas gerçekleştirdi. Yıldız oyuncu için Trabzonspor idari kadrosunun maliyet araştırmalarına başladığı belirtildi. Bordo Mavili kulübün transfer şartlarını öğrenmek adına Juventus'la da temasa geçtiği öğrenildi. İtalya ve Kosova basını da Jegrova ile en ciddi şekilde ilgilenen kulübün Trabzonspor olduğuna vurgu yaparken, Juventus'un 12 milyon euro civarındaki bonservis rakamlarına oyuncuyu bırakabileceğini yazdı.

0: Trabzonspor Kulübü Dünya Kupası'nda fil dişi sahili formasıyla mücadele eden Chris Olay içinse gelen teklifleri turnuvadan sonra değerlendirmeye karar verdi.
1: Trabzonspor'un genç yıldızı Chris Olay Dünya Kupası ile birlikte vitrine çıkmaya devam ediyor. Fil dişi sahili milli takımının E grubunda Ekvador'u 1-0 mağlup ettiği maçta 77. dakikada oyuna giren Olay kısa süre içinde etkili bir görüntü ortaya koydu. Görev aldığı 13 dakika içinde 8 pasın 8'ini de olumlu kullanan genç futbolcu bir şut pası verdi ve mücadelesiyle beğeni kazandı. Turnuvaya 3 puanla başlayan fil dişi sahili milli takımı 20 Haziran'da Almanya, 25 Haziran'da ise Curaçao ile karşılaşacak. Olay'ın bu iki maçta da süre alması bekleniyor. Trabzonspor yönetimi de birçok Avrupa kulübünün radarında olan ve teklifler alan Olay ile ilgili yol haritasını netleştirdi. Bordo Mavililer oyuncu için gelen teklifleri Dünya Kupası'ndan sonra değerlendirecek. 2030'a kadar sözleşmesinin bulunduğu Karadeniz ekibinde geride bıraktığımız sezonda 27'si ilk 11 olmak üzere 31 karşılaşmada forma giyen Olay 2 gol 4 asist katkısı sundu.
0: Ana haberde sırada Borsa İstanbul var. Spor Endeksine ve 4 büyük kulübün bugün borsadaki günlük hareketlerine bakacağız. Borsa İstanbul Spor Endeksinde bugün %0.97'lik bir düşüş dikkat çekiyor. Beşiktaş ise günü %0.61'lik puanla kapattı siyah beyazlı kulüp. Fenerbahçe'nin ise %1.81'lik bir düşüş yaşadığını görüyoruz bugün Borsa İstanbul'da. Galatasaray ise günü sabit puanla tamamladı sarı kırmızılı kulüp ve Trabzonspor'un ise %1.05'lik bir düşüşle günü tamamladı.

0: Bugün Borsa İstanbul'da görüyoruz. Milli takımdan haberlerle devam edeceğiz. Amili futbol takımımız Dünya Kupası'nda oynayacağı ikinci grup maçı olan Paraguay maçının hazırlıklarına başladı.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak amili futbol takımı mücadele öncesi ilk antrenmanını yaptı. Arizona'da bulunan Athletic Grounds'taki idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman koşu çalışmasıyla başladı. Top kapmayla süren idmanın basına kapalı bölümünde ise Paraguay karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi. Amili futbol takımı 17 Haziran'da Türkiye saatiyle 05:15'teki antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
0: Evet, gruptaki ikinci maçımız olan Paraguay karşılaşmasının hakemi de belli oldu. Bu karşılaşmayı El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. Şimdi bir canlı bağlantımız var. Bu atamayı Ivan Barton ismini A-Spor yorumcusu Burçin Keskin'le konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Furkan Yıldız. İyi akşamlar, nasılsın?
0: Teşekkür ederim hocam. Gayet iyiyim. Sizler nasılsınız?
2: Bizler de çok iyiyiz. Dünya Kupası'yla futbola doyuyoruz diyelim.
0: Aynen öyle hocam. Gruptaki ikinci maçımız cumartesi günü sabah saat 6'da Paraguay'a karşı olacak ve bu maçın da hakemini bugün FIFA açıkladı. İlginç bir hakem aslında. Salvadorlu bir hakem Ivan Barton bu karşılaşmayı yönetecek. Öncelikle bu atamayı nasıl buldunuz? Nasıl bir hakem performansı bekliyorsunuz? Bununla başlayabiliriz.
2: Şimdi Furkan Yıldız, tabii öncelikle ilk maçlar sonrasında bu maç normalde turnuva başlangıcında beklenmediği kadar önemli bir hale geldi. Neden? Hem biz sürpriz bir şekilde Avustralya'ya kaybettik hem de Paraguay çok farklı mağlup oldu Amerika'ya. O nedenle neredeyse iki takım içinde tamam mı devam maçlarından biri haline döndü. O yüzden şimdi bu hakem atamasıyla ilgili şöyle de bir bilgilendirme yapayım. Şimdi bizim milli takımımız biliyorsun UEFA'dan ve Paraguay'da CONMEBOL'dan. Şimdi FIFA bu Dünya Kupası'nda şimdiye kadar konfederasyon kuralına çok dikkat etti. Yani iki ayrı konfederasyondan takımlar oynuyorsa hakem bir farklı konfederasyondan olmak zorunda. Yani şimdi o zaman ne oluyor? Aslında Avrupa hakemleri birazcık daha iyiler dünya klasmanına baktığımızda ama Türkiye Avrupa ve UEFA'dan geldiği için mesela Avrupa hakemi veremiyor. CONMEBOL hakemleri de iyi ama Paraguay bu sefer orada olduğu için CONMEBOL veremiyor. Geriye sadece Asya, Afrika ve CONCACAF kalıyor. Şimdi burada da FIFA kararını CONCACAF hakemlerinden biri için kullanmış. Şimdi Ivan Barton CONCACAF'ta yani Kuzey Amerika'da reputasyonu bayağı iyi olan bir hakem. CONCACAF'ın en iyi 3 hakeminden biri olarak gösteriliyor. Çok genç daha, 35 yaşında. Ve eğitim seviyesi ve İngilizce seviyesi çok üst düzeyde. Biraz ufak tefek bir hakem. Ama organik kimya dalında profesörlüğü var. Yani eğitimi dediğim gibi çok üst seviyede. Ve FIFA'nın büyük turnuvalarda görevlendirdiği bir hakem. Hem 35 yaşında çok genç hem de çok genç FIFA hakemi olmuş. Yani 27 yaşında FIFA olmuş. Yani 2018 yılından beri FIFA hakemi. Şimdi biraz görevlendirmelerine bakarsak mesela 2025 Dünya Kulüpler Kupası'nda Dünya Kupası'nda iki tane maç yönetmiş Furkan. Bunlardan biri Flamengo Chelsea ki Flamengo yenmiş. Diğeri de 16'lık eleme grubunda Inter Fluminense. Burada da Fluminense yenmiş. Yani biraz sürprizlere açık olan maçlarda görev almış. Yine 2022'de Katar'daki Dünya Kupası'nda 3 tane maç yönetmiş. Bakın bunlar önemli rakamlardır bu kadar genç bir hakem için. Grup maçlarında Almanya Japonya'yı yönetmiş. Ki Japonya o maçta Almanya'yı yenmişti. Bütün dünya büyük bir sürprizle karşılaşmıştı. Hatırlarsın sen de. Daha sonraki grup maçında Brezilya İsviçre maçını yönetmiş. Brezilya zor kazanmış. Almıştı o maçı 1-0. Daha sonra da 16'lı eleme turunda İngiltere-Senegal maçını yönetmiş. Yani şimdi bu hakeme birazcık özelliklerine girmek istersek bir kere önemli özelliklerden bir tanesi önemli maçlarda görev alan yani bizim cumartesi günkü oynayacağımız maçtaki gibi sert ve önemli maçlarda FIFA'nın görev verdiği, CONCACAF'ın görev verdiği bir hakem. Yani tecrübe açısından bir sıkıntı yaşamayacağız. Yine önemli bir özellik.

0: olumlu özelliği fiziksel olarak çok iyi. Ufak tefek olduğu için çok hızlı hareket edebiliyor, iyi yer alıyor. Dediğim gibi özellikle böyle atmosferi yüksek olan maçlarda maçı kontrol altında tutabiliyor. Bu da yine önemli bir özelliği. Bir de analitik olarak modern hakemlik özelliklerini sağlayan bir hakem. Peki dezavantajları nedir? Şimdi dezavantajları şu, birazcık kart konusunda titiz davrandığı söyleniyor. Yani biraz daha erken kartlara başvurabilir. Mesela bu önemli bizim milli takımımız için. Oyuncularımızın bunun farkında olması lazım. Hem de dedim İngilizcesi çok iyi bir hakem. Bizim milli takım kaptanımızın Hakan Çalhanoğlu'nun da iyi bir diyalogla bence hakemle iletişimi biraz daha bizim lehimize çevirebileceği bir hakemle karşı karşıyayız. Yine en büyük dezavantajı şimdi ufak ülke El Salvador ve hakemlik çok ilerlemişken bazen yardımcı hakemlerin seviyesi bu seviyeye çıkamayabiliyor. O yüzden işbirliği açısından problem yaşayabilirler belki. Ufak bir sıkıntı olarak da bunu gözlemliyorum açıkçası. Ama umarım hakem şansı bizim yanımızda olur. Çok önemli bir maça çıkacağız. Bence ilk maçtan dersini almıştır hem oyuncularımız hem de Montella. O nedenle Allah hakem şansı versin diyorum. Daha detaylı bir analizi zaten yarın A Spor'da spor gündemine katılacağım. Orada da detaylara inerekten anlatmak istiyorum açıkçası.
1: Hocam, Ivan Barton'un sürpriz maçların hakemi olduğundan bahsettiniz. Bizim artık bir sürprize daha çok tahammülümüz yok. Bu anlamda mutlaka kazanmamız gereken bir karşılaşma Paraguay maçı. Dileriz ki bizim açımızdan çok sürprizin yaşanmadığı bir maç olur. Çok kısa genel olarak turnuvadaki hakem performansını da sormak istiyorum. Şu ana kadar 16 maç geride kaldı 2026 Dünya Kupası'nda ve hakemlerin performansını nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle yeni oyun kuralları hem oyuna hem de hakem performansına nasıl etki ediyor sizce?
0: Furkan Yıldız, çok güzel bir soru sordun. Şimdi bu yeni kurallar, açıkçası ben daha önce katıldığım yayınlarda da söylemiştim. Reaktiflikten daha çok proaktiflik içeren kurallar. Yani aslında oyuncuları bu dünyanın en büyük futbol organizasyonuna, Dünya Kupası'na birazcık daha hızlı oyun yönünde ittirmeye yarayan kurallar. Dikkat edersen çok fazla taçların el değiştirdiği veya kale vuruşlarından korner verildiği durumlarla karşılaşmadık. Neden? Çünkü dediğim gibi birazcık daha önleyici kurallar bunlar, futbolu hızlı oynamaları için takımların. Ben genel anlamdaki hakemlik seviyesi çok üst düzey olduğunu düşünüyorum. Dikkat edersen çok böyle tartışmalı bir pozisyon yaşamadık. Sahadaki hakemler çok iyi olduğu için, VAR hakemleri çok iyi olduğu için, bir de oyuncular tabii hem futbola hem de bu Dünya Kupası turnuvasına büyük saygı gösterdikleri için saha içerisinde de kendi ülkelerinde yaptıkları gibi davranışlarda da bulunmuyorlar. Saygı kelimesi çünkü çok üst düzeyde tutuyorlar. O nedenle çok garip pozisyonlarla da karşılaşmıyoruz. Dikkat edersen şimdiye kadar birinci maçta VAR müdahalesi oldu kırmızı kart için. İşte bir Danny McAlee'nin sarı kartta yanlış oyuncuya sarı kart gösterdiği için bir VAR müdahalesi oldu. Onun dışında VAR müdahalesi bile olmuyor. Buradan bence hem Türk spor basınının hem Merkez Hakem Kurulu'nun hem Futbol Federasyonu'nun çıkartması gereken çok önemli dersler var. Bence bir milat olması lazım bu Dünya Kupası'nın. VAR kullanımını birazcık daha dikkat etmemiz ve bu onun ne kadar olumlu olduğunu anlamamız lazım. Şu ana kadarki hakem performanslarından ben açıkçası çok memnunum.
1: Peki çok teşekkür ederiz. Burçin Keskin, Paraguay maçımızın hakemi Ivan Barton'u değerlendirdi bizler için. Hocam çok teşekkürler. Güzel bir akşam diliyoruz sizlere.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Furkan.
1: Çok teşekkürler. Devam ediyoruz A Milli Futbol takımımızla. Az önce millilerin Paraguay maçı için hazırlıklara başladığından bahsetmiştik. Bu antrenman öncesinde ise Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
2: Bizim çocuklara inancımız tam. Yani o yetenekleri var. Maçın istatistiklerine baktığınız zaman daha şu ana kadar turnuvada oynayan bütün maçlarda böyle bir istatistik yok. Olmadı mı olmuyor. Ama bu olmayacak anlamını taşımıyor. Çünkü bu çocuklar yakın tarihe baktığınız zaman da Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan bu çocuklar. Tarihinde ilk sefer Uluslararası A Lig'e çıkaran bu çocuklar. 24 senenin üzerine Dünya Kupası'na yine bizi taşıyan bu çocukları bu teknik adı. Onlara huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Elbette ki çok değerli

0: bulduğumuz yapıcı eleştirileri hem teknik hem taktik hem de bizim de yönetsel olarak da hatalarımızı insanların yapıcı olarak ve bu sürece katkı sağlayacak şekilde ifade etmelerini memnuniyetle karşılıyoruz. Saygı duyuyoruz. Ve böyle devam etmelerini de arzu ediyoruz. Çünkü size dostunuz doğruyu söyler. Düşmanınız söylemez. Hatalarımız devam etsin istiyor. Cenab-ı Allah nasip edecek. Bizim çocuklarımız bu milletin bağrından çıkmış. Bu çocuklar bu milletin ferasetiyle yine ayağa kalkacaktır. Analarımızın dualarıyla, çocuklarımızın muhabbetiyle ayağa kalkacaktır. Ama bir parantez açmak istiyorum. Biliyorsunuz siz de bu sıkıntı çekiyorsunuz. Çöl gibi bir yerdeyiz. Çölde standlar var. Akbabalar var. Bunlar yukarıdan, sırtlanlar aşağıdan sürü halinde saldırırlar. Akbabalar da yukarıdan süzerler. İşte kavga edip ayağı kırılan var mı? Zayıf noktada olan biri var mı? İnip de kapayım diyor. Ya üzüldüğüm ve bütün ekibin de aslında motive etme anlamında da çok iyi oldu. Ya bu kadar mı akbaba sırtlan vardı bizim içimizde? Yani daha ilk maçtı bekleyip, böyle bir fırsat bekleyip de saldıran, olmayan şeyleri olmuş gibi gösteren. Ya bunları Türk milletinin havale ediyorum. Ama onların o çabaları beyhude olacak. Bizim analarımızın duası, bu genç çocuklarımızın. İsviçre'den kalkmış anne baba, 5 aylık bebeğiyle beraber gelmiş. Tribünde siz de görmüşsünüzdür. Otele geldiler, biz de gerekli ilgiyi gösterdik. Dün akşam gece 1:30 otelin önünde aile duruyor. Kamp yaptığımız yerin önünde. Teyze çocuklarından beraber gelmiş, eşi de yanında. Ya başkanım diyor, evden diyor, ev yemeği yapayım götüreyim de diyor. Morali düzelir diyor. Evet. Onun için bu milli takım bizim takımımız. 2 maç daha var önümüzde. Yani bunları dediğim gibi, yani akbaba sırtlandık yapmaya gerek yok ya. Şenol Hocama teşekkür ediyorum. Bugün kendisiyle de konuştum. Fatih Hoca'yı arama gereği hissetmedim. Neden hissetmediğime gelince, teşekkür ediyorum konuşmasının başlangıcını son paragrafında gelene kadar yaptığı açıklamalardan dolayı. Ama ona imparator lakabını işte bu halk verdi. İmparatora yakışan şekilde de o konuşmayı bitirmesini arzu ederim. Hiç yakıştıramadım kendisine. Üzüldüm de. Çünkü imparatorsa lakabınız, yani orada gizemli şeylerden bahsedip bunları da konuşacağım zaman gelecek. 2 maç daha bekleyelim. Hesap sorarız. Yani kimden hesap soracaksınız? Çocuklardan mı hesap soracaksınız? Teknik kadrodan mı soracaksınız? Yönetimden mi soracaksınız? Başkanından mı soracaksınız? Bari bunu da söyleyeyim. Hazırlık yapsın yani o hesap bile. Burası hesap sorma, hesap verme yeri değil. Onun için hiç yakıştıramadım kendisini. Yani elbette ki bu akbabalara, sırtlanlara en güzel cevabı biz veririz ama onlara en güzel cevabı bu kardeşlerimiz sahada vermesi lazım. Onlar da bu konunun bilincinde, elbette ki konuşuyoruz. Yani sonuçta burada diyorum ki, yani teknik, taktik olarak da, yönetsel olarak bizim de yanlışımız olabilir. Yani bunu eleştiri olarak, olumlu, yapıcı eleştiri yapanlara saygı duyuyoruz.
1: Teknik direktör Şenol Güneş ise amili futbol takımına yapılan eleştirilere ilişkin 2002 yılını örnek göstererek hiç mi değişmedik açıklamasını yaptı.
2: Amili futbol takımının dünya üçüncüsü unvanlı eski teknik direktörü Şenol Güneş, milli takımın içinde bulunduğu mevcut durumun benzerini 2002 Dünya Kupası'nda yaşadıklarını söyleyerek Ay Yıldızlılara moral verdi. TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası'ndan örnek vererek, 24 sene önce ben giderken senden olmaz deniyordu, şimdi de Montella'ya senden olmaz deniyor. Değişen bir şey yok dedi. Düşünce değişimi yapılması gerektiğini belirten Şenol Güneş, 24 yıl önce yapılanların benzerlerini yaşıyoruz. O zaman hiç mi değişmedik biz yorumunda bulundu. Vincenzo Montella'nın Kerem Aktürkoğlu tercihine dair Şenol Güneş, Kerem ben santrfor oynamalıyım demedi. Sol açık, sağ açık. Tuncay Şanlı bir ara kaleye geçti. Kaleci olmak için mi geçti? Şartlar itibarıyla geçti. Hoca karar verdi. Hoca niye karar verdi? Şartlar öyle gerektirdi. Takıma yine hocası çağırdı dedi. Tüm taraftan

0: Taraftarlara seslenen Şenol Güneş, karamsar havaya karşın umut mesajı verdi. Deneyimli çalıştırıcı, biz merdivenin sadece ilk basamağından düştük. Zirveye daha 8 basamak var. Güneş'in her zaman doğacağını biliyorsanız asla umutsuz olamazsınız. Gruptasın, grupta her türlü sonuç olur. Birinci de olabilirsin, sonuncu da. Giderken çocuklarımız, sonuncu olunca çocuklarımız değil mi? İfadelerini kullandı. Maçın ardından yapılan eleştirileri de değerlendiren Şenol Güneş, hangi oyun şekli olursa olsun kaybettiyseniz bir eksik var demektir. Sadece istatistiklere bakarak karar vermek doğru değil. Bu maçta her şey bitti diyorlar, asıl şimdi başlıyor. Oyuncular tüm bu eleştirilere rağmen işlerine bakacaklar şeklinde konuştu. Dünya Kupası'na en son 24 yıl önce 2002 yılında katılan A-Milli futbol takımı, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde dünya üçüncüsü olma başarısı göstermişti.
1: Ana haberde sırada Dünya Kupası'ndan haberler var.

0: yeniden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
5: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.

0: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
1: Maçlarından 1-1'lik beraberlikle ayrılmış oldular. H grubunda da yine ilk maçlar sonunda 4 takımın da birer puanı bulunuyor. Özellikle İspanya Yeşil Burun Adaları maçında çıkan sonuç turnuvanın şu ana kadarki en büyük sürprizlerinden birisiydi. Peki devam ediyoruz. Maç sonu açıklamalara göz atmaya devam edeceğiz. Bu kez H grubundan yansıyanlara yine bakıyor olacağız. İspanya maçında az önce bahsettiğim o sürprizin çıktığı karşılaşmada tam 7 kurtarışı imza atan Yeşil Burun Adaları file bekçisi ise dün maçın ardından sosyal medyada büyük bir ilgi görmüştü. Turnuva öncesi sosyal medya hesabında sadece 50 bin takipçisi olan Vozinha maçtan sonra tam 6 milyon takipçiye ulaştı.
2: İspanya karşısında kalesinde devleşen Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha bir anda dünyanın en popüler isimlerinden biri oldu. Turnuvanın favorilerinden İspanya ile golsüz berabere kalan Yeşil Burun Adaları'nda 40 yaşındaki kaleci Vozinha tam 7 kurtarışa imza attı. Maçın oyuncusu seçilen tecrübeli kaleci röportaj verdiği sırada Instagram hesabındaki takipçi sayısını görünce şoke oldu. Vozinha'nın İspanya maçından önce 50 bin olan takipçi sayısı 7 milyonu geçti. Mücadelenin ardından gözyaşlarına hakim olamayan Vozinha, annesinin vize problemlerinden dolayı Amerika'ya gelemediğini söyledi. Tecrübeli kaleci verdiği röportajda vize için ödememiz gereken para yüzünden zamanında işlemleri tamamlayamadık. Onun burada olmasını isterdim. Büyük annem ve büyük babamla büyüdüm ve ne yazık ki onlar burada değillerdi. Birkaç yıl önce vefat ettiler ifadelerini kullandı.
1: Dünya Kupası'ndan haberlerle devam ediyoruz. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır Futbol Kulübü ise 2026 Dünya Kupası'na gönderdiği kaptanlarla şu ana kadar turnuvaya damga vurdu.
3: Iğdır Futbol Kulübü'nün iki futbolcusu 2026 FIFA Dünya Kupası'nda takımlarının kaptanı olarak sahaya çıktı. 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Leandro Bacunha, Dünya Kupası'nda ilk kez mücadele eden ve turnuva tarihinin en küçük ülkesi konumundaki Curaçao'nun Almanya karşısındaki maçında kaptanlık bandını taktı. Yaklaşık 160 bin nüfuslu Karayip ülkesi Almanya karşısında gol bulmayı başarsa da sahadan 7-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Iğdır ekibinin bir diğer futbolcusu Ryan Mendes ise son Avrupa şampiyonu İspanya karşısında Yeşil Burun Adaları'nın kaptanı olarak sahaya çıktı. 40 yaşındaki kaleci Vozinha'nın etkileyici performansıyla favorilerden İspanya'dan puan alan Yeşil Burun Adaları 0-0'lık sonuçta Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını hanesine yazdırdı. Almanya kaptanı Kimmich, İngiltere kaptanı Kane ve Kanada kaptanı Alfonso Davies'li Bayern Münih turnuvaya 3 takım kaptanı göndererek zirvede yer alırken Iğdır Futbol Kulübü de 2 kaptanıyla Paris Saint Germain, Liverpool, Aston Villa ve Milan gibi Avrupa devleri arasında yer aldı.
1: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda turnuvanın favorilerinden olan ve son finalist Fransa ise bugün sahne alacak. Fransa-Senegal mücadelesi saat 22'de başlayacak.
4: Fransa milli futbol takımı 2018'deki şampiyonluk ve 2022'deki finalin ardından yeni bir başarıya imza atmak istiyor. Senegal, Norveç ve Irak'la I grubunda yer alan Fransa, ilk maçını Senegal karşısında New York, New Jersey stadında Türkiye saatiyle 22'de oynayacak. Mücadelede İranlı hakem Ali Reza Fegnani düdük çalacak. Eski kaptanı Didier Deschamps'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Fransa'da birçok yıldız futbolcu da sahneye çıkacak. Fransızlar forvet hattında Osman Dembele ile Kylian Mbappe kaptanlığında Michael Olise, Boran Emery ve Désiré Doué gibi genç yıldızlar.

0: yıldızlarla turnuvanın şampiyonluk adaylarından biri olarak gösteriliyor. Fransa'da 2018'deki son dünya şampiyonluğunun mimarlarından Fenerbahçe forması giyen N'Golo Kanté de turnuvada sahne alacak. Senegal ise 2002'de elde ettiği çeyrek final oynama başarısının üzerine çıkmaya çalışacak. Afrika ülkesi Dünya Kupası'na 2002, 2018 ve 2022'den sonra dördüncü kez katılacak. Senegal, 2002 Dünya Kupası'nın ilk maçında şampiyon Apoleti ile turnuvaya gelen Fransa'yı 1-0 yenerek sürprize imza atmıştı. Galatasaray forması giyen İsmail Jakobs ve Samsunspor'da oynayan Şerif Endiaye de takımın kadrosunda yer alıyor. Grubun diğer maçındaysa Norveç ile Irak 17 Haziran Çarşamba Türkiye saatiyle 01'de Boston Stadında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Gabonlu Pierre Guillen Acho yönetecek. 1986'dan sonra tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren Irak turnuvaya iyi başlamak istiyor. 1986 Dünya Kupası'nda hiç puan alamayan Irak, kıtalar arası playoff maçında Bolivya'yı yenerek 40 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Haaland ve arkadaşları da 1998'den sonra ilk kez Dünya Kupası'nda yer alan Norveç'i başarıya taşımaya çalışacak. Elemelerde 8'de 8 yapan ve İtalya'yı geçerek finallere vize alan Norveç, iyi gidişini sürdürmeyi hedefliyor.
1: Dünya Kupası'nda son şampiyon Arjantin ise J grubu ilk maçında Cezayir ile karşı karşıya gelecek.
2: Dünya Kupası'nın son şampiyonu Arjantin sahaya çıkıyor. Güney Amerika ekibi Dünya Kupası'na Kansas Stadyumunda Cezayir ile oynayacağı maçla başlayacak. Türkiye saatiyle 4'teki mücadeleyi Polonyalı Simon Marciniak yönetecek. Marciniak 2022'de Arjantin'in Fransa'yı penaltılarla geçerek kupayı kazandığı maçın da hakemiydi. Maçta gözler Dünya Kupaları tarihinin en önemli figürlerinden Lionel Messi'de olacak. 6. Dünya Kupası'nı geçiren 38 yaşındaki Messi, 26 karşılaşmayla tarihte en çok maça çıkan oyuncu konumunda bulunuyor. Turnuvaya 38 yaşında başlayacak Messi, grup maçlarının ardından kupada üst turlara çıkma başarısı göstermeleri halinde 24 Haziran'daki doğum gününden sonra organizasyonu 39 yaşında noktalayabilir. 13 gol atan Messi, Arjantin'in bu organizasyonda en golcü oyuncusu unvanına sahip. Arjantinli yıldız 2022'de şampiyonluk yaşadıkları turnuvada 7 kez fileleri havalandırdı. Tarihinde 5. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek Cezayir ise en büyük başarısını 2014'te gruptan çıkarak elde etti. Afrika ekibinde kariyerini El Ahli'de sürdüren Riyad Mahrez en dikkat çeken isim. Afrika elemelerinde 10 maçta 25 puan toplayan Vladimir Petkovic'in ekibi başarısını finallere de taşımayı hedefliyor. Grubun diğer maçındaysa Avusturya ile Ürdün San Francisco Bay Area Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Moritanyalı Dahane Beyda yönetecek. Tarihinde 8 kez Dünya Kupası'na katılan Avusturya en büyük başarısını 1954'te 3. olarak gösterdi. Kırmızı Beyazlar 1998'den sonra ilk defa organizasyonda yer alacak. Avrupa elemelerinde H grubunu 19 puanla lider tamamlayan Avusturya, geçtiğimiz günlerde sözleşmesi 2028 Avrupa Şampiyonası sonrasına uzatılan Ralf Rangnick yönetiminde savunması ve dinamizmiyle öne çıkıyor. Tarihinde ilk kez finallerde yer alan Ürdün ise Asya elemelerinde G grubunu Güney Kore'nin ardından ikinci tamamladı. Beklenmedik sonuçların alındığı Dünya Kupası'nda Ürdün'de rakiple yerine zorluk çıkarmaya çalışacak.
1: 2026 Dünya Kupası'nda ise sahne artık süperstarların olacak. Ronaldo ve Messi'nin de artık turnuvadaki sırası geldi. Az önce haberimizde de izlemiştik. İlk olarak Arjantin bugün Cezayir'le karşı karşıya gelecek. Daha doğru ifadeyle

Yarın sabaha karşı bu karşılaşma saat 4'te oynanacak. Son şampiyon Arjantin ve Lionel Messi 2026 Dünya Kupası'nda J grubunda Cezayir maçıyla beraber turnuvaya başlayacaklar. Ronaldo'lu Portekiz ise yarın akşam saatler 20'yi gösterdiğinde K grubunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile gruptaki ilk maçını oynayacak. Biz de Ronaldo ve Messi'nin Dünya Kupaları tarihindeki rakamlarına bir tekrar göz atalım istedik. 39 yaşında Lionel Messi, son şampiyon Arjantin'in bu turnuvadaki yine en büyük kozu olacak kuşkusuz. İlerleyen yaşına rağmen onun çevresinde toplanan bir Arjantin takımı izlemeyi bekliyoruz. Şu ana kadar katıldığı 5 Dünya Kupası'nda 26 maçta forma giydi Lionel Messi ve 13 gol 8 asistlik performansı var. Geride bıraktığı 5 Dünya Kupası'ndaki Arjantin'in performansı ise şu şekilde olmuştu. 2006'da çeyrek finalde veda etmişti Arjantin turnuvaya. 2010'da yine Güney Afrika'da çeyrek finalde elenmişti Messi ve arkadaşları. 2014 yılında finalde Almanya'ya mağlup olarak Arjantin turnuvayı ikinci tamamlamıştı. 2018'de son 16 turunda veda ettiler. 2022 Katar'da ise Messi ve arkadaşları şampiyonluğa ulaşmayı başarmışlardı. Cristiano Ronaldo ise 41 yaşında, ilerleyen yaşına rağmen fizik olarak gördüğünüz gibi oldukça iyi durumdayım demişti ve hatta 2030 Dünya Kupası'na da açık bir kapı bırakmıştı. Neden olmasın demişti Cristiano Ronaldo. Şu ana kadar katıldığı 5 turnuvada, 5 Dünya Kupası'nda 22 maçta forma giydi. 8 golü ve 2 de asisti var. Portekiz ise şu ana kadar katıldığı Dünya Kupalarında çok iyi sonuçlar elde edemedi. 2006'da 4. olarak tamamlamışlardı turnuvayı. 2010'da son 16 turunda veda ettiler. 2014'te ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadı Ronaldo ve arkadaşları. Grup aşamasında turnuvaya veda etmişti Portekiz. 2018'de yine son 16 turunda elendiler ve Katar'da ise 2022 Dünya Kupası'nda ise Ronaldo ve arkadaşları turnuvaya çeyrek final turunda veda etmişlerdi.

0: Evet, gündemden gelişmelerle ana habere devam ediyoruz. İspanyol devi Real Madrid, Alman stoperi Antonio Rüdiger'in sözleşmesini bir yıl daha uzattı.
1: Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Real Madrid, iç transferde önemli bir hamle yaptı. Eflatun Beyazlılar, Alman milli futbolcu Antonio Rüdiger'le bir yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün açıklamasında 33 yaşındaki stoperin kontratının 30 Haziran 2027'ye kadar uzatıldığı belirtildi. Rüdiger, Stuttgart, Roma ve Chelsea'de oynadıktan sonra 2022'de Real Madrid'e transfer olmuştu. Real Madrid'de 182 maça çıkıp 8 gol atan tecrübeli stoper, takımıyla 2 kez UEFA Süper Kupa, birer La Liga, Kral Kupası, İspanya Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferi yaşadı.
0: Basketbolda ise Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde playoff final serisinde Fenerbahçe Beko Beşiktaş'ı 93-68 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Dev finalde denge sağlandı. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinin ikinci maçında Beşiktaş Gain'le karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekipte baş antrenör Sarunas Yasikevicius ise karşılaşmanın ilk periyodunda ikinci teknik faulün ardından diskalifiye edildi. Maçın her çeyreğini önde götüren Fenerbahçe Beko karşılaşmadan 93-68 galibiyetle ayrıldı ve seride durum ise 1-1'e geldi. Serinin 3. maçı ise çarşamba günü saat 20'de Beşiktaş Gain'in ev sahipliğinde Akatlar'da oynanacak. Bu haberle birlikte ana haberde sadece ilk saati noktalıyoruz. Kısa bir ara ardından devam edeceğiz.

0: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan futbolcu Lionel Messi. Arjantinli yıldız 2022 finaliyle birlikte bu sayıyı 26 maça taşıdı. 2006'dan 2022'ye uzanan yolculukta Messi genç bir yetenekten dünya şampiyonu kaptana dönüştü. Bu rekor sadece uzun ömürlülüğün değil, en üst seviyede kalmanın da göstergesidir. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
3: Reklam.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Lezzet arıyorsan
2: Festi.
1: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
2: buldum.
1: Opet'te bulacaksın.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam Net.
5: Carrefour'sa da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
7: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
6: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
8: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
9: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye QNB'ye geçer.
10: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen,
11: hayatımı kolaylaştıran bir bankam oldu.

0: Aspo Radyo.
1: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Reklam. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
5: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
6: Jilet, erkek için en iyisi.
5: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Carrefour'sa da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın. Doğrusu Carrefour'sa.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen en paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.
1: Sporun radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
0: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo.

0: Reklamların ardından ana haber kaldığı yerden devam ediyor. Bu saat dilimine ise Beşiktaş'la başlıyoruz. Siyah beyazlı ekip orta sahaya takviye için iki isim üzerine yoğunlaştı. Listede Rolando Mandragora ve Napoli'den Zambo Anguissa var.
1: Beşiktaş 6 numara transferi için mesai harcıyor. Orta sahaya hem savunma direnci yüksek hem de top kullanımında kaliteli bir isim kazandırmak isteyen siyah beyazlı yönetim rotasını İtalya'ya çevirdi. Beşiktaş'ın bu doğrultuda Fiorentina forması giyen Rolando Mandragora ile Napoli'nin Kamerunlu yıldızı Andre Zambo Anguissa üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi. Özellikle Mandragora transferinde Vincenzo Italiano faktörü dikkat çekiyor. İtalyan teknik adamın daha önce birlikte çalıştığı 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosunda görmek istediği belirtildi. Beşiktaş yönetiminin de Fiorentina ile ilk temasları kurduğu ve transfer şartlarını araştırdığı ifade edildi. Geride kalan sezonda Fiorentina formasıyla 47 resmi maçta görev yapan Mandragora, 37 karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkarken 8 gol 4 asistlik katkı sağladı. Napoli'de kariyerini sürdüren Andre Zambo Anguissa da siyah beyazlıların gündemindeki önemli isimlerden biri. Yönetimin Kamerunlu futbolcunun maliyetini ve transfer şartlarını değerlendirirken temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 22 maçta görev yapan Anguissa 18 kez ilk 11'de sahaya çıktı. Tecrübeli orta saha oyuncusu takımına 4 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Beşiktaş scout ekibinin bu isimlerin dışında da alternatifler üzerinde çalıştığı ve orta saha transferini kamp dönemine kadar sonuçlandırmayı hedeflediği belirtildi.
0: Serie A ekiplerinden Udinese ise sezonu takımda kiralık olarak tamamlayan Nicolo Zaniolo'nun bonservisini Galatasaray'dan aldı.
2: Nicolo Zaniolo resmen Udinese'nin oyuncusu. İtalyan ekibi geçen sezon satın alma opsiyonuyla Galatasaray'dan kiraladığı İtalyan yıldızı 5 milyon euroya transfer etti. Udinese böylece oyuncunun bonservisinin %50'sine sahip oldu.

0: Zaniolo'nun bundan sonraki transferleri için söz hakkı İtalyan kulübünde olacak. Galatasaray'a Şubat 2023'te 15 milyon euroya transfer olan Zaniolo için sarı kırmızılılar sırasıyla Atalanta'dan 5, Fiorentina ve Atalanta'dan toplam 3,2, Udinese'den ise 2 milyon euro kiralama bedeli elde etmişti. Toplam 10,2 milyon euro olan Zaniolo'nun yıllık ücretleri ise sarı kırmızılı kulüp tarafından karşılanmıştı. Zaniolo geçen sezon Udinese formasıyla 38 maçta 6 gol 7 asistlik performans sergiledi.
1: Trabzonspor'dan gelişmelerle devam ediyoruz. Spor'da mavili ekip kanat bölgesi için Edon Jegrova ismiyle ilgili Juventus'ta resmi temaslara başladı. İtalyan kulübünün ise bu transferden beklentisi yaklaşık 12 milyon euro.
2: Trabzonspor'da gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Hücum hattına kreatif ve skorer bir isim takviye etmek isteyen Bordo Mavililer rotayı Avrupa'ya çevirdi. Sigankov transferinde sürekli uzayan görüşmelerden rahatsız olan yönetim kurulu, Kosova milli takımının dikkat çeken kanat oyuncularından Edon Jegrova için resmi bir temas gerçekleştirdi. Yıldız oyuncu için Trabzonspor idari kadrosunun maliyet araştırmalarına başladığı belirtildi. Bordo Mavili kulübün transfer şartlarını öğrenmek adına Juventus'la da temasa geçtiği öğrenildi. İtalya ve Kosova basını da Jegrova'yla en ciddi şekilde ilgilenen kulübün Trabzonspor olduğuna vurgu yaparken, Juventus'un 12 milyon euro civarındaki bonservis rakamlarına oyuncuyu bırakabileceğini yazdı.
1: Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Sarı lacivertli kulüpte ise yeni yönetimin yeni teknik direktörü kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.
3: Fenerbahçe'nin yeni yönetimi kurumsal adımlar atmaya başladı. Başkan Aziz Yıldırım yönetimine seçim öncesinde verilen sözlerin yerine getirilmesi talimatı verdi. İlk adım olarak Maraton Alt E blok tribününde yer alan koltuk değişimine başlandı. Fenerbahçe yönetimi söz konusu tribünün stadyum atmosferini olumsuz etkilediği sebebiyle 370 civarındaki VIP koltuğun 670 seyirci kapasitesine yükseltme faaliyetinin startını verdi. Seçim sürecinde kongre üyelerinden yoğun şekilde eleştiriler alan Radyo Fenerbahçe sorunu da Başkan Aziz Yıldırım'ın talimatıyla çözüldü. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada Radyo Fenerbahçe'ye ilişkin mevcut sözleşmenin feshedildiğini ve radyonun yeniden kulüp bünyesinde faaliyet göstereceğini duyurdu. Son olarak Çobani Stadyumunda yeni sezon için yepyeni bir motivasyon teması oluşturuldu. Stadyum etrafına kulübün bu sezonki mottosu "Kalbinin attığı yerdesin" yazılı afişler asıldı. Bu kapsamda stat girişi ve içerideki tüm tabelalarda yenilenerek yeni sezona hazır hale getirildi. Fenerbahçe yeni yönetiminin kısa sürede futbolla ilgili somut adımlar atması bekleniyor. Teknik direktörün açıklanmasının ardından transfer gelişmeleri yaşanacak.
1: Avrupa Kupalarında ikinci eleme turu kura çekimi yarın yapılacak. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde, Başakşehir'in ise Konferans Ligi'ndeki ikinci eleme turu rakipleri belli olacak.
3: Türk kulüplerinin de dahil olacağı Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekilecek. Fenerbahçe İskoçya'dan Hearts ya da Polonya'dan Górnik Zabrze takımlarından biriyle eşleşecek. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki ilk maçına 21-22 Temmuz'da, rövanşa ise 28-29 Temmuz'da çıkacak. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda karşılaşabileceği muhtemel rakipler Braga, Olympiakos, Ferencvaros, Victoria Pilsen, Anderlecht, Karabağ, Maccabi Tel Aviv, Pafos, Şerif Tiraspol, Rangers veya Celtic, Kopenhag veya Midtjylland. Siyah beyazlılar ilk maçını 23-24 Temmuz'da, rövanşı ise 30-31 Temmuz'da oynayacak. Başakşehir Konferans Ligi'nde turnuvaya ikinci eleme turundan başlayacağı için muhtemel rakiplerinin büyük bölümü turnuvanın birinci eleme turunda karşı karşıya gelecek düşük katsayılı takımların kazananları olacak. Turuncu lacivertlilerin doğrudan ikinci turda eşleşebileceği seri başı olmayan takım

0: diyor. Dün yeni yönetim ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yönetim içerisindeki görev dağılımı da belli olmuş oldu bu toplantıyla beraber ve artık tüm gözler yeni teknik direktör kim olacak bu noktaya çevrildi. Dilerseniz bu konuyu değerlendirerek başlayalım.
1: Ya Furkan, maşallah var, yeni yönetim öyle bir liste hazırlamış ki yani uluslararası bir holding iş adamları yönetim, yani futbol bana birisi getirse bu liste ne iş yapıyor olabilir? Ben bir yönetim, spor kulübü yönetimi diye düşünmem. Yani bazıları için harika, bazıları için ilginç gelen bir yönetim görev dağılımı olmuş. Şimdi ilk önce şunu söyleyeyim. Yani bu cümlelere başlarken bir şeyi mi eleştiriyorsun diye düşünülmesinde, ilk önce hayırlı uğurlu olsun. Yeni yönetim düğmeye bastı, çalışmalara başladı. Taraftarın en çok merak ettiği konu, hani yönetimde görev dağılımı nasıl, şundan olur, tribün ne olur? Taraftar tek antrenörün kim olacağını merak ediyor. Yani bir daha önceden bir izlenim var, daha önceden bir ipucu varmış gibi Aykut Kocaman ismi dolaşıyor ama %1'lik bir kısımda olsa hala o işte olmama ihtimali veya başka bir teknik direktörün gelebileceği de düşünülüyor. O yüzden herkesin merak konusu, özellikle Fenerbahçelileri ilgilendiren bir numaralı konu bu. Yani milli takım Dünya Kupası'nda oynarken bile birçok futbol severin aklı Fenerbahçe neler yapacak, ne yapacak diye bunları düşünüyor. Şimdi biraz önce ekrana Başakşehir Kulübü geldi. Onu da aklımdayken söyleyeyim Furkan. Bence önümüzdeki sezonun, bu başlayacak yeni sezonun 2026-2027'nin flaş takımı olur diye düşünüyorum Başakşehir'i. Tabii konuyu dağıtmadan Fenerbahçe'ye gelecek olursak da ben teknik adam, daha sonra gelecek oyuncular bizim gidişattaki yapacağımız yorumları da belirleyecek. Bugün doğmamış çocuğa bir şey biçmek benim için biraz zor oluyor. Yani bu dönemde yorumculuk yapmak da zor. Çünkü kapalı kutu sürpriz çikolata. Ne çıkacak paketin içinden bilmiyoruz. Teknik adamı çözdük diyelim. Ben bu 3 gün içinde teknik adamı açıklarlar diye tahmin ediyorum. Ondan sonra onun transfer yapacağı, yönetimin transfer edeceği oyuncular üzerinde duracağız. Kolay değil. Onu net söyleyeyim. Yani başkanlık seçimi büyük bir heyecan. Yani bir şeyi kazanmak uğruna koşuldu. Fenerbahçe için savaşanlar, yarışanlar oldu. Orada bir hedef vardı. Yakaladılar, aldılar. Ama bu saatten sonra ne yapacakları benim için daha değerli, daha önemli. Kolay değil. Bugün Sayın Hakan Safi de gelmiş olsaydı veya Sayın Aziz Yıldırım başkan seçildi. Tamam, bundan sonra şunları halleder. Fenerbahçe bundan sonra yolu açık, şuydu buydu diyemiyorum. Zaten önlerinde kısıtlı bir süre var. Yani alanları dar. Onu bilmekte fayda var. Bir yıllık sürede neler yapacaklar? Tesisle mi uğraşacaklar? Geçmiş borçlarla mı uğraşacaklar? Ayrılması gereken transferlerle mi uğraşacaklar? Şampiyon yapacak yeni bir kadroyu kurmakla mı uğraşacaklar? Yani bunların herkesin burada bir yerinden tutması lazım, bir yerinden kaldırması lazım, yardımcı olması lazım. Niyetin iyi olduğundan eminiz, en önemlisi de bu. Planların akılcı ve daha soğukkanlı, daha önceki izlediğimiz Aziz Yıldırım yönetimlerinden harareti biraz daha düşük hamleler olacağını düşünüyorum. Ama biz tabii sahaya çıkan Fenerbahçe'yi görmeden kağıt üzerinde konuşacağız veya görüntüler üzerinde konuşacağız. Her senenin, özellikle son 5 sezonun baktığımızda, bu aylarda konuştuğumuzda, transfer sezonu başladıktan sonra, transferler açıklanmaya başladığında, sezon başladığında transfer şampiyonu Fenerbahçe oluyor diye düşünüyorduk, görüyorduk. Ama ligin sonuna baktığımızda 4 sezondur gelmeyen bir şampiyonluk var. İdare eden, ben bununla hallederim, tamam, o bek almayalım, bek kalsın forvete. Ya stoper Osterwolde de çözeriz, Skinner'le ikisi halleder, ya yedek olarak da işte şu oyuncuyu kullanabiliriz. Fenerbahçe'nin kesinlikle bu düşünceden, bu formattan çıkması lazım. Net oyuncular olması lazım. Kağıt üzerinde okul dönemi bitmek üzere, çocuklar karnelerini alacak. Yani Fenerbahçe'de 7'lik 8'lik değil, eski düzende benim yaşıtlarım anlayacak, teşekkür alan oyuncular değil, takdir alan oyuncular olması lazım. Not ortalamaları yüksek, kalitelerin yüksek olması lazım. Fenerbahçe takımına baktığımızda kötü bir kadrosu da yok. Ama Fenerbahçe'yi etkileyecek, sarsacak, gücüne güç katacak, ben yani yine mi diyeceksiniz ama en az 4-5 tane net ve büyük oyuncunun gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum Furkan.
0: Peki transferle o zaman devam edelim. Ozan Zeybek, teknik direktörlük konusunda bir numaralı aday Aykut Kocaman dedik. Bu varsayım üzerinden gidelim. Sizler de hocayı çok uzun yıllardır, tüm aslında futbol kamuoyu, spor kamuoyu çok yakinen tanıyor. Bir Aykut Kocaman seçeneği sonrası sizce transfer konusuna Aykut Hoca'nın bakış açısı nasıl olur? Nasıl bir planlama bekliyorsunuz Aykut Kocaman isminden?
1: Şimdi Aykut Hoca tercih edilir ve başa geçecek olursa, imza attıktan sonra transferde Aykut Hoca'nın söylediğinin dışında oyuncu olacağını zannetmiyorum.

0: eğer ki olursa, çünkü bu tarz teknik adamlar, doğrusu da bu, onu da söyleyeyim, kendisine göre oyuncular istemek zorunda. Zaten büyük bir hedef uğruna yıllardır bekleyen bir Aziz Yıldırım, yıllardır bekleyen bir Aykut Kocaman var. Böyle bir fırsat geldikten sonra ortak akıllı hareket edeceklerini düşünüyorum, ama burada en çok söz sahibi mutlaka yine Aykut Kocaman olur diye düşünüyorum. Onun tercih edeceği oyuncuları alırlar diye tahmin ediyorum, ama bu kez Fenerbahçe'de duygusallığa yer olmayacak. Yani bu adamın, oyuncunun performansı iyi değil. Vefa olarak şunu yapmıştı, bunu yapmıştı. Geçmiş günlerin kahvelerin hatırına Aykut Kocaman'ın burada oyuncu tutacağını düşünmüyorum. Yani artık Fenerbahçe'ye kim daha çok katkı sağlar, onların elenerek, ayıklanarak yola devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi çünkü Aykut Kocaman için de bir ispat dönemi. Aykut Kocaman'ın son çalışmalarına, son çalıştığı kulüplere bakarsak not ortalaması epey düşük. Şimdi Fenerbahçelilerin kafasındaki imaj daha önce yaptıklarının hatırına geliyor. Ve genellikle böyle büyük takımlar son yıllardaki performansına dayanarak teknik adam tercih eder. Ama Fenerbahçe geçmişe dayanarak, bir de camianın ismi olarak, camianın eski isimlerinden biri olduğu için Aykut Kocaman'ı buraya aday görüyorlar. Yönetim olarak söylüyorum bunu, taraftar olarak söylemiyorum. Baktığımızda Fenerbahçe Kulübü bu konuda da biraz kısır Furkan. Yani eskiden Beşiktaş'ı düşün. Ligde 18 takım varken ben hatırlarım 8 tane eski Beşiktaşlı teknik adamı çalıştırdığı dönemleri, Rıza Çalınbayları, Samet Aybabaları, Ertuğrul Sağlamları, Ziya Doğanları. Yani bu şekilde düşündüğümüzde Beşiktaş'tan çok teknik adamlar çıktı bünyesinden. Fenerbahçe bu konuda kısır. Yani Fenerbahçe iki isim üzerinde yıllarını harcadı. Artık bu teknik adamlar bir kez daha geliyorsa, zaten bir kez daha, bundan sonra bir kez daha gelir diye bir şey olmayacak. Mesela Sergen Yalçın ikinci kez geldi. Ben iddia ediyorum bir gün yine kendisi de talep ederse Beşiktaş'ın teknik direktörü olabilir. Ama Aykut Kocaman'ın bir daha ayrılığından, eğer gelip de Fenerbahçe'de bu sezon çalışırsa, ayrıldıktan sonra bir daha Fenerbahçe'ye gelme ihtimali olmaz. O yüzden bu şansı, bu imkanı çok iyi değerlendirmeleri lazım. Yönetim için de onu söylüyorum. Bunlar dışarıdan baktığınızda ya parayı versinler alsınlar, şunu yapsınlar, bunu yapsınlar. Dışarıdan ahkam kesmek veya bunları konuşmak çok kolay. Özellikle taraftar ağzıyla söylüyorum bunu. Fenerbahçe'nin işi zor. Zor dediğim toparlamak anlamında, sisteme oturtabilmek anlamında, rayına sokabilmek anlamında zor. Rayına soktuktan sonra Fenerbahçe'nin elinde her türlü potansiyel var. Yani kim, gündem ne olursa olsun, mutlaka Türk futbolunda Fenerbahçe başrolü her zaman alıyor. Bakın şampiyon olan takım aynı 4 sezondur Galatasaray. Avrupa'da da ismini, bugün çıktığınızda Avrupa arenasına çıktığınızda isim olarak Türkiye'nin en büyük takımı Galatasaray. Bunu da kabul ediyorum. Ama Türkiye lokal piyasada baktığımızda, sabah esnaf dükkanını açtığında, spor gazetesini aldığında, radyoyu, spor radyolarından birini açtığında, spor ekranlarından birine geldiğinde mutlaka Fenerbahçe ne yapıyor, ne yapacak, bunu merak ediyor. Fenerbahçe'nin bu popülaritesi için son şansları. Bu birkaç sezonda eğer böyle negatif anlamda gidecek olursa, eksi anlamda, başarısızlık anlamında gidecek olursa Fenerbahçe bunu da kaybeder. Fenerbahçe için bakın, koskoca adamlar, Türkiye'de söz sahibi, holding sahibi, büyük bütçelere sahip ve büyük kitlere hitap eden insanlar bile tartışmalar yaratıyorlar. Çünkü bu koltuğa değil, bu camiaya başkan olabilmek için böyle bir kulüpten bahsediyoruz. Artık bunlar Fenerbahçe için yani hafif hafif her geçen sezon taraftar anlamında, ilgi anlamında, talep anlamında veya buraya başkanlık anlamında hafif hafif kayıplara başladı Fenerbahçe. Bu toparlama süreci olacak Fenerbahçe için. Yeniden bir sinerji, enerji oluşturabilme süreci olacak. Ben bugün Fenerbahçe'yi konuşuyorum, yorum yapıyorum ama düşündüğümde de ya diyorum böyle sessiz bir şekilde, acaba Galatasaray'ın planı ne? Galatasaray ne yapıyor? Kimleri almayı düşünüyor? Çünkü sessiz sedasız. Son seçimden dolayı Fenerbahçe gündemde. Ama reytinglerde Fenerbahçe olsa da rakipler çok ağır. Çok ciddi çalışmalar var. Beşiktaş teknik direktörünü bir an önce getirdi. Yani Fenerbahçe için bir gün, bir hafta değil bir gün bile geç, cuma gününe kadar ben bu teknik direktör işinin halledilip, bunun sonuçlandırılıp, ondan sonra Dünya Kupası vardı, şu vardı, bu vardı. Sayın Aykut Kocaman yıllardır kenarda izliyor. Kafasında mutlaka izlediği, ya bir gün Fenerbahçe'ye gidersem şu oyuncuyla çalışmak isterim dediği oyuncular da vardır. Fenerbahçe'nin bunları bir an önce imza noktasına getirmesi lazım. Yani zamanla yarışan bir Fenerbahçe izleyeceğiz yakın zaman tarihte.
1: Ozan Zeybek, son sorum, çok kısa bir sorum daha olacak. %1 ihtimal de

0: Olsa Aykut Kocaman konusunda bir anlaşmazlık yaşanabilir dediniz ki tabii ki bu da olasılıklardan bir tanesi. Sonuçta resmi imza ve resmi açıklama yok, fakat bu %1 olasılık eğer gerçekleşirse yeni yönetimin gidebileceği sizce B planı ya da C planı, bu noktada somut isimler var mıdır masada?
1: %1'lik kısmı ben yabancı teknik adama saklıyorum. Yani Türkiye'de olacağını düşünmüyorum. Yabancı bir teknik adama saklıyorum bunu. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani Beşiktaş'ın yaptığı transfer, sen Beşiktaş kulübünün içini de iyi biliyorsun, sinerjisini de iyi biliyorsun. Furkan, yıllarca Beşiktaş'ı takip etmiştin yani muhabirlik döneminde. Bence çok doğru bir teknik adam seçtiler. Fenerbahçe'nin de burada kesinlikle her şeye uyacak. Tartışması, bak tartışılmaz hiçbir konu yok. Sana göresi, bana göresi dünyada en çok olan sektör herhalde futboldur. Herkesin eline bir kağıt ver, herkes kendine göre bir, milli takımda bunu görüyoruz. O oynamaz, bu oynamaz. Niye bunu çağırdın aday kadroya? Herkesin kafasında kadro kurabilme gibi zaten bir yeteneği var. Dünyada en popüler spor dalının veya izlenen sporun futbol olmasının sebebi de bu. Herkesin yorum yapabildiği, ben daha iyi bilirim diyebildiği bir konu olduğu için kafasına göre herkes bir şey tasarlıyor. Ben şunu diyorum sadece Fenerbahçe yönetimine. Tabii biz geç kalmış olabiliriz. Artık teknik adam yönetimin kafasında hazırdır. Onlar açıklama saatini bekliyor. Ben cuma günü teknik adamın açıklanacağını düşünüyorum. Bilmiyorum. Benim tahminim, gidişat onu gösteriyor. İzlenimim o yönde. Şunu söylüyorum sadece. İki hafta işler ters gittiğinde, bırakın puan kaybetmeyi, oyun bile kötü olduğunda veya son dakikalarda, son dakikaya kadar sıkıntı yaşayan bir Fenerbahçe gördüğümüzde Aykut Kocaman'ın arkasında durabilecek mi Fenerbahçe? Bu önemli. Tartışılmaz kimse yok dedim ya Furkan. Tartışılması en az kişiyi getirebilmek önemli burada. Biz bu saatten sonra ne konuşsak zaten o boşa gidecek. Çünkü benim bildiğim yönetim kafasında teknik adamı belirledi. Tahminim de bildiğim belirledi. Tahminim de cuma günü açıklayacağı yönünde.
0: Çok teşekkür ederiz. Ozan Zeybek bizlerle birlikteydi. Fenerbahçe'nin gündemini değerlendirdik. Bir kez daha teşekkür ediyoruz kendisine ve güzel bir akşam diliyoruz.
1: Teşekkürler. İyi akşamlar.
0: Evet, Fenerbahçe'nin gündemi de bu şekildeydi. Biz Dünya Kupası'ndan haberlerle ana habere devam ediyoruz. A milli futbol takımımızsa FIFA 2026 Dünya Kupası'nda D grubu ikinci hafta maçında oynayacağı Paraguay karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak A milli futbol takımı mücadele öncesi ilk antrenmanını yaptı. Arizona'da bulunan Athletic Grounds'taki idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman koşu çalışmasıyla başladı. Top kapmayla süren idmanın basına kapalı bölümünde ise Paraguay karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi. A milli futbol takımı 17 Haziran'da Türkiye saatiyle 05.15'teki antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
0: Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ise milli takımın Arizona'daki antrenmanı öncesinde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
3: Bizim çocuklara inancımız tam. Yani o yetenekleri var. Maçın istatistiklerine baktığınız zaman daha şu ana kadar turnuvada oynayan bütün maçlarda böyle bir istatistik yok. Olmadı mı olmuyor. Ama bu olmayacak anlamını taşımıyor. Çünkü bu çocuklar yakın tarihe baktığınız zaman da Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan bu çocuklar. Tarihinde ilk sefer Uluslararası A Lig'e çıkaran bu çocuklar. 24 senenin üzerine Dünya Kupası'na yine bizi taşıyan bu çocukları bu teknik adı. Onlara huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Elbette ki çok değerli bulduğumuz yapıcı eleştirileri hem teknik hem taktik hem de bizim de yönetsel olarak da hatalarımızı insanların yapıcı olarak ve bu sürece katkı sağlayacak şekilde ifade etmelerini memnuniyetle karşılıyoruz. Saygı duyuyoruz. Ve böyle devam etmelerini de arzu ediyoruz. Çünkü size dostunuz doğruyu söyler. Düşmanınız söylemez. Hatalarımız devam etsin istiyor. Cenab-ı Allah nasip edecek. Bizim çocuklarımız bu milletin bağrından çıkmış. Bu çocuklar bu milletin ferasetiyle yine ayağa kalkacaktır. analarımızın duaları.

0: ile, çocuklarımızın muhabbetiyle ayağa kalkacaktır. Ama bir parantez açmak istiyorum. Biliyorsunuz siz de bu sıkıntı çekiyorsunuz. Çöl gibi bir yerdeyiz. Çölde standlar var. Akbabalar var. Bunlar yukarıdan, sırtlanlar aşağıdan sürü halinde saldırırlar. Akbabalar da yukarıdan süzerler. İşte kavga edip ayağı kırılan var mı? Zayıf noktada olan biri var mı? İnip de kapayım diyor. Ya üzüldüğüm ve bütün ekibin de aslında motive etme anlamında da çok iyi oldu. Ya bu kadar mı akbaba sırtlan vardı bizim içimizde? Yani daha ilk maçtı bekleyip, böyle bir fırsat bekleyip de saldıran, olmayan şeyleri olmuş gibi gösteren. Ya bunları Türk milletinin havale ediyorum. Ama onların o çabaları beyhude olacak. Bizim analarımızın duası, bu genç çocuklarımızın. İsviçre'den kalkmış anne baba, 5 aylık bebeğiyle beraber gelmiş. Tribünde siz de görmüşsünüzdür. Otele geldiler, biz de gerekli ilgiyi gösterdik. Dün akşam gece 1.30 otelin önünde aile duruyor. Kamp yaptığımız yerin önünde. Teyze çocuklarından beraber gelmiş, eşi de yanında. Ya başkanım diyor, evden diyor, ev yemeği yapayım götüreyim de diyor. Moral yücelir diyor. Evet. Onun için bu milli takım bizim takımımız. 2 maç daha var önümüzde. Yani bunları dediğim gibi, yani akbaba sırtlandık yapmaya gerek yok ya. Şenol Hocama teşekkür ediyorum. Bugün kendisi size de konuştum. Fatih Hoca'yı arama gereği hissetmedim. Neden hissetmediğime gelince, teşekkür ediyorum konuşmasının başlangıcını son paragrafında gelene kadar yaptığı açıklamalardan dolayı. Ama ona imparator lakabını işte bu halk verdi. İmparatora yakışan şekilde de o konuşmayı bitirmesini arzu ederim. Hiç yakıştıramadım kendisini. Üzüldüm de. Çünkü imparatorsa lakabınız, yani orada gizemli şeylerden bahsedip bunları da konuşacağım zaman gelecek. 2 maç daha bekleyelim. Hesap sorarız. Yani kimden hesap soracaksınız? Çocuklardan mı hesap soracaksınız? Teknik adamdan mı soracaksınız? Yönetimden mi soracaksınız? Başkandan mı soracaksınız? Bari bunu da söyleyeyim. Hazırlık yapsın yani o hesap veri. Burası hesap sorma, hesap verme yeri değil. Onun için hiç yakıştıramadım kendisini. Yani elbette ki bu akbabalara, sırtlanlara en güzel cevabı biz veririz ama onlara en güzel cevabı bu kardeşlerimiz sahada vermesi lazım. Onlar da bu konunun bilincinde, elbette ki konuşuyoruz. Yani sonuçta burada diyorum ki, yani teknik taktik olarak da yönetsel olarak bizim de yanlışımız olabilir. Yani bunu eleştiri olarak, olumlu yapıcı eleştiri yapanlara saygı duyuyoruz.
1: Evet, amirli futbol takımının tarih boyunca katıldığı 9 büyük turnuvada başlangıç maçlarında, ilk hafta maçlarında almış olduğu 8 mağlubiyet ise özellikle Avustralya maçından sonra yeniden dikkat çekmeye başladı.
2: Türkiye büyük turnuvalara iyi başlayamıyor. ...1954'ten beri katıldığımız 3 Dünya Kupası, 6 da Avrupa Şampiyonası'nda 8 mağlubiyet yaşarken sadece bir galibiyet aldık. İlk kez 1954 Dünya Kupası'nda yer alan milliler, turnuvaya Batı Almanya karşısında aldığı 4-1'lik yenilgiyle başladı. İkinci karşılaşmasında Güney Kore'yi 7-0 gibi farklı sonuçla mağlup eden Türkiye, grupta Macaristan'la maç yapmadı. Ay Yıldızlı ekip aynı puana sahip olduğu Batı Almanya ile oynadığı playoff maçını 7-2 kaybedip turnuvadan elendi. İlk maçımızı oynadığımız Batı Almanya dünya şampiyonluğuna ulaştı. Türkiye 1954'ün ardından büyük turnuva için 42 yıl bekledi. 1996 Avrupa Şampiyonası'na giden milliler ilk maçında Hırvatistan'a 1-0 kaybetti. Portekiz'e de 1-0 yenilen Türkiye 3-0'lık Danimarka mağlubiyetiyle turnuvayı noktaladı. 2000 Avrupa Şampiyonası'na da katılan Türkiye, İtalya'ya 2-1 yenilerek başladığı turnuvada İsveç'le golsüz berabere kalırken Belçika'yı 2-0 mağlup etti ve gruptan çıktı. Çeyrek finalde Portekiz'e 2-0 yenilen A milli takım turnuvaya veda etti. 2002 Dünya Kupası'na Brezilya'ya 2-1 yenilerek başlayan Türkiye, daha sonra yarı finale kadar yükseldi. Yarı finalde yine 5. şampiyonluğunu alacak Brezilya'ya bu kez 1-0 yenilen milliler turnuvayı 3. tamamladı. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçında Portekiz'e 2-0 kaybeden Türkiye, yarı finale kadar yükseldiği turnuvada Almanya'ya 3-2 yenildi.
3: Tehlikeli gelişiyor atak. Kutlus Berger.
2: ...2016 Avrupa Şampiyonası'na da 1-0'lık Hırvatistan mağlubiyetiyle başladık. Milliler tek galibiyet aldığı turnuvada gruptan çıkamadı. 2020 Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçında İtalya'ya 3-0 yenilen Türkiye puan alamadan elendi. İtalya ise şampiyonluğa ulaştı. Açılışlarda tek galibiyetimizi Euro 2024'te Gürcistan'ı 3-1 yenerek elde ettik. Gruptan çıkmayı başaran Türkiye çeyrek finale kadar yükseldi. Ancak Hollanda'ya 2-1 yenilerek elendi. Türkiye'nin büyük turnuvaların ilk maçında mağlup olduğu 8 ülkenin 3'ü şampiyonluğa ulaşırken biri de final oynama başarısı gösterdi.
1: İspanya karşısında almış olduğu beraberlikle turnuvanın şu ana kadarki en büyük sürprizlerinden birisine imza atan Yeşilburun Adaları'nda kaleci Vozinha maçın ardından sosyal medyada özellikle büyük bir ilgi gördü. Turnuva öncesinde sosyal medya hesabında sadece 50 bin takipçisi olan Vozinha maçın ardındansa tam 6 milyon takipçiye ulaştı.
2: İspanya karşısında kalesinde devleşen Yeşilburun Adaları kalecisi Vozinha bir anda dünyanın en popüler isimlerinden biri oldu. Turnuvanın favorilerinden İspanya ile golsüz berabere kalan Yeşilburun Adaları'nda 40 yaşındaki kaleci Vozinha tam 7 kurtarışa imza attı. Maçın oyuncusu seçilen tecrübeli kaleci röportaj verdiği sırada Instagram hesabındaki takipçi sayısını görünce şoke oldu. Vozinha'nın İspanya maçından önce 50 bin olan takipçi sayısı 7 milyonu geçti. Mücadelenin ardından gözyaşlarına hakim olamayan Vozinha, annesinin vize problemlerinden dolayı Amerika'ya gelemediğini söyledi. Tecrübeli kaleci verdiği röportajda, vize için ödememiz gereken para yüzünden zamanında işlemleri tamamlayamadık. Onun burada olmasını isterdim. Büyük annem ve büyük babamla büyüdüm ve ne yazık ki onlar burada değillerdi. Birkaç yıl önce vefat ettiler ifadelerini kullandı.
1: FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağı dahi çok merak konusu olan İran dün gruptaki ilk maçında Yeni Zelanda ile G grubunda 2-2 berabere kalarak turnuvaya başlamıştı. Maçın ardındansa İran milli takım teknik direktörü Amir Galinui ile yıldız oyuncu Mehdi Taremi açıklamalarda bulundu.
2: Meksika'da kamp yapan İran, Yeni Zelanda maçını Birleşik Devletler'in Los Angeles kentinde oynadı. 2-2 biten G grubu karşılaşmasının ardından İran teknik direktörü Amir Galenoi ve kaptan Mehdi Taremi şartların zorluğunu anlattı.
4: Zulümterin tim tarihi advar muhtarife cami cahani başı.
5: Sanırım Dünya Kupası'nda en çok baskı altında olan takımız. Federasyon başkanı burada değil, medyamız da burada değil. Gelişlerimizi geciktirmeleri, toparlanmamıza fırsat vermeden erken dönmemizi istemeleri durumu daha da zorlaştırıyor. Daha fazla engelle karşı karşıya bırakıyorlar. Ama biz bunun elimizden gelenin en iyisini yapmamızı engellemesine izin vermeyeceğiz.
6: Biliyorsunuz aslında her şey bizim için bir felaket gibi. Doğru olan bu değil ama bahaneleri takip etmiyoruz. Sadece ileriye bakıyoruz. Sonraki iki maç için umudumuz var ve halkımız için elimizden gelenin en iyisini yapacağız, taraftarlarımızı sevindireceğiz. Los Angeles'a yolculuk normalde çok kısa sürmesine rağmen toplamda 5 saatlik seyahat ve güvenlik kontrollerine katlandık.
2: İran'ın grup aşamasındaki kalan iki maçı pazar günü Inglewood'da Belçika'ya, gelecek haftaysa Seattle'da Mısır'a karşı oynanacak.
1: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar toplamda 16 karşılaşma geride kaldı. Bu 16 karşılaşmanın 10'unda ise Avrupa ülkeleri sahne aldı. Fakat bu turnuvaya şu ana kadar özellikle Avrupa ülkelerinin almış olduğu kötü sonuçlar bir anlamda damga vurdu. Şimdi Barko ekranımızda ise şu ana kadar Avrupa ülkelerinin oynamış olduğu 10 karşılaşmanın sonuçlarına bir bakacağız. Göründüğü üzere yeşil ve buradaki maçlar kazandığı maçlar Avrupa ülkelerinin ve sadece 3 maçı kazanabildi Avrupa ülkeleri. Toplamda oynanan 10 karşılaşmada milli takımımız grupta Avustralya'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya başlamıştı. A grubunda ise Çekya, Güney Kore mücadelesinde yine bir Avrupa ülkesi olan Çekya bu kez Güney Kore'ye mağlup oldu. 2-1'lik skorla kazanan Güney Kore olmuştu. Bosna Hersek ise B grubunda Kanada ile oynadığı karşılaşmadan 1-1'lik sonuçla ayrıldı. İsviçre uzun bir süre önde götürdüğü karşılaşmanın duraklama dakikalarında kalesinde gördüğü golle Katar'a 2 puan kaybetti. Bu karşılaşmada yine 1-1 sona ermişti. Hollanda-Japonya maçı şu ana kadar belki de turnuvanın en keyifli maçlarından birisiydi. Bu mücadelede 2-2 sona erdi. Hollanda kaçtı. Tam anlamıyla ise Japonya yakalamayı başardı rakibini ve yine kazanan çıkmadı bu maçtan da. İspanya-Yeşil Burun Adaları maçı şu ana kadar turnuvanın belki de en büyük sürprizlerinden birisi. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor Yeşil Burun Adaları ve İspanya gibi belki de bu turnuvanın en büyük favorilerinden birisi olan İspanya karşısında bir puanı almayı başardı Yeşil Burun Adaları ve bu maçta da Avrupa ülkesi galip gelememiş oldu. Belçika-Mısır maçı yine 1-1 tamamlandı. Mısır öne geçmişti. Belçika bu karşılaşmada sonradan bulduğu golle bir puanı almayı başardı. Peki hangi ülkeler kazandı? Onlara da göz atalım. İskoçya aslında nispeten daha kolay geçmesi beklenen bir karşılaşmaydı. Haiti maçı 1-0'lık skorla zorlansa da İskoçya kazanmayı başarmıştı. Almanya ise Curaçao karşısında 7-1'lik skorla flaş bir galibiyet alarak bu turnuvaya başlangıç yaptı. Çok ağır bir favoriydi tabii ki bu maçta Almanya ve bunu da sonuca yansıtmayı başardı. Nagelsmann ve öğrencileri Almanya gibi tıpkı İsveç'te 5-1'lik skorla Tunus'u mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başlayan bir diğer Avrupa ülkesi oldu. Şu ana kadar Avrupa ülkeleri toplamda 10 maç oynadılar. 2 mağlubiyet, 5 beraberlik ve 3 galibiyet aldılar. Özellikle yoğun fikstürden sebep olacak ki Avrupa ülkelerinin, Avrupalı oyuncuların bu turnuvada zorlandıkları fikri hakim. İlerleyen günlerde, ilerleyen grup maçlarında bakalım Avrupa ülkeleri nasıl sonuçlar alacaklar. Peki devam edelim. Şimdi İsveç'in burada Tunus karşısında almış olduğu 5-1'lik galibiyeti gördük ki bu galibiyet sonrasında da Tunus teknik direktörü Sabri Lachoumi görevden alınmıştı ve Lachoumi'nin yerine ise Tunus'ta göreve Hervé Renard ismi getirildi.
6: Tunus milli takımının yeni teknik direktörü belli oldu. F grubundaki ilk maçta İsveç karşısında alınan 5-1'lik mağlubiyetin ardından Sabri Lamucci'nin görevine son veren federasyon, turnuva sonuna kadar 57 yaşındaki Fransız teknik adam Hervé Renard ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Dünya Kupası'na 6 kez katılan ancak grup aşamasını geçemeyen Tunus, 21 Haziran'da Japonya ve 26 Haziran'da Hollanda ile karşılaşacak. Zambiya ve Fil Dişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu yaşayan Rona, Dünya Kupası'nda ise Fas ve Suudi Arabistan'ı çalıştırmıştı. Lamucci ise turnuva tarihinde bir maç sonra görevine son verilen ilk teknik adam olmuştu.
1: ...2026 Dünya Kupası grubunda ise heyecan bugün başlayacak. Turnuvanın son finalistlerinden Fransa gruptaki ilk maçında Senegal'le saat 22'de karşı karşıya gelecek.
2: 2026 Dünya Kupası I grubunda maçlar Amerika Birleşik Devletleri'nin New York, Boston, Philadelphia ve Kanada'nın Toronto şehirlerinde oynanacak. Grupta ilk randevu 16 Haziran'da Fransa ile Senegal arasında. 2018 şampiyonu ve 2022 Dünya Kupası'nın finalisti Fransa yine turnuvanın en ciddi favorilerinden biri konumunda. Katar'daki turnuvada 8 golle altın ayakkabıyı kazanan Kylian Mbappe, Fransızların en güvendiği isimlerden biri olsa da bu kez yıldız oyuncuya eşlik edebilecek çok fazla oyuncu var. Osman Dembele, Michael Olise ve Ryan Cherki gibi Avrupa'nın en formda yıldızları Didier Deschamps'tan görev bekliyor. Fenerbahçe forması giyen N'Golo Kante de Fransa milli takımıyla ikinci kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek. 35 yaşındaki futbolcu ülkesinin formasıyla belki de son kez büyük bir turnuvada sahne alacak. Elemelerde oynadığı 8 maçı da kazanarak muhteşem bir performans sergileyen Norveç, 28 yıllık Dünya Kupası hasretine son verdi. İtalya'yı saf dışı bırakan Norveç son olarak 1998

0: Dünya Kupası'nda mücadele etmişti. Stoll Solbakken'in ekibi forvet hattında Sørloth Haaland ikilisinin varlığı ve orta sahada Arsenal kaptanı Martin Ødegaard'ın liderliğiyle rakiplerine zor anlar yaşatabilir. Sezonun flaş takımı Bodø Glimt'ten Bjorkan, Patrick Berg ve Petter Høge de Norveç'in başarısı için ter dökecek. Senegal 3. kez Dünya Kupası'nda sahne alacak. En büyük başarısını 2002 Dünya Kupası'nda çeyrek final oynayarak yaşayan Senegal milli takımı Brezilya'daki turnuvada Türkiye'ye eğlenmişti. Pap Chau'nun çalıştırdığı Senegal'de Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen önemli yıldızlar var. Ağırlıklı olarak Premier Lig'de oynayan isimlerin sergileyeceği performans milli takımları adına belirleyici olabilir. 34 yaşındaki tecrübeli yıldız Sadio Mane, Senegal milli takımına liderlik eden isim konumunda. Süper Lig'de Galatasaray forması giyen İsmail Jakobs ve Samsunspor'da oynayan Şerif Endiaye'de Pap Chau'dan görev bekleyecek. Irak milli takımı 40 yıllık hasrete son vererek ikinci kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Irak son olarak 1986'daki turnuvada mücadele etmiş ve gruptan çıkamamıştı. Jesus Garcia'nın çalıştırdığı Irak milli takımı Fransa, Senegal ve Norveç'in yer aldığı I grubunda sürpriz kovalayacak.
1: Basketboldan gelişmelerle devam ediyoruz. Beşiktaş Gain'le Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi 3. maçında yarın saat 20'de karşı karşıya gelecekler.
2: Pota'da final serisi heyecanı Sinan Erdem spor salonuna taşınıyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff final serisi 3. maçında Beşiktaş Gain, Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Saat 20'de başlayacak müsabakayı Mehmet Serdar Ünal, Mehmet Şahin ve Ali Şakacı hakem üçlüsü yönetecek. Final serisinin ilk maçında Beşiktaş, ezeli rakibini deplasmanda 88-80 mağlup etti. İkinci maçını taraftarı önünde 93-68'lik skorla kazanan Sarı Lacivertli takım, seride durumu 1-1'e getirdi. Basketbol Süper Ligi Playoff final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayacak. Fenerbahçe Beko üst üste 3, toplamdaysa 13. şampiyonluğunu elde etmeye çalışıyor. Beşiktaş ise ezeli rakibini yenerek 14 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek için mücadele ediyor. İki takım arasındaki son 4 finalin galibi Fenerbahçe Beko oldu.
1: Panathinaikos'taki görevinden ayrılan Ergin Ataman'sa verdikleri destekten dolayı taraftarlara teşekkür etti.
0: 2023 yılından beri çalıştırdığı Panathinaikos'la yollarını ayıran Ergin Ataman teşekkür mesajı paylaştı. Verdikleri destekten dolayı Yunan halkına teşekkür eden Ataman, Yunanistan'da geçirdiğim 3 yıl boyunca sadece Panathinaikos taraftarlarına değil, aynı zamanda ülkenin dört bir yanındaki dost canlısı ve kardeş Yunan halkına da bana gösterdikleri sevgi ve destek için içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Kelimelerle ifade edilemeyecek sayısız harika anı ve duyguyla ayrılıyorum. Elde ettiğimiz başarılar ve kupalardan daha büyük gururum, Türk ve Yunan halkları arasındaki dostluğa katkıda bulunma fırsatı olmuştur. Hepinize teşekkürler ve hoşça kalın ifadelerini kullandı. Panathinaikos'ta 2023 yılında baş antrenörlüğe getirilen Ergin Ataman, 3 sezonda birer kez Avrupa Ligi ve Yunanistan Süper Ligi ile 2 defa Yunanistan Kupası zaferi yaşadı.
1: Sırada voleyboldan gelişmeler var. A Milli Kadın Voleybol takımı ise Milletler Ligi Ankara etabı ilk maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek.
0: A Milli Kadın Voleybol takımının Milletler Ligi'ndeki ikinci etap mücadelesi başlıyor. İkinci etap karşılaşmalarını Ankara Spor Salonu'nda oynayacak Ay Yıldızlı ekip Belçika ile saat 19.30'da karşılaşacak. Türkiye Belçika'ya karşı oynadığı son 5 resmi maçı da kazandı. A milli takım 2022'de oynanan Milletler Ligi'nde Belçika'yı 3-1 yenmişti. Ay Yıldızlı ekip rakibine karşı son yenilgisini 2019 yılındaki VNL maçında 3-1'lik skorla almıştı. Milliler ikinci etapta ayrıca Fransa, Almanya ve Çin'le mücadele edecek. İlk etapta ABD'ye 3-1'lik skorla mağlup olan milliler, son iki olimpiyatın yanı sıra 2022 ve 2024'te Milletler Ligi şampiyonu olan Fransa ile yaptığı ikinci karşılaşmayı 3-0 kazandı. A milli takım organizasyondaki 3. maçında İtalya'ya 3-0 yenilirken, ilk etaptaki son maçındaysa ev sahibi Kanada'yı 3-2'lik skorla mağlup etti.
1: Bu haberle birlikte ana haberi noktalıyoruz değerli izleyenler. Mutlu akşamlar, hoşçakalın.

0: olunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
3: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: şanslarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol!
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
9: Bir reklam.
10: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
9: Bir reklam.
3: Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
11: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
12: Jilet, erkek için en iyisi.
11: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
13: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
14: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
15: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Aspo Radyo. İfinans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
0: İfinans günün tasarruf ipucunu sundu. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: 1975 yılında futbolda Türkiye Kupası'nı finalde Trabzonspor'u mağlup eden Beşiktaş kazandı. 10. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da finalde Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe müzesine götürdü. Maçın ardından kupayı havaya kaldıran kaptan Ziya Şengül'ün de bu son maçı oldu. Efsane kaptan bu resmi maçla birlikte kariyerine nokta koydu. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club Enerjisi ile kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
5: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş. Jilet, erkek için en iyisi. 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
6: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250.000 TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
7: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
2: Ne istersen Neon1.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
6: Reklam.
7: A-Spor Radyo. Sporun radyosu A-Spor Radyo.

A Spor Radyo. Sporun Radyosu. Sporun Radyosu A Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz efendim. Geçmişten bugüne futbol sohbetimiz devam ediyor Kemal Belgen'le birlikte. Kemal abi hoş geldin. Sağlık saat iyi mi?
1: Allah şükür ayaktayız.
0: Ne güzel işte. En güzeli o demek ki. Aynı dileği sizin için de taşıyoruz. Sağlık olsun her şeyden önce diyelim. Hepinizin malumu bu programda geçmişten bugüne bilenlerin keyifle hatırlayacağı, bilmeyenlerin öğrenmekten keyif alacağı konuları gündeme getiriyoruz. Bugün de yaklaşık 45-50 dakika boyunca eminiz çok keyif alacağınız, çok güzel futbol hikayeleri dinleyeceksiniz. Sizin için yine güzel bir program hazırladık. Şimdi değerli izleyenler, 1980'li yıllara götüreceğiz sizleri. İki sezon var, 1984-85 ve 85-86. Neden bu sezonlara bakacağız? Çünkü bu sezonlar şampiyonun averajda belli olduğu sezonlar. Hadi bakalım başlayalım. Evet, unutulmaz anlar başlığı altında şampiyonun averajla belli olduğu iki sezona, 84-85 ve 85-86 sezonlarına gideceğiz. İkisinin de bir ortak kahraman. İlk yılda Fenerbahçe Beşiktaş, ikinci yılda Beşiktaş Galatasaray çekişmesi yaşanıyor. Değerli izleyenler, yıl sezon 1984-85 sezonu, Todor Veselinovic yönetimindeki Fenerbahçe var ve Branko Stankovic yönetimindeki Beşiktaş var. Galatasaray ligin ilk bölümünde şampiyonluk yarışından kopuyor. Bu iki takım kafa kafaya şampiyonluk yarışındalar ve ikinci yarıya Malatya galibiyetiyle başlıyor Fenerbahçe. Sonra Sakarya yenilgisi, Galatasaray beraberliği. Fenerbahçe 23. haftada Beşiktaş'ın 4 puan gerisine düşüyor. Ama sonraki haftalarda yine denge sağlanıyor. Sezonun finali 20 Mayıs 1985 İnönü'de Beşiktaş-Fenerbahçe maçı efendim. Ben pası Kemal abiye atayım.
1: 2-2 değil mi?
0: Evet.
1: 2-2. O maçın bana göre...
0: Kadrolarda bu arada ekrana geliyor. Vay vay vay vay. Evet,
1: Ulvi Sami. Oy gitti hemen. Aynı maçın kadroları.
0: O maç mı arkadaşlar bu?
1: Evet, Yusuf Hakem.
0: Evet.
1: Selçuk
0: Kaptan. Hakem de Yusuf Namoğlu.
1: Evet, tabii. O maçın kaptanı. Fikret de var. Vay vay.
0: Samet, Kadir, Metin.
1: Kovačević, Rıza.
0: Evet.
1: Efendim.
0: İyi kadro.
1: Necdet,
0: değil mi?
1: Tabii, Necdet kaptan. Zafer, kaleci. Metin, Kadir. Ondan sonra Ulvi. İşte.
0: Yani, güzel kadroymuş.
1: İyi bir Beşiktaş.
0: Fenerbahçe'nin kadrosu var mı o sezonun? O maçta evet işte bu da Fenerbahçe.
1: Bu ama şey total kadro.
0: Total kadro evet.
1: Veselli, rahmetli Hüsnü Çil.
0: Ya.
1: Osman.
0: Vay vay vay vay.
1: Büyük Fikret değil mi o? Evet, Büyük Fikret tabii. Rahmetli Altan Ayanoğlu. Yöneticiler. Futbolcuları saymıyorum. Onları zaten çok kişi bilir.
0: Biliyor.
1: Yusuf evet. Duru. Bizim Duru Turizmi sahibi.
0: Yani şimdi hoca
1: Ahmet
0: olan,
1: abi Erol sonra birazdan.
0: O sezon İlyas Tüfekçi bakın en önde evet. Sağdan 3. ilk futbolcu. O sezonun gol kralı. 14 golle değerli izleyenler. Evet. Selçuk Yula da rahmetli.
1: Erol rahmetli.
0: En üstte.
1: Çok Eşref abi galiba.
0: Soldan 4. Yaşar'dan sayarsak Hasan Selçuk. Abdülkerim Selçuk.
1: Evet, Şenol.
0: Selçuk Yula da 10 gol atmıştı. Onun da yanında da büyük Şenol var. O görüntü, maçın görüntüsü de gelsin. O 2-2'lik maça gidelim Kemal evet. Abi. İşte o karşılaşmadan görüntüler. Hatırlıyor musun maçı?
1: Hatırlamaz mıyım? Stat'tayız ya.
0: Değil mi?
1: Şimdi bu maçın bence iki tane önemli noktası var. Maç 2-2 bitti. Sonra Fenerbahçe averajla şampiyon oldu. Sanıyorum evet. Ordu'da 2-0 mı ne kazanmış. Hı-hı. Ben o maça da gittim. Ordu'dayım yani o maçta. Büyük Fikret'in başkanlığında oluyor bu. Sevgili Ender. Fenerbahçe'nin efsane eski futbolcularından Fikret Arıcan. Rahmetli Fikret abinin başkanlığında Fenerbahçe şampiyon oluyor. Nasıl şampiyon oluyor biliyor musun? Bak. Şu maçı boş ver. Bak. şu biraz evvelki Fenerbahçe fotoğrafını, bu şeyin, Müjdat'ın attığı gol, Adem'in hatalı yediği gol.
0: Evet.
1: Şu toplu Fener fotoğrafını getirir misiniz?
0: Evet.
1: Bakın. Hüsnü Çil şurada gözlüklü, renkli gözlüklü, yedek kalecinin, evet, altında. Rahmetli oldu. Hemen yanında eski santraf Osman, halasa. Onun yanında da sakallı Yusuf Duru, Duru Turizmi sahibi. Hı hı. Şimdi hani paradan puldan bahsediyorlar ya.
0: Evet.
1: Sıkıntılardan mıkıntılardan. Evet. Yusuf Duru, Duru Turizm Fenerbahçe seyahatlerini para almadan ileride alırsın abiden gitti. Hüsnü Çil o zaman çok önemli bir, hala var olan bir yabancı firmanın genel müdürüydü. Rahmetli olduğu için rahat rahat söylüyorum. Kasadan para alıp oyuncuların maaşlarını, transfer paralarını verir. Sonra da kulüpten ne zaman alırsa parayı taksit taksit kasasına koyardı.
0: Yeah.
1: Başkan Büyük Fikret, bakın. Hüsnü Çil'in solunda Eşref Aydın, onun yanında Büyük Fikret. Eski ünlü futbolcu. Moda Ağabey sokakta oturur. Bak, o apartmanın çok önemli bir özelliği var. Onu fotoğrafını çektirteceğim sana sonra. Burada
0: tamam,
1: onu yapacağız.
0: Anlatalım.
1: Rahmetli Büyük Fikret oradan yürüyerek Bahariye Caddesi'nden Kuşdili otobüs durağına iner. Piyade, yaya.
0: Evet.
1: Oradan Fenerbahçe otobüsüne biner. Son durakta iner. Oradan yürüyerek kulübe gelirdi. Başkan. Aynen yine devam. Oradan otobüse biner. Altı yolda iner. Yürüyerek Bahariye, evet, Bahariye Caddesi'nden Ağabey Sokak'taki evine gelirdi. Bugün böyle atıp tutuyorsunuz. Bu şartlarda Fenerbahçe şampiyon oldu. Şu kadro Veysel işte. Veselinoviç. Onun için... Yani öyle kulüp falan filan yönetecek iftarla böyle dolaşıyorsunuz ya, göğsünüz kabararak yollarda, hiç öyle tıraşa gerek yok, ben yemem. Şimdi bu maçın en önemli iki yeri bana göre,
0: evet,
1: bizzat seyrettiğim için, evet, söylüyorum. Bir tanesi Şeker Begoviç'in, biraz evvel Beşiktaş forvetinde en sağ başta oturandı galiba, yanlış, aha, hatırlamıyorsam eğer. O maç 2-2 iken, 2 yok, 2-1 ken galiba Beşiktaş mı galip? İyi hatırlamıyorum. Gasane Kalesi'ne, Beşiktaş'ın eski, yani tabirle bugünkü İnönü Stadı işte, neyse arena mıdır nedir, ne innesidir. Yani
0: Deniz 55. dakikada Necdet'in golü

0: bana göre bu maçın en önemli yerlerinin...
1: Burada da Yaşar ne hata yapıyor ya. Yani.
0: Hata yaptı evet. Yeri, bak bütün foto muhabirleri sahada gördük.
1: Tabii. Herkes koşuyor bakın. Foto muhabirleri futbolcunun arkasından koşuyor saha içine.
0: Neyse. Bu da Necdet'in golü galiba.
1: Bu da son söz, son 90 dakika. İşte evet, son maçında İstanbul'da evet. Antalya'da Fenerbahçe rakibini yendiği takdirde şampiyon tabii. olacak. 48 puanda. Beşiktaş son maçında Ankara'da Ankara gücüyle oynuyor. O da 48 puanda. Ama Fenerbahçe'nin averajı artı 38, Beşiktaş'ın 28.
0: Tabii. Şimdi bu...
1: Tarihte 26 Mayıs 1985. Söyle Acayet Ordu Sporu... onu niye öyle yazmış? Ordu Sporu Şenol ve İlyas'ın golleriyle yenerek... He, sondan bir hafta önce Ordu Sporu yenmiş.
0: Evet.
1: 2-0 yenmiş Şenol ve İlyas'la.
0: Evet.
1: Ve iş son haftaya kalmış. 48'er puanla.
0: Şimdi bu Şeker Begoviç'in kaçırdığı pozisyon bana göre bu maçın en çarpıcı bölümüydü. 2. Bak burayı iyi dinleyin. Bu maçta maçın hakemi kural hatası yaptı.
1: Deminki maçta mı?
0: Evet.
1: Allah Allah. Yusuf Namoğlu.
0: Öyle mi?
1: Ne hakem başkanı ya?
0: Deniz Kalesi'ne Beşiktaş korner atıyor. Deniz Kalesi var ya şimdi İnönü'de.
1: Evet.
0: Numaralının önünden atıyor. Necdet kornere attı.
1: 3 yıldız vermiş bak o zaman.
0: Verirler. Necdet kornere attı. Top Necdet'e yakın direkten.
1: Bu gelmesin şimdi bunun bu sonra
0: değil,
1: vereceğiz.
0: Değil, sonra. Necdet'in attığı korner o yakın direkten geri döndü. Tekrar Necdet aldı topu ortaladı. Maç oynanıyor. Dua etsin ki maçın hakemi Beşiktaş'tan biri o ikinci topu kafayla ayakla mayakla Fener Kalesi'ne atıp golü tabelaya yazdırmadı. Çünkü korner attığınız zaman top kimseye temas etmeden direğe vurup geri geldiği zaman oynayamazsınız. Tıpkı penaltıda olduğu gibi. Ve maçın hakemi hiç, iki kişi fark etti bunu. Koca basın tribünü ve şeref tribününde. Bir tanesi nacizane bendeniz, öbürü de Başkan Büyük Fikret. Önde şeref tribününde ayağı fırladı. Kural hatası olur mu öyle şey diye.
1: Hakem hatası denir ona.
0: Ama gol
1: i̇şte ona çeviriyorlar.
0: Ha, ama gol olsa gol veriliyor çünkü maç oynandığına göre.
1: Necdet attı, direkten döndü, tekrar Necdet'e geldi.
0: Tekrar korner atan adam ve maç oynanıyor. Gol olsa gol verilecek. Soran olacak. Fenerbahçe itiraz edecek. Mesela yenildi, şampiyonluğu kaybetti diyelim. Diyecek ki burada kural hatasından gol yedik. Takdir hatası falan değil mi? Bu maçın en çarpıcı iki yeridir. Bu Şeker Begoviç'in kaçırdığı gol. Evet. Bir de bu Necdet'in attığı gol.
1: Burada Stankovic'in hakem hata, oyuncu değişikliklerinde hata yaptığı yönünde çok eleştiriler gelmiş o zaman. Bilemiyorum artık ne derece doğrudur ama
0: şimdi
1: bir önceki gazete küpürünü verirsek oyuncu değişikliklerini de görelim.
0: Şimdi
1: yok
0: ne yapmış?
1: Bir önceki gazete küpürü gelsin. 2-2'lik. Fenerbahçe sevindi, Beşiktaş üzüldü gazete küpürü.
0: Şu.
1: Bakın orada oyuncu değişiklikleri Beşiktaş.
0: Hüsamettin'i çıkarmış,
1: Zafer
0: Ali'yi
1: Gökhan
0: almış.
1: Ve Bora girmiş abi.
0: Şimdi bak Hüsamettin'i çıkarmış, yerine Ali'yi almış. Bizim Ali Gültiken'i.
1: Yok.
0: Burada öyle yazıyor.
1: O şey nerede bakayım?
0: Burada abi işte.
1: Ama şurada Beşiktaş'ın Adem Kale'de.
0: Tamam.
1: Rıza.
0: Tamam işte Hüsamettin'i çıkartıyor, Ali'yi alıyor yerine. Bak sağ bek çıkartıp santrfor Ali'yi alıyor. Ama
1: evet.
0: Ali o zamanlar Beşiktaş'ta sağ bekte oynadı. Bunu bilmez çok kişi. Santrfor golcü Ali.
1: Adem de yalnız bayağı hata yapmış.
0: Adem çok hatalı. Ondan sonra ne yapmış? Samet'i yok tövbe. Ziya'yı çıkarmış. Haluk'u almış. Orta sahaya. Öyle değil mi? Başka da bir şey yapmamış galiba. Metin oynuyor, Necdet oynuyor. Kovačević zaten forvet Necdet, Kovačević, Şeker Begoviç.
1: Ziya'nın yerine Haluk, evet. Başka Hüsamettin'in yerine Ali.
0: İşte o
1: başka da yok.
0: Ha, o eleştirildi. Ziya ile Hüsamettin'i çıkartışı oyundan evet. eleştirilmişti ama
1: özellikle Ziya'yı çıkarması çok eleştirilmişti.
0: Evet, şimdi burada önemli bir şey daha.
1: Neden bunu söylüyorum biliyor musun? Bir sene sonra çünkü demişler ki bütün Beşiktaş yöneticilerinin önemli.

0: önemli bir kısmı o dönemin. Bir sene sonra 85-86 sezonu, ya bu adam gelmeyelim buna arkadaşlar. Ya bu adam Stanković bize şampiyonluğu kaybettiren bir hata yaptı. Dolayısıyla biz devam etmesek mi? Bir iki kişi de Süleyman Seba demiş ki ya çok disiplinli bir hoca ve tam bize göre bir hoca, disiplinli bir adam. İsteyerek şampiyonluk kaybedilmez. Bir şansı daha hak ediyor diyor. Ve Stanković Beşiktaş'ın başında kalıyor. 85-86'da. 85-86'da Galatasaray'ın başına
1: oraya
0: Yük gelme. Derval geliyor.
1: Oraya gelme.
0: Tamam.
1: Burada bir önemli anı var.
0: Tamam.
1: Stanković'in ilk senesi Beşiktaş'ta.
0: Tamam.
1: Güneş gazetesi piyasaya çıkmıştı. Ben de tercümandan bir 3-3,5 aylığına Güneş'e geçmiştim. Rahmetli Necim abinin çağrısı üzerine. Ama yani sorumluluğum yok. Köşe yazısı yazıyorum. Serbest çalışıyorum. Bir gün dedim ki Necim abi, ben dedim şu gideyim Stankoviç'te bir röportaj yapayım. Yan Şerefsiz adında o zaman. Beşiktaş idman yapayım.
0: Tamam.
1: Ah dedi, harika olur. Giden tabii, niye gitmeyeyim dedim. Kalktım gittim. Hatta bizim Gürcan Bilgiç var ya.
0: Evet.
1: Daha yeni başlamış. Onlar da
0: daha haptı diyorsun.
1: He, Beşiktaş'ın antrenmanını takip ediyorlar. Stanković de onlara bir takım açıklamalar yaptı falan. Sonra dedi ki müsaade ederseniz dedi, Kemal Bey'le dedi bir görüşmem olacak benim dedi. Ve soyunma odasına girdik. Yardımcısı kim?
0: Stankoviç'in.
1: Evet. Ercan Taner'in babası Ziya Taner.
0: He, rahmetli. Allah rahmet eylesin. He.
1: O tercümanlık yapıyor zaten. Şuradan buradan derken bana dedi ki, Fenerbahçe'den tanıyorum ben tabii daha Stankoviç'i. Ya dedi, sana bir şey söyleyeceğim dedi. Bunu dedi yazar mısın? Dedim ki ben buraya her şeyi yazmak için geldim ama yani çok gizli kalması gereken bir şey varsa söylersen yazmam. Yok yok dedi. Bunu dedi yaz dedi. Beşiktaş'ın içine truvatı soktular dedi.
0: Evet.
1: Güneş gazetesini bulsanız arşivden bilsem getirirdim. Manşettir 9 sütun. Beşiktaş'ın içine truvatı soktular diye.
0: Sanki biz onu bir yerde verdik bir kere o gazeteyi diye hatırlıyorum yani. Geçmiş programlarda.
1: Ve detaylarını anlattı tabii. Yani bizi dedi dışarıda rakipler zorluyor, onlarla mücadele ediyoruz filan falan. Ama içeriden bizi dedi yıkmaya çalışan bazı kişiler var. Ben onun anladım. İçin bu truva atını sana dedi özellikle dedi söyledim.
0: Vay.
1: Yazasın diye dedi ve ben de yazdım Güneş Gazetesi'nde. Beşiktaş'ın içine truva atı soktular.
0: Yönetime falan
1: yani artık kimlere dediyse. Içinde. Çok isim vermedi şimdi yukarıda, Allah var, yalan söylemeyelim ama... Dedim ki hoca ne diyorsun sen ya? Dedim evet dedi, maalesef böyle böyle. Ben dedi dışarıdaki rakiplerle mücadele ediyorum. Doğal dedi. Edecekler tabii, teslim evet. Edecek. Ama içerideki mücadele dışarıdakinden çok zor dedi.
0: Anladım.
1: Ve bu çok önemli bir anıdır.
0: Belki biraz da o yüzden Stanković'in gitmesi yönünde görüş bildiren yöneticiler fazlaydı.
1: Olabilir.
0: Ama Süleyman Seba diyor ki hayır, Stanković disiplinli hocadır. Biz geçen sene averajla kaybettik. Bu sene şampiyon oluruz. Rahmetli Süleyman Seba böyle diyor. Süleyman Seba deyince de akan sular duruyor. Tabii ve Stankoviç'le devam ediliyor. İşte geldik şimdi 85-86 sezonu.
1: Bir sene sonrası.
0: Bir sene sonra. Yani şampiyon 84-85'te averajla Fenerbahçe oluyor.
1: O averaja da değinelim, unutturma ne olur.
0: Tamam. 85-86'da bu kez Galatasaray'la Beşiktaş çekişiyor değerli izleyenler. Galatasaray'ın başında Yup Derval var. Kafa kafaya giderken Derval bir gün diyor ki ya diyor bu Beşiktaş ile ilgili teşvik söylentileri var. Çok fazla teşvik söylentileri geliyor kulağımıza. Aman ha dikkat. Hemen üzerine böyle deyince Beşiktaş'ın yöneticilerden Metin Keçeli diyor ki Derval şike konusunda ünlüdür. Var o gazete küpürü ve Metin Keçeli'nin o günkü ifadesi. Derval'in başında bulunduğu Federal Almanya'nın İspanya'daki Dünya Kupası'nda Avusturya ile oynadığı maçı kimse unutmadı diyor. İşte bakın.
1: Harika.
0: Ve karşılıklı söz düellosu. O zaman da diyoruz ya biz çok değişmiyoruz yani. Aynıyız. 3 aşağı 5 yukarı, aradan 30 yıl geçmiş ama. Derval tabi şunu da teslim edelim. Türk futbolu için çok önemli bir teknik adamdır. Ve Galatasaray'ın o sonraki yıllardaki şampiyonluklarında olduğu kadar Türk futbolunun gelişiminde de gerçekten bence nacizane benim düşüncem çok önemli payı olduğudur. Ama böyle bir tartışma yaşıyorlar. Şimdi Derval'in de ilk yılı.
1: Tabii ve o maç, ben o maçı sevdim.

0: Ettim Almanya-Avusturya maçını. İspanya'daydım.
1: Dünya sözünü Kupası'da. Edilen şu hani.
0: Evet. Şimdi o öyle bir maç ki Ender. Şike yapmaya, karşılıklı para teklif etmeye, karşılıklı teşvik primi vermeye, başkaları tarafından o maça müdahale etme imkanı hiç yok. Evet. Neden? Bir tek sonuç var. İkisinin de gruptan çıkması için. Avusturya 1, Almanya 0. Veyahut dur. Almanya 1, Avusturya 0. Pardon. Almanya 1, Avusturya 0. Bunun dışında hiçbir sonuç ikisini de çıkarmıyor gruptan. Birinden biri gidecek. 17, 18, 19 o dakikalarda yanlış hatırlamıyorsam 82 kaç sene geçmiş abi? 35 çok. Sene geçmiş. Hurubeş bir gol attı. Alman Hurubeş.
1: Ne kafayla gol atardı o?
0: Evet. Almanya 1-0 öne geçti. Maçın geri kalan tarafı Santra yuvarlanda geçti. Bu taraf gitse ikinciyi yese elenecek. Bu taraf iddialı ikiyi atmaya kalksa burası bir tane atarsa o gidecek. Bir tek sonuç sevgili
1: Ender.
0: Almanya 1, Avusturya 0 biterse ikisi birden gruptan çıkıyor. Maç öyle bitti. Yanlış hatırlamıyorsam Cezayir'in Futbol Federasyonu Başkanı milli kıyafetiyle sahaya daldı. İşte FIFA...
1: Cezayir o sene Almanya'ya kök söktürmüştü. Tabii. Değil mi?
0: Yani işte FIFA, Dünya Futbol Otoriteleri görün bakın nasıl anlaşmalı bir maç oynandı. Bizim hakkımızı yediler diye adam feryat figan milli kıyafetiyle sahaya daldı bir Dünya Kupası'nda. Onu anlatayım dedi.
1: Peki. Şimdi dedik ya Galatasaray ve Beşiktaş çekişiyor diye. Geliyorlar yine böyle sezonun sonunda yine final maçı iki takımın sezonun son bölümünde. 5 Mayıs 1986'da değerli izleyenler ve şampiyonu büyük ölçüde ortaya çıkaracak bir maçtan bahsediyoruz. Yine bir sene önce olduğu gibi Beşiktaş yine bir kader maçı oynayacak ve ama bir önceki sezonun tersine beraberlik bu kez Beşiktaş'a yarıyor. Hani oradaki 2-2'lik beraberlik Fenerbahçe'ye yaramıştı. Bu kez beraberlik Beşiktaş'a yarıyor. İnönü Stadı tıklım tıklım dolu tribünler. İşte Branko Stankovic görüntüde. Kaptanlar o. Cüneyt'le Samet.
0: Samet değil mi?
1: Karşılaşmadan da görüntülerle beraber. Ve bu kez Stankovic ama bir yıl önce eleştirilen değişikliklerden dolayı Stankovic Fikret'in yerine Ziya'yı, Feyyaz'ın yerine de Sinan'ı alıyor. Ve o oyunu aldığı adamlarla da maçı getiriyor kendisine. Daha doğrusu maçı demeyelim de o 1-1 değil mi Kemal abi?
0: Evet.
1: Neler söyleyeceksin?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere Stankovic çok iyi bir hocaydı. Bir kere bunun altını bir çizelim. Fenerbahçe'de şampiyon yaptı geldiğinde. Yani hakikaten otoritesi yerinde.
1: Eintracht Frankfurt'tan mı geldi? Orada bir başarısı mı vardı? Sanki böyle bir
0: Eintracht Frankfurt'tan Rauch geldi.
1: Rauch geldi.
0: Friedel Rauch gelmişti.
1: Almanya'da
0: şey yaptı. UEFA Kupası şampiyon. Yani fuar şeyleri kupasını kazanmıştı. Oradan Fenerbahçe'ye getirdi Ali Şenon'u.
1: Evet.
0: Çok otoriter. Hiç kimseye taviz vermeyen. Dümdüz bir adamdı Stankovic.
1: Yani.
0: Ve işte bir sezon evvel
1: Veselinovic'den farklı mesela. Veselinovic'den futbolcuyla böyle
0: Veselinovic, Türkiye'nin en fazla altılı ganyan oynayan hocasıydı. Yani sen ne diyorsun? Bizim Dalyan'da Veysel. Bizim Dalyan'da özel masası vardı at. Şeycide, jockey ne diyorlar? At yarışı oynanan yerde.
1: Evet.
0: Özel masası vardı, her gün gelirdi. Ama bu çok otoriter, çok ciddi, çok katı. Kimseye taviz vermeyen, babasının oğlu olsa bir yanlışı varsa oynatmayan bir tipti. Eğer Şeker Bogovic o golü atsa Beşiktaş o sene de şampiyon olmuştu. Atamadı başka.
1: Bu maçta geldi. Da Yusuf'un golüyle
0: Galatasaray. Evet.
1: Daha maçın 33. dakikasında zafer avlıyor Yusuf. Galatasaray 1-0 öne geçiyor. İlk yarıda 1-0 bitiyor. Maçın sonlarına tabii. Doğru geliniyor.
0: Yusuf'un oğlu da şimdi nerede oynuyor? Santrfor?
1: O da değil mi? O da oynuyor bir yerlerde. Evet,
0: bir,
1: evet.
0: Tabii, tabii tabii. Bir yerde oynuyor. Santrfor fena da oyuncu değil. Esas Yusuf'un babası çok iyi oyuncuydu.
1: Öyle
0: bilmiyorum
1: mi?
0: Sağsa. Vefat ettiyse Allah rahmet eylesin. İzmitli Köylü Mustafa lakabı. Köylü Mustafa. Çok iyi bir oyuncuydu ama işte o zamanın şartlarında Kocaeli'nde kaldı. Sonra oğlu işte Yusuf geldi Galatasaray'a. Şimdi oğlu da nerede oynuyor?

0: Santrfor oynuyor hala bir yerde de. Geçenlerde seyrettik.
1: İşte goller şöyle. Yusuf'un golü 90'da. Evet. Zafer'i böyle avrıyor. Uzaktan bazuka gibi vurdu diye anlatıyorlar. Ve Ziya işte oyunu aldığı iki oyuncu. Evet. Sinan Engin. Sinan Engin ortasını yapıyor. Ziya kafayı vuruyor 75. dakikada. Yere çarpan top Simović'in bakışları arasında ağlarla buluşuyor. Bir birlik
0: hiç
1: skorla.
0: Hiç yenilmeyen Galatasaray şampiyon olamıyor.
1: Galatasaray namağlup şampiyon olamıyor değerli izleyenler. Şimdi gerçekten bak, enteresan
0: Ender'cim,
1: değil mi?
0: Bu çok önemli bir konu. Bunu güzel bulmuşsunuz. Averaj. İki şampiyonda averaj da şampiyon oluyor.
1: Çok enteresan.
0: Ama o zaman averaj attığın yediğinden çıkaracaksın.
1: Böyle ikili averaj değil. Yani takımların birbirleriyle oynadıkları maça bakılmıyor.
0: Bakılmıyor.
1: Genel averaj.
0: Genel averaja bakılıyor. Gol averaj. 1-8-0 vardır. Ankara gücü 0, Galatasaray 8.
1: Evet.
0: Ondan başka maçlar da vardır tabii ama en farklısı o. Ondan sonra bu ikili averaja dönüldü. Bence doğru yapıldı.
1: Doğru, evet.
0: Sen istediğin kadar ona buna 9 at, 12 at, 13 at, 8 at.
1: Şampiyonlukta kiminle yarışıyorsan.
0: Aranızda oynanan maç önce. Bence bunu çok doğru yaptılar, bunu değiştirmekle. Bir sürü dedikodu üretiliyordu. Böyle bir şey yapılmamış olsa bile.
1: Doğrudur.
0: Birini 5-0 mı yendi? Satın almış abi. Veya teşvik vermiş, her neyse. Şimdi ne olur yani, herkese 10-0 yensen, A takımıyla şampiyonlukta yarışım, seni iki sefer bir sürü aynı bandı, bütün geçmiş olsun abi.
1: Evet evet.
0: Bence
1: futbolda da, basketbolda da böyle işte. Bu şekilde birbirleriyle oynadıkları maçlar.
0: Bence böyle olmalı tabii.
1: Doğru. Çünkü tabii, o zaman gerçekten o örneğin o Ankara gücü maçını hatırlıyorum.
0: Tabii.
1: Yıllarca konuşuldu, hala konuşuluyor.
0: Hocam tabii yani başka maçlar
1: Zalat
0: da var.
1: Zalat için neler söyledi. Başka maçlar da var canım böyle.
0: Birini yani
1: sadece
0: farklı
1: o maç
0: yenme
1: değil.
0: Delikanlı gibi oynayıp birini farklı yenme abi. Yandın.
1: Tabii. Evet, peki güzel, bu iki averajla şampiyonun belli olduğu sezonda hatırlamış olduk. Gerçekten çok enteresan. 84-85 Fenerbahçe averajla 50 puanda iki takımda. Tabii 2 puanlık sistem,
0: 2 puanlı
1: o zaman.
0: Sistem, evet.
1: Fenerbahçe Beşiktaş'a geçiyor. Bir yıl sonra Beşiktaş Galatasaray'a geçiyor ve Galatasaray hiç yenilmeden şampiyon olamıyor. Son derece ilginç iki sezonu hep birlikte hatırladık. Evet, şimdi de bir başka konu başlığımız var. Bunları biliyor muydunuz başlığı? Biliyor muydunuz başlığını da iki tane çok güzel anekdot paylaşacağız sizle. Bakalım biliyor musunuz şimdi? Göreceğiz. biraz daha eskiye gidiyoruz. 1959'a ilk sezona ve
0: 1960.
1: Evet, o zamanki adıyla birincilik. Ne diyorlar? Birincilik mi deniyor?
0: Yok,
1: o zaman?
0: Deplasmanlı
1: Türkiye Ligi.
0: Ha.
1: Şimdiki işte Süper Lig değerli izleyenler. İlk penaltı atışı. Ligimizin, lig tarihimizin ilk penaltı atışına gidiyoruz. İlk penaltı vuruşunu 15 Mart 1959'da Fenerbahçe Beykoz maçında birisi kullanıyor. Bakalım kim kullanıyor? Şimdi ekrana geliyor. 15 Mart 1959 Fenerbahçe Beykoz maçı. Maç 1-1. Fenerbahçe Beykoz'u 2-1 yeniyor ve o golü de Lefter küçük anda Onyadis atıyor. Gerçekten şu anda da işte bakın, o şöyle de onu fotoğraflamışlar. 1959'da iyi fotoğraflamışlar vallahi.
0: Evet. Kaleci baksana ben abi. Aa bak, Sıtkı tabii rahmetli.
1: Maçın bitmesine bir dakikadan daha az zaman var. Lefter kaptığı topla kaleye daldı. Sola doğru kaydı. Savunma Sıtkı üzerine çıktı. Sıtkı pozisyon penaltıyı yapmış. Ayrıca işte Lefter de yerde kalınca penaltıyı Lefter Sıtkı'yı kıpırdatmadan ağlara gönderdi demiş o günün gazetesi. Bakın hemen altta. Sahanın da yıldızıymış Lefter o gün ve o golde bizim lig tarihimizin ilk penaltı golüdür değerli izleyenler. 15 Mart 1959 ilk penaltı golü
0: Eker Biçer,
1: Lefter'den.
0: Eker Biçer eliyle kesti diyor. Mehmet Eker Biçer ama hiç Mehmet lafı kullanılmadı futbol
1: tarihinde. Şimdi
0: tarihine.
1: Birazdan geleceğiz o lakaplara ya. Çok güzel şeyler var.
0: Eker Biçer 1.90 boy. Santraf oynuyor o zamanki, yani şimdi tandemde oynuyor ya. Hani iki tane stoper diyor. Onlardan tek başına oynuyor Eker Biçer. Bu ne ya? Bu Fiorentina mı? Yok. Bu ne bu ya?

0: Bir dakika ya. Lefter ha, Fiorentina'da. Evet. Bak en başta işte sağda oturan.
1: Şey hemen hatırlatalım. Lefter o gün ilk golü de atan, Beykoz maçında ilk golü de atan kişi, ama bizim için önemli olan size anlatacağımız anekdot, Lefter'in lig tarihinde ilk penaltı golünü atan oyuncu olması. Bir şey daha söyleyelim bu başlık altında sizlere o zaman. Süper Lig tarihinde en uzun süre gol yemeyen kaleciyi soralım. Bir Türk kaleci. Kim bu? Türk
0: Şimdi
1: kaleci.
0: Dur, bu Beykoz, dur abi, acele etme.
1: Ama süre var. Acele etme süre de.
0: Ama bak burada şimdi Sıtkı Türk futbolunun gelmiş geçmiş rahmetli dostumuz olduğu için söylüyorum. En cimri oyuncusuydu. Bunu kimse bilmez. Gopsek derler de.
1: Kaleci ha?
0: Ya şimdi bunlar ama.
1: Beykoz kalecisi. Ya
0: bu eker biçer 1.91 boy. Mikro Mustafa rahmetli kafa topu alırdı.
1: Geleceğiz birazdan. Geliyor, işte
0: bundan kafa topu alırdı.
1: Onların ne olduğuna da o Lefter, yüzden ben şey yapıyorum.
0: Lefter zaten bu penaltının üstadıydı. İşte bir tek Özcan'a atamadı galiba. Özcan kurtardı.
1: Bir tane mi kaçırmış?
0: Bir tane de Beşiktaş maçında denize attı. O ama vay. Şimdi ben burada kralın naylon maçtı o. 51 yılı.
1: Konuşmuştuk galiba abi.
0: Deniz Kalesi'ne 4 metre yukarıdan avuta attı.
1: Sonra, hani senin Galatasaray şampiyon olmasın diye.
0: Evet, sonra dediğin. Stat'tan çıkarken adamın bir tanesi böyle kasatura çekti. Asker ha, resmi asker. Kasaturasıyla öldürüyordu Lefter'i, elinden zor aldılar. Bak şu çok deminki enteresan resmi göstersenize ya. Nereye gitti ha çok?
1: Bir öncekini mi?
0: Ha, bir takım gibi bir şey vardı. Bu değil, bu Lefter'in meşhur şeyidir. Korner.
1: Bacaklara bak.
0: Ya. Evet. Şuraya bak, takıma bak. Naci rahmet. Yo sağ, Allah selamet versin. Seraç kupa önünde rahmetli. Şükrü abi sağ. Gürcan öldü galiba. Kaleci Kling Selahattin. Bak bunların lakaplarını kimse bilmez.
1: Şimdi,
0: kaleci Kling Selahattin. Yanında Puşkas Ergun. Deli Turan. Topaç Nedim. Arnavut Niyazi. Şirzat. Lefter. Şeref. Çok affedersin.
1: Şu yukarıdaki Can Bartu mu en sağda?
0: Tabii Can Bartu. Necdet'in yanında rahmetli. Deve Necdet'in yanında Avni, Laz Avni. Onun vay yanında canım. Deli Basri bak buna.
1: Peki.
0: Mehmetçik daha doğrusu, pardon, özür dilerim, geri aldım.
1: Peki. Şeyi de soralım. Süper Lig tarihinde en uzun süre gol yemeyen kaleci. O da efendim çok yakından tanıdığınız bir isim. Şenol Güneş. Şimdi teknik adam olarak son derece formda. Herkesin gönlünde yer etti. Şenol Güneş 1978-79 sezonunda tam 1112 dakika gol yemiyor, evet, değerli izleyenler.
0: Evet, rekor onundur, doğru.
1: Büyük tamam. Şey ya. 1112 tamam. Dakika ne demek? 90 10 maç olsa 900, 12 maç olsa 1180. Tabii. Yani 12. maçtaymış.
0: Evet. Şenol Güneş çok enteresan.
1: 990.
0: Böyle havalar, Datku vardı Fener'de, hatırlar mısın? Roman.
1: Evet. 1980, 13. maçtaymış.
0: Tabii ben Datku'nun öyle plonjon yaptığını falan çok hatırlamam. Bu Şenol'da da aynı özellik. Oyunu o kadar güzel takip ederlerdi ki, ya bir tane baba şut atarsın dersin ki ya, aa, bir bakarsın hiç plonjon yapmadan tak almış. Niye? Oyunu çok iyi takip etmiş. Tam şu şuna verir, bu buna verir, buna verirlerse bu %100 oradan kaleye şut atar. Ona göre zaviyesini almış, köşesini almış. O harika şut bunun kucağına geliyor. Ne tesadüf. Hayır, tesadüf değil. Kaleci sağlıyor onu, Şenol Güneş. Öyle bir kaleciydi Şenol. Yoksa hani şimdi uçan, havalarda takla öyle falan kaleci değil. Ama çok akıllı, çok usta,
1: İşte o da çok
0: bir
1: önemli.
0: Kaleciydi Şenol.
1: Şuraya baksana, Cemil Milli Şenol.
0: Evet.
1: Arkasında da yanlış görmediysen Fatih Terim miydi? Gelsenize bakayım.
0: Evet, aynen. Aynen Fatih Terim. Fotoğrafa bak
1: ne güzelmiş
0: abi.
1: Milli takımın forması.
0: Ya.
1: Peki bir başka başlığa gidiyoruz. Türk futbol tarihinin unutulmaz futbolcu lakaplarına. Artık eskisi gibi lakaplar yok değerli izleyenler. Yani lakap takma konusunda o eski alışkanlıklar da pek rağbet görmüyor. Bilemiyorum, ben sanki bu futbolun doğallığının kaybolmasından kaynaklanıyor. Yani belki takım içinde futbolcular birbirlerine lakap takıyor olabilirler ama bu sözünü ettiğimiz lakaplar bütün ülkenin bildiği, koyduğu yer.

0: Ne bileyim, herkesin benimsediği, herkesin söylediği ve o sıcaklığı içinde barındıran lakaplarmış. Bugün o yok ortada. Yani ya futbol endüstriyelleşti falan, böyle her şey makine düzenine döndü. O doğallık, o yakınlık gitti. O yüzden kayboldu bu lakaplar. Ama futbolla insan bağı ya da seyirciyle futbolcu bağı bence azaldığı için bu lakaplar yok artık. Çünkü bu az sonra sözünü edeceğimiz lakaplar, taraftarın, seyircinin futbolcuyla o bağını ortaya koyan, o sıcaklığı ortaya koyan lakaplar.
1: Bir kere antrenmanlar açıktı abi.
0: Yani şimdi o yok açıkçası. Şöyle bir baktım. Rahmetli Cem Atabeyoğlu diyor ki Türk futbolunda bilinen ilk lakap bir gayrimüslime ait. Tahta Perde Aleko.
1: Tahta Perde Aleko.
0: 1900'lerin başında ilk lakap Türk futbolunda bilinen oymuş.
1: Ben tanıdım.
0: Öyle mi?
1: Ufaktım, çocuktum. Yani yaşlılığında tanıdım tabii.
0: Seyret Kadıköy'de oynayan.
1: Kadıköy tabii. Evet. Tabii.
0: Peki ne lakaplar var şöyle bir hatırlayalım. Bir kere Baba Hakkı'dan başlayalım. Hakkı Yeten'den. Baba Hakkı işte 60'larda 60-68 arasında Beşiktaş'ta oynuyor. Yani Beşiktaş'ta.
1: Yok, o zaman başkan.
0: Başkan, pardon, başkan, başkan. 17 yıl Beşiktaş tabii formasını giyiyor. 60-68'de Beşiktaş başkanlığı tabii yapıyor ve o da bir tür onursal başkan denilebilir, değil mi?
1: Tabii
0: Süleyman
1: canım,
0: Seba gibi.
1: Tabii.
0: O derece önemli
1: ya
0: bir isim.
1: Heykeli
0: Hakkı
1: var
0: Yeten
1: ya,
0: ama
1: Hakkı
0: çok sert ve otoriter bir isimmiş.
1: Ya biletleri yırtıyor.
0: O yüzden mi Baba Hakkı diyorlar?
1: Haftayım da biletleri yırtıyor Ankara'da ya. 0-0 bitiyor devre, Kara Gücü maçı. Diyor, siz gideceğiniz mi zannediyorsunuz İstanbul'a diyor. 4-0 bitiyor ikinci devre.
0: Evet.
1: Baba Hakkı.
0: Baba Hakkı, yani o Baba Hakkı, Hakkı hiç kimse demezmiş. Baba Hakkı derlermiş. O kadar özdeşleşmiş.
1: Bu kim ya? Bu Ahmet Şahin mi? Babacı kim odur?
0: Şimdi Baba Hakkı'dan sonra Lefter'in ordinaryusu malum.
1: Tabii
0: onu az önce gördük. Onu sen kim verdi biliyor musun diye sordun bana. İzleyicilerimize de söyleyelim onu.
1: Şimdi bunun Leftere Ordinarius lakabını.
0: Ordinarius'u bu şimdilerde pek yok o terim. Yani genç arkadaşlarımız bilmiyorsa.
1: Profesörden de
0: profesörün bir kademe üstü. Eskiden var olan tüm üniversitelerde işte profesörlerin belli bir seviyeye gelmiş en üst düzeydeki profesörlere verilen isimdi. Ordinarius profesör. Bu da futbolun ordinaryosu demişler.
1: Manol Taylan diye bir futbol hastası, Fenerbahçeli kongre üyesi. Toprağı bol olsun. Manol aynı zamanda yabancı antrenörler, yabancı hakemler özellikle Türkiye'ye geldiğinde yabancı milli takımlar, kulüp takımlarını adres Manol'du. Tercümanlığı Manol yapardı.
0: Anladım.
1: Gider onları karşılar, getirir. Otelde işte konuşur.
0: Leftere Ordinarius adını, lakabını takan.
1: Numaralı tribünün tam santra çizgisinin oradan, eski İnönü Stadı'nda 7. sırada maç seyrederdi. Oradan bir gün Lefter yine anormal bir şey yapıyor. Bir çalım mı atıyor, pas mı veriyor, gol mü atıyor, ne yaptı? Ya sen profesör de değil, Ordinarius'sun be diye bağırıyor Manol. Oradan Lefter'in lakabı Ordinarius
0: Profesör. Ne kadar sıcak.
1: Oğlu sağ galiba. Sağsa Allah selamet versin.
0: Çok konuşuyoruz yine bu programda. Metin Oktay'a Taçsız Kral diyorlar ki.
1: Tabii.
0: O Taçsız Kral 1965'te çekilen bir sinema filminin de ismi oluyor.
1: Tabii.
0: Herkes Taçsız Kral olarak biliyor. İşte Metin Oktay'ın o Taçsız Kral filminden de bir sahne burada ekrana geliyor.
1: Evet, rahmetli.
0: Metin Oktay da doğrusunu söylemek gerekirse Türk futbolunun en önemli golcülerinden biri, belki birincisi.
1: Bak burada bir şey var. Şunu bir geri alır mısınız? Bir şey burada söyleyeceğim. Çok önemli bu. Golü değil. Metin'in sahaya çıkarken bir resim var. Bu değil, bu değil. Geriye alalım.
0: Şimdi gelecek. Bunun
1: öyle
0: arkasından
1: mi? Ha, bundan sonra mı gidiyor?
0: Evet.
1: Bakayım.
0: Şimdi geliyormuş. Yavaş yavaş geliyor. Evet.
1: Şurada durun. Sırtında kaç numara var?
0: 10.
1: Metin Oktay Galatasaray'a geldiğinde 9 numara santrfor'da. O zaman öyleydi. 9 numaralar giyerdi santrfor'da.
0: Zaten 1'den 11'e kadardı değil mi?
1: Tabii tabii, 11'e değişen kadar. Gökmen gelip, Göki bizim. Santrfor 9.
0: Bizim Gökmen abi.
1: Bizim Gökmen. 9 Gökmen'e verilince Metin 10 numaraya giydi. Hani bugünlerde çok forma numara aşkı yanan tutuşan oyuncular var ya, utanın be bunu gördükten sonra.
0: Koskoca Metin Oktay.
1: Ya.
0: Yani. Gökmen abi bağışlasın, onun lakabı da var. Ona da tırnak içinde ayı Gökmen derler.
1: Öyle ya.
0: Ama dün yani kendisi bak abi dedim sana söyleyeceğiz yani bu lakabın. Oğlum zaten benim adım ayı Gökmen
1: evet
0: dedi. Biraz toplara

0: sert ve vurulmuş belki şey, direğin üzerinden ya satadın dışına gittiğini çok biliriz diye anlatıyorlar.
1: Abi de kayıp kalıplı Gökmen. Yani o zaman böyle genelde oyuncular hani eker biçer biraz evvel dedik. Şimdi geliyor tahta bacak İsmet falan. Hani Gökmen böyle bir adam olduğu için o lakabı.
0: Evet. Can Bartio Senior diyorlar.
1: O İtalya'daki şeyinden.
0: İtalya'daki 7 yıllık futbol yaşantısından dolayı ama hakikaten kendisi de o görüntüsüyle futbolculuğun
1: şey
0: dışında da o
1: endamıyla
0: o ifadeyi hak eden
1: birisi. İzin verir misin? Ben 6 tane Dünya Kupası, 6 tane Avrupa Şampiyonası seyrettim futbol. Bütün dünyayı gezdim. Şansım bu benim futbolda ilgili.
0: Hayatımda hakikaten o büyük bir avantaj hepimiz.
1: Can Bartu gibi güzel giyinen ikinci bir sporcuya rastlamadım. Bak futbolcu
0: öyle değil,
1: değil
0: mi? Hep onu söylerler. Sen özellikle onu vurgularsın.
1: Yani bir Can Bartu programı yaparız. Bunun detayları var. İtalya'da yaşadıklarım da var.
0: Onu yapalım.
1: Can'la ilgili de. Bak.
0: Yani ufak tefek şeyler yaptık ama daha detaylı bir Can Bartu programı yapalım.
1: Yani o kadar gezdim işte, ne Pelelerle el sıkıştım, konuştum Maradona, yani ne aklına ne geliyorsa dünya futbolunda, ama spor öyle, basketbol biz Sencef'te mecburduk oynamak, ama bu kadar güzel giyinen adama bir sporcu olarak hiç rastlamadım.
0: Peki geldik lakaplara, devam ediyoruz. Tahta bacak İsmet.
1: Oo, vefadan.
0: Tabii. Neden tahta bacak diyorlar?
1: Sol ayak sırf. Sağ ayağını yürümek için kullanırdı İsmet abi. İşte bak orada. Yanındaki de bizim Kazım abi mi ya? Nedim Fenerli Nedim'in abisi galiba ya. Yanlış söyleme.
0: Vay canına, şu dergi de çok değerli tabii, yalnız. He. 25 kuruşmuş bak abi
1: tabii,
0: o zaman.
1: Tabii. Tahta bacak İsmet ama felaket bir soru.
0: Kör Galip varmış. O da vefadan mı?
1: Tabii, o da vefadan. Kör Galip Bek.
0: Onu neden Kör Galip diyorlar?
1: Öyle bakardı. Bir gözü de hafif zaten arızalıydı. Bildiğim kadarıyla yani. Ondan sonra bak Özcan Arkoç'u görüyor musun? Tahta bacak İsmet'in yanında, sonra evet. Fenerbahçe'ye geliyor. Yanında Hilmi Kiremitçi, sonra Fenerbahçe'ye geliyor. Şimdi tanıyabildiklerim, tanıyamadıklarım beni affetsin. Yani şu anda tam hatırlayamadıklarım ama o üçü kesin yani. O da Hilmi Kiremitçi. He.
0: Peki Fener'e mikro Mustafa ufak tefek diye mi?
1: Ya ya mikro yani var mı ha? Yani
0: bir boyu küçük başardığı işler büyük futbolcu ya, diye bir alıntı var dergi
1: Mustafa sayfası. Abi öyle diyeyim, Allah rahmet eylesin, yeni kaybettik onu, 2 sene falan oldu kaybı. Bak yanındaki de Özer Kanra, onu da, bu da Şükrü Ersoy kaleci. Hı hı. Allah selamet versin. Bu kim be? Yine Özer galiba. Yani işte bu Fenerbahçe'nin nereye gitti takım be? Hemen kaldırıyorsunuz ya, yapmayın sayalım.
0: Arkadaşlar öyle hazırlamışlar onları arka arkaya.
1: Şimdi mikro, zaten mikro küçük demek.
0: Evet.
1: Bu Bursa Mensucat'tan geldi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Orada takmışlar. Ya bu kadar bir adam. Ama öyle bir adam ki o boyla kafaya çıktığı zaman tahta bacak şey, eker biçerden kafayla top alıyordu yukarıda. İşte Galatasaray'a bir gol attı 4-0'lık maçta sevgili Ender, kaleci Yüksel rahmetli. Ceza sahasının köşesinden kafayla attı.
0: Hadi canım.
1: Evet.
0: Şimdi hani geçen 2-3 hafta önce Talişka'nın attığı bir gol vardı uzaklardan. Biz hepimiz Allah falan dedik.
1: Dur bakayım, Ebru'yu iyi göremiyorum tabii mikro. Şimdi bak bu
0: peki,
1: takım.
0: Mehmetçik Basri var.
1: Özcan Basri.
0: Ola niye Mehmetçik demişler Basri'ye?
1: Şöyle.
0: Gelmeyelim buraya. Gelmeyelim buraya birazdan o
1: şimdi
0: konu.
1: Basri abi rahmetli.
0: Arkadaşlar uyarıyor tabii, hızlı gidin diye.
1: Basri abinin şöyle bir şeyi vardı. Basri abi sakatlık tanımazdı. Bir Beykoz maçıdır. O fotoğrafını bulabilseniz. Surat buradan böyle bandajlı. Buradan kanlar akıyor. O zaman öyle, şimdi hani biraz kanama olduğu zaman kenara geliyorsun ya, o zaman öyle bir şey yok.
0: Bir hatırlarım o fotoğrafı. Öyle çok şey olmuş. Efsane olmuş bir fotoğraf.
1: Kan revan. İşte bak bak bu. Kan revan içinde Mehmetçik lafını biraz bu savaşçılığından aldı. Bir de Basri abinin nesi var biliyor musunuz? Kıbrıs mücahididir. Kıbrıs'a gitti savaşmaya.
0: Anladın
1: mı?
0: Peki şöyle bakıyoruz
1: Allah
0: yine.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Canavar Burhan, o dönemde Ankara canavarı vardı, ondan dolayı verildi diye bir anekdot okudum.
1: Bir de şey, ondan bir de Burhan abi sağda böyle yürüdü Ender. Hani vardı diye kabadayılar ha. Yani. Canavar Burhan.
0: Deli Bahtiyar, Bahtiyar Yorulmaz, o da Bursa'dan mı Fenerbahçe'ye gelmişti?
1: Dünya Kupası'nda goller atan Canavar Burhan bu.
0: Evet.
1: Sen ne diyorsun, 10 dakika düşüneceksin. Santrfor'un babası. Allah Allah.

0: Birçok formalar.
1: Çok yani. Önemli bir özelliği vardı. Buna çok kişi bilmez. Harika offside yuttururdu hakemlere. Hani şimdi böyle ölçüyorlar ya televizyonda 10 santim, 7 santim, 14,5 santim offside'di değildi diye. Buran abi harika yuttururdu. Ama çok iyi futbolcuydu. Hala sağ biraz rahatsız, evden çıkamıyor son zamanlarda.
0: Geçmiş Allah şifalar versin. Deli Bahtiyar, Bahtiyar yorulmaz biraz daha yeni tarihli.
1: Yeni tanıyor Bahtiyar.
0: O da çok hırçın bir futbolcu ama sağına şöyle bir anekdot var. Rakibine yumruk atıp sonra hastane masraflarını karşılayıp başında beklediği bilinir. Öyle bir adamdı
1: ya
0: diyorlar.
1: Ya çok iyi niyetli bir çocuk ama oyun tarzı o işte.
0: Şuraya yakın bak. Tarihte zaten işte...
1: Formaya bak, paramparça.
0: Tabii tabii. Rıdvan Dilmen şeytan rakabıyla yakın tarihte yine tabii. Çok bilinen onlar. Çaycı Ahmet var.
1: Ben taktım.
0: Sen mi taktın abi? Takoz Recep. Çaycı Ahmet'i taktığını... Gel şu takoz Recep. Neden takoz deniyor? Recep bizi bağışlasın ama lakabı öyle.
1: Öyle ya.
0: Bir gol var, onu versenize çocuklar.
1: Kendi kalesine attı.
0: Ya o Avrupa inanılmaz kupasında. Bir gol ya. Şimdi bakın bakın. Röveş bu röveşatayla kendi kalesine attığı gol.
1: Ya.
0: Hoşgörüsüne sığınarak.
1: Tabii.
0: Ya yalnız rakip kaleye atsan yılın golü olur.
1: Dalga mı geçiyorsun? Bir şey... Hani kimdi o bizden bir oyuncuya attı? Avrupa Kupası maçı milli maçta mı ne attı da yılın golü seçildi ya voleyle kimdi?
0: Hamit'in attı.
1: Bravo ha Hamit'in bizim
0: Galatasaray topu.
1: Bu
0: tabii. Bu da takoz Recep. Sağ olsun. Dobby Hasan var. Dobby Hasan 5-1'lik Almanya maçında bir gol atıp ben onu hatırlarım. 4-0'dı galiba maç. Bir gol atınca öyle bir sevindi ki golü attıktan sonra 50 metre koşmuştu. rakip sahada o zamanki adıyla Batı Almanya ile oynuyoruz. Onun Dobby demesi
1: bir tane de
0: bir anekdot. Bir tane... Bakkala top kapmış, kaçmış çocukken.
1: Tabii.
0: Dobby at, Dobby at demiş. Bakkala oğlum ne diyorsun, ne anlatıyorsun ben? Dobby at, Dobby at deyince oradan Dobby Hasan kalmış top diyor.
1: Bir tane Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı yapıyorlar. Eski Fener standı, şimdiki evet. Dedi. Golü bu attı, bir sıfır kazandı. Trabzon. Tabii Dobby Hasan.
0: Peki Şifo Mehmet'i, Kibar Feyzo'yu bunları daha yakın tarihte daha net hatırlıyoruz ama
1: Sarı Fırtına
0: şunu
1: Metin.
0: Söyleyeyim Sarı Fırtına Metin değil mi? Şunu söyleyelim, o sıcak lakaplar artık yok. Futbolun o doğallığının
1: o
0: da
1: sıcak,
0: eksildiğinin bak, göstergesi bence.
1: Sıcaklıktan, samimiyetten, sevgiden, aşktan, heyecandan, duygudan kaynaklanan sıfatlar bunlar.
0: Aynen öyle. Hadi son bölüme geçelim. Bir futbolcu bir hikayede Alparslan Eratlı'yı konuşacağız efendim. Alparslan Eratlı 80'li yılların başında değil mi? Benim şöyle bir
1: daha,
0: ucundan hatırladığım.
1: Daha evvel geldi.
0: Daha evveli de var. Benim o dönemi hatırladığım 72, dönem 80'lerin
1: 72'de
0: başı.
1: 72'de geldi Fener'e. Veya yalan söylemeyeyim 73'te olabilir.
0: Benim hatırladığım
1: sen transferini de anlatacağım da sana onun için.
0: Tamam. Yani. Şeyi konuşalım istiyorum ben. Özellikle bir anekdot var. Ondan hareketle sen daha başka şeyler de anlatırsın bize. 1983'teki 4-4'lük Fenerbahçe Galatasaray maçı. Hoca Stankovic, bakın onunla ilgili bir söyleyecekleri anekdotu var. Diyor ki Stankovic'le bir münakaşamız oldu 1983'teki 4-4'lük Galatasaray. Soyunma odasındayız. 3-1 önde Galatasaray.
1: Tabii.
0: Devre arası. Aman fark atmasın, dikkat edin falan gibi laflar ediyormuş Stankovic. Ben de beyler gollemeyi bırakın, biz kaç gol atarız onu söyleyin. Kimse geri gelmesin. 3-1 olsa ne olur? Artık o olmuş. 5-1 olsa ne olur dedim. İkinci yarı başladı. Bir tane daha yedik.
1: Tabii.
0: 4-1 oldu. Stankovic'i görmeniz lazım. Ama sonra 4-4'e getirdik. O sezon şampiyon olduk. Hocayı dinlemedik ve maçı çevirdik diyor Alparslan Eratlı.
1: Son golü de Onur Kayadır atıyor. Evet. Yanlış aklımda kalmasın.
0: Alparslan enteresan bir futbolcu ama söylediğinden sakınmayan bir futbolcuymuş anladığım kadarıyla. Ve şu da var. O libero kavramının tam karşılığı mı?
1: Ne o?
0: Yani
1: sol bek geldi Fener.
0: Öyle gelmiş. Sonra libero'ya Ziya mı varmış o zaman?
1: Ziya oynuyor tabii.
0: Ziya Şengül Ziya oynuyor, libero oynuyormuş.
1: Ziya
0: o bırakınca
1: sonra.
0: Alparslan şeye geçmiş
1: ama
0: değil
1: şimdi,
0: mi? Libero'ya geçmiş.
1: Tabii şimdi bunun bir transfer hikayesi var. Özetle anlatayım. Özetle ne yazık ki.
0: Evet abi çok
1: Ahmet kısırlı. Erol o zaman Fenerbahçe'de bu işleri yapan kulübün menajeri. Şimdiki menajerlerden değil. Alparslan'ı işte teklif ediyor alalım diye. Diyorlar ki sen bir kendisi de sol bek Ahmet abi rahmetli. Tamam diyorlar sen söyledikten sonra alalım diyorlar.

0: Benle çok sık sohbet ederdi. Dedi ki ya dedi bu biraz dedi yaramaz bir çocukmuş Kemal, ne yapsak acaba, alacağız çok iyi tekniği, oyun zekası ama dedi. Abi dedim senin elinde dedim, yani disipline olur dedim, öyle derler, öyle haberler gelir bize dedim. O zaman biz de 4-5 senelik gazeteciyiz o zaman. Evet. Ve Fenerbahçe Alparslan'ı aldı. İlk Galatasaray TSYD kupası Alparslan gol attı yanlış hatırlamıyorsam. 2-2 bittiydi, Fener Galatasaray maçıydı. Sonra Didi, burada not yazmışsın sen, meşhur Benfica maçı 7'lik.
1: Evet.
0: Orada, Didi'nin cinayetidir o.
1: Orada da ona da mesela, ama bak şunu görüyorum. He. Hani hocasına da bir şey söylemekten çekinmeyen bir futbolcu yapısı var.
0: Cinayetti. Varmış. Çünkü neden? Bolu'yla burada Fener maç oynadı. Lig maçı 0-0 kaldı. Didi o maçta bizim Nevruz'u libero.
1: Evet.
0: Emin'i de stoper oynatmış. Rahmetli Yılmaz'la Alparslan yok Bolu'da.
1: Onların sağ açıklarını önlem alayım diye değiştiriyor şeyi.
0: Baktık şeye de öyle çıkıyor. Benfica'ya
1: sol bek oynatmış Alparslan'ı.
0: Alparslan'ı sol bek de. Dedik ki biz hocaya, ya dedik ne yapıyorsun sen, bunlar oynar mı Benfica maçı da, ben de oynattım. Bolu'da 0-0 kaldık dedi.
1: Jordão 3 gol attı diyor tabii. Sonra Alparslan'ın Herat'la hatıralarında.
0: 3 parmağı yoktur onun, Jordão'nun. İşte göstermek gibi olmasın. 3 parmağı olmayan bir
1: film sona erdiğiyle de yalnız, burada hocasına da söylemiş ya biz ne yapıyoruz diye.
0: Tabii. Yalnız o maçtan sonra ki Fener Didi rahmetli Semih Bayülken kovdu. Bak. Başkan Emin Can Kurtaran.
1: Evet.
0: Ama anlattık. Gece rahmetli Namık Sevik, Milliyetin spor biliyorum, müdürü Emin biliyorum, abinin biliyorum. Aklına girip Didi'nin Fenerbahçe'de kalmasını sağladı.
1: Peki Alparslan için ne dersin? Çok nasıl teknik, bir futbolcuydu? Neydi en önemli özelliği?
0: Teknik. Yani bir bek için olağanüstü teknik. Zaten sonradan libero oynadı. Çok teknik, oyunu iyi gören, kolay adam geçen, adrese de top atan bir oyuncuydu. 77'de İngiltere'de Aston Villa maçında sakatlandı. Ben de maçtayım. O Alparslan'ın futbol hayatını çok olumsuz etkileyen bir ağır sakatlıktı. Ben yanlış hatırlamıyorsam 6 ay falan oynayamadı. Yani Eylül'de sakatlandı, neredeyse sezonu kapattı. O Alparslan'a çok büyük bir darbe oldu. Çok ciddi bir sakatlıktı. Tam ceza sahası.
1: Demiş ki akılsız adam, eğitimsiz adam iyi futbolcu olamaz. İyi futbolcunun kafasını kaldırıp şöyle bir çevresine
0: bakardı.
1: Bakması lazım.
0: Tabii.
1: Yani en önemli şey budur.
0: Tabii.
1: Bir de çocukların hangi küçük yaşta hangi pozisyonda evet. iyi olacaklarını sezmek en önemli şey. Biz de ben son yıllarda görüyorum onu sezemiyorlar demiş.
0: Annesini kaybetmiş. Ben sonradan öğrendim. Cenazeye giderdim ama sonradan öğrendim.
1: Bizim ertesi. O tarafta oturuyor.
0: Şeyde Şakir'inden kaldırılmış. Tarafında. Ondan sonradan öğrendik tabii. Olsa giderdik de. Yani Fenerbahçe'ye transferinde rahmetli Ahmet Erol bu işin başındaki adamla öyle bir şeyimiz oldu. Mesela Abdülkerim var ya yorumcu.
1: Onun
0: transferini anlatayım mı burada?
1: Anlatalım canım öyle anlatayım mı yok.
0: Bunlar enteresan olaylar.
1: Bir de sorusuna da verdiği cevap onu gördüm. Kimle en iyi savunmada anlaştınız? Kimi en iyi görüyorsunuz der. Bir yıl oynadık beraber ama Yılmaz Şen'i en başarılı
0: Yılmaz Şen'i
1: partner olarak görürüm diye de bir lafı var.
0: Yılmaz Şen'i en iyi
1: partner. Yılmaz mı o da?
0: En iyi partner olarak görmemek zaten çılgınlık demektir. Ya Çaykovski gibi adam dedi ki bu nereli dedi. Dedik Türk. İşte şeyli. Tophane, top kapılı. Ya dedi bunda dedi Brezilyalı dedi şeyi var dedi. Kanı var bunu siz dedi Brezilya'dan getirin. Ya dedi İstanbul'da herif doğma büyüme ya. Çaykovski ne dedi biliyor musun? Çaykovski dünyanın en büyük teknik oyuncularından biri. Ben hayatımda hiçbir savunma oyuncusunda böyle zeka ve teknik görmedim dedi adam.
1: Evet işte.
0: Ankara'da Türkiye 0, Çekoslovakya 0. O maçtan sonraki antrenörün demecidir bu.
1: Peki ağzına sağlık Kemal abi. Bugün de Bir Zamanlar Futbolu noktalıyoruz efendim. Keyifli bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Sizler de umarım keyif almışsınızdır. Bir başka programda yeniden birlikte olalım. Hoşçakalın.

0: reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Sporun radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Transfer raporuna hoş geldiniz. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Transferde hızla transferler devam ediyor diyeceğim ama transfer dönemi hızlı açılmadı. Tabii ki resmi dönem başlamadı. Resmi dönemi bekliyoruz transfer için ama tabii ki gelişmeler var. Kulüpler girişimlerini yapıyorlar, tekliflerini yapıyorlar. Oyuncu arayanlar, teknik adam arayanlar, geniş bir yelpaze var, hareketli bir dönem var, hareketli bir pazar var. Bunları konuşacağız. Onur Özkan ve Zafer Tüzün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi geceler.
0: Teşekkürler. Yayınlar. Yani her seferinde transfer hızla devam etmek ediyor diyesim geliyor. Ama sonra 22 Haziran'da başlayacağı aklıma geliyor.
1: Başlaması önemli değil canım şu an.
0: Yani resmi imza yok yani.
1: Olmaz. Çalışmalar sürdüğü sürece başlamış sayılır.
0: Çalışma bitmez.
1: O bitmiyor işte. Bize transfer bitmez diye bir şey var ya, doğru. Bizde bitmiyor transfer yani.
2: Ama transfer yapmakla da takım olunmuyor. O da ayrı bir şey. Yani tamam, %100 isabet olmaz transferde ama bizim takımlarımız 15 oyuncu alıyor. 13 tanesi kasayı boşaltmaya.
1: Bir sonraki sezon yok.
2: Yani olacak şey değil.
0: Onun için... Hocam cümlenin içinde cevabı var ya. Yani var, bu kadar mi? Fazla oyuncu transfer ederek. Bu arada... Bir yaz modu, bir kış moduyla birlikteyiz. Onur,
1: ya şimdi dengelemek istedik biz
0: Onur, Godfather 4 neden çekilmedi gibi bir hava içerisinde. Yani ben varken kedi, şu kıyafetle abi, çekilmez miydi gibi Ömer, gelmiş buraya.
2: Teknik direktörlere ne diyoruz? Alternatif fikriniz yok mu? Alternatif fikir sunuyoruz. Üşüyorsan evet, bak öyle giyin, biraz aynen, terliyorsan seçenekler böyle giyin. Yani. Bak bu alternatif ürettik biz işte.
0: Hocam bu tarafın Bodrum.
1: Evet.
0: Kaş.
1: Ben. Bulamadı.
2: Doğuya doğru.
0: Bazen söylememek daha iyi, merak ettiriyorsun ya.
2: Ağrı, Kars.
0: Hayır. Hadi Avrupa'dan örnek vereyim. Şimdi herhangi bir şehrimiz yanlış anlayıp alınmasın da. Bruges ya. Sen Bruges'sün.
1: Bruges. Güzel. Sıkıntı yok.
0: Yani çünkü böyle Bruges'e gittiğin zaman direkt böyle 1400'lerin havası, 1500'lerin havası. Hani... Sanki o yıllarda yaşamışız gibi ama yani öyle hissediyorsun.
1: İyi bir şey mi söyledim bilemedim ama olsun.
0: İyi bir şey.
2: Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi?
0: Ha, seni hiç Bruges'e benzeten oldu mu? Öyle düşün yani.
2: Çatı yok. İyi. Bak Ömer'im, çatı iyi. Çatı ne giyse yakışıyor yani. Şimdi.
0: Çatı sizin de iyi.
2: Çatı benim de iyi.
0: Yani maşallah, maşallah diyeyim de şimdi yani. Sonra,
1: İkimiz çok iyi.
0: Sonra çatı su almasın. Maşallah diyelim.
2: Dikkat edelim bari.
0: Önemli. Biz başlayalım transferlerle. Tabii dediğimiz gibi yani resmi bir imza yok ama konuşulan çok isim var. Fakat aslında hocam hem önemli konulardan bir tanesi ki hala önemini koruyor. Fenerbahçe'nin yeni teknik adamı kim olacak? Geçen hafta Aykut Kocaman'ın açıklanmasını bekliyorduk. Pazartesi akşamında artık yavaş yavaş, salı akşamı yoğunluktan ben biraz yorulmuşum. Pazartesi geride bıraktık diyecektim. Salı akşamını geride bırakıyoruz. Şimdi salı akşamı da tamamlandı neredeyse. Hala açıklama yok. Muhtemelen olmaz bugün. Yarın çarşamba. Yani aşağı yukarı bir haftalık bir gecikme var gibi görünüyor Fenerbahçe'de. Bu gecikmeden bir anlam çıkarmak gerekir mi hocam? Aykut Kocaman isminden başka bir isim de bu dakikadan sonra sürpriz olur mu olmaz mı, bunu konuşalım.
2: Yani bana göre Fenerbahçe'de artık teknik direktör değil de futbol sistemi değişmeyecek bir kurgu yapıp planlama olması lazım. Niye? Şimdi belli ki yerlisi yabancısı kim gelirse gelsin Fenerbahçe ikinci oluyor zaten.

0: garanti. Şimdi bu açıdan baktığımda Fenerbahçe'nin agresif oyunla nam salan, bir oyun beklentisi olan taraftara sahipken Fenerbahçe'nin sahada sergilediği boş, bıraktığı boş alanlar, büyük boş alanlar, temassız oyun, rakibe tanınan sürelere baktığında takım olgusu taraftarı ikna etmiyor şampiyonluk yolunda. En büyük beklenti ne? Şampiyonluk. Tek müjde ne? Şampiyonluk müjdesi. Bu yüzden de birikmiş stres için günah keçisi arayan bir taraftar varken planlamaların çok doğru olma zorunluluğu var artık Fenerbahçe'de. Zaten herkesin ezberinde artık Fenerbahçe takımının santifor ihtiyacı var. Bir değil iki tane var. Fenerbahçe'nin stoper ihtiyacı var. Hatta ben abartmıyorum, bir değil iki tane oraya da stoper ihtiyacı var. Ha, Fenerbahçe oyunsal anlamda çok tatmin etmeyen ama skor anlamında kazandığı için iyi dediğimiz bir sezon geçirdi. Ama bak, kazandığı için iyi dedik. Yoksa ortaya koyduğu oyun için değil. Fenerbahçe'nin son birkaç sezondur oyun kimliği yok. Oyun kimliği olmayan takım da onun için kekeme performans gösteriyor. Bir bakıyorsun kendini aşağıdaki takımlara oyunsal anlamda üstünlük kuramayıp skor olarak puan kaybeden skorlar elde ediyorsun. Bunlar ne oluyor? Bunun karşılığında bizim coğrafyamızda biz her şeyi uç noktada yaşadığımız için o 12. hele bu sene 13. seneye girmiş bir şampiyonluk stresinin birikmiş stresi günah keçisi arıyor. Bunun ilk adresi ne oluyor? Teknik direktör oluyor. Yani teknik direktör o anda elinden geleni yapsa dahi, belki planlama doğrultusunda bir süreci yönetmeye başlamışsa dahi, o skorlar ona yardım etmezse bütün planlamalar ortada kalıyor, yarıda kalıyor. Teknik direktör tükaka oluyor. Teknik direktörden sonra yönetime tekrar sirayet ediyor. Bu böyle süre gelen bir süreç, artık bu bitmeli. Yani ya Fenerbahçe'de artık bir kültür, bir sistem yaratmalı Fenerbahçe takımı. O sistem doğrultusunda ona uyabilecek bir teknik direktör seçimi. O teknik direktöre destek olup da o teknik direktörün istediği transferler yapılmalı. Ve bu da açıklanmalı camiaya. Biz bu teknik direktörle artık Fenerbahçe'nin geçmişine, tarihine, DNA'sına dayanarak bir futbol kültürü yarattık, bir sistem yarattık. Bu sistem doğrultusunda işte kimse, Aykut Hoca başa getiriliyor. Uzun vadeli bir planlamamız var. Bu plan doğrultusunda hepimiz destek olalım. Artık bir sistem oturulsun. Bundan sonra artık teknik direktör değişikliği konuşmayalım'a getirmeli işi. Bu neyle oluyor? Sistem kurmakla oluyor. Onun için çok kolay değil. Fenerbahçe'de şu an elinde bir sürü, bir gram faydası olmayan futbolcu var. Bu futbolcularla ne yapacak? Mevcut borç durumu, tamam, gelen yönetim için sıkıntılı bir süreç başlıyor ama camiayı, bilhassa taraftarları bu hiç ilgilendirmiyor. Gelmeseydiniz diyor kardeşim diyor. Bunları bilerek geldiniz. Hiç diyor ucuz bahanelere sığınmayın. Bana şampiyon olacak, çatır çatır sahada top oynayacak ve şampiyon olacak takım yaratın diyor. Bu beklenti içerisinde. Yani onun için giydiği formanın anlamını bilen yerli futbolcu lazım. Yerli futbolcu aidiyeti. Şimdi bunu kaybetmeye başladık. Yerli oyuncu sayısı enteresandır. Galiba en fazla Galatasaray'da mı var?
1: Sayı anlamında mı?
0: Sayı
1: Hayır,
0: anlamında.
1: En az Galatasaray'da.
0: En az da mı? Fenerbahçe'de de öyle.
1: Galatasaray'ın şu an hocam, yani sözleşmeli, Icardi'yi de hani sözleşmeli sayalım, 11 yabancısı var Galatasaray'ın. Yani gelecek olanlar da var tabii ki ama hani şu an
0: yerli
1: kadroda.
0: Yerli sayısı? Yerli?
1: Yerli sayısı Galatasaray'ın
0: çok. Çok. Ben onu dedim. Sen yanlış anladın. Yerli oyuncu sayısı dedim, onlar da fazla. Bu bir avantaj, büyük avantaj. Şimdi ne olursa olsun o giydiği formanın içine ruhunu koyma yerli oyuncu aidiyetiyle başlıyor. O evet. Oyuncular gelen yabancılara bunu hissettim.
1: 4 sezondur Galatasaray'ın o anlamda ciddi bir farkı var ligde yarattığı. Yani geçen sezon, geride bıraktığımız sezon sürekli 4-5 yerliden katkı aldı Galatasaray düzenli olarak.
0: Aynı zamanda Okan Hoca'nın kurduğu bir sistemle ve sistematik bir biçimde, ondan sonra o sistem doğrultusunda devamlı çalışarak, geliştirerek

0: ona sıkıntılı süreçleri başarıyla geçirmiş bir Aykut Kocaman. Eğer açıklanacaksa açıklansın. Bu kadar beklemenin manası da yok ya. Zaten niye bekleniyor? Ben onu anlamadım.
1: Açıklanmadıkça hem Fenerbahçe hem de Aykut Hoca'ya zarar verdiğini düşünüyorum.
0: Bence de.
2: Ya tabii 7'sindeydi seçim.
1: 9 gün geçti. 9 işte,
2: gün.
1: 10. günü
2: evet, üzerinden 9 gün geçti. Tabii seçim öncesi herkes şunu bekliyordu. Mazbatı alınsın. İşte geçtiğimiz cuma açıklanacak diye bekliyordu herkes. Çarşamba mazbata alınmıştı çünkü. Şimdi şöyle söyleyeyim. Aziz Yıldırım'ın bir ifadesi var. Ben de hatalarımdan ders çıkardım. Geçmişe yönelik ifadesini kullanmıştı. Bazı değişimler olacak Aziz Yıldırım'da. Bunlardan bir tanesi şu. Mesela geçtiğimiz yıllarda baktığımız zaman bir yönetim kurulu var arkasında. Hep güçlü bir yönetim kurulu ama hep kritik kararları tek başına aldı Sayın Yıldırım ve bazılarının hatalar yaptı. Şu örnek vermemiz gerekirse şey, Denizli faciası sonrası 2 yıl takımı şampiyon yapmış Davom'un gönderilmesi. Ya da Zico ile yol ayrımı. Ersun Yanal'la şampiyonluk sonrası yol ayrımı. Bu gibi kararları Aziz Yıldırım yönetim içindeki ciddi karşıt görüşlere rağmen tek başına almıştı. Şimdi seçim öncesi Aziz Yıldırım'ın kafasındaki tek isim Aykut Kocaman'dı. Tek isim. Hani hiçbir zaman Sayın Yıldırım, Sayın Başkan ya şu da olur mu acaba demedi. Fakat seçim sonrası şöyle bir şey oluştu. Artık daha fazla ekibine soran, danışan ve onların görüşünü dikkate alan bir başkan profili çizmek istiyor. Dolayısıyla seçim öncesi herhangi bir anlaşma resmi olarak yapılmadı Aykut Hoca'yla. Bu yüzden. Seçim sonrası mazbata töreni yapıldı, yönetim toplandı, görev dağılımı yapıldı. Burada bazı yöneticilerin farklı isimleri masaya getirdiğini söyleyelim. İşte Montella'nın ismi gündeme geldi bu süreçte. Bu süreçte Nuri Şahin diyen bir yönetici varmış benim öğrendiğim. Fakat günün sonunda Aziz Yıldırım kendi düşüncesi olan Aykut Kocaman ismini tüm yönetim kuruluna kabul ettirmiş durumda şu anda.
1: Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Çok pardon, bir virgül koyarsan Onur. Montella ismini söyleyen yönetici, ben bilmiyorum da kim olduğunu ya da fikir diyeyim yani. Şimdi Montella zaten milli takımla birlikte. Hani inşallah bizim serüvenimiz daha uzun sürecek ama hani en baktığımız kısa dönemde bile hani bunun 10 günü 15 günü var. Montella ayrılacak olsa milli takımda onun bir süreci var. Fenerbahçe ile imzalayacak olsa bir süreci olacak. Yani Montella hani fikrini ortaya koymak bile bence Fenerbahçe'nin zamanıyla ilgili çok ciddi bir soruna işaret.
0: Tabii.
1: Bu arada hani olacağından ben zaten olacağını düşünmüyorum ama.
2: Olmadı zaten yani. Belki de Aziz Yıldırım bu senin söylediğin sebepten dolayı ona sıcak bakmadı ama böyle bir fikir ortaya atıldı. Hani hem ligi bilen bir teknik direktör olsun hem yabancı olsun şeklinde. Ama günün sonunda geldiğimiz noktada evet bu yönetim kurulu içinde yaşanan görüşmeler, Aziz Yıldırım'ın diğer yöneticilerle yaptığı fikir teatrisi bir gecikmeye sebebiyet verdi. Ama şu bilgiyi verelim, Aykut Kocaman zaten işbaşı yaptı resmi olmasa bile şu an çalışıyor. Bir süredir zaten Aykut Hoca takıma dair, transferlere dair, planlamaya dair, yönetime, daha doğrusu direkt Sayın Başkan'a raporunu sundu.
1: Peki resmi olarak açıklanmaması yani nasıl bir engel var önünde?
2: Engel yok. Dediğim gibi burada bir süreç vardı. Önce mazbata alındı. Sonra görev dağılımı yapıldı. Yani Sayın Aziz Yıldırım tek başına her şeye karar veren, tek başına her şeyi yöneten bir başkan profilinden ziyade biz oturalım, görev dağılımını yapalım, taşlar yerine otursun, ondan sonra oturalım beraber karar verelim şeklinde bir görüşe sahipti. Ve o toplantıların ardından Sayın Yıldırım tüm yönetim kurulunu ikna etmiş durumda. Benim aldığım bilgiyi söyleyeyim. Yarın ben Aykut Kocaman'ın resmen açıklanacağını duydum.
1: Yarın.
2: Önemli bir isimden yarın. Çarşamba günü itibariyle. Ama bu konuda dediğim gibi spor medyasının içindeyiz. Hani çok kesin konuşmak da zarar veriyor bazen bizlere. Çok değişken süreçler var çünkü ama dediğim gibi zaten Aykut Hoca bir süredir takımla alakalı çalışmalarını yapıyor. Hatta belki resmi göreve gelmedi, isim vermek doğru olmaz. Sayın Yıldırım'ın planlama konusunda görevlendirdiği bir yetkiliyle Aykut Kocaman ortaklaşa çalışıyor.
0: Oğuz'la mı?
2: Hayır.
0: O da yönetici bazında mı?
2: Evet, yönetici bazında bahsediyorum. Profesyonel anlamda söylüyorum. Daha önce yurt dışında çalışmış eski bir yöneticiden bahsediyorum, profesyonel. Hadi isim verelim, Hasan Çetinkaya'dan bahsediyoruz burada. Zaten bir

0: Transfer planlaması yapılıyor. Oğuz Çetin bu planlamanın içinde dahil zaten. Yani görüşmeler yapılıyor, planlamalar yapılıyor. Sadece resmi açıklamaya kalmış. Yani Aykut Kocaman'ın açıklanmaması görev başı, iş başı yapmadı anlamına gelmiyor. Bir şekilde yapıldı bu iş başı. Dediğim gibi resmi olarak açıklanacak. Ben yarın diye biliyorum ama bu süreç ilerler mi? Çok zannetmiyorum bu arada. Hani çok fazla uzayacağını.
1: Onurcuğum hakikaten ciddi soruyorum, merak ettiğim. Tamam, bu planlamalar doğrultusunda geç açıklanmasının manası ne?
0: Şey dedim ya hocam, yani burada şöyle bir şey var. Eğer ki mazbatı alınmadan, yönetim kurulu görev dağılımı yapmadan bir teknik direktör açıklansaydı, hani direkt işte Aziz Yıldırım tek başına karar verdi şeklinde yorumlanabilirdi bu. Bu beklenmesinin sebebi, biz konuştuk. Yöneticilerle beraber tarttık, değerlendirdik. Başka adaylar masaya geldi. Bir de hocam, Aziz Başkan ne dedi seçimden önce? Ben kimseyle anlaşmadım dedi. Hatta Aykut Kocaman'la bir aydır görüşmüyorum dedi. Şimdi böyle diyen başkan seçimden iki gün sonra teknik direktörünü açıklasa kendi sözlerine ters düşecekti. Hani biraz daha sanki sürecin doğru ilerlemesi, sağlıklı ilerlenmesi sağlanmış gibi gözüküyor bu anlamda. Dediğim gibi yani benim aldığım bilgi yarın açıklanacak ama süreci hep beraber takip edeceğiz.
2: Çünkü şöyle, yani transferleri olacak Fenerbahçe'nin, işte Muriç konusu konuşuluyor, Girassi konuşuluyor.
0: Muriç şu an Fenerbahçe'nin resmi olmasa da oyuncusu diyebiliriz artık. Evet.
2: Muriç tamam belki ama yani Girassi gibi ya da bilmiyorum, belki savunma yapılacak, işte başka noktalara yapılacak yabancı oyuncularla ilgili girişim illa ya da bir liste mutlaka vardır Fenerbahçe'de. Ya bu oyunculardan bazıları da, her oyuncu farklı tabii hocam, ama hani teknik adamının kim olacağını bilmek ister. Takımın aşağı yukarı ne oynayacağını bilmek ister. Oyun planını bilmek ister.
0: O konuda bir bilgi vereyim mi sana? Aykut Kocaman Vedat Muriç'le görüştü. Fenerbahçe teknik direktörü olarak görüştü. Bu görüşmeyi Fenerbahçe'nin bir efsanesi olarak yapmadı. Fenerbahçe'nin anlaştığı teknik adam olarak Vedat Muriç'le görüştü Sayın Başkan. Bu görüşme oldu.
1: Başkan mı Aykut?
0: Aykut Kocaman görüştü Vedat Muriç'le. Ya bu temas sağlandı. Yani seni söylediğin örnekten yola çıkarsak diğer görüşülen futbolculara da mutlaka hocanın bir teması olmuştur.
1: Doğru bir şey ama yani şimdi teknik direktörün yapılacak transferlerdeki ortak fikirde olmasının.
0: Hatta bilgi vereyim, Ömer'in söylediğine paralel, seçim öncesi Girassi ile görüşüldüğünde Girassi diyor ki ben teknik direktörü görüşmeden diyor ki hiçbir kulübe evet demem diyor. Hani beni görüştürün teknik direktörümle, ben görüşmek Tabii. istiyorum. Ne oynatacak? Bana vereceği rol ne? Çok sistem doğru. ne? İkili yani mi oynayacak? Tek mi oynayacak?
2: Neden açıkçası hani herhalde istiyordur o profil diye düşündüm.
0: Yani bize normal Biraz geliyor bunlar. Örnek veriyorum, seçim olmadan hoca belli değilken biz transfer yapıldığına şahit olduk. Anlaşma sağlandı birçok oyuncuyla. Ama Avrupalılar böyle bakmıyor olaya. Daha profesyonel. Evet. Yani görev dağılımı olsun, taşlar yerine otursun. Daha profesyonel bir yapı. O yüzden de bazı yabancı oyuncular mutlaka resmi olarak açıklanmasını da istiyor olabilir tabii ki.
1: Şimdi bizim bir kere futbolumuzun içinde adamlığın, zerafetin kitabını yazanların başında Aykut Hoca gelir. Aykut Kocaman gelir. Onun bir duruşu vardır Aykut'un yani. Onun için doğru bildiklerinden de asla zerre kadar sapmaz yani. Şimdi bu konuda eğer Aykut Kocaman'la anlaşılıp da bu transfer planlaması yapılıyorsa açıklanıp açıklanmaması da çok da önemli değil. Ama camianın merakını giderme açısından ne kadar erken açıklansa o kadar.
0: Belirsizlik her zaman sıkıntı yaratıyor. Tabii.
1: Çünkü bir de şöyle bir şey var. Şimdi seçim döneminde de her iki başkan adayı bir ve bir arada olmaktan bahsetti. Birliktelikten bahsedildi. Şimdi her şey ne kadar erken netleşirse o kadar bir ve bir araya gelmekte ondan sonra daha kolay olur diye düşünüyorum ben. Onun için biraz sevgili Aykut Kocaman'ın, teknik direktörlerin belli ekipleri vardır. Senelerce onlarla çalışır.
0: Doğru.
1: Ekstra bir pozisyon durum olmadığı müddetçe teknik ekibin çok değiştiği görülmez. Burada Aykut Kocaman'ın ekibine işte Kayt'tır, Webo'dur,
0: Volkan Demirel, Selçuk Hoca ayrıldı, anlaşma gitti. Sağladı.
1: Evet. Şimdi böyle insanlar aslında evet eğer ki teknik direktörlük kariyerini başlangıcını yapmak isteyen oyuncular varsa teknik ekibe dahil edilir. Onlarla birlikte onlara da eğitilerek Türk futboluna ya da Avrupa futboluna sunulur. Kabul. Ama Aykut Kocaman başta olmak üzere o karakter icabı teknik direktörler çok fazla teknik ekibine takviyeyi de sevmezler. Şimdi böyle bir şey de var.
0: Yani evet.
1: Ha, şimdi camia açısından

0: açısından söylenen, konuşulan isimler evet camiayı ikna eder, sevindirir de, hatta bağlılığı da artırır, sadakati de artırır. Ama takımı yönetecek olan teknik direktör olduğu için bu konuda biraz daha hassas olunması lazım yani. Onun için ben teknik direktörün, hep ne diyorum, futbolcu teknik direktörün dinlemez ama taklit eder dediğim o. Yorumcu takımı değil, futbolcusu tapacak teknik direktörünü. Bu süreç Avrupa Kupaları bir ay sonra filan, sezondan sonra 20 Temmuz galiba.
1: Fenerbahçe'nin 20 Temmuz'da
2: yaklaşık maçı var. İşte bir 40 gün civarı var diyelim.
0: Şimdi sezon başı, sezonun açılıp da antrenmanların başlaması sadece yükleme değil ki. Aynı zamanda uyum süreci.
1: Doğru.
0: Bu süreç ne kadar erken başlasa o kadar iyi. Benim bildiğim kadarıyla ayın 24'ünde Topuk Yaylası'nda başlıyor Fenerbahçe antrenmanlarına.
1: Bu ayın 25'i. Sonu 25 olması lazım.
0: 24-25. 24'ünde oraya gider, bir gece yatarlar ondan sonra. Gider gitmez antrenman da baba sıkar, biliyor musun?
2: Yaptınız mı hocam?
0: Yaptık abi. Şimdi iniyorsun orada da.
1: Tatilden çıkmışsın şimdi.
0: Pırasa gibisin. Şimdikiler daha profesyonel. Onlara bir çalışma programı veriliyor. Uyuluyor. Biz maalesef pasif antrenman bile yapmadan geliyorduk. Kilo almışsın filan. O süreci geciktiriyorsun. Yani profesyonellik anlamında eksiktik yani.
2: Onu bitmiyor söyleyeyim. Değil mi hocam ilk antrenman?
0: Bitmez. Bitmez. Hele bir de 3 antrenman havada süreci sıcak var ya. Sabah bir 6'da kalkıyorsun, 7'de bir antrenman, 11'de bir
1: laktak
0: antrenman.
1: Laktak testi falan.
0: Abi ondan sonra adını filan unutuyorsun bir ara. Kampın sonuna doğru hatırlıyorsun. Aa, Onur'du değil mi? Merhaba Onur'cum, nasılsın filan.
2: Şimdi Vedat konusunda senin söylediğin gibi imza çok yakın. Öyle görünüyor.
1: Yani pürüz yok. Hem kulüp tarafıyla anlaşıldı. Zaten Vedat Muriç'le anlaşma sağlanmıştı. Ama Girassi konusunda şunu söyleyeyim. Seçim öncesi daha olumlu bir tablo varmış gibi duruyordu. Burada Fenerbahçe yönetimi bir kere 35 milyon euroluk madde üzerinden bu transferi yapmak istemiyor. Yani daha düşük bir rakama bu transferi bitirmek istiyor. 35 milyon euro 1 Temmuz itibariyle devreye girecek. Girassi sözleşmesinde böyle bir madde var. Hani Fenerbahçe 20-25 milyon euro civarında yapmaya çalışıyor ama Dortmund buna yanaşır mı? Çok zannetmiyorum açıkçası. Girassi tarafı da aslında daha önce ciddi bir şekilde Fenerbahçe ile görüşüp hani prensipte birçok noktada anlaşma sağlamıştı ama onun da farklı istekleri ortaya çıkmış Girassi'nin. Şimdi şöyle bir nokta da var. Kulüpler ve oyuncular bunu koz olarak kullanabilirler. Belki Fenerbahçe yönetiminin ağzından, Sayın Başkan'ın ağzından Girassi kelimesi çıkmadı. Ama ona yakın isimlerin birçoğu hani Girassi transferi bitiyor, bitecek şeklinde konuştuğu için bir beklenti oluştu. Şimdi kulüp tarafı, Dortmund'dan bahsediyorum, ve oyuncu tarafı bunu koz olarak kullanıyor. Yani almaya mecburlar Girassi'yi. Almazlarsa zor durumda kalırlar şeklinde bir köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar Fenerbahçe yönetimi. İstedikleri şartlarda bitirmek için. Bir de şöyle bir şey var Ömer. Girassi'nin diyelim ki olmadığı bir senaryodan bahsedelim. Şimdi Dünya Kupası'nı izliyoruz. Acayip bir 9 numara problemi var, var tüm dünyada.
2: Var.
1: Yani gerçekten. İspanya'da Oyarzabal dün 30 dakikalık bir faciası var. Belçika'da 150 kiloluk Lukaku'ya bel bağlanmış durumda.
2: Fransa'da Mbappe başlıyor.
1: Fransa'da Mbappe başlıyor. Almanya'da
2: 150 diyorsun ama giriyor işte, ya işte golü rakibe de olsa attırıyor yani.
1: Yani normal bir oyuncu olsa orada kadroya girebilir miydi tartışılır. Hollanda çok iyi sezon geçirse de Malin'le oynuyor. Almanya Havertz'le oynuyor. Yani dünya futbolunun yok, genelinde bir 9 numara problemi var. Hani Girassi olmazsa Fenerbahçe'nin B planı, C planı nasıl, tabii Vlahovic ismi mutlaka gündeme gelir Fenerbahçe'de. Hani Girassi olmadı diyelim ki. Hani Fenerbahçe mutlaka bence Vlahovic'e gider. Çünkü orada serbest kalacak büyük ihtimalle. Yani oyuncuya bonservisi vermezsin. Biraz fazla maaş verip alma şansın olur. Daha da 26 yaşında bu arada Vlahovic. Halen çok yaşlı zannediyoruz.
2: Doğru.
1: Yani dolayısıyla çok fazla seçeneği de olmaz Fenerbahçe'nin. Hani maksimum 3-4 futbolcu yazabilirsin listeye alabileceğin şu anda. Ve alabileceğin aynı zamanda taraftarı heyecanlandıracak, sıkıntı çözecek, ihtiyaç giderecek oyuncudan bahsediyorum burada. 4-5 tanedir maksimum şu anda Fenerbahçe'nin portföyünde. Hani o anlamda Girassi olmazsa Fenerbahçe açısından sıkıntılı bir süreç başlar. Bir de şöyle bir şey olur. Daha Aziz Yıldırım yönetimi görevin başındayken bir güvensizlik oluşur. Hı hı. Yani bak,

0: Giresi alıyorlardı, şimdi alamıyorlar, yine transfer yapamayacağız şeklinde bir güvensiz ortam, tatsız bir ortam oluşur. İşte dediğim gibi Dortmund tarafı artık global futbol. Kullanacak. Her şeyi biliyorlar.
1: Kullanacak.
0: Bunları koz olarak kullanacaklar. Burada neler konuşuluyor? Sosyal medyada ne yazılıyor? Taraftar ne istiyor? Hepsini biliyorlar. Hepsini biliyorlar. Giresi'nin menajeri de bunları biliyor. İşte seçim sürecinin bir zararı oldu Fenerbahçe'ye bu anlamda.
1: Evet.
0: Hani beklenti oluştu. Kulüpler de bunu kullanacak ne yazık ki.
2: Kurumsal aklı olduğunu düşündüğümüzde Sayın Aziz Yıldırım'ın ve yönetiminin ayağını yorganına göre uzatmaya çalışıyor.
0: Tabii.
2: Çünkü borç yükü çok. Ama taraftar açısından baktığımızda ya bir 3 lira fazla ver ama al bana diyor.
0: Hocam bugün şimdi Erdem'le konuştuk, sana destek anlamında bizim Erdem Akbaş'la konuştuk. Kısa vadede Fenerbahçe yönetiminin bir 50-60 milyon euro kaynak yaratması gerekiyor. Uzun vadede 200 milyon euro sıcak
2: para. Aralığa kadar. Yani daha bile fazla.
0: Evet,
2: biraz
0: ödemeler
2: daha
0: var. Kulüplere, oyunculara borçlar var. Hani bu anlamda tabii ki Fenerbahçe için seçim öncesi çok böyle pembe bir tablo çizilmiş gibi olabilir. Onu alırız, bunu alırız, şunu alırız ama diğer tarafta da Fenerbahçe'nin limitleri, ekonomik yapısı, UEFA bir yandan denetim altında Fenerbahçe. Hani bunlar çok kolay işler değil. İşte verdim 35'i aldım Giresi şeklinde değil. Hani biraz daha ayağını yorganına göre uzatma zorunda Fenerbahçe yönetimi şu
2: anda. Ben o yüzden işte yerli teknik direktör olması tarafıyım.
0: Niye? Evet, daha farkında olur belki bu ekonomik tablonun. Tabii. Daha duyarlı olur.
2: Tabii. Biraz da şimdi Aykut üzerinden gideyim. Yani diğer tabii alternatif arkadaşlarımız da yanlış anlamasınlar. Yani İsmail Kartallar veya işte Volkan'dır, Selçuk'tur, Bülent'tir, diğer arkadaşlar gibi. Ama şimdi Fenerbahçe kültürünü ve camiasını iyi bildiği için ve baskı ortamında çalışmaya alışık olduğu için bu ekonomik darlıkta, sıkıntıda ondan bu süreci iyi yönetebilir Aykut Kocaman.
0: Doğru.
2: Şimdi aynı zamanda Aykut Kocaman'ın isminin Fenerbahçe'de her zaman güçlü duygular uyandırır. Karşılığı vardır yani. Hem kulübün efsanesisin sen, hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşamış birisin yani. Bunları da göz ardı etmeyelim. Onun için bana göre disiplinli ve sistemli bir takım kurar mı? Kurar Aykut. Herkesin bir yanlış bana göre olan algısı var. İşte Aykut hücum futbol oynatmaz. Aslında hücum futbol diye bir şey kalmadı. Ya, takım halinde gidiyorsun.
0: Hocam herhalde yani.
2: Kaybediyorsun.
0: Ya örnek vereyim hocam. Herkesin imrenerek baktığı, metiyeler düzdüğü, Premier Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi finalisti Arsenal. Nasıl oynuyor? 4 tane stoper savunmada, önlerinde 2 tane savunmacı ortası.
2: Bak, kontrol oyuncusu. Evet.
0: Biz bazı konulara çok samimiyetsiziz. Yani bunu Arteta yaptığı zaman biz bunu övüyoruz, metiyeler düzüyoruz.
3: Dahi oluyor.
0: Dahi. İşte sağ bekte Mosquera, işte sol bekte Calafiori, ortada 2 tane stoper, önde Zubimendi, Declan Rice. Diyoruz ki aa, şahane bir iş.
3: Bir Türk teknik adam ya da burada yapıldığı zaman da daha neler bak, oluyor?
0: Aykut Kocaman'la alakalı yıllardır konuşulan bir şey, saçma bir algı. Hala Mehmet Topal, Josef üzerinden. Hep diyorum ki Galatasaray kimle şampiyon oldu? Lemina Torreira. Beşiktaş, Atiba Josef de şampiyon oldu.
2: Bilhassa bizim ligimizin dinamikleri.
0: Yani evet. Şimdi adam bir şey yaptı, hatırlayalım. Kornerleri iki kişiyle kullandıyordu Aykut Kocaman. Bu ne saçma şey dediler. Herkes yapıyor şu anda bunu.
3: Tabii.
0: Yani bakın, bir teknik direktörü beğenmeyebilirsiniz. Hiçbir itirazım yok. Bu tercihtir. Ben beğenirim, hocam beğenmez, sen beğenirsin. Bu değişebilir ama algı yapmak hoş bir şey değil. Linç kültürü hoş bir şey değil. Yani olmayan şeyler üzerinden Aykut Kocaman'ın eleştirilmesine karşıyım ben. Aykut Kocaman defansif futbol oynatmaz. Bakın, defansif futbol oynatmak başka bir şey. Yani bir teknik direktörün denge futbolu oynatması ayrı bir şeydir. Aykut Kocaman der ki benim için hücum neyse savunma odur. Bunu şu an dünyadaki tüm hocalar söylüyor. Gidin Okan Buruk'a, der ki savunma kadar benim için hücum da önemli. Aynı derece önemlidir der. Artık bu önemli. Yani bir takım sırf hücum ederek ya da sırf savunma yaparak başarılı olamaz zaten.
3: Zaten artık hani 4 yersek 5 atarız diyen bir teknik adam profili de kalmadı yani.
0: Kalmadı. Örnek veriyorum sana işte. Yani bak, Didier Deschamps bir önceki dünya Avrupa Şampiyonası'nda 3 tane 6 numarayla çıktı sahaya. İlk evet. Avrupa Şampiyonası maçı. Avusturya maçıydı galiba. Tam şu an hatırlayamıyorum.
3: Avusturya.
0: Avusturya maçı değil mi?
3: Ya da Polonya maçı galiba.
0: Yani tam hatırlayamadım
3: Polonya,
0: şu an.
3: Polonya'da
0: yani maç. Artık dünya buna evrilmeye başladı. Çünkü maç sayısı çok fazla. Sen bütün sezonu çok yüksek tempoda oynayamazsın. Gün gelecek kontrol edeceksin. Gün gelecek önce savunma diyeceksin. Bu iş böyle.
2: He. Ya adam diyor ki merkezi tutarım oyunu alırım.
0: Yani evet, keyif noktasına gelecek olursak Aykut Kocaman'ın keyif verdiği oyunları da vardır, vermediği oyunları da vardır. Yani zaten bir teknik direktörün oyunları tüm sezon boyunca keyif veremez ki. İniş çıkışlar mutlaka olacak. Bazen skoru almaya odaklı olacaksın. Yani hatırlayalım o sezon Avrupa Ligi performansını. Fenerbahçe Lazio'yu elerken, Benfica'yı elerken tatsız oyun mu oynuyor? Elenirken Benfica'ya tatsız oyun mu oynuyordu? Ben zannetmiyorum. Ben hatırlamıyorum öyle tatsız oyun.
3: Zaten çok da tatlı oyunla, hani tırnak içerisine söylüyorum, oraya gelemiyorsun, göremiyorsun.
0: Yani evet, yani tatlı oyun oynuyorsun ama eleniyorsun ya da şampiyon olamıyorsun. Ama daha mı güzel, daha mı iyi?
2: Şöyle bir şey, camia neyi düşünüyor ben onu anlatayım. Çünkü o kadar çok insan yolda çeviriyor ki, taraftar beklentilerine göre ne diyorlar biliyor musunuz? Zaman zaman fazla temkinli kaldığını eleştirmeyelim mi hocam diyorlar şimdi. Şimdi bunu anlatabilmek günümüz futboluna göre, onlara göre işte 6 senedir çalışmaması onun kendisini güncelleyemediği algısı yaratılmaya çalışıyor. Hayır abi, bugün teknik direktör olmayan, görevi olmayan, apoleti olmayan dahi insanımız ne yapıyor? Maçları seyrettikçe hepsi bilinçlenmeye başladı. Ve Türkiye'de yıllardır bir algı vardır. Taraftarın kurduğu takım yenilmez. En iyi teknik direktör onlar mı? 15 senedir çalışmıyorlar, 25 senedir çalışmıyorlar. Onun için yani Fenerbahçe'nin bugün ihtiyacı olan sadece istikrar değil, aynı zamanda güçlü bir yapılanma ve yüksek tempolu futbol. Bu da Aykut da sistem kurabilen bir teknik direktör aslında. Hem disiplinlidir, hem sistem kurar. Bana göre Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bu. Yani yeniden bir oyun kimliği. Oyun kimliği yakalayamadı Fenerbahçe. Mourinho dünyanın sayılı teknik direktöründen geldi, olmadı. Onun için bizim Fenerbahçe'nin DNA'sına uymadı. Uyacak diye bir şey yok ama ondan sonraki gelen teknik direktörlerden sonra bundan sonra artık bir oyun kimliği yakalaması açısından disiplini ve sistem kurabilecek bir hoca, Fenerbahçe'nin dinamiklerini bilen bir hoca olarak bana göre Aykut Hocaman şimdiden açıklansın. Fenerbahçe'de artık başlasın hedefleri doğrultusunda.
3: Şimdi Girassi ile ilgili de şunu ekleyeyim Onur. Aston Villa, Milan, Atletico Madrid, Tottenham ve Barcelona ihtimalleri de yazılıyor.
0: Çok normal.
3: Dış basın tarafından. Yani hani çok da kolay böyle çekip alabileceğiniz bir profil değil.
0: O konuda ne biliyor musun benim garibime giden? Girassi ismi...
3: Bir ekleme de çok tabii. Pardon. Mahmut Alparslan Hoca bizi ekliyor. Şey izliyor. Ekleme derken o senden aldı bunu. Hocama selamlar, sevgiler. O da diyor ki muhtemelen Leverkusen'e gidebilir diyor.
2: Girassi mi?
3: Evet, yani bir takımda oradan yazdık. Yani zaten hani Girassi gibi bir oyuncuyu majör liglerden takımların ve dev takımların istemesi çok doğal.
0: Benim garibime giden kısım şu. Girassi ismi sosyal medyaya düştüğünde, işte anlaşıldığı haberleri falan çıktığında Fenerbahçe'de yarattığı heyecan. Çok az heyecan yarattı Fenerbahçe'de. Normalinden. Hani nasıl bir beklenti oluştu bilemiyordum Fenerbahçe camiasında. Girassi mi geliyor? Ha, kim gelsin.
3: Falan. Peki şöyle sorayım sana. Kolay da bir soru değil biliyorum ama Lewandowski mi? Ya bir Fenerbahçe taraftarı olsan şu anda. Aslında iki türlü bir cevaplamanı rica edeceğim. Yani bir Fenerbahçe taraftarı olarak, bir de şu an Onur Özkan olarak. Lewandowski mi yoksa Girassi mi seni daha çok heyecanlandırır?
0: Bak, heyecan kısmında Lewandowski'nin ismi heyecanlandırır ama o heyecan ne kadar sürer bilmiyorum. Girassi bence daha uzun vadeli Fenerbahçe'ye katkı sağlar. Yani taraftar olarak bakacak olursam, yani futbol sever olarak bakacak olursam ben Lewandowski gelsin izleyeyim.
3: Soruyu yanlış anlamasınlar izleyicilerimiz. Yani ben şimdi Girassi Lewandowski'den iyi demiyorum. Bazen çok basit bir algıyla, yani sorduğumuz soruya verdiğimiz cevap üzerinden hemen bir algı oluşturuluyor. Lewandowski'nin zaten burada kariyerini ya da işte oyunculuk meziyetlerini tartışacak değiliz ama hem yaşı hem baktığımızda sakatlık problemleriyle birlikte son yılını alıyorum. Ha, gelir buraya yine 30 tane de atar yani Lewandowski, ya, orası ayrı
0: Lewandowski,
3: konu ama.
0: Lewandowski'dir tabii ki.
3: Girassi ben de gerçekten hani bir spor sever olarak her şeyden önce büyük heyecan yarattı.
0: Ya, işte diyorum ya, sende yaratan o heyecan çok doğru bir heyecan ama taraftarda onu göremedim. Yani taraftar büyük ihtimalle Lewandowski, Girassi mi deseler %70 Lewandowski'yi seçer diye düşünüyorum. Çok büyük bir kariyer tabii ki ama Girassi hani... Öyle anlatıldı ki sosyal medyada sanki sıradan bir oyuncuymuş gibi. Ya evet, belki 25-26'ya kadar çok böyle yüksek bir performans veremedi Girassi.

0: Yani son 3-4 sezonu belki çok parlak.
1: Ama geliştire gitti.
0: Evet, Stuttgart itibariyle son 4 sezon özellikle yani inanılmaz performans. Gol, asist ve şunu söyleyelim, hani komple bir oyuncudur.
1: Kesin.
0: Ceza sahası içinde çok iyi bitiricidir. Hem yerden hem havadan. Artı evet çok ince bir bağlantıcı değildir.
1: Değil.
0: Bir Dzeko performansı beklemesinler kimse.
2: Ama Vedat da varsa kadroda.
0: Ama hayır, kötü bir bağlantıcı da değildir. Yani sırtı dönük yay üzerinde orada çok ufak dokunuşlarla seni pozisyona sokar, seni tutar. Yani uzun oynadın, dayadı sırtını rakip stoperi, alır. Yanındaki oyuncuya verir. Yani oradan dönüp bir ara pası atmaz. Ama alır, yanındakine verir. Atak devamlılığını sağlar. Topu sende tutar. Hani bu anlamda bağlantı kısmında da asla zayıf bir oyuncu değil. Çok hantal, ağır değil. Yani dolayısıyla yani Girassi ismi bence çok özel bir isim. Hatta şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'ye gelmiş son 6-7 yılda bence en özel 9 numara olur. Yani Dzeko'yu ayrı tutuyorum. Dzeko yaşı itibariyle yani son derece geç zamanda geldi. Müthiş performans verdi ayrı. Yaşı itibariyle ve futbol piyasasındaki yeri itibariyle Fenerbahçe'nin son 7-8 yılda belki yaptığı en iyi 9 numara transferi olur Girassi. Ama dışarıdan bakıyorum algılara, konuşulanlara sanki sıradan bir oyuncuymuş gibi davranılıyor. Hayır, öyle değil. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Hakan Bey'in anlaştığını söylediği işte Luis Suarez, ben Girassi derim. Bak net. Neden bunu söylüyorum? Portekiz ligi performansı üzerinden bir oyuncu ve size ve fizik anlamda lige doğru oyuncu mu tartışırım, ama Girassi hem fiziki itibariyle hem Bundesliga performansı kendini kanıtlamış. 4 sezondur istikrarı var. Yani
2: ya Suarez de değerli bir oyuncu ama ben de hani tercihe kalsa tabii, ben de seninle aynı fikirde.
0: Yani her transfer riskli. Hiçbir itirazım yok ama hani olabildiğince az risk içerir bu transfer Fenerbahçe adına.
3: Bir de bu arada şimdi tabii çok fazla Girassi, Muriç konuşuyoruz. Doğal. Taraftar hücum noktasında bir takviye bekliyor. Camia bekliyor ama savunma noktasında da Fenerbahçe ile ilgili Malaksar ismi geçiyor. Sar dışında çok fazla isim ortaya çıkmadı. Yani Ümit Akda bir dönem için konuşuldu. Trabzonspor için de konuşuldu.
0: Nathan Ake konusu Fenerbahçe'de.
3: Nathan Ake
0: evet,
3: konusu var. Valla Ake'de bu arada hani çok önemli, değerli bir oyuncu yani.
0: Ake konusu şöyle Ömer.
3: Ama daha çok farklı sistemde verim veren bir oyuncu. Bilmiyorum, onu mu söyleyeceksin?
0: Yani üçlüde evet, sol kenar stoper evet, olarak daha da fazla verim verir. Hatta bek de oynar. Biraz Osterwolde var ya, ama tabii Osterwolde'nin çok daha deneyimlisi ve pozisyon bilgisi yükseği diyelim. Fenerbahçe yönetimi o araştırdı Ake'nin sözleşme şartlarını, ki ayrılık olacak İngiltere'den, City'den. O Maresca dönemi sonrası zaten bayağı bir değişim olacak City'de, öyle gözüküyor. Evet. Şartlar öğrenildi. City tarafı işte 8-10 milyon euro civarı bonservis. Ake'de aynı civarda bir maaş. 8-10 milyon euro civarında. İşte 3 yıl sözleşme. Bakıldığı zaman işte yaklaşık 35 milyon euroluk bir maliyet. Fenerbahçe yönetimi şöyle düşünüyor Ake konusunu. Biz bütçeyi oluşturursak eğer bu oyuncuyu alırız şeklinde bir görüş var. Yani ama daha iyisi olur mu diye de bir yandan düşünülüyor. He, Malaksar onun daha iyisi mi?
3: Bence değil.
0: Bessi mesela çok çok özel bir oyuncu ama onu alamazlar büyük ihtimalle.
3: Ya kalbin besi de tam böyle bir kalıba oturamadı ya. Çok daha fazlası olması bekleniyordu.
0: Evet doğru, yani 27 yaşında galiba.
3: Evet evet.
0: Yani 27 yaşında geldiğinde çok daha iyi bir kariyeri olması bekleniyordu ama
3: şöyle
0: geçen
3: yani,
0: isimler arasında söylüyorum.
3: Hulüm'de da bir düzen oturtmuş bir oyuncu evet, artık yani.
0: Yani geçen isimler arasında bence en iyi oyuncu. Hani isimler arasında diyorum. Şu ana kadar gündeme gelen, belki gündeme gelmemiş isimler de vardır, bunu bilemiyoruz tabii ki, ama Fenerbahçe'nin net şekilde oraya bir hamle yapacağını belirtelim. Bu arada şunu söyleyelim, Aykut Hoca'nın benim duyduğum Osterwolde'nin kalması yönünde bir isteği var. Hani Osterwolde'yi sol bek mi düşünüyor bilemiyorum, çünkü stoper mi düşünüyor ayrı mevzu, onu bilemeyiz. Archie Brown'un ben çok büyük ihtimalle satılacağını düşünüyorum, çünkü şöyle bir şey var Archie Brown konusunda, çok beğenmedik belki, futbol kamuoyu çok tatmin etmedi performansı, ama İngiliz pasaportunun olması Premier Lig kulüpleri için ciddi bir albeni oluşturuyor. Tabii. Nasıl Tammy Abraham hiç beklemediğimiz şekilde Aston Villa'ya gitti. İngiltere'deki kulüplerin kadrosunda belli miktarda İngiltere doğumlu oyuncu kullanması gerekiyor. İşte o pasaport çok değerli kılıyor Archie Brown'u İngiltere üzerinde. Ben Nottingham Forest ismi geçiyor. Ben mutlaka bir şekilde Archie Brown'un 20 milyon euroya yakın o civarda bir rakama satılabileceğini düşünüyorum. İşte o zaman Osterwolde'nin rolü daha farklı olur mu bilemiyorum ama Fenerbahçe yani şu anda gözüken Vedat sonrası bir 9 numara, bir şu anda net sol stoper, bir tane sağ ayaklı, sol ayaklı sağ kenar oyuncusu, sol ayaklı sağ kenar oyuncusu düşünülüyor. Ondan sonra transfer biraz gideceklere göre şekillenir. Yani orada Nene'nin de talipleri var.
3: Sol ayaklı sağ kanat oyuncusu var Fenerbahçe'de şu anda. Çok iyisinden var.
0: Kim var? Asensio. Asensio direkt 10 numara pozisyonda düşünülüyor.
2: İşte Talişka şimdi, o zaman
1: Fenerbahçe taraftarı.
0: Talişka konusunu biraz sonra konuşalım.
1: Şimdi Fenerbahçe taraftarı Asensio'yu takımın hücum lideri olarak görüyor. Onu oyunu çözen oyuncu olarak görüyor Asensio'yu.
3: Şimdi hocam bazı teknik adamlar kanattan da oyun kurulumunu önemsediği için bence Asensio bunu çok iyi bir şekilde yapabiliyor. Bilmiyorum.
1: Mutsuz ama kendisi de ifade ediyor bunu. Ben diyor 10 numarada daha iyi verim veriyorum diye bir şey
0: söylüyor. Evet evet yani onun tercihi olsa 10 numarada oynamayı tercih eder.
1: Tamam bu yaratıcılık ve skor anlamında baktığında hücum lideri Asensio. Hangi pozisyonda oynarsa onu sağda da oynarsa göbekte de oynarsa.
0: Hatta oyun lideri Asensio.
1: Guendouzi var. Tempo ve mücadeleyi temsil ediyor. İkisi iyi oynarsa Fenerbahçe oyunu kontrol ediyor. Ama ikisinden birisi düşerse takımın dengesi bozuluyor. Şimdi orta saha kurgusundan hiç bahsetmiyoruz. Tamam iyi adamlar var diye de. Ama burada esas kritik bir oyuncu var Fred. Şimdi burada Asensio'ya takımın yıldızı diyoruz değil mi? Guendouzi de takımın motoru. Birisi oyun aklı, birisi işte şey tempo mücadele. Fred. Adam üç şeyi birden yapıyor. Şimdi tempo yapıyor. Mücadele ediyor. Gerekirse ön bölgeye destek verip yaratıcılığı skora destek veriyor. Şimdi bu çok bence çok kritik bir oyuncu Fred'i.
0: Tartışmasız.
1: Evet. Oyunu hızlandıran tek adam Fred.
0: Hatta şöyle söyleyeyim hocam. Performansın dışında söylüyorum. Fenerbahçe'nin merkezindeki en özel profil Fred.
1: Tabii.
0: Çünkü oyunun yani, iki yönünde aynı şekilde oynuyor.
1: Bravo. Presi başlatan o. Oyunu hızlandıran o. Bağlantı grupta topu doğru yere dağıtan Fred. Şimdi iyi bir Fred'siz Fenerbahçe olmaz diyorduk. Ne çabuk unuttuk.
0: Yani performans tartışılır tabii ki ama profil
1: sahadayken
0: anlamda
1: iyi bir Fred oyunun ritmini belirleyen adam oluyor. Onun için orta sahada hiç düşünülmüyor ama yani Fred'le birlikte Fenerbahçe'de pas trafiği hızlanıyor. O olduğu zaman takım topu daha rahat çıkartıyor. Orta sahada daha iyi baskı kuruyor. Yani hücum oyuncularına daha düzenli top gidiyor. Bak Asensio orada boşlukta top arıyor. Çok fazla derine gelip de oyun kurayım falan girmiyor fazla. Rakip şey savunmanın orta sahanın arkasına sarkıp orada boş top alıp ondan sonra kendisi başta eğer ki önü kapalıysa o zaman derin paslarla, defans arkası paslarla bilhassa Talisca'yı falan gole sokuyor. Ama Fred 3 kişi birden yapıyor yani. Onun için Talişka bence Fred'siz orta saha bağlantısı koptuğu için Fred karakterinde bir adam Fenerbahçe'de mutlaka olmalı.
0: Talişka konusunda şunu söyleyeyim Ömer. Tabii çok özel performans gösterdi skor anlamında ama şöyle bir gerçeğimiz de var. Talişka'nın 10 numarada Asensio'nun sağ kenarda oynadığı maçlarda Fenerbahçe ciddi problem yaşadı.
1: Çok da puan kaybetti.
0: Şimdi Fenerbahçe'nin 9 numara problemini çözeceği düşünülürse Talişka'nın da artık 9 numara pozisyonunda yer alamayacağı düşünülürse burada Asensio ana oyuncu, Talişka da onun yediği pozisyona düşecek. Çünkü ben Aykut Kocaman'ın asla ve asla, hatta Aykut Kocaman'ı da geçtim. Fenerbahçe'nin bu sezonki maçlarını analiz eden herhangi bir hocanın dediğim gibi Talişka'yı 10 numarada, Asensio'yu sağ kenarda oynatacağını düşünmüyorum. Şimdi Asensio 10 numara, Talişka yedeği ise eğer 11 milyon euroluk bir yedek olmaz en başta. Yani bundan hem Talişka memnun kalmaz, hem Aykut Hoca ya da yeni gelecek olan hoca diyelim memnun kalmaz, hem yönetim memnun kalmaz. Ben Talişka konusunda kısa vade demiyorum. Uzun vadede, transfer dönemi uzun. Bir ayrılık olabileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe
2: çok
0: yönetimi,
2: bir yedek yani.
0: Evet, Fenerbahçe yönetimi bir teklif gelirse bunu değerlendirir Talişka konusunda. Hatta Brezilya Ligi'nden de bazı talepler olduğu konuşuluyor.
1: Oyun duygusallaştığında takım kolektif çözüm yerine bireysel aksiyon arıyor. O bireysel aksiyonda da skor bulan bir Talisca'dan bahsediyoruz. Varlığı Talisca'n varsa mecbur oynatacaksın. Ama ikisi bir arada dediğin gibi
0: yani o lüks, çok zarar ver.

0: Fenerbahçe'ye bu sezon.
1: Eldeki Talisca'yı çıkarmadan onu yazmazsan o belki haftalarca belki aylarca yakalanmaya çalışan havayı bir anda bozuverir. Şimdi böyle bir risk de var. O yüzden ben diyorum ya biraz daha disiplinli, biraz daha sistem kurgusu, Aykut bunu yapar dediğim o. En azından der ki hemen herkes Alex konusuna giriyor. Alex konusu öyle değil yani. Onun için o Talisca olayıyla Asensio olayı ikisi bir arada olmuyor.
2: Yani Asensio 10, Talisca 9 performans alındı. Ama Talisca 9'da ne kadar artık yeni sezonda forma şansı bulur? İşte Vedat geldi işte ya da Giresi geldi. Arada, onun profiline bir isim.
3: Tamam hani gol hanesinde bayağı önemli bir katkı yaptı Talisca da. Ya şu maçta da nasıl bir 9 numaralık performans gösterdi dediğiniz bir performans.
2: Değil zaten 9 numara değil zaten o yani.
1: Yıllardır aranan santifor duruşu değil ki Talisca.
2: Değil yok.
1: Fenerbahçe rakibi hırpalayan, onun bir duruşu olan. Ha,
3: bu arada bir Talisca eleştirisi değil, Talisca mecburiyetten oynadı orada.
2: Ben yani teknik direktör olsam asla takımımda Talisca profilinde bir oyuncu istemem. Neden bunu söylüyorum? Çünkü 10 numara değil. 9'a koyuyorsun, tam bir 9 değil. Kanat değil. Yani Talisca'n varsa eğer mutlaka önde iki tane 9'la oynaman gerekiyor. Talisca da öndeki 9'un arkasındaki futbolcudur. Bizim onun dışındaki ligimizin sistemler zarar verir birçok maçta defansif anlamda.
1: Bence de. Bizim ligimizin dinamiklerine çok uygun oyuncu değil. Arabistan ligine uygun abi. Orada yata yata yani oynar.
2: Rakamlar hep özeldir Talisca'nın. Yani. Rakamlar hep özeldir. Ama her şey rakam değil.
1: Ama işte öyle her bir şey var değil ki. Şimdi kadro kalitesiyle kadro şişkinliği teknik direktörü en çok yoran şeydir. Kadro kalitesi iyidir ama kadro şişkinliği çok rahatsız eder teknik direktörü.
2: Biz çoğu şeyi
1: tercih hakkında bulunması ve o tercih hakkında bulunacağı adamların da kaliteli ayak olması sıkıntıdır. Üstelik skor gelmediği zaman önce taraftar başlar. Dedikçe taraftarın kurduğu yenilme. Niye Talisca'yı oynatmıyorsun?
3: Mourinho geçen yılda Tedesco bence zaten eleştiri aldığı noktalardan bir tanesi, hatta ortak kesişim kümesi de şuydu yani. Fenerbahçe'nin net 9-10. Oyuncusu yoktu yani Mart ayına gelinmişti. Aynen. Hatırlayalım, Fenerbahçe'nin herkesin ezbere sayabileceği ilk 11'de 9-10 tane oyuncusu yoktu yani, ama Galatasaray'ın vardı.
2: Araya mı gidiyoruz?
3: Buydu, evet, araya gidiyoruz. Tamam. Araya gidelim değerli izleyenler, saat başında karşınızda olacağız.

0: Spor Radyo.
1: Transfer raporu devam ediyor değerli izleyenler. Galatasaray'ı konuşarak başlayacağız bu saat dilimine. Galatasaray'da Zaniolo ayrılığı yaşandı. Başka ayrılıklar da bekleniyor tabii. Onun dışında Onur, herhangi bir imza yok ama çok erken bir imza beklentisi de yoktu zaten. Konuşulan isimler var. Can Uzun bu isimlerden bir tanesi. Onun dışında Kamavinga yine gündemdeki evet. isimlerden bir tanesi. Bir dönem bir Leao konuşuldu ama sonrasında çok fazla adı geçmeye devam etmedi ama... Bunların haricinde dediğim gibi hani geçen yaz Osimhen kalacak mı gidecek mi noktasında her gün neredeyse bu soru soruluyordu ya. Yani sabah kalkıyoruz Osimhen kalacak mı, akşam yatıyoruz Osimhen kalacak mı? Belki o kadar değil ama yine de Mauro Icardi'nin geleceğini çok merak ediyor Galatasaray.
2: Zaniolo ile ilgili şunu söyleyeyim. Galatasaray bir anlaşma sağladı Udinese ile ama Udinese henüz Zaniolo ile anlaşmayı sağlayamadı. Yani oyuncu tarafıyla problem var şu an Udinese arasında. Maaş konusunda. O anlaşılırsa evet Zaniolo'nun ayrılığı resmen gerçekleşecek. %50'si 5 milyon euro. Galatasaray 15 milyon euroyu aldı. Şu ana kadar işte yaklaşık 19 milyon euro civarında bir gelir elde etmiş olacak oyuncudan. Şimdi Icardi konusu tabii çok uzun süredir gündemde konuşuluyor. Hep şu düşünülüyor aslında sevgili Ömer. İşte pürüz ya da Icardi'nin kabul etmediği nokta maaş mı diye. Ben de hep şunu diyorum. Hayır. Maaş kısmında aşılamayacak bir şey yok. Hı hı. Ama Icardi'nin kabul etmediği ya da Galatasaray yönetiminin geri adım atmadığı nokta şu. Icardi'nin geçtiğimiz sezon yaşadığı bir rahatsızlık vardı. Ki ben bunu çok yadırgamadım. Nedir bu? Osimhen'in arkasında sürekli yedek kalması ve oyun süreleriyle alakalı. Icardi eğer yeni sözleşme imzalayacaksa bu sürelerle alakalı bir iyileştirme istiyor. Bu arada şunu söyleyeyim. Hep geçtiği için spor medyasının içinde oynama garantisi diye bir ifade kullanılıyor. Şimdi oynama garantisi nasıl olur? Vardır ama nasıl olur? Onu bir izah edelim. Örnek verelim. Galatasaray kulübü iki alt ligde bir kulübe genç bir oyuncusunu kiralıyor. Ve bu oyuncunun gelişimini istiyor. O kulübe şunu der. Ben bu futbolcunun örnek veriyorum maçların %70'ini oynamasını istiyorum. Bunu şart koyabilir. Ama üst seviye futbolcuların sözleşmesinde asla oynama garantisi diye bir şey olamaz. Teklif dahi edilemez. Yani dolayısıyla şu konuşuluyor ya. İşte Icardi'nin menajeri dedi ki Galatasaray kulübüne oynama garantisi. Ne kadar oynama garantisi peki? Bunun sayısı nasıl belirlenecek? Belirlenebilir mi bu üst seviye takımlarda? Bunun imkanı yok. Yani dediğim gibi komik bir ifade bu. Oynama garantisi değil. Şu konuşuldu. Icardi yönetime dedi ki ben sürelerimden rahatsızım. Eğer takımda kalacaksam daha fazla oynamalıyım. Peki ne dedi Galatasaray yönetimi? Biz senin kalmanı istiyoruz. Bu ne kadar samimi o ayrı mevzu. Ama kalacaksan eğer biz bir dokuz daha alacağız buraya.
1: Şimdi Icardi ve temsilcisi oynama garantisi istiyorsa bence Galatasaray yönetimi de iyi oynama garantisi istemesi lazım.
2: İyi evet. idman garantisi istemesi doğru lazım. Söyleyeyim. İyi idman, iyi profesyonellik garantisi değil istemesi mi? Lazım. Dolayısıyla Galatasaray yönetimi diyor ki Icardi'ye sen eğer kalacaksan bizim şartlarımızı ekonomik anlamda kabul edeceksen biz bir 9 numara daha getiriyoruz. Çünkü geçen sezon gördük 3 kulu var. Çok zorlandık. Osimhen'in sakatlığında. Bir oyuncu daha gelecek buraya. Yani sen eğer kalacaksan sadece Osimhen değil, bu yeni gelecek oyuncuyla da rekabet etmek zorundasın. Yani bu ne anlama geliyor? Sen sürelerin arttırılmasını istiyorsun ama daha da düşebilir bu süreler. Hep diyorum, Galatasaray yönetimi, yani Sayın Başkan Dursun Özbek, burada kendi adına doğru bir politika izliyor. Günün sonunda performansı ne olursa olsun, Icardi bir efsanedir. Galatasaray kulübünün tarihine geçmiş bir oyuncudur. Taraftarın sevgilisidir. Performans ne olursa olsun Icardi'yi gönderen Başkan Dursun Özbek cümlesinin kurulmasını istemiyor Sayın Başkan. Bu anlamda bir teklif yapıldı. Ama Galatasaray yönetimi bu teklifin asla kabul edilmeyeceğini düşünüyor. Çünkü Icardi'nin istediği noktada, arzu ettiği noktada daha fazla onu sıkıntıya sokabilecek bir teklifle gidildi. Ekonomik anlamda demiyorum, oynama süreleri anlamında. Okan Buruk, bunu tekrar söylemek istiyorum, tüm planını Icardi'siz bir takım üzerinde yapıyor. Okan Buruk asla ve asla Icardi'nin kalmasını istemiyor. Yani Icardi kalırsa, ki bence çok düşük bir ihtimal, %5 bile değil şu anda, Okan Buruk'a rağmen kalır Icardi. Yönetim de bunu ister mi? Çok zannetmiyorum. Bu anlamda Icardi süreci sanki şuraya varacak. Benim gördüğüm bu. Sözleşmesi bitecek Mauro Icardi'nin. Ondan sonra Icardi ile alakalı resmi bir açıklama gelecek. Ben resmen sözleşmesi bitene kadar Icardi'nin bu sürecin devam edeceğini ve günün sonunda sözleşme süresi 31 Haziran'da bitiyor Mauro Icardi'nin. 31 Haziran'dan sonra 1 Temmuz itibariyle ayrılık konusunda resmi açıklamanın geleceğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi yönetim bu konuda...
1: 31 Haziran yok.
2: 30 Haziran.
1: 1 Temmuz var.
2: Normaldir. Normaldir. 30 Haziran itibariyle bitecek sözleşmesi resmi olarak. 1 Temmuz'da da burada resmi olarak bir ayrılık yaşanacak. Çünkü Okan Hoca şunun sıkıntısını yaşadı. Yani takım kuruyorsun, 11'i belirliyorsun, maç hazırlığı, rakip hazırlığı. Bir de şunu düşünüyor Okan Buruk. Ben Icardi'yi oynatmıyorum, acaba kaç dakika oynatsam? Ya böyle bir mesaisi
0: sürekli
2: vardı Okan Hoca'nın.
0: Küstürmemek adına oyuna sokma zorunluluğu. Evet.
2: Yani bunu istemiyor Okan Buruk. Diyor ki benim kafam rahat olsun. Ben Icardi'siz, Icardi ile oynadığım oyunun gücü çok az. Oyun gücü. Osimhen yokken ben aynı oyun gücünü sürdürmek istiyorum artık. Bu hocanın en doğal hakkı. Ya bir ayrılık olacak Ömer. Yani ya kesin konuşamayız. Futbol bu. Aykut Kocaman olayında da anlattım. Doğru. Ama %5'in bile altında şu an Icardi'nin takımda kalma ihtimali.
1: Ve Galatasaray yönetiminin de bütün planları Icardi'siz bir Galatasaray'a yönelik yaptığını tahmin ediyorum şu anda.
2: %100. Transfer planlaması, aranan 9 numaralar, profiller hep şu anda Icardi'siz bir takım üzerinde yapılıyor.
0: Yani bu bütün golcülerin takdir ettiği dediğimiz, saygı görmesi gerekti dediğimiz Icardi, şimdi sezon başından beri ara ki bulasın dediğimiz Icardi'ye döndü. Performans açısından. İşte kilolu olması, atletizmini kaybetmesi gibi gibi. Şimdi böyle bir oyuncunun birdenbire böyle gövde gösterisi yapmasını, şiir yazacağını falan zannediyorsa Galatasaray takımı aldanıyor. Ona geçmişin verdiği bir saygıdan dolayı bir mukavele teklif ediliyor bana göre. O mukavelenin de rakamı biraz düşük. Karşı tarafı Icardi'yi ikna etmeyecek bir bedel. Ki o yüzden zaten bir olumlu olumsuz cevap da gelmiyor. Onun için ben birdenbire böyle Icardi'nin eski fizikseline, ilk geldiği günkü gibi fizikseline kavuşup ondan sonra rakip defansı zorlayacak, ondan sonra yok, gövde gösterisi bir yapacak karakteri bundan sonra yakalayamayacağı için
2: yok.
0: Okan Buruk'un kurgusuna da ters, Galatasaray'ın oyun kimliğine de ters. Onun için bence saygın bir biçimde ayrılmaları hocam, çok çok daha iyi olur.
2: Ayrılık kelimesi çok olumsuz bir kelime her anlamda. Hayatın her anında ayrılıklar güzel değil. Ama doğru ve zamanında yapılan ayrılık, ayrılıkların en güzeli, en iyisidir. Tabii. Şu anda Mauro Icardi konusunda ayrılıkların en doğru zamanıdır. Çünkü hem performans hem de şu var. Şimdi taraftar desteğini artık %100 arkasında bulamıyor Mauro Icardi. Bakalım sosyal medyaya. Halen kalmasını isteyen bir taraftar varken şiddetle gitmesini isteyen bir grup da var. O da azımsanmayacak bir grup. Şu anlamda söylüyorum. Icardi'nin kaldığı bir senaryo, kötü bir performans gösterdiği zaman hayatında ilk kez Galatasaray tribünlerinden olumsuz bir reaksiyon görebilir. O noktaya varır bu iş. Dolayısıyla evet, işi o noktaya vardırmadan bu ayrılığı yakışır şekilde. Yani Galatasaray yönetimi Icardi'ye öyle bir ayrılık sunmalı ki belki de kulüp tarihinin en güzel ayrılığı olmalı bu.
0: Ya, en yakışıklı.
2: Onun yaptıklarına yakışır bir ayrılık olmalı. Çünkü yani sadece gollerle özetleyemiyoruz Mauro Icardi'nin Galatasaray kariyerini. Onun çok çok ötesinde katkıları oldu. O yüzden de burada Galatasaray yönetiminin o ayrılığı bence yapması gerekiyor artık Mauro Icardi'ye.
0: Ya şu son sezondaki performansına baktığımız zaman Icardi'li Galatasaray eksik yola çıkıyor demektir.
2: Tabii oyun anlamında hocam. Yani
0: oyun anlamında. Olmaz
2: hocam, çünkü yani çok sözünüzü kestim, kusura bakmayın. Çok her şeyi rakamlar üzerinden okuyoruz. Yani diyoruz ki Icardi 15 gol atmış. O zaman

0: gol attı.
1: 14 gol ama 30 gollük katkı verdi.
2: Ama öyle şimdi, gösterdi. Şimdi
1: demek istediğim
2: öyle
1: bu.
2: Hissettirdi.
1: Şuna bakmamız lazım hocam. Icardi 15 gol attı. Bir, gollerin niteliğine. Golleri ne zaman attı? Skor kaçken attı? Kaç puan kazandırdı? İki, oyun anlamında Galatasaray'a kazandırdı mı, götürdü mü? Bu açıdan bakmadığımız sürece Icardi'yi doğru analiz edemeyiz.
2: Bir de
3: ama şimdi mesela bak, Hamşi'yi de sadece skorla eleştiremeyiz.
1: Niye? Bilmiyorum hocam, yani başka bir şey yaptı adam yani.
3: Takımın enerjisi, mücadele gücü, oyun aklı ve temposuydu Trabzonspor.
2: Zaten olmazsa olmazıydı yani. Kariyerinde zaten öyle çok fazla gol katkısı veren bir oyuncu değildi ama mesela Icardi'ye şu yönden de bakabiliriz. Liverpool maçında Osimhen sakatlandığında deplasmanda Okan Hoca Icardi'yi tercih etmedi.
1: İşte Okan Hoca'nın bakışı yani aslında
2: şunu
1: bu.
2: Şunu demeye çalışıyorum. Icardi Galatasaray'da olmalıysa ve Galatasaray'ın en büyük sahnesi Şampiyonlar Ligi ise, Şampiyonlar Ligi'nde Osimhen'in sorun yaşadığı bir noktada Mauro Icardi tercih edilmiyorsa, zaten bence Okan Buruk'un da planı ya da Icardi ile ilgili fikri bellidir net diye düşünüyorum.
1: Söylüyorum yani. Okan Hoca asla ve asla Icardi'nin devam etmesini istemiyor. Bunu yönetimi defalarca dile getirdi. Burada Galatasaray yönetimi biraz ağırdan alarak işi, biraz politik davranarak, biraz süreci uzatarak yumuşak bir geçiş yapmaya çalışıyor. Yoksa hani şu an Mauro Icardi dese ki ben gidiyorum, Galatasaray yönetimi derin bir oh çeker, rahatlar, omzundan yük alır.
3: Çeker ama bence bu Icardi'ye aldığı rakamın çok altında bir rakam sunmakta.
1: Öyle bir şey olmadı hocam.
3: Futbolcu açısından şimdi kamuoyunda söylenen bu.
1: Hocam
3: şimdi,
1: aldı, ben teklif eden
3: ikili rakam alırken tek bir rakama düşmüş.
1: Hocam şöyle
3: bonuslarla
1: söyleyeyim.
3: Birlikte.
1: Şöyle söyleyeyim hocam, Icardi'ye bonuslarla 5 milyon euronun biraz üzerine bir teklif yapıldı.
3: Kaç
1: ben şunu
3: alıyorsun?
1: Soruyorum. Icardi Galatasaray'dan ayrıldı diyelim ki. Hı hı. Ayrılacak, ayrıldı. Gitti herhangi bir kulübe. Güney Amerika'ya gitti, Avrupa'da herhangi bir kulübe gitti. Ne kadar maaş verirler net Mauro Icardi'ye maksimum? Bak net diyorum.
2: Net 2.
1: 2.5. Hayır 3 diyelim maksimum.
3: Arabistan dahil mi buna?
1: Net
3: Arabistan
1: yok.
2: Net olduğu için
1: Avrupa'da
2: söyledim.
1: Ha, net. Yani Galatasaray zaten Icardi'nin herhangi bir yerden kazanabileceği paranın 2 katını teklif etti şu anda.
2: Tabii.
1: Rakam düşük değil yani. Şundan bahsediyorum. Icardi'nin endişe yaşadığı ya da endişe demeyelim de Icardi'nin tereddüt yaşadığı nokta teklif edilen maaş değil. Maaş son dereceyi düşmüş olsa bile onun kafası, takdir ediyorum bu arada Icardi'yi bir anlamda. Hani Icardi şu kafada değil. Ben yatayım oynayayım paramı alayım değil. Adam oynamak istiyor. Halen sahnenin önünde yer almak istiyor. Ha, bu konuda çaba gösteriyor mu sahanın dışında? Çok mu profesyonel yaşıyor, o tartışılır.
3: Sadece bugün değil, istiyor. İlk geldiği günde o profesyonellik anlamında
1: eksikti. Ama oynamak istiyor, yani şunu demiyor. Ya çok güzel rakam, ben kalayım burada, Osimhen'in arkasında yatayım demiyor.
2: Yok yok, öyle
1: öyle bir isteği, arzusu yok. O konu takdir edilesi bir konu bu arada.
3: Abi Icardi bak, futbolcu. Şimdi futbolcu gözünden düşünelim. Ben şimdi Icardi'nin gözünden düşündüğüm zaman yaptığım hizmetler benim önceliğim. Ana fikri nedir onu biliyor musun? Diyordur ki ben bu takımı 2 sene şampiyon yaptım. Bunun için bir saygıyı hak ediyorum. Ondan sonra bana da sabırın en fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Bu futbolcu bu açıdan düşünür. Ama şimdi yönetim ne, hangi açıdan düşünüyor? Ben yüksek tempolu, agresif, baskılı bir oyunla devam etmek istiyorum. Bu haliyle, şu anki pozisyonuyla Icardi bu role uymuyor. Bu kurgunun içerisinde yok. Bırak başrol oyuncusu olarak, figüran olarak da yok. Şimdi böyle olduğu zaman bir ikilem var. Ben onun için buna bir rakam teklif edilmesine karşıyım. Demin sevgili Onur'un söylediği gibi yakışan şık bir ayrılmayla ondan sonra bunu yaparsın. Ha ondan sonra dersin ki o da bonservis ilinde gider, başka alternatif arar kendisine. Ama bir sözleşme teklif edilmesi, o sözleşme teklif edilen sözleşmenin de aldığı rakamın altında olması. Bak feragat duygusu çok zordur ya. Şimdi ben 11-12 milyon euro alırken bana bonuslarla zaman beraber 5 olursa ben buna hakaret sayarım.
1: Ama hayır.
2: Ama hocam yıllar geçiyor, durum değişiyor, kadro
1: içinde
2: değişiyor.
1: Şimdi bulunduğu gerçek tabii, bu zaten Icardi'nin artık. Yani
3: ama işte teklif etme diyorum ben de ona. Bu adamın saygıyı hak eden bir oyuncu. Bak ne diyorum, bütün golcülerin takdir edeceği bir oyuncu. Şimdi böyle bir oyuncuya Ondan sonra

0: oturulur, düşünülür. Onun zaten fikri bellidir. Yönetim biliyordur onun ana fikrini. Ana fikrini senin söylediğin gibi Onurcuğum. Bu ben performansımı artırırım. Ondan sonra gene santrfor mevkisinde devamlı rol alayım istiyor.
1: Hocam
0: bunun olmayacağını biliyorsun.
1: Futbolcuların hani ortalama süresi 15 yıl, 17 yıl, 18 yıl. Hani profesyonel kariyerlerinden bahsediyorum. Evet. 4 yıldır. Hadi 18 diyelim. Yani şimdi biraz da artık yüksek yaşlara kadar oynanıyor. Şimdi 4 yıl önce geldi Mauro Icardi Galatasaray'a. Yani 18 yıl desek neredeyse futbolculuk hayatının 4'te 1'ini, değil mi, Galatasaray'da geçirdi diyelim yani profesyonel kariyerinin. O yüzden yani 4 yıl çok uzun bir süre bir sporcunun hayatında. Kısıtlı bir süreye vurduğumuzda hocam 4 yıl önceki teklifi almamış olması son sezon performansında düşündüğümüzde bence çok
2: yaş normal. Alıyorsunuz. Ya, yani 24'ten 28'e çıkmadı Mauro Icardi.
0: Galatasaray kulübü açısından evet doğruyu yapıyorlar.
2: 28'den 32'ye çıktı.
0: Ama ben futbolcu açısından dedim böyle. O öyle düşünür. O tabii. Ya önce can sonra canan demişler. O önce kendi açısından hocam, düşünecek. Tabii ki. Sonra kulüp açısına bakacak. Ben bunu yadırgamam. Ama şöyle bir gerçek var. Günümüzde artık fiziksellik öne çıktı. Günümüzde artık yetenek, çalışmak yeteneği geçiyor. Şimdi bu her zaman antrenmana çıkmama riski olan bir oyuncu. Sen zaten bu davranış biçiminle ondan sonra burada forma giymen zor. Ben de onun için diyorum niye para teklif ediliyor yani, ki?
2: Icardi bir profesyonel oyuncuya ters düşecek şekilde yaşıyor ve çalışıyor. Bitti. Bu çok net artık. Bitti yani.
0: Bu gerçek.
2: Ne yazık.
0: Gerçek.
2: Keşke böyle olmasaydı.
0: Bak büyük oyuncularda, büyük karakterlerde, çok yetenekli oyuncularda hep böyle bir sıkıntılar vardır. Vardır onlarda.
2: Yani Güney Amerikalı oyuncularda özellikle.
0: Var.
2: Çok uzun kariyerli hücum oyuncuları çok hatırlamayız Güney Amerika tarafında.
1: Evet.
2: Hücum tarafında özellikle. Doğru. Yani Brezilya'da daha fazla vardır bu düşüşler. İşte Adriano'da, Ronaldinho'da. Ronaldo'yu katmıyoruz çünkü sakatlık yaşadı. Ama birçok Brezilyalı oyuncu da...
1: Böyle çok ani düşüş oluyor. Yani şimdi hatırlıyorum ya yani birden kariyer düşüşe giriyor.
2: Brezilyalı oyuncuları
1: değil mi? Evet yani Güney Amerika.
2: Çok, çok sert olur. Yani dediğim gibi işte o profesyonellik anlayışları onların... Avrupalılar kadar güçlü olmuyor. Hepsini bu arada genelleme yapamayız. Mümkün değil.
1: Doğru.
2: Yani bir Javier Zanetti vardı. Yani adam makine
1: ya
2: gibiydi.
1: Ivan Cordoba aynı takımdan örnek.
2: Ivan Cordoba vardı. Yani herkesi doğru. Ama işte savunma oyuncuları daha farklı. Hücumcularda hep böyle bir problem. Alvaro Recoba mesela. Olağanüstü yetenekti ama adam çok profesyonel yaşamadı hiçbir zaman kariyerinde. İstediği seviyeye gelemedi. Onun yeteneği inanılmaz ama bir yetenekti Recoba'nın.
0: Icardi'nin de mesleğine saygısının çok az olduğu ilk geldiği günde de aynıydı. Yani.
2: O zaman da öyleydi. Evet yani ama
0: Bu elit bir bitirici olduğunu büyük golcü olduğu gerçeğini de değiştirmiyor.
2: Hocam hep şunu söylüyorum.
0: Evinde otursa gol atıyor adam ya.
2: Şunu söylüyorum.
1: Şöyle
2: i̇lk,
1: hocam.
2: Çok, çok ufak bir şey söyleyebilir miyim? Galatasaray'a ilk geldiği Mauro Icardi şu anki Osimhen. Ben Mauro Icardi derim.
1: Bence ilk gelen Icardi.
2: Galatasaray'a ilk gelen Mauro Icardi büyüktür. Şu anki Victor Osimhen. Çok, çok özel futbolcu.
0: Ben de aynı fikirdeyim. Şimdi Icardi'ye diyoruz ya hani antrenmana bile çıkmama riski vardı filan diye. Şu açıdan da düşünelim. Yani her antrenmana da çıkacaksa Icardi'nin burada o zaman ne işi vardı demek de lazım yani.
1: Futbolla saygısının ben az olduğunu düşünmüyorum. Tam tersi futbolu çok sevdiğini düşünüyorum.
2: Seviyor.
1: Maliyetinde yüksek olduğunu düşünüyorum.
2: Profesyonellik tarafında sıkıntı var.
1: O da biraz şöyle ya Onur. Yani bilmiyorum bunu tam olarak nasıl aktarabilirim ama bir işi yani çok yetenekliysen ve rahat yapabiliyorsan.
2: Hep öyle süreceğini düşünüyorsun.
1: Evet belki. Biraz böyle süreceğini düşünüyorsun. Onun içine kaybolduğun yani performans veremeyip kaybolduğun dönemleri de çok iyi analiz edemeyebiliyorsun.
2: Ya
1: yani.
2: Da şöyle oluyor. Sen şimdi belirli bir düzene alışıyorsun. Artık vücudun, hayatın, özel hayatın, çevren... Ailen ona alışmış. Sen şunu diyemiyorsun. Ya artık ben düştüm. Hani günde bir saat çalışıyorum. Beş çalışayım diyemezsin artık. Alışmışsın artık o düzene çünkü. Tabii, onun dışına çıkman
0: takım
2: çok zor.
0: Takım olarak da şunu söyleyebiliriz. Bu dakikadan sonra Galatasaray takımı Icardi'ye bir standart sunabilir mi?
2: Yok.
0: Sunamaz.
2: Hayır.
0: Onun için de Icardi kendi standartını belirler. Bu da takım için
2: aynen.
0: Yanlıştır.
2: Aynen.
1: Peki biz
0: yani,
1: de...
0: Hani demin dedik ya Ömer'cim kadro şişkinliği diye. Icardi bu dakikadan sonra... Kadro şişkinliğine girer. O Keprem, da teknik direktör içinde baş belasıdır. Saatli bombadır.
1: Keprem Turam konusu da var Onur. Böyle biraz zaman zaman ateşi yükselen konulardan bir tanesi diyeyim. Yani biraz transfer öyle gidiyor Galatasaray'da. Hani bir isim ortaya çıkıyor. Sonra bir duruluyor. Sonrasında biraz daha hani fazla konuşulmaya başlanıyor. Keprem Turam da onlardan bir tanesi. Yani Turam zaten çok iyi bir

0: oyuncu ama yani bonservis bedeli olsun. Gerçi bir yıl kaldı galiba sözleşmesinin bitimine, yanlışım yoksa.
1: O da ekonomikten ziyade başka problemler var sanki.
0: Evet, yani rolü nasıl olabilir Galatasaray'da? Çünkü merkeze Galatasaray belli ki gövdeli bir transfer yapacak.
1: Evet, alan kaplayan, biraz gövdeli atlet.
0: Hatırlayalım, devre arasında işte Ederson çok konuşuldu. Evet, evet. Ugarte çok konuşuldu. Bu isimler olmadı ama belli ki aşağı yukarı aranan profil yakın bir profil.
1: Şimdi şunu söyleyeyim önce. Galatasaray'ın elinde ciddi bir transfer bütçesi var. Ve hani nasıl geçen sezon Osimhen için 75 milyon euro verildi. Galatasaray'da bu sezon İki bölgeye, 10 numara ve orta saha 6-8 pozisyonuna bir o kadar para harcayabilecek durumda. Yani bir oyuncu 75 değil de bir 10, bir 6-8, ikisine birden 75-80 verebilecek Galatasaray şu an ekonomik güce, bütçe ve planlamaya sahip. Önce onu belirtelim. Yani oraya çok üst seviye bir oyuncu gelecek. İstenen, arzu edilen bu. Ayrılan bütçe de bu. Turam ismi şu anda hani bana göre listedeki oyuncular içinde en ideal futbolcu Galatasaray için. Yani şimdi Galatasaray'ın merkezde birden fazla ihtiyacı var bu arada. Birinci ihtiyacı Galatasaray'ın savunmanın önünde o topu alıp baskıdan çıkarabilecek bir orta saha profili. İki, yüzü dönük boşlukları driblingle değerlendirebilecek, alan mesafe kat edebilecek atlet bir oyuncu ihtiyacı da var. Şimdi bu ikisini %100 yapabilen bir oyuncu bulursunuz ama işte Kamavinga 70 milyon euro civarında bonservisi var. O zaman ne yapacaksınız? Bir özelliği, yani ya dribbling ve atletizm özelliği 10 üzerinden 8-9 olacak. 6-7 de o savunmadan top çıkartma konusunda meziyetli bir oyuncu alabilirsiniz ancak o bütçeyle. Kepren Turan bunu karşılıyor çok rahatlıkla. Hem alan kapatır. Geniş bir oyuncudur, bacakları uzundur, atlettir, mesafeleri kat eder, önünde boşluk buldu mu gider, yeteneklidir, top çıkartır savunmanızdan, çok üst seviye olmasa da bunları yapar. Ama şurada şöyle bir sorun var, Turam ailesinin, daha doğrusu Turamların, işte Markus Turam ve Kepren Turam'ın planlamasını baba Lilian Turam yapıyor, kariyer planlamalarını. Ve şöyle biliyoruz, duyuyoruz, İtalyan basında yazıyor. Kepren Turam'ın şu anda 5 büyük ligden dışarı çıkmasını çok fazla istemiyor. Haklı mıdır? Haklıdır. Bir itirazım yok. Yaş itibariyle halen çok fazla yapabileceği iş var. Serie A'da ya da diğer büyük liglerde. Ama şunu söyleyelim. Hani Kepren Turam olmaz ama o seviyede, o kalitede, o özelliklerde bir futbolcu mutlaka getirecek Galatasaray. Yani bu olacak. Ona bütçe ayrılmış vaziyette. Çok net bütçe ayrılmış vaziyette. Ugarte ismi yeniden yönetimin önüne sunuldu bu arada. Geldi. Çünkü United'dan bir ayrılık olacak. Orası netleşti. 30 milyon euro civarında bir beklenti var. Dün Dünya Kupası'nda da oynadı. Uruguay milli takım formasıyla. Yani ama yönetimin ilk önceliği Ugarte değil. Daha üst seviyesi isteniyor. Çünkü Ugarte işin defansif kısmında birçok şey yapar. Ama üçüncü bölgeye geçtiğinde neler verildi Galatasaray'a? O konuda bir soru işareti var. Yani şöyle örnek verelim. Torreira Ugarte yaptığınız zaman çok ideal bir ikili olabilir mi? Çok zannetmiyor Okan Buruk ki bence haklılar. Oraya dediğim gibi Galatasaray çok üst seviye bir transfer yapacak. Ama bunun bugün yarın olmasını beklemiyorum. Dünya Kupası sonuna kadar bence bu süreç devam eder. Çünkü Dünya Kupası'ndan da yönetimin takip ettiği isimler var. Onların fiyatlaması biraz kupaya göre endekslenecek çünkü. Bir de Can Uzun mevzusu. Şimdi gördüğüm sosyal medyada Okan Buruk da bir açıklama yapmış Can Uzun'la alakalı. Çok beğendiğim bir futbolcu. 2 yıldır takip ediyorum. 10 numarada oynatabiliriz, kanatta oynatabiliriz şeklinde. Ki bunu biliyoruz aslında. Okan Hoca'nın ağzından duymuş olduk. Ben geçen de söyledim. Hoca bir transfer listesi var.
2: O da
1: yaptı.
2: Yüksek maliyetli.
0: Biraz resmi bir teklif olmuş açıkçası.
1: Hocanın bir transfer listesi var. İlk sırada Can Uzun yazıyor. Büyük harflerle. En çok istediği futbolcu. Hani bunun sebeplerinden bir tanesi yerli olması, milli futbolcu olması, genç olması ve artı profil anlamında Okan Hoca'nın çok sevdiği bir profil olması. Yani 10 numara pozisyonunda direkt ceza sahasının içine giren ikinci forvet profili.
2: Sahte santrafor da oluyor. Evet.
1: Aynen. Evet. Yani hoca çok çok fazla istiyor Can Uzun'u. Ama ben kolay bir transfer operasyonu olarak görmüyorum Can Uzun'un işini. Yani Frankfurt'un beklentileri ve Galatasaray'ın şu anda yüksek ayırdığı

0: iki arasında bir fark var. Bu yaklaşabilir mi? Yaklaşabilir ama bugün yarın çok olası gözükmüyor bu ne yazık ki.
1: Evet yani şimdi... Can konusu bir de 60 milyon euroluk bir çıkış maddesi var. Frankfurt'un da çok daha aşağısını hani bırakacağını düşünmek pek doğru olmaz.
0: Ya Frankfurt'un daha önceki satışlarına da bakabiliriz.
2: Şimdi
1: oradan biraz anlayabiliriz.
0: Marmur transferi en son işte yani.
1: Ya bir de daha kupa var. İnşallah milli takım da hani üst noktalara gider. Can da kendisini gösterir.
0: Tabii Frankfurt
1: oynamada,
0: kulübü
1: hani
0: de onu bekliyor bir yandan. Tabii. Yani bir gol atsa Can Uzun iki inşallah atar. Daha da fazlasını atar inşallah. Montella izin verirse eğer şans verirse kendisine. O zaman çok fazla eli rahatlar Frankfurt kulübünün.
1: Bir de Frankfurt'a gitmeden önce Liverpool zaten talipti. Yani evet. Her zaman için majör liglerde talibi olan bir oyuncu. O yüzden kolay bir transfer olmayacak.
0: Bir de bu tür oyuncuların sevgili Ömer ilk tercihleri Türkiye olmayabilir. Ama Can konusunda burada bir farklılık var. Yani Can eğer kulüpler anlaşırsa Galatasaray'a gelmeyi, o formayı giymeyi istiyor. Hani genelde biz Türk oyuncuları Almanya'dan ya da işte Avrupa'dan diyelim lejyonerlerimizi bu yaşlarda getiremiyoruz buraya. Doğru olarak oyuncuların ilk tercihi Bundesliga'da kalmak, üst seviyeye çıkmak ya da Avrupa'nın 5 büyük ligi oluyor. Ama Can Uzun dediğim gibi anlaşırsa kulüpler Galatasaray'a gelmeyi kabul edebilecek düzeyde şu anda.
1: Hocam?
2: Ya bir şimdi Okan Buruk'un bir kurgusu var. Geçen sene Lemina transferiyle mesela orta saha üstünlüğünü ele alan bir transfer yaptı. Bu yerinde transfer dediğimiz bu işte. Eksik olan bölgeye transfer. Ama Mertens pozisyonunda bir oyuncuya henüz sahip olamadı. Şimdi o pozisyona yakın Sara, evet her dakika kendisini geliştiren bir oyuncu. Ama Mertens pozisyonunda değil. Mertens hem hücum aksiyonları yaratıyordu. Hem de yaşına rağmen savunmayı başlatan ilk adamdı.
1: Sara'da bir ayrılık olabilir.
2: Ön bölgede kalmasını sağlıyordu. Nasıl?
1: Sara'da ayrılık olabilir. Napoli'nin çok ciddi bir ilgisi var.
0: Olabilir. Ben hatta olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet.
0: Şu anlamda değerini bulduğunu düşünüyorum.
1: Kesin değerini buldu. Yani dediğim gibi bu konu benim için şu anlamda net. Brezilya pasaportu olan, Championship'te oynamış, yani İngiltere'deki o futbol ortamını görmüş, hakim, kendisini göstermiş. Şampiyonlar Ligi'nde bence kendi ispatını yapmış, CV'sini ortaya koymuş bir oyuncu. Davet almış Brezilya milli takımına. Zaten bence Avrupa kulüplerinin talip olması
0: şöyle
1: için gayet yeterli doneler bunlar.
0: Ekleme daha yapayım. Şimdi Can'ın ya da o profilde bir 10 numaranın geldiğini düşünelim Galatasaray'a. Osimhen, arkasında Can Uzun ya da o profilde bir oyuncu. İki tane kanat. Aslında dörtlü bir hücum hattı diyebiliriz buna.
1: Hı hı.
0: Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın mutlaka bu dörtlünün arkasını çok yüksek fizik kaliteli oyuncularla donatması evet. gerekiyor. Mesela Fransa milli takımından örnek verelim. Öndeki dörtlüyü biliyoruz. Arkada Rabiot ile Tchouameni hammal pozisyonunda.
2: Burada da Lemina Torreira var.
0: Aynen. İşte Sara o pozisyonda sıkıntı yaşar.
2: Kaybolur evet.
0: Yani örnek verelim işte Lemina Torreira Sara oluyor. Bir sıkıntı yok ama önde Can Uzun profilinde bir 10 numara arkada Sara olduğu zaman Şampiyonlar olmaz. Ligi'nde büyük sıkıntı yaşarsın. Yaşarsın. Yani Okan Hoca'nın aslında planlaması
2: çok
0: şöyle.
2: Çok geçiş hücumu yersin.
0: Okan Hoca'nın planlaması şöyle. Oraya bir 10 numara istiyor Can Uzun profilinde. Genç bir oyuncu istiyor. Dinamik, enerjik bir oyuncu istiyor. Ön alan baskısına katkı verecek bir oyuncu istiyor. Arkaya da bu Torreira'nın yanına çok enerjik, atlet, fizik kalitesi yüksek, dirençli bir oyuncu istiyor. Yani Sara'nın orada yer bulması kendine yeni sezonda sanıldığı kadar kolay olmayabilir.
2: Aman,
0: o yüzden de yönetim bir teklif gelirse mutlaka değerlendirme
2: Onurcuğum,
0: tarafında.
2: Bu şeyle Davinson'la Singo'nun yokluğunda Lemina'yı stopere çektiğinde merkezi güçlü tutmakta çok büyük
0: evet,
2: sıkıntılar
0: evet,
2: yaşadı Galatasaray.
0: Çok sıkıntı yaşadı orada.
2: Ha, Can transferine gelince takımın kimyasını değiştirecek bir adam Can. Galatasaray'a büyük katkıda bulunur. Hücum bölgesindeki Can dinamizm de katar Galatasaray takımına. Ama yüksek maliyetler olduğundan dolayı ne olur tabi bilinmez.
0: Hocam yani aslan besliyorsan denir, yediğine bakmayacaksın. Yani Can Uzun'u istiyorsan eğer olabilecek öyle. Maliyetler ortadadır Can'la evet. alakalı.
1: Yani bu arada yani Galatasaray'da başka bir Can daha var. Hiç konuşmadık ya mesela. Bir tek transfer döneminde konuşuldu. Yeni sezon planlamasında konuşulmuyor. Can Armando Güner. Yani hani oyuncuyla ilgili tasarruf ne olacak? Ya muhtemelen tabii ki oyuncu kiralık gidebilir ama hani sahada görmedik.
0: Gördük bir dakika.
1: Ya evet yani.
0: Kasımpaşa maçında Galatasaray şampiyonluğu garantilemiş, bir dakika oynadı.
1: Performans olarak hani şu an kestiremiyoruz tam ne durumda. Yani bak, her yönüyle ilginç bir transfer. Çünkü çok Fenerbahçe, uzun konuşulan bir transfer oldu ama transfer döneminden sonra hiç konuşulmadı.
2: Ben Fenerbahçe adına söyledim. Şimdi Galatasaray için de aynı şey geçerli. Galatasaray'ın tarihine, DNA'sına, ondan sonra ruhuna uygun olmayan futbolcularla öyle oyalanmadan, bak transfer dönemi gelmeden yollar ayıracaksın. Hep belirtiyorum. Bak bu teknik direktör için büyük sıkıntıdır arkadaşlar. Yani eldeki kadro şişkinliği onu zora sokar. Kadroyu kaliteli kadroya yapma açısından transfer desteği tamam. Kadro kalitesi tamam ama şimdi bu arkadaşlarımız, konuştuğumuz arkadaşlar olmadı. Büyütemiyor Galatasaray'ı.
0: Olmadı mı yoksa ona olabilecek alan mı tanınmadı, şans mı verilmedi? Ömer, ben Can Armando Güner transferi daha gündemdeyken, hani imza atmamış, şunu dedim. Galatasaray'da dostlar da bana kızdı birçoğu. Ben dedim Can Armando Güner'in yerinde olsam Galatasaray'a gelmem dedim. Çünkü bir teknik adam var ve onun bir profili var.
1: Doğru.
0: Okan Hoca'nın 4 yıllık serüveninde bana göre en büyük eksi yazan kısım şu. Hoca U21 futbolculara çok fazla inanmıyor, güvenmiyor ve şans vermiyor. Onların gelişimine çok fazla katkıda bulunmuyor. Ama bu bir tarz mıdır? Tarzdır. Ama benim kızdığım nokta şu. Hocanın böyle bir tarzı varsa o zaman o profilde oyuncu getirmeyecek.
2: Teknik direktörü transferi değil o zaman. Yönetim mi yaptı?
0: Hayır, hoca istiyor bir yandan. Şimdi bak, Galatasaray Bayern Münih'ten Eyüp Aydın'ı getirdi. Altyapıdan. Yok. Dortmund altyapısından Gökdeniz geldi Galatasaray'a.
1: O da yok.
0: O da yok. Kaç dakika oynadı kimse bilmiyor. Sonra yine o coğrafyadan çok önemli bir yetenek olarak Can Armando Güner'i getiriyorsun. Mönchengladbach'tan geldi Can Armando Güner. Şampiyonluğun garantilendiği maçta bir dakika oynadı. Şimdi hocanın böyle bir tarzı varsa eğer, o zaman zorlamayacaksın. Zaten Galatasaray'ın ya da Okan Hoca'nın bu 16-4'e karşı çıkmasının sebebi bu. Okan Hoca hazır oyuncu istiyor. Ama şöyle bir gerçeğimiz var. Geçen bir istatistik vardı. Avrupa'da şampiyonlar içinde, lig şampiyonları içinde yaş ortalaması en yüksek ikinci takım Galatasaray. Inter'den sonra. Galatasaray 4 yıllık süreçte yaşlandı. Gençleşmesi gerekiyor. O yüzden ben diyorum 16-4 şanstır Galatasaray için. Ama Okan Hoca elinde hazır oyuncu istiyor.
2: Direkt katkı sağlayacak
0: oyuncu. Direkt katkı sağlayacak oyuncu istiyor. Şimdi bu Galatasaray adına bir çıkmaz. Çünkü dediğim gibi Galatasaray'ın güçlenmesi gerekiyor. Güçlenirken gençleşmesi gerekiyor. Yani bunu yapmak, bu dönüşümü yapmak zorunda. Yani Can Armando Güner profilinde oyuncuların Galatasaray'da şu anda var olması mümkün değil. Ha şey, şu deniyor. Ya yarışmacısın, nasıl oyuncu geliştireceksin? Ya Bayern Münih 17 yaşındaki Lennart Karl'ı altyapısından çıkartıp en kritik maçta oynatabiliyorsa, Real Madrid Thiago'yu çıkartıp oynatabiliyorsa, ya bunları yapabiliyorsa bu kulüpler niye Galatasaray yapmasın? Eşittir, yani kestirip atmayı ben kabul etmiyorum ya. Yapacak.
1: İyi bir takım kimyan varsa zaten araya bir tane kolay, oyuncu bırakabilirsin.
0: Çok
1: yani.
0: Çok daha tabii, kolay. Tabii. Ben örnek veriyorum. İşte Fenerbahçe, Beşiktaş bunları daha zor yapar. Çünkü daha değişen yapılar var sürekli orada. Sen oturtturmuşsun 4 yılda sistemini. Koy araya bir tane genç oyuncu, gelişsin. Evet abi.
1: Aynı fikirdeyim. Büyük şimdi sıkıntı.
2: Ve üreten takımlarda genç oyuncular daha çabuk gelişir.
0: Daha çabuk gelişir tabii ki hocam.
1: Beşiktaş'a geçeceğiz.
2: Planlamayı yapmaları lazım artık yani.
1: Beşiktaş'ta da Zambo Anguissa yine gündemde, yine Mandragora'da konuşuluyor. Tabii İtalya'dan isimler daha fazla çıkıyor İtalyano'dan sonra. Doğru. Ama Anguissa geçen yılda çıkmıştı.
0: Galatasaray'da falan da adı geçti Anguissa.
1: Çok iyi oyuncu ama yani her sezon yazılan bir isim mi olmaya başlandı acaba? Çünkü var ya öyle,
0: evet,
1: oyuncular yani her yaz Robert yazılır.
0: Robert Pires'in uçağı bir türlü inmedi mesela.
1: Ama bir türlü gelmez yani. Ama Beşiktaş'ta Monaco'dan Uhtuara ile ilgili ciddi bir girişim var. Sol bek oyuncusu. Onun dışında Zambo Anguissa, Mandragora, bilmiyorum merkezde kim olacak ama bu isimlerin çıkması bana merkezde olası bir ayrılığı da beraberinde getiriyor.
0: Ayrılıktan kastın?
1: Ya Endidi ayrılığı Endidi olabilir. Ben, yani şimdi Beşiktaş Anguissa'yı alacaksa sanmıyorum ki Endidi takımda kalsın.
2: Endidi hedef doğrultusunda kaliteyi artırması gereken Beşiktaş'ın o ayrılığı çok üzücü bir şey olmaz. Beşiktaş'ın niye? Bir Torreira, bir İsmail Yüksek profilinde oyuncu eksikliği var abi.
1: Hocam şimdi şöyle, Beşiktaş'ta konuşulan isimler dediğim gibi kalede işte Şövalye, Mamardaşvili. Sol bekte Monaco'dan iyi bir oyuncu bence Uhtuara. İşte merkezde Mandragora, Zambo, Angelo.

0: Issa.
1: Evet. İşte 9 kanatta Vlahovic.
0: Kanatta Trossard, santrofor'da Vlahovic, Mateta. Şimdi baktığımızda Beşiktaş bu oyunculardan birkaçını alsa bile bence müthiş bir kadro değişimi
2: kaliteyi
0: yapmış.
2: Artırır.
0: Tabii çok net bir şekilde kalite artmış olacak ama bu oyunculardan hani bu oyunculara yakın profiller dahi gelmezse, yani yine Beşiktaş tabii ki iyi oyunculara gidecektir ama bu oyunculardan bayağı farklı profiller olursa, çünkü Beşiktaş bayağı çıtayı şu anda yüksekten açmış durumda. O zaman da transfer dönemine Beşiktaş biraz sorunlu bir giriş yapmış olur diye düşünüyorum açıkçası.
2: Bence var gemileri falan yakıp bu sayılan isimlere gidecekler abi.
1: Yani gemileri yakmak da çok
2: güzel. Çünkü zor zamanlardan geçiyorlar. Bak, kulüp zor zamanlardan geçerken futbolcu kaliten ne olursa olsun uyum süreci gecikir. Bir de futbolcu da kendi şeyini kaybeder yani. Kimliğini kaybeder. Aslında o formayı giydiğinde kimliğini bulacak futbolcular seçecek Beşiktaş. O forma ağırdır. O formayı giydiğinde kimliğini bulacak oyuncuları transfer etmesi lazım. Aynı zamanda kaliteyi arttırması lazım. Öyle Beşiktaş'ın geçtiğimiz dönemlerdeki gibi kadro kalitesiyle şampiyonluk kovalaması kolay değil. Zaten olmuyor sonunda bak. Bir yerde teker patlıyor.
0: Ya Beşiktaş hocam şöyle, zaten şimdi baktığımız zaman Yankio, onun dışında savunmada İtalyano'nun Calo'yu çok beğendiği ve devam etmek istediği konuşuluyor. Ki bence yani Calo'ya gereken değeri veren bir teknik adamının olması önemli Beşiktaş'ta. Geçen yıl çok fazla göz ardı edildi diye düşünüyorum.
1: Sadece Calo değil, daha başka oyuncular da var.
0: Var yani, var.
1: Beşiktaş sadece transfer yaparak güçlü bir kadro oluşturamaz. Eldeki bazı değerler, Černý mesela, ben özel bir oyuncu.
0: Rangers'a konuşuluyor transferi.
1: Yani şimdi
2: ben olsa bırakmam onu.
1: Yani yeni gelecek hocanın bir görevi de şu: takım içinde Sergen Yalçın'da problem yaşayan ve performansı beklentilerin altında kalmış oyuncuları yükseltmek. Yani takım içinde transfer. Sadece dışarıdan transferle hem ekonomik hem sportif çok kolay değil.
2: Tabii.
1: Güçlü bir kadro oluşturabilmek. Eldeki oyuncuları...
2: Bir de yeniden bir uyum süreci başlayacak.
1: Şunu söyleyeyim, hani tabii ki garantisi yok hiçbir şeyin ama Beşiktaş'ın ben teknik adam konusunda doğru bir tercih yaptığını düşünüyorum.
0: Ben de. Şimdi Calo, Akpadu, Murillo, Orkun, Černý, Yankio, yani bu isimlerin yanına bir anda o az önce saydığım isimlerin hepsini almak bence mümkün değil.
1: Yok,
0: çok
1: mümkün
0: zor.
1: Değil.
0: Ama bu isimlerin yarısı bile alınsa, hani kaleden işte ne bileyim kaleye önemli bir isim Trossard olur.
2: Kalite artar.
0: Yankio'nun yanına destekçi ve tabii ki önemli bir isim olarak Vlahovic olabilir örneğin. Şimdi bu iş başka bir yere gider bence. Sol bek işte Utara'yı alırsın falan. Yavaş yavaş takımını oluşturabilirsin. Ama dediğine katılıyorum kesinlikle. İtalyano tercihi çok doğru bir tercih oldu. Şimdilik öyle görünüyor.
1: Tabii burada şimdi bu bir adım. Yani buradan iyi bir şey çıkması için atılacak yeni adımlar var. Nedir bu? Kadro planlaması. Yani doğru teşhis, doğru tedavi, doğru oyuncular. Hani bu şekilde desteklenemezse Italiano eğer, o zaman getirmenin bir anlamı kalmıyor. Hocanın oynatacağı bir oyun var. Hoca yüksek baskı ister önde. Şimdi önde yüksek baskı ne anlama geliyor? Oradaki merkez profillerinizin, belki de 9 numara profillerinizin, kanat profillerinizin oyunu oynayacak oyuncular olması gerekiyor. Yüksek baskı, savunmanın öne çıkması, gerideki stoperlerin de ona uygun olması gerekiyor. Kalecinizin bile ona uygun olması gerekiyor. Yani adamın vaat ettiği bir oyun var size. Ve bu oyun izlemesi çok keyifli bir oyundur. Yani bir Italiano takımını oturup izlersin keyifli. Skordan bağımsız söylüyorum bunu. Yani İtalyana bir oyun inşa eder Beşiktaş'a. Ama onun devamlılığı için mutlaka eldeki kadronun hem geniş hem kaliteli olması gerekiyor. İşte burada artık top yönetimde.
2: Bence kalite olmazsa olmaz. Niye biliyor musun? Çünkü Beşiktaş takımı hedeflerden koptuktan sonra oyuncularda ister istemez özgüven kaybı olur.
1: Yıllardır aynı şey yaşıyoruz.
2: Onun için kaliteli oyuncu ne yapar biliyor musun? Takımına kimlik kazandırır.
1: Aynen.
2: Arkadaşlarına coşku verir. Takım olgusunu bırakmaz. Oyundan kopmaz. Onun için Beşiktaş'ın olmazsa olmazı şu anki evet atletizme yüksek oyuncular var ama biraz da kaliteye gitmesi lazım. Kaliteli oyuncu takviyesiyle hedefleri çok daha rahat kovalayan bir Beşiktaş olur o zaman. Niye?
1: Hocam,
2: büyük camialar çabuk ayağa kalkmasını bilir.
1: Aynen. Mesela ismi geçen oyuncular içinde yani beni en çok kim heyecanlandırıyor? Hepsinden öte Leandro Trossard. Yani benim
2: var ya,
1: takımdan bağımsız söylüyorum, bu topraklarda görmek istediğim oyunculardan bir tanesi. Umarım gelir, izleriz, yorumlarız burada. çok özel karakter, çok özel oyuncu.
3: Çok etki yapacağını düşünüyorum.

0: Bilmiyorum lige.
1: Yani muazzam futbolcu. Yani muazzam futbolcu, muazzam sporcu aynı zamanda.
0: Evet, doğru.
1: Bu önemli. Yani bunu kim alır? Trossard'ı getirebilir mi? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş hiç fark etmez.
2: Geçen sene Fenerbahçe ile çok adı anıldı.
1: Evet, anıldı.
2: Keşke olsaydı dedi.
1: Ve Arteta bırakmayarak ne kadar doğru tercih yaptığını gösterir. Sezon içinde orada Martinelli'nin önüne geçti. Sezonun
0: doğru.
1: Finalinde.
0: Doğru.
1: Hani bırakırlar mı bilemiyorum. Ama bir yıl sözleşmesi var. Hani oradan bir çıkış olabilir belki. Getirebilirse Beşiktaş bence son yılların en büyük transferi olur. Çok çok özel futbolcu. Hani diyoruz ya, her transfer risk içerir, garanti yok. Trossard garanti futbolcudur. Getirirsin, o katkıyı alırsın. Çok net katkı verir yani.
2: Karakter oyuncusu.
0: Trossard gibi oyuncular.
2: O, Trossard işte.
0: Bir de şöyle, şimdi her maç gol atmak, asist yapmak değil katkı. Takımın değil, direkt olarak aynen. Kalitesini ve işleyişini birkaç tık öne çekiyorsun, yukarı çekiyorsun.
1: Karakterini yukarı çekiyorsun. Tabii.
2: Oyun kimliği kazandırıyor abi, evet. Bu adamlar. Ayakta kalıyor. Üretiyor. Yön veriyor takıma. Hata başlatıyor, savunmayı başlatıyor. Abi her şeyi yapıyor yani. Öyle lider oyuncu olur bunlar. Lider oyuncular diğer arkadaşları ona baktığı zaman sahada o coşkuyu yakalar, onunla birlikte mücadele de başlar sahada. İnanç gelir, mücadele olur. Bu da zaten kazanmanın başlıca olması gerekenidir. Trossard keşke olsa yani. Abi Beşiktaş, Trabzonspor, hatta başka takım olsunlar ya, yarışın içinde olsunlar yani. Şimdi bizim ligimizin kalitesi de artar. Sadece Galatasaray, Fenerbahçe diğerlerinden kopup gidiyorlar. Olmuyor böyle yani. Onun için Beşiktaş takımında şu an itibariyle senelerdir oturtulamayan bir şey var. Kurgu var, bir sistem var. Ondan sonra belki Beşiktaş başkanı daha iyisini yapma adına bence çok kafa yoruyordur. Hiç düşünmeden, hani derler ya, ucuz ayakkabı alacak kadar zengin değilim diye. Direkt abi Trossard'a falan gideceksin. Bunlar var ya, hem kalite katar, hem tribüne coşku verir. Hem de bir ve bir araya gelmenin sebebi olur bunlar yani.
1: Trossard'a parayı verirsin yani.
2: Verirsin abi.
1: Ve geri dönüşünü de alırsın.
0: Evet. Birine hani para vereceksen bence zaten Trossard'a vermen lazım diye düşünüyorum.
1: Karşılığı açıkçası gelecektir. Yani bazı oyuncuya parayı verirsin ve dersin ki acaba olur mu olmaz mı? Bu öyle bir oyuncu değil. Tabii oyunun içine sakatlıklar falan her şey var. Her ihtimal var ama Trossard sakatlanmadığı sürece, sağlıklı kaldığı sürece çok katkı verir. Verdiğin paranın karşılığını fazlasıyla alırsın. Hani olur mu olmaz mı? Zor bir transfer tabii. Kabul ediyorum. Yani İngiltere şampiyonunun kilit oyuncularından bir tanesinden bahsediyoruz.
0: Peki.
1: Ama kolay
2: şimdi
1: bir
2: biz
1: şey.
2: Biz özel, kaliteli, üst düzey futbolculardan bahsediyoruz ya. Trossard hem buna uyar, hem de Trossard çalışkandır. Çalışkanlar kazanır.
0: Bu şekilde de
2: sağda
0: tamamlayalım
2: çalışan adam.
0: Programı Zafer Tüzüme, Onur Özkan. Teşekkürler.
1: Teşekkür
0: ağzınıza sağlık diyelim. Transfer raporunun sonuna geldik. Mutlu akşamlar. Hoşçakalın.

0: A Spor Radyo. A Spor ekranlarından mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz değerli izleyenler. 3 saat boyunca birlikteyiz. Çok kıymetli iki konuğumuz Mehmet Özcan ve Salim Anav bu gece bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İyi geceler. Güzel bir yayın olsun. Nasılsınız öncelikle?
2: Ben gayet iyiyim. İki tane genç meslektaşımı. Yaş olarak büyüğüm çünkü sizlerle. Meslek olarak mesleğin öyle değil. Yani Salim de yıllarını verdi biliyorum. Keza sen hem işin sağ kısmında vardın, şimdi ekran önündesin. Konuşacağız. Dünya Kupası'nı bir yandan takip ettik.
0: Evet, kulüplerin gündemi var. Dünya Kupası gündemi var.
2: Transferler, yani bakalım o 10+4 Galatasaray'la Fenerbahçe'nin bir ortak +4 üzerinde bir bastırması olacak bence Furkan. Tabii doğru. Ki onu da konuşacağız. Basketbolla da ben bakıyorum 1-1 oldu. Fenerbahçe Beşiktaş arasındaki final serisi. Ki Beşiktaş'ın bir tane daha oyuncusu sakatlandı. Bakalım şimdi.
0: Evet, Jonah Matthews aşil tendonu akatlarda koptu. En az 6 ay forma giyemeyecek.
2: Akatlarda 3-4 bin kişi oynuyordu Beşiktaş maçlarını, yine ateşli bir atmosferde, ama şimdi Sinan Erdem'e alınacak diye biliyorum.
0: Evet, doğru.
2: Daha kalabalık bir taraftar grubu ki bunu Beşiktaş 2012'de şampiyon olduğu sezon yapmıştı. Maçlarını daha çok taraftar oynamak için Sinan Erdem tarafına almıştı. Bakalım, onu artık takip ediyoruz. Sezonda zaten artık Temmuz'da eleme maçlarıyla başlıyor.
0: Yarın kura çekimi var.
2: Doğru.
0: Yani ikinci eleme turu eşleşmeleri doğru. Belli olacak.
2: Ben biraz lafı uzattım. Salim'e şöyle pas atayım. Tamam. Yani büyük takımlar özelinde ben takip ediyorum tabii, ama Salim, sanki Anadolu takımlarında daha henüz hani hareket başladı mı?
0: Şu an Trabzonspor dışında
2: yani
0: transferde
2: alt lig olur,
0: aksiyon alan bir kulüp yok
2: olur.
0: Gibi Salim.
3: Ya şöyle ki, hiçbir takımda transferde hareketlilik yok. Hatta ben
0: Kasımpaşa'nın bazı hamleleri var, böyle genç oyunculara
3: var,
0: yönelik.
3: Bunu söyleyelim. Yani şöyle, hiçbir takımda hareket yok. Ben biliyorsun Radyo Spor'da yapmış olduğum programlarda telefon bağlantısında konuklarım kulüp başkanları oluyor. Kulüp başkanlarıyla bağlantı yaptığımda bu hareketli olmamasının, hareketsizliğin sebebini sorduğumda yerli oyuncuların yüksek ücret istemelerinden dem vuruyorlar haklı olarak.
0: Yeni şöyle kuralla ki, beraber değil mi özellikle?
3: Yeni kuralla birlikte yerli oyuncuların çok ciddi ücretler talep ettiği konuşuluyor. Mesela bugün Arda Bey'le bağlantı yaptım, Arda Çakmak'la. O da aynı düşünceleri paylaştı. Özelde de ifade ediyorlar. Dün, şu an önceki gün oldu. 12'yi geç...
0: Yok, daha geçmedik.
3: Daha geçmedik. Dün mesela yayınımda Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma vardı. O da aynı şeyleri söyledi. Her bağlanan kulüp başkanı direkt net bir şekilde
0: bu arada ücretlerin Karagümrük yüksek... ve Beşiktaş arasındaki görüşmelerle evet. ilgili bir özel haberim evet. vardı. Onu Beşiktaş bölümünde özellikle daha evet. detaylı senden
3: sana
0: rica
3: da çok
0: edeceğim.
3: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
3: Şöyle ki transfer raporunda birlikte yayın yaparken sen, yani burada Furkan'ın hakkını da teslim edin.
0: Estağfurullah.
3: Furkan direkt oradaki haberi verdi. Araştırmam gerektiğini söyledi. Ben de araştırdım. Nitekim senin bana vermiş olduğun bilgiler doğru çıktı. Sayın Başkan Süleyman Hurma da yayınımızda doğruladı. Yani şöyle ki, tekrardan döndüğümde, hiçbir takımda transfer hareketliliği yok. Birinci lige bakıyoruz. Bursa Spor çok ciddi transferler yaptı. Bursa Spor'dan ziyade birkaç takımın hareketliliği var. Süper Lig'de Kasımpaşa'yı belki ayrı tutabiliriz. Onun dışında hareketlilik yok. Ben bu sürecin Dünya Kupası'na kadar böyle ilerleyeceğini, stabil ilerleyeceğini, durağan ilerleyeceğini düşünüyorum.
2: Salim, beni düzeltir misin? Sezonun ikinci yarısının hocasıydı Atilla Gerim, Eyüp Spor kümede
3: evet,
2: tuttu.
3: Kayseri Spor'a gitti.
2: Değil mi? Doğru. Kayseri Spor. Bir şehir takımı oldu, şimdi lige çıkartmaya çalışacak. Hoca için müthiş hamleler. Yani önce bir takımı evet. Süper Lig'de, en üst kulvarda ligde tutuyorsun. Sonra Kayseri Spor gibi futbol kültürü olan Süper Lig.
0: Bu arada konu konuyu açıyor aslında. Evet. Biraz da böyle doğaçlama gidiyoruz. Son evet. sayfanın da zaten programın tarzı da biraz bu şekilde. Senin de aslında çok yakın ilişkilerin var. Özcan Hoca'nın Eyüp Spor'la adı geçiyordu en son. Evet. Eğer ben atladıysam, bir yeni bir gelişme
3: doğru,
0: olduysa
3: doğru,
0: da affolsun lütfen. Orada nedir durum? Hocanın
3: yani
0: var
3: doğru
0: mı bir...
3: bilgiler, doğru bilgiler. Özcan Hoca'ya Süper Lig'den Eyüp Spor'un ilgisi var. Eyüp Spor'la görüştü, doğru bilgi. Geçtiğimiz sezon itibariyle de hocaya birincilikten gelen çok teklifler vardı. Fakat Süper Lig'i düşünmüştü. Bu sezon hem birincilik hem de Süper Lig'den gelen teklifler var. Bence şu anda, yani bu sezon itibariyle Atilla Hoca'nın başarısını konuşuyoruz. Atilla Hoca'nın yapmış olduğu başarının aynısını Özcan Hoca gerçekleştirdi. Özcan Polat Hoca gerçekleştirdi. İkisi de futbol emekçisi.
0: Kesinlikle.
3: Özhan Hoca'nın da ben tekrardan sahalara dönmesini istiyorum. Yani şundan dolayı çok fazla teknik direktörlerle ilgili yorumlar yapmam, birebir tanımam lazım. Karakterlerine, kişiliklerine güvenmem lazım. Bunlardan birisi de Özhan Hoca. Burada devamlı yayınlarda da bulunduk. Çünkü bilmem
2: müthiş,
3: katılır mı?
2: Müthiş futbol bilgisi.
3: Müthiş futbol bilgisi var.
2: Bu arada Salim şu yani an... Ömer Hoca'ya olan asistleri ki yardımcı hoca olarak da çok... Evet.

0: çalıştı. Hatayspor da çok çok başarılıydı. Tam böyle mali olarak biraz kemer sıkan genç oyuncuları evet. oynatacak takımların bence arayacağı hoca profili. Net. Yani konu konuya açıyor mesela. Şimdi Aykut Kocaman'ı çok konuşuyoruz. Evet. Furkan Fenerbahçe'ye dönüşüm. Evet. Mesela artık Hamza Hoca'nın, Hamza Hamzoğlu'nun da Süper Lig'de bir takım devralması gerektiğini düşünüyorum. En son Fatih Hoca ile Suudi Arabistan'da evet. bir yardımcı hocalık yapmıştı. Hamza Hoca da yani Galatasaray'da evet çok başarılı oldu ama işte Akhisar'da yaptıkları evet. kolay değildir yani. Baktığımda şu anda o takımda da başarılı olmuştur. Bakalım bir teknik adam ama değişimleri yani, yaşanacak Salim yani onu görüyoruz yani çünkü transferde genç kalınsa da hocanı belirlemek zorundasın.
1: Yani ona göre söyleyebilirim. Kamp yapacaksın. Yani şunu söyleyebilirim, teknik direktör konusunda değişimler sıklıkla yaşanıyor. Bahsettiğimiz isimler bana göre gerçekten futbol emekçisi isimler. Şöyle ki bir anekdot sunmak istiyorum. Ben geceleri geç uyuyan birisiyim. Yani şu an Dünya Kupası
2: özellikle bu dönemde Dünya Kupası'nda
1: Dünya Kupası'nda transfer döneminde ve en ufak böyle telefona mesaj geldiği zaman uyusam bile hemen direkt mesajı kontrol ederim. Haber kaçırmayayım diye bu bir refleks. Bundan 3 hafta önce falandı. Özcan Hoca mesaj attı. Uyuyor musun dedi. Hayır hocam dedim. Direkt gece 3.30 falandı. Bir program var. İsmini verelim mi? Reklam olur mu?
2: Yani ismini bilmediğim için olur mu olmaz mı emin
1: yani
2: olamam.
1: Yani Y-Squad kulüplerim kullandı. Evet. Y-Squad'dan oyuncu izliyor. Fransa 3. ligindeydi maç. Fransa 3. liginden buldum dedi. Yani böyle hocaların Atilla Hoca gibi, Özcan Hoca gibi
2: doğru.
1: hocalarımızın
2: kafa yoran,
1: kafa yoran bu işe harcayan. Gerçekten emek harcayan, liyakatli olan insanların ben görev alması gerektiğini
2: doğru,
1: düşünüyorum.
2: Bu profillere bir de
1: futbol camiasında benim görüşüm şudur. Ben biraz böyle hayatın genellemesinde bulunacağım. Bilmem katılır mı Mehmet abi? Futbol camiasındaki futbolcular, teknik direktörler, kulüp başkanları ciddi bir popülizm var bu işin içerisinde. Ciddi bir maddi kazanımı var. Bundan dolayı bu piyasadaki insanlarla böyle çok dost olduğumda, samimi olduğumda o çizgiyi korurum. Abi kardeş ilişkim olduğunda o çizgiyi korurum. Ve her zaman şunu düşünürüm. Ben futbol camiasındaki insanların birçoğunu gemicilere benzetirim. Gemi kaptanlarına. Gemi kaptanları böyledir. Çünkü futbolcu her gittiği şehirde yeni arkadaşlar edinir. Farklı transferler yapar. Farklı şehire gider. Orada yeni arkadaşlar edinir. Yani direkt gemiden beni atabilir, bizleri atabilir şeklinde düşünürüm.
2: Her limanda yeni arkadaşlar.
1: Her limanda tabii, yeni arkadaşlar edinir. Yani doğru. bu böyledir. Çünkü şöyle ki yani toplumun realitesine baktığımızda Furkan, toplumumuzdaki Mehmet abi, sizler, bizler emekçi insanların çocuklarıyız. Babalarımız, annelerimiz, işçi. Şöyle ki bu futbolcu kardeşlerimiz, hocalarımız bir insanın 30 yıl boyunca çalışıp kazanacağı parayı bir yılda kazanıyorlar. Ve buna bağlı olarak da güç seyirlenmesinin olması gayet normal.
2: Doğru. Peki.
1: Biraz böyle şey yaptık ya, sosyoloji evet, tarafına da girdik ama güzeldi. Mehmet abi sever.
2: Yavaş yavaş gündeme konuşmaya başlayacağız ama bir ufak hatırlatma yapalım. Tabii ilerleyen ki. Dakikalarda, ilerleyen saatlerde saatler Türkiye saatiyle çift sıfırı gösterdiğinde Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde evet. amili futbol takımının devam ediyor tabii ki kampı ve Paraguay maçı hazırlıkları var. Bu kapsamda da futbolcularımızdan Uğurcan Çakır'la Samet Akaydın ilerleyen dakikalarda bir basın toplantısı gerçekleştirecekler. O anları da A-Spor ekranlarında canlı olarak paylaşacağız. Yine Amerika'ya bağlantımız olacak. Dünya Kupası'nı da enine boyuna son sayfada konuşmaya devam edeceğiz. Ama ilk olarak bu saat dilimine kulüplerin gündemiyle başlayalım istiyoruz ve Galatasaray'ın bir Mauro Icardi süreci var. Henüz belirsizlik devam ediyor Mehmet Özcan. Yaklaşık herhalde bir ay oldu görüşme gerçekleşeli. Bu konudaki son durum nedir? Bugün bazı haberler vardı Mauro Icardi'nin menajerinden, cephesinden. 2+1 yıllık bir sözleşme ve 7 milyon euro seviyelerinde bir yıllık ücret istediği noktasında bir talep olduğu konuşuluyordu. Nedir Mauro Icardi konusundaki son durum? İsterseniz bununla başlayalım.
0: Icardi konusunda bir gelişme yok Furkan. Bu da zaten Icardi konusundaki sorunu özetliyor. Yani Icardi sezon bitiminde Başkan Dursun Özbek'in inisiyatifiyle bir yıllık bir teklif söz konusuydu. Benim bildiğim rakam 4 milyon euro, bonuslarla maksimum 5 milyon euro olacak şekilde ki Galatasaray'daki son kontratı 10 milyon euroydu. Onu da hatırlatıyor. Yani ciddi bir ücret düşürmesi söz konusu. Burada çok Okan Hoca'nın ben Icardi'nin kalması yönünde rapor verdiğini

0: 4 olacağı çok önceden belliydi ama federasyonda bu zamana kadar yabancı kuralı konusunda sezon devam ederken de esnemeler yaptığını çok net hatırlıyoruz. O yüzden de ben Aziz Yıldırım başkan seçildikten sonra üstüne başkan Dursun Özbek bir tebrik telefonu açtıktan sonra Galatasaray ile Fenerbahçe ortak hareket ederse özellikle artı 4 kısmında bir düzeltme olabileceğini düşünüyorum. Orada şu an 23 yaş altı için 2003 doğumlular için bir sınır söz konusu. Bu da Galatasaray'da sadece Niyega uyuyor. Yelert uysa da Yelert çok kadroda düşünülmüyor. Tekrar kiralık evet. gidecek. Evet. Tekrar Icardi'ye dönecek olursak ben sözleşmesi uzatıldı açıklaması görmediğimiz her gün ayrılığın daha yakın olduğunu görüyorum. Bu noktada biraz yani çok da gönüllü bir teklifti, tekrar söylüyorum. Başkan Dursun Özbek inisiyatifinde. Ben çok Okan Hoca'nın planlamasında kalsa da ikinci forvet olacağını düşünmüyorum artık. Çünkü daha böyle Osimhen'e alternatif bir oyuncu arıyor Galatasaray ki John Duran'ı çok konuştuk. Yine bu noktada menajerlerden birçok öneri geliyor. Benim en son ismini öğrendiğim isim Chelsea'den Delap ki Liam Delap Chelsea'nin bir sene önce Ipswich Town'dan transfer ederken doğru. ciddi yatırım yaptığı bir oyuncu. İyi bir sezon geçirmedi.
1: Geçmişte Hull City forması giymişti.
0: 2003 doğumlu bir oyuncu bu arada. Şu an artı 4 kriterine uyuyor. Yine John Duran'ı bence konuşmaya devam edeceğiz. Artı Salim muhakkak takip ediyordur. Bence Galatasaray'dan da bağımsız ligdeki her takımın çok rahat 3. forveti olur şampiyon oynayan takımların. Umut Bosok şu an evet. bildiğim kadarıyla Eyüpspor'dan boşa çıktı Salim.
2: Evet. Ben Umut'la ilgili haber yapmıştım.
1: Hatta beraber aynı evet. yayındaydık. Hatta bu üçlü Mehmet beraberdik.
2: Abi Mehmet abi de vardı.
1: Doğru.
0: Beyinciğim yani.
1: Ya da spor gündemiydi spor program. Gündemi. Bu orada ilk olarak dedik. Umut Bozok ismini o programda bahsetmiştik Galatasaray'ın gündemine
2: yani
1: gelebileceğinden.
2: Yani orada biraz yanlış anlaşılma oldu Furkan. Ben o yayında da söyledim. Yine söylüyorum. Menajerler tarafından yani Umut Bozok'un menajeri Galatasaray'da oyuncusu olan bir menajer. Görüşmeler yapılırken yerli kuralından da yola çıkarak Umut Bozok değerlendirilebilir şeklinde bir direkt sunuyor. Menajerlerin önerisiydi. Yani Galatasaray'a masaya geliyor. Galatasaray değerlendirecek bunu. Kaldı ki Umut'la alakalı da Umut İstanbul'da futbol yaşamına devam etmek istiyor. Eyüpspor'la sözleşmesi sona erdi. Ben de Mehmet abiye katılıyorum. Bartu'nun transferi konuşuldu. Bertu
1: Yıldırım.
0: Bertu ya Yıldırım'ın 12 milyon euro istendi ortamda. Bertu Umut Bozok'u evet. düşünmek durumundasınız. Yoksa ikisi arasında ciddi bir yaş farkı var. Genç oyunculara yatırım olsun ama ya bu rakamlar çok gerçek rakamlar değil. Artık uyanması gerek. Galatasaray başta olmak üzere diğer takımların. Artı tabii ki kısas yapılmasın. Kulüpler arası düşmanlık asla olmaz ama Galatasaray tekrar söylüyorum yani Kazımcan ve Dubai'yi Başakşehir'e hangi şartlarda kiraladı çok merak ediyorum. O Dubai'yi geri almaya kalktığında Başakşehir maddi olarak bir beklentiye girdi ki Galatasaray Ali Lecel orada oraya gibi şu an nerede oynadığını bilmediğimiz belki de futbolu bıraktı diyebileceğimiz bir fil dişli sağ beki Afrika Kupası'na hatta sakat evet. olmasına rağmen evet. getirmek durumunda kalmıştı. Yani gerçekçi rakamlar değil. Yoksa evet Bertu geleceği olan bir oyuncu. Zaten burada sizin yapmanız gereken Hatay'dan Fransa'ya gittiğinde o oyuncuyu Fransa'dan Başakşehir'e gelmeden 2 milyon euroya almanız. Bunlar dediğim gibi handikap Galatasaray'da. Kaybedilmiş bir şey yok. Galatasaray zaten sezona her halükarda favori girecek. Hatta kalecisi Osimhen, kalecisi Uğurcan, forvet Osimhen olan takım sezona zaten 1-0 önde başlıyor. Bu net bir Galatasaray açısından avantaj. Benim burada tek ayrıştığım nokta hem Okan Hoca'yla hem de Galatasaraylı yetkililerle 10 artı 4 kuralına çok takılıyor Galatasaray.
2: Evet.
0: Şimdi 10 artı 4 kuralına Şampiyon Ligi özelinde takılmasını anlayabilirim Galatasaray'ın ama 10 artı 4 kuralı değişmezse bence Galatasaray'ın şampiyon olma şansı daha da artar. Çünkü tekrar hatırlatalım. Kaleci Uğurcan dedim. Stoperiniz Abdülkerim. Orta sahanızda Yunus Akgün'ü önde kullanabilirsiniz. İlkay var 8 numarada ya. Yine zaten Barış Alper bu takımın vazgeçilmezi üstüne sol bekinizde Eren ve Kazımcan opsiyonlarına sahipsiniz. Ahmet Kutucu'yu Kaan Ayhan artık bu denklemden çıkarttım. Yedek kalecinizde öyle ya da böyle Günay. Ya Galatasaray'ın zaten yerli anlamında rakiplerine göre bence şansı çok. Şimdi yani sesli düşünelim. Beşiktaş'tan bana say desem bir tek Orkun'u sayarım. Bence muhakkak İtalyano kalede Ersin'den sol bekler Rıdvan'dan daha iyi ilerini muhtemelen yabancı olarak transfer ettirecek.
1: Evet, öyle
0: Fenerbahçe'ye geç İsmail Yüksek diyeceğim. Kante Gündüz'ün arkasında oynamadı. Milli takımdaki halini görüyoruz. Kerem Aktürkoğlu diyoruz hani. Kerem de düşüşte baktığında futbol olarak hani çok Benfica'daki Kerem değil. Başka bilmiyorum hani Çağlar.
1: Mert yine

0: ana sabek olmaz.
1: Yedek sabek olarak görünüyor.
0: Bence artık Çağlar yedek stoper de olmamalı. Yani Trabzonspor tamam. Fatih Hoca, Mustafa Eskellaş başta olmak üzere Ozan Tufan olsun, yani her oyuncusundan maksimum faydayı alıyor ama Trabzonspor'un da kadrosunda hani Onaço etkisini konuşuruz hani yabancı ağırlıklı. Galatasaray'da Osimhen'i çıkart denklemden, ya bilmiyorum, 2 numaraya ben bir kere Uğurcan'ı koyarım önem evet. sırasında. 3'te de muhtemelen Barış Alper olacak çünkü tamam.
1: Katılıyorum.
0: Torreira'sı, Sanchez'i ama hani Sanchez oynamadığında bir şekilde Singo'yu da koyuyor. Barış'ın boşluğu da olmaz mesela
1: doğru.
0: baktığımda.
1: Katılıyorum.
0: Ya Galatasaray bu anlamda 10+4'e çok kilitlendi. Bunu niye söylüyorum? Tamam Avrupa'da başarı hedeflensin ama bence Galatasaray'ın kurduğu bu maliyetli kadronun zaten anahtarı lig şampiyonluğu ve direkt Şampiyonlar Ligi'ne katılma.
1: Peki şöyle bir soru sorabilir miyim?
0: Tabii.
1: Galatasaray'ın 10+4 kuralına bu kadar çok takılmasının sebebi bu kuralla beraber biraz maliyetlerin artması mı, yoksa 2003 ve sonrası doğumlu o profilde oyuncu bulmak mı daha zor Galatasaray
0: için? Bu benim yorumum. Üstüne alınan alınsın. Galatasaray'ın 4 sezonda transfer obezliği diyorum ben buna. Ya çok Galatasaray'da bir yıldız oyuncu bağım var. Şimdi tamam.
2: Doğru.
0: 4 sene şampiyon olmuş takımın nesini eleştiriyorsun diyecek belki bana izleyiciler ama şimdi rakamlar, şimdi Singo benim nazarımda şöyle hatalı transfer. Aston Villa gibi son yıllarda toparlanmış, sürekli Şampiyon Ligi, bu sene Avrupa Ligi'ni kazanması da bu arada Aston Villa Şampiyon Ligi'ne katılacaktı. Bunu neye dayandırarak söylüyorum? Aston Villa'nın mali açıdan transfer edemediği bir oyuncuyu transfer etti Galatasaray, Singo'yu. 30 milyon euro bonservisi Aston Villa'da verildi ama Aston Villa Galatasaray'ın verdiği 4.8 milyon euro garanti ücret, bonuslarla 6 milyon kontratı vermezdi. Bu neye geliyor? Siz Singo'ya o rakamları verirseniz Sanchez'in 3.2'lik ücretine 4.3 yaparsınız. Şu an hiçbir sorun
1: bugün
0: yok.
1: Bugün Torreira bu talebi, zam talebini isteyebilir.
0: Çok bence hak ediyor da bu arada. Yapılmalı Torreira'ya zam. Şu noktadayım Furkan. Problem şu. Şu an bir problem yok Galatasaray'da ama şampiyon olmak zorundasın. Şampiyon olacaksın ki o 60 milyon euroluk işte geri son 16 gördün. Şampiyon Ligi gelirini aldın. Ona uygun loja kombine sattın. Forma satışları. Onu döndürebildin. Galatasaray'daki problem hep almak üzerine, biraz tüketmek üzerine yani. 4 sezon geçti. Sacha Boey dışında Galatasaray'ın var mı çok karlı bir satış aklımızda
1: yok.
0: Kalan? Orada tabii
1: Sacha Boey'un da hangi şartlarda takıma
0: döndüğünü. O da
1: döndüğünü
0: tamamen söyleyeyim Erden Timur'un başarısıdır Sacha Boey'un. 30 milyon euroysa 30 milyonluk bir topçu değildi Sacha Boey. Orada Bayern Münih'in oyuncuyla anlaşması Galatasaray'ın izni olmadan oradaki o süreci FIFA nezdinde hani Bayern'i bir köşeye sıkıştırması rakamı da Galatasaray maksimumlar. Hatta hazırlık maçları iptal olunca o açıklanan bonservis totalde 30'a tamamlanmış oldu. Tekrar söylüyorum yani bu biraz transfer konusunda Galatasaray'ın biraz fazla açılması diyeyim. Yoksa yani açılmak şu. Osimhen yakaladın 75'li 85'li verebilirsin. Yani Osimhen ikna etmen başarıdır ama Galatasaray'da çok detay var. Şimdi Singo dedim değil mi? Benim nazarım hatalı transfer. Ya Cafu değil sonuçta Singo. Galatasaray'ın Okan Hoca ile oynattığı oyunun formasyonu belli ama örnek veriyorum. Singo öncesine geç. Yelert'e 9+2. Yine Frankowski'ye ciddi yatırım. Aralarda bir oraya kiralık deneme yaptın. Dubois'dan bence kolay vazgeçtin. Dubois senin kulübende olabilirdi. Sol bek'i de yedeklerdi. Sol bek'e geç.
1: Çok oyuncu geldi. Angelinho geldi. Derrick Kön geldi.
0: Derrick Kön'le Jakobs. Tamam Jakobs daha iyi oyuncu ama işte o da aralarda sakatlık problemleri yaşadı. Sözün özü Galatasaray çok transfer yapıyor. Yani bunu da bir idrak etmemiz gerek.
1: Ve orana vuracak olursak aslında burada başarı oranı düşük Galatasaray'ın.
0: Ama az solistler çok iyi çıkınca Mertens'i, evet. Torreira'sı, Sanchez'i, Icardi'si, Osimhen'i şampiyonluklar geliyor. Şampiyonluk geldiği için yani ben bunu niye söylüyorum? Yani bir sonraki sezonun ortasında söylenme kıymeti yok. Bence Galatasaray şu an bir fırsatı tepiyor. Küçülsün demiyorum ama artık bir ayaklar yere sağlam basmalı. Yani
1: bence bu tip tespitleri işler iyi giderken yapabilmek
0: yani
1: daha kıymetli.
0: 10+4 evet. Bence Galatasaray için fırsat. Bulacaksınız ya. Trabzonspor olayı buluyorsa, Pina'yı buluyorsa siz de bulacaksınız scout ekibinde.
1: Orada 2003 doğumlu oyuncu ya da daha genç oyuncu bulabilmek artık gerçekten o kadar da zor değil. Zaten bence global anlamda futbolun biraz yaşı küçüldü. Yani Avrupa kulüplerine bakalım. Bugün Dünya Kupası'ndaki ülkelere bakalım. Zaten yaş ortalamaları artık düşüyor. Bir tek bizim ligimizde biraz yüksek hala ortalamalar.
0: 2-4 6. günü geride bıraktık Dünya Kupası'nda. En iyi oyuncu Fas'ın 18-19 yaşındaki Lille'deki orta sahası.
1: Evet,
0: müthişti mesela.
1: Vali. 17 yaşında henüz. 2007. 50 milyon euro transfer market değeri var şu anda.
0: 2007-2008 evet. Yani baktın 2003 bulacaksın. Bunları bilerek söylüyorum. Sonra hani iş işten geçtikten sonra söylüyor demesinler. Ben tekrar söylüyorum. Ha, ne yapılmalı hani kendi açımdan söyleyeyim. Çok net. Teklif gelen her oyuncu için masaya oturacaksınız. Hep istisnalar olacak mı? Olacak. Uğurcan gibi, Osimhen gibi oyuncuları satmayın. Çünkü tekrar söyleme. Uğurcan'la Osimhen atan tutan zaten bu ligin şifresi baktığımızda. Sırf 4 Galatasaray şampiyonu değil, Trabzon'un, Beşiktaş'ın şampiyonu düşündüğümüzde de yani atan tutan önemi çok ama onun dışı Sanchez'i, Saras'ı, Barış Alper'i her teklifi değerlendirmeli Galatasaray ve tekrar söylüyorum yani genç oyunculara yatırım yapmalı. Ya kadroda bence misyonu Icardi'ye yeni bir sözleşme teklifinin benim nazarımda açıklanabilir bir durumu yok. Tekrar söyleyeyim. Veya Kaan Ayhan'ın, Ahmet Kutucu'nun Galatasaray'da devam etmesinin. Bir noktada Galatasaray uyanması gerek. Çünkü tekrar söylüyorum yani hep şampiyon olmayacaksınız ve yani şunları da söyleyelim. Herkes bir Bayern Münih değil. Yani Bayern aralarda o yaptığı serilerin ardından şampiyonluk kaybetse de gücünü kaybetmiyor ama bir Juventus örneği de var. Juventus Galatasaray'la 2013'te Snyder'in maçını elendiği zamanlar hep şampiyon oluyordu. Sonra 2020'ye doğru o şampiyonluk Ronaldo sonrası hatta kaybetmeye başladı. Son 6-7 sene önce Milan, sonra Napoli, Inter, Napoli tekrar şimdi Inter. Hep o şampiyonlukları, rakiplerin şampiyonluklarını görmek durumunda kaldı. Galatasaray bence bir tek bu noktada yani bir başarısız olma senaryosuna da hazırlık yapmalı. Bu işin sonu yok. Artı yani Okan Hoca da şampiyon yapamadığında devam etmeli Galatasaray'da ama tekrar söylüyorum. Bu mantaliteyle Okan Hoca şampiyon yapamadan devam edemez. Nedeni şu, çünkü yine transfer yapmış olacaksın. Yine taraftar senden maksimum sonuç bekleyecek. Yine en pahalı oyuncular sende olacak. Dediğim gibi biraz gardını alması gerek Galatasaray'ın. Şu sana, an işleri iyi gittiği için.
1: Şu anda YouTube'da chat kısmında sana destek veren, seni haklı bulan futbol severler de var. Ali Can Bey demiş ki Mehmet Özcan doğruları konuşuyor demiş.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Gerçekten işler yolunda giderken bunları konuşabilmek bence daha kıymetli.
0: Ya yok anlamda. Çünkü ben açık söyleyeyim. Bunu da hep ifade ediyorum. Galatasaraylı olduğumu da söylüyorum ama bazı noktalarda bence doğru yönetilmiyor Galatasaray adına süreç. İşin işte yine geçen sene sağ dışına çıkmak zaten Ali Koç dönemindeki Fenerbahçe bize gösterdi. Yani bir futbol takımının yararını olmaz. Güzel bir Şampiyonlar Ligi serüvenini geride bıraktı. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim yani Bodo Glimt de çok başarılı Şampiyonlar Ligi'nde Furkan. Ne oldu yani 15 tane yabancıyla mı oldu?
1: Yok.
0: Galatasaray da oldu evet.
1: Bodo Glimt bu arada zaten bir süredir Avrupa'da belli seviyeleri zaten görüyor işte önce Avrupa Ligi'ye şimdi Şampiyonlar Ligi.
0: Ya da Galatasaray, planlı programda Galatasaray devam ediyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde sadece Osimhen'le mi başarılı oldu? Uğurcan müthişti. Osimhen'den sonra en çok golü Yunus attı. Altyapından oyuncu senin. Barış Alper Juventus maçlarında rakip sol bekleri bitirdi kırmızı kartla vesaire. O hatta uzatmada noktayı koyan golü attı. Yani beklenti hep her sene bir Sané olsun. Onun öncesine gidelim. Zaha'lar, Ziyech'ler, Tete'ler. Bunlar doğru model değil Galatasaray'da. Ben hala bu noktadayım yani. Yoksa ben kalkıp
1: Fransa
0: da
1: penaltı kazandı. Yok pardon. Hakem VAR'a gitti, izledi ve penaltı yok dedi. Bir an ekrana gelen ilk görüntüde penaltı işaret etti gibi gördüm ama doğru da bir karar olmuş.
2: Doğru bir karar.
1: Bence de burada herhangi bir müdahale yok. Fransa-Senegal maçı da devam ediyor 0-0. Şimdi yorumlar gelmeye devam ediyor. Mesela aslında biraz bizim konumuzla da bağlantılı olabilecek bir konu. Halil Bey demiş ki Galatasaray Arda Turan'dan sonra altyapıdan oyuncu çıkaramadı. Fenerbahçe de 20 yılda sadece Arda Güler'i çıkarabildi. Yıldız oyuncu almak marifet değil. Yıldız oyuncu çıkaramıyoruz demiş altyapıdan.
0: Ya burada da Okan Hoca'yı bak transfer planlamasında sürekli yüksek maliyetleri oyunculara Galatasaray yönelmesini Okan Hoca'ya da eleştirim. Yani o eleştirilerden Dursun Özbek, yönetim, taraftar kadar Okan Hoca da payını alacak ama işin altyapı kısmında Okan Hoca'ya bir şey diyemiyorum. Çünkü Galatasaray'ın şu an mevcut taraftarı o kadar başarıya endeksli ki bir de iş şöyle oluyor. Şimdi Fenerbahçe görece olarak tabii ki şampiyon olmak için başarısız atlediliyor ve her sezon ama hocası değişiyor. Artık Fenerbahçe'de başkanlar da değişmeye başladı.
1: Evet,
0: Ali
1: evet.
0: Koç Saadettin Sanız yıldır.
1: O seçim sarmalına
0: girdi. Galatasaray'da biraz bu doğru ifade olacak mı? Tam bir şehvet dolmaya başladı yani. Bizim kulüpte bir sene başarısız oldu mu başkan hoca da gider. Bu da bence doğru değil bu arada. Tamam Burak Elmas ve Fatih Terim dönemini kastediyorsak orada o değişimler yaşanmalıydı. Hem hoca nezdinde hem başkanlar.

0: başkan nezdinde. 2022'de Erden Timur, Dursun Özbek ve Okan Buruk üçlüsü de Galatasaray güzel bir yola çıktı. Yani ilk 11'in 3 oyuncusunu tuttu. Muslera'yı, Nelson'u, Kerem'i. Kalan 8 transfer Galatasaray'ı seviye atlattı. Baktım zaten 4 şampiyonluğunda temeli oluştu. İşin ama altyapı kısmına geliyorsak kolay değil. Yani Hamza Akman, Efe Akman oynatıyor. Yetenek çocuklardı. Ayhan Akman kontenjanı değil bu arada. Yani şu bilgiyi de paylaşayım. Bunu Ayhan Hoca anlatmadı. Ayhan Hoca ile de çok hani birebir temas ettiği birinden aldığım bilgi değil. Galatasaray Lazio hazırlık maçında Sardi bir 10 dakika hatta maç Manavgat'taydı. Efe'yi kastederek çok iyi oyuncu olacak diyor. Yani zaten Efe'de o potansiyel görüldüğü için Zaniolo Roma'dan transfer edilirken Roma bir ön satın alma maddesi koydurmuştu Efe'ye.
1: Öncelik.
0: Öncelik. Yok yani Yunus dışında yok. Yunus da bu arada Salim çok yakından Adana Demirspor sayesinde Yunus oldu. Evet. Galatasaray'da doğru. O şans. Hatta Galatasaray'da ben 11-11 çift kale maçta 23. oyuncu olarak tribünde oturduğunu biliyorum antrenmanda. Anlatabildim mi demek istediğim yani. Biraz bu Galatasaray'ın ve beni üzen kısmı da söyleyeyim. 2000 UEFA ile ben mutlu zamanlarımı yaşadım Galatasaray özelinde. Hatta bence 2000 UEFA kadrosunda 5-6 tane altyapı oyuncusu var.
1: Şöyle bir ek yapabilir miyim size? Bence hatta Yunus konusunda o dönem Kerem'in ayrılığı da Yunus'un takımdaki bence rolünü değiştirdi. Daha fazla süre almaya başladı özellikle yerli oyuncu.
0: O da Okan Hoca'nın açısından. Hocalık başarısı, oyuncu kazanması evet. Hep Kerem'i, Barış da böyle bir oyuncu değildi. Ya şimdi tam Okan Hoca zamanında transfer edilmedi hiçbiri ama Okan Hoca Yunus'a, Barış'a seviye atlattı. Bu da zaten hocanın başarısını özetliyor. Çok uzattım Salim, kusura bakma. Lütfen sağında topu atacağım. Son olarak şunu derim yani altyapı bence zaten Galatasaray'ın kanayan yarası. En son işte Fatih Hoca 2011'de Semih Kaya ile Emre Çolak'ı monte etmiş şampiyonluk sezonuna. Yunus tekrar söylüyor. Yunus kendisi. Yani ve Okan Hoca diyeceğiz. O çok hani Galatasaray'dan ilk kopup gitmiş Adana Demirspor'a, Leicester'a. Onlar futbol olarak, vizyon olarak Yunus'a başka şeyler kattı. 2000'de UEFA'ya alan takımı hatırlatacağım yani. Bülent Korkmaz'ı, Fatih Akkeli, Suat Kayası, Okan Buruk'u. Devrede ayrılan Tugay Kerimoğlu'su. Yani Galatasaray'ın altyapıdan çok oyuncusu vardı. Sen yakından takip ettin Furkan. O noktada ben Beşiktaş'ın hakkını teslim ederim. Ersin, Rıdvan'ı, Emirhan'ı, Serdar Saatçı'yı satıp 10 milyon euro para kazandı Beşiktaş.
1: Evet.
0: Semih var yine şimdi öyle ya da böyle tekrar alt takımda.
1: İşte Mustafa Eren Hekimoğlu
0: var. Beşiktaş o noktada.
1: Demir yine
0: tabii, doğru gitti. Unutmayalım. Doğru.
1: Bu arada Salim sana bir soru var.
2: Nedir abi?
1: Sana özellikle sorulan bir soru. Emre Bey sormuş. Merhabalar, sorum Salim abiye demiş. Sizce Davinson Sanchez kalmalı mı takımda demiş. Onun da Como ile adı anılıyor. İtalyan kulübü.
2: Ben şunu düşünüyorum Davinson Sanchez ile alakalı. Davinson Sanchez ligimizin önemli stoperlerinden birisi. Bilmem Mehmet abi katılacak mı ama Davinson Sanchez ile ilgili benim düşüncem Davinson Sanchez geçtiğimiz yıl maçları takip ettiğimizde Juventus maçında yapmış olduğu hatalar vardı. Beğendiğim stoper ama benim futbola bakış açım sadece Davinson özelinde değil. Bir oyuncuya teklif geldiğinde ederini buluyorsa direkt satılır.
0: Salim demin benim söylediklerimi özetlemiş oldun aslında. Bu Sanchez için de geçerli. Ben bu arada Lemina ile de devam
2: yani
0: etmezdim.
2: Net bir şekilde
0: karar
2: söyleyeyim.
0: Verici olsam Galatasaray'da. Yani o değişimler olmalı Galatasaray'da.
1: Orada ben Icardi arada kadar Lemina tercihini de hatalı buluyorum.
0: Katılıyorum.
1: Bu kontenjanla birlikte özellikle.
2: Doğru. Bir de şunu söyleyeyim. Mehmet abi az önce söylediklerine imzamı atıyorum. Gerçekten güzel noktalara
1: değindim. Bu arada Fransa golü buldu. YouTube üzerinden de bizi izleyenler var. Görüyorum zaman zaman da yazıyorlar chat kısmına. Fransa Senegal karşısında durumu 1-0 yaptı. Az önce bir penaltı pozisyonu vardı. Orada hakem VAR'a gitti, izledi. Ama penaltı kararı çıkmadı. Fakat bu kez Kylian Mbappe yanlış görmediysem eğer topu ağlara gönderdi ve Fransa Senegal karşısında 1-0 öne geçmeyi başardı. Benim de turnuvadaki 1 numaralı şampiyonluk adayım Fransa. Grubu da zor bir grup.
0: Ya biraz yaşında da böyle
1: Irak var.
0: Doğru söylüyor Salim. Tam konsol oyunu golü olmuş. Ben bir noktada hep bu tespiti yapıyorum. Diyorum ki Dünya Kupalarını kazanan takımların en büyük problemi jenerasyon değiştirmiyorlar ve sonraki Dünya Kupası çuvallıyor ama evet. Fransa şöyle istisna Salim, 2018 kazandılar, 2022 final bence bu turnuvada mutlak böyle. Şundan çok şanslılar, çok oyuncu havuzu var.
1: Çok.
0: Yani mesela
1: her mevkide bu arada.
0: Yani Almanya tökezledi, İspanya aynı şekillerini şampiyonluklar sonrası tökezledi ki İspanya yeni buldu şimdi tekrar.

0: başka jenerasyon iyi başlamasalar da. Fransa çok şanslı. Forması biraz ilginç. Yaka kısmı Fransa'nın orada. Beğendim, onu da söyleyeyim.
1: Orada Deschamps da son turnuvası. O da yıllardır milli takımdaydı. Veda edecek bu turnuvadan sonra. Ve Zidane geliyor bu turnuvadan sonra. Orada da Fransa bambaşka bir heyecan
2: çok
1: yaşayacak.
2: Güzel bir gol oldu.
1: Ama evet, bayrak kalktı. Neyse biz tekrar dönelim.
0: Furkan anında yakaladı offside'ı.
1: Ben hemen yardımcıya baktım zaten golden sonra. Zaniolo gitti.
0: Doğru.
1: Udinese gitti. Oyuncunun sanırım %50 hakları değil mi?
0: 5 milyon euroya doğru. Galatasaray adına işte George Gardy'yi övüyoruz. Tabii ki öveceğiz. Neden? İşte Osimhen transferi, Mertens, Torreira'sı ama George Gardy'nin Galatasaray adına bence yaptığı hatalı bir hamle. Çünkü Galatasaray'ı getirirken 15 milyon euro o dönem için çok yüksek bir rakamdı. Galatasaray'ın transfer rekoruydu Zaniolo. Onu 1,5 sene sonra Gabriel Sara.
1: Doğru.
0: 18 milyon euro ile geçti. Şimdi tabii ki o rekor iyi ki de Osimhen'de diyeceğiz. Zaniolo'ya şöyle döneceğim. 15 milyon euro bonuslarla zaten 16,5 milyon euro Galatasaray Roma'ya ödeme yapmıştı. Sezon içinde oyuncu çok Türkiye odaklı gelmedi. George Gardy getirirken 25 milyon euroya Milan'a satılır sözü de diyebiliriz aslında.
1: Hatta beklenti oydu.
0: Oydu, doğru. Orada ama hem oyuncunun biraz problemli olması çok yetenekli oyuncu. Mesela örnek benden şey istediler Furkan sezon sonuna doğru. Galatasaray kadrosunda Fenerbahçe derbilerine damga vurmuş oyuncular Zaniolo'yu ön tarafta bir yere koydum. Yani müthiş ama Ferdi karşısında inanılmazdı o hani fiziksel gücü, solaya gerilmeden şutu vesaire. Ama tekrar söylüyoruz, oyuncu çok kafa olarak Türkiye'yi istemedi. Önce Aston Villa, sonra yanlışım varsa düzeltin lütfen, Fiorentina, Atalanta,
1: evet,
0: ve Udinese hep kiralık gitti. Bu süreçlerde hep ücretini Galatasaray ödemeye devam etti. Yani o kiralama ücretleri sosyal medyada görüp Galatasaray kar elde edemedi. Bir 6-7 milyon euroluk zarar söz konusu. Bir denemeydi George Gardy'nin yönlendirmesiyle. Olmadı. Hem Galatasaray hem Zaniolo hem de Udinese'ye hayırlı olsun.
1: Yaklaşık 10 milyon euro kiralama bedeli almış Galatasaray bugüne kadar, evet, Zaniolo'yu kiraladığı takımlardan.
0: 5 de Udinese'den bonservis ekli.
1: Fakat
0: 15.
1: Senin de ifade ettiğin gibi bu süreçlerde hep oyuncunun yıllık ücretlerini Galatasaray ödemiş. Bu transferle beraber 15 milyon euro ya tekabül ediyor aslında, elde ettiği gelirden bahsediyorum. Bu da zaten transfer ettiği yine rakama denk geliyor. Yani çok karlı bir
0: değil,
1: süreç
0: rakamı
1: olmamış,
0: da şöyle ekliyorum. Bu sezon Uğurcan'da da benzer. Bazen sözleşmelerde böyle madde olur. Uğurcan Frankfurt maçında Şampiyon Ligi'nde oynadı. Galatasaray Trabzonspor'a 3 milyon euro bonus ödedi. Zaniolo da hatta galibiyet golünü atmıştı. Kasımpaşa maçında oynayınca Roma'ya 1,5 milyon euro ödeme yapılmıştı. Yani 16,5 aslında transfer edildi. Orada tabii hani o bonus maddeleri hepsi detayda da açıklanmaz. Nihayetinde bir deneme yaptı Galatasaray ama hani mali açıdan o beklediği karı George Gardy'nin hayal ettirdiği elde edilmiş oldu. Ama dediğim gibi hani öyle rakamlar bazen harcanıp öyle büyük kalem zararları elde ediyorsunuz ki Zaniolo da iyi kötü. İşte Fenerbahçe maçı, Kasımpaşa maçı, aklımda kalan iki tane maçı Galatasaray'a hizmet vermiş oldu.
1: Mesela Ali Can Bey demiş ki Zaniolo bence denenmeliydi. Okan Buruk çok kullanamadı.
0: Okan
1: demiş.
0: Hoca kullanmak istedi. Oyuncu ısrarla gitmek istedi. Okan Hoca'nın tek şüphesi kulübede idare etmesi zor bir oyuncu. Zaten hani çok mutlu olmazdı. Yoksa ben de katılıyorum. Yani şimdi geçen sezon Galatasaray kadrosunu düşünelim. Barış var, Sane var, yedekleri kimdi Salim düşünelim. Noah Lang gelene kadar mesela Zaniolo olsa oynatırsın onların yerine kafadan.
2: Net oynatırsın.
0: Kötü oyuncu değil ama hani bazı oyuncular az solist olmak ister. Yani Zaniolo Galatasaray'da hani bir de tabii Okan Hoca'nın futbolu biraz daha çabuk futbol istiyor. Ama sol ayağı çok iyi. Yani
1: çok
0: vurdu
1: iyi.
0: Mu?
1: Gerçekten öyle. İki çok kere, özel bir oyuncu o
0: anlamda. İki çapraz koparıp geldi Galatasaray'a bu arada. Yani zaten 18-19-20'lerinde bambaşka seviyeler. Yani
1: muhtemelen çok farklı bir kariyeri olurdu zaten. Hatta yeni Totti olarak adlandırılıyordu ilk çıktığı dönemlerde Roma'da.
0: Mourinho'nun Roma ile aldığı konferans kupasında konferans kupasını getiren golü Zaniolo attı.
1: Evet.
0: Sanırım Feyenoord olabilir yani o.
1: Doğru.
0: Roma.
1: İlk hatta i̇lk konferans liginin ilk senesi.
0: Dövme yılı. Yaptırdı yani Mourinho hatta. Hani hem Avrupa Ligi hem konferans hem Şampiyon Ligi'ni alan tek hocayım diye.
1: Hocam şimdi Real Madrid'de yepyeni bir zorlukla karşı karşıya kalacak. Onu da konuşuruz. Real Madrid yani tarihinin belki de en kaotik dönemini geride bıraktı. Bakalım Mourinho toparlayabilecek
2: ama
1: mi? Bir soru daha var.
2: Mourinho ile ilgili şunu söyleyeyim. Lütfen. Mourinho yani Benfica'da çalışırken bile, bilmem katılır mısınız, inanılmaz derecede mesela Perez ile ilgili açıklamalarda bulunuyordu.
0: Altyapısını hazırladı diyorsun.
2: Altyapısını hazırladı. Halk arasındaki tabirle ciddi bir sinyal yapmıştı. Katılır mısın abi? Ciddi bir sinyal
0: ben
2: yapmıştı yani.
0: Ben maçlarını hatırlıyorum Salim. Bir maç kaleci mi sonda?
1: İşte Real Madrid eşleşmesiydi hatta.
0: Onun öncesi bir son galibiyetle işte Benfica kendini 24'e attı. Ama sonra elendi.
1: Lig etabında Real Madrid'i tabii, son hafta maçında son dakikada kalecinin attığı golle yenip zaten sonra yine Real Madrid'le eşleştiler. Ama sonra veda ettiler o dönemde turnuvaya. Bir izleyicimiz demiş ki Salim, Galatasaray ne zaman yeni Mertens'ini bulacak? Çok mu zor? Anlayamıyorum demiş.
2: Yani o pozisyona da zaten Galatasaray arayışlarını sürdürüyor.
1: Can Geçtiğimiz Uzun konuşuluyor.
2: Can Uzun'la ilgili bugün Okan Hoca'nın da yapmış olduğu açıklama vardı. Beğendiğimiz bir oyuncu tarzında. Fakat daha önceki yayınlarımızda da söyledik. Bugün Okan Hoca da ifade etmiş. Dünya Kupası'nın olması transferi durağanlaştırıyor. Bunun sebebi de çok basit ve net. Futbolcular, futbolcuların aileleri, kulüpleri Dünya Kupası'ndaki performansından sonra karar verelim diyor. Bu da gayet normal. Çünkü kulüplerin amacı daha fazla bonservis kazanmak, oyuncunun amacı, ailesinin amacı oyuncunun daha iyi bir kulübe gitmesini istemek. Bundan dolayı Dünya Kupası'nın durağanlaştırdığını düşünüyorum. 10 numara pozisyonuna kesinlikle takviye yapılacak. Daha yani Mart ayında falan bunu dile getirmiştim ben. Galatasaray'ın orta saha için Bruno Fernandes düşüncesi var demiştim. İlk seninle yapmış olduğumuz yayında hatırlarsın, evet. Spor gündemiydi. Galatasaray Bruno Fernandes için de uğraşacak. Bununla birlikte
1: hala ihtimal var mı?
2: Yani
1: sezonu çünkü çok formda tamamlamıştı Manchester'da.
2: Yani Mart ayında
1: Yeni sezonda da evet. Bruno Fernandes'in etrafında bir kadro ben oluşturmasını bekliyorum en azından Manchester'ın. Çok iyi bitirdi
2: yani
1: çünkü.
2: Yani şöyle
1: sezonu.
2: Güvendiğim bir kaynak var. Ara ara sohbet ederiz. Bir gün mesela şey olmuştu. Bu kaynağı çek ettim. Bir gün oturuyoruz. Muhabbet ederken muhabbet arasında Fenerbahçe Semedo'yu aldı dedi. Ben de dedim ki Galatasaray'a yazılıyor dedim. Fenerbahçe aldı dedi. Gizli bir operasyon.
1: Semedo. Beşiktaş istiyordu o dönem.
2: Beşiktaş istiyordu. Galatasaray'a önerildi şeklinde haberler vardı. Dedim emin misin? Gizli operasyon dedi. Yarın
1: ben o dönem Beşiktaş muhabiriydim. Evet. O zaman ben de seni şöyle destekleyeyim mi? Beşiktaş'a transferini bekliyorduk. Hatta Kyle Walker-Peters iptal olduktan sonra o dönem süreçte Beşiktaş Semedo'ya rotayı çevirmişti. Bir gece hiç unutmuyorum, Salim'in bir anda Semedo'nun Fenerbahçe ile ilgili olan haberini yapmıştın ve hatta Semedo Fenerbahçe haberini ilk yapan kişilerden de birisinin o dönemi çok iyi hatırlıyorum. Biz oyuncunun dedim, Beşiktaş'a gelmesini beklerken bir anda bambaşka bir gündem olmuştu.
2: Dedim emin misin? Eminim dedi. Yarın dedi direkt dedi şey yapar dedi. Yani dedi yarın dedi. Ondan sonraki gün dedi iner dedi. Daha önce de birkaç bilgi vermişti. Öyle net nokta atışıydı. Direkt böyle yazışmalar vesaire gösterince dedim tamam inandım. Ama ben her zaman işi sağlam alırım. Anlaşma olsa dahi büyük ölçüde yazarım. Anlaşma olsa dahi prensipte anlaşıldı yazarım. Çünkü ıslak imza sürecinden sonra bile transfer bozulabiliyor.
1: Çok gördük. Evet.
2: Ardından yine bu Mart ayı falandı. Galatasaray var mı dedim gelişme. Bruno Fernandes'i kovalıyor dedi. Bugün mesela Galatasaray'ı yakından takip eden muhabirler paylaşmışlar. Mart ayında da ifade etmiştim. Galatasaray bu tarz oyuncu arıyor. Geçtiğimiz programda biz kemer sıkma olayından, gaza basma olayından bahsetmiştik abi. O yanlış algılandı galiba. Galatasaray orta saha için transferde ücret harcayacak. Orta saha transferi için. 10 numara transferi için Galatasaray ücret harcayacak. Orada bir para ayrıldı. Sıkıntı yok. Ama 10 numarada Galatasaray'da 10 numarada pozisyon için Galatasaray'ın transfer yapması gerekiyor. Net transfer yapması gerekiyor. Yunus Akgün o pozisyonda oynadı. Hatta Yunus Akgün'le ilgili konuşurken Mehmet abi de bahsetti. Yunus Akgün'ün gelişimine katkı sağlayan en önemli isimlerden birisi Vincenzo Montella'dır. Vincenzo Montella çok ciddi katkılar sağladı. Gelişimine onu ilk kez Adana Demirspor'da 10 numara pozisyonunda oynattı. Bu sezonda Galatasaray'da o pozisyonda iyi işlere imza attı ama sakatlık süreçleri geçirdi. Bir ameliyat süreci vardı. Yani ben bu pozisyonda transfer yapılması gerektiğini düşünüyorum 10 numara için. Galatasaray Mertens'in yokluğunu arıyor.

0: Mertens'ten sonra Galatasaray'da duran topta. Bunun dışında Galatasaray'ın içeride dışarıda tüm maçlarını Mehmet abi takip ediyor. Gittiğimizde abi görüyoruz Galatasaray'da yani kilitlenen oyunu çözebilecek bir 10 numara ayağa ihtiyaç var. Bu nasıldır? Araya pas bırakacak, kilit pas atacak.
1: Yo Salim, direkt hatta izleyicilere söyleyelim yani. Mesela çok net favori çıktın. Herkesin ilk yarım saat 3 yapar şampiyonluk kutlamaya başlar. Antalya Spor maçı bu kadar zor giriyorsa Mertens profil oyuncu olmadığı için işte. Net. 10 numaralar o maçları çözüyor. Yoksa yine 10 numarayla derbi kazanacaksın demiyorum. Yani derbiler doğru, biraz daha,
2: oyunda daha çok
1: farklı oyun istiyor ama.
2: Murat Bey mesela demiş ki bu yabancı kuralıyla Icardi olmaz, Lemina iyi ama bu kuralla olmaz. Ben de katılıyorum.
0: Hatta o zaman bir haber verelim bunu. Bu yabancı kuralıyla ilgili evet. İstersen. Ben bugün demiştim
2: isteriz.
0: Sana.
2: Çok isteriz hem de.
0: Arda Çakmak Bey'le, Arda Bey'le Gençler Birliği Kulübü Başkanı'yla röportaj yapmıştım. Bizleri
2: de izliyorsa gideceğim birazdan hızlı aynen. Alabilirsem
0: bizleri
2: daha iyi
0: olur. Bizleri
2: de
0: selamlarımızı yollayalım. Kendisi şunu söyledi. Yabancı kuralında herhangi bir değişim olmayacağı söylendi bizlere. Bizim talebimiz 10 artı 6 şeklinde olacak. Bu konuyu TFF ile görüşeceğiz. Bizi destekleyen kulüpler de
2: yani
0: var dedi.
2: Artı 4 olan kriter kontenjanı
0: 6 yapalım.
2: Diyorlar. Artı 6 yapalım evet. Ama kriter kalsın. Yabancı evet. Sayısını mı arttıralım istiyor kulüpler? Yani bazı kulüpler.
1: Genç yabancı
0: yani
1: sayısını.
0: Genç oyuncu sayısını yükseltelim diyorlar. Yani 2003 ve sonrası doğumlu oyuncu sayısı 4 değil 6 olsun diyorlar. Bu da farklı bir bakış açısı.
2: Evet, enteresan. Burada yani bunu ilk defa duyuyorum bu arada bu talebi.
1: Galatasaray tarafının 10 artı 2 artı 2. Orada yani da, o artı 2'de 2000 doğumlu.
2: Evet, orada da daha farklı bir düşünce var. Ama ben mevcut federasyonun çok açıkçası bu kuralda değişikliğe gideceğini beklemiyorum. Ama tabii göreceğiz. İlerleyen günlerde Fenerbahçe kulübünün de bu anlamda bazı tabii. Girişimleri olabileceği çünkü konuşuluyor. Göreceğiz ama reklam vaktimiz gelmiş. Kısa bir reklam aramız var. Ardından son sayfa kaldığı yerden devam edeceğiz.

0: Reklamların ardından son sayfa kaldığı yerden devam ediyor. Birazdan Amili Futbol Takımı'nda Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın'ın basın toplantısı canlı yayında spor ekranlarında olacak ama biz basın toplantısı başlayana kadar ki birkaç dakika içerisinde başlamasını bekliyoruz. Tekrar kulüplerin gündemine geri dönelim. Reklama gitmeden önce Salim bir bilgi paylaşmıştı aslında. Evet. Gençler Birliği Kulübü Başkanı yapmış olduğu görüşmede Salim'in kural konusunda 10 artı 4'ün yerine 10 artı 6'yı istediklerini, önerdiklerini evet. söylemişti. İstersen bunu tekrar yani, paylaşalım, biraz daha hatta detaylandıralım.
1: Gençler Birliği Kulübü Başkanı Arda Çakmak, yabancı kuralında herhangi bir değişim olmayacağı söylendi. Bizim talebimiz 10 artı 6 şeklinde olacak. TFF ile bunu görüşeceğiz. Destekleyen kulüpler de var dedi. Yani böyle bir durum söz konusu. Normal şartlarda yani kulüplerin değiştirilmesi yönünde, 10 artı 4'ün değiştirilmesi yönünde başta Galatasaray olmak üzere kulüplerin başvurusu oldu. Fakat burada farklı bir bakış açısı Gençler Birliği'nden geldi. 10 artı 6 şeklinde. Bunu da paylaşmış olalım.
0: Bakın, muazzam bir

0: Tavsiye bence muazzam bir öneri Murat Bey'den. Diyor ki katılıyorum, başta söyleyeyim kendi yorumumu. Evet. Yabancı işinde, yabancı konusunda yani yaş tek başına yeterli bir kriter olmamalı. Belli yaş aralığında milli takımlardaki oynama oranı dikkate alınabilir diyor. Mesela bence bu da aslında getirilmesi gereken kriterlerden birisi olabilir. Net. Örnek veriyorum, mesela yaş konusu, hani kulüpler bundan şikayetçi olduğu için söylüyorum. Bence bu arada bir problem yok 2003 sınırında, ama yaş konusu biraz daha esnek tutulup mesela milli takım kriteri konulabilir.
1: Ben bu noktada
0: kaliteli
1: şöyle,
0: yabancıların gelmesi.
1: İzleyicimizin için görüşüne saygı duyuyorum. Senin görüşüne saygı duyuyorum. İngiltere Premier Lig biraz o koşulları var, istiyor. Biliyorum, evet. Ama ben tekrar söylüyorum. Yabancıyı serbest bırakırım ve tekrar söylüyorum. Ama şampiyonluğu oynayan takım, ama ligde kalmayı hedefleyen takım. Ben zaten bir kadro planlaması yapsam kulübemde çok yabancı oyuncu istemem. Kulübedeki yabancı oyuncunun işin aidiyet kısmı, mutsuzluk kısmı, beklentiyle geliyor Türkiye'ye oynamak için. Zaten size 14 tane yabancı alın demiyorlar. Evet. 14 yerli bulunduracaksın. Maksimum 14. Bence sınırsız olmalı. Tekrar söylüyorum, hani Galatasaray'ın şampiyonluğunu, önceki şampiyonları da hatırlatayım. Trabzonspor şampiyon oldu. Kalecisi Uğurcan. Abdülkadir Ömür'ün katkısı vardı. Dorukhan müthiş performans verdi o sezon. Yine bir iki daha yerli oyuncu illaki vardır. Evet. O şampiyon Trabzonspor kadrosunu iyice irdelesem. Sol bekinde İsmail Köybaşı vardı. Yine Beşiktaş'ın şampiyonluk kadrosuna Güzel. Git. Ersin'le Rıdvan, Sergen Hoca banka oynattı baktığında. Furkan yine Başakşehir şampiyonluğunda zaten hepsi milli takım iskeletini oluşturuyordu. Mert Günoğu, Mahmud'u, İrfan Can'ı. Yerli oyuncu oynatacaksın. Oynatman gerek o takımdaki. Türkiye'de çünkü ödemeler zamanında olmaz. Yabancı oyuncuların gazını alması gerek oradaki takımdaki, evet, yerlilerin. Ben buna bakıyorum. Ben çok hani kriter şartı burada. Ben tecrübeli oyuncu. Zaten senin yapman gereken genç oyuncuya yatırım yapmak, ama
0: Berat vardı mesela Trabzonspor'da o dönemde.
1: Tabii, evet, doğru söylüyorsun. Var. Oyuncular var.
2: Devre arasında Yusuf geldi.
0: Yusuf Erdoğan vardı. Yunus Mallı geldi ama çok
2: yok, bir performans verememişti. Şansı bulamadı.
0: Yerli oyuncular gerçekten bu anlamda önemli.
1: Yani. Ahmet Can oynadı sezonun ikinci stoperde. Ajax'a, evet, gitti.
0: Doğru.
1: Oynatırsın yani. Yerli oyuncu oynat zaten. Bundan yani, zarar, ama bunun çok böyle kriterlerle bir şeye bağlanması, kulüplerin sonuçta uzun süre kontrat veriyorsa o kontratlara nasıl çıkabileceksin? Birçok detay var yani Furkan baktığımızda.
2: Yani doğru. Ben de Mehmet abiyle aynı fikirdeyim. Yani yabancı kurallı konusunda düşüncem şu. Yabancının serbest olması gerektiğini düşünüyorum. Belli kriterler dahilinde. Futbolcunun yerlisi yabancısı olmaz. Futbolcunun iyisi ve kötüsü olur Furkan. Futbolcu ya iyidir ya kötüdür. Bununla ilgili sınırlamalar getirerek yani bazı şeyleri değiştiremezsiniz. Ülkedeki en büyük problem bence altyapı problemi. Altyapıda oyuncu yetiştirmek istiyorsak toplu bir reform yapmamız gerekiyor. Şöyle ki altyapılarda bakıyorum genellikle.
0: Salim, çok özür diliyorum. Basın toplantısı başlamış. Uğurcan Tekrardan Çakır anlatalım. Ve Samet Ekaydın'ı dinliyoruz.
3: Hem de takım içindeki şu an hava nasıl? Ve Paraguay maçı ile ilgili hazır mıyız tam olarak?
4: Yani dediğiniz gibi ilk maç istediğimiz gibi geçmedi. Tabii ki bunun üzüntüsünü yaşıyoruz takım olarak. Bazen bazı şeyleri çok isterseniz, çok motive olursanız olmuyor. Bizim için de öyle bir gün geçti. Tabii ki üzüldük, ama Paraguay maçında bu hatayı telafi etme şansımız var aslında. Daha odaklanmış, zihinsel ve fiziksel odaklanmış bir şekilde maça hazırlanmalıyız. Hepimiz görevlerimizi, sorumluluklarımızı bilip ona göre oynamalıyız. Bir final maçı değildi aslında. Tabii ki ilk maç hepimiz çok kazanmak istedik. Ülkemizi gururlandırmak, mutlu etmek istedik, ama istediğimiz gibi gitmedi. Ama dediğim gibi bir final maçı değil. Önümüzde alınacak 6 puan var. İnşallah ilk maç Paraguay maçı, onu da kazanıp 3 puan almak istiyoruz.
3: Takım içindeki durumu, çünkü herkes merak ediyor. Kampta nasıl moraller? Herkes takımın morali nasıl diye bize soruyor. Bize size soralım. İçeride durum nasıl?
4: Yani tabii dediğim gibi abi, üzüldük aslında. Tabii ülkemizi mutlu etmek istiyorduk. Çünkü buraya gelmek bizim aslında hayalimizdi. 24 yıl sonra buraya

0: Geldik ve ülkemizi gururlandırmak istiyorduk ilk maçta. Bunun da hatta bence biraz duygusal anlamda baskısı vardı. Çünkü meydanlarda kurulan televizyonları falan görünce çok güzel görüntüler vardı. Buna karşılık vermek istiyorduk. Ekstra bir motivasyon sağladık. Çok kazanmak istedik. Belki de o sahaya yansımadı. Ama takımın şu an morali iyi, gayet iyi. İlk maçı unuttuk. Önümüzde final maçı diyebileceğimiz iki tane maç kaldı. Bunları kazanıp inşallah ülkemizi gururlandırmak, mutlu etmek istiyoruz.
1: Ya Uğurcan'ın da dediği gibi, evet ya, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ya mutsuzuz. Çünkü şu konuda mutsuzuz. Yani ilk maç böyle bir skor beklemiyorduk tabii, kimse beklemiyordu. Ya biz de beklemiyorduk. Aslında iyi hazırlandık da maça takım olarak. Ya bizi buralara kadar getiren şey birlik ve beraberliğimiz olmuştur her zaman. Çok iyi çalışmamız olmuştur. Ya bu hiçbir şekilde bozulmayacak ama. Sonuçta tek bir maç oynadık da. Ya önümüzde iki tane maç var. Yani milletimiz, ülkemiz bizden çok şey bekliyor. Bunun farkındayız. Ya bunun sorumluluğu bizim üzerimizde fazlasıyla var zaten. Ya biz de onlara Paraguay maçında inşallah bir özür borcu olarak en iyi şekilde, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, maçı kazanarak bunu telafi edeceğimize inanıyorum. Çünkü ya bize, ya bizi, ya nasıl diyeyim, bu maç bizi yıldırmadı açıkçası. Yani bu futbolda bunlar var ya, çoğu takım bakıyorsunuz şu anda ilk maçlarda beklenmediğimiz skorlar oluyor. Ya biz de beklemediğimiz bu skorla karşılaştık açıkçası. Ya biz bunu en iyi şekilde telafi edeceğimizi düşünüyoruz. Gruptan da en iyi şekilde çıkacağımızı düşünüyorum.
2: Fatih Bey.
3: Deret Spor, Fatih Doğan. İkinize de sormak istiyorum. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda da bütün kamp döneminde beraberdik. Şimdi de 22 Mayıs'tan itibaren her an birlikteyiz. Ben bu milli takımın, bu ekibin, bu jenerasyonun en büyük özelliğinin takım içindeki birlik, beraberlik, arkadaşlık olduğunu gördüm, hissettim, öyle düşündüm. Ama bizim de göremediğim şeyler mi var ki? Çünkü bu yönde iddialar da var, dışarıdan geliyor vesaire. Takım içerisinde bir sorunum var, arkadaşlıkta bir problemim var. Bunları sizin ağzınızdan duymak isteriz. Doğrusu nedir? Arkadaşlık ortam nasıl? Çok teşekkür ederim.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Başarılı bir takım vardı aslında. Euro 2024'te, UEFA Nations League'de, A Ligi'ne yükseldik. Bunları yapan yine bizdik yani. Bu arkadaşlardı. Buraya çağrılan aslında çok fazla değişen isim olmadı. İşte Can var. İşte birkaç kişi daha takımımıza katıldı. Bu başarıları yapan bizdik. Yine aynı kadroydu. Takım içinde dışarıda yazıldığı gibi yani öyle bir durum yok. Arkadaşlık zaten çok iyi. Bu da bize büyük başarılar getirdi. 24 yıl sonra Dünya Kupası gibi. Tabii ki dışarıda yazılıp çizilenler olabiliyor ama ben arkadaşlıkta bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Mutluyuz, siz de takip ediyorsunuz zaten. Antrenmanlar eğlenceli, neşeli geçiyor. İlk maçta istemediğimiz bir sonuç aldık. Ülkemizi üzdük ama bunu ben telafi edebileceğimizi düşünüyorum. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. İnşallah en iyi performansımızla Paraguay maçına hazırlanacağız. Paraguay maçında da inşallah istediğimiz sonucu almak istiyoruz.
1: Ya Uğurcan dediği gibi takım böyle bazı şeyler yazılıyor, çiziliyor, evet. Ya bunu konuşuyoruz da aslında kendi aramızda. Yani gerçekten üzülüyoruz. Yani böyle şeylerin yazılması gerçekten üzücü. Çünkü kendimizi biliyoruz. Ortam belli yani, zaten içinizde bizi iyi tanıyanlar da var. Zaten takımı bilenler var. Ya böyle şeylerin söz konusu bile değil yani. Olamaz da zaten. Ya bu takım zaten dediği gibi Uğurcan, Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana hep beraber oynayan bir takım zaten. Bu zamana kadar çok fazla bir iki tane genç oyuncu gelip gitti falan, böyle değişen bir takım değil zaten. Ya birbirini çok iyi tanıyan, seven bir takım zaten. Her zaman da böyle oldu. Aslında bu maçın bu maçı kaybettiğimiz için, yani biz Avusturya maçı oynamıştık. Belki hatırlarsınız. Hazırlık maçı çok farklı bir skora yenilmiştik. Ondan sonra Avrupa Şampiyonası'nda aynı Avusturya'yı nasıl yendiğimizi yine biliyorsunuz. Siz de biliyorsunuz. Böyle maçlar aslında bizi daha çok bir arada tutuyor. Ben bu Avusturya maçının bizi tekrardan kendimize getireceğini düşünüyorum aslında. Bizi iyi sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. O yüzden Yani ben takıma çok güveniyorum açıkçası.

0: Yani şu anda da buraya gelmeden önce de konuşuyorduk zaten bir arada. Hep bir toplantı halindeyiz. Beraber konuşuyoruz. Beraber oturuyoruz hep beraber. Yani gerçekten yani üzüldük yani bu yazılan falan çizilen şeylere. Ama olsun, bunlar bizi daha çok güçlendirecek. İnşallah bunu Paraguay maçında da göstereceğiz.
1: Meydanlarla ilgili sevgili Samet'ten merak ediyorum. Meydanlarda sabahın erken saatlerinde dolduran binlerce insan Uğurcan duygularını ifade etti. Sen de söylersen sevinirim. O an neler hissettin?
0: Ya, tabii bunlar çok güzel şeyler. Aynı şeyleri Avrupa Şampiyonası'nda da yaşadık. Ya, biz ülkemizi mutlu etmek gerçekten çok güzel bir duygu. Biz her zaman ülkemizi mutlu etmek istiyoruz. Ya tabii bunlar bize baskı yapmıyor. Bize bir sorumluluk şeyi var bize açıkçası. Çünkü o sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek istiyoruz ülkemize karşı. Ya türbinle ağlayan o çocukları görüyoruz. Ya biz de üzülüyoruz. Biz de gerçekten canımız yanıyor onları öyle görünce. Hiç kimse böyle görmek istemiyor. Gerçekten onları hep mutlu etmek, o çocukları mutlu etmek istiyoruz. Ülkemizi mutlu etmek istiyoruz. Ya bunun için savaşacağız sonuna kadar.
2: Mehmet Bey.
3: Ben ruh halinizi merak ediyorum. Avustralya maçından sonra mutlaka üzgündünüz ama az önce Samet'in de ifade ettiği gibi yazılanlar, çizilenler, eleştiriler sizleri etkiledi. Bu etkiden kendinizi kurtarabildiniz mi? Ve şu anda hem sizin hem de takımın ruh halini birkaç kelimeyle nasıl tanımlayabilirsiniz?
4: Yani yazılanlar, çizilenler, eleştiriler Türk milleti bizi eleştirebilir. Nasıl başarılı olduysak, bizi göklere çıkartılıyorsak, bir maç yenildiğimizde de eleştirilebiliriz. Onların eleştirisi bizim başımızın tacı. Ben böyle düşünüyorum. Futbol oynuyorsanız zaten eleştirilmeye açık olmanız gerekiyor. Bence bunu çok büyütecek bir şey yok. Çünkü bir final maçı kaybetmedik. Paraguay maçında bunu telafi etme şansımız var. Hatalarımızdan ders çıkartıp iyi hazırlanıp Paraguay maçında istediklerimizi yapmak istiyoruz. İşin özeti bu. Ruh haline gelecek olursak yani dün geride kaldı. Önümüze bakmamız gerekiyor. Biz de önümüze bakıyoruz bence.
0: Ya eleştiriler şöyle, biz alışığız zaten böyle şeylere. Çünkü tecrübeliyiz açıkçası. Yani kendi adıma konuşursam beni fazla etkilemiyor. Böyle eleştiriler falan daha çok güçlendiriyor açıkçası. Yani eleştiri olacak dediğiniz gibi. Çünkü eleştiri olmazsa ya futbolda yani futbolun bir anlamı olmuyor. Yani eleştiri de olacak. Ya bazen iyi oluyor, iyi şeyler de söyleniyor. Kötü olduğumuz zaman da kötü eleştiriler de olacak. Başımızın üstünde yeri var Uğurcan dediği gibi yani. Takım olarak biz tecrübeli olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü ülke olarak biz çok çabuk sinirlenen bir yapımız var. Çok çabuk da yumuşayan bir yapımız var. İnsanımız bizim maalesef böyle. Duygusalız açıkçası. Yani biz bunlara alışığız. Bunların da farkındayız. Bizi hiçbir şekilde düşürmüyor da böyle şeyler. Bence güçlendiriyor daha fazla. Yani şu anda herkes Paraguay maçı bir an önce gelsin de maça çıkalım istiyor. Yani öyle bir şeyimiz var içeride. İnşallah bunu telafi edeceğiz.
2: Emre Bey.
5: Emre Tanrıver, GZT Spor. 2024'te Portekiz yenilgisinden sonra da benzer bir süreç yaşanmıştı ama ayağa kalkmasını bilmiştiniz. Şimdi ayağa kalkmak için neler yapıyorsunuz? Taktik antrenmanlar, rakip analizleri vesaire, mental olarak kendinizi hazırlamak için neler yapıyorsunuz? Teşekkür ederim.
4: Ya, Avustralya maçının analizlerini yaptık. Orada neleri eksik yaptığımızı gördük. Aslında olumlu birçok pozisyon da hocamız sağ olsun bize gösterdi. Topun bizde kalması o maç özelinde çok önemli değildi. Çok net gol pozisyonlarına giremedik ama neleri eksik yaptığımızı gördük analizlerle. Avustralya maçı analizi bitti zaten. Şimdiden Paraguay'a hazırlanıyoruz. Yani çok çalışacağız. Antrenmanda çok çalışacağız. Birlik olacağız. Her zaman yaptığımız gibi iyi sonuç almaya çalışacağız. Bunu da alabilecek karakterde, yetenekli oyuncular olduğumuza inanıyorum. Galip gelip ülkemizi mutlu etmek istiyoruz. Kendimizi mutlu etmek istiyoruz. Bunu da başarabileceğimizi düşünüyoruz.
0: Taktik ve analiz olarak biz Avustralya maçında da bir iyi analiz ettik aslında. Avustralya'yı da iyi analiz ettik. Şimdi de iyi analiz ediyoruz. Bu zamana kadar biz analiz konusunda böyle bir sıkıntı yaşadığımızı düşünmüyorum. Her şeyi en iyisini yapmaya çalıştık hoca ve ekibimiz, futbolcular. Özel olarak da analizler yapıyoruz. Her bölge oyuncuları farklı analizler yapıyor. Farklı oyuncuları analiz ediyoruz. Disiplinli bir şekilde çalışıyoruz aslında. Şimdi de Paraguay maçına en iyi şekilde hazırlanıyoruz aslında. Şimdi daha çok birlik ve beraberlik halindeyiz. İçeride dışarıda daha çok konuşuyoruz. Daha çok ne yapabiliriz, neyi eksik yaptık. Eksiklerimizden ders çıkarmaya çalışıyoruz gerçekten. Şimdi işin

0: var mı?
1: Yani şöyle, kimseden destek beklemiyoruz. Sahada işimizi en iyi şekilde yapıp galip gelmek istiyoruz. İşin aslında bütün özeti bu. Vurgulamak istediğim şey de şu, yani bu bir final maçı değildi. Tabii ki kazanıp ülkemizi mutlu etmek isterdik ama önümüzde iki tane daha maç var yani. İnşallah Paraguay maçıyla başlayacak bu. Dün geride kaldı. Önümüze bakacağız, iyi çalışacağız. Birlik olacağız. İnşallah en iyi performansımızla o sahada olacağız ve Paraguay'ı yenmek istiyoruz. Bunu başarabileceğimize ben inanıyorum. Yani kimseden bir destek ya da bir şey beklemiyorum zaten. Sadece işimizi iyi yapıp hazırlanmayı bekliyorum ve takım arkadaşlarıma çok güveniyorum.
2: Yani baskı değil de sorumluluk hissiyatı var içimizde. Yani bir sorumluluk hissediyoruz ülkemize karşı. Yani çünkü bizim ülkemiz gerçekten her şeyin iyisini hak ediyor gerçekten. Yani biz de bunun karşılığını veremediğimiz zaman mutsuz oluyoruz aslında. Ya tabii bu bizi strese sokmuyor açıkçası. Daha çok güçlendiriyor diyebilirim. Çünkü daha çok çalışıyoruz. Yani şu maçtan sonra belki de daha çok çalışmaya başladık diyebilirim. Yani zaten çalışıyorduk ama şimdi daha istekli, daha çok. Ya bize farklı bir duygu kattı aslında bu mağlubiyet. Mağlubiyet diğer takımlara belki moral bozukluğu yaratabilir ama bizde bu mağlubiyet bizi daha çok güçlendirdi aslında. Ya bunun farkını da bence Paraguay maçında göreceğiz ve herkese hissettireceğimizi düşünüyorum.
3: Çiğdem Hanım.
4: Çiğdem Günal, yürekten başarılar diliyorum öncelikle. Samet'e sormak istiyorum. Samet, derin analizler yapıldığını ifade ettim. Biraz daha detaylandırmak istiyorum müsaadenle. Avustralya karşısında Türkiye daha çok topa sahip olan tarafta ama iki geçişte de gol yendi. Daha derin analiz yaptığınızda savunma oyuncuları olarak çıkardığınız en önemli ders neydi bu karşılaşmadan? Teşekkür ederim.
2: Şöyle aslında biz bunu maçtan sonra da hocalarımız tekrardan analiz yaptık, konuştuk. Aslında çalıştığımız yerden gol yemek bizi üzdü zaten. Ya aslında çalıştığımız, analiz yaptığımız şey de buydu aslında. Rakip takım zaten bekleyip kontrataklarla çıkan bir takımdı zaten. Bunun üzerine çok durmamıza rağmen oradan gol yememiz bizi üzdü tabii ki. Yani bütün takımı üzdü. Hocayı da çok üzdü tabii ki. Çünkü çalıştığımız bir yerden gol yemek gerçekten insanı üzüyor yani açıkçası. Yani şimdi daha çok dikkatli olmamız lazım. Hepimiz için söylüyorum bunu. Bütün oyuncular için daha dikkatli olmamız lazım. Çalıştığımız şeylere daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü artık ikinci maçın telafisi yok. Bundan sonra daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. İnşallah en iyi şekilde hazırlanacağız bu maça da. Yani bu sefer çalıştığımız şeylere daha çok dikkat edeceğiz. İnşallah güzel bir sonuç alırız.
3: Uğur Bey.
5: Uğur Yapıcı, HT Spor. Öncelikle Paraguay maçında başarılar diliyorum. İlk sorum Uğurcan'a olsun. Uğurcan, Avrupa'nın en başarılı kalecilerinden birisin ve özellikle önem derecesi yüksek karşılaşmalardaki performansında da kalende her zaman devleştin. Ancak Avustralya maçında ne yazık ki iki şanssız gol kalemizde gördük. Şu anki konsantrasyon seviyen nedir? Bunu bir merak ediyorum. Samet de tüm açıklığıyla konuşuyor başından bu yana. Dün Sayın Başkan Hacı Osmanoğlu oyuncularla birebir görüşmeler yaptım ve onlar da durumun farkında dedi. Sayın Başkan'la olan konuşmalarınız ve mağlubiyetten sonraki toplanmanızdaki içerikler neydi? Paylaşmak istersen sevinirim.
2: Ya başkanımız, ya şimdi şöyle söyleyeyim, başkanımız gerçekten bize çok sahip çıkıyor açıkçası. Her zaman da arkamızda duruyor. Ya biz onu çok seviyoruz takım olarak. O da bizi çok seviyor. Ya bir abi kardeş ilişkimiz var başkanımızla gerçekten. Ya bu zamana kadar hiçbir her yerde hakkımızı savundu sonuna kadar. Ya o bize inanıyor. Ya biz de onun o inancını boşa çıkarmak istemiyoruz açıkçası. Gerçekten çok temiz kalpli bir insan. Bize abi gibi duruyor. Her zaman her yerde yemekten sonra olsun hep beraber oturuyoruz. Yanımıza geliyor, muhabbet sohbet ediyoruz. Bizim haklarımızı sonuna kadar, bu zamana kadar her zaman savundu. Ya biz de onun yüzünü kara çıkarmak istemiyoruz açıkçası. Ya inşallah bu maçı kazanarak ülkemize de güzel bir hediye ederiz. O mağlubiyeti unuttururuz. O çocukların gözyaşlarını dindiririz. Onlara güzel bir hediye vermiş oluruz. Çalışıyoruz. Çok çalışıyoruz açıkçası. İnşallah bunun sonucunu alacağız.
1: Kendi standartımın altında bir performanstı bana göre de. Bazen böyle maçlar başımıza gelebiliyor. Tabii ki gol yemeyip arkadaşlarıma daha çok yardımcı olmak isterdim. İnşallah önümüzdeki maçta bunu yapmaya çalışacağım ama kendi standartımın altında bir maçtı tabii ki, sizin de dediğiniz gibi.
3: Murat Bey.
6: Murat Türker.

0: Bein Sports. Öncelikle Paraguay maçında başarılar diliyorum. İkinize de sormak istiyorum. Dünya Kupası öncesinde Kuzey Makedonya ve Venezuela hazırlık maçları yaptık. Kuzey Makedonya maçı, Avustralya maçı öncesinde ne tarz bir baz gösterge oldu sizin adınıza? Ve Venezuela maçı Paraguay'ı çözebilmeniz için yeterli miydi? Bunun çalışmasını nasıl yaptınız? Bunu öğrenmek istiyorum. Bir de su molası var. Dünya Kupası'nda yeni bir format. Bu baskı yiyen takımlar açısından bir rahatlık ama baskı kuran takımlar açısından biraz futbolun momentumunu sizin adınıza, sahadaki isimler adına ne derece etkiliyor?
1: Makedonya maçı, güzel bir soru sordun abi. Makedonya maçı aslında rakibimiz de beşli oynuyordu. Makedonya da beşli oynuyordu. Onun için alınmış bir maçtı. Aslında orada iyi performans sergileyip galip gelmiştik. Burada da Avustralya'yı bence çok çok iyi analiz ettik. Samet'in daha demin dediği gibi çalıştığımız yerlerden gol yedik. Biraz daha fazla odaklanıp hem fiziksel hem zihinsel odaklanıp hatalarımızı en aza indirmek istiyoruz. Kuzey Makedonya maçı o yüzden önemli bir maçtı. İnşallah bunu yapacağız Paraguay maçında. Bunun için çalışacağız. Dediğim gibi analizde yani çok gösterdi hoca. Aynı pozisyondan golü yedik. Çünkü rakibin nasıl oynayacağını biliyorduk. Topu bize bırakıp ileride zaten 2-3 tane hızlı oyuncusu var. Onların üstüne oynayacaktı. Bunu gösterdi ama şanssız bir şekilde gol yedik. Ama telafi etme şansımız var. İnşallah Paraguay maçında bunu telafi edeceğiz.
2: Su molaları ile ilgili bir
1: şey. Su molaları hiç güzel değil ya. Güzel değil. Maç soğuyor. Konsantrasyonunuz da dağılıyor. Ben hiç beğenmedim ya. Zaten gerçi öyle oynayan takımlar da var. Onlar için iyi olabilir ama bizim maçımız biliyorsunuz 9'daydı. Paraguay maçı 8'de olacak. Böyle çok aşırı bir sıcak olmuyor. Güzel olmuyor ya.
3: Uğurcan da dedi zaten bu maçları alma sebebimiz rakip takımda 5'li oynamasıydı. Yani ondan dolayı hocamız zaten böyle tercihlerde bulundu. Aslında dediğim gibi az önce dedim çok iyi hazırlandık. Yani hazırlanış bakımından bir eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum. Sadece bizi üzen şey gerçekten çok hazırlandığımız yerden gol yememiz oldu. Yani onun o pozisyondan gol yememiz bizi üzdü açıkçası. Bize yakışmadı. Daha nasıl diyeyim bunu? Şimdi bazı sonuçlar alıyorsun. Sonuçlar aldıktan sonra bu yenilginin üzerine konuşmak biraz şey gelebilir yani insanlara. Bitti gitti diye biz bakıyoruz artık. Çünkü yani geri döndüğün zaman hiçbir şey yok. Çünkü önümüzde bir çok önemli bir maç var. Sürekli aynı şeyleri konuşuyormuşuz gibi geliyor bana. Taktiksel falan bunlar falan. Ama ya, ülke olarak şunun farkına varmamız artık lazım. Ya Dünya Kupası'na gelmişiz 24 yıl aradan sonra. Ya önümüzde çok kritik bir maç var. Paraguay maçı. Ya bizim şu anda gerçekten desteğe ihtiyacımız var. Yani ülke olarak bizim gerçekten desteğe ihtiyacımız var. Yani çünkü bu takım bu zamana kadar çok büyük şeyler başardı. Ya bunu bu grup yaptı. Ya yine yapacak. Ben inanıyorum da yapacağına da inanıyorum. Ama ben ya buradan gerçekten kendi ülkeme insanlarına seslenmek istiyorum. Yani bu maç özelinde bize çok destek olsunlar. Desteklerini esirgemesinler. Çünkü bizim onların desteğine gerçekten ihtiyacımız var. İnşallah bunu telafi edeceğiz. Taktiği falan bir kenara bıraktık artık. Yani çünkü ya biz biliyorsunuz ülke olarak duygusal insanlarız. Yani duygularımızla hareket eden insanlarız. Ya bu bayrak içinde yapamayacağımız hiçbir şey yok o sahada. İnşallah arkadaşlarıma da sonsuz güveniyorum. Ya çünkü bakın az önce bir soru soruyorsunuz. Uğurcan diyor ki bana yakışmayan bir performanstı. Bunun bilincinde olan bir futbolcu topluluğu var aslında. Herkes bunun bilincinde. Kötü oynayanlar kendinin bilincinde zaten. Kötü oynadım diyorlar zaten. Kendilerini eleştiriyorlar. En iyi şekilde, en ağır eleştiri aslında bizim futbolcu arkadaşlarımız kendine yapıyorlar zaten. Otobüste de, sahada da, idmanda da. Biz gerçekten her şeyin farkındayız. Kötü oynadık demeyeyim de yani bize yakışmayan bir sonuç aldık. Ya gerçekten bize yakışmadı yani. Biz de bunu en iyi şekilde nasıl telafi ederiz hep bunu konuştuk. Ve ben inanıyorum takım arkadaşlarıma dedim Uğurcan da burada. Uğurcan bu maçta belki de şu an verdiği performansın 5 katı daha iyisini verecek. Bize maçı alacak. Ya bunu yapabilecek gücü var mı? Var. Daha önce de yaptı zaten. Ya biz birbirimize güvenimiz tam bu konuda. İnşallah Paraguay maçını alacağız. Ülkemizi bu mutluluğu yaşatacağız.
2: Emin be.
3: Ya su molası gerçekten Uğurcan dediği gibi biraz ya çünkü tam bastırdığımız zamanda bu maçta da oldu. Tam bastırırken bir anda durdu. Yani oyunun temposunu düşürüyor açıkçası. Ya biz de çok sevmedik açıkçası su molası.
4: Emin Çağlar NTV saha içine dair bir sorum olacak. Buradayım.
1: Ha pardon.
4: Sorun yok. Saha içindeki Uğurcan'a ve kulübede olan Samet'e bu sorum. Oyunun kırılma anı neydi sizin için? Birinci gol mü? Evet, çalıştığınız yerden gol yediğinizi söylediniz. İkinci yarıda sürekli şutlar, baskı, top girmedi. Hocamız da söyledi, 30 şut çektik ama olmadı dedi. Sen saha içinde gördüğün neydi? Kırılma anı, Samet sen de kulübeden neydi?
1: Kırılma anı, gol olmadı, gol atamadık. Gol atamayınca duygular tabii ki aklın önüne geçiyor. Yani elinizdekinden daha fazlasını yapmak istiyorsunuz saha içinde. O duygular karışınca artık mantıklı pozisyonlar bulamıyorsunuz diyebilirim. Çünkü ülkemizin sorumluluğu var. Bu yüzden de biraz duygularımızı yoğun yaşıyoruz. 1-0 maç gittikçe, dakikalar ilerledikçe o sorumluluğu daha fazla hissediyorsunuz. Topun bizde olması rakiplerin tercihiydi bence. İyi oynadığımız anlar oldu ama böyle çok net bir pozisyonumuz olmadı. Rakibin istediğini aslında yaptık. Daha farklı çözümler üretebilirdik. Bunların üstünde de çalışmıştık. Ama nasip olmadı. Üzüldük ama önümüze bakacağız. Paraguay maçında inşallah elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ve galip gelmek istiyoruz. Bunu başarabileceğimize inanıyorum.
3: Ya topun genel hakimiyeti genelde bizdeydi maçın. Yani ben dışarıdan yedek kulübesinde izlerken, yani şöyle dediğim gibi, çalıştığımız yerden gol yemek tabii düşürdü bizi. O ara bastırıyorduk. Top genelde hep bizdeydi. Ya biraz da kapalı savunmayı nasıl açabilirdik? Tabii ki şutlarla açabilirdik yani. Çünkü bizim takımda şutör oyuncular, çok iyi oyuncularımız var. Hakan olsun, Arda olsun, Barış olsun, Kerem, bunlar topa iyi vuran futbolcular, biliyorsunuz zaten. Ya bu şekilde aslında savunmayı açmak istedik ama olmadı, nasip olmadı. Çalıştığımız pozisyonda da kötü bir gol yiyince gardımız düştü açıkçası. İkinci yarıda aslında oyuna iyi başladık. Kenan'ın oyuna girmesiyle beraber biraz hareketlilik kazandık, daha çok hareketlilik kazandık, bastırmaya başladık. Sonra talihsiz bir gol yedik yine. Ondan sonra zaten oyun düştü.
2: İbrahim Bey.
5: İbrahim Kırkayak, TRT Spor. Bizler de sizlere çok fazla seri inanıyoruz, güveniyoruz tabii ki. Ülkemiz öyle, her birinize. Samet'in dediği gibi biraz başka pencereden de şöyle bir bakalım. Futbol içinde hem baskı var hem hayat var. Hep futbol hayata çok benziyor. Baskısıyla, hayatıyla, yaşantısıyla, rövanşlarıyla. Şimdi resmi parça yayınlandı Şakir'in. Hayırlı olsun. Dünya Kupası'nın resmi parçası ama öyle anketler çıkıyor ki İtalya 90'ın resmi parçası hala bir numara olarak gözüküyor. Ricky Martin iki numara olarak gözüküyor. Shakira'nınkiler 3, 4, 5 diye sıralanıyor. Ben bunu bizzat inceledim, baktım. Şuraya geleceğim. Biz buraya gelirken bir anda gruplardan çıktık. Çeyrek final garanti, 2002, yarı final, zaten oraya gidiyoruz. Buna mı çok fazla konuştuk, ettik kendi aramızda? Bunu mu çok dillendirdik? Tabii ki o bölüme çok fazlasıyla saygımız var. Ama sizler yeni bir takımsınız. Tabii ki her şeyin bir daha iyisi olacak ama bu da sevgili Serhan Bey'in dediği gibi bir baskı yarattı mı sizler için? Çünkü biz bunu çok konuştuk ve konuşuyoruz da. Teşekkürler.
1: Abi seninle buraya gelmeden bir röportaj yapmıştık sizlerle. Şunu söylemiştim, yani kağıt üstünde hiçbir maç kolay değil abi. Sahaya çıktığında rakibin tamam, analizde bazı şeyleri görebiliyorsun ama sahaya çıktığında adamın isteği, işte arzusu, konsantrasyonu, odaklanması daha fazlaysa sen ne kadar yetenekli olursan ol senin yenme şansı oluyor. Bunu birçok kez gördük. Yani bu turnuvada da yaşanıyor, hatta İspanya bile berabere kaldı ki dünyanın en iyi takımı diyoruz. Herkes öyle diyor. Bu olabiliyor. Ben ana amaç buydu aslında. Hani bizi çeyrek final, yarı final yaparız. 2002'de tabii ki abilerimiz bizi çok güzel gururlandırırlar. Çok büyük başarılara imza attık. Ama sahada oynanılıyor maç. Kağıt üstünde herkes söyledi, yani kolay bir gruptayız. İşte finale kadar gideriz. Ama sahada hiçbir zaman öyle olmadı. Ben 400'e yakın maç oynadım. Hiçbir maçı kolay kazandığımı hatırlamıyorum. O yüzden en az rakibiniz kadar mücadele etmezseniz kazanamazsınız. Bu bir gerçek. Ama ben bunu yapabilecek karakterde oyuncular olduğumuza inanıyorum. Çünkü çok yetenekli oyunculara sahibiz ve güzel başarılar birlikte, bu kadro güzel başarılar kazandı. Güzel başarılar Euro'da, Nations League'de, dediğim gibi 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmak gibi. Bundan daha iyisini yapabileceğimizi ben düşünüyorum. Takım arkadaşlarıma çok inanıyorum, hocalarıma çok inanıyorum.

0: sahaya çıkıp her şeyimizi verip ülkemizi gururlandırıp inşallah Paraguay'ı yenmek istiyoruz. Sonrasında Amerika maçı var, onu sonra düşünürüz, analizlerimizi yaparız ama şu an Paraguay maçı çok kritik bir maç. Burada doğruyu konuşmak gerekirse çok önemli bir maç bizim için de. Baskısı yüksek bir maç ama takım arkadaşlarım bu baskıyı kaldırabilecek kalitede, bunu çoğu kez yaptık.
1: O dediğin gibi ya, biz de röportaj yaptık biliyorsunuz beraber.
0: İbrahim abi herkese röportaj yaptık.
1: Ya biraz sorumluluğumuz fazlaydı açıkçası. Yani çünkü gruplar açıklandıktan sonra herkesin kafasında geçen şey, düşündüğü şey, bizim milli takım buradan lider bir şekilde çıkar. Açıkçası böyle düşünüyordu herkes tarafından. Yani ben de kendi şahsi fikrim, ben de böyle düşünüyordum. Böyle düşünüyorum hala da. Hala da düşünüyorum çünkü yani kalite anlamında baktığın zaman takımlara teker teker bizim takımımız biraz daha ağır bastığını düşünüyorum kalite olarak. Ama Uğurcan da dediği gibi sahaya çıktığın zaman o hırs, o mücadeleyi o sahaya yansıtmadığın sürece her zaman mücadele yeteneği yenir. Ben bunu bilirim, bunu söylerim her zaman. Benim yetenekte bir yere kadar o hırs, o mücadele, o forma aşkıyla o sahada olmadığın sürece hiçbir maçı kazanamazsın. Ya bunun örnekleri de her zaman olmuştur, biliyorsunuzdur zaten. Ama dediğim gibi yani sürekli tekrarlıyoruz bazı şeyleri, sürekli konuşuyoruz yani böyle o maç böyle oldu, şuradan gol yemeseydik, bunu böyle yapsaydık, şunu şöyle yapsaydık. Bizim bir tane önemli maçımız var, gerçekten Paraguay maçı var. Yani bizim sizlerin de desteğine ihtiyacımız var, ciddi anlamda. Zaten oluyorsunuz, buradaki herkesin bize destek olduğunu biz biliyoruz, şahit oluyoruz buradakilerin. Yani bundan dolayı hepinize de teşekkür ederiz gerçekten. Daha çok birlik olmamız gerekiyor. Çünkü biz birlik olduğumuz zaman yapamayacağımız hiçbir şey yok. Ben buna inanıyorum, bunu biliyorum. Avrupa Şampiyonası'na gitmeden önce herkes ne derdi ki, ne diyordu? Biz Hırvatistan'ı nasıl yeneceğiz ki? Biz Avrupa Şampiyonası'na nasıl gideceğiz? Yani böyle şeyler konuşuluyordu. Hırvatistan kendi sahasında hiçbir zaman yenilmemiş bir takımdı. Dünyanın en iyi orta sahasına hakim bir takımdan bahsediyoruz. Onlar orada yendik. Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantiyi. Gruptan çıkamazlar dediler. Gruptan çıktık. Avusturya hazırlık maçında 6 tane attı. Yenme şansınız yok dediler. Yine yendik. Hollanda maçını nasıl kaybettiğimizi herkes biliyorsunuz yani. En iyi oynadığımız şekilde kaybettik. Belki de o turnuvada en iyi oynadığımız maçı kaybettik. O yüzden diyorum ki yani biz yılmadan devam edeceğiz ya. Yolumuza devam edeceğiz. Yani biz hiçbir şekilde pes etmiyoruz. Sadece bir maç oynandı. Paraguay maçına zaten bunu en iyi şekilde göstereceğiz. Kazanıp bu gruptan çıkacağız hep beraber.
2: Son iki soruyu alalım. Buyurun.
3: Doktor Gürkan Kubilay'dan, Libre Sport. Bir kere sessiz çoğunluk sizin yanınızda çocuklar. Bunu bilin. Yani onu dışarıda baktığınızda görüyorsunuz. Sesi çıkan çoğunluk, sesi çıkan azınlık maalesef biraz daha yukarıda oluyor bizim ülkemizin genel yapısı. Şimdi 26 yıldır ben ve ekibim on binlerce maçı analiz ediyoruz. Orada şunu söyleyeceğim. Mesela siz az önce konuşurken şunu fark ediyorum. İkiniz de ya biz her şeyi çok iyi çalıştık. Ama bu nasıl olduğunun hala kafanızda şeyini oturtamamışsınız. Şimdi ben söyleyeyim size, bir tablo çıkaracağım. Size gol atan İran Kunda 40 maçta Watford'da 4 tane gol olan bir adamdı. 26 maç üst üste hiç golü yoktu. Size gol atan Metcalfe, St. Pauli'yi çıldırtan 39 maçta hiç gol atamamış ve sadece 2 asist yapmış bir adamdı. Bir şey daha, Avustralya takımı size gelene kadar maçlarda conversion rate dediğimiz şutların gole dönme oranı %7'ler 8'lerde olan biriydi. Size %25 ile attı. Döndük geriye. Yaklaşık 22 bin maçı analiz ettirdi bütün ekibime.
2: Sorunuza gelebiliriz.
3: Tamam.
2: Buyurun.
3: Çok onun için geleceğim şimdi. Sadece bu şekilde binde 3 maç var. Yani bu 3 faktörün birden bir arada olduğu binde 3 maç var. Bu kadar bir yerde talihsiz ve tesadüf bir mağlubiyetle karşı karşıya kaldınız. Bunu bir kenara koymaz isek eğer, siz de çok haksızlığa uğrayacaksınız. Sorum şu, çok sıcak koşullarda yaptığınız antrenmanlardan sonra daha soğuk koşullarda maç yapıyorsunuz. Oregon Üniversitesi'nden Lorenzo'nun çalışmasına göre bu aslında bir avantaj. Sizin vücudunuzdaki plazma düzeyi artıyor. Bu sizin kalbinizin çok yüksek nabızlara çıkmadan performansınızın artmasını sağlıyor. Ancak bu 6 ile 10. günlerde oluyor. Yani Paraguay maçında biz bambaşka bir milli takım görme şansına sahibiz fizyolojik olarak. Siz mental olarak ve fizik olarak bunu Antrenmanlarda hissediyor musunuz? Sadece mental değil, fizik olarak antrenmanlarda hissediyor musunuz? Son düşüncem, 60. dakikadan sonra Paraguay maçında bambaşka çocuklarımızı izleyeceğimizi düşünüyorum. Onu da söylemiş olayım. Biraz uzattım, kusura bakmayın.
0: Yo abi, çok güzel, işine saygısı olan, çok çalışan birisiniz. Ben bu sorudan bunu anladım. Çok güzel şeylere değindiniz. Biz sizin kadar hakim değildik aslında. Geldiğimizde bir zaman farkı, işte sıcaklık farkı oldu. Bu dediğinizle bağdaştırmaya çalışıyorum. Yani 10 gün geçti galiba. 10 gün geçtikçe daha buraya adapte olma, yani yeni yeni uyanabiliyorum. Ben mesela ilk buraya geldiğimde ilk bir hafta sabahın 6'sında uyanıyordum. Çünkü alışamamıştım. Şu an o uyku zamanlarımda oturmaya başladı. İnşallah Paraguay maçında bunları göreceğiz. Çok güzel şeylerden bahsettiniz. Şimdi biraz uzun olduğu için onlara girmeyeyim. İnşallah Paraguay maçında bunu göstermek istiyoruz. Avustralya maçı 1/3 dediniz galiba. 1/3'lük bir orandı. Nasip böyleymiş. Biz bazen nasibe de inanırız ülkece. Nasip böyleymiş. İnşallah Paraguay maçında istediklerimizi yapmak istiyoruz.
1: Yani nefes olarak dediğiniz doğru. Ben mesela Kanada'da kendimi daha rahat hissettim açıkçası nefes açısından. Çünkü burada gerçekten çok farklı bir hava var. Ben Adana Demirspor'da oynadım. Bir Adana havası alıyorum burada açıkçası. Biraz da ondan dolayı yaşayayım. Ama idmanlarda gerçekten nefes alamıyorduk burada ilk geldiğimiz zamanda. Ama şu anda o şeyi attığımızı düşünüyorum. Uğurcan dediği gibi sabah 6'da uyanıyorduk. Herkes saat 6'da kahvaltı yapıyordu belki de. Yani uyandı, herkes diyordu ki, yani herkes uyandı mı acaba diye bakıyorduk. Hepimiz beraber uyanıyorduk 6'da. Şimdi 9'da 10'da falan uyanabiliyoruz artık. Rahat rahat uyuyabiliyoruz. Ona alıştık. Dediğim gibi hava koşulları biraz az da olsa etkiledi ama onu uyumu sağladığımızı düşünüyorum şu anda. Bu Paraguay maçında inşallah dediğiniz gibi 60'tan sonra devreye daha fazla girer.
2: Son soruyu alalım. Bosan Bey, buyurun.
4: Bosan Bey'miş, Anadolu Ajansı. Tabii herkesin de aynı hemfikir olduğu konu. Avustralya maçı kaybedilince bir anda çok başarılı milli takım kötü eleştirilere maruz kaldı. Türk futbolunun en büyük başarıları 2002, 2008 hep yarı finaller. Orada da hep ilk maçı kaybettik. Şimdi geri dönüş olunca, Paraguay maçı kazanılınca bu eleştirileri nasıl döneceğini bekliyorsunuz?
0: O zaman final oynarız diyecekler. Paraguay maçını kazanınca. Yani ülkemiz tabii ki mutlu etmek istiyoruz ülkemizi. Ülkemiz de mutlu olmak istiyordur yani. Türkiye geldi buraya. Amerika'da Dünya Kupası oynuyor. Kaybetmemizi mi bekliyorlar yani? Ben onu anlayamıyorum. Tabii ki ülkemiz de mutlu olmak istiyordur bizim galibiyetlerimizle. Hepsinin eleştirileri başımızın tacı, dediğim gibi. Gerekli dersleri çıkarttık. Analizlerimizi yaptık. İlk maçtı, final maçı değildi. Önümüzde iki tane maç var. İnşallah Paraguay maçını alıp ülkemizi sevindirmek istiyoruz. Galip gelince bütün ülkemiz sevinecek. Biz de bunu ülkemize, güzel ülkemize, güzel vatandaşlarımıza yaşatmak istiyoruz. Takımda güzel bir arkadaşlık var. İlk basın toplantısının başında bunu konuşmuştuk. Yani bütün arkadaşlarımı çok seviyorum. Hepsine çok güveniyorum. İnşallah Paraguay maçında fiziksel, mental odaklanmış bir şekilde maça çıkıp kazanmak istiyoruz. Ben bunu da başarabileceğimizi düşünüyorum. Yani.
5: Peki tarih tekrar eder
0: miyim? Ekip abi.
5: 2002-2008 gibi.
0: İnşallah. Biz bitti demeden bitmez. O zaman slogan öyleydi. İnşallah bunu biz de başarabiliriz. O günlerde ne kadar mutlu olduğumuzu, 2008'de bizim yaşımız biraz daha yetiyordu. Çok mutlu olmuştuk. Bence ülkemiz de bunu bekliyor. Galip gelsek de mutlu olsak diye bekliyor. İnşallah bunu onlara yaşatmak istiyoruz. Bunu da yapacağız.
1: Yani dediğim gibi duygularımızı çok yukarıda yaşıyoruz ülke olarak. Yani bir maçın sonucuna göre değişiyor fikirlerimiz açıkçası. Biz eleştirilere açığız. Bizden daha fazla açık olan insanlar da yoktur zaten her zaman. Ama biz bazen eleştirileri karıştırıyoruz. Yani maçı analiz edebiliriz. Taktiği analiz edebiliriz. Ama ya bir insanın saçına, bıyığına, başına falan, burasına falan, bunlara girmek bence çok saçma ya. Bunlar eleştiriden çıkıyor artık. Bunlar farklı bir yere giriyor. Ben bunları anlamıyorum. Biz tek sıkıldığımız, kızdığımız konular bunlar aslında. Yoksa eleştiri her zaman yapılsın. En ağırını yapılsın. Sıkıntı yok. Kötü oynadığımız şeyi eleştirsinler. Bunu zaten biz kendi aramızda da eleştiriyoruz. Yani belki de Uğurcan kötü oynadığım zaman bana sallar, ben ona sallarım kötü oynadığın zaman. Bunu biliriz yani. En iyi biz biliyoruz.

0: Aslında kötü oynadığımız maç. En iyi analizi biz yapıyoruz. Eleştiri birbirimize yapıyoruz zaten. İnsanlar sanıyor ki biz mutsuz değiliz. Yani maç kaybediyoruz. Onlar yine keyfine bakıyor. Öyle bir şey yok. Biz sabaha kadar uyumadık maçı kaybettik de ya. Çok mutsuz olduk. Yani aşırı derece mutsuz olduk ama dediğim gibi böyle değişik değişik bazı şeyler var böyle. Yani girmek istemediğim gibi kaptanımıza farklı şeyler imalarda bulunuyorlar. Öyle şeyler bulunuyor. Ya üzülüyoruz ya gerçekten. O da üzülüyor. Kaptanımız da çok üzülüyor. Bu kaptanımız bu takım için neler yapıyor? Ya bunu biz biliyoruz ya. Hakan biliyorsun çok biraz da duygusal bir insan Hakan. Ya gerçekten ülkeye çok değer veren böyle duygusal bir çocuk. Yani böyle şeylere de takılıyor açıkçası. Yani takılması da gayet normal açıkçası. Çünkü çok saçma sapan şeyler yazılıp biçiliyor Twitter'da orada burada. Çocuklar korkudan bir şey yapamıyoruz artık. Yani bir şey yapmaya çekiniyoruz. Acaba bunu yapsam buradan mı girecekler? Bunu yapsam buradan mı girecekler? Yani açıkçası dışarıda basın olduğu zaman böyle mesela video çektiği zaman antrenmanlarda artık böyle put gibi duruyorum. Yani. Açıkçası duruyorum yani.
1: Sana biraz fazla
0: yüklü. Ya, yanlış bir şey mi yaparız diye acaba bunu alırlar, trollerler falan filan artık korkmaya başladık yani açıkçası. Ama onun dışında eleştiriler her zaman açığız. Dediğiniz gibi maçı da kazanırsak büyük ihtimal şampiyon olacağız diyecekler. Yani büyük ihtimal öyle. İnşallah da oluruz tabii de. Yani ama tabii o yüzden biz fazla şey yapmıyoruz. Yenildiğimiz zamanki eleştiriler de bizi düşürmüyor. Kazandığımız zaman da yapılan güzel eleştiriler de bizim burnumuzu havaya kaldırmıyor açıkçası.
2: Zansal olsun. Tarih tekör
0: eder. Eder inşallah.
3: Toplantımızı tamamladık. Teşekkür ediyoruz.
4: Çok teşekkür ediyorum herkese.
0: Teşekkür ederim.
4: Tabii ki.
5: Evet, Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın'dan oldukça uzun ve aslında faydalı bir basın toplantısı. Birazdan detaylı bir şekilde konuşacağız. Fakat Dünya Kupası'nda bugün bölümüyle son sayfaya devam ediyoruz.
6: Radyosu. A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu.
5: Evet, basın toplantısındaki açıklamaları konuşacağız. Özellikle bence toplantının son bölümünde çarpıcı ve dikkat etmemiz gereken bence önemli mesajlar vardı. Özellikle Samet'in ifadeleri. Eleştirilere itirazımız yok, başımızın üstünde yeri var. Fakat biz artık korkuyoruz. Özellikle sosyal medyada veya basına açık antrenmanlarda dahi rahat hareket edemiyoruz dedi Samet. Bence üzerine konuşulması gereken konulardan birisi saça, başa, bıyığa bile artık takmış durumdalar. Bunlar bize çok saçma geliyor. Bunlar bizim sinirimizi bozuyor dedi Samet Akaydın. Nasıl değerlendirirsin Mehmet Özcan?
7: Bir de tabii Merih Demiral'ın turnuva öncesi o
5: YouTube
7: kanalındaki içerikleri maçtan sonra konuşuldu. Evet yani bu noktada zaten Merih Demiral'ın YouTube içerikleri izlediğimizde de gördük aslında Samet'in ne kadar takım içinde sevilen bir profil olduğunu. Hani özünde pırlanta gibi çocuk Samet. Evet. İçi dışı bir ki Salim Adana Demirspor'da birebir tanıyor. Güzel de bir kariyer yaptı kendisine. Yani Fenerbahçe'yi gördü. Şimdi Trabzonspor'a olacak gibi yine bir başka büyük takıma devam edecek gibi kariyerine. Ama tabii işin bir diğer boyutu da biz de kendi öz eleştirimizi yapacağız. Yani kaybettiğinde kılıçtan geçiriyoruz. Kazandığımızda da çok gaza geliyoruz. Aslında bunu hem Uğurcan hem de Samet espriyle Paraguay'ı yendiğimiz takdirde bizi şampiyon ilan edeceksin dediler. Ama buradan ben de meslektaşlarıma şu eleştiri yapayım. Çok uzun sorular. Biraz yoruyorsunuz oyuncuyu. Yani kısa
5: yaklaşık
7: soru.
5: Yaklaşık 40 dakika makul sürdü bu arada basın toplantısı.
7: Soru ya futbol tekrar söylüyorum. Ben kendi adıma bunu kompleksine yaşamıyorum yani. Futbolu bırakmış, futbolcu olmuş, teknik adam yapmış insanların gözü farklı olur bizlerden yani. Çok böyle bazen biz de biliyoruz'u göze sokmaya çok çalışıyoruz bence.
5: Biraz artık ben kendi adıma hep direktörlerden ve oyunculardan takdir alacağım diye soruları çok uzatan ve detaylandıran maalesef basın mensupları var ama şunu da atlamamak lazım. Özellikle buradan kalkıp Amerika'ya giden her basın mensubu bu basın toplantısı tabii ki soru sormakta en doğal
7: doğru. Hakkı. Biraz ama işte işin konsantrasyon kısmı da izleyicilerden de hani ben başta arkadaşlarım olmak üzere çok olumsuz dönüşler almışım onu da dile getirmiş olayım. Uğurcan iyi başlamadı. İşte hatta görüntüdeki İkinci golde de hatalı oldu. Hemen Uğurcan'ın çok Galatasaray'da ceza sahası dışından gol yedi. Trabzonspor kariyer üzerinde de yok. Çünkü hani Trabzonspor'dan Galatasaray bir eşik attı. O eşikten Şampiyon Ligi'ydi. Orada da çok müthiş kaleci olduğunu gösterdi. Artık sıra milli takımda o performans. Şimdi bir önce o kadar kredisi yoktu. Biraz tabii Galatasaray, Trabzonspor, daha doğru ifadeyle İstanbul'un büyük takımıyla Trabzonspor etiketleri farklı. Orada Mert Günok'ta o dönemler yaşı olarak daha ideal kaleciydi. Milli takımda performansları vardı. Artık orada biraz Uğurcan'a da haksızlık yapıldı. İlk şampiyonası 2021 Altay mı oynasın tartışmaları vardı. Yani Altay ile Uğurcan kalecilik meziyetli olarak Uğurcan çok çok önünde. Bireysel performanslara geleceksek iyi değildik Furkan. Yani ben buradan çok tabii ki negatiflik değil ama biraz ayaklarımız yere sağlam basmalı. Yani çok iyi bir jenerasyona sahibiz. Hakan Çalhanoğlu bu takımın en tecrübeli oyuncusu. 31 yaşında. Hakan'ın da önünde 3-4 sene var. Ya baktığımız zaman bu genç jenerasyon, işte Arda Güler'leri, Kenan'ı kastediyorum. Hatta savunmamızda Ozan yine genç oyuncu. Ferdi keza öyle. Bu oyuncular bir sonraki Dünya Kupası'nda da olacaklar kadroda. Yani adım adım düşüneceğiz. Ya önceki katıldığımız Dünya Kupası'nda 3. olduk diye bu Dünya Kupası'nda çeyrek final yaparsak başarısız olmaz. Ben kendi nazarımdan şimdiden söyleyeyim. Benim çıtam çeyrek final zaten. Biraz çeyrek final için kura şansına da ihtiyaç var. Orada son 16'da bakalım nasıl takımlarla eşleşeceğiz. Paraguay maçı kritik. Paraguay da sonuçta ilk maçını Amerika'ya kaybetti. Eksi 3 averajlar. Biz eksi 2. Bir de tabii onun öncesi oynanacak bir Amerika-Avustralya maçı da var. Ben kendi adıma Amerika'nın kazanmasını istiyorum. Amerika kazansın, bizim maçı 6 puanla çıksın, biz 2 maçı kazanalım. O grupta dengeleri değiştirelim diyorum. Salim'e bırakıyorum sözü.
5: Salim, tamam. Söz sende, evet.
1: Milli takımla ilgili konuşalım. Önce sorulardan başlayayım. Mehmet abiyle aynı fikirdeyim. Ben de bu toplantı özelinde değil ama genellikle soruların uzatıldığını düşünüyorum. Şundan dolayı bunu söylüyorum. Sorular uzatılıyor ve aynı tarz sorular soruluyor. Bundan dolayı şikayetçiyim. Bu işe başladığımda editörlük yapıyordum. Editörlük yaptığım dönemde direkt canlı yayınları biliyorsun deşifre oluyor. Canlı yayınları aktarıyorsun. Hem Twitter'da hem de haber sitelerinde paylaşıyorsun. Onun zorluklarını çok kez yaşadım. Bu basın toplantısı özelinde Samet Akaydın net samimi açıklamalarda bulundu. Biz de zaten bunu pazar günü akşam Son Sayfa programında Koray abiyle, Koray Baloğlu abiyle konuşmuştuk. Hatta ben şunu söylemiştim. Merih Demiral'ın YouTube'da yapmış olduğu videolara, yayınlamış olduğu videolara gülenler, güzel iş oldu diyenler, işler kötü gittiğinde hemen eleştirmeye başlayacak dedim. Çok çabuk böyle yapımız şu futbola bakış açımızda ben şunu gözlemledim. Manipüle olan bir toplumuz. Olumlu ve olumsuz anlamda direkt manipüle oluyoruz. Halk arasındaki tabirle çok çabuk gaza geliyoruz. Bu yani normal, yani karakterimizde de var bu. Yaşadığımız coğrafyadan dolayı, futbola bakış açımızdan dolayı. Yani burada yani eleştiriler saha içinde olmalı. Yani işler iyi giderken yapılan yanlış varsa, eğer size göre bu olay yanlışsa, işler iyi giderken bunu söylemek lazım. İlk bölümde mesela Galatasaray 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda yer aldı. Eleştiriler yaparken Mehmet Özcan Galatasaray iyi giderken transferde gaza basalım dedi. Yani şu an Mehmet abinin yapmış olduğu o ilk saat dilimindeki eleştiriler benim için olumlu. Yani burada direkt
5: yapıcı eleştiri.
1: Yapıcı eleştiri ve yapıcı eleştiri olurken de şu var Furkan. Yani Mehmet Özcan şartlardan etkilenmiyor. Şartlara uygun yorum yapmıyor. Bugünden bunu söylüyor. Milli takımımızla ilgili. Avustralya maçından önce hepimiz Merih Demiral'la ilgili, futbolcuların saç şekliyle ilgili, sakal tıraşlarıyla ilgili, bıyıklarıyla ilgili herkes olumlu düşüncelerini paylaştı. Bizim yani burada şekle değil öze dönmemiz gerekiyor. Öz nedir? Futbolun özü direkt kağıt üzerindeki oynanan oyundur. Yani burada bizim oyunu konuşmamız lazım. Bizim hastalığımız milli takım olarak iki türlü şu. Birincisi, biz kapalı savunmaları aşamıyoruz. Bunu net bir şekilde gözlemledik. Yakın döneme gidelim, Mart ayına. Romanya maçı. Zorlandık. Kosova maçını düşünelim. Kosova maçında zorlandık. Artımız neydi? Kosova takımı ev sahibi olduğu için
7: Evet.
1: Hucuma ağırlık verdi. Hucuma ağırlık verirken biz geçişten goller bulduk. Hem fikir miyiz abi?
7: 270 dakika 2 golümüz var. Saydığı maçlar, evet, resmi maçlar. Romanya, resmi Kosova. Maçlar. Hadi son Avustralya maçında 2-0'dan sonra Kerem'inkini ben gol sayayım. Yani o iyi pozisyon. Onu şöyle çok yani, bu da kaçar mı dediğim pozisyon doğru. Yok. Yani bizim, biraz kısır kalıyoruz. Salim
5: biz konuşmaya devam edeceğiz. Evet. Sözünü tamam. Unutma lütfen.
1: İkinci sıkıntımız da şuydu. Vincenzo Montella hocanın geç oyuncu değişiklikleri. Bu arada
5: çok seversin.
1: Yayına girmeden önce sağ olsun görüntülü aradı. Yanında da arkadaşı vardı Seren abinin. Görüntülü bir görüşme gerçekleştirdik.
5: Evet, Arizona'da şu anda Arizona'da. Serhan Türk az önce basın toplantısının gerçekleştiği kamp merkezinde bizleri bekliyor. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza Serhan Türk.
8: Hoş bulduk. Sevgili Mehmet Özcan'a ve sevgili Salim kardeşime çok selamlar, saygılar.
1: Selamlar,
8: evet,
1: abi, hoş
8: Salim'i aradık. Mert'le beraber en azından komşusu Mersinli Mert'le beraber evet. Salim'i arayalım dedik. Ve Arizona'dan sıcağın altından da güzel bir yayın yapalım. Seninle beraber olalım diye de buradayız şu an.
5: Çok teşekkür ederiz çok bizleri kırmadığınız için. Uzun bir basın toplantısı oldu aslında, yaklaşık 40 dakika sürdü. Ama faydalı olduğunu söylemek herhalde yanlış olmaz. Özellikle son günlerde tabii doğal olarak eleştirilerin de artmasıyla beraber bugün iki oyuncu kameralar karşısına geçti. Sizin oradaki gözleminizi merak ediyorum. Hem bu basın toplantısında hem de diğer sürelerde antrenmanlar olsun ya da diğer vakitler olsun nasıl durumda şu an milliler, bunu merak ediyoruz.
8: Sevgili Furkan, tabii ki moraller bozuk. Yani bizim morallerimiz bozuk. Vatandaşlarımızın moralleri bozuk. Türkiye'deki bütün vatandaşlarımızın morali bozuk. Ama şunu da unutmayalım. Oyuncularımız da morali bozuk. Kim kaybetmek ister? Sonuçta turnuva var. Üç tane maç olan bir turnuva var. Yani kazandığımız zaman ebebek gül bebek, kaybettiğimiz zaman tukaka. Yani gerçekten gelinen süreç hem oyuncularımızı etkiledi hem milletimizi etkiledi diyebilirim. Çünkü herkes sanki bugünü bekliyormuşçasına hareket ediyor ve buna göre de söylemler yapıyor. İşte Salim de anlatıyor. Şimdi Medi'nin o bıyıkları, işte Eren'in saçı, Barış'ın saçı, Kazan Sadık olağanüstü bir şey, muhteşem saçları, ne güzel, oyuncular kendilerine dikkat ediyorlar, bakıyorlar, yeni bir Dünya Kupası klasiğim doğuyor, ümit davada slim oluyor derken gelince kardeşim böyle saçma olur, niçin böyle paylaşımlar oluyor diyoruz. Maalesef süreçte hem oyuncularımızı bu şekilde etkiledi diyebilirim. Zaten Samet basın toplantısının sonunda saça sakala bile konuşmaya başlandı derdi. Biz demedik mi turnuvaya giderken Montella olağanüstü bir performans gösterdi, olağanüstü bir hoca, keşke milli takımımızda o süre kalabilse, milli Türk vatandaşı olabilse demiyor muyduk? Melih Temiler Türkiye'ye İstanbul'a gelsin bir takımda oynasın demiyor muyduk? Barış Alperen Dünya Kupası performansıyla beraber Avrupa'nın en top kulüplerinden birine gider demiyor muyduk? Yani hep bunları söylüyoruz. Ama şimdi geldiğimiz noktada yerden yere vurma noktasında da birilerinin malzemesi olmaya başlıyoruz. Ya bu oyuncular bizim çocuklarımız. O yüzden zaten bizim çocuklar diyoruz. Bence biraz zamana ihtiyacımız var. Oyuncularımız da zaten bunu söylediler. Bu bir başlangıç. Tabii ki başlangıç kötü başladık. Bunun sorumluluğunu biliyoruz. Bunun ağırlığını da biliyoruz. Üzerimizde bir baskı yok. Bu baskı milli takım baskısı, üzerinde giydiğimiz ay yıldızı formanın baskısı dediler. Gerçekten çok doğal, çok önemli bir açıklama yaptılar. Bu baskı onlara maç kazanmasına yeter, turnuvada en iyi yerlere gelmesine yeter. Başlangıcı kötü yaptık, hatalarımızı biliyoruz. Oyuncular da hatalarını biliyorlar. Bu saatten sonra kazanacakları tek maçın Paraguay değil, Amerika maçı da olabileceğini biliyorlar. Ve Paraguay maçıyla beraber iyi bir başlangıç, aslında kötü başlayan yere iyi bir tekrar U dönüşü yapmak istiyorlar diyebilirim. Oyuncular da bunun bilincinde. Yani ben turnuvanın başından beri, hatta kamp döneminden beri, Miami'den beri oyuncularla beraberiz. Oyuncular gerçekten çok birbirlerine yakınlar. Arkadaşlar, dostlar, gerçekten çok güzel bir aile ortamı var. Yani işte bir şeyler kötü başlayınca çok şey bulabiliyoruz. İyi başladığın zaman da övgüyü çok iyi yapamıyoruz. Duygusalız, ülke olarak da duygusalız. Sonuçta sabah köründe olan maçlar var ülkemizde. O sabah köründe olan maçlarda kırık kalpler, şişkin gözlerle herkes güne başladı. Ama şu da bir gerçek, oyuncular neyin ne olduğunun farkında. Sadece bir fırsatları daha var, o fırsatları net bir şekilde değerlendirmek istiyorlar diyebilirim.
5: Çok kısa sormak istediğim bir diğer soru da aslında hava şartları Serhan Türk. Özellikle bu turnuvada Avrupa ülkelerinin çok zorlandığını görüyoruz. Bunun da sebeplerinden birisi olarak hava koşulları, hava şartları gösteriliyor. Siz az önce ifade ettiğiniz kamp döneminden bu yana aslında Miami sürecinden bu yana milli takımı takip ediyorsunuz. Gerçekten çok zorlu bir hava şartı olduğunu söyleyebilir miyiz Amerika'da?
8: Yani kamp yaptığım

0: yaptığımız yerde zorlu bir hava şartı var, onu söyleyelim. Çünkü kamp yaptığımız yer Arizona. Arizona böyle kışın ve yazın acayip sıcaklarda geçen bir yer. Yani Salim'in alışık olduğu Adana sıcakları bile burada sökmez. Gerçekten hani Arizona kertenkelelerin ünlü ya, yolda kertenkele bile dolaşmıyor. Yani her taraf bir kavruluyor diyebilirim. Ama ben ona inanmıyorum. Avrupa takımlarının işte kötü başlamasının sebepleri hava şartlarının olduğuna inanmıyorum. Sadece Dünya Kupası bu. Dünya Kupası'nda değişik ülkeler, değişik farklı takımlarla karşılaşabiliyorsun. Sadece gününde olman lazım. 3 maç üzeri bir sonuçta turnuva. Ve turnuvada kazandığın zaman iyi yerlere gelebiliyorsun. Biz şu an 42 dereceliyiz. Tekrar buradan San Francisco'ya gideceğiz. Akşam saatlerinde 10 derecelere kadar bir süreç olacak. Vancouver'da gerçekten İstanbul cene bir hava vardı. Ne sıcak ne soğuk bir hava vardı. Sadece bizim kamp yaptığımız yer çok sıcak. Bir de şu olabilir belki. Jet lag durumu çok fazla oluyor. Yani çünkü 12-13 saat uçuyorsun. Avrupa'dan belki 7-8 saat uçuyorsun. Buradaki saat dilimi farklı. Mesela ben şu an sabah öğlen saatlerinde sizinle konuşuyorum. Şu an İstanbul'da gece saatleri. Bu da insanları etkiliyor. Zaten Samet de söyledi. Sabah geldik dedi, gelmez Amerika'ya. Sabah 6'da herkesin ayakta olduğunu gördüm dedi. Normalde futbolcular akşam PlayStation'lara sohbet ederler ve sabahleyin geç kalkarlar. Daha sonrasında antrenmanlara giderler. Ama burada öyle bir durum söz konusu değil. Gerçekten burada jetlar köküne kadar istediği bir durum söz konusu. Sıcaklıklarla caması.
1: Çok teşekkür ederiz Serhan Türk, kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Basın toplantısının hemen ardından Serhan Türk sıcağı sıcağına milli takımın kamp yaptığı bölgeden, Arizona'dan bizlere son durumu paylaşmış oldu. Teşekkür ederiz bir kez daha. Güzel bir gün geçirmesini diliyoruz Serhan Türkiye'de.
2: Sağ olsun.
1: Salim,
2: sağ olsun.
1: Adana sıcaklarını biraz işaret etti Serhan abi. Ama Amerika'da daha zorlu şartlar
3: yani
1: olduğunu söyledi.
3: Yani 42 dereceymiş. Benim seviyem bir 46-47.
1: Gördün mü?
3: 44'ü gördüm. Yani Adana'da şöyle oluyor. Seren abinin anlattığı gibi. Yani Adana'yı anımsatan bir sıcaklığı var demişti Samet Akaydın'da basın toplantısında. Adana'daki sıcakla birlikte artı nem oluyor. Nem zaten direkt insan etkiliyor.
1: Aslında zorlayan zaten nem oluyor aslında.
3: Evet, nem orada çok zorluyor.
1: Evet, gerçekten öyle.
2: Bir şey soracağım Furkan. Sen Avusturya'da Beşiktaş kampı takip etmedin mi hiç?
1: Ben...
2: Avrupa'daki yaz kamplarında öğleyin sıcak fena bastır yani.
1: Evet,
2: Avrupa'da
1: abi,
2: da
1: Maribor'da orada Beşiktaş bir kamp yaptı.
2: O da Slovakya tamam.
1: Giovanni van Bronckhorst döneminde. Doğru. Benim hayatımda gördüğüm en sıcak yerlerden birisi.
2: Yani akşam için değil.
1: Bir nem vardı.
2: Ama öğlen böyle 11 ile 15 arası diyeceğim, o 3-4 saat hatırlıyorum. Takımda zaten genelde akşam yapardı antrenmanları. Slovakya, Slovenya, evet, o bölgelerde Avusturya. Çok Avusturya çevresinde de
1: hatta
2: ülkelerde.
1: Hatta Beşiktaş'ın o Maribor kampı o dönem hatırlarsınız çok tartışılmıştı. Yani hem otelin şartları olsun hem oradaki hava koşulları olsun çok ciddi tartışmalar olmuştu.
2: En Amerika'daki... son hatırla Mourinho Portekiz kampı Fenerbahçe, evet, o da çok tartışıldı.
1: Doğru.
2: Sıcaklardan dolayı.
1: Doğru, bu anlamda bunlar belki çok ufak gibi görünse de gayet önemli etkenler. Jet lag konusu da yine Uğurcan da Samet de bahsetti. İlk geldiğimizde Amerika'ya saat sabah 6'da hepimiz uyanıyorduk dedi ama yavaş yavaş alıştık dedi. Aslında biz belki sadece saha içine odaklanıyoruz ister istemez Avustralya maçı sebebiyle ama saha dışında da oyuncuların birçok etkenle başa çıktığını.
2: Ben bir şey anlatabilir miyim? Zamanımız
1: var
2: mı?
1: Çok vaktimiz yok ama reklam dönüşü alsam olur mu?
2: Olur tabii.
1: Reklam vaktimiz gelmiş çünkü kısa bir reklam aramız var. Ardından son sayfa kaldığı yerden devam edelim.

A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. A-Spor Radyo.

0: Spor Radyo. Sporun radyosu.
1: Reklamların ardından yeniden beraberiz. Amirli futbol takımımızın Amerika kampında Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın'ın açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamaları konuşacağız ama araya gitmeden önce Mehmet Özcan bir anısından bahsedecekti. Size bırakayım sözü.
2: Ya şöyle muhabirlik dönemimden, yani hala muhabirim ama hani bahsedeceğim sezon 2017-18 sezonu. Galatasaray'ın hocası da Tudor'du. Muslera iyi oynamıyordu. Hatta bir Beşiktaş maçı vardı. Elinden top kaçırmıştı. Cenk Tosun golü atmıştı. O dönem direkt Tudor'un sanırım Petković ismi kaleci antrenörü vardı. Tomislav Hoca'ya sormuştum. Hani, sebep ne Muslera'daki bu düşüşün? Baba oldu demişti. Yani ben de uyku düzeni değişti. Sonuçta hani eşine destek olacak orada. Şimdi milli takımın bu jet lag diyoruz yani uyku saatleri. Futbolcu için aslında önemli Furkan. Yani o yani
1: kesinlikle
2: ezberin olmalı onun, bu özel hayatı,
1: bir rutini olmalı oyuncu.
2: Tabii yani gezme tozma da olacak diyoruz ama bazı maçlar artık kendini kamp alacaksın. Tabii ki şu an kamp ortamındalar, birbirleriyle zaten iyi bir ilişkileri var ama hani biraz hava sıcaklıkları, bir de her şeyden de öte şunu da hatırlatmamız gerek. 8 sene sonra bir yaz ayında sezon sonu Dünya Kupası oluyor. Yani fiziksel olarak bence şöyle şanssızlığımız var Furkan. Ligimizdeki yerel rekabette Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki o yarış çok tansiyonlu, sezon sonuna kadar sürdü. Yani evet. Abdülkerim'i, Barış'ı maç kaçırmadı. Yıpranmış bitirdiler sezonu. Bir de milli takıma da Uluslar Ligi'de artık resmi maç kıvamında olduğu için orada da maç kaçırmadılar. Dön lejyoner diyeceğimiz Avrupa'da bizi temsil eden oyunculara Hakan sezon içinde sakatlıklar yaşadı.
1: Kenan
2: ki bu milli takım kampında da Arda Real Madrid'de sonda yaşadı. Kenan yaşadı. Ferdi yine keza benim bildiğim. Doğru. Yani çok da fit değiliz, anlatabildim mi? Hani işin uyku düzeni diyoruz, ona bir de fizyolojik durumları da ekleyelim. Çok isim üstünde hatta değildik aslında.
1: Yani hazırlık maçlarımızı ikisini de ideal 11'le oynayamadık.
2: Tabii prova yapamadık. O da bir etken. Tam tersi Avustralya'da tam ezber şablon diyeceğiz. Yani bu arada hani şu Avustralya'da çok daha doğru ifadeyle şu aslında Salim anlatmaya çalıştı. Romanya, Kosova maçları nasıl zorlandığımızı. Romanya ile Kosova'dan daha iyi takım Avustralya. İşte o cezaları kesti. O uzun topları Muriç gol yapamadı. Yani Muriç'in oyun stili daha farklı. Avustralya'nın ön taraftaki oyuncusu müthiş attı orada çalımı.
1: Biz zaten pivot santraforlara karşı oynamakta zorlanmıyoruz. Daha çok işte Irakunda gibi böyle atletik
2: bir de bir şey soracağım. Furkan yani rakibimizi övmek, Irakunda'nın orada da becerisine bir şapka çıkartalım. Evet. Müthiş gol attı. Yani o çalım bile ya kırmızı kart göreceksin ya da bana tabii dokunmayacaksın dedi. Gitti. Vuruşu yaptı. İkinci goldeki oyuncu zaten Sampal'le oynuyor Almanya'da. Gayet ortalama üstü oyuncu o. Metafly mıydı? Tam ismini doğru bize.
1: Mekalfey.
2: Aynen. İkinci gol atan oyuncu. İyi oyuncu zaten baktığımızda. Şimdi bir başka takım Paraguay. Güney Amerika mı tabii?
1: Metcalf özür diliyorum.
2: Metcalf doğru. Güney Amerika'nın

0: Tabii en iddialı takımı değil Paraguay. Geçmişinde de ben bir Fransa 98 hatırlıyorum. Fransa'yı çok zorlamışlardı. O zaman Schlevert diye çok böyle sembol kalecisi vardı. Şimdiki takımı Amerika'ya karşıyız ama Amerika çok erken
1: kopardı. Çok iyi frikik atardı hatta Schlevert.
0: Evet, çılgın bir kaleciydi. Evet. Agresifti. Amerika çok iyi. Yani burada tabii bizim açımızdan korkutucu senaryo şu olur Furkan. Amerika-Avustralya maçından Avustralya yine bir skor çıkarsa, biz Paraguay'ı yenemezsek o zaman eyvah deriz.
1: Turnuvaya veda ediyoruz sanırım bu arada o denklemde. Çünkü aynı puan halinde artık ikili averajlara bakılıyor yeni formatla beraber. Biz son maçlar öncesinde gruptan gruba veda etme, turnuvaya veda etme ihtimalimiz de var. Bu anlamda bu arada Amerika-Avustralya maçı bizden daha önce oynanacak. Orada çıkacak sonuç da önemli olacaktır mutlaka. Ama tabii biz mutlaka kazanmak zorundayız. Artık bu çok bahanesi olacak bir maç değil. Avustralya maçını geride bıraktık. Şimdi Samet'in açıklaması önüme düştü tekrar. Mehmet Özcan diyor ki, ülke olarak şunun farkına varmamız lazım. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gelmişiz. Önümüzde çok kritik bir maç var ve bizim şu anda gerçekten desteğe ihtiyacımız var diyor Samet. Biraz oyuncular, bir önceki dilimde konuştuk, sosyal medyada ve basındaki eleştirilerin farkındalar ve buna biraz bazı kısımları özellikle takılmış gibi de görünüyorlar.
0: Ama işte süreç ne kadar doğru yönetiliyor? Sayın Federasyon Başkanı açıklamalarına da bugün şahitlik ettik. Yani özellikle Fatih Hoca özelinde, hem Fatih Hoca olsun Şenol Hoca olsun olabildiğince milli takım özelinde yapıcı eleştiriler yaptı. Evet. Onlar da kendilerinin yönettiği milli takımlarda hani ilk turnuva başlangıçlarında Gürcistan maçı dışında zaten turnuvalara galibiyetle başladığımız
1: 9'da
0: yok.
1: 9'da 8 mağlubiyet, 1 galibiyet.
0: Hatta bir burada şu var Avustralya. Yani orada biraz işte Portekiz 2008'in favorilerinden de.
1: 2002 Brezilya.
0: 2002 Brezilya zaten kupayı aldı. Yani İtalya
1: 2020
0: keza.
1: 2020 İtalya.
0: 2016
1: Hırvatistan.
0: Hep finalistler veya kupayı alanlar yani baktığında. 2020 İtalya'da kazandı İngiltere.
1: Şampiyon oldu sonra.
0: Doğru. Hani biraz daha bu sefer Avustralya biraz daha dişimize göre diyorduk.
1: Orada şu Brezilya 2002 örneğini de artık bence vermeyelim. Çok çünkü doğru bir örneklendirme olmuyor. 2002'deki Brezilya ile 2026'da Avustralya'yı da ilk maçlar itibariyle hani işte o zaman da mağlubiyetle başlamıştık. Sonra dünya üçüncüsü olduk örneği çok doğru bir örnek değil. Bu biraz toplumda da başka bir algı ve beklenti yaratabilir. Bunun da çok faydalı
2: çok
1: olduğunu
2: yani
1: düşünmüyorum.
2: Kötü bir
1: oradan
2: örnek.
1: Biraz kopmak lazım.
2: Kötü bir örnek, şöyle kötü bir örnek. 2002 Brezilya kadrosunda Ronaldo Nazario vardı. Şu anki Avustralya kadrosunda 17 yaşında potansiyelinden dolayı Bayern Münih'e transfer yapan İran Kunda var. Yani çok başka örnekler.
1: Ya o 2002 Brezilyası belki de tarihin yani en dünya iyi tarihinin en iyi kadrolarından birisiydi.
2: Dünya tarihinin
1: onlar da daha sonra şampiyonluk yaşayamadı bu arada. 2002'den sonra dünya şampiyonluğu yok Brezilya'nın.
0: Ya son Brezilya'yı görmedi mi? Fas'a karşı oynayamadılar.
1: Beraberliği oynadılar.
0: O, düşünemiyorum ya şeyi, Fabinho orta saha falan bizim ligde yani bayağı.
1: Casemiro ile başladı.
0: Casemiro sonra bizim ligde kılıçtan geçirdiler yani.
1: Sağ beki, sol beki, Ibanez ile işte Douglas Santos.
0: Forvet
1: de nereden nereye geldi yani koca
0: Forvet
1: Brezilya.
0: Nereden nereye, doğru söylüyorsun. Bu
2: arada Ancelotti var ya.
0: O da çağırıyor.
2: Burada olsa olmaz.
1: Ben güveniyorum Ancelotti'ye ama yani hangi aşamaya kadar etki edebilir tabii o da merak konusu. Bu arada Fransa 3-1 Senegal'i mağlup etti. Evet. Turnuvanın tabii ki favorilerinden birisi ama maçın önüne geçen istatistik Mbappe konusu oldu. Çünkü
0: konuşalım.
1: 2 gol attı bugün Senegal'e karşı ki 3. golü Fransa'nın, Mbappe'nin 2. golü gerçekten çok güzel bir gol. Dünya kupalarında gol sayısını 15'e çıkardı. Pardon 14'e çıkardı 15. maçında. Klose'nin 16 golü var. En golcü oyuncu olmak için Dünya Kupaları tarihinde sadece 3 gole ihtiyacı var ve henüz 27 yaşında Mbappe.
0: Ve muhtemelen o rekor bir daha zor kırılır. Çünkü en az önünde bir 2 Dünya Kupası daha olur.
2: Evet.
0: 98 doğumlu diye biliyorum ben Mbappe'yi.
1: Doğru.
0: 98 Monaco'da biraz oynadı Falcao ile, hemen PSG'ye gitti. Şimdi Real Madrid'de ki kulüp düzeyinde de bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yok bu arada. Furkan,
1: yok, zaten Real Madrid kariyeri çok iyi geçmiyor.
0: Real Madrid kariyeri geçmiyor
1: 98
0: ama
1: 98 doğumlu evet.
0: 98 özel oyuncu. Hatırla Arjantin maçı, o voley golü finalin seyrini değiştirmişti. O maç yoksa Arjantin kopup gidiyordu 2-0'la. Evet. Hani rahat gidiyorlardı orada, bir dakikaya 2 dakika 2 gol sığdırmıştı. Tabii ki özel bir oyuncu Mbappe. Bugün de özellikle ikinci golü ilk gol Salim söyledi. Konsol oyunu gibi. O da aslında Mbappe golü. Savunma arkasında koşu.

0: kaçıyor, offside'a yakalanmadan atıyor. İkinci goldeki vuruş çok çok iyi.
1: Net.
0: Artı bu turnuva muhtemelen kıracak. Sen turnuvanın favorilerinden dedin Furkan. Bence turnuvanın net favorisi yani şu an. Hemen hemen her takımı bir Arjantin'i bir de göreceğiz. Her takım ilk maçını oynamış olacak. Bence Fransa net şekilde favori yani. Hepsinden farkı var. Ya kadrosu çok geniş. Bir de o bahsettiğim jenerasyon değiştirme diyoruz ya. O lise 2022'de yoktu. Anlatabildim mi?
2: İlk dünya kupası maçında bugün evet. Maçın oyuncusu seçildi.
0: Yani 2018'de muhtemelen Dembele yoktu. Yani böyle düşünüyorum doğru. Yani hep bir oyuncu atıyorlar
2: 2022'de
0: farklı.
2: De zaten Dembele Rabiot mentalde.
0: Rabiot oynamıştı finalde öyle hatırlıyorum orta evet. Saha merkezinde.
1: Doğru.
0: Yani.
1: Doğru. Rabiot vardı.
0: Hep değişiyor kadro yani Fransa'da. Mbappe kalır. Mbappe zaten çok genç girdi o kadroya. Ki zaten az solisti. Fransa turnuvanın net favorisi yani Arjantin'e kaybettik o finalin bence revanşını bu sefer
1: 2018'de Oliver Giroud vardı.
0: Giroud vardı doğru.
2: Griezmann
0: çok
2: vardı.
0: İyiydi. 2014'te Valbuena vardı. Hatırlıyorum.
2: Evet, bu arada zaten 2010
0: Benzema cezalı falandı böyle.
2: Şampiyon olduğu turnuva 2018'e kadar zaten Fransa çok iyi dönemler geçirmedi aslında. Bir dönemi onların da çok karanlık. İşte 2010 Dünya Kupası hatırlarsınız.
0: Tabii belgeseli çıktı.
2: Geçen izlemeyenler de bence o belgeseli izleyebilirler. Dijital platformda ismini veremiyorum şu anda. Çok bence ne kadar Fransa'nın karanlık dönemlerden bugünlere geldiğini en iyi anlatan
0: şöyle,
2: içeriklerden
0: Furkan,
2: birisi.
0: Ben biraz yaş olarak da sizden büyük olduğum için 98'de hatırlıyorum. 98 ev sahibi olmanın avantajı bir de Zidane gibi muhteşem bir oyuncu vardı. O jenerasyon Zidane 2006 son bıraktı. Sonra 2010 Henry'lere ne kadar bırakınca 2014 bir yapılanmaya gittiler yani 2014'te Almanya benim hatırladığım 1-0 kaybetmişlerdi ama
1: evet.
0: Hani gelecek yılların milli takımını oluşturuyor. Fransa denmişti o makaleler falan da artık futbolu bırakma noktasındaydı hatırlıyorum. Hani Fransa'nın öyle bir jenerasyon değişikliği. Şimdi tekrar söylüyorum işte o lise yine PSG'de oyuncular var hatırla. Doueler, oyuna giren Barcola. Çok
2: var.
0: Oyuncusu var yani.
1: Barcola Luis Enrique de 2 dakika sonra gol attı. 2018'de bu arada muhteşem bir orta saha ikilisi vardı. Pogba Kante.
0: Pogba da var. Bravo Kante bak unuttuk artık.
1: Pogba, Kante
0: var ama biraz yani abi oynuyor.
1: Havart oynuyordu. Hernandez oynuyordu. Onun dışında
0: Havart doğru
1: Oliver
0: çok destek veriyordu.
1: Oliver Giroud'un
2: Loris
1: da,
2: vardı kalede. Çok tecrübeli bir isimdi.
1: Yani
2: şimdi
1: Oliver Giroud'la ilgili kariyerine baktığımda önemli takımlar var. Ben biraz stilini Vedat Muriç'e benzetiyorum. Montpellier şampiyonluğunda çok ciddi katkı sağlamıştı.
2: Evet,
1: Belhanda ile
2: beraber o
0: Giroud'un total
1: Benjamin
0: golü
1: İstanbul'u o kadrodaydı. Evet.
0: Giroud'un toplam golü hala milli takımlarda Mbappe'den fazla. Mbappe Dünya Kupalarında
2: devam ediyor bu arada evet. Giroud futbolu 39 yaşında geçen evet. Günler hatta Lille'de doğru. Tekrar yeni sözleşme imzaladı. Fransa Lig 1'de Lille forması giyiyor. Şu ana kadar peki turnuvayı nasıl buldunuz? Biraz bunu da konuşabiliriz.
0: Ben Fransa favori dedim. Artık hani
2: Arjantin'de bu gece ilk maçını oynayacak.
0: Ben Arjantin'den mesela benim hiç ben şaşıracağım. Ben Arjantin başarısı olmasını bekliyorum. Onun nedeni demin
2: ben
0: anlattığım
2: bir şey. Son şampiyon laneti var Dünya Kupası'nda. Bunu Arjantin'in bu turnuvada yaşamasını bekliyorum. Genellikle son şampiyonlar hep bir sonraki turnuvada hayal kırıklığı yaşıyorlar. Bir tek Fransa bunu yaşamadı.
0: Anlattık işte yani. Evet. Yani o jenerasyon şimdi Messi var bir kere ne öldü şu tam ama Messi'de baktığın zaman 2022'de PSG'deydi yani yine üst seviye şimdi 4 senedir Amerika'da.
2: Doğru. İtalya 2006'yı kazandı. Viteste. 2006'dan sonra İtalya neredeyse yok.
0: 2010 Slovakya falan kaybettiler.
2: 2010'u işte İspanya kazandı bir sonraki turnuva gruptan çıkamadı. Yine Dünya Kupası'nda.
0: Bir Fransa istisna.
2: Evet sadece bu aslında zinciri halkayı bir tek Fransa bozdu son yıllarda. Bakalım Dünya Kupası
1: yani,
2: heyecanında
1: şunu
2: devam
1: bugün
2: ediyor.
1: Bugün maçı buyurun. Geçebilirler ama ben de aynı görüşteyim. Yani burada kadroyu da inceledim. Arjantin kadrosunu.
0: Aynı 4 sene önce kadro.
1: 4 yıl öncekinin aynısı.
2: Nico Paz var işte bir tek oraya atılan.
0: Yani, o Como'daki oyuncu evet, çok iyi oyuncu.
2: Real Madrid.
0: Yani, Di Maria yok herhalde artık.
1: Değişen yok. Kaleci de aynı. Santrafor da aynı.
2: Evet, evet.
1: Muhtemelen
2: aynı kadro
1: değişmesi.
2: 4 yaş daha aldı aslında Arjantin'de. Böyle bir handikapları da var. Bakalım bu gece ilk maç, ilk rakip
1: yani bugün yenebilirler ama Cezayir. Uzun süreçte başarılı olurlar mı tartışılır.
0: Maçı tabii. Olarak Furkan senle konuştuk. Suudi Arabistan Uruguay maçını beğendim dün gece. Yani Uruguay bağıra bağıra attı 1-1'i 2 de olurdu.
2: Bu arada uyku düzeni konusundan bahsettik ya bu Dünya Kupası.
0: Tabii doğru söylüyorsun.
2: Yani benim de uyku düzenimi çok bozdu. Benim dahi günlük verimimi düşüren konulardan birisi. Gün içinde çok zorlanıyorum. Dün 3 maçı izledim. İspanya Yeşilburnu Adaları maçı. Sonra Belçika Mısır.
0: Mısır'ın golü çok güzel.

0: yapılan bir gerekiyor.
1: Kupa. Tabii Dünya Kupası'nın işte böyle hikayeleri
0: bugün de paylaşımda
1: var.
0: Yapıldı Iğdır FK kulübünden. Yani
2: hiç iki tane.
0: İki tane, biri de değil.
1: Doğru.
2: Biri kaptan bir de. O da güzel.
1: Bu arada iyi hatırlattınız. İspanya maçı da dün turnuvanın şu ana kadarki en büyük sürprizlerinden birisiydi. Yani Yeşil Madalyaları gerçekten ilk tarihindeki ilk Dünya Kupası maçında son Avrupa şampiyonu İspanya karşısında bir puan alarak turnuvaya başladılar. Onlar açısından da inanılmaz bir akşamdı. Bizim turnuvadaki bir sonraki rakibimiz cumartesi sabahı saatler 06'yı gösterdiğinde bu kez Paraguay olacak. Yaklaşık bir 3 gün var maça. Konuşmaya devam edeceğiz. Dünya Kupası'na dair yansıyanlar bu ekranlarda olmaya devam edecek. Diğer maçları da tabii ki konuşacağız ama yeniden kulüp gündemine dönelim istiyorum. Kulüplerin gündemine. Bu arada son sayfa etiketinin sorularınızı bekliyoruz. Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi devam ediyor. Aslında bilmece demek belki doğru olmaz. Resmi açıklama henüz gelmedi. Bir merak konusu haline geldi artık teknik direktör konusu Salim. Aykut Kocaman isminde bir sürpriz, bir değişiklik, farklı bir karar bekliyor musun? Eğer Aykut Kocaman olacaksa da sence bu gecikmenin sebebi nedir açıklama konusunda?
0: Yani bu gecikmenin sebebini anlamlandıramadım çünkü... Daha önce de ifade edildi. Fenerbahçe'yi yakından takip eden arkadaşlarımız, muhabir arkadaşlarımız, başta Erdem Akbaş olmak üzere Aykut Hoca'yla prensipte anlaşıldığını, her konuda anlaşıldığını, cuma günü denildi, pazartesi gününe ertelendi. Ardından Fenerbahçe'de bir toplantı yapıldı. Bu toplantıya Aykut Hoca'nın da girdiği ifade ediliyor. Toplantıda yer aldığı ifade ediliyor. Daha önce de vurgulamıştım. Fenerbahçe'nin genel çehresi değişiyor. Futbol aklı olarak nitelendirdiğimiz isim Oğuz Çetin Hoca olacak. Aykut Hoca'nın ekibi zaten hali hazırda bir ekibi var. O ekibe takviyelerin olacağından bahsedildi. Selçuk Şahin ismi gündemdeydi teknik ekibe girmesi noktasında. Selçuk Hoca da Batman Petrospor'la anlaştı.
1: Hayırlı olsun hocaya da.
0: Yani burada şöyle ki Aykut Hoca gelmesi bekleniyor. Zaten prensipte anlaşıldığını ifade ediyorlar. Aykut Hoca olmayacaksa da bu konu direkt açıklanmalı. Çünkü Fenerbahçe'nin zaman kaybına ihtiyacı yok. Fenerbahçe'nin ana hedefi, bunu zaten Sayın Başkan Aziz Yıldırım da ifade etti. Fenerbahçe'nin net hedefi ligde şampiyonluk. Ligde şampiyonlukla birlikte bence Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi arenasında da olması lazım. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek hem manevi hem de maddi anlamda bir motivasyon kaynağı. Şampiyonlar Ligi'nde ön elemeyi geçerse lig aşamasında yer alması dahi camiayı bence olumlu etkileyecektir. O Şampiyonlar Ligi müziğini dinlemek dahi bir motive kaynağı. Yani buradan beni izleyenler bu anlatmış olduklarımı böyle biraz duygusallaştırdığımı düşünebilirler. Olayı dramatize ettiğimi düşünebilirler ama Şampiyonlar Ligi'nde o çalan müzik dahi hem taraftarınızın hem futbolcularınızın, teknik direktörünüzün motivasyonunu artı bir yönde etkiliyor ve her şeyden önce Şampiyonlar Ligi demek, son 16 turunda yer almak demek, düzeltiyorum, lig aşamasında yer almak, ardından son 16 turu için playoff oynamak, son 16 turunda yer almak, her anlamda maddi kazanım demek. Çünkü bizim ligimizin yayın geliri belli, yayın geliriyle birlikte ligimizin bu noktada bilet gelirleri belli, loca satışları belli, forma satışları belli. Bunu sadece Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor özelinde konuşmuyorum. Anadolu'daki Süper Lig takımları için konuştuğumda, günümüzün futbol transfer piyasasını düşündüğümde çok fazla bir getirisi yok. Bunun için öncelikli olarak takımlarımızın Fenerbahçe özelinde o arenada olması gerektiğini düşünüyorum. Aykut Hoca ile ilgili kafalardaki soru işareti şuydu.
1: Mesela Ayhan Bey demiş ki,
0: ne demiş?
1: Bence Aykut Kocaman'ı getirecek göreve Fenerbahçe ama hocanın kendi teknik ekibini oluşturamamasından dolayı bekleniyor diye düşünüyorum.
0: Hiç katılmıyorum. Şöyle ki zaten Aykut Hoca'nın hali hazırda bir teknik ekibi var. Teknik ekip oluşturmak Türkiye'de çok kolay bir iş. Şöyle ki, yani bunu mübalağa yaptığımı düşünebilirler, abarttığımı düşünebilirler. Teknik direktörler Aykut Hoca özelinde demiyorum. Süper Lig'de bir teknik direktör bir takıma gittiği zaman çok çok özür diliyorum. Maç kolikten puan durumuna bakmadan teklifleri kabul eden hocalar var. Teknik ekip oluşturmakta ne var Türkiye'de? Yani bak bunu mübalağa yapmıyorum. Yani bildiğim için Anadolu kulüplerini falan vesaire takip ettiğim için arıyor mesela Furkan Yıldız'ı. Furkan ne haber kardeşim, nasılsın? Teknik direktörsün.

0: sen. Pro lisansın var. Ya ekipte analizci eksik var mıydı? Var hocam. Bana bir WhatsApp'tan numarasını gönder. Sen arıyor, direkt konuşuyor. Böyle oluyor bu işler. Direkt bakıyor CV'sine. Yani Aykut Hoca'nın zaten hali hazırda bir ekibi var. Ekip oluşturmak çok kolay bir iş. Ekibi var zaten. Turgay Altay Hoca var. Aykut Hoca ile birlikte Başakşehir'de
1: çalıştı.
0: Başakşehir'de çalışmadı Turgay Hoca.
1: Ömer Oviç var.
0: Ömer Oviç Hoca var. Konyaspor'da bir dönem teknik direktör oldu. Yani şöyle bir durum var. Teknik direktörlerden bazen bunu Aykut Hoca özelinde söylemiyorum ama mesela Mehmet Özcan teknik direktör.
1: Bence Mehmet, burada aslında kastedilen ne biliyor musun? Bence buradaki izleyicimizin demek istediği hocanın ekibine yeni isimlerin eklenmesi konuşuluyordu ya mesela, evet. Fenerbahçe'de eski oyuncular, işte Selçuk Şahin de mesela o isimlerden birisiydi adı geçen. Evet. Ama hoca kendine başka bir kariyer planlaması yaptı ve başka bir kulüple, hı, kendisi teknik direktör olarak anlaşma imzaladı. Mesela, hı, yine Volkan Demirel ismi konuşuluyor, Dirk Kuyt ismi konuşuldu, evet. Bebo konuşuldu, Aurelio konuşuldu. Yani bu çok sayıda isim var burada o listeye girebilecek.
0: Şunu
1: ama acaba bunlarla ilgili mi yani bir planlama yapılmadı?
0: Bazen şunu yani açmak istiyorum. Eleştirebilirsiniz bu konuyla ilgili düşüncemi. Salim Manav, Furkan Yıldız, Mehmet Özcan futbolculuk döneminde herhangi bir takım için unutulmaz oyuncu olabilirler. Ancak teknik direktörlük, antrenörlük işi, bu iş çok farklı bir iş. Bu iş sizin o kulübe aidiyetinizden fazla, kafa yormanızla alakalı. Türkiye'deki teknik direktörlerin ben temel probleminin ne yazık ki çalışmayı seven bir toplum değiliz. Futbol anlamında bunu söylüyorum, teknik direktörlük anlamında. Ekiplerinde de böyle tembel dediğimiz o tabir vardır ya, çalışkan olmayan profiller olduğunda sıkıntı oluşabiliyor. Yani bu noktada teknik ekip demek, çalışkan bir ekip demek. Zaten kaldı ki Aykut Hoca ile birlikte ekibi Konyaspor'da görev aldı. Başakşehir sürecinde bir tek Turgay Hoca yoktu. Zaten ekibi belli hocanın. Yani siz burada Aykut Hoca özelinde değil, bu genel anlamda. Siz burada Mehmet Özcan teknik direktör, Salim Manav Mehmet Özcan'ın ekibinde 6 yıl beklemiş. Yani yaklaşık 4,5-5 yıldır takım çalıştırmıyor hoca. Kaç yıl olduğunu bilmiyorum.
1: 2021'den bu yana yok, tamam, diye biliyorum.
0: 5,5 yıl. 5,5 yıl bekleyen bir ekip var. Siz bu ekibe hadi kardeşim sen yoluna git, şu gelecek diyemezsiniz.
2: 21-22 sezonuna başladı. Emre Belözoğlu devraldı.
0: Evet.
2: Başakşehir'den yani ilk yarının ortasında.
0: Diyemezsiniz.
2: Yani 20-21'i tamamladı Başakşehir'de Furkan. 21-22'de yani Okan Hoca rakip olmadı Aykut Hoca'mda. Ben oradan biliyorum.
0: Evet. Ya bir de şu var abi, Mehmet abi.
1: 4 Ekim 2021. Başakşehir'e veda etti.
2: Neredeyse 5 sene diyorsun.
0: Ya, evet. Yani yaklaşık 5 yıl boyunca bekleyen bir ekip var. Bu ekibi düşünmek lazım. Bununla birlikte gelen isimler uyumlu olacak mı? Çünkü teknik direktör, mesela telaffuz edilen isimler teknik direktörlük yapmış isimler. Ben bir teknik direktör olsam teknik direktörlük geçmişi olan bir ismi ekibimde düşünmem. Bu kim olursa olsun. Teknik direktörlükte bu var. Bir dönem hatırlıyorsun, sportif direktörlük de ülkemizde yanlış anlaşıldı. Sportif direktörler teknik direktör oluyordu 3 hafta
1: bizde
0: sonra.
1: Bizde böyle dönem dönem
0: sonra
1: trendler oluyor ama zaten.
0: Evet, böyle
1: şimdi
0: bir
1: de mesela bir sportif direktör furyası var. Her kulüpte bir sportif direktör
2: ama ben
1: görüyoruz
2: sana
1: ama
2: bir şey söyleyeyim,
1: ne kadar
2: Furkan,
1: hayatı doğru
2: ben
1: geçiriliyor?
2: Teknik heyet,
1: soru işareti.
2: Teknik heyet noktasına kafa yorarım. Bu ülkenin en iz bırakmış 3 teknik direktör en azından benim jenerasyonum için. İşte evet, ben Mustafa Denizli ile çocukluğumda, sonrası Fatih Hoca, noktayı Şenol Hoca koydu. Şimdi evet, Okan Buruk o üçlüye gayet Galatasaray'da kazandığı Başakşehir ve Aksaray'da kupalarıyla dahil oldu. Şimdi Fatih Hoca'nın 96-2000'deki ekibinde Bülent Ünder Samsunspor çalıştırdı. Beğenmeyeni. Yine Şenol Hoca Beşiktaş'ta ilk sezon hatırla, Tamer Tuna vardı. Tamer Tuna gitti
0: Göztepe Sivas'a.
2: Bence o güzel bir şey. Abdullah Avcı'yı bu noktada
1: Eren
2: ben
1: Şafak
2: özel
1: vardı.
2: Buluyorum. Abdullah
1: Avcı daha sonra o da
2: Bayram Bektaş.
1: Doğru.
2: O da yani hocalık yaptı.
1: Kayseri Spor yaptı galiba Bayram Hoca.
2: Tabii en basit örnek şimdi şey Abdullah Avcı'nın ekibini hatırla.
1: Recep Uçar.
2: Birçok teknik direktör.
0: Abdullah Hoca'yı ben bu anlamda
1: Okan Buruk, Abdullah Avcı'nın ekibinde
2: o
1: miydi?
2: O da başladı. Milli takımda Hiddink'le çalıştı.
0: Erol Buluk Okan var. Recep Uçar var. Recep Hoca, Erol Hoca. Ondan sonra
1: Okan Hoca.
0: Okan Hoca.
2: Thomas var.
0: Thomas var. Stefan Thomas. Stefan evet, Thomas aynı zamanda Okan Hoca'nın da ekibinde yer aldı diye biliyorum. Göztepe'de.
1: Akhisar'da da vardı galiba.
0: Yani bence Türk futbolunda şöyle,

0: futbolcu yetiştirmek kadar teknik direktör yetiştirmek de önemli.
1: Ersun Yanal kariyerinin başlangıcı
0: Mesut
1: çok...
0: Bakkal var. Mesut, Ersun Yanal'la
1: birlikte. Tevfik Lahap çalıştı.
0: Bu arada evet. Mesut Bakkal'ın da yetiştirdiği birçok teknik direktör var. Mesela özellikle alt ligle çalışıyorlar. İkincilikte, üçüncülükte. Çağdaş Hoca var. Çağdaş Çavuş var. Ramazan Çelik var. Mesut Bakkal'ın ekibinden. İsmet Taşdemir var. Birincilikte şampiyonlukları var. Ümit Bozkurt var. Yani dört... Yani teknik ekibinden 4 tane teknik direktör çıkıyor.
2: Burada o zaman çok eleştirdik ama mesela Sergen Yalçın'ın da
1: Çağdaş'a bravo.
2: Murat Şahin
1: Hatay'ı çalıştırdı.
2: Ya hatta Çağdaş Hoca'nın ekibinden de daha sonra Farioli gitti.
0: Evet.
2: Şu anda Porto'da şampiyonluk yaşamış.
0: Orada biraz şey oldu ya, Farioli'nin şampiyon olduğu gün Çağdaş Hoca bir dizide oynadı. Tesadüf oldu. Yani orada orada biraz sosyal medyada çok...
2: Bak sana bir mesaj var. Belki selam ve sevgilerini göndermek istersin. Bilmiyorum, tanıyor musun?
0: Kimdi?
2: Tevfik Türk.
0: Tevfik Türk'ü çok iyi tanırım.
2: Tanır mısın? Adana'dan. Salim Manav'la güzel demiş.
0: Adana'dan mahalleden arkadaşım Tevfik Türk. İnanılmaz selamlar, bir taklit Tevfik yeteneği be. Vardır Tevfik'in. Yani yetenek yarışmalarına gitse birinci olabilir. İnanılmaz yeteneği var. Seslendirme konusunda.
2: Mehmet Özcan, sizce Fenerbahçe'de teknik direktör konusu ne zaman çözüme kavuşacak?
1: Ben artık bir hafta içinde, zaten Fenerbahçe Temmuz'un ortasında. Temmuz'un 21 değil mi?
2: Yarın, hatta evet. Bugün rakibi belli olacak. Şampiyonlar Ligi ikinci eleme.
1: Genelde de yazılı olmayan kural mı diyeceğiz?
2: Temel rakipleri de bu arada Hearts ya da Gornik Zabze takımları.
1: 40 gün derler. Hadi ön elemedeki maçlar çok Fenerbahçe ayarında olmasın. 35 gün, yani bir ay olmadan bir sezonu top başı yapmanız gerek. Zaten ilk bir hafta hoca olmadan da, yani yardımcı antrenörlerle de ısınma turları, işte düz koşuydu, o testlerdi muhakkak ama... Tabii Fenerbahçe'nin bir hafta içinde çözüme kavuşturması gerek teknik direktör konusunu. Aykut Kocaman olacağını düşünüyorum. Bu Aykut Kocaman ismine de ben olumsuz yaklaşmıyorum. Çünkü Fenerbahçe artık tamamen sezonluk hareket ediyor. Aziz Yıldırım'ın da hedefi olan seçimle geldi. Sezon sonu, yani bir sene sonraki seçime takımı şampiyon yapmak. Bu noktada hani bir yabancı teknik adamın ülkeyi tanıması vesaire, orada risk almak istemiyor. Denenmiş denemek istemiyor yabancı teknik adam için. Jesus bunlardan evet. Biriydi. Örnek olarak verebiliriz. Yerli teknik adam. Yerli teknik adam olarak kaç aday var? Camia içi düşüneceksek Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Ersun Yanal benim aklıma geliyor.
2: Ersun Yanal da
1: bence onun dışı, şu an. Abdullah Avcı'nın, Nuri Şahin de. Nuri Şahin de Başakşehir'in ismini sezon geçirdi. Aykut Kocaman bu isimler arasında zaten CV'si Fenerbahçe'de başarılı. Yani 5 sene çalışmıyor diyoruz. Ancak Aykut Kocaman olursan 5 sene çalışmanın haline Fenerbahçe tekrar hoca olarak dönebilirsin. Sonuçta şampiyon dışında bence Avrupa'da oynattığı yarı final, kazandırdığı 2 Türkiye Kupası, artı Konya Spor ve İstanbul Spor da, yani teknik adam olarak diğer iki takımı da başarılı oldu. Şu Aziz Yıldırım'ın da hani seçim sürecindeki açıklamalarını düşündüğümüzde olabileceği yapıcı olmaya çalıştı. Çok hani para harcamak çözüm değil Fenerbahçe'de aslında. Tabii. Biraz eldeki oyunculara değer katmak, işte Ederson'la ilgili yaptığı pozitif açıklamalar. Aykut Kocaman da yapıcı bir profildir. Yani kalkıp da Fenerbahçe teknik direktörü olduktan sonra Ederson'la ilgili olumsuz konuşacağını düşünmüyorum mesela. Sesi düşmeyeli. Mevcut oyunculardan da muhakkak maksimum almaya çalışacak. Ben Aykut Kocaman olmasını bekliyorum.
2: Peki Beşiktaş'la...
0: Bir şey söyleyeceğim ya. Buyurun. Ben şuna da katılmıyorum. Mesela 5 sezondur takım çalıştırmıyor Aykut Hoca deniliyor. Aykut Hoca çok önemli kulüplerde çalıştı. Yani bazen...
2: Ya bu arada isteseydi çalıştırırdı.
0: İsteseydi çalıştırırdı. Mesela
2: özellikle
0: örnek verelim.
2: Ligimizdeki sirkülasyonu bir düşünelim.
0: Mesela ben Konya Spor sürecini başarılı buluyorum. Hatta Konya Spor sürecine şöyle vurgu yapmak istiyorum. Konya Spor takımı biliyorsun Aykut Hoca ile birlikte, İlhan Palut Hoca ile birlikte tarihin en başarılı dönemlerini geçirdi. Konya ile de sıcak bağlarım vardır. Yıl içerisinde giderim maçları, takip ederim. Oradaki muhabir arkadaşlarımla görüşürüm. Konya Spor'la ilgili şu durum var. Mesela hala konuşuluyor. Konya Spor'daki kurumsal yapıyı oluşturanlardan birisi Aykut Hoca. Ardından Başakşehir'de çalıştı. Başakşehir'de ülkemizin önemli kulüplerinden birisi. Yani Aykut Hoca isteseydi bu süreçte kendisine direkt bir motto belirlemiş. Milli takım ya da Fenerbahçe'de çalışacağım demiş. İsteseydi çalışırdı. Yani yöneticiler mesela teknik direktör seçerken Anadolu kulüplerinde buna çok sıklıkla rastlıyorum. Teknik direktör tercih edecekleri zaman ya uzun zamandır takım çalıştırmıyor. Böyle mesela demeçlerde bulunabiliyorlar. Mesela örneğin

0: Örneğin Mehmet Özcan ismini önerdin. Gündeme geldi. Soruyorsun Mehmet Özcan gündemde mi? Uzun süredir takım çalıştırmıyor. Ne oldu yani? Mehmet Özcan teknik direktörlüğü mü unuttu? Futbolun kuralı bil. Bir.
1: Yo, bir isim paylaşayım Salim. Sen de yakından tanıyorsun. Hamza Hoca, Hamza Hamzoğlu.
0: Evet, Hamza Hoca en futbolu mu unuttu abi?
1: Rize Eyüp, o sonrası Fatih Öceli bir sürü derim sen yardımcılık. İyi teknik direktör. Takım çalıştırmadı son yıllarda birinci teknik adam olarak ama takım devralsa zaten bakın hani kariyerini Galatasaray'da tamam şampiyonluğu var ama bence Akhisar'da yaptıkları Galatasaray'da yaptıklarından daha başarılması
2: sık
1: zor.
2: Sık kulüp çalıştıran teknik direktörlere bakalım bir.
0: O da bir problem değil.
2: Başarı var
0: yakın
2: mı?
0: Yok. Dönemde
2: yani
0: bakalım
2: bunun kriteri
0: Furkan.
2: Bu değil bu arada. Hani ya bizim ülkemizde değil. Şimdi ben Avrupa'nın büyük liglerinde böyle bir hani veriye hakim değilim ama en azından bizim ligimizde çok sık takım çalıştırmanın beraberinde bir başarı getirdiği gibi bir sonuç yok. Tam aksine bence teknik direktörlerin aslında bence zaman zaman ara vermeleri, biraz dinlenmeleri çok
1: ama tabii buradan da şunu söyleyelim, bir Sergen mantıklı. Yalçın örneği de var. O ara verdiğin zaman
2: yok, o ne kadar geçirmesinler
1: ne kadar futbolun yaparak. İçinde bir de yorumcu futbolun içinde kalacaksın. Şimdi Aykut Kocaman'ın ben bayağı maç takip etmiştir hoca. Evet. Yurt içi yurt dışı onu demek. Sergen Hoca'nın takip etmediğini gördük
2: Beşiktaş'ta. Şu an görev yapmayan teknik direktörlerin hatta belki de görev yapan aktif teknik direktörlerin de Dünya Kupası'nda oradan oraya seyahat edip maç izliyor olmaları lazım.
1: Katılıyorum.
2: Mesela ekranlarda
0: mesela
2: olmak
0: ben
2: yerine.
0: Son dönemde şunu da sevmiyorum. Sosyal medyayı teknik adamlar kullanıyor. Kullanırken biliyorsun ajanslardan yardım alıyorlar. Bunlar gayet normal ama bazen bu paylaşımlar yapılırken falan çok mübalağa olduğunu düşünüyorum. Çok abartıldığını düşünüyorum. Yani bunlar da bana mesela ilgi çekici gelmiyor.
2: PR konusundan
0: PR
2: bahsediyorum.
0: PR konusunda böyle çok
2: PR
0: abartıldığını.
2: PR günümüzün bir gerçeği ama.
0: Günümüzün bir gerçeği ama çok
2: değil,
0: abartıldığını
2: sadece hayatın her anında artık işinizi ne kadar iyi yaptığınız değil de işinizi ne kadar iyi pazarladığınızla aslında belli noktalara gelebiliyorsunuz. İşte, ben bu konuda çok fazla konuşmayayım. Bu başka bir aslında programın konusu olur. Yani o kadar uzun bir konu aslında. Futbolda bunlardan birisi maalesef.
0: Evet. Ne yazık
2: ki. Sosyal medya, PR.
0: Yani ben bunu yapamıyorum.
2: Ama sen de sosyal medyayı seversin.
0: Sosyal medyayı seviyorum ama.
2: Aktifsin
0: kendi,
2: sosyal medyada.
0: Yani sosyal medyada. Yani inkar etmeyelim, zayıfladığım için fotoğraflar paylaşıyorum. Yani ciddi bir kilo kaybı yaşıyorum.
2: Gayet
0: güzel
2: iyi
0: oldu.
2: 40-45
0: kilo
2: ekranda
0: verdim.
2: Da çok 40, her zamanki gibi
0: kilo
2: çok
0: verdim.
2: Yakışıklı
0: güzel
2: görünüyorsun.
0: Yani. Ben estağfurullah.
2: Bugünkü kombinin de bu arada renk uyumların muazzam.
0: Bugün iyiydi ya. Mehmet abiyle
1: tam zayıflık kombinin Salim. Açık renk.
0: Aynen.
1: Cesaret ister.
2: Ama bak şu an tam ekran mesela yönetmenim o gün.
0: O gün böyle beni zoomlayınca ben de biliyorsun
2: ama
0: her zamanki gibi.
2: Ama bence sosyal medyaya biraz ara vermen lazım.
0: Evet. Nakulma biraz. Gülüşünü yapıyorum ben de her zamanki gibi.
2: Nakulma.
1: İyi futbolcu Salim.
0: Nakulma iyi futbolcuydu. Mersin'in ayrı dönemi bence
2: Salim
0: daha
2: bizim,
0: iyiydi.
2: Her tabii yorumcumuz olduğu gibi Salim de bizim çok kıymetli benim şahsım olarak da çok kıymetli dostlarımdan, arkadaşlarımdan
0: yani içerideki
2: birisi.
0: Ekip de Allah razı olsun. Sizler de Allah razı olsun. Yani şöyle ki yani benim avantajım şu, Mehmet abi de biliyor. Ben yani 11 yıldır piyasadayım. 11 yıldır editörlük, radyo sporda programcılık, muhabirlik yaptım. Benim avantajım şu. Yani sizler de sağ olun beni içinizden birisi olarak görüyorsunuz ekibinizde. Böyle bir avantajım da var. Ben teşekkür ederim. Ben de sizleri seviyorum. Gerçekten duygulandım yani.
2: Peki devam edelim. Salim'i daha
0: böyle
2: fazla zorlamayalım.
0: Evet,
2: şimdi buradan da başka anlamlar
0: biraz
2: çıkmasın
0: böyle
2: Salim.
0: Santimental komedi gibi oldu ama.
2: Devam edelim. Beşiktaş'ı konuşalım biraz. Beşiktaş'ın teknik direktörü belli ama transferde nasıl bir planlama yapacak? Bu tabii merak ediliyor. Salim. İki aday var orta saha için konuşulan. Yine hocanın eski öğrencilerinden birisi olan Rolando Mandragora. Fiorentina'da forma giyiyor ve diğer oyuncu da geçtiğimiz sezonda gündeme gelen Zambo Anguissa. O da Napoli'de forma giyiyor. Orta saha takviyesi yapmak istiyor Beşiktaş. Öne çıkan adaylar da bunlar. Veya başka aday var mı senin ulaşabildiğin?
0: Yani ben Anguissa olayını araştırdım. Geçtiğimiz sezonda ifade ettiğin gibi hem Galatasaray'ın hem de Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. Menajerler tarafından önerilmişti. Fakat benim son araştırmamda şu oldu. Yani Napoli'den ayrılırsa Serie A'da devam edebilir şeklinde bir bilgiye eriştim. Beşiktaş'ın istediğini net bir şekilde biliyoruz. Başkan Serdar Bey
2: başkan çok istiyordu.
0: Başkan çok istiyor.
2: Geçen sezon.
0: Yani şöyle ki ben Anguissa profilinin

0: herhangi bir sakatlık yaşamazsa 6 numara pozisyonunda oynuyor. O profilin Süper Lig'e uygun olduğunu düşünüyorum. Senin de bana telkinlerinle Barış Kalaycı konusunu araştırdım.
1: Evet, doğru. Onu bir açıklığa kalıyorum.
2: Karagümrük tek oyuncu değil mi?
1: Evet, evet, genç oyuncu.
2: İyi oyuncu.
1: Beşiktaş'la Fatih Karagümrük arasında bazı transfer görüşmeleri gerçekleşiyor şu günlerde. Bunun detaylarını Salim şimdi aktaracak bize.
0: Şöyle ki bunu zaten röportajda da ifade etmişti Süleyman Bey. Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma. Fatih Karagümrük Beşiktaş'tan Can Keleş'i istedi. Can Keleş Beşiktaş'ta devam etmek istediği için bu teklifi olumsuz yanıt verdi. Ardından Beşiktaş'ın Barış Kalaycı için Fatih Karagümrük'e bir talebi oldu. Barış Kalaycı'ya sadece Beşiktaş değil birçok kulüp ilgi duyuyor. Bunu zaten doğrulattım da Beşiktaş'la birlikte birçok kulüp ilgi duyuyor. Ancak Fatih Karagümrük bu sezon bilindiği üzere birincilikte mücadele edecek. Hedefi şampiyonluk. Barış Kalaycı'yı
1: 2005 doğumlu 20 yaşında.
0: Barış Kalaycı'yı bir sezon daha kadrosunda tutmak istiyor. Burada şu model oluşabilir. Bu transfer süreciyle birlikte bağımsız söylüyorum. Transfer sürecinden bağımsız. Barış Kalaycı herhangi bir takıma transfer oldu. Bir yıl Fatih Karagümrük'te kiralık olarak oynayabilir. Böyle bir durumda söz konusu
1: böyle
0: olabilir.
1: Böyle bir anlaşma mı?
0: Yani böyle bir anlaşma olabilir. Da olabilir. Beşiktaş'la ilgili yani Beşiktaş'ın ciddi bir ilgisi
1: diğer
0: var.
1: Diğer gündeminde
0: Can Keleş'i zaten söylemiştim.
1: Barış Kalaycı'ya ilgisi olan kulüplerin isimleri mevcutsa
0: yani Fenerbahçe'de Aziz Bey yönetiminden önce gündeme gelmiş.
1: Saadettin Bey
0: döneminde gündeme gelmiş. Futbol şubeden sorumlular Barış'la ilgili sadece sözlü bir durumunu sormuşlar. Galatasaray'la ilgili bilgiye erişemedim. Barış'tan beklentisi var Fatih Karagümrük'ün. Zaten hemen hadi gönderelim, bonservis kazanalım gibi bir durum da yok. Barış'ın oynayıp daha da değerleneceğini düşünüyorlar. Bu arada Beşiktaş'la ilgili bir haber daha verelim. Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen yerli yabancı oyunculara tebligat gönderildi. Kendilerinize takım bulabilirsiniz.
1: Kim mesela?
0: Kampta yoksunuz. Mesela kim? Yerlilerden Tayyip Talha. Bunlardan
1: Tayyip
0: birisi.
1: Tayyip Talha için Karagümrük olabilir mi?
0: Yani hiç sesini düşünmedim. Burada anlık düşündüğümde de zorladın hemen yani. Yani saat şu
1: tamamen
0: anda
1: his,
0: saat
1: tamamen
0: şu an 1.35 yani bir anda düşünemedim yani.
1: Tayyip Talha bence İstanbul'da da kalmak isteyebilir.
0: Bu arada mesela Musrati bunlardan birisi.
1: Evet. Kiradan dönüyor.
0: Kiradan dönen
1: oyuncular Mario var.
0: Mario.
1: Onana var.
0: Onana.
1: Semih galiba kalacak gibi takımda.
0: Semih kalacak. Semih'le ilgili bilindiği üzere Trabzonspor'un bir ilgisinin olduğunu paylaşmıştık. Trabzonspor.
1: Bu dönem mi?
0: Bu dönem için Trabzonspor öyle bir ilgisi olabilir şeklinde bilmiyorum. Yunus abi mi yapmıştı haberi? Trabzon medyasında gördüm, araştırdım ama ilk
1: ben bu dönem için hatırlamıyorum ama geçmişte bir dönem Trabzonspor'un o Semih'in ayrılmayı düşündüğü yani dönemlerde bir Trabzonspor gündemi olmuştu.
0: Semih'in avantajı şu. Yeni teknik direktör Vincenzo Italiano bilindiği üzere Serie A'dan geldi,
1: muhakkak
0: Bologna'dan geldi, Bologna'dan tanıyor, gözlemlemiştir, oyuncuyla ilgili bilgisi vardır. Semih adına bu avantaj olabilir. Semih'in de ben Serie A'da bu dönem iyi bir süreç geçirdiği düşüncesindeyim. Beşiktaş'ın zaten Önder Hoca da her defasında vurguluyor, basın toplantısında da söyledi. 6-7 transfere ihtiyacı var, özellikle de Beşiktaş'ın yedek kulübesine transfere ihtiyacı var. Yerli noktasında Salih Özcan ismi tekrardan gündeme geldi. Salih Özcan'la ilgili bilindiği üzere ben bunun haberini de yapmıştım. Devre arasında Salih Özcan'ın transfer durumu çok yaklaşmıştı. Fakat o dönem Salih Özcan'ın istediği ücretten ziyade menajerlik ücreti ve imza parası süreci uzatmıştı. Makul uygun şartlar olursa Salih Özcan transferinin gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Salih Özcan ve Orkun orta sahasına da referans olarak aradan bir 6 ay geçti ama İspanya-Türkiye maçı gösteriliyor. Bu noktada Beşiktaş'la ilgili haber var mı? Yani Beşiktaş'la ilgili son durum bu. Araştırmaya devam edeceğiz Beşiktaş'la
1: ilgili. Şimdi bir izleyicimizin yorumu.
0: Tabii ki.
1: Sol kanat Trossard, sağ kanat Cherny, orta sahada Sergio Arribas, Almeria'nın orta sahası.
0: Evet.
1: Ve eklemiş forvet Vlahovic, arka ikili Orkun Aslani olmaz. Aslani zaten geri döndü. Kiralıktı. Transfer

0: şart demiş Ayhan Bey Beşiktaş için. Kaleci bölgesi için de şu anda bir belirsizlik var Mehmet Özcan.
1: Evet. Ama kaleci muhakkak olacak. Ersin kalacak mı? O da var.
0: Ne öngörüyorsunuz, tahmininiz?
1: Ersin Avrupa'da devam etme durumu var. Hani o gün paylaşmıştı, hatta onun istihbaratları sağlamdır. Semih konusunda bir bilgi paylaşayım. Buyurun. Yunus Akgün, Leicester City, Berkan Kutlu, Genoa'ydı sanırım Berkan'ın gittiği.
0: Evet, yani İtalya'da.
1: Bir uçup kaçmasan da o yurt dışındaki o deneyim, o antrenman kalitesi muhakkak Türkiye'de iyi gelecek. Berkan da öyle Galatasaray'da. Evet. Okan Hoca'nın ikinci şampiyonu çok katkı yapmıştı. Keza Yunus da bambaşka bir sezon geçirmişti. Galatasaray'ın üçüncü şampiyonluk sezonunda. O yüzden Semih'ten de ben iyi performans bekliyorum. Mustafa Erdoğan Hekimoğlu'nu bence muhakkak. Hatta bence takım olarak da birincilikte şampiyon oynayan bir takım bile bana mantıklı geliyor Salim. Oyun ezberi açısından.
2: Mesela
1: hatta mümkünse bir şehir takımı, ama Kayseri olur ama Antalya, yani o taraftar baskısında hissetsin. Bunun planı Yunus Akgün, Adana Demirspor çok Galatasaray için eris doğrusuna denk geldi.
2: Bu arada Yunus Akgün'le ilgili şunu da paylaşmak istiyorum. Yunus Akgün Adana Demirspor'un birincilikte şampiyon olduğu sezon sonradan oyuna giren bir oyuncuydu.
1: Volkan Şenler, Erkan Zenginler, evet, vardı.
2: Şöyle ki birincilikte yani direkt şampiyonluk yaşadı. Galatasaray'a döndü. Galatasaray'a döndükten sonra Samet Hoca ayrıldı. Yerine Vincenzo Montella geldi. Geçtiğimiz sezon maçlarını izlerken kasetlerde, direkt maç yayınlarında dikkatini çeken isim Yunus Akgün oluyor. Bu oyuncu nerede diyorlar. Galatasaray'da. Kiralamıştık, Galatasaray'a geri döndü. Hemen diyor alın diyor bunu diyor. Hemen diyor alın diyor, getirin diyor. Vincenzo Montella da Yunus'un kariyerine katkı sağlayan teknik direktörlerden birisidir. Bunu da paylaşmak istedim.
1: Yunus'la ilgili bir ilginç istatistik vereyim mi?
2: Tabii ki abi.
1: Furkan, buyurun. O çok dikkat çekmemişti mesela. Bugün Yunus'un kulaklarını çok çınladı. İnşallah Paraguay maçında bir sürpriz yapar oyuna gidip. Yani ilk 11 beklemiyorum. 8 sezon en üst seviyelerde, 6 şampiyonluğu var. Şöyle yani Galatasaray'la 18-19'da şampiyonluğu var. Sonrasında da Galatasaray'la Okan Hoca'yla 3 şampiyonluk var ya. Evet. Adana Demir'e gidiyor. Birincilik şampiyonluğu. Leicester'a gidiyor. Championship şampiyonluğu. Yani güzel bir kariyer bir oyuncu açısından. Galatasaray'ın iki kere ayrıldığında ikisinde de şampiyonluk yaşamış oluyor.
0: Bu arada Çağlar Bey demiş ki Fenerbahçe'yi ne ara bitirdiniz? Girassi, Vedat. Ama Fenerbahçe'de artık teknik direktör konusunun, tabii, önce bir netleşmesini bekliyoruz. Daha sonra biraz daha transfer konusunda Vedat'ta
1: bir problem olmaz
0: göreceğiz. Vedat bence de zaten tamam, ama bu sürecin netleşmesini bekliyor bence biraz da onun açıklanması. Girassi konusunda son durum farklı farklı açıklamalar geliyor. Şimdi Almanya cephesinden bir anlaşma olmadığı konuşuluyor. Bizdeki bizim basınımızdaki haberler biraz daha farklı.
2: Haberi gündeme geldi. Lukaku geçtiğimiz sezonda, geçtiğimiz sezon devre arasında da, bu yaz transfer döneminde de Türk kulüplerinin gündemine gelecek.
0: Dün yani oyuna girdi ve sadece 30 saniye sonra gol attı Belçika-Mısır maçında.
2: Yani Lukaku, yani
1: biraz Şakil Önül gibi olmamışım fizik biraz.
0: Evet. Ama işte
1: eze eze.
0: Tam hani derler ya bizim ligin topçusu.
1: Bir şey soracağım. Diye. Eze de öyle Salim birincilikle eze. Ben
2: Sarıyer'de. Sarıyer'de.
1: Bayağı formayı sokamıyor için ama atıyor eze, golleri.
0: Güzel eze. Bir noktaya bağlamış olduk.
2: Malike eze.
1: O da yani size olarak hakikaten tamam, Lukaku'nun 4-5 alt seviye oyuncusu ama fizik benziyor ona.
0: Fenerbahçe'de transferi konuşmak için biraz daha, aynen, beklemek gerekiyor bence bu Çağlar Bey. Yoksa bitirmedik tabii ki. Ama önce bir teknik direktör konusu. Hı. Ki o da bugün dahi açıklanmasını bekleyen spor basınında kişiler var, isimler var. Ama kısa süre içerisinde sanki niyetliğe kavuşacak gibi görünüyor Aykut Kocaman konusu. Son bölümde biraz da Trabzonspor'u konuşabiliriz. Kanat transferi yapmak istiyor Trabzonspor ve Sigankov ismiyle ilgili haberler vardı. Sayın Başkan da hatta gündemde olduğunu söylemişti. Bugün neredeyse biraz daha İbre Jegrova'ya dönmüş gibi görünüyor Juventus'taki Kosovalı kanat oyuncusu. Lille dönemi tabii çok parlak geçmişti Jegrova için. Juventus'un beklentisinin ise 12 milyon euro seviyelerinde olduğu haberleri var. Mümkün görüyor musunuz bu transferi Trabzonspor için?
1: Keşke
0: ve olsa. Katkı sağlar mı?
1: Keşke olsa derim. Galatasaray Juventus eşleşmesinin kader adamıydı aslında. Skor 3-0 iken, evet, uzatmada kaçırdığı golle, ama çok yetenekli bir oyuncu olduğu aşikar. Oyuna girdikten sonra da Juventus'un hani bir kişi eksik oynamasına rağmen gayet oyunda etkili olmasını sağlamıştı. O bölgede şimdi geçen sezonu bir hatırlatalım hani izleyicilere, işte sağ

0: Bekle Pinası, orta sahada Olaysı sezon sonuna doğru Buşari'si, işte sürpriz oyuncusu Ozan Tufan'ı. Bir herhalde Fatih Hoca'nın kenar forvetlerden çok. Çünkü Zubkov inişi çıkışlıydı, en son AYK'ya satıldı. Sikan zaten kiralık gitme durumunda kaldı. Artı Olaikpe. Olaikpe de aslında iyi bir denemeydi baktığımızda Trabzonspor için, ama olmadı Konyaspor. Muhakkak kenar forvet alması gerek. Senin bahsettiğin Zerkova diyorum ben. Zerkova mı doğrusu?
1: Zegrova.
0: Zegrova. ZH diye yazılıyor. Zegrova. Zegrova diyelim. Kosovalı oyuncu. Yetenekli bir oyuncu. Yaş olarak da genç bir oyuncu olarak kalmıştı aklımda benim. Furkan, yaşını paylaşırsan da
1: hemen
0: sevinirim. Hani Juventus'un o maçlarına ben çünkü bakmıştım. Muhakkak Fatih Tekke'nin elinde iyi iş yapar. Yani Trabzonspor'un zaten...
1: 99 doğumlu, 27 yaşında.
0: Juventus görmüş bir oyuncu.
1: Aslında kariyerinin en belki de tabii
0: prime dönemi diyebiliriz. Bütün takımda 19-20'lik olmayacak. Yani Trabzonspor'un bu gençleştirme politikası hoşuma gidiyor zaten. İyi transfer olur. Trabzonspor zaten hızlı hareket etti. Hemen bir sol bek aldı. Ki onu da izledik milli maçta.
1: İyi maç çıkardı.
0: Zaten elinde iyi oyuncuları var. Satabileceği oyuncular da var. Trabzonspor yeni sezonda Avrupa'da da olacak. Yani kupayı kazandığı için playoff oynayacak, olmazsa konferans ligi, yani her türlü Avrupa'da olacak. O yüzden de tebrik ediyorum, yine doğru bir yapılanmadalar hocaya.
1: Kesin olay konusu Salim. Fildişi ile beraber Dünya Kupası'nda yönetim Dünya Kupası'nda transfer için kupayı bekleyecek haberleri var.
2: Tamam, hemen bir haber verelim. Yayına girmeden önce güvendiğim bir isim var, ondan aldığım bir bilgi. Olay ile ilgili daha önceki yayınlarda bahsetmiştim. Olay'a Leipzig'in bir 30 milyon euroluk 30 milyon euro bandında bir teklifi vardı, fakat Trabzonspor yönetimi Olay'ın Dünya Kupası'ndaki performansından sonra karar verecek. Bunun altını çizelim.
1: Ekvador maçında süre aldı bu arada.
2: Ekvador'da önemli. Süre aldı. Barcelona izleme ekibi de Olay'ı takip ediyor. Sonuç nasıl, yani bu süreç nasıl sonuçlanır bilmiyorum, ama Barcelona izleme ekibinin de Olay ile ilgili raporlar sunduklarını söyleyelim. Sadece Barcelona değil, Premier Lig'den Chelsea yıl içerisinde Olay'ı izledi, takip etti.
1: Bir kere şöyle bir avantaj da var bence. Araya girdim, özür diliyorum ama. Fildişi sahilinde Yann Diomande var. Yine belki de şu an Avrupa futbolunun en potansiyel isimlerinden birisi. Ve Dünya Kupası'nda aslında yani Diomande için zaten birçok Avrupa'nın büyük kulübü Fildişi'ni yakından takip edecek mutlaka. Bu anlamda Olay için bu bir... avantaj. Fırsat da olabilir. Yani galibiyetle başladılar. Olay'ı da birçok kulüp aslında izlemiş olacak bu anlamda.
2: Bu arada bir bilgi sunmak istiyorum. Allah rahmet eylesin, Sade Hoca'nın, Sade Tekelioğlu Hoca'nın kardeşiydi galiba. O dönem Trabzonspor'da izleme ekibinde. Sörloth transfer olurken, Sörloth'un transferi noktasında bir oyuncuyu izlemeye gidiyorlar. O oyuncuyu izlerken, o takımdan o oyuncuyu izlerken direkt Sörloth transferi gerçekleşiyor. Dediğin gibi yani burada direkt orada yani geldim maçı izledim. Furkan Yıldız'ı izlemeye geldim.
1: Dünya Mehmet Özcan'ı arkadaş bilgiyi verdi mesela. Yeşilburun Adaları maçında işte Ryan Mendes, o dönem Fransa'nın bir kulübü, ismini hatırlayamıyorum. Onu izlemek için gidiyor o kulübün scout'u, Leicester kulübü o tarihlerde. Aynı takımda Riyad Mahrez forma giyiyor. Ryan Mendes'i İzlemeye gittiği maçta Mahrez'i beğenip Mahrez'i transfer ediyor Leicester. Sonrasında işte Leicester'la Premier Lig şampiyonluğu, Manchester City'yle yine şampiyonluk vesaire. Bunlar olabiliyor. Yani Olay için bu anlamda da bir fırsat olabilir. Yani Diomande faktörü. Kaç dakikamız var diye arkadaşlarıma bir sormak istiyorum. Ona göre devam edelim. Beni duyabiliyor mu arkadaşlarım? Peki. Bu arada... Erling Haaland da ilk Dünya Kupası maçında kariyerinde şu sıralarda 2 gole imza attı. Norveç'in 2-1 üstünlüğü var Irak maçında. Golcüler açısından da enteresan bir turnuva. Yani birçok yıldız santrafor var turnuvada.
0: İspanya yolun oldu. Yani çok ideal forvet tiplemesiyle, yani şanssızlar.
1: Yarın Portekiz'in, bugün hatta saat 20'de Portekiz'in de ilk maçı var.
0: Raul'lardan, Fernando Torres'lerden sonra önce bir Morata ile sınandılar.
1: Yok ama santraforları gerçekten bakınca yani Oyarzabal işte dün santraforda o başladı.
0: Bir tane yaptı ceza sahasına şutu ama başka bir golcü orada hiç savunmaya çarpmadan.
1: İngiltere'nin durumunu merak ediyoruz. İşte Harry Kane, Hırvatistan'da başlayacak onlar da turnuvaya. Artık yavaş yavaş gruplarda ilk hafta maçlarını da tamamlamaya yaklaştık. Salim, Trabzonspor'la ilgili var mıdır ek paylaşabileceğim bilgiler transferde?
2: Yani 8 Olay isim, ile
1: tamam.
2: Metin

0: Metehan Mimaroğlu, Metehan Mimaroğlu ile birlikte Samet Akaydın, Melih Kabasakal. Samet Akaydın'ın transfer süreciyle ilgili de resmi duyurunun yapılmaması noktasında daha önceki yayınlarda da paylaşmıştım. Samet şu anda Dünya Kupası'nda milli takımımızla birlikte ve bununla birlikte Samet'in 30 Haziran 2026 evet. yılına kadar kulübü Çaykur Rizespor'la
1: birçok oyuncunun öyle aslında. Resmi devam sözleşmeler ediyor. 30 Haziran'da evet. sona eriyor.
0: Sözleşmesi sona erdikten sonra Trabzonspor kulübü 1
1: Temmuz'da
0: açıklayacaktır
1: yapacak. Muhtemelen.
0: Muhtemelen 1 Temmuz'da bunun açıklamasını yapacaktır. Trabzonspor'un transfer politikasını beğeniyorum. Yerli isimlere yöneldiler. Bu noktada da birkaç hamle daha bekliyorum. Göztepe'den Deniz ismi gündeme gelmişti Trabzonspor için. Fakat ben bu
1: Anthony Deniz orta sahadaki. Evet.
0: Fakat ben bu bilgileri doğrulatamadım. Bunu da söyleyeyim. Yani ilk bölümde hatırlıyor musun? Biz mesela yabancı kuralından bahsettik. Evet. Sınırlamalardan vesaire. Örnek alınması gereken model bence net bir şekilde Göztepe modeli. Göztepe modelini örnek alabilir ülkemizdeki kulüpler.
1: Doğru. Orada bir soru gelmiş. Çok vaktimiz yok ama hızlı bir şekilde yanıt rica edeceğim Mehmet Özcan'dan. João Gomes, Wolverhampton'ın Brezilyalı orta sahası. Galatasaray'ın evet. herhangi bir ilgisi?
2: Şu an Galatasaray bence Dünya Kupası'nı bekliyor ama o da potansiyel eder. Sonuçta Wolverhampton Championship'te mücadele edeceği için ücretinde %30 kesinti olacağı için oyuncu zaten olası bir teklifi değerlendirmek ister.
1: Peki Galatasaray'ın arada listesinde olabilecek bir isim João Gomes.
2: Doğru potansiyel evet. olarak.
0: Bu arada son cümleleri Van Drongelen'le ilgili biliyorsun Panathinaikos'un evet. bir girişimi vardı. İlk teklif reddedildi. Daha önce ülkemizdeki takımlardan Fenerbahçe özelinde, Beşiktaş ve Trabzonspor özelinde yazıldığı için söylüyorum. Samsun Spor cephesiyle görüştüm. 9-10 milyon euro bandında bir bonservis ücreti talep ediyorlar. Pazarlığı açıklar. Bunu da peki. söylemek istedim.
1: Son bölümde de böyle evet. biraz hızlı oldu ama hızlı transfer oldu. Konusunda
0: şipşak
1: sen seversin şipşak paylaşmayı Salim. Çok teşekkür ederim. Salim bana, Mehmet Özcan ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, son sayfayı bu gecelik noktalıyoruz. Bir başka programda yeniden görüşmek üzere. Mutlu geceler, hoşçakalın.

0: Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
1: Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

Almanya Bundesliga'da yeni sezon açılış haftası açılış maçı. Bayern Münih evinde Leipzig'i ağırlıyor. Bayern ata ceza alanında tehlike, savunmanın müdahalesi yetersiz. Devamlı çaprazdan Michael Olise 1-0. Dar açıdan harika bir gol vuruşu Olize'den. İkinci golü arıyor Bayern Münih. Ceza alanında iyi paslaşma, direğin yardımıyla topu ağlarda. Luis Diaz 2-0. Dakika 32, fark 2'ye çıkıyor. Üst üste Bayern Münih atakları. Çapraz pozisyonda 6 pas önünde bir kez daha Michael Olise. Fark 3'e çıkıyor. Dakika 42. İlk yarı sonucu Bayern Münih 3, Leipzig 0. Allianz Arena'nın dışarıdan görüntüsü ekranlara geldi. Maçta ikinci yarı. Harry Kane 4-0. İkinci yarıda da Bayern Münih gollerine devam ediyor. Burada şık bir çalım. Devamında gol vuruşu. Luis Diaz'dan topuk pası. Harry Kane sağına çekti. Harry Kane 5-0. Bayern Münih

0: Leipzig karşısında açılış haftasında farka koşuyor. Hızlı hücum, Harry Kane dar açıdan 6-0. Hat-trick yapıyor Harry Kane, fark 6'ya çıkıyor. Ve mücadele Bayern Münih'in 6-0'lık üstünlüğüyle sona eriyor.
1: Bastian Dankert son kontrollerini yaptı. Düdüğü çaldı. Konuk Borussia Dortmund. Der Klassiker'e başlıyor. Formayı almış durumda Fransız oyuncu. İyi top. Nicholas Jackson, Kimi'ye. Kimi, Joshua Kimi vurdu Kobel. Kimi 4. dakikada şöyle bir yokladı ama Kobel yattı çıkardı bu topu. Harry Kane, yine nerelerde görüyorsunuz Harry Kane. Derinde, epey derinde hem de yine çok klas. Harry Kane müthiş çıkardı takımı. Laimer geliyor. Laimer pası Olise, Michael Olise çekti. Michael Olise vurdu. Dönen top Luis Diaz. Tehlike geçmişti. Luis Diaz yine Gregor Kobel. İki pozisyonda da geçit vermedi Kobel. Kimi yaptı ortayı. Bir kafa ve gol. 12. golü. Harry Kane. Gol, gol, gol. Harry Kane yine yaptı yapacağını. Durdurulamıyor. Derbide de Harry Kane'in imzası var. 22. dakikada 1-0. Şimdi Laimer. Laimer tekte. Luis Diaz'ı buldu. Luis Diaz kaldırdı. Olise'ye müthiş bir tek dokunuş.
2: Harika ya.
1: Olise. Olise. Olise'nin pası. Pavlović tekrar Olise. Gol pozisyonu attı mı? Hayır.
2: Direkt.
1: Şimdi karşı atak. Çabuk dönmeye çalışıyor Dortmund. Olise süper bir top attı. Luis Diaz gol pozisyonu. Luis Diaz son anda attı kendini savunma. Topun önüne akabinde Kimi'nin vuruşu da Kobel. Rierson. Dakika 49. Rierson kesti. Kafa vuruşu dışarıya. Mecha. En büyük tehlikesi Borussia Dortmund'un zaten ceza sahasına giremediklerinden ilk yarıda bahsetmiştik. Burada Mecha biraz daha iyi vurabilse belki de maça dengeyi getirecek. Oo, çok büyük hata. Adeyemi girdi araya. Giresi. Adeyemi gol pozisyonu kaçırdı bunu. Karim Adeyemi. Bayern savunmasında hiç beklenmedik bir hata. Maç başından beri hiç olmayan bir hata. Kimi'nin çok kötü topu. Adeyemi arada. Giresi. Adeyemi.
2: Kaydı.
1: Kayıyor. Basit bir hata. Boy. Upamecano topu Boy'un topuğuna doğru attı. Ama sonra hatasını telafi etti. Şimdi Harry Kane. Harry Kane. Yani oradan attığı pası görüyorsunuz. Hakikaten. Zinedine Zidane mısın Harry Kane?
2: Bir şey gerçekten ya.
1: Luis Diaz. Luis Diaz indi sıfıra çevirdi. Son vuruşu da. Bellingham'a baskı yapan Olise yapıyor 2-0.
2: Gol Harry Kane'in.
1: Yani Harry Kane'in hiç yoktan var ettiği bir gol.
2: Ya farklı açılardan tekrar tekrar gösterilmesi gereken bir uzunluk.
1: Yani Zidane mısın be adam dedim ben artık dayanamadım. Pozisyonun pozisyonla uzaktan yakından alakası yokken 60 metre çapraza ayağa bir pas attı Harry Kane. Michael Olise kendini attı önüne Bellingham'ın. Golü de attı Bayern. Sevinç görüntüde. Fabio Silva içeri doğru hareketlendi. Dortmund geliyor. Şimdi orta bir ayak ve gol! Oyuna girer girmez attı Julian Brandt. 10-15 saniye içinde attı golü Julian Brandt. Klasiker'de bitime daha bir 10 dakikamız var uzatmalarla. Julian Brandt'ın topa ilk dokunuşu gol oldu. Svensson. Fabio Silva. Fabio Silva.

0: Terse çekti. Fabio Silva vuruş yapacak.
1: Yine Harry Kane. İnanılmaz.
0: Maxi Bayer baskıda. Neuer. Harry Kane. Harry Kane. Şimdi Olise pası verdi. Gol pozisyonu. Luis Diaz tereddüt etti. İlk anda vuruşta harcadı pozisyonu. Harry Kane yani kitap yazıyor adeta. Benzema yine bu kadar diyor Bastian Dankert. Bitiriyor maçı. Haftanın maçı Leipzig Bayern Münih arasında karşılaşma başladı. Şimdi bir şut şansı dışarıya. Baumgartner. Şimdi Diomande çevirdi ve gol Bayer. İnanılmaz kaçtı. Antonio Nusa. Leipzig soldan geliyor. Nusa. Nusa'nın pası. Ceza sahası içi. Orta vuruşu gol. Romulo. Türkiye'de çok izledik bu gollerini. Türkiye'de çok önemli bir etki bıraktı. Geldi Bundesliga'ya. Bundesliga'da da atmaya devam ediyor. Koşu gösterdi Nusa. Ofsayt söz konusu değil, aldı. Nusa. Manuel Neuer mi? Nusa dışarıya. Neler kaçırıyor Leipzig. Bugün Nusa 23 dakikada 2 tane atabilirdi. Raum yine orada. Ama şimdi büyük bir hata. Beraberlik şansı olacak iş değil. Leipzig harika oynadığı maçta tek bir hataya teslim oldu. Gnabry de çok kötü oynadığı maçta tek bir hatada teslim aldı. Futbol böyle bir oyun. Gnabry, Harry Kane bekledi arkadaşlarını. Şimdi buldu Diaz'ı. Diaz'ın vuruşu Gulaçi. Savunmaya da çarptı ve çok zor bir top haline geldi ama Gulaçi'den iyi reaksiyon. Bayern golle beraber toparlandı, galibiyeti istiyor. Olise Gulaçi. Michael Olise etkisini hissettirmeye başladı. Ceza sahası için kimi attı çalımı. Son anda savunma. Son 25 dakikaya giriyoruz. Maç gerçekten çok ortada. Romulo. Manuel Neuer. Dünya futbol tarihinin en özel kalecilerinden biri. Dakika 67. Olise attı çalımı. Olise. Harry Kane. Savunma arkasına Diomande'yi kaçırma düşüncesi. Diomande. Neuer. Manuel Neuer de şov yapıyor. Onu da söylemek lazım. Ito yerden çok iyi yere. Olise. Son anda Gulaçi. Gulaçi izin vermiyor. Köşe vuruşunu kullanacak. Bayern, Olise yaptı ortayı, bir kafa ve gol Jonathan'ta. Üçü de attı Bayern. Ön direkte Jonathan'ta. Leipzig 1, Bayern 3.
2: Önce umutlandırdılar, sonra da utandırdılar biraz.
0: Bu arada Michael Olise topu oyunda tuttu. Olise içeriye dört oldu. Pavlović Olise gelin yanıma diyor. Baktı. Şimdi o da Pavlović'e gidiyor. Bayern ortalamayı buldu. 4. 70 gol. Ve Luis Diaz geliyor. Luis Diaz pası Musiala bıraktı. Olise! Oy!

0: Neyse. 5-1. Leipzig parçalandı.
1: 5 dakikada 3 tane falan attılar değil mi? İstediklerinde çok rahatlar ya. Akıl almaz bir performans.
0: Leipzigliler bitir artık hoca şu maçı der gibi bakıyor maçın hakemine. Stegaman'a, Pavlović Neuer'e döndü. Hakem de maçı bitirdi, kırmadı. Leipzigliler'i. Leipzig 1, Bayern Münih 5.
2: Borussia Dortmund ve Bayern Münih Bundesliga'da 24. haftada karşı karşıya geliyorlar. Bayern bu maçı da kazandığı takdirde puan farkı 11'e çıkacak. Bitime 10 hafta, 10 maç kala. Hakem Jablonski işaretini verdi. Maç başlıyor. Bayern karşılaşmaya başlayan taraf. Olise. Olise çekti soluna. Olise baktı kaleye. Olise kaleciyi Kobel çıkarıyor. Michael Olise. Tekrar Gnabry. Serge Gnabry bir şutta o denedi. Savunmadan döndü. Şimdi Laimer. Laimer'den Luis Diaz'a. Önü kapandı. Luis Diaz geriye döndü. Pavlović. Kimi şut şansı. Kimi vurdu Kobel. Sabitzer de yakın. Svensson yaptı ortayı. Svensson kafa, gol! Schlotterbeck! Schlotterbeck golü attı, 1-0 önde Dortmund.
1: Tek bir zayıflıkları var bence. Ve oradan kaybediyorlar.
2: Kornerlerden olmadı ama korner gibi bir serbest vuruştan gol geldi Borussia Dortmund adına.
1: Ya, duran topları savunamıyorlar. Bu bir açık. Dortmund da bunları seviyor. Schlotterbeck çok daha fazla seviyor bu sevinci yapmayı.
2: Sabitzer. Bir uzun topta ondan geldi. Hata geldi tahta. Şimdi Fabio Silva. Ortaya doğru Bayer. Kaleci Urbik. 2-0'a yaklaştı Borussia Dortmund. Büyük hata Bayern savunmasında. Jonathan Tahtan. Diaz. Kimi aldı? Şut şansı Kimi vurdu ama kolay bir top oldu Kobel için. Stanišić, Gnabry. Gnabry yerden tehlikeli noktaya, arka direkte Upamecano vuramadı. Vuramadı, sonra da direğe vurdu ve sakatlık yaşıyor Upamecano. Kimi. Sağda Stanišić. Stanišić yerden savunma ayak koydu. Kimi iyi yere havalandırdı. Gnabry'i indirdi. Harry Kane attı. Harry Kane bu fırsatı affetmez. Beraberlik golünü buluyor Bayern Münih. Az önce sinyalini vermişlerdi. Burada golü buldular. Gol Kane.

Karşılıklı pozisyonlar. Bayern golü buldu. Şimdi yine Dortmund geliyor. Kuto bıraktı. Fabio Silva yerden yolladı. Ön direk. Top dışarı gidiyor. Bayern'de bir pozisyon daha. Adeyemi. Güzel bir vücut çalımı attı. Upamecano'yu geçti. Adeyemi iyi taşıdı. Şimdi çevirdi. Fabio Silva vuramadı gelişine. Şut dışarı gitti. Yan Kuto. Çok iyi taşıdı Adeyemi. İyi hazırladı. Yan Kuto'nun vuruşu dışarı gidiyor. Çok yaklaştı Borussia Dortmund. Olise'nin pası. Stanišić sıyrılmak üzereydi. Yerde kalıyor ve penaltı kararı. Biraz bekledi. Beyaz noktayı gösterdi Jablonski. Penaltı kazanıyor Bayern. İşte Stanišić. Schlotterbeck maçın kahramanı olabilirdi. İlk yarıda attığı golle Dortmund adına, ama burada penaltı yaptırıyor. Harry Kane. Harry Kane. Kobel doğru köşeye uzandı ama yetmedi. O

0: güçlü maçta öne geçiyor Signal Iduna Park'ta.
1: Kovel için korkunç bir hafta gerçekten. Hem o Atalanta maçındaki hatası ve sonucunda Dortmund'un Avrupa'ya vedası, hem eline gelen bu şansı değerlendiremeyerek bu penaltıyı çıkaramaması ve belki de Dortmund'un malum ilamı olan Bundesliga'ya vedası.
0: Diaz, Luis Diaz az daha etkisiz kaldığı bir maçta gol atacaktı. Sabitzer, sağda Yan Couto. Tekrar Marcel Sabitzer. Sabitzer'in ortası, bir vuruş, gol! Nefis bir gol attı Svensson. Dakika 83, skora bir kez daha denge geldi.
1: Nefis maç oluyor.
0: Pes etmedi Dortmund. Diaz güzel bıraktı. Musiala'dan sağa. Şimdi Olise. Olise de ortaya, dışarı gitti. Luis Diaz yine pozisyona giren isim. Luis Diaz. Diaz. Diaz geldi. Luis Diaz Olise'yi buldu. Olise. Svensson ayak koydu. Olise çizgiye indi. Çevirdi Olise. Gelişine kemik gol. Yine yanıt geldi. Yine yanıt geldi. Bu kez Bayern Münih'ten.
1: Hiç kaybetmeyecek gibiler. Ya gerçekten hiçbir zaman kaybetmeyecek gibi oynuyorlar. En azından bu ligde. Ya mesela 3-3 yap. Şunun garantisini veremezsin, ben puan aldım.
0: Hakikaten öyle. Çok dramatik. Dortmund için Bayern bir kez daha öne geçiyor. Svensson yıkıldı. Dortmundlar yıkıldı. Julian Brandt. Svensson'a döndü. Svensson bir kez daha doldurdu. Yine Upamecano vurdu. Benzema yine almaya çalışıyor. Uzaklaştırdı savunma. Ve faul kararı, ardından da maçı bitiren düdük Sven Jablonski'den. Bayern Münih kazanıyor. Zirvede puan farkını 11'e yükseltiyor.
2: Ay yıldızlarımız Dünya Kupası'nda, tüm detaylar Aspor'da.
3: Vuruş ve gol!
2: Kupaların kupasında milli takımın maç özetleri bu ekranda. Bizim çocukların golleriyle coşacağız, milli heyecanı beraber yaşayacağız.
3: Toprağlarda gol!
2: Gün boyu Dünya Kupası'ndan özel haberler, milli takımdan son bilgiler, ay yıldızlılarımızın maçlarının öncesinde, devre arasında ve sonrasında kupaya özel programlar.
3: Gol pozisyonu ve gol!
2: Milli takımın maç özetleriyle Dünya Kupası heyecanı az burada yaşanacak.
4: Genel izleyici için uygundur.

İnsanlık tarihinin en büyük ve en kanlı savaşı, İkinci Dünya Savaşı, 1939-1945 yılları arasında yaşandı. Savaş, dünyadaki birçok ülkeyi ekonomik açıdan derin etkilemişti. Ülkeler oluşan ekonomik ve politik krizlerden sıyrılabilmek için uzun bir süre mücadele edeceklerdi. Ülkelerin bu kanlı savaşın yaralarını sarma süreci 1949 yılına kadar devam edecekti. Savaşın

0: en önemli uluslararası turnuva olma özelliği taşıyan FIFA Dünya Kupası 1942 ve 1946 yıllarında yapılamadı. İkinci Dünya Savaşı sırasında FIFA kendini ayakta tutmak için mücadele etti ve savaş sona erdiğinde zamanlı bir turnuva planlayacak maddi veya manevi bir kaynağı olmamıştı. Nitekim savaşın yıkıcı etkileri sebebiyle hiçbir ülkede FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak durumda değildi. 1946'daki futbol adına en önemli uluslararası turnuva, Arjantin'in 10 Şubat 1946'da Brezilya'ya 2-0 yenerek şampiyon olduğu 1946 Güney Amerika şampiyonasıydı.
1: Bu ikinci dünya harbi ne olimpiyat yaptırdı ne dünya kupası yaptırdı. Şimdi mesela 34-38 42 46 bunlar olacak dünya kupasında. 4 senede bir yapılıyor ama yapılamıyor. Çünkü neden? Avrupa harbe girmiş. Almanya ile harbe diyor. Nerede güvenlik sağlayacağım da nereden gidip nereden geleceğim mümkünatı yok. Efendime söyleyeyim işte Amerika müttefikler falan filandan o da dalmış Avrupa'ya. Dolayısıyla en son işte 38 Dünya Kupası 38'den sonra ta 50'ye kadar 12 sene Dünya Kupası yapılamadı.
0: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa hemen hemen tüm deniz aşırı kolonilerini yitirmesine karşın savaş öncesi herhangi bir dönemde görülmeyen verimliliğe ve refaha ulaşacaktı. Avrupa'nın yeniden toparlanışında toplumun tüm kesimlerinin aynı amaçla işbirliği yapması etkili oldu. Almanya hariç birçok Avrupa ülkesinde 1946 yılında futbolda lig şampiyonluğu maçları oynandı. İşgal Almanya'sı 2. Dünya Savaşı sonrasında müttefik devletlerce kontrol ediliyordu. Amerikan, İngiliz, Sovyet ve Fransız güçlerinden oluşan müttefik tetkik yönetimi 1945'ten 1949'a değin ülkeyi idare etti. Bu sebeple ülkede 1949'a değin sportif faaliyetler gerçekleşmedi. Diğer yandan 1946'da İspanya'da La Liga şampiyonu Sevilla, İtalya Serie A şampiyonu Torino, Portekiz Süper Lig şampiyonu Belenenses, Fransa 1. Lig şampiyonu Lille olmuştu. İngiltere FA Cup'ta ise Derby County, Charlton Athletic'i 4-1 yenmeyi başararak şampiyonluğa ulaşan ekip olmuştu. İkinci Dünya Savaşı öncesinde ilk kez 1934'te Torino'da düzenlenen atletizm şampiyonaları birkaç istisna dışında hep 4 yılda bir gerçekleşti ve 3. Avrupa Atletizm Şampiyonası da 22 Ağustos-25 Ağustos 1946 tarihleri arasında Norveç'in Oslo-Vise Stadyumunda düzenlendi. Bu şampiyona aynı zamanda bazı ilklere de sahne oluyordu. Tarihte ilk kez kadınlar ve erkekler bir arada yarışıyorlardı ve ilk defa İskandinavya'daki bir şehir şampiyonaya ev sahipliği yapıyordu. 20 ülkeden 353 atletin katıldığı şampiyonada atletler 20 farklı kategoride yarıştılar. En fazla madalya kazanan ülke turnuva sonunda İsveç olmuştu. 1946 yılı dünya basketbolunda çok önemli bir yıl olarak anılır. 1946-47 sezonu Amerika Birleşik Devletleri Profesyonel Basketbol Ligi'nin açılış sezonudur. O yıl, 3 yıl sonra adını Ulusal Basketbol Birliği yani NBA olarak değişecek Amerika Basketbol Birliği kurulmuştur. Bugünkü adı olan National Basketball Association ismi de 1949 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuş bir diğer profesyonel lig olan National Basketball League ile birleşmesinden sonra alındı. Lig 1946-1947 sezonunda 11 takımla oynanmaya başladı ve Doğu-Batı Konferansı olarak ikiye bölündü. Warriors açılış sezonunda seriyi 4-1 kazanarak BAA şampiyonasına uzanan ekip oldu. Ama aynı zamanda basketbolun temellerinin atıldığı 1946 yılında imkansızlıklar sebebiyle de birçok problem yaşanıyordu.

futbol maçları hokey takımlarıyla paylaşılan alanlarda oynanıyordu. Bu arenalarda basketbol müsabakaları öncesinde buzla kaplı alana ahşap basketbol tabanları koyuluyordu. 1946 yılının sonları, ülkelerin 2. Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmaya başladıkları ve ulusların artık sosyal ve ekonomik krizleri atlatıp yavaş yavaş tekrar sportif faaliyetlere yöneldiği bir yıl oldu. Bunun sonucu ülkemizde ve Türk sporunda da hissedilmeye başlandı. Türkiye, savaşın dışında ve tarafsız kalmayı esas kabul etmiş ve savaş dönemlerinde izlediği dış politikayla sıcak savaşın getirebileceği yıkım ve sorunlardan uzak kalmıştır. Yine eskisi gibi yabancı takımlar, yabancı sporcular ülkemize gelmeye başlamış ve Türk sporcuları yurt dışı seyahatlerinin kapısını açmışlardı. Yabancı temaslara karşı büyük bir susamışlık vardı Türk spor severlerde. Bu nedenle yabancı temaslar pek büyük ilgi görmeye başladı. Bu ilgiden yararlanmak isteyen kulüplerimiz de yabancı temaslarına yoğunluk verdiler. Sporda heyecan dolu günler yeniden başladı. O yıl ilk olarak Türk atlet ve güreşçilerinden oluşan sporcu kafilemiz 1946 yılı Nisan ayında çeşitli karşılaşmalar yapmak üzere Mısır'a gitti. Atletlerimiz Kahire'de yapılan uluslararası yarışmalarda toplam 17 birincilik elde ederek güzel bir başarı sağladılar. Güreş ekibimiz de aynı dönem İskenderiye'de yapılan müsabakada Mısır takımını 5-2, Kahire'deki müsabakada ise 6-1 yenme başarısını gösterdi. Böylece hem güreşçilerimiz hem atletlerimiz Mısır'da iyi bir sınav vererek yurda döndüler. 1946 yılında Dublin'de yapılan Avrupa Boks Şampiyonası'na Türkiye 4 boksörle katıldı. Dublin'e giden boksörlerimizden ikisi büyük başarı gösterdiler. Vural İnan en teknik boksör seçilirken, Halit Ergönül de 51 kiloda Avrupa karmasına seçildi. 51 kiloda dövüşen Halit Ergönül'ün karşısına İspanyol asılı bir Meksikalı olan Gonzalez çıktı. Halit Ergönül az sayı bir farkla bu maçı güçlü ve tecrübeli rakibine kaptırmıştı ama boks dünyamızda şereflerin aynı zamanda en büyüğünü kazanmıştı. Avrupa karmasında yer alan ilk Türk boksörü unvanı. Amerika'nın en ünlü savaş gemilerinden biri olan Missouri zırhlısı o yıl Türkiye'ye gelmişti. Bu zırhlı aynı zamanda 2. Dünya Savaşı sonunda Japonya'nın kayıtsız şartsız teslim anlaşması imzaladığı gemiydi. Missouri'ye Akdeniz'de bulunan Amerikan 6. filosuna bağlı bazı gemiler de refakat etmişlerdi. Bu gemilerde Amerikalı denizciler de vardı. Türk sporcularıyla çeşitli dallarda sportif temaslar yapıldı. Amerikalı denizcilerle yapılan basketbol maçlarında İstanbul karmamız Missouri zırhlısı ve Providence gemisi takımını iki maçta da yenmişlerdi. Amerikalı sporcuların kendi aralarında oynadıkları beyzbol ve futbol maçları da kalabalık bir seyirci grubu tarafından ilgiyle takip edilmişti. Bu tarihten sonra da yabancı sporcuların İstanbul ziyaretleri ve bu gibi sportif temasları artarak devam edecekti. Aralarında başta Avusturya'nın dünyaca ünlü eski kalecisi Rudi Hedlund'le Fransa'nın eski birçok ünlü futbolcusunun yer aldığı Angoleme adlı profesyonel takım 1946 yılı Haziran ayı sonunda İstanbul'a gelerek maçlar oynadı. Galatasaray, Beşiktaş, Beyoğlu ve Türk profesyonel takım ile yapılan maçlarda takımlarımız hiç de fena olmayan sonuçlarla sahadan ayrılmışlardı. Kadrosunda Macar milli takımının 8 oyuncusu bulunan Macaristan şampiyonu Uipes takımı da Eylül 1946 tarihinde İstanbul'a geldi. İlk maçını Şeref Stadı'nda Fenerbahçe ile oynayan Uipes takımı İstanbul'da oynadığı 5 maçtan 4'ünü kazanıp birinde berabere kalmış ve yenilgi almadan Macaristan'a dönmüştü. Ancak kaybedilen maçlarda da takımlarımızın ortaya koyduğu mücadeleci ruh görülmeye değerdi. 1946 yılı Türkiye basketbolu için de önemli bir yıl olarak tarihe geçmiştir. Kasım ayında Yunanistan'a yapılan seyahatte Türk basketboluna sınır kapıları tekrar açılmıştı. 1936 Berlin Olimpiyatlarından

0: biri sandıkta naftalinde yatan ay yıldızlı formamız bu münasebetle çıkarılmış ve tam 10 yıl 2 ay ve 26 günlük bir aradan sonra yeniden sahaları süslemişti. Basketbolcularımız bu Yunanistan seyahati sırasında 4'ü Atina'da, ikisi Selanik'te olmak üzere 6 karşılaşma yaptılar. Uzun bir süreden beri Amerikalılarla olan sıkı temasları sayesinde basketbolda önemli bir gelişme ve ilerleme kaydetmiş olan Yunanlılar karşısında Türk takımı gerçekten büyük bir varlık gösterdi. Başarılı maçlar çıkardı ve parlak galibiyetler elde etti. Türk sporunda 1946 yılının en önemli ve de mutlu olayı kuşkusuz güreşçilerimizin Avrupa şampiyonluğu kazanmaları oldu. Ekim ayı sonunda Stockholm'da yapılan Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nda Türk güreşçileri minderde fırtına gibi estiler. 62 kiloda Gazanfer Bilge, 67 kiloda Celal Atik, 73 kiloda Yaşar Doğu altın madalya, 57 kiloda Nasu Akar ve 79 kiloda Mahmut Ceteres gümüş, 87 kiloda Muharrem Candaş'la ağır siklette de Mehmet Çoban bronz madalya kazanan güreşçilerimiz oldu. Güreşçilerimiz 8 sikletten 3'ü altın, 2'si gümüş, 2'si bronz olmak üzere tam 7 madalya kazanırken takım halinde de Avrupa şampiyonu unvanını da başkalarına kaptırmamışlardı. Türk takımı 15 puanla Avrupa şampiyonluğunu kazanırken bu şampiyonada büyük iddiası bulunan ev sahibi İsveç 13 puanla ikinciliği alabildi. Finlandiya takımı da 9 puanla üçüncü olabildi.
1: 45 Mayıs'ında Dünya Harbi sona erdikten sonra bu sportif faaliyetlerde giderek canlanmaya başladı. İlişkiler arttı. Tabii biz işte 48'de sevgili rahmetli Ruhi Sarıalp'le atletizmde bir madalya kazandık ama bizim tabii esas iddialı olduğumuz branş güreş. Greco-Romen de değil de serbestte ağırlıklı olarak bizim güreşçiler işte 46'da galiba Stockholm'a mı gittiler neydi öyle bir şeydi. Orada madalya kazandılar. Yani bekliyoruz biz güreş olduğu zaman. Bu ne zaman söyleyeyim? 70'li yıllarda VP Aktağ 72 mini olimpiyatlarında kazandığı bronz madalya uzun yıllar sonra bizi sevindirdi. Bir 25 sene falan Türk güreşçileri aşağı yukarı bütün dünyada minderleri rakiplerine dar etmişlerdir. İşte bu Stockholm'daki madalyada kazandığımız madalyada güreşte şöyle söyleyeyim 70'lere kadar falan aşağı yukarı ne oluyor 49-50 desek 20-22 sene Türk güreşinin dünyada saltanat kurduğu bir dönemdir o. Gerek olimpiyatlarda gerek dünya şampiyonalarında. Sonra bu çok önemli bir ayrıntıdır. Güreşte başarılı olmamaları için güreşi çabuklaştırdılar kurallarını. Saniyesini, dakikasını azalttılar. Süresini yani müsabaka süresini azalttılar. Neden? Çünkü biz yağlı güreşten geliyorduk. Yağlı güreşte bir künde atarsın, 1,5 saat altta yatan, üstte yatan öyle yatarlar. Hiç hareket etmezler. Onun için biz uzun süreli güreş yapmaya alışmış bir ülkeydik. Ama bu elde ettiğimiz güreşteki büyük başarılar birbirinin peşini takip edince bu sefer uluslararası güreş şeyi güreş dakikalarını azalttı. 15 dakika bilmem işte 20 dakikadan 15, 15 dakikadan 10 dakikaya bilmem neden işte 3'er dakikalık bilmem bölümlere filan. O yüzden ne kadar çabuklaştırdılar biz o kadar geri gittik güreşte.
0: Bir Avrupa şampiyonası tarihinde ilk kez Türk bayrakları birincilik direklerini süslerken yine ilk kez tam 4 kez İstiklal Marşımız çalındı. Yurtta da büyük sevinç hakimdi. 21 Kasım günü İtalya üzerinden yurda dönen güreşçilerimizi Galata Rıhtımı'nı ve tüm Karaköy'ü dolduran büyük bir halk kitlesi karşılamıştı. 1946 yılının sonları, İkinci Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmaya başladığı ve ulusların artık sosyal ve ekonomik krizleri atlatıp yavaş yavaş tekrar sportif faaliyetlere yöneldiği bir yıl olarak tarihe geçti.

Türkiye 2. Ligi'nin kurulması ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu ligi Anadolu'ya yönlendirmesinden sonra yurtta gitgide hızlanan bir şehrin adını taşıyan kulüp kurma seferberliği 1966 yılında duruk noktasına ulaştı. Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak yurdu dolaşıyor, gittiği her yerde kulüpler kurulmasını teşvik ediyordu. Bu teşvik zaten yüreklerde belirmiş olan şehrin adını taşıyan kulüp kurma arzusunu büsbütün körüklüyor ve alevlendiriyordu. İşte bu neden nedir ki 1965 yılında başlayan Anadolu takımlarının kuruluşları 1966 yılında doruk noktaya ulaştı. Artık hemen her ilden bir kulübün kurulup resmi tescil edildiği belgelerle Futbol Federasyonu'na bildiriyor ve takımlarının lige dahil edilmesi yolunda başvurular peş peşe geliyordu. Sporda hayli eskilere uzanan köklü bir geçmişi bulunan Balıkesir'de ilin adını taşıyacak bir spor kulübünün kurulması yolunda ilk çalışmalar 1965 yılında başlamış, ancak eski kulüplerin taraftarı olan geçmiş zümrelerin tutucu zihniyetiyle bunu kabul ettirmek çok kolay olmamıştı. Uzun çalışmaların ardından 1966 yılının başlarında ilin iki eski spor ocağı Güven Ege ile Doğan Hilal'in birleşmeleri sonucu yeni kulüp kısa zamanda büyük ilgi gördü ve Balıkesirlilerin gönlünde Balkes olarak yüceldi. Şehrin adını taşıyan kulüplerin hızla arttığı 1966 yılında bir diğer kulüpse Denizli Spor oldu. İki eski spor ocağı Pamukkale ve Çelik Yeşil Spor kulüpleri birleşerek Denizli Spor'u kurdu. Yeşil siyah renkler altında kurulan kulüp, Denizli'ye simge olmuş ünlü Denizli horozunun bir silüetini de amblem olarak benimsemişti. Ortaya çıkarılan bu güçlü futbol takımı, daha ilk kuruluş yılında katıldığı Spor Toto Kupası maçlarıyla şampiyon olunca, ildeki itibarı da sevgisi de bir kat daha artmıştı. İşte büyük bir taraftar kitlesinin bu büyük sevgisi Denizli Spor'u kısa zamanda şampiyonluğa götürecek ve Türkiye 1. Ligi'ne kadar yükseltecekti. Güzel Antalya'nın adını spor alanlarında duyuracak bir spor kulübünün kurulması fikri Antalya'da 1966 yılı başlarında doğdu. Bu işe gönül vermiş birkaç kişinin gayretli çalışmaları sonunda aynı yılın ortalarında Antalya Spor kuruldu. Kırmızı beyaz renkleri seçen kurucular kulüplerine simge olarak Antalya ile bütünleşmiş yapılardan Yivli Minare'yi seçti. Resmen var olan Antalya Spor Kulübü ile ilgili evrak hemen hazırlanıp Futbol Federasyonu'na gönderildi ve kırmızı beyaz formalı takım hemen o yıl Türkiye 2. Ligi'ne alındı ve akabinde 1. Lig yolunda yürümeye başladı. Türkiye şampiyonalarında Demirspor, Şekerspor, Sümerspor, Karagücü ve Havagücü takımları tarafından temsil edilen Kayseri şehri, yeni yapılan stadyumları ile birlikte profesyonel bir takıma kavuşmak istiyordu. Dönemin Başbakanı Adnan Menderes ve Kayseri Belediye Başkanı Osman Kavuncu, şehrin ileri gelenlerini bu konuda destekliyordu. Çalışmalara 1966 yılının hemen ilk aylarında başlandı ve kısa bir zaman içerisinde aynı yılın ilkbaharında Erciyes Sanayi Spor ve Orta Anadolu kulüplerinin birleşmesiyle Kayseri Spor kuruldu. Sarı kırmızılı renkleri seçen kurucular amblem olarak Kayseri'nin dillere destan olmuş başı karlı Erciyes Dağı'nı benimsemişlerdi ve Kayseri Spor demişlerdi. 1965 yılını başarısızlıklarla dolu kapatan milli futbol takımımız 1966'ya da iyi bir başlangıç yapmamıştı. İlk maçında Tahran'da İran'la golsüz berabere kalan milliler 30 Mayıs günü Kopenhag'da Danimarka'ya karşı da aynı skoru elde etmiş, Ankara'da Almanya ile oynanan özel maçta ise sahadan 2-0 mağlup ayrılmıştı. 3 maçta galibiyet almak bir yana bir tek gol bile atamamıştık. Sovyetler Birliği'ne giderken umutlu olduğumuzu hiç kimse söylemiyordu. 16 Ekim 1966 günü oynanan maçta bir hezimet

yaşanacağı korkusu maçın başlama düdüğüyle birlikte son buldu. Moskova'nın Lenin Stadı'nda sahaya çıkan millilerimiz sanki tüm başarısız sonuçları unutturmak istermişçesine hırslı ve tempolu başlamıştı oyuna. Adnan Suvari'nin takımı iyi motive etti, daha ilk dakikalarda kendini belli ediyordu. Nitekim 14. dakika henüz dolmadan Nevzat gerilerden çıkardığı topu Şeref'e uzattı. O da hiç beklemeden o günün önüne doğru attı meşhur yuvarlığı. Hışım gibi kaydı o gün kaleye. 3 Sovyet oyuncusunu geçti ve Fevzi'yi bulduğu anda golcü futbolcumuz güzel bir plaseyle topu ağlarla buluşturdu. Golün ardından herkes Sovyet takımının kalemize yüklenmesini beklerken milli takımımız sağlı sollu akınlarla Rus kalesini abluka altına almıştı. Her attıyla, her futbolcusuyla mükemmel bir oyun sergileyen milliler ilk yarıyı 1-0 önde kapatmıştı. İkinci yarının başlamasının üzerinden henüz 10 dakika geçmişti ki Talat güzel bir top açtı sola. Faruk hızıyla atletleri kıskandıran bir depar attı ve aynı güzellikte bir orta açarak Ayhan'la topu buluşturdu. Rus kalecinin son çabasıysa işe yaramadı ve milli takımımız Sovyetler Birliği karşısındaki ikinci golünü kaydetti. 1966 yılında oynanan bu unutulmaz maç tarihe altın harflerle yazıldı. 1966 yılında Türkiye Ligi 16 takımın katılımıyla Ankara, İzmir ve İstanbul'da oynandı. 30'ar maç sonunda Beşiktaş şampiyonluğu kazanırken Beykoz'la Şekerspor ligden düşen takımlar oldu. Oynadığı 30 maçın 20'sini kazanan, 8'inde berabere kalan, 2'sinde yenilen, attığı 52 gole karşı 16 gol yiyen Beşiktaş 48 puanla şampiyonluk ipini göstermişti. Galatasaray 42 puanla İkinci, Gençler Birliği de 38 puanla 3. sırada yer almıştı. Türkiye Ligi'nde şampiyonluk ipini Beşiktaş göğüslerken, Türkiye Kupası'nda da Galatasaray'ın ağırlığı hissediliyordu o yıllarda. İlk 3 kupanın sahibi sarı kırmızılı takım Ankara Gücü'nü 2-1 ve 1-0, Fenerbahçe'yi de 0-0 ve 3-1'lik sonuçlarla eleyip finale uzanmıştı. Bu kez Galatasaray'ın rakibi lig şampiyonu Beşiktaş olmuştu. Zorlu final maçında Galatasaray ezeli rakibi Beşiktaş'ı Uğur'un golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı 4. kez müzesine götürdü. Günümüzde yeni sezon başlamadan hemen önce oynanan Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa mücadelesi ilk kez 1966 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası organizasyonuyla başladı. Türkiye'de resmi futbol mevsimi Ankara'da oynanan ve Cumhurbaşkanı'nın adını taşıyan bu kupa için yapılan maçla son bulurdu. Türkiye Ligi şampiyonuyla Türkiye Kupası sahibini karşı karşıya getiren Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ilk maçı 1965-1966 sezonunda oynandı. Türkiye Ligi şampiyonu Beşiktaş'la Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray kupanın sahibi olmak için mücadele etti. Galatasaray 19 Mayıs stadını tamamen dolduran seyircisi önünde 10. dakikada Turan ve 13. dakikada Ayhan'ın attığı şık gollerle güçlü rakibi Beşiktaş'ı 2-0 yendi ve Türkiye'nin en büyük ilk kupasını dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın elinden aldı. 1966 yılı futbolda olduğu kadar sporun diğer dallarında da önemli gelişmelere sahne oldu. Güreşte dünya şampiyonası minderlerinden bir altın, 4 gümüş, 3 bronz madalya ile kapatan millilerimiz biraz olsun yüzümüzü güldürmeyi başarmıştı. Toledo şehrinde yapılan 1966 Dünya Greco-Romen Güreş Şampiyonası'nda 87 kiloda Tevfik Kış 1 gümüş, 62 kiloda Ünver Beşergil 1 bronz madalya kazandılar. Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda ise 78 kiloda Mahmut Atalay'ın dünya şampiyonluğunu kazanması kadar 57 kiloda Hasan Sevinç'in, 87 kiloda Hasan Güngör'ün, 97 kiloda Ahmet Ay'ın kazandıkları dünya ikincilikleri de sevinç uyandırdı. En büyük sevincimiz ise takım nezdinde ne zamandır özlemini çektiğimiz dünya şampiyonluğunu nihayet kazanmamız olmuştu. Türkiye 34 puanla dünya serbest güreş şampiyonu olurken

Sovyetler Birliği 28.5 puanla ikinci, Amerika Birleşik Devletleri de 23 puanla üçüncü sırada yer aldılar. Dünya Güreş Şampiyonası'nda bu gelişmeler yaşanırken, 1946'dan sonra ilk Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası 1966'da gerçekleşti. Güreşçilerimiz bu şampiyonada 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandılar. 8 siklette kürsüye çıkmamız küçümsenecek bir başarı değildi. Fakat 1949 Avrupa Şampiyonası'nda kazandığımız 7 altın ve 1 gümüş madalyanın yanında bunun lafı bile olmazdı. Karşıya minderlerinden altın madalyalarımızı 52 kiloda Mehmet Esenceli ile 87 kiloda Hasan Güngör çıkardılar. Gümüş madalyalarımızı 70 kiloda Seyit Ahmet Ağralı, 78 kiloda Mahmut Atalay ve 82 kiloda Ahmet Ayık'tan geldi. Aynı sene yine Almanya'nın Essen kentinde yapılan Avrupa Greco-Roman Güreş Şampiyonası'nda güreşçilerimiz bir altın ve bronz madalya kazandılar. Altın madalyamızı 87 kiloda Tevfik Kış, bronz madalyamızı ise 82 kiloda Ali Kazan getirdiler. Güreşte bu zaferler yaşanırken bir başarı da boksörlerimizden geldi. İlk Balkan Boks Şampiyonası 27-31 Mayıs 1966 günleri arasında Belgrad'da yapıldı. Türk boksörleri ilk kez katıldıkları Balkan Şampiyonası'nda 4 gümüş, 4 de bronz madalya kazandı. ...1980... Tüm şehirler ve statlar, Karadeniz'den gelen ve şampiyonluklara, kupalara ambargo koyan fırtınanın etkisi altındaydı. Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla büyüyen gözü kara evlatları, ligde oynadığı maçların 12'sini kazanıp çıktığı 15 karşılaşmadan da beraberlikle ayrılarak 39 puanla ligi 2. sıradaki Fenerbahçe'nin 4 puan önünde bitiriyor ve Ahmet Suat Özyazıcı önderliğinde 4. şampiyonluğu şehre getiriyordu. Ligde kıran kırana geçen mücadeleye ortak bir de Türkiye Kupası maçları vardı ki ortaya çıkan sürprizlerle dolu sonuçlar adeta nefesleri kesiyordu. O sezon Türkiye'nin kupasında büyük bir sürprize imza atılıyordu. Kim tahmin edebilirdi? İstanbul'un arka bahçesinden gelen ikinci lig takımı Lüleburgaspor'un sırasıyla Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi İstanbul'un iki devini kupanın dışına itebileceğini. Bir peri masalının baş kahramanıymışçasına sürpriz galibiyetlerle yarı finale çıkan Lüleburgaspor'u rüyadan tüm gücüyle kupaya sarılan İzmir'in köklü kulübü Altay uyandırıyordu. İşte o Altay arkasına aldığı rüzgarla finalde karşılaştığı Galatasaray'ı ilk maçta Ümit Kayağan'ın golüyle 1-0 yeniyor ve rövanş maçı için avantaj elde ediyordu. İstanbul İnönü'de oynanan rövanş maçında Galatasaray 10. dakikada Öner'in golüyle 1-0 öne geçmişti. Sorunsuz, temiz bir mücadele vardı sahada. Fakat dakikalar 60'ı gösterdiğinde Altay lehine verilen penaltı tribünlerde homurdanmalara sebep olmuştu. Altay'ın yıldız forveti Mustafa Denizli penaltıyı gole çevirdiğinde ise ortalık tam anlamıyla karışmıştı. Saha içi gerginliğe bir de tribünden atlayan taraftarın maçın hakemi Nihat Özbirgül'ün dudağını patlatması eklenince tansiyon iyice yükselmişti. Maç zor şartlarda sona ererken yaşanan tatsız olaylar sebebiyle Altay için kupa seremonisi düzenlenemiyordu. Şartlar bu denli olumsuz olunca Altay kaptanı Mustafa Denizli stattaki federasyon odasına çağrıldı ve kupayı federasyon üyesinin elinden aldı. Diğer yandan öfkesi dinmeyen Galatasaray taraftarı stadın çevresinden ayrılmıyor ve hakemin çıkmasını bekliyordu. Hal böyle olunca taraftar havaya ateş açılarak dağıtılıyor. Altay ise uzun bir süre sonra kupa turuna yaşanan gerginliğin ve silah seslerinin gölgesinde çıkıyordu.

0: Her şeye rağmen bu büyük zaferle kupa sevincini doyasıya yaşayan Altay, hiç vakit kaybetmeden lig şampiyonu Trabzonspor'la oynanacak Cumhurbaşkanlığı Kupası hazırlıklarına hemen başlamıştı. Türkiye 1. Futbol Ligi şampiyonu, Karadeniz Fırtınası Trabzonspor ve İzmir'in köklü kulübü Altay için tarihe kazınan, adının bir daha silinmeyecek şekilde kazınacağı o gün gelip çattığında Ankara'da kritik 90 dakikayı yönetecek düdüğü Hilmi Ok çalıyor ve maçın başından sonuna kadar Trabzonspor baskın bir oyun ortaya koyarak Güngör ve Galip'in golleriyle Altay'ı 3-0 mağlup etme başarısı gösteriyordu. Bu sonucun Türk futbol tarihi ve Trabzonspor açısından da büyük bir önemi vardı. Çünkü Bordo Maviler Altay'ı devirerek 5. kez üst üste Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanıyordu. Evet, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bir ilk yaşanmıştı. Fırtına esmeye devam ediyordu. Trabzonspor şahlanıyor, İstanbul'un 3 büyüğü adeta Karadeniz'de gemileri batırıyordu. Ligde ve Türkiye Kupası'nda hedeflenen başarıya ulaşamayan İstanbul'un devleri, iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe, Başbakanlık Kupası finalinde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyordu. Lig ikincisi Sarı Lacivertlerle Türkiye Kupası finalisti Sarı Kırmızılar, Ankara 19 Mayıs stadında karşı karşıya gelmek için sabırsızlanıyordu. Çünkü iki takım da sezonu kupasız tamamlamayarak taraftarının gönlünü bir nebze de olsun kazanmak istiyordu. Hal böyle olunca, yani ezeli rekabetin içine bir de havaya kaldırılacak bir adet kupa girince nefesler öyle bir tutuldu ki.
1: Sayın seyirciler, Galatasaray'la Fenerbahçe arasında 274. karşılaşma.
0: Sıcak bir Haziran gününde, 1 Haziran 1980'de maçın hakemi Talat Tokat, karşılaşmanın başlangıç düdüğünü çalar çalmaz yaklaşık 40 bin seyirci Ankara 19 Mayıs stadını tezahüratlarla inletmeye başlamıştı. Kıran kırana geçen karşılaşmanın normal süresi 0-0 biterken, uzatma devresinin 103. dakikasında Selçuk Yula attığı golle Başbakanlık Kupası'nı Fenerbahçe'ye getiriyordu. Böylece Lig ve Türkiye Kupası'ndan sonra Başbakanlık Kupası'nda da hüsran yaşayan Galatasaray, sezonu kupasız kapatmanın hüznünü yaşıyordu. Ama henüz kimse bir kupa maçına daha çıkılacağını bilmiyordu. 1980'de futbol adına akılda kalacak güzel anılardan biri de Vatan Kupası olacaktı. Çünkü Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabet ilk defa yabancı bir ülke sınırında yaşanacaktı. Almanya'da yaşayan gurbetçi işçilerimizin de büyük isteği ve arzusuyla ezeli rakipler karşı karşıya gelecek ve ortaya konan kupanın adı da Vatan Kupası olacaktı. Hani derler ya, Galatasaray ve Fenerbahçe gazozuna bile oynasa rekabetten ödün verilmez diye. İşin içine bir de kupa girecekti. Hem de Almanya'da oynanacak. İlk defa. Belki de bu Galatasaray adına kötü geçen sezona sıkıştırılacak sevimli bir hatıra, camiaya ve taraftara hediye edilecek anlamlı bir kupa galibiyeti demekti. Hem de ezeli rakibine karşı. Sezonun son şansı. O zamanlar henüz Berlin Duvarı yıkılmamış ve Federal Almanya ile Demokratik Almanya birleşmemişlerdi. İki ezeli rakip, maçın hasılatı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne bağışlanmak üzere tarihlerinde ilk kez Türkiye toprakları dışında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyordu. Offenbach'taki Bayberberberg stadında oynanacak derbi için yaklaşık 20 bin kişi yerini almıştı ve sezonun son derbisinin başlama vuruşu yapıldıktan sonra 40. dakikada Metin Yıldız Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. 2 dakika sonra Ali Kemal Denizci Fenerbahçe adına eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. 53. dakikada Mustafa ve 77'de Hasan Sarı Lacivertleri

0: 3-1 öne geçirdi. 80. dakikada Fatih Terim Galatasaray adına bir gol daha attı ama bu skor Galatasaray için yeterli olmayınca ezeli rakibini 3-2 mağlup eden Fenerbahçe Vatan Kupası'nı kazanıyor ve böylece aynı sezonda ikinci kupayı da Galatasaray'ın elinden almış oluyordu. Bu maç uyandırdığı büyük ilgiye layık bir hava içinde geçerken gurbetçiler iki takıma da sevgilerini ve desteklerini maç boyunca ayırt etmeksizin göstermişti.
1: Gerçekten futbol tarihine geçecek bir mücadele izledik. Futbol tarihine geçecek bir sonuç izledik Fenerbahçe ile Galatasaray arasında.
0: Ülke sınırları içerisinde Trabzonspor ligde ve kupada şampiyonluklara ambargo koymaya devam ederken Avrupa'da da gözler Şampiyon Kulüpler Kupası finaline çevrilmişti. 1980 Şampiyon Kulüpler Kupası finali. UEFA'nın en büyük kulüp turnuvası olan Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kimin kaldıracağı merak konusuydu. İngiltere'den Nottingham Forest'ta, Batı Almanya'dan Hamburg takımları arasında oynanacak dev finalin başlaması için birkaç ritüel kalmıştı sadece. Oyuncular soyunma odasından çıkıp baştan çıkarıcı bir çim zemine adım atıyor ve seremoni sonrası sahadaki yerlerini alıyordu. Portekizli hakem Antonio Garrido derin bir nefes aldı. O, ciğerlerini yakan oksijeni vücudunun tüm hücrelerinde hissederken Santiago Bernabeu'daki 50 bin futbolseverin sabırsız çığlıklarına kulak verip tüm tribünleri gözleriyle süzdü. Ardından yardımcılarına döndü. Hemen sonra gökyüzüne baktı ve son olarak santra noktasıyla göz göze geldi ve sağ elini ağzına götürüp Şampiyon Kulüpler Kupası finalinin başlama düdüğünü çaldı. ...1957 ve 1969 yıllarından sonra Santiago Bernabeu'da oynanan 3. finalde Hamburg'u 1-0 yenen Nottingham Forest kupayı kazanırken üst üste 2. Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kaldırıyordu. Kazanılan bu kupayla ilginç bir istatistik de gün yüzüne çıkıyordu. Kendi liginde bir şampiyonluğu bulunan Nottingham Forest, bu galibiyetten sonra ligindeki şampiyonluktan daha çok Avrupa şampiyonu olan ilk takım olmuştu. Şampiyon Kulüpler finalinden sonra Avrupa'da merakla beklenen ikinci final için geri sayım başlamıştı. 1980 Avrupa Futbol Şampiyonası finali 22 Haziran'da İtalya'nın başkenti Roma'da Batı Almanya ile Belçika arasında oynandı. Batı Almanya, Horst Rubisch'in 10 ve 88. dakikalarda attığı gollerle maçı 2-1 kazanarak Avrupa'nın en büyüğü oldu. Üst üste 3. defa Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen Joop Derwall'in Batı Almanya'sı, favori olarak çıktığı final maçında Ben Schuster'in hızı ve vizyonuyla Horst Rubisch'in inanılmaz performansıyla zafere ulaşmıştı. Turnuva boyunca vermiş olduğu katkıyla Köln'ün yıldız oyuncusu Ben Schuster, toplamda takımının 4 golünün direkt hazırlayıcısı olmasının yanı sıra gücü, hızı ve vizyonuyla 1980 Avrupa Şampiyonası'nın parlayan yıldızı olmayı başarmıştı. Tekrar ülkemize dönecek olursak, 1980 yılından Türk futbolu adına akıllarda kalan olaylardan bir diğeri ise İsa Ertürk'ün dünya karmasına seçilen ilk Türk futbolcu olmasıydı. Daha önceden Zeki Rıza Sporel, Büyük Fikret, Metin Oktay gibi adaylarımız olmuş ancak maalesef bu isimlerin hiçbiri karmaya seçilememişti. 16 Aralık 1980'de Barcelona'da bir yardım kuruluşu yararına düzenlenen ve geliri yoksul dünya çocuklarına bırakılan maçta bir devre forma giyen İsa'nın 30 metreden çektiği şut Barcelona kalesi

direklerinden dönmüş, futbolcumuz adına akıllarda kalan bir şanssızlık olmuştu. Türk sporunun gururu, Eczacıbaşı. Ülkemizde ve dünyada futbol ekseninde dönen organizasyonların, finallerin, kupaların dışına biraz olsun çıkıp gözümüzü amatör bir branşa çevirdiğimizde ise Türkiye'yi, Türk halkını sportif anlamda uluslararası bir sevince boğan önemli bir başarıya şahit olacaksınız. 1980'de voleybolda Eczacıbaşı uluslararası başarısıyla Türk sporunun gurur vesilesi oldu. 8-9-10 Mart 1980'de oynanan final maçlarında Macaristan'ın Nimse Budapeşte takımını 3-0 yenen, Çekoslovakya'nın Kızıl Yıldız Oray takımına 3-0 yenilen ve son maçında Arnavut'un Dinamo Tiran takımını 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı Avrupa ikincisi oluyor ve Türk spor tarihi adına eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza atılıyordu. Bu başarıyı Türk sporuna armağan eden altın kızlarımız Aylin Üstündağ, Selcan Çağlar, İlya Venkova, Arzu Bağdatlıoğlu, Meral Babalı, Violet Constante, Hülya Babalı, Nurdan, Sibel, Meral Özdemir ve Çiğdem, Türk insanının kalbine adlarını altın harflerle kazıyordu. Eczacıbaşı'nın uluslararası alanda elde ettiği bu başarının peşi sıra sadece 80 ülkenin temsil edildiği Moskova Olimpiyatları'nda Japonya, Batı Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi kayda değer ülkelerin takımları yoktu. Batı ülkeleri Moskova Olimpiyatları'ndan genelde düşük standartlara sahip bir organizasyon olarak bahsettiler ve kazanılan madalyaların sportif değerine gölge düşürdüler. Ancak kırılan 36 dünya rekoru, 39 Avrupa rekoru ve 73 olimpiyat rekoruyla sergilenen üst düzey beceriler sayesinde Moskova Olimpiyatları standartların altında kalmıyordu. Türk sporunun acı günü. 1980 yılı Türkiye ve dünyada birçok spor olayına şahitlik ederken maalesef acı bir haberin tarihine de imza olarak düşmüştü. Türk futbolunun ve Galatasaray'ın sembolleşmiş ismi, ünlü futbolcu, değerli hoca, sevilen spor yazarı ve büyük futbol adamı Baba Gündüz 17 Mayıs 1980'de New York'ta hayata gözlerini yumdu. Atatürk'ün yakın arkadaşlarından Kılıç Ali'nin oğlu Gündüz Kılıç'ın cenazesi büyük bir kalabalığın iştirakiyle kaldırıldı. Müzik 1988 Olimpiyatları, Türk askerinin Kore Savaşı'nda canını ortaya koyduğu ve 700'ün üzerinde Mehmetçiğimizi şehit verdiğimiz topraklarda, Güney Kore'nin Seul kentinde yapıldı. Türkiye bu dost ülkede düzenlenen olimpiyatlara oldukça geniş bir kafileyle katılmıştı. Daha önceki olimpiyatlara 30-40 kişilik kafilelerle katılan Türkiye Olimpiyat Komitesi, Güney Kore'ye tam 83 kişilik bir sporcu ordusuyla gidiyordu. Elbette bu geniş kafilenin içerisinde birbirinden değerli sporcularımız vardı ama bir tanesi gerek sportif başarıları gerekse hayat hikayesiyle diğerlerinden ayrılıyordu. Bu sporcumuzun adı Naim Süleymanoğlu'ydu. 1986 yılında Avustralya'daki Dünya Şampiyonası sırasında olaylı bir şekilde Türk Büyükelçiliğine sığınarak iltica eden Naim, artık ana vatanı Türkiye adına müsabakalara katılmak istiyordu. Ancak bunun için daha önce bağlı bulunduğu Bulgaristan Halter Federasyonu'ndan izin alınması gerekiyordu. Uzun uğraşlar ve pazarlıklar sonucu Türkiye'nin Bulgaristan'a 1 milyon dolar ödemesi şartıyla bu sorun da ortadan kalktı ve Naim resmen bir Türk sporcusu oldu. Naim 1988 yılının Nisan ayında iltica nedeniyle verilen cezasını doldurduktan sonra katıldığı ilk uluslararası yarışmasında İngiltere'nin Cardiff kentinde dünya rekoru kırarak 3 altın madalyayla Avrupa şampiyonu olmuştu.

İyi halterçimiz koparmada 150, sikbede 180 kilo kaldırarak toplamda 330 kilo ile yarıştığı tüm müsabakaları altın madalyayla taşlandırmıştı. Seul Olimpiyatları'nda ise Süleymanoğlu yarıştığı 60 kilo kategorisinde koparma, silkme ve toplamda 3'er rekor olmak üzere bir müsabakada 9 dünya 6 olimpiyat rekorunu kırıp cepherkülü unvanını aldı. Vücut ağırlığının 3 katından fazlasını kaldırarak tüm dünyanın dikkatini çeken Süleymanoğlu'nun yarışmalardan sonra düzenlenen basın toplantısı hınca hınç doluydu. O günün medya temsilcisi olan ve sonradan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığı yapan Togay Bayat'tı. Daim'in yaşanan süreci şöyle anlatıyordu. Dünyanın önde gelen televizyon kuruluşları ve dünyaca ünlü bir Amerikan şirketinden Daim'le görüşme talepleri gelmeye başladı. Televizyonlarla görüştük. Amerikan şirketinin davetine Time dergisinde Daim röportajını yayınlatırsanız kabul ederiz diye şart koyduk. Onlar da kabul ettiler. Bunu Naim'in ailesiyle görüşebilmesini sağlayabilmek için istemiştim. Çünkü yıllardır ailesiyle görüşemiyor, bunun ezikliği ve üzüntüsünü yaşıyordu. Sonuçta Time dergisi muhabirleriyle görüştük ve röportajın yayınlanacağına dair söz verdiler. Daha sonra medya merkezinde basın toplantısı düzenlemek istedim. Birçok kişi benimle iddiaya girdi. 20-25 kişiden fazla kimse gelmez dediler. Dünya Spor Yazarları Birliği As Başkanı sıfatıyla bütün ajansların medya merkezlerindeki ofislerini gezdim. Kendilerinden basın toplantısına katılmalarını rica ettim. Sonuçta basın toplantısında salon tıklım tıklım doldu. 200'den fazla gazeteci, foto muhabiri gelmişti. Naim konuşmasında gözlerinden yaşlar akarak 4 yıldır annesini, babasını, kardeşlerini görmediğini, bundan büyük üzüntü duyduğunu, bu konuda kendisine yardımcı olunması gerektiğini söylüyordu. Naim'in konuşmasını dinleyen Türk yabancı salondaki herkesin gözünden yaş gelmeye başlamıştı. İnsanların merhamet hissini yükselten, aynı zamanda Bulgaristan'daki zulmü kınayan tepkiler hemen hemen dünyanın bütün yayın organlarında yer aldı. Everybody Wins, Herkes Kazandı başlığıyla Time dergisine kapak olan Naim'in hikayesi, aslında tüm Türkiye için olimpiyatlarda elde edilmiş en büyük ödül haline gelmişti. Atıcılık, atletizm, boks, güreş, halter, judo, okçuluk, tekvando, yelken ve yüzme dallarında yarıştığımız Seul'de Süleymanoğlu'nun dışında kürsüye çıkan tek sporcumuz 82 kilo serbestte Necmi Gençalp oldu. Sporcumuz turnuva içinde sakatlandıktan sonra çıktığı final maçında Koreli rakibine 4-0 yenilerek olimpiyat ikincisi oldu. 1987-1988 Türkiye Futbol Ligi'nde oynadığı 38 maçın 27'sini kazanan Galatasaray, tarihinin efsane kadrolarından biriyle mücadele ederek en yakın rakibi Beşiktaş'a 12 puan fark atıyor ve Şampiyonluk Kupası'nı müzesine götürüyordu. Malatyaspor'un 3. sırada bitirdiği ligden düşen takımlarsa Denizlispor, Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Zonguldakspor olmuştu. Dönemin Federasyon Kupası'nda heyecan, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi geniş kitlelere hitap eden büyük takımların henüz ilk turlarda elenmesiyle azalmış, daha yöresel bir hal almıştı. Neticede Sakaryaspor ve Samsunspor arasında oynanan final maçında Sakarya ekibi Samsunspor'u 2-0 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek Federasyon Kupası'nın sahibi olmuştu. Yılın Başbakanlık Kupası için lig ikincisi Beşiktaş ve Federasyon Kupası ikincisi Samsunspor Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde attığı golle Samsunspor'u 3-2 yenen Beşiktaş Başbakanlık Kupası'na uzandı. Sezonun son ve en prestijli kupası olan Cumhurbaşkanlığı Kupası ise lig şampiyonu Galatasaray ve Kupa şampiyonu Sakaryaspor'u karşı karşıya getirdi. Başbakanlık kupası gibi bu kupada yine Ankara'da oynanıyordu. Zorlu mücadelenin sonunda Mirsat ve Tanju'nun golleriyle Sakarya ekibini 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, tarihindeki 6. Cumhurbaşkanlığı kupasını da müzesine götürmeyi başarıyordu.
Türkiye deplasmanlı basketbol liginde normal sezonun birinciliğini 39 puan